0: Bu hafta da çok kıymetli konuklarım bana eşlik ediyorlar. Coşkun Baş bu her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz ve Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikte. İrfan Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Tüm dünya nefesini tuttu. Çin'de o görüşmeyi herkes bekliyordu, o görüşme gerçekleşti. Peki sonuç ne çıktı? Bunu merak ediyoruz. Beyaz evet. Saray'dan bir açıklama var. Dilerseniz o açıklamayla başlayalım. Sonra taraflardan gelen açıklamalar, gelmeyen açıklamalar var. Onların hepsini değerlendirelim. Beyaz Saray'ın açıklaması şöyleydi. Anlaştık başlığıyla paylaşıyoruz biz de. Hürmüz Boğazı'nda enerji akışı serbestleşecek. İki ülkenin anlaştığı ortak başlıklar olarak değerlendirdi Beyaz Saray. Boğaz'da asker olmayacak, ücret alınmayacak. İran'ın asla nükleer silahı olmayacak. Yani iki başlığa çevirirsek Hürmüz'de ve nükleer silahta anlaştıkları ortaya çıkıyor. Beyaz Saray'ın açıklamasında elbette Çin'den gelecek açıklamaları da bekleyeceğiz. Xi Jinping'den açıklama var. Xi Jinping-Trump açıklamayı da hemen ekranlara getirelim. Çünkü o görüşmeye dair perde arkasında da birçok not vardı. Xi Jinping iki ülke birlikte çalışmalı dedi. Birinin başarısı diğerinin fırsatıdır ifadesini kullandı. Tayvan meselesi uygun ele alınmalı, yoksa çatışma çıkar dedi. Şöyle iddialar da var. Birazdan elbette konuklarımız değerlendirecek. İran karşılığında Amerika Tayvan'ı mı Çin'e verdi? Böyle bir iddia da var. Bunları da konuşacağız. Donald Trump ise siz büyük bir lidersiniz dedi. Hatta Çin'in lideri Xi Jinping tam bir Çin lideridir dedi. Ben çeviri hatası mıdır diye baktım, değil. Xi Jinping tam bir Çin lideridir dedi. Herhalde bu Çin'in tarihine atıfta bulunuyor burada. Zorluklarla karşılaştığınızda üstesinden gelmeyi bildik dedi. Birlikte fantastik bir geleceğimiz olacak dedi. Trump'ın o bildik yüksekten ve her şeyi abartarak yaptığı açıklamalardan biri olarak da değerlendirdi dünya basınında. Şimdi bir görselimiz daha var, onu da ekranlara getirelim. İşin magazin kısmı da vardı çünkü bu ziyarette atılan her adım çok konuşuldu. Donald Trump dünyanın önemli iş adamlarını, CEO'larını yanında götürmüştü. Trump'ın Çin ziyaretinde bir dijital karantina da uygulandı. Yetkililer telefon ve bilgisayarlarını yanlarında götürmedi. Ama buna rağmen özellikle Elon Musk'ın o toplu fotoğraf çekiminde elinde telefonun etrafı çektiği anlar çok konuşuldu. Sınırlı erişime sahip cihazlar kullanıldı. Amerikan heyeti Çin'in bütün elektronik cihazları denetlediğini düşünüyor. O yüzden de böyle bir adım atıldığı bilgisi var karşılıklı olarak. Tüm bunların sonunda elbette kim ne kazandı sorusu var. Müsaadenizle Coşkun Başbuğ, eğer bana eşlik ederseniz birlikte akıllı ekranımıza geçelim. Sizinle başlayacağım önce ama sonra diğer konuklarımın da görüşlerini soracağım. Kim ne kazandı? Ne kazanmadı, buna dair de birçok yorum yapıldı. Biz de böyle bir tablo hazırladık akıllı ekranımızda. Bazı başlıklar var, çok konuşulan başlıklar. Öncesinde başlamak isterim. Örneğin hangi renk daha uygun olur? Kırmızı herhalde. Ama kırmızı Çin'in rengine yakın olabilir. Beyaz yapalım. Amerika olur. Ve Çin'de kim ne kazandı bu görüşmeden? Nükleer konusunda Amerika mı Çin mi kazançlı çıktı ya da ikisi birden mi kazançlı çıktı, ne dersiniz?
1: İkisi bir kazançlı çıktı. İkisi de çünkü aynı fiyat.
0: O zaman şöyle bir işaret yapalım. Nükleer konusunda aynı anlaştılar. İran'ın nükleere sahip olması mümkün değil dediler ortaklaşa.
1: Doğru. Bir zaman bir fikir birliği var.
0: Şimdi Tayvan konusunda zaten Donald Trump'ın Tayvan konusunda çok net kırmızı çizgileri yoktu. Ama burada anladık ki bir müzakerede sanki Çin'e verilebilir, en azından Amerika'nın kırmızı çizgisi değil gibi anladım ben, ama Tayvan konusunda Amerika ve Çin arasında kim ne kazandığı nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi Tayvan konusu bir anda bu görüşmede gündeme geldi. Biz hani hatırlarsan geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında daha bu görüşme olmadan Tayvan konusunun pek böyle dikkat alınacağını düşünmüyorduk. Ama niye bir anda gündeme geldi? Ben burada Çin'in kurnazlığına veriyorum bu işi. Aslında Çin kibarca diş gösterdi. Hani ileride aklından geçirirsen sakın ha bunu hiç öyle hayalini kurma veya aklından geçirme. Kararlıyız, gerekirse savaşırız mesajını şimdiden duyurdu. Yoksa Tayvan bana göre şu an görüşülecek kriz konusu olan bir hadise değil. Dediğin gibi Trump burada Tayvan konusunda böyle illa öyle geçmeli veya mutlaka hakimiyet kurulmalı gibi bir mantık götürmüyor. Tayvan konusunda şöyle bir hassasiyeti var Trump'ın. İlk başkanlık döneminde bunu çok dillendirdi. Dedi ki çip konusunda 60'lı yıllarda hakimiyet Amerika'nındı. Çip konusunda. Bunu dedi.

0: bizim hani tırnak için onun ifadesiyle söylüyorum, aptal başkanlar dedi, elleriyle dedi Tayvan'a teslim ettiler dedi. Niye bunu dedi? Çünkü hani çip konusunda üretim Tayvan'da yapılıyor, montaj Çin'de tamamlanıyor ve dünya pazarına da ikisi hakim oldu. Özellikle Tayvan %65'e yakını çip konusunda Tayvan endeksli. Tayvan şalteri indirdiği an bitiyor. Amerika işte bu handikapı aşmak için şu an daha doğrusu Trump önemli hamleler yapıyor. Arizona'da 3 tane büyük fabrika artı 2 tane büyük depolama tesisi çip konusunda olanca hızla devam ediyor. Ben iddia ediyorum eğer o çip konusunda Tayvan'ın bağımlılığından kurtulursa Amerika lafını dahi etmez.
1: O zaman burada Çin kazandı.
0: Burada
1: Tayvan
0: Çin
1: konusunda
0: kazandı diyebiliriz.
2: Amerika Birleşik Devletleri dolaylı o çizgiden geri adım attığı için buraya Amerika'ya bir işaret koymamıza
0: bir kazanç
2: gerek yok.
0: Yok şu an için Amerika'da.
2: İran konusu en önemli konu. Bu konuda hangisi kazandı? Amerika Birleşik Devletleri mi, Çin mi? Çünkü Amerika'da özellikle Trump'a yakın internet sitelerinde hafta sonu bir saldırı olabileceği konuşuluyor. O saldırı nedeniyle Amerikan borsaları bir düşüşle haftayı kapattı. Onlara da bakarız birazdan. Ne dersiniz, İran konusu nasıl yansıdı görüşmeye? Hangi taraf daha karlı çıktı?
0: Haktan şöyle, aslında İran konusunda kazanan kaybeden muhasebesi için erken. Niye? Şimdi burada İran konusunda iki taraf da aynı şeyi söylüyor. Nükleer olmasın, doğru, biz de aynı şeyi söylüyoruz.
1: Hürmüz açılsın.
0: Artı Hürmüz açılsın. Bu da zaten olması gereken bir hadise. Ancak bu bir savaş yoluyla mı olacak? Yoksa bir mutabakatla, bir anlaşmayla mı olacak? Bu belli değil. Dolayısıyla İran konusunda şu an kazanan kaybeden denklemi için bana göre erken. Ama illa bir şey yapacaksa ikisi de kazandı diyebilirsin. İkisi de çünkü görüşü
2: yani
0: aynı.
2: Yani o zaman görüşleri noktasında ikisi de karlı çıktılar bu görüşmeden.
0: Evet.
2: Şimdi Hürmüz Boğazı önemli. Amerika için Çin kadar değil, Çin doğrudan Hürmüz Boğazı'ndan gelene enerjiye muhtaç. Amerika orayı açıp müttefiklerini rahatlatmaya çalışıyor. Hürmüz konusunda da aynı şeyi söylediklerini gördük. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi olmalı dedi ama şöyle bir gerçek de var. İran'dan gelen açıklamada da savaşmadığımız ülkeler için Hürmüz açık dedi İranlı yetkililer. Bu görüşmede Hürmüz Boğazı hangi tarafa daha yakındı kazanç olarak?
0: Şimdi İran öyle dese de abluka var. Amerika'nın uyguladığı ve geçirmiyor.
1: Tabii.
0: Nasıl geçecek? Hadi bir göstersin biri bana. Çünkü iki tarafın da koyduğu esaslar var.
2: Bir Çin gemileri galiba geçebiliyor. Özellikle bu görüşmeden sonra daha
0: şimdi
2: rahat oldu.
0: Özel izinle geçti. Ama bu abluka öncesi oldu bunlar. Şimdi bu ablukada bu geçiş olur mu? Emin değilim. Çünkü Amerika'nın tavrı net. İran'la ilgili herhangi bir geminin girişi çıkışı asla olmayacak diyor. Hatta güneydeki Basra Körfezi'nin, daha doğrusu batı kesimindeki diğer ülkelerde eğer İran'a bir geçiş ücreti öderse o da abluka kurallarına uyacak dedi. Kim diyor bunu? Amerika söylüyor. Dolayısıyla ben öyle çok hani Çin gemileri işte Çin'e serbest hadi geçsin bir ortam olduğu kanaatinde değilim. Ama burada Hürmüz Boğazı konusunda aslında kazanan Çin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Neden?
1: Peki buyurun ben şimdi söyleyeyim.
0: Gitmeden Trump bir cümle kurdu Hak'tan. Dedi ki bu durduk yerde kurulan bir cümleydi ama aslında tesadüf değildi. Çin'e gidiyorum dedi. İşte çok iyi görüşmeler yapacağız. Çin'in dedi %40 petrolünün Hürmüz'den geçtiğini, İran'dan aldığını biliyoruz dedi. Aslında bu gitmeden bir aba altından soba göstermeydi. Yani ben şu an abluka uyguluyorum. Orayı açıp açmamak benim elimde. Dolayısıyla bana bağımlısın, bana muhtaçsın havasıydı. Şimdi ikisi de Hürmüz'ün açılması konusunda bir mutabakada vardığına göre burada esas kazanan taraf
2: Çin.
0: Çin diyebilirsin. Çünkü oradaki o petrol akış sağlanan takdirde Çin nefes alır.
2: Başka önemli nokta Malakka Boğazı. Bu da yine Çin'in soluk aldığı noktalardan biri.
0: En kritik yerlerden biri.
2: Görüşmede gündeme geldi mi net olarak bilinmiyor ama dolaylı olarak bu görüşmeyle birlikte Malakka Boğazı ile ilgili bir tahmin yapmak mümkün mü? Hangi tarafa daha yakın durur?
0: Şimdi Çin'e yakın durur. Neden?
2: O zaman bunu da böyle
0: bakın olur. Ticaret yolları Çin'in şu an elindeki en büyük proje. Hatta Tayvan'ı da buna dahil edebilirsin. Tayvan'la Çin arasındaki o koridorun bir geçiş koridoru olduğunu unutmayalım. Şimdi burada Çin Hürmüz'ü açtırır. Malakka Boğazı'na hakimiyeti sağlarsa zaten o Pasifik'teki ticaret yolları neredeyse hakimi Çin olur.
2: O zaman bir sonraki soru da ya da başlıkta Pasifik'teki rekabeti Çin.
0: Kesinlikle o Çin tartışması, Çin üstünlüğü var.
2: Ve son olarak da bir Körfez denklemi var. Körfez denklemi ile ilgili çok tartışmalar var. Birazdan o başlığı açacağım ama çok küçük bir girizgah yapayım müsaadenizle. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir yıl içerisinde alternatif güzergahları hayata geçirebilecekleri konuşuluyor. Irak'la ilgili bir Basra petrolünün çıkışı ile ilgili tartışmalar var. Denklemde Türkiye'de var. Burada kriz yaşayan sanırım Kuveyt ve Katar kalıyor. Bu Körfez denklemi içerisinde bu görüşmeye bakıldığı zaman Çin'in mi yoksa Amerika'nın mı kazançlı çıktığını söyleyebiliriz bu Körfez denklemi içerisinde.
0: Şimdi İran savaşı sonuçlanmadığı için tam burada net Amerika kazandı demek için erken. Niye? Çünkü İran'ın Körfez ülkelerinin saldırıları halen bir risk ve bunu da yapma ihtimali çok kuvvetli. Hani bizim eleştirdiğimiz İsrail dururken niye gelip Körfez'i vuruyorsun dediğimiz hadise hala sıcak. Hatırla, özgürleştirme projesi diye Trump'ın bana göre bir çıkış yolu aradığı proje İran tarafından ilk sabot edildi ve durduk yerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 tane füze atıldı. Sonrasında tankerlerin yandığı, sonrasında işte 15'e yakın seyir füzesi, balistik füzenin havada uçuştuğu bir süreç yaşandı. Allah'tan o iş çatışmaya dönüşmedi. Ha, dönüşmeyecek diye de bir kaide yok. Çünkü BAE ve beraberinde birkaç ülke bir oluşum olursa İran'a karşı biz bunun içine varız diyorlar artık. Dolayısıyla Körfez denklemi de daha bana göre tam çözülmemiş bir denklem. Ama eğer bu haliyle sonlanırsa bundan kazanan Amerika olur, onu söyleyeyim. Eski
2: peki o
0: dönerek,
2: zaman Amerika'ya doğru bir işaret koyalım.
0: Çözüldüğü takdirde.
2: Beyaz'la Coşkun Baş bu işaretledik yanıtlarını. Kırmızıyla Bercan Tutar'a döneyim ben. Siz Coşkun Başbuğ'un yorumlarına ve işaretledikleri noktalara katılır mısınız? Örneğin hemen hızlıca sorayım. Nükleer konusunda bu görüşmeyi baz aldığımızda Amerika'nın mı Çin'in mi daha kazançlı olduğunu, İran'ın nükleerinden söz ediyoruz. Ne dersiniz?
3: Yani arada kaldılar aslında. Çin nükleer, İran'ın nükleer İran'a karşı diye bir ifade kullanmadı Çin. Yani Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı ama Çin'in kendi resmi açıklamasında
2: yok, henüz doğru.
3: Nükleer program tarafları yani farklı kesimlerin veya tarafların çok şey diplomatik bir dil kullandı. Yani nükleer silahlanma ifadesi de kullanmadı. İran nükleer programı ifadesi de kullanmadı. İran'ın işte nükleer çalışmaları taraflarca uygun bir şekilde mesela belli bir işbirliğiyle ele alınmalı şeklinde muğlak bir ifade kullandı. Yani İran'ı böyle tedirgin edecek bir ifade kullanmadılar. Tayvan konusunda bence ABD
2: o zaman
3: daha...
2: şöyle mi yapalım nükleer konusunda? Amerika Birleşik Devletleri en azından
3: Çin'den istediği desteği alamadı. Yani
2: alamadı. O zaman Çin bu konuda
3: evet,
2: daha
3: yani
2: güçlü
3: daha
2: çıktı.
3: Şey göründü.
2: Tayvan konusunda
3: Tayvan konusunda ABD'nin dediği oldu. Yani Tayvan'ın bağımsızlığına özellikle Amerika kırmızı çip olarak yani kırmızı çizgi olarak nitelendirmişti. Coşkun Bey'in değindiği o çip aklıma geldiği için. Çip meselesinde de gene yani sadece Amerika için değil bütün küresel sistem ve ticaret için de çipin çok jeostratejik bir önemi olduğuna vurgu yapan işte Amerikan heyeti ayrıca temsilciler meclisi başkanı Mike Johnson da mesela değindi. Bu konuda Trump'ın ziyaretini olumlu buldular. Yani Amerika'nın kırmızı çizgilerin korunduğunu bunun da işte Tayvan'ın bağımsız statüsünün devam edeceği şeklinde dile getirildi. Orada da Amerika duruşunu devam ettirdi yani. Yani bir de Xi Jinping'in sert bir çıkışı da oldu. Yani siz de ekranda da dile getirdiniz. Ya işbirliği olacak bu konuda. Olmazsa ilişkiler savaşta çatışmaya evrilebilir. Yani bu diplomatik bir dille bir görüşmede çok doğrudan bir dil diye nitelendiriliyor. Çok sert bir ifade olarak algılandı ama bu sertliğe rağmen o konuda Amerika
2: kazançlı.
3: Geri adım atmadı.
2: İran konusu ana gündem başlıklarından biriydi. İki ülkenin de tezleri noktasında bu görüşme hangi tarafa daha
3: İran,
2: yakın?
3: İran konusunda Amerika bence biraz şey aldı yani Çin'den destek aldı. Arakçı'dan yapılan bir açıklama var. İşte görüşmeler.
2: İkisine o zaman evet, hem Amerika hem Çin'e koyuyorum.
3: Diyaloglar devam edecek. J.D. Vance de yani yardımcısı da daha Trump Çin'deyken o konuda yani ateşkese sadığız. Anlaşma içinde şartlarımız kabul edilirse devam ederiz. Yani masaya oturabilir şekilde.
2: Peki. Hürmüz Boğazı çok
3: var.
2: Önemliydi. Ne dersiniz?
3: Hürmüz Boğazı'nda da yani doğrudan Boğaz'ın açılması konusunda Çin ve Amerika ortak.
2: Ortaklaşa kendi açılarından.
3: Evet.
2: Haklı noktaları var. Malakka Boğazı'nda Coşkun Başbuğ, Çin bu görüşmeden Malakka Boğazı ile ilgili güçlü çıktı ifadesini kullandı. Katılır mısınız?
3: Yani doğru. Amerika'nın ama orada şeyi var. Yani çekincesi var. Yani Endonezya üzerindeki yeni stratejisi var. Endonezya'yı yanına çekme. İşte yani bu daha doğrusu boğazlardan artık ücretli, yani buradan geçenlerden yani en az ücret vermeseler bile buranın güvenliğini sağlayabilecek askeri destekte bulunmaları şartı var. Yani yeni bir küresel seyir sefer sistemi aslında devreye girecek Hürmüz'le birlikte. Onun Malakka'ya da yansıması olacak. Orada Çin'den de askeri, en azından askeri katkı ve askeri harcamalara ve güvenliğe giden diyelim paraya bir şekilde katkı sunması.
2: Peki Pasifik'teki rekabette Çin mi güçlü çıkmıştır bu noktada?
3: Pasifik'teki rekabette bence Amerika son yıllarda özellikle çok büyük hamleler yaptı. Yani AUKUS hamlesi var. Avustralya, İngiltere ile beraber ilan ettikleri şey. İşte Malakka Boğazı üzerindeki tehditleri var. Ama yani Pasifik'teki rekabette Çin de 2010'da Güney Çin Denizi'nde mesela askeri olarak egemenliği altına alması da Çin'in yayılmacı politikalarının sonucu orada. Yani gene bir başa baş durum
2: var. Tüm başlıkları açacağım ilerleyen dakikalarda ama Körfez denklemine dair çok
3: Körfez'de
2: kısa...
3: Körfez'de bence Çin'in etkisi artık kalmadı. Yani Suriye'deki yani Suriye'nin inşasında bir etkisi olacaktı. O tamamen yok edildi. Yani diğer işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan yeni dönemde mesela bunların Amerika'ya daha fazla yanaşacağı, Rusya'ya daha fazla yanaşacağı kanaatindeyim.
2: Peki. Kemal Hocam, yeşil renkle birlikte sizin yorumlarınızı işaretleyeceğim. İzleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım. Beyaz noktalar Coşkun Başbuğ'un yorumlarıydı. Kim ne kazandı da. Kırmızı ile işaretlediğim noktalar Bercan Tutar'ındı. Şimdi yeşildeyim. Ve Kemal Hocam'ın özellikle nükleerle ilgili görüşlerini merak ediyorum. İki tarafta kazandı mı? Yoksa bir tarafın nükleer konusunda bu görüşmede tezleri daha öne çıktı mı? Daha baskın oldu mu?
4: Yani nükleer konusunda İran geri adım atmayacak. Onu söyleyelim. Çin'in bence İran'ın nükleer kapasitesi konusunda bir endişesi yok. O yüzden bir nötr kaldı orada Çin. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda bence istediğini elde edemedi Çin görüşmesinde. Dolayısıyla Çin burada işaretlenebilir. Evet. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki nükleer kapasiteyi asla ortadan kaldıramayacak. Onu bir kere söyleyelim. Tayvan konusuna gelelim. Tayvan Buyurun. Konusunda biliyorsunuz 1979'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni tek bir Çin olarak kabul eden Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'la ilişkisini bir yasayla 10 Nisan 1979 tarihindeki bir yasayla belirledi. Çin Tayvan ABD ilişkileri yasası bunun adı. Orada birçok konu var. En önemli konu der ki stratejik belirsizlik oluştu bu konuda ve Tayvan'ı kültürel olarak, iktisadi olarak ve savunma konusunda doğrudan değil dolaylı malzeme vererek destekleyecektir der. O yasa değişmedi, Çin değiştiremedi o yasayı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Tayvan konusundaki politikasını sürdürmüş olması kaynaklı kazançlı gibi Aman gözüküyor.
2: Abi, evet.
4: Şimdi İran konusunda, evet, İran'ın hangi konusu ama şimdi İran konusunda? Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeniden saldırısını engelleyebildi mi Çin? Engelleyebilecek mi? Hayır.
2: Hayır.
4: Amerika saldırı pozisyonunu devam ettiriyor.
2: Peki engellemek ister mi? Tayvan karşılığında bir pazarlık yapılmış olmuş.
4: Çünkü şunu olabilir. Söylediler. Çin şöyle bir taahhüt vermedi ama Trump'ın söylediğine göre verdiği kabul ediyor. Diyor ki İran'ı askeri yönden artık desteklemeyecek diyor. Demek ki desteklemiş bugüne kadar.
2: Doğru.
4: Ve Çin İran'ı askeri yönden malzeme vermek kaydıyla desteklemeye devam edecek. Böyle bir taahhüt Çin tarafından verilemez. Çünkü İran Çin arasında bir ilişki var. Ortaklık anlaşması var. O yüzden İran konusunda ABD kayıpla döndü.
2: Çin'in yani o zaman Çin malzeme, kazançlı.
4: Evet, öyle gösteriyor.
2: Çin'e doğru bir işaret koyabiliriz.
4: Hürmüz'ün açık bulundurulması Hürmüz. Konusu şöyle. Çin hep kazançlıydı zaten. Çin'e Hürmüz Boğazı kapatılmadı. Dolayısıyla bir pazarlık konusu da değil. Hatta bugün itibariyle Çin gemileri İran limanlarına girmek için bir girişimde bulundu ve başardı. O yüzden Hürmüz Boğazı konusunda ABD hala kayıpta. Çin kazançlı bu konuda.
2: Peki.
4: Yani kazancını devam ettiriyor. Çünkü petrole ihtiyacı var. Malakka Boğazı konusunda hemfikirim hocalarımızla. Malakka'ya el atması mümkün değil Çin'in, ABD'nin. Orası kontrol altında. Çünkü Endonezya ve Malezya iki tane Pasifik ülkesi ABD'yi bölgede istemeyen yegane ülkeler diyebiliriz Kuzey Kore ile beraber. Onun için Malakka Boğazı tartışmaya kapalı. Rekabet konusunda gelirsek eğer, rekabet Pasifik'te, orada iki tane kritik ülke var. Hatta üç tane. Güney Kore, Filipinler ve öbürü de Japonya. Bu üç ülke konusunda ABD Tayvan'la ilgili kazancını sürdürdüğü için rekabet konusunda ABD önde. Çünkü Tayvan konusundaki o yasa ortadan kalkmadığı sürece Tayvan'la ABD ilişkileri devam edecektir. Onun için ABD Pasifik rekabeti konusunda biraz öne çıkmış gibi gözüküyor.
2: Peki.
4: Oradaki Quad ve Squad şeyi de düşünürsek eğer, Quad'la diğer üçlü yapıyı düşünürsek kazançlı gibi duruyor. Körfez denklemi konusunda ABD net kayıp içinde. Net. Hiç tartışma yok. Çünkü ABD'nin hiçbir taahhütü yerine getirilmedi. Çin-ABD görüşmesinde Körfez ülkeleri konusundaki taahhütlerin de yeniden açılacağı, o bölgedeki üst bölgelerinin tekrar kurulacağı konusu konuşulmadı bile doğru düzgün. Onun için Körfez'de ABD net bir kayıp içerisinde. Çin'in de işine gelen bir stratejik pozisyon oluştu şu anda bana göre.
2: Peki İrfan Hocam, sarı ve mavi kalmıştı. Ben sizin adınıza maviyi seçtim.
5: Evet.
2: Sizin ifadelerinizle maviyle birlikte işaretleyeceğim. Beyaz Coşkun Başbuğ'un, kırmızı Bercan Tutar'ın, yeşil işaretlerde Kemal Hocanın'dı. Şimdi İrfan Hocanın yanıtlarını alacağım. Hocam ne dersiniz? Nükleer konusunda Çin'in kazançlı çıktığını 3 değerli konuğumda ortaklaştılar. Siz ne dersiniz?
5: Ya biraz daha zaman geçmesi lazım. Mesela bir sanat merkezine gittiğinizde, yakından baktığınızda sanat eserinin değerini anlamanız biraz zor olabilir. Biraz daha uzaktan baktığınızda net olarak görürsünüz. Biraz daha zaman geçmesi lazım. Fakat temel açıklamalara ve basına yansıyan bilgilere göre baktığımızda, şimdi nükleer meselede taraflar İran'ın nükleer güç haline gelmemesi konusunda konsensus sağlamış gözüküyorlar. Trump Çin'in de onayladığını söyledi ama aslında zaten Çin bunu kendisi de kabul etmiyor ki. Çin 1968 tarihli Non-Proliferation Treaty, yani nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına taraf ve barış amaçlarla bu işi yürüttüğünü iddia ediyor. Bu konuda denetimi de kabul ediyor. 2015 yılında Obama döneminde yapılan anlaşmayı Çin hükümeti onaylamıştı. Onu kadük hale getiren Amerika'nın önemli oldu. Burada nükleer meselede pek bir yani herhangi birisinin kazandığını falan düşünmüyorum. Yani olan biteni aslında Çin net olarak deklare etti. Nükleer güç haline gelmesine karşıyız dedi. Fakat barışçı amaçlarla, bilimsel araştırma amacıyla nükleer faaliyetleri yürütmesi konusunda Çin'in bir açıklamasına tanık olmadık. Birinci açıklamayı da aslında Trump yaptı. Çin'in onaylayıp onaylamadığı konusunda yine bir bilgi yok. Tayvan meselesinde ise ABD kararlılığını koruyor. Her ne kadar devlet olarak Tayvan'ı tanımamış olsa da Tayvan konusundaki taahhütlerinden geri adım atmış değil. En başta Xi Jinping uyardı, dedi ki yani bu meseleyi işte konuşmasak bu mesele gündeme gelmesi iyi olur mealinde bir yönlendirme yaptı.
4: Hocam şöyle tanımlamışlar, çok özür dilerim, Tayvan'ı Amerikan yasasında egemen olmayan devlet statüsünde yapı diye.
5: Yani, ama işte güçlü biçimde destekliyorlar.
4: Evet, kuvvetli bir tanım bu da.
5: Çin'in etrafında bir böyle çevreleme, baskı kurmak için bir takım devletler de var. Ve Tayvan'ı da de facto olarak destekliyor.
2: Peki İran konusu, bulundukları pozisyon itibariyle ne dersiniz hocam? Yani bu görüşme İran konusunda hangi ülkenin tezinin daha güçlü olduğu anlamına geldi? Amerika mı güçlü çıktı İran konusunda? Çin mi bu noktada? Çünkü Pakistan'daki görüşmelere Çin'in ricasıyla, desteğiyle İran'ın geldiği hala konuşuluyor. Çok da güçlü bir şekilde anlatılıyor. Bu ne dersiniz?
5: Yani somut biçimde ortaya çıkmadı ama İran'ı perde gezisinde Çin güçlü biçimde destekliyor. İstihbarat desteği, uydu desteği, mesela füzelerin isabet etmesinde Çin olmadan bu mümkün olmazdı. Şimdi meseleye diplomasiyle çözüm bulunması konusunda Çin bu konuda kararlı gözüküyor ve meselenin muallakta kalması yerine bir çözüme kavuşturulması lehinde ağırlık koydu. Savaşın devamını Çin istemiyor ama bir şekilde ABD agresif biçimde müdahale ederse Çin tabii devreye girecekti değil. Bence İran konusu muallakta kaldı.
2: İki tarafı içinde
5: ortada kaldı.
2: Birer paralel çizgi koyabiliriz. Hürmüz Boğazı burada önemliydi. Ne dersiniz hocam? Hürmüz Boğazı ile ilgili yine bir anlaşma çıktığı konuşuldu. İki tarafta Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı denildi ama Beyaz Saray'da. Bu ne anlama geliyor? Bir ülkenin kazançlı çıktığı anlamına gelir mi örneğin?
5: Hürmüz'ü tabii İran'da kapattığını iddia etmiyor. Aslında orada blokaj uyguluyor. Ne derece tamamen torpillerle kapattı orada. Mayınlarla bu husus belirsizliğini koruyor. Hürmüz konusunda Çin Halk Cumhuriyeti açık olmasını istiyor Hürmüz Boğazı'nın. Fakat öte taraftan İran'ın da elinde çok güçlü uluslararası argümanlar.

0: ormanlar var. Oranın yeni savaş sonrası dönemde uluslararası egemenlik alanı olduğunu, karasuları olduğunu iddia ediyor. Öte taraftan diplomasiyle Hürmüz'e bir statü kazandırmaya çalışıyorlar. Su yollarından geçiş rejimi konusunda muhtemelen bir sözleşme ortaya çıkacak. Burada tabii Çin'in ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz Hürmüz konusunda.
1: Peki,
0: Çin'in
1: inisiyatif
0: kullandığını söyleyebiliriz.
1: Dört konunun ortaklaştığı ilk başlık çıktı. Hürmüz'de Çin'in daha güçlü olduğu ya da kazançlı çıktığı noktası da dört konuğum da ortaklaşa bir ifade belirtti. Malakka Boğazı'na ne dersiniz hocam?
0: Malakka Boğazı gündeme gelmemiş olabilir. Yani tabii Malakka Boğazı, Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb Boğazı buralar doğal su yolları. Buralara bir rejim oluşturma, bir geçiş rejimi kurma çabaları bundan sonraki zamanlarda da devam edecek. Bu çabaları Çin'in de destekleyeceğini düşünüyorum.
1: O zaman burada da yine Boğazlar'da da yine Malakka'da Çin. Pasifik'teki rekabet ve Körfez denklemi iki başlığım kaldı. Ne dersiniz bunlarla ilgili?
0: Şimdi ABD Pasifik'te Çin'i çevreleme politikasından vazgeçmiş değil. 2022 yılında hatırlayalım. Mayıs 2022'de NATO'ya yeni hasım olarak Çin'i gündeme getirdi ve NATO Madrid toplantısında Çin'i çevrelemeyi kararlaştırdı. Dört devlet NATO toplantılarına o zamandan günümüze katılıyor. Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya. Yani Çin etrafındaki baskıyı ABD savaş nedeniyle biraz çekmiş olsa da aslında idame ettirme, devam ettirme çabasında.
2: Aday ülke olarak görülüyor.
0: Geri adım atmış değil yani. Orada
3: Hindistan da devreye girdi. O da çok kritik bir yer değişikliği.
1: Doğru. Batı NATO'nun isim oluş şekline de aykırı durumlar bunlar. Evet. Kuzey Atlantik, hem Atlantik değil hem Kuzey değil. Özellikle Japonya'nın, Pasifik, özellikle Avustralya'nın
0: Global bir savunma örgütü olmaya doğru yönlendirmek istiyorlar NATO'yu. Aslında zaten ilk genişlemede Atlantik'in ötesine gitmişti. 52'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.
1: Pasifik'te
0: ABD'nin koruyor.
1: Daha güçlü olduğunu söylüyor. Son olarak Körfez denklemini alayım, sonra başlıkları açacağım.
0: Körfez'de Körfez'deki üsleri 14 üssü çok etkili bir şekilde İran füzelerle, balistik füzelerle, seyir füzeleriyle vurdu ve eskiye dönme imkanı yok. Önümüzdeki zaman diliminde Körfez görüşüldü mü görüşülmedi mi bilmiyoruz. Fakat önümüzdeki zaman diliminde Körfez'de ABD'nin yarattığı boşluğu iki ülke dolduracak. Birincisi Çin, ikincisi Türkiye.
1: O zaman Çin'e doğru bir işaret koyayım. Anladığım kadarıyla burada bir dört görüyorum. Burada bir dört görüyorum. Onun dışında da konuklarımın ortaklaştığı nokta yok. Diğer noktalarda da çeşitli varyasyonlar var ama başlık başlık değerlendirecek olursak arkadaşlarımdan rica edeyim, hazır buradayken time'ın kapağını da eğer buraya hazırlayabilirlerse buradan açabiliriz. Coşkun Başbuğ, şöyle bir endişe var piyasalara da yansımış durumda. Döner dönmez bir saldırı gerçekleşebilir mi? Amerikan yönetimine yakın internet sitelerinin bazılarında bu hafta sonu bir saldırı gerçekleşebilir ifadesi var ama hava da çok onu göstermiyor. Piyasalarda öyle bir hava var. Ne dersiniz?
2: Böyle ben de bir şey
1: gerçekleşebilir mi?
2: Yok,
1: siz
2: ben de onu göstermeyeceğim.
1: Buna uzaksınız.
2: Yani bu şimdi Çin'e bir ziyaret, sonrasında işte balyoz harekatı. Adına da koymuşlar balyoz diye. Amerika icazet almaya mı gitti Çin'e? Zaten vuruyor. Yani zaten savaş içerisinde. Hatta Amerika mümkünse toparlayıp gitmeye niyetlendi, olmadı. İkinci ertelemeyi yeseydi görüşme belki farklı boyutlara gelecekti. O nedenle Amerika mevcut bu kriz halinde Çin'e gitti, görüştü.
1: Bak Çin... Ne oldu mesela, süreci nasıl etkiler bu görüşme? Yani bu süreç devam ederken görüşüldü. Bu barış tarafında Amerika'yı ya da İran'ı masaya mı çeker? Çin denklemin dışına mı çıkar ya da siz yaşayın ben uzakta kalırım mı dedi. Bu görüşmeden sonra Amerika-İsrail-İran savaşının çerçevesi nasıl değişir? Bir ateşkes devamı mı, saldırı mı öngörüyorsunuz?
2: Haktan şöyle ifade edelim o zaman madem onu sordun. Bu görüşme İran merkezli mi yapıldı? Yani sırf İran'da bir savaş var. Çin'le bir gidelim görüşelim nasıl bir tavır içinde bunu bir anlayalım diye mi gidildi? Yoksa Amerika ve İran Çin arasında zaten o hani zirve yapan krizi sonlandırma, karşılıklı bir kazan kazan ilkesi bir alışveriş maksatlı mı yapıldı?
1: Yorum var, cevap verebilirim bu konuyla ilgili. Daha doğrusu medyadaki yansımasına cevap verebilirim. İran ana merkeziydi. çünkü görüşmenin ertelenmesi, normalde 31 Nisan 1 Mayıs gibi miydi görüşme?
2: 31 Mart 1 Nisan
1: gibiydi. Ertelenmesinin sebebi İran'daki yaşanan gelişmelerin henüz belli bir noktaya gelmemesiydi. Belli bir noktaya geldikten sonra, ateşkesten sonra gitmesi merkezinde İran'ın olduğu yorumlarını doğurdu.
2: Şöyle, katılır mısınız? Ben esas görüşme konusunun iki ülkenin ilişkileri olduğu kanaatindeyim. Ama bu şimdi görüşme yapılırken alt maddeler diyoruz ya, İran orada en başa oturur, onu söyleyeyim. Ve oturdu. Şimdi burada görüşmeden sonra ne olur? Değişen hiçbir şey olmaz İran konusunda. İran'la ilgili Amerika'nın şu an bir krizi var. Bu krizde bir masa hep söyleniyor. O masa yıkılmadı fakat bir türlü sonuç da alamadı. Çünkü saboteler vardı yapılan, bunu çok tartıştık. Şimdi ben aynı sürecin devam ettiği kanaatindeyim. İşte dediğin gibi bir hava estirildi. İsrail kaynaklıydı yalnız bu hava, onu söyleyeyim. İsrail'in elindeki o medya organlarını devreye alarak geliyor. Çin'den sonra kıyamet kopacak. Balyoz harekatı geliyor. Hatta şunlar dillendirildi. İlk harekat, yani destansı öfke, 60 günlük bir kanuni süreye tabi olduğundan o süre bitti. Şimdi yeni isimle yeni bir evre açılacak ve onun adı da Balyoz harekatı olacak ve 60 günlük yeni bir dönem bizi bekliyor. Ben pek böyle düşünmüyorum. Bak, burada özgürleştirme projesi Trump'ın ortaya attığı bir projeydi. Çin'e gitmeden önce.
1: Doğru.
2: Ve kafasında bence şöyle bir hadise vardı Trump'ın. Bu projeyi eğer tutturabilirsek, bir saboteye uğramazsak, burada iyi bir niyetli bir sürecin önünü açmış olurum. Bununla Çin'e giderim. Oradan da destek alırsak bir anda bir barış atmosferi dünyada hakim olur ve yavaş yavaş sorunlarına çözümüne doğru gideriz. Olmadı. Niye? Çünkü İran sabote etti özgürleştirme projesini. Birleşik Arap Emirlikleri rol gereği cevabını verdi. Tankerler yandı. Amerikan gemilerine saldırı düzenlendi ve proje çöktü. Şimdi Tayvan konusunda ben beklentim şuydu Çin'le Amerika'nın. Çin'in burada sanki bir arabulucu ülke gibi, şu Tayvan'ı bir açın. Hani oradaki bir dünya nefes alsın, ekonomide rakamlar yerine oturmaya başlasın. Sonrasında bakalım der gibi bir destek ben bekliyordum. Gelmedi veya geldi biz bilmiyoruz daha, çünkü olaylar sıcak. İki tarafın da resmi açıklaması hani böyle olayla ilgili belki yarından sonra başlayacak.
1: Bir Beyaz Saray'dan gördük. Bir de Trump'ın o çok yüksek tonda söylediği gerçekliği de çok tartışılır açıklamını duyduk. Ama aslında Çin'den henüz bir
2: Yani ben böyle
1: duymadım.
2: Çin'in net bir tavrını, bu iş doğru değil, oturun anlaşın, Hürmüz açılmalı, İran'da bu konuda üzerine düşeni yapmalı gibi bir çıkışını görmedim. Ama bu arka planda bir şeylerin konuşulmadığı, görüşülmediği anlamına da gelmez, onu söyleyeyim. Şimdi burada o özgürleştirme projesi tekrarlanırsa, hani şu gemiler bir çıksın buradan diye, ki Çin'in hani orada gemilerinin bir şekilde İran'a ulaştığı ifade ediliyor.
1: Doğru. Birazdan o görüntüyü de açarız. Hürmüz Boğazı'nı canlı olarak paylaşabiliyoruz. Gemilerin geçip geçmediğine bakarız ama şimdi Time'ın kapağı var. Uzun süredir Bercan Tutar da takip ediyor. Diğer izleyicilerimiz de takip ediyordur. Konuklarımız da zaten bakıyorlar. En sade kapaklardan biri. Yani Time'ın bu kapağından nasıl bir mesaj olduğunu biz de editörel olarak arkadaşlarımızla tartıştık. Sadece bir el sıkışma ve buluşma diyor. Güç merkezinin doğuya kaydığına yönelik, içerisine baktığımız zaman o makaleye, güç merkezinin doğuya kaydığına yönelik bir başlıkla.
4: Aslında reunion, yeniden birleşme. Yani o, evet. Onların da istediği bir tablo. O anlamda
1: yani
4: yorumlanmışlar.
1: Bu böyle sanki iki liderin görüşmesi çok fazla içeriğinde bilgi sızmadığı için.
3: Orada yalnız dikkat edin, Trump normalde elini üste tutar bütün liderlerde.
1: Evet,
3: şöyle,
1: tutamadı.
3: Şöyle yapar. Orada ne yapıyor? Bakın, Çin lideri el üstte duruyor.
1: Hemen göstereyim.
3: Dolayısıyla biraz görüntüsünü zorlamam.
1: Tabii görüntüsünü paylaşırız. Trump o görüntüde ekranda da getiririz, analiz ederiz. Hocam çok doğru bir noktanın altını çizdi Coşkun Başbuğ. Şöyle el tutuşuyorlar. Trump her zamanki gibi çekmeye çalışıyor. Ama
2: Şimdi
1: yani,
2: çekiyor. Şimdi orada şu var.
1: Kımıldamıyor ve elini üstüne.
3: Putin de aynı şeyi Alaska'da yapmıştı biliyorsun.
1: Evet, Xi Jinping orada o konuda çok hazırlıklı.
2: Bak orada.
1: Belki eğer hazır olursa buraya o görüntüyü verebilirsek bunun üstünde belki çizerek de gösterebiliriz.
2: Şimdi bak,
1: analiz ekranımızda.
2: İlk çıktığında benim değerlendirmem şu olmuştu. İlk üstünlük Xi'deydi. Daha sonra Trump elini getirip üzerine koyunca hani bir denge sağlamış oldu. Dedim ki burada herkes işine gelen kareyi kullanacak.
1: Çalışılmış.
2: Amerikan medyası Trump'ın eli üstündeyken fotoğrafı basacak. Çin medyası bu fotoğrafı basacak dedim. Time'de herhalde Çin

0: Ne yakın hissetti ki kendini bu fotoğrafı kullanmış. Yani ha, burada
1: görüntü burada. Şimdi işte şimdi, o an ben evet şunu hemen
0: bak şimdi şurada gördün mü? Ha.
1: Evet yani Şii eli tutuyor.
0: Bak şu an Şii üstün. Altta kaldı. Trump'ın bunu bir şekilde bence dengeye alması lazım. Şimdi, o da getirip elinin üzerine koyarak.
1: Evet şu görüntüde ilk tuttuğu anda hemen tekrar gösterelim. Bir daha o bölüm geldiğinde işte bakın.
2: Zaten bir hazırlık var dikkat ederseniz.
1: Asla tepeden Xi Jinping bunu hazırlanmış ve asla çeviremedi elini. Birkaç kere de kendisini de çekti Xi Jinping.
3: Ama sanki Trump şeye hazırlanmış. Yani eli üstte olsa üstten dokunamayacak. Evet. O yüzden bilerek elini biraz altta da tutuyor.
1: Tabii Xi Jinping çok tecrübeli bir siyasetçi. Dünyada herhalde bu anlamda en güçlü isimlerden biri.
3: Trump'ın bir de orada Xi Jinping'i takdir ederken kullandığı bir şey var diyor. Diğer liderler hep işte hava ne kadar güzel bak etraf ne kadar şenlikli falan diyor şeylerden bahsederlerdi. Xi Jinping diyor hiç bahsetmedi hep sessiz kaldı diyor. İşine yoğunlaşan biri falan diye takdir ediyor.
1: Yani şöyle ne dedi? Çin lideri tam bir Çin lideri gibi dedi. Xi Jinping tam bir Çin lideri gibi dedi.
0: Doğru.
1: Muhtemelen o hani Çin'in kadim medeniyetinde yer alan büyük o liderleri kastediyor anladığım kadarıyla. Şimdi, bak, şimdi İngilizce bilip bilmediği de konuşuluyor. Xi Jinping'in elbette biliyor. Amerika'da eğitim gördü. İngilizce eğitim gördü. Bilmemesi mümkün değil. Yani karşılık verip vermemesi de konuşuldu. Çok iyi İngilizce biliyor Xi Jinping.
3: Yani suskun kalmasından bayağı memnun kalmıştı.
1: Evet.
0: Şimdi burada bakın şu şeyde
1: buyurun.
0: Yani yan yana iki lider.
1: Tekrar görüntüyü mü? Bu görüntü.
0: Bak biri 3000 yıl, biri 3 asır bile değil. Yani bunun yanında dünkü çocuk Amerika. Bir coğrafyanın bir kadim
3: 250.
0: tarihi var. 250.
3: yılı daha Temmuz'da kutlayacaklar. Heh, 250 olacak.
0: Coğrafyanın bir kadim
1: tarihi. Bir görüntü daha var. İkinci bir tokalaşma. Xi Jinping yine hemen elini üste çeviriyor. Trump da muhtemelen bu konuşulmuş. Hemen diğer elini üstüne koyarak başka bir nokta. İşte bu görüntü. Xi Jinping hemen elini çeviriyor.
0: Şimdi hatta üste şu var. Trump da bunu izleyenlere aktaralım. Liderler arası fotoğrafından bu tür karşılaşmaya kadar arka planda bir psikolojik art dairesi çalışır. Gitmeden başkanı...
1: Siz istihbaratta çalıştınız. Sizin de uzmanlık alanınız. O yüzden de tecrübelerinizden faydalanalım. Buyurun.
0: Gitmeden başkana hal, tavır, nerede nasıl duracak bunlarla ilgili bir briefing verilir. Başkanın bunu uygulaması istenir. Sonrası başkanın tecrübesine kalmış. Yani burada mesela o nedenle örnek verdik. Bir ciddi tecrübe diye. Şii konuya çok hakim. Onu söyleyeyim. Trump toparlamaya kalksa da altta kaldı. Mesela Amerika bunu çok yapar. Amerika'nın gene bu bahsettiğim dairenin şeyidir, bu işidir. Çin'in savunma bütçesi 300 milyar dolar civarı, Amerika'nın 9 milyar dolar. Yani 3 katı. Dolayısıyla Amerika'nın bu konuda üstünlüğünü...
1: Şöyle diyelim, Çin'i çıkarırsak arkasındaki 10 ülkenin toplamı Amerika'nın
0: Amerika kadar. Yarısı. Ha bu şu demek değil, yıkılmaz armada, Amerikan ordu değil. Hani matematiksel yaklaşacaksak olaya, kaç gemi var, kaç uçak var, Amerika ağır üstün. Ama Çin, bak Çin ağır ağır geliyor. Mesela yakın zamana kadar 150-200 milyar dolardı, bir anda 300'e çıktı. Benim tahminim 4-5 yıl içinde biz bu rakamları dengeye gelmek üzere olduğunu göreceğiz. İşte o zaman dişi daha çok gösteren bir Çin'i.
3: Ben mesela hala o şeyde daha mesela Çin'in askeri harcaması işte 336 milyar dolar gibi bir şey gösteriyorlar. Yani kendi gayri safi milli hasılasının 1.7'si. Amerika'nın ise mesela 3.1'i. Yani daha arttırması gerekiyor biraz tam askeri anlamda rakip olabilmesi için.
0: Şimdi burada Rusya kazananı söyleyeyim. Petrolü hiç hayal etmediği fiyatlardan satıyor. Doğru. Kara borsa veriyor. Hindistan öyle sattı. Çin'e keza istediği takdirde öyle bir ticaret oluşur. Amerika dalında çürüyor. Ama bak şu gerçeği asla atlamayalım. Dünya tarihinde o süper güç dediğin yapıların birbirine birebir kora kor savaşa girdiğini hiç görmedik. Görmeyiz de. Yani bir Amerika Rusya. Doğrudan iki ülke. Amerika soluğu Moskova'da. Moskova soluğu Washington'da. Böyle bir şey yok.
1: Bu ikinci dünya önemli. İkinci dünya savaşından genelde sonra dehşet dengesi
3: bir de büyük onu. Güçler genelde paylaşmak için bir araya gelirler. Yani şimdi, bu zirvede bir paylaşım zirvesi aslında.
0: Bu
3: öyle
0: tür ülkeler savaşacaksa bir başka ülke toprağında yani Avrupa'da savaşır. Avrupa'da sözde işte soğuk savaş dersin. Avrupa ülkeleri birbirini yer. Ama savaşan Esad da arka planda işte Rusya ve Amerika'dır.
1: Peki.
0: Çin'de gene böyle bir savaşa girerse bu muhtemelen yani Afrika'da olur veya işte Orta Doğu'da olur ama asla Çin toprağında böyle bir savaş iki tarafta istemez ve böyle bir şeyi göze alamazlar. O nedenle bu ziyaretler hep böyle diplomatik ve ekonomik ağırlıklıdır. Bak Amerika bir çıkarma ordusuyla gitti. Hangi anlamda? Ticari konuda. Elon Musk'tan tut.
1: Herkes, bütün, Tim Cook, herkes oradaydı.
0: Herkes oradaydı. Mesela Boeing CEO'su oradaydı. Çin'in uçak alım niyeti var. Gitti kazandı. 150 tane uçak almayı hayal ediyor.
4: 200 Çin, tane aldı. Evet.
0: 200. Yerine 200 tane uçak satarak, bana göre Trump akıllı bir hamle yaptı, hatta uçuyor. İstihdam demektir, para demektir. Müthiş bir iş
1: ama
0: yaptı.
1: Ama cari açıkta hala Çin 100 milyar dolar gibi bir rakam da üstte galiba.
3: Evet.
1: Satın alıp alma verme dengesinde. Yani
0: 300 milyar dolar fazlası var.
1: Fazlası
0: Çin,
1: var yani. O yüzden de yani uçaklar çözmeyebilir o dengeyi.
0: De çözmez, onu söyleyeyim, ama bir başlangıç olur. Hatta Amerika'nın istediği bazı şeylerde içinden karşılığı olması lazım bu alışveriş sonunda. Yani iş şu, öyle iç içe geçmiş ilişkiler var ki Hak'tan. Çin'le bakıyorsun, üreten ülke satacak. Bunun için üretiyor. En büyük alıcı kim? Amerika. Amerika ondan sonra borç bulacak. Ülke ekonomi bir şekilde zorda. Kim var en yakın aday? Çin.
4: İşte
0: Çin.
4: Ona şey diyoruz, uluslararası ilişkilerde kompleks karşılıklı bağımlılık diyoruz. Yani taraflar bizim tahminlerimizin ötesinde pek çok alanda işbirliği içerisindeler ve bu bir çatışmadan uzaklaştırmayı mecburen gerektiriyor. Çin bir uyarı da yaptı. Tukidides tuzağı, buna düşmeyelim falan dedi.
1: Hocam onu biz çok programda konuştuk ama hani anlatması, yorumlaması da çok kolay olmadığı için sizden birazdan isteyeyim onu. Aha. Ne demek o? Çünkü milattan tarih öncesine gitmemiz gerekiyor. Yunanistan'a gitmemiz gerekiyor.
4: Peloponez savaşlarından.
1: Evet yani oradan gelen bir başlığı var.
0: O zamandan gelmem.
1: Onu konuşalım. Ama tamamlıysanız Coşkun Başbuğ, iki başkente gideceğim. Tahran ve
0: ben tamamladım. Yani burada hani az önce bir şey karne yaptık ya, kim kazandı, kim aldı verdi diye.
1: Bana sanki göre orada şu Çin an daha güçlüymüş gibi, yani ben de orada şeyleri saymaya çalıştım. Konuklarımın ortaklaştırdığı Çin'in daha kazançlı
2: olduğunu. Tek bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Bakın buradaki anlaşma varsa eğer, o uçak satışı şu bu, tek bir koşula bağlı. Çin ona bağladı. Tayvan konusu. Şimdi, eğer Amerika Tayvan konusunu döndüğünde Trump çözemezse bunların hepsi balon.
1: Tayvan konusunda daha önce Trump çok daha sertti. Ama artık hani sanki Tayvan'ın o Amerika için kırmızı çizgi değil yorumları yapılıyor.
2: Kongre kararı gerekir.
1: Evet.
2: Trump'lı olacak iş değil bu.
1: O yüzden şimdi, de seçim öncesinde yapılır mı diye konuşuluyor.
0: Hayır, neyi yapacak Tayvan
1: o konusunda? Kanunun kaldırılması, çünkü o seçimden sonra kongrede...
0: Kanunu kaldır diye bir talebi yok için. Buraya herhangi bir müdahale bulunursan bunun sonucu çatışmaya gider diyor.
2: Bir de Çin, o kaldı yani Amerika, her an müdahale edebilir. Yani Çin, öyle basit
3: Amerika
2: olay
3: her dediğini yapıyor yani. Şu anda Çin'e çok fazla yüklenmesine anlamı yok. Ticari anlamda taleplerini karşılıyor. Küresel anlamda mesela Venezuela, Suriye, Orta Doğu, diğer mesela Asya Pasifik'teki hamlelerine karşı hep alttan alıyor Çin. Yani şeyi unutmayalım, yani Çin'i bu konuma getiren Amerika'nın kendisi.
0: Şimdi
3: yani tercih edilen ülke pozisyonuyla Rusya'ya karşı
2: başka konuma getirmeyelim. Bakın
3: şimdi
2: daha kritik
3: o
2: yerler var.
3: İmtiyazları, tavizleri geri istiyor biraz.
2: Rekabet ettiği sadece o bölge yok. Yani Panama. Bakın çok önemli. Doğru. Rekabet konusu. Pire Limanı. Hep bunlar Çin'in işlettiği limanlar. Djibouti'di.
1: Bu bölge. Panama'yı aldı. Zorla. Çin'deydi. Bak, bizim olmamız gerekiyor.
2: Vallahi
1: dedi.
2: Hala konu bakın o.
1: Yani evet
2: konu,
1: yani hala çözülmüş konusu değil. Çünkü Panama ile o konuda çok ciddi bir problem var.
0: Burada Trump'ın söylediği yani Tayvan'la ilgili hiçbir şey yok. Çin bunu
1: Trump'ın açıklamasına kendiliğinden tekrar Trump bak, ve Xi Jinping'in açıklamalarının görseli
0: lazım. Çin bunu kendi gündeme getirdi. O 3000 yıl dedik ya, o tarihi tecrübeyle hani aklından geçiriyorsan sakın da düşünme, netim, kararım net demeye getirdi.
1: Şimdi şu ifadeden bahsediyorsunuz, öyle değil mi?
2: Bakın ben bir şey söyleyeceğim, buyurun, buyurun, yarım kalıyor. Şöyle bakın konuyu, bu limanlar, Darwin var Avustralya'da, Chiang Kai var Peru'da, bu limanlar Çin'in ticaret düğüm noktaları. Tartışmalardan bir tanesi bu paket. Yani diğerlerinin yanında. Tayvan niye önemli? Eğer Amerika bu kanunda Tayvan'ı desteklemeye devam ederse bir şekilde Japonya ve Güney Kore'nin güvenliğini sağlıyor o adalar bölgesinde. Sadece Tayvan yok. Başka adalar da var. O adalar çıktı gerçi şeyden, o anlaşmadan. Ama şimdi dolayısıyla burada Tayvan konusu Pasifik'te Amerika'nın en azından Japonya ve o bölgede Pasifik'teki Filipinler bölgesinin güvenliğini sağlayan düğüm noktalarından bir tanesi. Bir de o çip dediniz ya demin konuşulan, o %90 üretim Tayvan'a ait.
1: Doğru.
2: Artı yarı iletkenler ve değerli madenlerin üretimi %70 üstü bir oranla da Çin'e ait. Güney Kore toplam çip üretiminin %17'sini Güney Kore sağlıyor. Fakat yarı iletken ve ham maddeler Çin'den geliyor. O da bağlı doğrudan Çin'e.
0: Şimdi bak burada
2: böyle de farklı denklemler var.

0: Yani ama bakınca biz burada birisinden sadece, bağımsız hareket etmesi zor gibi görünüyor.
1: Tabii sadece burada bu konuları değil de başka şeyler de var.
2: İşte buralarda kriz çıkması kimi zorluyor? Çin'in ticaretini zorluyor. Amerika onunla tehdit ediyor. Mesela ucuz petrol aldığı Venezuela'ya son verdi. İran'dan artık ucuz petrol alamayacak. Kriz çıksa bile petrol fiyatı yükseliyor, gene pahalı almak zorunda kalıyor. Rusya'dan ucuz petrol alıyordu, artık ucuz petrol alamıyor. Yani o döneme son verdi Amerika.
1: Amerika'dan petrol alma. Bakın orada 8 milyar dolar nasıl bir rakam sizce? Sadece savunma sanayiyle ilgili. Fena bir rakam değil, değil mi?
3: Evet, büyük bir rakam.
1: 8 milyar dolarlık 2025 tarihinde Amerika Tayvan'a yardım yaptı. Ya ne alırsınız, evet, 8 milyar dolara? Tayvan düşünün gibi, bakalım.
4: Çok küçük ya, bir arkadaşlarımdan rica edeyim, hazırlanmamıştı ama Çin çevreleme haritamız vardı daha önce yaptığımız. Onu eğer bulabilirlerse bak, üzerine konuşuruz. Bu Tayvan konular, çok küçük bir ada bu arada.
1: Yani tabii düşünün, 25-30 milyar dolar bir nüfusu var.
4: O anlamda çok büyük olabilir.
1: 8 milyar dolar bir yıllık sadece.
2: Sırada 14 milyar dolarlık anlaşma tabii var bir de.
1: Ha, bir de o var. Ha. Şimdi dolayısıyla bu rakamlar çok ciddi rakamlar, stratejik konular. Tayvan konusu Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok zayıf noktası.
2: Bir de Tayvan Boğazı da çok kritik. Malaka kadar ticaret yapılıyor oradan.
1: Yani bu konuları rakamlar üzerinden iyi analiz etmek gerekiyor.
4: Birazdan konuşalım. İki başkente gideyim. Sonrasında devam edelim. Coşkun abi, var mı tam ekleyeceğiniz bir nokta bunu?
5: Şöyle, Çin'in esas Tayvan konusunda rahatsızlığı Amerika'nın herhangi bir askeri manevra veya harekattan öte buraya sattığı askeri silah, tesisat, mühimmat. 11 milyar dolar 2025 yılında imza attılar.
4: Doğru.
5: Şimdi diyor ki bu kadar silahlandırma bana hamle. Dolayısıyla aklına bir şey geçiyorsa sakın ha geçirme, çatışma çıkar diyor. Bu görüşmenin bana göre manşeti bu. Direkt tehdit etti. Mesela Trump şunu diyemedi. Uygun yol bulunmazsa, bulmazsak ne olur diyemedi.
4: Heh, şimdi ekranlara getirdi arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim. Tayvan şurada hemen.
1: Evet.
4: Şu kadar küçük bir ülke. 14 milyar dolarlar, 8 milyar dolarlar havalarda uçuşuyor. O ülke için büyük rakamlar. Ama Çin'i durdurmak için de küçük rakamlar. Yani şimdi...
5: Ya ben bak burada şuna karşıyım. Buyurun. Mesela işte Amerika Çin'e bir harekat yapacaksa Tayvan mutlaka stratejik bir üst uçak gemisi burayı ele geçirmeli. Tayvan da eğer o iş bitiyorsa Türkiye'nin yani %5'i kadar bir yer. 33 milyon kilometre kare bir alan. Dolayısıyla Amerika'nın bak Japonya hemen orada, Almanya'dan sonra en büyük üssünün olduğu yer. Güney Kore.
4: Kore var, Tayland var.
5: Ondan sonra gene Diego Garcia.
4: Singapur'da üsleri var.
5: O kadar yer var ki.
4: Hayır, şöyle söyleniyor. Çin'in Tayvan'a müdahalesinde Tayvan'ın elindeki bu güç Çin'i durdurmaya yetmez deniyor. Yani, eğer Amerika elbette, doğrudan müdahale etmezse.
5: Elbette yetmez. Yani ben Tayvan'ın nüfusu 30 küsur milyondu. Öyle hatırlıyorum.
2: 23-24 milyon.
5: Yani sen 1,5 milyarlık Çin'e öyle yani.

0: marş motoru olmadan o devasa motoru çalıştıramazsınız. O yüzden burada çıkacak herhangi bir faaliyette Tayvan adeta bir motor, küçük bir marş motoru gibi kullanılacak ve meşru gerekçe haline gelecek. Çünkü adamın yasası var, söyledim. Doğru. Ya.
1: Şimdi Trump da şöyle bir ifade kullanmıştı, arkadaşlarım onu son dakika bilgisi olarak ekranlara yazdı. Tayvan konusunda anlaşmadım diyor.
2: Ya bunu... Yok, taviz vermedi. Eski
0: ya hani ben devam. O zaman bu görüşme tamamen balon. Tekrar söyleyeyim. Evet, eğer Tayvan konusunda anlaşma Xi Jinping, yoksa...
1: Ama ben Tayvan konusunda anlaşmadım.
3: Zaten... Tayvan konuşulmadı. Tayvan... En başta Çin konuşulmasını engelledi. Yani bizi rahatsız edecek bir konuyu gündeme getirmeyin dedi.
1: Tabii o kadar sert bir ifadeyle... Yani Xi Jinping'den çok az duyduğumuz
4: Tayvan
1: bir
4: Tayvan zaten sertlik. Gündem maddelerinde var mı, o tartışılır.
1: Peki.
4: Tayvan olmasa da Xi ön alma adına tecrübe kullandı. Direkt tehdit etti, bıraktı.
1: Bıraktı. Şimdi şöyle yapalım.
3: Fakat ABD geri adım atmadı bu konuda, yani.
1: Bu konu çok önemli.
3: Geri adım atmadı.
1: Buradan devam edelim. Zirveye damgasını İran mı vurdu, Tayvan mı vurdu? Anladığım kadarıyla yani Tayvan
2: ticaret savaşları vardı.
1: Bile damga vurmuş
2: ticaret
1: gibi.
2: Ticaret savaşları vardı. Ateşkes yapılmıştı 2000 şeyde, geçen yıl Güney Kore'de. Şimdi o ticaret ateşkesinden anlaşmaya varmaya çalıştılar. Biraz vardılar. Yani mesele o biraz.
1: Peki şimdi iki arkadaşım, iki başkent de bizi bekliyor. Ticari ben onları daha fazla yani bekletmeyeyim. Son bilgileri alayım. Sonrasında devam edelim. Coşkun Başbuğ, çok teşekkür ederiz. İşte buyurun. İrfan Sapmaz bizi Washington'da bekliyor. Ekber Karabağ Tahran'da bekliyor. Ekber, seni biraz daha bekleteceğim müsaadenle. Önce Amerika'ya gidelim. En sıcak durak orası elbette. Çin ziyareti tamamlandı. Amerikan Başkanı eli boş mu döndü İrfan Sapmaz? Ne konuşuluyor Amerika'da? Tayvan başlığı var, Hürmüz Boğazı başlığı var, İran'la ilgili nükleer anlaşma. Beyaz Saray'dan başka bir açıklama da gelmedi. Trump ne diyor? Amerika'da ne konuşuluyor? Değerlendirmelerin önemli olacak. Sözü hemen sana bırakayım.
5: Şimdi en sıcak haber şüphesiz Donald Trump'ın kendisinden. Air Force One'da şu anda havada ve orada verdiği, Beyaz Saray muhabir arkadaşlarımıza yaptığı açıklamalar var. Çok önemli açıklamalar, çok sıcak açıklamalar. Onları öncelikle ben hemen bir aktarmak.
4: En önemli yerde kaldık.
1: Bir bağlantı problemi yaşadık. Arkadaşlarım hemen o problemi giderecekler Air Force One'da.
2: Ekber'in hakkını yedik galiba.
1: Evet, Ekber'in hakkını yedik. O yüzden de affına sığınarak şimdi sanki yani bir boşluğu dolduruyormuş gibi olacak ama elbette öyle değil. Ekber, senin söylediklerin çok değerli elbette. Ama en sıcak gündem başlığı Amerikan Başkanı olduğu için İrfan'la başlayacaktık ama buna izin vermedi kader diyelim. O yüzden de İran'da neler konuşuluyor? İran cephesinden açıklamalar var mı? Özellikle bu Pekin'deki zirveye dair ve Amerikan basın iddiasına göre bir hafta sonu bir saldırı iddiası da konuşuluyor. İran'a etki ediyor mu bu? Bugün Müşteba Hamane'in bir açıklama yapması konuşuldu. Hatta heyecan da yarattı. Sonra bir yazılı açıklama galiba. Bugün evet, onu gördük. Neler var başlıklarında? Sözü hemen sana bırakayım.
6: Hakan, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Genellikle internet sıkıntıları bu tarafta oluyordu, İran tarafında, ama bu sefer Amerika'yı da vurmuş oldu bu internet sıkıntısı. Esasında Donald Trump'ın Çin ziyareti İran'da pek yankı bulmadı. Bu ziyaretle ilgili İran'dan resmi düzeyde herhangi bir tepki, bir açıklama gelmedi. İster hükümet tarafından, ister Dışişleri Bakanlığı tarafından, bu ziyaret yapıldıktan sonra herhangi bir açıklama gelmedi. Tabii İran medyası da ancak işte tercüme şeklinde bu olaylara yer vermiş durumda. Bazı açıklamalar söz konusu oldu. İşte Donald Trump tarafından işte Çin İran'a silah satmayacak, Hürmüz konusunda İran nükleer faaliyetleriyle ilgili açıklamaları söz konusu oldu. Ancak dikkat edilirse bu açıklamaların tümü tek taraflıydı. Yani Çin tarafından bunlar yapılmadı. Donald Trump bu konuları gündeme getirmiş oldu. Diğer taraftan tam da bu ziyaret yapılırken Hürmüz'de de ilginç gelişme söz konusu oldu. Çin bazı gemilerinin bu bölgeden geçmesini istiyordu. İran da buna olumlu yanıt verdi ve Çin gemileri dün itibariyle, yani tam bu ziyaret yapılırken Hürmüz'den geçmiş oldu. Hatta İran'dan gelen açıklamada İran devlet televizyonu dün 24 saat içinde 30 geminin toplamda Hürmüz Boğazı geçtiğini duyurdu ki savaştan sonra en yüksek sayı olduğunu da ifade edebiliriz ki savaş öncesinde normalde bu boğazdan 90 gemi giriş çıkış yapıyordu ki bu sayı savaş boyunca da 10'un altına, hatta 5'in altına zaman zaman düşmüştü. Ancak dediğim üzere dün 30 gemi İran anlattığına göre bu bölgeden geçmiş oldu. Bugün de yine işte gemilerin geçtiğimiz günlere kıyaslandığında daha fazla Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ifade edebiliriz. Hatta İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın Hindistan'daki BRICS için oraya gitmişti. Bir açıklaması söz konusu oldu. İşte Hürmüz kapalı değildir.

0: ülkeler bizden izin alarak bu bölgeden geçebilir. Düşmanlarımıza sadece kapalıdır yönünde bir ifadeleri söz konusu oldu. Tabii İran'a saldırı olacak mı olmayacak mı? Tabii Amerikan medyası, İsrail medyası işte Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrasında İran konusunda karar alabileceği yönünde haberler yayınlamaktadır. İşte bu ne olacaktır? İran'a yönelik yeni bir saldırı mı söz konusu olacaktır? Yoksa geçtiğimiz hafta başlattığı ancak daha sonra 36 saat sonra durdurduğu yine o özgürlük projesini mi hayata geçirecektir? İşte daha bu ablukayı daha sıkı mı tutacaktır? Hangi seçeneğe başvuracaktır? İşte bekleyip göreceğiz. Ancak Çin ziyareti sonrası böyle bir kararın alınması bekleniyor. Uluslararası piyasalara da bakıldığında şimdiden bunu fiyatladığını ifade edebiliriz. Bugün dikkat edilirse petrol fiyatlarında yükseliş oldu. Tam tersine altın fiyatlarında ciddi düşüş oldu ki biliyoruz son zamanlarda özellikle savaş başladıktan sonra ikilisi arasında bir ters korelasyon var. Yani ters bir bağlantı vardır. Biri yükselince diğeri düşüyor. Yine dolar endeksinde de bir yükseliş oldu uluslararası piyasalara bakıldığında.
1: Amerikan borsasında bunu da uluslararası ciddi bir düşüş vardı Amerikan evet. borsalarında.
0: Yani bunların hepsini alt alta koyarsak sanki tekrardan savaş başlatılacakmış gibi özellikle hafta sonuna da denk geliyoruz ki genellikle bu tip saldırılar hafta sonuna denk getiriyor. Uluslararası piyasalar etkilenmesinin adına böyle bir hava söz konusu. Abbas Irakçı'nın bugün önemli bir açıklaması söz konusuydu. İşte biliyorsunuz ki birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ilettiği o teklifle ilgili İran'ın bir yanıtı söz konusuydu. Donald Trump bunu kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Ancak Abbas Irakçı Hindistan'dan yaptığı açıklamada bu işte yanıttan sonra tekrardan bir ABD'li taraflarla iletişime geçtiklerini ve onların diplomasiyi devam ettirmek istediklerini söyledi. Yani böyle bir açıklaması da söz konusu oldu. Gerçi Abbas Irakçı'nın şöyle bir ifadesi de vardır. Biz tam olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin niyetini bilmiyoruz. Hangi niyette bu müzakereler yapılıyor?
1: Güvenmiyoruz
0: eğer
1: da dedi.
0: Eğer ciddiyse evet güvenmiyoruz. Niyetinin de işte tam olarak nedir bilmiyoruz. İşte diyor çünkü ciddi çok çelişkili konuşuyor yani kendi açıklamasıyla davranışları konuşmaları çok çelişkilidir. Eğer ciddi olsalar ve adil bir anlaşma isterlerse biz tekrar müzakere masasına döneriz yönünde ifadesi söz konusu oldu.
1: Ekber.
0: Gerçi İran'da asker efendim.
1: Ha, şunu soracaktım lütfen yorumların onunla devam et sonrasında Coşkun Başbuğ'un da bir sorusu var. Şunu merak ediyorum Beyaz Saray'dan gelen açıklamada şu söyleniyor. İran'ın nükleer kapasitesi ya da çalışmaları konusunda Çin ve Amerika ortak görüşte. Amerika'nın görüşünü biliyoruz. 20 yıl boyunca durdurulmalı. Çin bu görüşte mi? Çin'den bir yanıt yok. İran cephesi ne diyor buna? Bir diğer konu da Hürmüz konusu. Yani Hürmüz ve nükleerde anlaştık diyor Beyaz Saray. İran tarafında buna dair bir yorum var mı özellikle nükleer konusunda?
0: Evet Abbas Irakçı bugün konuştu. Diyor ki biz nükleer meselesini şimdilik tartışmayacağız. O çok karmaşık bir konudur. İkinci zaman aşama. Alabilecek Doğru. bir konudur. O yüzden bunu rafa kaldırdık şimdilik. Başka Peki. konuları konuşalım. Eğer onlar da anlaşırsak bu meseleye de geliriz. Hatta ilginç de bir ifadesi ve önemli de bir ifadesi söz konusu oldu. Rusya ile işte bu mesele konusunda uranyum zenginleştirme meselesi konusunda bize yardımcı olabilecek şekilde işte görüşmelerimiz ve değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bu oldukça önemli bir mesele ki biliyorsunuz Rusya'nın bir teklifi söz konusu olmuştu. İşte madem uranyumu zenginleştirmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne vermek istemiyorsunuz bize verin biz depoluyorum yönünde bir teklifi söz konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde İran sanki buna tamamıyla kapıyı kapatmış gibi bir hava vermişti. Ancak bugünkü Abbas Irakçı'nın açıklamalarına bakıldığında İran hala tam olarak bu meseleye kapıyı kapatmış değil. Diyor biz bunu değerlendiriyoruz. Acaba bize ya bu öneri bize yardım eder mi etmez mi? Uzmanlarımız bu konuyu değerlendiriyor. Çin meselesine gelince işte Çin'in işte tekliflerini de olumlu karşıladığını bildirdi. Tabii Çin'in teklifi tam olarak nedir? Biliyorsunuz Donald Trump'tan önce Abbas Irakçı Çin'e gitmişti. Çin'in bir 4 maddelik teklifi söz konusu olmuştu. Gerçi o teklif de tam olarak açıklanmadı. İşte İran onu olumlu karşıladığını ifade etmişti. Bugün Abbas Irakçı bir kez daha Çin'in bu konuyla ilgili vereceği destekleri işte olumlu karşılayacaklarını ifade etti.
1: Peki Coşkun Başbuğ'un bir sorusu var ve yine sorularımız olacak.
2: Ben hemen ekleyeyim aradan çıkayım.
1: Olur.
2: Ekber dedi ya
1: olur.
2: Çin'in teklifi. Çin'in teklifinde aslında tam da İran'ın istediği şeyler var. O 4 maddelik Çin teklifinden bahsediyor ama en önemli vurgusu işte İran'ın bir devlet olduğu güvenliğinin mesela garantisi güvenliğinin ve kalkınmasını yani ekonomik kalkınmasını ve askeri güvenliğinin ortaklarla beraber veya bölge ülkelerle beraber veya küresel anlamda garanti altına alınması. Yani İran'ın tam da istediği Amerika'dan Arakçı da söylüyor. Yani biz Amerika'ya güvenimiz artar.

0: şeye devam eder. Yani güven verici önlemler ve adımlar atarsa Amerika diplomasiye şans tanıyacağız. Yani müzakereler devam edeceğiz. O anlamda yani İran rejiminin devrilmeyeceğine dair İran'dan bir işte Amerika'dan bir garanti isteniyor. Çin'in de bu anlamda Amerika'ya baskı yaptığı biraz da o noktaya getirdiği görülüyor sanki Amerika'yı.
1: Peki Bercan Tutar'ın değerlendirmesiydi. Coşkun Başkan'ın sorusu geliyor, buyurun.
2: Şimdi az önce Boğaz'da geçişlerle ilgili bilgiyi verdin. Orada kafalar karışık. Şimdi iki tarafın söylemi şuydu. Biri abluka yapıyor, biri de Boğaz'ı kapattım diyor. Amerika diyordu ki diğer ülkeler, İran dışındaki ülkelerden bölgede İran'a bir ödeme yapılmadığı takdirde, hani er geçişi 2 milyon dolar, gemiler benden yana bir sıkıntı yok, buradan geçebilir diyordu. İran da diyordu ki bölgede benden habersiz kimse Boğaz'ı geçemez, ben onay verirsem geçer. Amerika ve İsrail'e ait gemiler veya bununla işbirliği içinde olan şirketler asla bu Boğaz'dan geçemeyecek deniyor. Şimdi senin demene göre bir trafik işlemeye başladı. Bu acaba özgürlük projesi diye Trump'ın geçtiğimiz günlerde denemeye kalktığı projenin bir başlangıcı mı? Yoksa süreç delindi, orada artık hani bir gövde gösterisi güç veya gözü kesenin kitabını, kuralını işlettiği bir döneme mi evrildi? Nedir şu an orada uygulama?
3: Değerli hocam şöyle söyleyeyim. Esasında bu İran'ın yaptığı bu eylem özgürlük projesiyle bir bağlantısı yok. Biliyorsunuz ki özgürlük projesi geçtiğimiz hafta başı yapıldı. İşte Amerika Birleşik Devletleri gemilere oradan çıkmalar için yardımcı olacaktı. Ancak 36 saat sonra bu kalkmış oldu. Şimdi İran'ın bu faaliyetine bir bakıldığında özgürlük projesiyle bir bağlantısı yok. Dün dediğim üzere İran'ın resmi televizyonu 30 geminin bu bölgeden geçtiğini ifade etti. Çünkü geçen gemiler arasında Çin gemisi vardı, Japon gemisi vardı. Yine ben bugün medyaya baktığımda bazı gemilerin tek bu bölgeden geçtiğine ilişkin haberler gördüm. Tabii İran daha önce bu gemilerin İran'a para ödemesi gerektiğini bildirmişti. Bu gemiler İran'a para ödüyor mu, ödemiyor mu, ödüyorsa ne kadar ödüyor? Mesela Çin'den farklı mı alıyor, Japonya'dan farklı mı alıyor? Bu konularla ilgili bir belirsizlik var. Yani resmi olarak İran'dan açıklamalar yapılmıyor. Sizin de belirttiğiniz üzere Donald Trump daha önce demişti, herkes İran'a para verirse ben onun bu bölgeden çıkmasına izin vermeyeceğim. Tabii bu para vermeler öyle resmi şekilde yapılmıyor. Yani nasıl yapılıyor? İşte ben İran medyasına bakıldığımda duruma göre bu değişebiliyor. Kimisi dolar üzerinden ödüyor, kimisi avro üzerinden ödüyor, kimisi kripto para, kimisi İran parası, kimisi işte Çin parası veya farklı bir şekilde bazıları belki nakit olarak ödüyor. Yani İran tam olarak bu gemi bu kadar verecek, o gemi bu kadar verecek diye ben bildiğim kadarıyla daha bir yasa çıkarmış değil. Ancak bunu yasalaştırmak istiyor. Bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı biz müzakereye hazırız dedi. Ancak İran'da askeri kanattan Muhammed Ali Cafer'i, İran eski devrim muhafızları komutanı ki İran'daki önemli komutanlardan biriydi. Diyor ki işte müzakere masasına oturmamız için birkaç tane şart saydı. O şartlardan biri de İran'ın Hürmüz üzerindeki egemenliği kabul edilmeli. İran özellikle bunu kabul ettirmek istiyor. İran'dan gelen açıklamada mesela İranlı bazı yetkililer örnek vermem gerekiyorsa Mesut Pezeşkan'ın birinci yardımcısı Muhammed Reza Arif diyor ki burası bizim mülkümüzdü. Bugüne kadar gafil kalmışız meğerse buradan. Burası ne kadar bizim için önemliydi ve bugüne kadar değerini bilmemiştiz yönünde ifadesi oldu. Daha iki gün önce bir askeri yetkili bizim burada elde edeceğimiz para işte petroldan satacağımız elde edeceğimiz paradan daha fazla olabilir. İşte bu bazı İranlı yetkililer işte bunun değeri, Hürmüz'ün değeri atom bombasından bize daha fazladır. Yönünde ifadeler kullanıyor ve İran bir şekilde buranın egemenliğini kendi elinde tutmaya çalışıyor. Bunu yapabilecek mi, yapamayacak mı? Bekleyip göreceğiz işte.
1: Peki Kemal Hocam'ın da bir değerlendirmesi
4: var. Çok kısa
1: var.
4: Hem Kemal soru Uçar. Hem şey yapalım, soru soralım hem değerlendirelim. Şimdi Çin petrol garantisi talep etti biliyorsunuz. Yani İran petrollerinin tedarik süreçlerinin devamını talep etti. Bu talep edilmesine gerek yoktu. Zaten İran Çin'le ilgili petrol akışını durdurmadı biliyorsunuz.
1: Doğru.
4: Bunu durduran Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi o bölgenin askersizleştirilmesi konusu gündeme getirildi. Ve Trump diyor ki burası askersizleştirilecek. Bu şu mu demek? Amerikan ablukası kalkacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin körfez ülkelerindeki üst bölgeleri kaldırılacak. Şu an vuruldu ama külliyen kaldırılacak. Amerika askersizleştirme projesinin içinde mi? Böyle bir İran'da konuşulan bir şey var mı?
1: Ne dersin Ekber?
3: Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu ablukayı kaldırır mı kaldırmaz mı? İşte daha erken belki sonuç alacağını ABD düşünmüştü. Ancak hala İran bu meseleye direnmiyor.

0: 1.7 milyon varillik günlük tüketimi var Çin'in. Bunun %40'ı Hürmüz'den karşılanıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin anlaşması mı bu İran'dan bağımsız? Yani Amerika Birleşik Devletleri ablukayla Çin'in petrol ihracat ya da ithalat diyelim, ithalat konusunu kısıtlayabilecek bir aparata sahip oldu şu an.
1: Tabii tabii.
0: Anlaşma yani bu anlaşma
1: İran
0: aslında.
1: Değil. İran değil mesele. Katar'dan yani. Gelen petrole
2: petrol, bunu Amerika'ya da sorabiliriz.
0: Ya ona da soralım ama yani İran'ın o bölgedeki petrollerinin Çin'e aktarılmasını engellemek için Amerika alternatif sunmuş. Gel benden al diye. Ne kadar aşağılayıcı bir durum.
2: Doğru.
0: Böyle bir şey olabilir mi yani?
3: O tedarik çeşitlendirmesi. Yani
0: yok hocam o bu kadar basit değil yani. Ya. Ta okyanusun ötesinden petrol mü getireceksin?
1: Çin'in sadece İran'dan aldığı petrolü engellemiyor Avrupa'yla Amerika. Yani Suudi Arabistan'dan aldığı petrolü de engelliyor. Tabii, Katar'dan aldığını da engelliyor. Kuveyt'ten, Körfez'den.
3: Ben bir şey sorayım. Şeye.
4: Amerika mı? Avrupa'da da yaptı.
5: Olur. Kısa bir soru aldım. Hemen İspan'a gelin.
4: Ben sattım dedi ve sattı.
3: Ekber Bey, şimdi Çin'in de facto böyle arabulucu olarak devreye önümüzdeki dönemde gireceği anlaşılıyor. Olağan arabulucu tabii ki Pakistan. Arka planda işte Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ne derece yer alıyor bunları bilmiyoruz. Rusya'nın tavrı tutumu zaten belli. Rusya savaşın uzamasını istiyor. Bundan mütevellit hem Ukrayna savaşı unutuldu hem de petrolü daha yüksek fiyattan satıyor. Acaba İran toplumunda Çin'e karşı bir sempati var mı halk arasında ve yönetim giderek artan ölçüde Çin Halk Cumhuriyeti'nin arabulucu olarak devreye girmesine yönetim nasıl bakıyor, halk nasıl bakıyor?
5: Peki, o kısa bir cevap bilgi. Rica edeyim Ekber.
6: Evet evet kısa söyleyeceğim. Esasında bu savaş, 40 günlük savaşla Haziran Savaşı kıyaslandığında Haziran Savaşı'nda hem Çin'e yönelik hem özellikle Rusya'ya yönelik, altını çizerek söyleyelim, tepkiler söz konusuydu vardı. Hem devlet yetkililerinin nezdinde hem de işte bu gazetelerde bakıldığında, halk tarafından bakıldığında yeterince yardım yapılmadığına ilişkin tepkiler söz konusuydu. Ancak 40 günlük savaşta böyle bir şey söz konusu olmadı. Ben İran medyasına baktığımda, İranlı yetkililerin açıklamalarına bakıldığında böyle bir şey bu savaşta yaşanmadı. Çin'in gizli bir şekilde İran'a destek verdiğine ilişkin bazı iddialar Amerikan medyası tarafından gündeme gelmişti. Hatta Amerikan uçağı vurulduğunda bunun Çin'den alınan silahla vurulduğuna ilişkin yine iddialar söz konusuydu. Yine Donald Trump kendisi diyor ki Çin bize söz verdi, İran'a silah vermeyecek diye. Bunun da anlamı da az önce değerli hocam belirtti. Yani bugüne kadar veriyordu. Gizli bir şekilde veriyordu. Tabii gizli bir şekilde veriyorsa bu bundan sonraki süreçte de devam edecekti. Az önce yine Bercan hocam belirtti. O 4 madde İran tarafından olumlu karşılandı. Yani İran'ın hem Rusya'ya hem işte Çin'e bakış açısı bu süreçte olumlu olduğunu ifade edebilirim.
5: Peki Ekber, teşekkür edelim. İrfan'a gidelim şimdi. İrfan Sapmaz'la bir yayını donmuştu aslında. Soruyu sormuştuk ama bir kez daha İrfan Sapmaz'a bırakalım. Hemen kısa bir soruyla bırakalım. Trump Amerika'ya gelir gelmez ilk ne yapacak? Ne konuşuluyor? İlk hamlesi ne olur bu ziyaretten sonra? Savaş olabilir diyenler var. Yine değerli konuklarımın yorumları oldu. İrfan ne söyleyeceksin? Açıklamalar gelmeye devam ediyor mu Air Force One'dan?
7: Evet, şimdi öncelikle New York Times'ın çok ilginç bir haberiyle başlamak istiyorum. New York Times muhabiri diyor ki uçakta bulunan hediyeler, rozetler, iğneler ve hatıra işareti hepsi aynı yerde bir çöp kutusuna atıldı. Bu muhabirin ifadesine göre emir tamamen kesildi. Çin menşeli hiçbir eşya uçağa alınmayacaktı. Şüphesiz nedeni belli. Çin bu konuda çok maharetlidir malum. Uçağı işte sızdırma, herhangi bir dinleme cihazı ya da herhangi bir güvenlik nedenine göre tamamıyla emir altında gizli servis koruyor malum ekibi ve uçağı, o açıdan da uçağı almamışlar. Bu bir. Şimdi uçaktan biraz önce yarım kaldı. Onu ben hemen devam ettirmek istiyorum. Dan tarafın açıklamaları. Harika vakit geçirdik. Çok tarihiydi. Gerçekten de oldukça tarihi günlerdi diyor. İran anlaşması ile ilgili anlaşma teklifinin hala kabul edilemez olduğunu belirtti. Teklife baktım. Eğer ilk cümlesini beğenmesem doğrudan çöpe atarım. Uranyum zenginleştirme konusu 20 yıl yeterli bir süre. Ancak onların sunacağı garanti düzeyi, bu garantinin gerçekten de sağlam olması gerekiyor diyor. Tayvan konusunda Başkan Xi ve ben Tayvan hakkında çok konuştuk. Tayvan konusunda kendisi bir bağımsızlık mücadelesi görmek istemiyor. Bu durum çok sert bir çatışmaya yol açardı. Ben de onun görüşlerini dinledim. Xi'nin uyardığı üzere Tayvan üzerinde bir çatışma riski var mı diye soruyor muhabir. Hayır, sanmıyorum. O bir savaş görmek istemiyor. Tayvan konusunda bir bağımsızlık hareketi görmek istemiyor. Şöyle diyor, bakın biliyorsunuz ki burası binlerce yıldır bizim toprağımızdı. Sonra belli bir dönemde elimizden çıktı. Şimdi ise onu geri almayı hedefliyoruz. Tayvan konusu onun için çok büyük bir hasar.

0: hassasiyet taşıyor. Ben bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadım diyor. Yani iddialara göre de Donald Trump hiç konuşmadı, bu şeyi gündeme getirmedi gibi bir şeyin burada Donald Trump'ın ifadesiyle doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Tayvan'a silah satışı önümüzdeki kısa sayılabilecek bir süre zarfında bu konuda bir karar vereceğim. Şu anda Tayvan'ı yöneten kişiyle biliyorsunuz ki görüşmem gerekiyor. Şii'den İran konusunda bir taahhüt istendi mi? Herhangi bir lütufta bulunmasını istemiyorum. Ondan baskı kurmasını istemedim. Çünkü kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. Sanıyorum ki bunu kendiliğinden yapacaktır. Bence o da bu meselenin çözüme kavuştuğunu görmek ister. Enerji ihtiyacının petrolün yaklaşık %40'ını o boğazdan, Hürmüz boğazından sağlıyor. Tarife ateşkesinin uzatılması, tarifeleri konuşmadık. Tarife ödüyorlar, önemli miktarda tarife ödüyorlar. Ama hiçbir şey konuşmadık. Nasıl yani? Konu açılmadı diyor Donald Trump. Şii görüşmesi, 4 defa ayrı ayrı görüşmüşler. Biliyorsunuz bu yıl potansiyel olarak 4 kez bir araya geleceğiz diyor. Aynı zamanda da Ekim ayında Çin Devlet Başkanı'nın buraya Washington DC'ye ziyareti söz konusu davet etti Donald Trump. Şii'nin Doral'daki G20 zirvesine gelmek istediğini kendisinde Çin'deki APEC zirvesine ki Şii'nin gelmek istediği ve kendisine gelmesini arzuladığı bir zirveye katılmaya çalışacağını söyledi diyor. Çin'deki siyasi tutukluları sordum. Sanırım o papazın durumunu çok ciddi bir şekilde değerlendiriyor diyor Jimmy Lay. O zor bir mesele. Konuyu açtım. Zor bir durum. Bana bunun zor bir mesele olacağını söyledi. Papazın durumunu ise kuvvetle değerlendireceğini belirtti. Soya fasulyesi anlaşması diyor muhabir. Evet konuştuk. Çiftçiler çok mutlu olacak. Milyonlarca dolarlık alım yapacaklar. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ilgili başı büyük dertte diyerek kendisini göç ve enerji politikalarında rota değiştirmeye çağırdı. Başkanlık koltuğunda kalmayı başarabilecek mi? Zor bir durum. Zayıf olduğu göç meselesini yoluna koyamazsa sondaj çalışmalarına başlamaz ve rüzgar türbinleri konutunu bırakmasa işi zor. İstifa etmeli mi? Bunu ben söyleyemem. Aslında bence o hoş bir adam. Yani söyledikleri hoşuma gitmedi. İran'ın işiniz biter bitmez size gemi göndereceğiz dedi diyor. İran petrolü satın alan Çin petrol şirketlerine yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünüyor musunuz? Muhabir soruyor. Bu konuyu konuştuk ve önümüzdeki birkaç gün içinde karar vereceğim. İş ciddiye binerse ABD Tayvan'ı savunur mu? Söylemek istemiyorum. Bunu dile getirmeyeceğim. Bunu bilen tek bir kişi var. Kim olduğunu biliyor musunuz? Benim. Tek kişi benim. Bu soru bana bugün Başkan Şii tarafından da soruldu. Dedim ki bu konuda konuşmuyorum. Bana onları savunup savunmayacağımı sordu. Ben bu konuda konuşmuyorum dedi, diyor. Şii'nin bir diktatör olduğunu düşünüp düşünmediğini söylemeyi reddetti. Bunun üzerine kafa yormuyorum. O yönetici Çin'in devlet başkanı. Bu konuyu düşünmüyorum. Elimizdeki gerçeklerle başa çıkmak zorundasınız. Ona saygı duyuyorum. Çok zeki biri, ülkesini seviyor. Ben ona saygı duyuyorum. Diktatör olup olmadığına gelince bunu çözmek size düşer diyor. Bugün uçaktan en son sıcak açıklamaları bunlar Haktan Uysal. O açıdan Donald Trump birçok konuyu netleştirmiş oldu. Çok büyük ihtimalle de şu anda uçağı havada. Şu anda da henüz daha göremiyorum e-mailler. Gelen bir e-mail yok. Florida'ya mı inecek uçağı ama çok büyük ihtimalle hafta sonlarını malum orada geçiriyor. 2-3 günde Çin'de çok yorulunca golf oynamayı da özlemiştir. Büyük ihtimalle de Florida'ya gidecek. Buradaki durum bu. Şimdi bu siz tartışırken dinledim. Tabi Amerika'da da bu tartışılıyor. Donald Trump'ın İran'a yönelik bir operasyon. Ben bunu hiçbir ihtimal vermiyorum şu durumda. Donald Trump aslında bir anlamda Çin devlet başkanı, bu Çin ziyareti Donald Trump'ın elini güçlendirmiş oldu bu İran'a saldırma yönünde. Kendisi üzerinde çok ciddi baskılar var. Bir tarafta Netanyahu, diğer tarafta Amerika'daki.
1: Ben de o konuyla ilgili soru soracaktım.
2: Buyurun Coşkun Başbuğ.
0: Buyurun buyurun.
1: Soruyu da ekleyeyim. Genel bir değerlendirme yap. Şimdi burada dediğin gibi ben de ihtimal vermiyorum. Tam tersi masanın bir şekilde hala işlediği kanaatindeyim. İsrail destekli medya organları Çin'den döner dönmez kıyamet kopuyor, balyoz harekatı başlıyor gibi bir atmosfer içindeler. Kasıtlı ve bilinçli yapıldığı kanaatindeyim. Burada Amerika'da yani diğer medya organlarında böyle bir hava var mı? Veya sen öyle bir hava hissediyor musun ki zaten cevabını az önce verdin aslında. Biraz daha açarsan sevinirim. Artı masayı önceleyen, yani İran'la görüşebiliriz veya İran'la belli noktalarda görüşüyoruz gibi bir hava hissettirmiş. Çünkü Arakçı hala bir görüşme olabileceği yönünde bazı umut veren cümleler kurdu. Trump'ta da benzerini yakaladın mı?
2: Ben de bir ek yapayım. Şimdi İrfan Dantram öyle devam
3: etsin. Şöyle yapalım. Buyur Bercan. Bercan Tutar'ın da bir,
2: destek anlamında, haberi de vardır. Yani Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mark Johnson da yani şeyle ilgili değerlendirme yaparken İran'la ilgili, savaş bitti artık diplomasi zamanı diyor. Yani İrfan'ın o ilk cümlesini destekler mahiyette bir hava var Amerikan siyasetinde.
0: Şimdi Donald Trump'ın elini bu Çin ziyareti güçlendirdi. Ne anlamda güçlendirdi? İran'a zaten Donald Trump'ın kendi kafasında ben bir saldırı yapayım. İşte kara operasyonlarını artık bir tarafa koyduk. Bu tartışma konusu bile değil şu anda Amerika'da. Ki Donald Trump işte Hürmüz Boğazı etrafındaki arkadaları çeşitli yerlere indirmeler yapılabilir gibi birçok tartışmalar vardı. Coşkun Başbuğ'un da söylediği gibi her zamanki konuştuğumuz konular zaten. İsrail ana akım medyası artı işte Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri endüstriyel kompleksin paylarının bulunduğu %11, %12 medya kurumlarına baktığımız zaman CNN International, buna Fox da dahil olmak üzere her ne kadar tam Donald Trump destekçisi olmak üzere orada da payları var bunların. Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, artık dikkat ederseniz bizim buradan geçtiğimiz haberlerde artık benim masamda bir liste var. Bütün Amerikan ana akım medyasında askeri endüstriyel kompleks şirketlerinin ne kadar payları var. Ona göre ben değerlendirmeleri de ona göre yapıyorum. O açıdan bunlara bakarsak biz şu ana kadar ben hiçbir zaman şu ana kadar kesin olarak şunu söyledim haber ekranlarında. Bir savaş beklemiyorum. Bir kara operasyonu beklemiyorum. Bu nedenlerini de anlattık. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Bu sesler kimden çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Netanyahu son derece rahatsız. Netanyahu şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde CBS'in 60 dakika programına konuşurken orada çok ilginç bir şey söyledi. Bunu birkaç defadır söyleyerek dikkatleri çekmeye çalışıyorum. Diyor ki artık biz İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı yok. İşte yılda 3.8 milyar dolarlık bir para alıyoruz. Artık buna da ihtiyacımız olmayacak. Biz askeri savunma sanayi şirketleri olarak yeteri kadar güçlüyüz ve ayakta durabiliriz. Bunu neden söylüyor biliyor musunuz? Çünkü Donald Trump'tan tam istediğini alamıyor. İşte Gazze meselesinde durdurdu. Suriye meselesinde durdurdu. İran meselesinde durdurdu. Onun için Netanyahu tek başına hareket etme çabası içerisinde. Bu çerçeveden Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaret karşı yakasında kim var? Hindistan ve İsrail var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Modi'nin İsrail'le yakınlaşması, Netanyahu'ya yakınlaşması ve Netanyahu'nun bu son açıklamasına çok dikkat etmek gerekiyor. Kendine bir güven gelmiş, özgüven gelmiş. İşte bizim artık Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacımız yok diyor. Çünkü çok ciddi tepkiler büyüdü biliyorsunuz Amerika'da bu anlamda. Konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. O açıdan şu anda bir kara operasyonu görmüyorum ben. Donald Trump'ın da buna gideceğini zannetmiyorum. Çin'den alacağını aldı. Ne anlamda alacağını aldı? Zaten kendisine savaşa gitmeme adına, bir saldırı yapmama adına bir destek arayışı vardı Çin'den. O açıdan da şimdi Donald Trump şunu yapmak istiyor. Şimdi öbür yandan biraz içeriye dönmek istiyorum. Donald Trump'ı en zora sokan İran savaşında Amerikan ekonomisi. Şu anda 3.6'dan 3.8'e yükseldi enflasyon. Petrol 2 dolar 69 sent aldığım petrolü ben şu anda 5 dolardan aşağı alamıyorum. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne İran savaşı 500 dolar civarında tüm Amerikan halkını vurdu. İkinci 500 dolar nereden geldi? 901 milyar dolar değerindeki bütçeyi, Pentagon bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkardı. Yani kafadan 1000 dolar vurdu her aileyi, Amerikan ailesini. Asgari ücretin 2500-2600 dolar olduğunu, saatinin işte 7,5 dolar, bazı eyaletlerde yüksek diyebileceğimiz tırnak içinde 15 dolar olan yani ayda 2600-2700 maksimum dolar alan aileleri 1000 dolar vurdu. Şimdi siz Amerikan başkanı olsanız, önünüzde Kasım seçimleri var. Arada Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da sadece 5-6 rakam var. 435 sandalyede işte 223-217, 100 sandalyede 53-47. Siz Amerikan başkanı olursanız bu şartlarda bile bile hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu kaybedeceğinizi kesin bile bile Amerikan ordusunu savaşa sokar mısınız? Hayır. Şimdi yanında bir de Çin'e götürdüğü isimlere bakmak lazım. Bunların hepsinin arkasında Donald Trump'ın kafasında ben bu İran belasından nasıl kurtulurum hesabı var. BlackRock'un patronu var. Tek başına bir BlackRock'tan bahsediyoruz. 13.9 trilyon dolarlık bir varlık fonunu elinde bulunduran sadece BlackRock, Larry Fink şu anda hedefleri 500'dü. 200 adet Boeing satışı yaptılar. Donald Trump bunları yanında götürürken bir taraftan da Netanyahu İsrail Amerika'sına, Amerika içindeki İsrail lobilerine karşı kendi sırtını sağlama almaya çalışıyor. Onun için bu kadar 17'ye yakın şirket götürdü. Sadece Boeing şirketi şu anda 200 Boeing satışı, ki büyük gövdeler olduğu zaman bu rakamın daha da yükseleceğini

0: bahsediliyor. 15 ile 17 milyar dolar tek bir şirketten bahsediyoruz. Yani Larry Fink'in başında olduğu BlackRock şirketinden bahsediyoruz.
1: Biz buna abluka diyoruz ama fiili abluka bunlar. Resmi abluka değil. İlan edilmiş bir abluka yok. Dolayısıyla İran burada aslında Hürmüz Boğazı'nı Çin gemilerine asla kapatmadı. Asya gemilerine de kapatmadı. Yani kapattığı kim olabilir? Japonya'ya giden gemiler kapalı. Maalesef kapalı. Güney Kore'ye gidenler kapalı. Hindistan'a gidenler kapalı. Destek verdiği için İsrail, Hindistan hatta ittifak yaptılar şu anda. Sen ev sahibi ülke olsan bu kadar saldırıya karşılık, bu kadar yıkıma karşılık, ya bu müttefiklerin gemilerini tutmak istemez misiniz burada? Gayet istersiniz.
2: Tabii Hindistan'dan dönen bir tatbikattan dönen geminin pozisyonunu bildirdi ve İsrail o İran gemisi vuruldu. İçinde de birçok gemi personelinin, askerin öldüğü bilgisi paylaşıldı.
1: Bir de tersten bakalım. Buyurun. Şu bölgede, yanlış çizmeyeyim de, şu bölgede bakın.
2: Amerikan ablukası.
1: Evet, Amerikan ablukası var. Amerikan ablukası kime? Amerika resmen abluka uyguladı. Bunu ilan etti. Merkez Kuvvetler Komutanı her gün rapor gönderiyor Pentagon'a. Raporun başlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uygulanan ablukanın sonuçları diye. Toplam kaç oldu hatırlamıyorum. En son 70
2: dediler galiba son olarak.
1: 166 evet. milyon dolarlık bir kayıp var. Şu kadar milyon varil şu anda rezerv duruyor filan. Resmi abluka uygulayan burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi. Ve Amerika Birleşik Devletleri kime abluka uyguluyor? Sadece İran'a. Yani Kuveyt, Katar, Bahreyn, Baye gibi ülkelerin limanlarına giden gemilere uygulamıyor.
2: Doğru.
1: Onları durduran İran. İç ablukada. O yüzden bir Çin'le yapılan anlaşma hangi kapsamda anlaşma? Diyor ya, iddia ediyor. Hürmüz'ü açık tutacağız. İran para almayacak. Askersizleştirecek.
2: Evet, askersizleştirilecek.
1: Ya kardeşim demin söyledim ya işte, yani askersizleştireceksin de topyekün mü askersizleştireceksin? İran devrim muhafızlarını mı buradan lağvedip göndereceksin? İran bunu kabul eder mi ya? Adamın toprağı var burada. Bakın ta nereden başlıyor bakın. Şuradan başlıyor.
2: Orası,
1: evet, ta şeye kadar, Irak sınırına kadar komple
2: dibine kadar.
1: Kendi toprağı ve karasuları var. Ve 12 mil. Şurası ne kadar biliyor musunuz? 24 milden daha düşük.
2: Evet, yani 12-12 olunca
1: kilometre.
2: Evet, 2 mil ortaklaşa kullanılıyor karşılıklı olarak. 12 mil.
1: Yok, onun
3: tamamı. 2 mil sorunlu. 22
2: evet, 2 mil üst üste biniyor.
4: Normalde 24 dedi, çakışıyor.
1: O 44.44 24 mile tekabül ediyor kilometre olarak. Burası 33 kilometre. Bunlarla ilgili Deniz Sözleşmesi'nin 35C maddesi düzenleme yapmış. Eğer diyor ki açık boğazlardan bahsediyor, yani doğal su akışlarından, iki kıyı 24 milden, hani 12-12 ya normalde, 24 milden daha darsa diyor, oradan zararsız geçiş hakkı, transit geçiş hakkı verilir diyor.
2: Doğru.
1: O yüzden aradan geçiş hakkı var ticaret gemilerinin. O yüzden normalde ikisinin de yaptığı uluslararası hukuka aykırı. İran'ın da ABD'nin de. Doğru. İran'ın kendi vatanını korumak konsepti üzerine Birleşmiş Milletler 51'e dayandırdı biliyorsunuz İran. Dedi ki ben meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum dedi. Hürmüz'ü kapatmak konusunda da bu madde üzerinden aldığım yetkiyi kullanıyorum dedi. Ne kadar tutarlı bilmiyorum ama neticede bu bölgede iki tarafta şu anda yasa dışı bir faaliyet uyguluyor. Ama Çin ile ABD arasındaki anlaşma Hürmüz konusunda ABD'nin ablukasını kapsamıyor gibi gözüküyor. Bu can sıkıcı bir durum.
2: Peki.
1: Bu İran'ı doğrudan burada en önemli kartını, beka konusunu yok saymak demektir.
2: Peki.
1: Onun için bana göre pratikteki o sahadaki gerçeklikle söylem gerçekliği uyuşmuyor burada.
2: Kemal Hocam çok teşekkür ederiz. Sizi uğurlayayım. Hazır burada bu başlığı açmışken İrfan Hocam'ı davet edeyim. Şöyle Kemal Hocam da girizgah yaptı, hatta çizdi. Ben bir adım daha öteye götüreyim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok hızlı bir şekilde bölgede bir onarım yaptığı ve bir Hürmüz alternatifi geliştirdiği konuşuluyor. Ama Suudi Arabistan'ın da çok hızlı bir şekilde, hatta bir yıl planlanmış galiba, rakamlar da konuşuluyor. Arkadaşlarım da buraya çizmişler. Yine Hürmüz'ü bypass eden ve Hürmüz'ün dışına çıkan
3: o
2: bir noktada.
3: Zaten var aktan.
2: Onu bir yıl içinde aktif hale getirip Hürmüz'ü bypass edebileceği Yanbu, konuşuluyor.
3: Yanbu limanı senin.
2: Doğru. Bu başlık. Arkadaşlarım da çizmiş. Hatta İran'da özellikle en yoğun bölgesi Basra ve Basra petrolünün de Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir oluşumla birlikte Türkiye'nin içinde bulunduğu o hatlara transfer edilip Akdeniz üzerinden çıkışı konuşuluyor. Yani burada Kuveyt'in Katar'ın alternatifsiz kalacağı Hürmüz'e ama diğer ülkelerin burada bu alternatifleri geliştirilebileceği de konuşuluyor. Türkiye de burada devreye giriyor. Hocam yorumlarınız değerli. Özellikle Hürmüz, Kemal Hocam da bahsetti, çok öyle anlaşma varmış gibi görünmüyor dedi. Katılır mısınız ve Hürmüz'ün bypass edilmesi noktasında notlarınız ne olur? Eğer yani çizecekseniz.
5: Tabii, alternatif.
2: Kalem orada hocam, alabilirsiniz. Buyurun.
5: Alternatif güzergahların devreye girmesi tabi zaman alacak. Fakat ne yapılırsa yapılsın hiçbir şey Hürmüz'ün bloke edilmesinin ortaya çıkardığı uluslararası zararı telafi edecek gibi gözükmüyor. Yani hiçbir şey Hürmüz'ün açık olması şartlarına dönüşü sağlamaz. Bir kez bunlar uzun zaman alacak. Şu an itibariyle bazı hatlar açık gözüküyor. Fakat oralardan kapasitesi sınırlı. Önümüzdeki zaman diliminde belki de işte Hürmüz'e alternatif yeni güzergahlar devreye girebilecek. İran'ın burada çok önemli bir avantaj yakaladığını kabul etmemiz lazım. İran uluslararası hukuk açısından da şu an itibariyle eli güçlü. Çünkü ulusal egemenlik sahası Hürmüz Boğazı ve tüm 12 millik alan karasuları kapsamında olduğu için buralara İran istediği şekilde savaş dönemi bloke edebilir, Hürmüz'ü bloke edebilir. Yani dolayısıyla baktığımızda önümüzdeki zaman diliminde bu mesele ne kadar sürecek? Bir kez zaman bakımından bir belirsizlik var. Hala tünelin ucunda bir ışık gözükmüyor. Çatışmanın şu an itibariyle neresindeyiz?
2: Hocam, Trump'ın açıklamalarından şunu anlıyoruz. Özellikle son olarak o Birleşmiş Milletler temsilcisinin de ifadesiyle Amerika'nın. Çin İran'ı yalnız bıraktı. Amerika bu görüşmeden bu sonucu çıkarmış anladığım kadarıyla. Ama gerçekten o sonuç çıktı mı? Onu anlamak güç, ne dersiniz?
5: İhtiyatla bakmak lazım. Trump'ın başka konudaki açıklamalarına da baktığımızda aslında sübjektif mütalalarını, kendi öznel görüşlerini gerçek gibi anlattığını, bir nevi empoze etme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Realiteye baktığımızda koskoca Amerikan devleti donanmasının, hava kuvvetlerinin 1/3'ünden fazlasını bölgeye yığınak yaptığı halde, konuşlandırdığı halde bugüne kadar tek başına Hürmüz'ü açmayı başaramadı, değil mi? Bu bir tespit olarak bunu ortaya koyabiliriz. Ve bir takım aktörleri devreye girmesi için yardıma çağırdı. Asya ülkelerini yardıma çağırdı. Körfez ülkelerini savaşa dahil olmaları, kendilerine destek vermeleri için yardıma çağırdı. NATO'dan beklentisini dile getirdi. Münferit Avrupa ülkelerinden destek istediğini söyledi. Fakat bunların hiçbirisi beklediği gerçekten düzeyde bir destek sağlamadı. Trump bu çerçevede aslına bakacak olursanız çelişkili davranıyor. Bütün süreç boyunca bir taraftan bu müzakereleri Trump İran'ın teslim olmasını kolaylaştıracak bir enstrüman, bir araç olarak kullanıyor. Mesela diyor ki şartlarımızı kabul edin, 24 saatiniz var. 48 saatiniz var.
2: Taş
5: ama ortada bir şart yok. En başta
2: kabul etmiyorlar. 48 saat geçiyor, bir 3 gün daha.
5: Empoze ettiklerini İran tarafından kabul edilmesini istiyorlar. İran'ın teslim olmasını istiyorlar. Şimdi Trump'ın ben büyük baskı altında olduğunu düşünüyorum. Amerika içerisinde bir takım güçler Trump üzerinde baskı kurarak bu savaşın devamını, idamesini sağlamaya çalışıyor. Aslında Trump'ın kendisine kalacak olsa, kendi başına bağımsız karar verebilecek olsa, birinci haftadan itibaren bir uzlaşı kapısını aralar. Şimdi tarafların geçtiğimiz 15 gün içerisinde bu meseleye ilişkin temel argümanları ortaya çıktı. 12 maddeyi İran ortaya koydu. Mukabil olarak ABD tarafı da bir takım görüşler ileri sürdü. Şimdi İran'a baktığımızda İran diyor ki önce diyor çatışmalar dursun diyor, değil mi? Çatışmalar önce dursun, tüm cephelerde dursun, Lübnan'da da dursun. Daha sonra ablukanın kaldırılmasıyla Hürmüz'de geçişlerin serbest bırakılmasını şu şartlarda konuşalım. Yaptırımlar tedirici olarak kaldırılsın. İran'ın dondurulmuş varlıkları
2: serbest bırakılsın.
5: ABD savaş tazminatı ödesin diyor. Bunu ABD kabul etmiyor. O zaman diyor işte buradan geçiş rejimi için bir ödeme yapılmasını kabul edin diyor. İran'ın bu

0: meselede çıkış yolu olarak ileri sürdüğü husus, yani öne sürdüğü husus, çatışmaların durması ve Hürmüz'le bağlantılı olarak esas konunun müzakere edilmesi.
1: Hocam
0: yani,
1: siz tüm cephelerde dediniz. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması var. Bir süredir son dakika bandımızda da yer almış durumda. İsrail-Lübnan siyasi görüşmelerinin 2-3 Haziran'da yeniden başlanacak. Pentagon öncülüğünde ayrı bir güvenlik görüşmesi de 29 Mayıs'ta yapılacak. Anladığımız kadarıyla Amerikan Dışişleri Bakanı ifadesiyle İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatılmış durumda. Yani, bağlantılı mıdır bilmiyorum yani, ama bir son dakika gelişmesi.
0: İran'ın baskısıyla oluyor. En başta karşı çıkmışlardı. Demişler ki o ayrı bir savaş demişlerdi. Fakat İran'ın baskısı neticesinde taraflar netice olarak
1: Amerika'da İsrail'e baskı yapıyor.
0: Evet, Lübnan Cumhurbaşkanı ve İsrail yöneticileri görüştüler. Bir 10 günlük ateşkes. Sonra bunun işte uzatılması, ihlali meselesi.
1: Şimdi 45 gün daha uzatıldığı bilgisi bir son dakika bilgisi olarak son dakika bandımızda da yer almış durumda.
0: Şimdi burada esas püf noktası, ben ABD'nin İran'ı mümkün olduğu kadar zorlayarak taviz vermeye yönlendirdiğini düşünüyorum. Esas püf noktası nükleer mesele. ABD tarafı şunu istiyor: bizim en başta ileri sürdüğümüz koşulları İran hiç müzakere etmeden olduğu gibi kabul etsin diyor. Hala aynı noktadalar. Oysa ki İran mesaj verdi. 2015 yılındaki anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu söyledi. 2015 yılındaki anlaşma İran'ın uranyum faaliyetlerine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimi getiriyordu.
2: Doğru. Ve hocam onu Amerika da kabul ediyor da. Ve belli bir noktaya getirdiler. İsrail sabote etmesi sonu çıkıyordu orada.
0: İşte yani İsrail sadece devlet olarak değil, Amerika'nın içerisinde de aslında Trump üzerinde baskı
1: Obama
0: kurarak.
1: Obama bunu Obama döneminde çözüyor. Trump gelince ilk kaldırdığı noktalardan biriydi. Trump'ın yine ilk döneminde
2: yaptığı. Hatay orada yaptı. Şimdi evet, oraya dönmek istiyor veya o eskiye, o da İsrail bırakıyor.
0: Ama Trump'ın şunu söylemek lazım. Buyurun. Şimdi çatışmalar yeniden tırmanırsa İran'ın ve ABD'nin savaşın devamında elde edebilecekleri bir ilave fayda yok. İlave bir kazanç yok. Yani baktığımızda değil mi? ABD ne yapabilir bu vakitten sonra? Yani değişik yerleri bombaladığı zaman buradaki medeniyet teslim mi olacak? Yahut da böyle tamamen teslim bayrağı mı çekecekler? Beyaz bayrak mı çekecekler? Değil mi? Baktığımızda böyle bir beklenti içerisinde ABD'de radikal çizgide olanlar. Oysa ABD içinde, İran içinde bu noktadan sonra aklı selim, rasyonel çıkış yolu bir uzlaşı tarafını olacak öne çıkarıyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Bir yandan da Bercan Tutar'la bir kez daha eşlik ederse bana sevinirim. Görselimizin önünde. Şimdi Türkiye'yi konuştuk. Türkiye'nin bu noktada...
2: Hatta sonra bir şeyler söyleyeyim ben burayla ilgili.
1: O alayım hemen onu. Sonra çünkü başka bir konuya geçeceğim. Macron'un bir Afrika ziyareti var. O Afrika ziyaretinde bir Türkiye açıklaması var. Hatta Macron'un yanında o Afrika ziyaretinde bir liderin Macron'un yüzüne karşı söylediği ifadeler var. Onu konuşacağız ama bu başlığa dair varsa alayım Coşkun Başbu.
2: Şimdi bak, orada esas kriz konusu nükleer falan değil. İran şu an bizim ilk teklifimizi güncellemeye başladı. Dosta dosta gidin dedik ya biz. Nükleeri sonraya bırakalım, kalanlarla anlaşalım. Şimdi İran burada az önce senin bahsettiğin meğer ne kıymetli yermiş, yeni anladık falan o işi, bak o işi Amerika tepside ikram etti İran'a. Normalde Hürmüz'de, Basra Körfezi'nde öyle Farsi deniz, İşte bu boğaz benden sorulur İşi doğru bir yaklaşım tarzı değil. Bunun doğrusu orada Umman'la ortak iki tarafında karasuları ki 12-12 ondan olmuyor. Yani 24 mil yapıyor. 22 mil eksiği var. O konuda bir ciddi mahkemelik duruma da geldi.
1: Hatta ceza, adaların
2: bu deniz hukuku sözleşmesi kapsamında bir dava konusu oldu orası. İki tarafta işletiyor. Hatta daha çok ağırlık Umman tarafında.
1: Doğru. İran tarafı sığ çünkü Umman tarafı daha derin ve oradan geçişler daha yoğun yaşanıyor.
2: Şimdi burada İran alenen bu süreçte nükleerle umuru değil. Bunu kalıcı hale getirip 2 milyon doları da yapabilirse eğer sabitleştirip 80 milyar dolar tahmini gelir yıllık. Buna çökmenin derdinde. Şimdi bunu yaptığın takdirde diğer ülkeleri hoplatırsın ki arka planda şöyle bir diplomasinin döndüğü söyleniyor. İran'a Amerika'nın beraber işletelim, o parayı beraber yiyelim gibi bir teklifle yanaştığı, bunun üzerine bölge ülkelerinin de eğer böyle bir şey olursa Amerika'daki paralarımızı çekeriz gibi bir tehditle sürece karşılık verdiği söyleniyor. Bunlar kulis bilgileri. Ha şu var,

0: bölge ülkeleri böyle bir anlaşma olsa, hadi sıkıysa isteyin paranızı Amerika'dan. Bunun örnekleri var. Vermiyorum, yok öyle bir rakam diyor, geçiyor. Şimdi burada İran eğer buradan bir oldu bittiyle, evet Hürmüz İran'dan sorulur. Bu körfezde İran'ın şeyi, hakimiyet alanı, İran davul zurna ile bu işi bitirir. Amerika bunu vermek istemiyor çünkü bölge ülkelerinin tepkileri var ve kriz burada başlıyor. Şimdi alternatif yollar dediniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı yol zaten İran-Irak Savaşı'nda yaptığı yol.
1: Doğru.
0: Orada aynı Hürmüz'ü kapatırım restine karşılık ileride böyle bir kriz çıkarsa bir şekilde kendimi kurtarmalıyım diyen o BAE aradan direkt işte o geçtiğimiz gün vurulan limanı oluşturdu ki en büyük limanlardan biri o.
1: Doğru.
0: Yaklaşık 4-5 milyon varil gün
1: arttırılabilir. Onun çalışmalarını da yaptığı söyleniyor.
0: Bunu şimdi rehabilite ediyor. Suudi Arabistan Yanbu limanı var, o Kızıldeniz'e çıkan. Orada da 7-8 milyon varillik bir kapasite var. Hani baktığında aslında Boğaz'ın yarısına kadar, ki Hürmüz Boğazı'na yani 20 milyon varil petrol geçtiği söyleniyor. Yarısına yakınını sen bu iki bypass limanla çıkarabiliyorsun. Dolayısıyla burada hani eğer çok tıkanırsa böyle alternatif arayışlar artar. Ama bu işin doğrusu şu.
1: Buyurun.
0: Onun altını çizmekte fayda var. Eskiye dönüş. Yani savaş öncesi nasıl işliyorsa bu boğaz öyle işlesin.
1: Peki.
0: Eğer Amerika'nın dediği formül, ki İngiltere şu an burnunu sokmaya başladı, illa bir komisyon burayı yönetecekse, kardeşim o komisyon sen değilsin. 8 tane ülke var orada. Onlar oturur. Herkes belli oranda temsil hakkını elde eder ve o komisyon burayı yönetir. Bana göre en sağlıklı olan da o.
1: Peki.
0: Yani bu gelecekte eğer kriz konusu olmasın isteniyorsa ne doğrudan İran'a ne de Amerika-İran ortaklığına asla teslim edilmemeli. Olacaksa bir komisyon, bölge ülkelerinden oluşacak bir masayla bu boğaz
2: koalisyonuna
0: yönetilmeli.
2: Doğru gidecek.
1: Peki.
2: Yani.
1: Devam edelim ama bir yandan da yavaş yavaş son bölümünde programın Macron'un açıklamaları var. Afrika ziyaretindeydi. Bercan Tutar'la daha önce bunları konuşmuştuk. Macron'un Afrika ziyareti, başına gelenler, Fransa'nın Afrika'daki o sömürgelerine karşı adım atılan, Afrika'daki ülkenin attığı adımları konuşmuştuk. Şimdi Macron'un o açıklamalarını bir dinleyelim Türkler konusuna dair. Ondan sonra yorumlarımızı
3: Fransa
1: yapalım.
3: Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal. Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti. Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal. Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
1: Devri bittiği gibi kapılar da yüzlerine kapanıyor. Yani Macron'un bir Afrika turu vardı. O görüntüyü de hemen peşi sıra paylaşalım Azal. Sonrasında Bercan Tutar'la yorumlamaya başlayalım.
0: Aslında bu bir itiraf, biliyor musunuz?
4: Affedersiniz arkadaşlar. Hey hey hey, kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın. Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız. Çok uzun süre boyunca çok fazla insan Fransız olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. Biz Fransızız, her şey bize açıktır diyorlardı. Ama artık bu bitti.
1: Şimdi bu zirvede Macron'un hemen yanında bir Afrika ülkesi liderinin yüzüne bakarak buraya Fransızlar sürekli sömürge amacıyla geldiler, bu artık olmayacak ifadesi de çok net bir şekilde söylenmişti. Macron gülerek karşıladı. O sesi de ben hatırlatmış olayım. Ne dersiniz? Türkiye'nin Afrika'da attığı adımları hep konuşmuştuk. Sonunda Macron'dan da bir itiraf geldi. Çin'in yatırımlarını biliyoruz. Amerika zaten olağan şüpheliydi ama Türkiye'nin de o bölgedeki yatırımları Fransa'yı sarsmış görünüyor.
2: Evet.
1: Yorumlarınız değerli.
2: Sadece yani Afrika'da değil, Orta Doğu'da da, yani Fransa işte Suriye olsun, Lübnan'da olsun. Orada da Türkiye mesela Fransa'yı geriletti. Hatta bir dönem işte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti.
1: Doğru.
2: Demesinin arkasında o vardı. Yani NATO'nun ve Amerika'nın işte Türkiye'nin Suriye'deki politikalarını durduramamasıydı. Şimdi Afrika'da da benzer bir gerilemeyi yaşıyor. Ya Amerika zaten Afrika'dan elini ayağını çekmiş durumda. Yani oradan mesela bütün inisiyatif şu anda bence Türkiye'de görünüyor. Özellikle Türkiye'nin 2004'te başlattığı Afrika açılımından sonra Amerika, yani Türkiye'nin o açılımından ilham alarak 2007'de Afrikom'u kurdu. Yani bunu unutmayalım. Türkiye'nin o açılımının ne kadar etkili olduğunu gördük. En büyük sarsıcı, tabii ezberleri bozan şey, Afrika'nın en zengin hem petrol kaynakları açısından hem ekonomi açısından Libya'daki

0: Türkiye'nin başarısıydı. Yani orada sadece doğru. Türkiye işte Amerika'yı geriletmiş değil. Yani karşısında Rusya vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı, diyelim Mısır'ın desteği vardı, Fransa vardı, İtalya vardı. İtalya bir yere kadar arada belki bekliyordu. Bütün bu koalisyona karşı, uluslararası koalisyona karşı Türkiye'nin Libya'da gerçekleştirdiği bir ezber bozan bir hamle vardı. Yani bu hamlenin zaten tabanı da var. Yani 1400'lerden sonra özellikle İspanya'da Yahudiler gönderildikten sonra ve ondan önce Endülüs Devleti yıkıldıktan sonra bütün Avrupa'nın, Portekiz ve İspanya'nın o dönemde Afrika'yı sömürgeleştirme hamleleri vardı. Ama Türkiye'nin, Osmanlı'nın oradaki varlığı bu sömürgeleştirmeyi 400 yıl geciktirdi. Ancak 1800'lerde Osmanlı yıkılmaya doğru yüz tutarken Libya'ya, Fransa'ya, Cezayir'e, Fas'a girebildiler. Yani Afrika'nın bütün geri kalanını sömürgeleştirdiler ama bugünlerde mesela dekolonizasyon veya postkolonyal şeyler de yapılıyor, sempozyumlar da yapılıyor. İşte Esra Albay Bayrağın öncülüğünde Nun Vakfı Genel Başkanı. O mesela dünyanın o konuştuğu şeyi geçmişte Osmanlı başarmıştı Afrika örneğinde. Orta Doğu'da da işte Güney Asya dediğimiz bölge ta Endonezya'ya kadar o bölgelerde de yani şu anda mesela Hürmüz'ü konuşuyoruz. O bölgelerdeki işte Fransız sömürgeciliğinin zamanında Osmanlı engellemişti. Veya Hindistan'a yönelik işte İngiltere'nin hamlelerini Osmanlı'nın varlığı engellemişti. Yani o Osmanlı'nın zamanındaki yükselişi Avrupa'nın Osmanlı'nın hinterlatındaki sömürgecilik faaliyetlerini durdurmuştu. En az 400-500 yıl Osmanlı zayıflayana kadar ve gerileyene kadar durdurmuştu. Şu an Türkiye'nin yükselişi o sömürgeleştirme hareketlerini tersine çeviriyor. Yani sömürgeleştirdikleri ülkelerde barınamıyorlar artık. İşte Suriye'deki etkisi azalıyor, Orta Doğu'daki etkisi, Irak'taki etkisi azalıyor. Yani işte Yemen'deki etkisi, Körfez'deki etkisi, Afrika'da özellikle büyük bir kayba uğramaya başladı. Yani bugünlerde mesela Mali'de tekrar Tuarekler üzerinden bir çatışma var. Fransa'nın oradaki mesela varlığı ve Rus askeri, paralı askerlerinin falan denetiminde bir oluşum, iktidarı destekleme oluşumları var ama bunların gözü tabii ne Amerika'da ne Çin'de. Yani onların Amerika'nın yani Batı'nın Fransa eksenindeki diyelim Avrupa'nın, Amerika'nın veya işte Çin'in Afrika'ya götürdüğü diyelim işte kalkınma adı altında, beyaz adamın yükü adı altında veya sömürgecilik veya işte müdahalecilik adı altında götürdüğü bütün faaliyetler ters tepti. Yani Türkiye'nin oradaki varlığı bu önceki hem Avrupa'nın hem Amerika'nın hem Çin'in oradaki varlığının veya yaptıkları politikaları, projeleri tamamen yok ediyor. Çünkü Türkiye'nin varlığı farklı bir varlık ve tecrübesi var bir de. Yani Afrika'nın 1,5 milyar nüfusu var. 700 milyon Müslüman olduğunu unutmayalım. Yani çok büyük. Türkiye için inanılmaz stratejik önemde bir kıta. Nüfusu genç, giderek artıyor. Kişi başına düşen nüfus yani dünyanın her yerinde azalırken mesela Amerika'da bile 2.1'den 1.6'ya inerken Afrika'da %4 oranında. Yani o kadar düşmesine rağmen çok yüksek. Genç bir nüfus, ekonomik kaynaklar inanılmaz yüksek ve Türkiye'nin burada 2004'ten bu yana yaptığı yatırımlar var ve o yatırımların geri dönüşünü almaya başladı Türkiye. Yani Türkiye özellikle Kızıldeniz'in her iki tarafında da ve Doğu Akdeniz'deki bölgelerde de çok etkin ve oradan yavaş yavaş Afrika'nın içine doğru ilerliyor. Yani işte Nijer'e doğru diyelim işte Kenya'da konuşmuş mesela Macron o bölgelerde de Moritanya'da bile mesela Türkiye'nin etkisi fark ediliyor. Senegal'de yaptığı yatırımlar var. İşte açtığı hastaneler var, eğitim kurumları var. Bu anlamda Türkiye'nin yani hem eğitimde mesela bir cazibe merkezi olmaya başladı. Hem Avrupa'nın o sömürgeciliğine karşı bir kurtuluş, bir umut olmaya başladı. Hem de Çin'in diyelim işte borç batağı veya yatırımlar üzerinden yaptığı diyelim müdahalelere yani kendilerini işte borç batağına sürükleme, bağımlı hale getirme politikalarına Türkiye bir alternatif sunuyor. Peki. Yani bu anlamda Türkiye bir ilham kaynağı, bir kurtuluş adresi gibi görülüyor.
1: Peki Fransızları sarsmış gibi görünüyor. Çok evet. Teşekkür ederiz Bercan Tutar. Buyurun. Hocam buyurun.
2: Şimdi 2005 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tam yönelik müzakereleri başladı 3 Ekim 2005'te. O yıl aynı zamanda zaten başlayacağı önceden ilan edilmişti. O yıl Türkiye'de parlamenter sistem vardı. Başbakan Tayyip Erdoğan dedi ki 2005 yılını Afrika yılı ilan ediyoruz dedi ve bazı bir takım kesimler buna büyük tepki gösterdiler.
0: CHP bize eleştirmişti muhalefet.
2: Büyük tepki yani. Gösterdiler. Dediler ki yani Avrupa Birliği ile müzakerelere başlıyoruz. Türkiye Afrika yılı ilan ediyor. Acaba Avrupa Birliği idealine, hedefine mevcut hükümet inanıyor mu, inanmıyor mu? Bu konuda kuşkularımız var dedi. Oysa ki Türkiye çok taraflı, çok yönlü, çok boyutlu dış politikayı her zaman tatbik etmenin en iyi yöntem olduğu bakış açısıyla hareket etmişti. Avrupa Birliği bir sene sonra

0: Bakanlar Konseyi 8 müzakere başlığını bloke etti. O yol tıkandı. İşte o zamandan günümüze kadar mesafe alamadık. Hukuken devam ediyor. Fiilen kilitlenmiş vaziyette. Fakat Afrika'da Türkiye devasa bir açılım yaptı. Büyükelçiliklerin sayısı 100 yılın başında 12 taneydi. Bugün 45'e çıkmış durumda. Kadim sömürgecileri adeta Afrika'yı Türkiye'ye dar etti denilse yeridir. Şimdi eskileri gidiyor. İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar falan gidiyor. Fakat yenileri geliyor. Çinliler geliyor. Çinliler de aslında böyle altyapı yatırımlarına destek vererek işte arazileri kiralayarak bir başka sömürge hegemonyası kurmak
1: borçlandırarak
0: istiyorlar.
1: Borçlandırarak borçlar
0: yapıyor. Evet, Türkiye onların hepsinden farklı. İnsancıl boyutlarını öne çıkaran oraların, o ülkelerin, o toplumların kendi ayakları üzerinde kalmasını sağlayan politikalar tatbik ediyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Sovyetler dağıldığı zaman biz Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'nı kurmuştuk. Transkafkasya'da Azerbaycan'a, Orta Asya'daki 5 devlete teknik yardım için. Fakat daha sonra bu teşkilatın Türkiye'nin tüm dünyadaki faaliyetlerini yönlendiren bir boyut kazandığını gördük. Bugün Afrika'nın pek çok ülkesinde diplomatik temsilcilerimizin olduğu ülkelerin aşağı yukarı büyükçe bir kısmında TİKA'nın temsilcilikleri var. Ve TİKA onlara yani ekonomik yardım yapmıyor. Balık tutmayı öğretiyor sanayide, tarımda, turizmde. O dediğiniz
2: çok önemli.
0: Turizmde.
2: Mesela bir örnek vereyim. İngilizler işte İngiltere'de bir şey bıraktılar mı, bir şey yaptılar mı? Onların politikası alıp götürmeye dayanıyor. Yani ne varsa ekonomik kaynak, bitkidir, işte tahıldır, pamuktur, ne varsa mesela alıp kendi ülkelerine götürüyorlar ya da kurdukları fabrikalar üzerinden dünyaya satıyorlar. Şimdi Türkler de Hindistan'ı yüzyıllarca yönettiler mesela. Şimdi gittiğinizde bir sürü o eski dönemden Babur İmparatorluğu'ndan kalma eserler görüyorsunuz. Ve Afrika'ya gidin, ta Osmanlı'nın 700 sene önce yaptığı eserler var mesela.
3: Şimdi Afrikalılar
2: 500-600 yıl sene. Ama İngilizlerden, Fransızlardan bir eser göremezsiniz. Varsa bir eser, o da köle merkezleridir. Ya da işte köle taşımacılığında kullanılan limanlardır.
3: Afrikalılar diyor ki, kıtaya bir şey istemeden gelen tek millet sizsiniz diyor. Bak hepsinin bir, mesela Fransa altın rezervinde dünyada 6 ya da 7. ülke. Altın yok Fransa'da. Nereden geldi bu altınlar?
1: Afrika'dan geldi.
3: Elmasları da 25 yıldır kaybediyor bize. Diyor ya. 25 yıldır kaybediyor diyor. Fransa'nın bütün geliri yani neredeyse 500 milyar dolara yakın sömürü parası Afrika'dan. Ama şimdi artık gelmiyor. Bak çok ilginç bir olay anlatayım. Türkiye meseleyi nereden nereye getirdi? Benim iki tane tarihi olay var. Şu son bana göre içinde bulunduğumuz döneme damga vuracak. Birisi Fırat Kalkanı. İlk defa emperyal yapıya bir dur dediğimiz harekat. İkincisi Libya'ya olan o meclisten geçen tezkere.
1: Doğru.
3: Şimdi o tezkereyle birlikte Afrika'da kader değişti. Ve ezber bozuldu. Ne yaptı biliyor musun Mali? Bak bunlar ileride tarihi ibretlik vakanı anlatacaklar. Dedi ki çık ülkemden dedi. Bir tane asker istemiyorum dedi.
1: Senegal'de benzer şekilde söyledi.
3: Bak ne oldu? Fransa arsızca ve soysuzca büyükelçiliği kapatmadı. İstenilen personel ilan etmiş. Yani hukuka göre çıkması lazım. Ne yaptı Mali? Elektriğini kesti. Etrafını ablukaya aldı. İçeriye gıda maddesi girmedi. Gitmek zorunda kaldılar. Bak her türlü ablukayı uyguladı.
1: Peki.
3: Düşünebiliyor musun? Bir ülke işte sözde demokrasinin beşiği. O mikron aklıyla işte eridiğini söylüyor. Bittiğini söylüyor. Ve o ülke 300 yıl. Bak Afrika'nın neredeyse yarısı Fransızca konuşuyor.
1: Evet.
3: Kendini Kuzey'in Afrika'sında Fransız olarak ifade eden Faslılar, Tunuslular var.
1: Daha çarpıcı bir şey. Çok yakın zamanda Fransa nüfusunun çoğunluğunun göçmenler tarafından alınacağı da çok kısa bir süre içerisinde. Fransa nüfusunun büyük çoğunluğu da o bölgeden gelen göçmenlerden oluşuyor. Gerçek nüfusu da geçeceği konuşuluyor.
3: Ya, Haktan, Enrico Macias, Cezayirli.
1: Evet.
3: Birçok futbolcusu.
1: Zidane.
3: Afrika, Zidane.
1: Meşhur. Evet.
3: Yani
1: evet,
3: baktığında şimdi o hani siyahilerin orada ne aradığını sorgulayanlar işte o sömürüye geçsin.
2: Hayır, yani oraya gitmelerine mi? 40 yıl sonra bile vatandaşlık vermiyorlar.
1: Şöyle yapacağım. Bir önemli gelişme daha var. O da Türk dünyası az önce hocam söylemişti herhalde. Başkan Erdoğan da önemli bir zirveye katıldı. Kazakistan'da o da dönüyor. Türk dünyasını da yorumlamanızı isteyeceğim.
0: Bir cümle söyleyeceğim ben bu konuda.
1: Görüntüde geliyor. Bir klip göstereceğim.

0: Cümle alayım hocam.
1: Fransa şöyle bir hata yaptı. İngiltere, British Commonwealth, İngiliz Uluslar Topluluğu adlı eski sömürgelerle kültürel ticari ilişkileri güçlendirecek bir örgüt kurdu. Fransa'da onun paralelinde bir örgütü Frankofon Ülkeler Topluluğu diye kurdu. Eski sömürgelerden Fransa'ya vizesiz ikamet, yerleşme, eğitim hakkı verdi. Nüfusun Fransa'da ve Fransa topraklarının genelinde işte bir takım kentlerde siyahilerin falan Cezayirlilerin nüfusunun artmasının sebebi bu. Şimdi artık dönülmez akşamın, dönülmez şu vaktin girişinde.
0: Şimdi çok çarpıcı görüntüler geliyor. Onu konuşalım ama.
2: Versene şu müjdeyi.
0: Verelim. O klibi verelim. Üzerine konuşalım.
2: O önemli bak.
0: Türkistan zirvesi dönüşü.
3: Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi vesilesiyle Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şehri Türkistan'da sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu kadim şehir Orhun abidelerinden Divan-ı Lugati Türk'e, Kutadgu Bilig'den Dede Korkut'a uzanan ortak hafızamızın adeta canlı abidesidir. Anadolu erenlerinin feyiz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir. Türkistan zirvemizin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum.
0: Coşku Başko, bir yandan Afrika, bir yandan Türk dünyası.
4: Bir cümleyle bir şey söyleyeyim, buyurun. Öyle devam edin.
0: Buyurun.
4: Eskiden mesela Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diyorduk. Yani öyle bir proje çiziliyordu Türkiye. Ama artık öyle görünüyor ki, yani Adriyat şeyden, Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanıyor. Yani ta işte Fas'tan, Cezayir'den, Endonezya, Malezya'ya kadar.
2: Dediğimizde fantazi geliyordu. Viyana'da ata bin, Türkçe konuşarak ta Uygur'a, Çinlilerin olduğu yere kadar ilerlersin diyorduk. Buna İran'da dahil diyorduk. Millet bazılarına fantazi geliyordu. Şimdi öylesine kritik bir süreçten geçiyoruz ki bak her şey yeniden yapılıyor. Dikkat et, biz bu işi olgunlaştırmak için çok ciddi bir emek verdik. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurmak için. İlk başta neydi bunun tanımı? Türkçe konuşan devletler topluluğu.
0: Doğru.
2: Niye? Çünkü pusuda bekleyen, bak pusuda bekleyen bu yapıyı dağıtmak için.
4: Hatta İngilizce Turkic Republic diyorlar değil mi?
0: Türk'ün
2: bunlar.
0: Türkiye Cumhuriyetler.
1: Şöyle bir şey de vardı. Şimdi, bir cümle söyleyeceğim.
0: Buyurun hocam.
1: Şimdi orada bu zirve toplantılarında Haydar Aliyev'le Süleyman Demirel yahut da Turgut Özal Türkçe konuşuyordu. Öteki katılımcılar Rusça konuşuyordu. Fakat zirvenin adı Türkçe konuşan ülkeler topluluğuydu.
2: Şimdi tabii o isimler belli bir mantıkla verildi. Evet. Yani niye öyle söyledik? Çünkü hani bazen tarih dönem hakikaten kaderdir, fırsattır. Şimdi işte Rusya Ukrayna meselesiyle boğuşuyor. Diğer ülkeler işte Amerika, İran vesaire. Biz burada bak burada artık o yapıyı Türk Devletler Teşkilatı diye isimlendirdik.
0: Bana bu karşılama göre, Coşkun Baş bu hatırlatayım. Dombra'yla karşılandı.
2: Evet. Dombra. Şimdi burada gerçekten haktan.
1: Bu orijinali değil mi?
0: Orijinali.
1: Öteki uyarlaması Türkiye.
0: Bizimki Türkiye'deki uyarlaması bu orijinali.
2: Büyük bir keyifle seyrediyorsun. Haklısın çünkü bak Milli Eğitim Bakanımız, ben buradan tekrar vatandaş olarak şükranlarımı iletmek üzere tebrik ediyorum. Okullarda müfredatta bazı kavramlar düzeltildi. Olması gereken yere geldi. Bunlardan birisi de Türkistan. Şimdi az önce Sayın Erdoğan'ın da Türkistan diye vurgulaması bu yüzden. Çünkü buralar eskiden Türkiye'li diye bilinen çok geniş bir coğrafyanın kadim.
0: Sizin söylediğinizi ben Oktay Sinanoğlu'ndan duymuştum. Buradan yola çıkın. Çin'e kadar sadece Türkçe konuşarak ilerleyebilirsiniz.
2: Evet.
0: Demişti. Siz de bir benzerini söylediniz. Siz biraz daha Viyana'ya gittiniz.
2: Macaristan'a git. Onu anlatana kadar göbeğimiz çatladı. Ya Türk devletidir diyoruz. Ne alakası var? Ya Hungari diyor. Hun. Hungari diyoruz. Ya oradan da mı anlamıyorsun diye.
0: Çok benzer kelimeler. Onlar kabul etmiyorlar Macaristan'a.
2: Şimdi Allah'a şükür iş aslına bulmuş. Geldi. Yani Macaristan'dan böyle bak İran dahil diye özellikle altını çiziyorum. Ta Uygur'a kadar oradaki aslanlar da Türk evladıdır. Bunlar hep o tek o coğrafyanın parçaları. Rusya dağıldı. Kaç devlet çıktı içinden? Çünkü Rusya Türk devleti yiyerek büyüdü. Türkeli dediğimiz, Türkistan dediğimiz coğrafya işte bundan. Şimdi Sayın Erdoğan'ın...
0: Şimdi Paşinyan'ın bir ifadesi vardı, okumuşsunuzdur. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Evet. Şöyle diyor, artık bu çılgınlığa son verelim. Yanımızda 90 milyonluk Türkiye. Kuzeyimizde Azerbaycan.
1: 10 milyonluk.
0: 10-15 milyonluk.
1: 35 milyonluk
0: güneyimizde
1: İran'da.
0: Güneyimizde de 35 milyonluk İran'da Türkler var. Artık biz bu...
2: 45.
0: Coşkun Başbuğ 45 diyor. Bu çılgınlıktan vazgeçelim diyordu Paşinyan. Son açıklaması. Onu da... Hocam... Son 3 dakikam sizin
5: yani
0: de
5: Türk cümlelerinizi
0: alayım.
5: Türk Devlet Teşkilatı gittikçe güçleniyor. Bunun bir askeri ayağı olmalı. Ben onu iddia ediyorum.
2: Mutlaka. Geliyor Turan ordusu inşallah.
5: Tamam. Yani
4: Türk NATO'su.
5: Neden olmasın? Çünkü Pasifik'e kadar uzanan bir coğrafi mesafemiz var. Balkanlara kadar uzuyoruz. Afrika'ya kadar uzuyoruz. Orta Doğu coğrafyası zaten bizim kadim coğrafyamız. Dolayısıyla hinterlandımız bizim. Üç denizden sınırlı, yani sınırlı derken geniş Hazar havzası var. Bir taraftan Baltık Cumhuriyeti, Baltık var. Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Ege. Yani bir baktığınız zaman denizler havzasında Türk Cumhuriyetleri var. Kara toprağına gittiğimiz zaman ta şeye kadar, Çin'e kadar bizim orada interlantımız var. Bütün bunların hepsinin tahkim edilmesi için iktisaden ortaklık, hukuken müştereklik, askeri anlamda birleşiklik söz konusu olması lazım.
2: Şimdi buna zaten doğru... bak sana takviye yapayım Kemal. Azerbaycan'a biz biliyorsun NATO benzeri saldırmaz şey yani herhangi bir devlete saldırı
4: stratejik
2: yapıldığı an herhalde. Direkt Türkiye'ye veya Azerbaycan yapılmış varsayıyoruz. O ay yapıldı. İnşallah bu diğer devletlere de gelir. İnşallah o zaman dediğin oluyor zaten.
4: Yani fakat bunlar bir anda olmayacak yani.
5: Tabii tabii kademe kademe yani ürkütmeden düşmanları fazla dostlarımızı çok aşırı sevindirmeden.
1: Kemal Hoca tamamlasın. Ben bir hatıramı anlatmak
0: hocam,
1: için.
0: Son bir dakikam.
5: Tamam ben tamamladım.
0: Buyurun.
1: Şimdi 96 yahut da 97 yılındaydı. Alparslan Türkeş vefat etmeden önce bir grup gazeteciyle yanına gittik. Bir tanesi soru sordu. Efendim dedi Sayın Başbuğ işte siz demiştiniz ki Sovyetler dağılınca Türkler bir araya girecek. Hani hiç bir araya gelmedik falan dedi. Delikanlı dedi böyle şeyler bir insan ömrüne sığmaz. Bir hedef belirlersiniz. Ne kadar peşinden koşarsanız, çaba gösterirseniz ona ulaşma imkanınız o kadar fazla olur dedi.
0: Evet yani o
1: da bu vesileyle.
4: Ben de şeyle tamamlayayım. Buyurun. Bir yasak elma var. Bir Apple'ın elması var. Bir de kızıl elma var.
0: Bu da kızıl elmanın biriydi.
5: Göstermiş.
0: Coşkun Başbuğ.
2: Şimdi kızıl elma dedik. O hani ömrüne sığmaz dedi ya. Atatürk ta o zaman dedi. Rusya dağılacak hazırlıklı olun dedi. Peki. Orada dili bir, dini bir, örfü bir, kardeşlerim var. Biz onlara gelmeden, onlar bize gelmeden biz onlara gitmeliyiz dedi. Rahmetli Turgut Özal bunu denedi, hayatıyla ödedi. Evet. Yani bana göre esas
4: erken davrandı.
2: Erken davrandı. Hayatıyla ödedi. Ama Allah'a şükür biz o günleri gördük. Peki. İnşallah bizim torunlar da o Türk ordusunun böyle at koşturduğu dönemleri görecek. Dünya huzura kavuşacak.
5: Altay tankı mesela değil mi?
0: Coşkun Başbuğ teşekkür ederiz. Bercan'a teşekkür ederiz. Kemal Hocam çok sağ olun. İpan Hocam çok teşekkür ederiz. Noktayı koyduk. Gelişmelerinden karşınızda oluncaya dek mutlu geceler efendim.

0: efendim, hoş geldiniz Ajans Hafta Sonu'na. Ben Esra Akkürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak ABD'ye dönüş yolculuğunda Çin'in verdiği tüm hediyeler çöpe atıldı. Casusluk tehlikesine karşı ABD heyeti ziyarette özellikleri kısıtlanmış kullanat telefonlar da kullandı.
1: ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde verilen tüm hediyeler çöpe atıldı. Hiçbir Çin malının Air Force One'a girmesine izin verilmedi. Trump'ın Çin ziyareti diplomatik temasların yanı sıra alınan olağanüstü güvenlik önlemleriyle de gündem oldu. Pekin'deki görüşmelerin ardından Trump ve beraberindeki heyet başkanlık uçağı Air Force One'a geçmeden önce Çin tarafının verdiği tüm hediyeleri çöpe attı. Rozetlerden hatıra eşyalara, yaka kartlarından elektronik cihazlara kadar tüm ürünler uçağın merdivenlerindeki çöp kutularına bırakıldı. ABD güvenlik birimlerinin Trump ve

0: Heyetini uyarıda bulundu. Çin menşeli eşyaların içine dinleme cihazı ya da takip sistemi yerleştirilmiş olabileceği belirtildi. Güvenlik tedbirleri sadece hediyelerle sınırlı kalmadı. Heyette bulunan kişiler kişisel telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktı. Çin'deki temaslar boyunca özellikleri kısıtlanmış kullanat telefonlar kullanıldı. Trump her ne kadar Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için dostum ifadesini kullansa da yaşananlar Washington'la Pekin arasındaki ilişkilerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyaretinin ardından dönüşte soruları yanıtladı. Gündeminde İran savaşı ve Tayvan gerilimi vardı. Peki Trump Pekin'den gerçekten elini güçlendirecek ekonomik ve siyasi kazanımlarla mı döndü? Çin ziyaretine ilişkin ABD'de neler konuşuluyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump ile Xi Jinping arasındaki Çin görüşmeleri sonrası dönüş yolunda Air Force One'da yapılan açıklamalar Washington'la Pekin arasındaki yeni dönemin şifrelerini ortaya koydu. ABD ana akım medyasına göre ziyaretin ana ekseni İran-Tayvan ticaret savaşları ve lider diplomasisi oluşturdu. Trump ziyareti tarihi olarak tanımladı ve harika vakit geçirdik. Gerçekten tarihi günlerdi ifadelerini kullandı ancak açıklamaların satır aralarında dikkat çeken asıl unsur iki tarafın krizleri dondurmayı tercih ettiği yeni bir geçici denge oldu. Trump, İran'ın sunduğu nükleer teklif için son derece sert konuştu. İlk cümlesini beğenmezsem çöpe atarım diyen Trump, özellikle uranyum zenginleştirme konusunda çok sert güvence istediğini söyledi. ABD ana akım medyasında özellikle CNN, New York Times ve Politico analizlerinde bu söylem Trump'ın İran'a karşı askeri baskı seçeneğini masada tutmaya devam ettiği şeklinde yorumlandı. Ancak aynı analizlerde Trump'ın Çin'i doğrudan İran'a baskı yapmaya zorlamamasının da dikkat çekici olduğu vurgulandı. Trump'ın Xi'den lütuf istemiyorum sözleri Washington'ın Pekin'i tamamen karşısına almak istemediği şeklinde değerlendirildi. Çünkü Çin'in enerji ihtiyacının büyük bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden geliyor ve İran krizi Pekin ekonomisini doğrudan etkiliyor. Trump'ın en kritik açıklamaları Tayvan konusunda geldi. Xi'nin kendisine doğrudan ABD Tayvan'ı savunur mu sorusunu yönelttiğini açıklayan Trump bu soruya cevap vermediğini söyledi. ABD medyasında bu açıklama stratejik belirsizlik politikasına dönüş olarak yorumlandı. Özellikle Wall Street Journal ve Reuters değerlendirmelerinde Trump'ın Biden döneminde daha açık Tayvan savunma söyleminden farklı bir çizgi izlediği belirtildi. Trump ayrıca Xi'nin Tayvan bağımsızlığı konusunda çok sert bir çatışma çıkabilir uyarısını aktardı. Buna rağmen Trump Tayvan'a yeni silah satışları konusunda karar vereceğini söyleyerek Pekin'e tam bir güvence vermedi. Trump'ın tarifeleri konuşmadık sözleri Washington'da en çok tartışılan başlıklardan biri oldu. Çünkü ABD medyasına göre bu ifade tarafların şimdilik ekonomik çatışmayı büyütmek istemediğini gösteriyor. Trump, Çin'in hala yüksek tarifeler ödediğini savunsa da yeni bir tarife savaşı başlatmaması piyasalarda kontrollü rekabet mesajı olarak görüldü. Buna karşılık Pekin'in en büyük kazancı Tayvan konusunda doğrudan baskı görmemesi ve Trump'tan net bir askeri taahhüt duymaması oldu. Peki Çin ne kazandı? ABD ne elde etti? ABD ana akım medya analizlerine göre Çin, Tayvan konusunda Trump'tan net savunma garantisi verilmemesini diplomatik kazanım olarak görüyor. Pekin ayrıca ağır ekonomik yaptırımların hemen gündeme gelmemesinden memnun. Trump yönetimi ise İran konusunda Çin'i tamamen karşısına almadan baskı stratejisini sürdürme alanı kazandı. ABD tarafı ayrıca Çin'den yeni tarım ürünleri ve soya fasulyesi alım sözü alarak iç politikada çiftçilere mesajlar verdi. Trump'ın Xi için ona saygı duyuyorum, çok zeki biri sözleri ise Washington'daki Şahin çevrelerde dikkat çekti. Özellikle Cumhuriyetçi Ulusal Güvenlik çevrelerinde Trump'ın Çin'e karşı tonu beklenenden daha yumuşak bulundu.
1: Efendim işte bir anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın o Çin'e yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Pekin'de ise yeni bir zirve için hazırlıklar başladı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftaya Çin'e gideceğini duyurdu.
0: Trump-Xi görüşmesine ev sahipliği yapan Pekin'de diplomasi trafiği dinmiyor. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin de Çin'e gitmeye hazırlanıyor. Dikkat çeken gelişmeyi South China Morning Post gazetesi duyurdu. Putin'in önümüzdeki hafta Çin'e gideceği belirtilen haberde ziyaretin 20 Mayıs'ta gerçekleşebileceği aktarıldı. Gazeteye konuşan kaynaklar ziyareti Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası olduğunu söyledi.

0: Bir yıldan kısa sürede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık ayında Çin'i ziyaret ederken İngiltere Başbakanı Starmer ise Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu.
1: İsrail'in Kudüs'ün işgalini kutladığı bayrak yürüyüşü yine şiddet anlarına sahne oldu. Kalabalık İslamiyet'e ve Müslümanlara hakaret eden sloganlar attı. Bununla da yetinmeyen kalabalık Kudüs sokaklarında gezerek Filistinli esnafa saldırdı.
2: Küfür ve hakaret dolu sloganlar attılar. Kudüs'ü savaş alanına çevirdiler. 1967'de Kudüs'ü işgal eden İsrail, 10 yıllardır Filistinlileri yerlerinden ediyor. On binlerce kişi kendi yurtlarında mülteci konumuna düştü. İsrailliler ise her yıl bu işgali kutluyor. Özellikle Müslümanlar saldırganların hedefi oluyor. Bu yılda manzara yine aynıydı. Yüzlerce işgalci Kudüs'ün eski şehir sokaklarını bastı. Hakaretler savurarak sokak sokak gezdi. Dakikalar sonra şiddet başladı. Hedefte Filistinli esnaf vardı. Kalabalık öfke ve kin doluydu. Saldırganlar dükkanlara zarar verdi, masa ve sandalyeler havada uçuştu. Yetmedi, şiddet uyguladı. Şam kapısında toplanan işgalciler burada da bayrak açtı. İslamiyet'e ve Müslümanlara hakaret içeren sloganlar attı. O anları görüntüleyen basın mensuplarına da engel olundu. İsrail güçleri ise işgalcilere korumalık yaptı. Olaylarda çok sayıda Filistinli yaralandı.
1: Başkan Erdoğan, Kazakistan temaslarında Astana'nın ardından Türk dünyası liderleriyle buluşmak için Türkistan'a geçti. Dünyaya birlik mesajlarının verildiği Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine Başkan Erdoğan'ın uyarıları damga vurdu. Küresel krizlere dikkati çeken Erdoğan, siber saldırılara karşı da uyardı. İşte zirveden öne çıkan detaylar.

0: yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
1: Türk dünyasına bu sözlerle seslendi. Küresel krizleri hatırlattı, birlik çağrısı yaptı.
0: Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarını Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak için gittiği Türkistan'da yaptı. Erdoğan, Astana'nın ardından geçtiği Türkistan'da kongre merkezine gelişinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler arası ilk temas da zirve öncesi burada kuruldu. Samimi bir sohbette bir araya geldiler. Liderlerin programı kültürel geziyle başladı.
2: Aslı Topkapı Sarayı.
1: Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni de ziyaret ettiler. Liderler arasındaki samimi sohbet kameralara böyle yansırken el ele dünyaya birlik mesajları da verildi. Liderlerin rotası zirve toplantısı için tekrar kongre merkezi oldu. Önce aile fotoğrafı çekildi. Ardından yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen toplantıya geçildi. Bu yıl zirvede bir de ilk yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gözlemci üye statüsüyle davet edildi. Erdoğan konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilere de vurgu yaptı.
0: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
1: Ve enerjide orta koridorun önemi.
0: Türk devletlerinin artık orta

0: Hak meseleler karşısında üst düzey refleksler kazandığını teyit ediyor. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir.
1: Erdoğan'ın zirve boyunca diplomasi trafiği de aralıksız devam etti. Liderlerle baş başa görüşmeler de yaptı.
2: Başkan Erdoğan işte o Kazakistan ziyareti kapsamında önemli anlaşmalar imzaladı. İmzalanan 13 anlaşmadan biri de savunma sanayi alanında oldu. Yerli ve milli insansız hava aracı Anka'nın Kazakistan'da üretimi ve bakımı için iki ülke arasında ortak girişim kurulması kararlaştırıldı.
3: Anka sınırları aşıyor. Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor.
4: 13. anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kazakistan Cumhuriyeti adına 406 numaralı uçak tamir fabrikası anonim şirketi başkanı Nurlan Kocaev, Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşmayı teati edeceklerdir.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan 13 anlaşmadan biri savunma sanayi alanında oldu. İki ülke arasında TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.
0: Askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük.
3: Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Kazakistan'da Anka platformuna yönelik üretim ve bakım merkezinin kurulması bekleniyor. Söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağı düşünülüyor. Anlaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Kazakistan arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin stratejik önemine dikkat çekti. Köklü dostluk bağlarına sahip iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmaları, stratejik ilişkilerimizin güçlenmesine, kurumsal temaslarımızın derinleşmesine ve ortak kabiliyetlerimizin gelişmesine katkı sunmaktadır, dedi.
2: Türkiye'nin son dönemde Afrika'da attığı adımlar dünyanın gündeminde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron itiraf etti. Türkler geldi, bize her kapı açılır, devri bitti diye konuştu.
5: Macron Afrika'daki hezimeti itiraf etti. Fransa gitti, yerine Türkiye geldi dedi.
6: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
5: Ankara son dönemde Afrika politikasıyla öne çıktı. Başkan Erdoğan 2005'i Afrika yılı ilan etti. O tarihten sonra kıtada işler değişmeye başladı. Ancak Batı'nın yaptığı gibi değil. Sömürmek yerine kazan kazan politikasıyla her iki tarafında gelişmesini sağlayacak hamleler yaptı Türkiye. Büyükelçilik sayıları arttı, askeri yatırımlar yapıldı. İnsani yardımların yanı sıra ticaret hacmi de büyüdü.
6: Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal.
5: Somali bunun en net örneklerinden biri. Türkiye'nin son 10 yılda Somali'ye yaptığı yardımlar 1 milyar doları aştı. Ardından askeri anlaşmalar beraberinde geldi. Somali askerleri eğitildi, bölgedeki terör unsurlarıyla mücadele arttı. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan görev unsurları güvenlik için bölgede. Yani Türkiye'nin hamlelerinde her iki tarafta kazanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Afrika'daki değişen bu durumu itiraf etti. Paris 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor dedi.
6: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
2: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları genişleyerek devam ediyor. İstanbul'dan Denizli'ye kadar peş peşe operasyon haberleri var. Üsküdar Belediyesi'nde usulsüz iskan işlemleri ve menfaat temini iddialarıyla 7 kişi gözaltına alınırken İBB'ye bağlı bazı müdürlükler

0: şirketlerde ise ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında, saldırı görüyor, zulüm görüyor.
2: Özgür Özel yaşananları küçümsese de peş peşe gelen itiraflar ve dosyalara giren yeni detaylarla İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması dalga dalga büyüyor.
3: Yolsuzluk, rüşvet, İrtikap, cinsel taciz. Bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
2: İBB soruşturmasıyla ilgili Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. İnşaatlarda usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temin edildiği öne sürüldü. 7 kişi gözaltına alındı. Bir operasyonda İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'ne düzenlendi. Gerekçe yine aynı. İhalelere fesat karıştırma iddiası. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Bu sorun şu anda İstanbul'daki dosyaya baktığınızda 47 CHP'linin itirafları, ifadeleri, verdim dedikleri, aldım dedikleri, kasetleri, affederse her şeyi var. Bunu savunulacak bir tarafı var mı?
2: Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması İstanbul'dan Denizli'ye kadar uzandı. Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonda da aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
5: Böyle bir oturup büyüklerle bir konuşup önceden bu gidişe bir dur dememiz lazım. Genel merkeze kadar uzanan bu yolsuzluk dosyasından CHP bunun altında kalamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bununla anılamaz.
2: Ve bir diğer adres Eskişehir. Tepebaşı Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan belediye özel kalem müdürünün evinin bahçesinde gömülü gizli odada 9 adet kripto para üretmek için kullanılan cihaz bulundu. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasında ise karar açıklandı. Baklava kutusunda rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmada eski belediye başkanı Niyazi Nefi Karay'a 46 yıl, eski yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e ise 41 yıl hapis cezası verildi.
6: Yurt dışından gelmiş.
2: CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması da 10 Temmuz'da ertelendi. İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin ve heyet görevine devam edecek.
0: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %18'den %26'ya çıkardı. Haliyle milyonlarca emekli ve memurun zam beklentisi de yükseldi. Peki enflasyondaki yükseliş maaş zamlarını nasıl etkileyecek? İşte tahminler.
7: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
2: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %18'den %26'ya güncelledi. 8 puanlık artış memur ve emeklinin maaş hesaplarını değiştirdi. Yılın ilk 4 ayında enflasyon %14,64 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini güncellemesiyle SSK ve Bağkurluların emekli maaşlarının Temmuz ayında %18,5, 2027 Ocak ayında ise %7,6 oranında artması bekleniyor.
8: Şayet tahminler gerçekleşirse 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisinin hesabına Temmuz ayında 23.700 lira, 2027 Ocak ayında ise 25.501 lira yatacak. Maaşı 25 bin lira olan SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz ayında 29.625 lira, Ocak ayında ise 31.877 lirayı cebine koyacak. 30 bin lira olan SSK ve Bağkur emekli maaşı ise Temmuz'da 35.550 liraya, Ocak'ta ise 38.252 liraya yükselecek. Memur ve memur emeklerinin zamları da güncellendi. Temmuz'da %14,2, 2027 Ocak'ta ise %5,6 oranında zam yapılması bekleniyor. Böylece 27.888 lira olan en düşük emekli memur aylığının Temmuz'da 31.849 liraya, Ocak ayında ise 33.633 liraya yükselmesi bekleniyor.
2: Şayet tahminler tutarsa en düşük 64.397 lira olan memur maaşı Temmuz'da 73.541 liraya, Ocak 2027'de ise 77.600

0: 60 liraya çıkacak. Temmuz'da 83.786 lira olması beklenen öğretmen maaşı Ocak'ta 88.478 liraya, Temmuz'da 85.387 lira olması beklenen hemşire maaşı Ocak ayında 90.169 liraya çıkacak. 81.617 lira maaş alan polisin hesabına ise Temmuz'da 93.206 lira, Ocak'ta 98.426 lira yatacak.
1: Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derindeniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'ndan ayrıldı. Gemi ilk olarak Türkkale 16 kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek. Yıldırım'ın göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı da 5'e yükseldi.
2: Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derindeniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevine çıktı. Filios Limanı'ndan ayrılan gemi ilk olarak Türkkale 16 kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye'ye gelen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla enerji filosuna dahil edilmişti. Güney Kore'de inşa edilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Mersin Taşucu Limanı'ndaki hazırlıkların ardından Ocak ayında Filios'a ulaştı. Boğaz geçişleri nedeniyle sökülen 1010 tonluk sondaj kulesi de Filios'ta yeniden monte edildi. Sondaj gemi ve sualtı sistemlerine yönelik tüm testlerin tamamlanmasının ardından Yıldırım operasyona hazır hale getirildi. 20 Mayıs'ta Türkkale 16 kuyusunda göreve başlayacak gemi kuyuya yönelik alt tamamlama çalışmalarını yürütecek. Yıldırım'ın da filoya katılmasıyla Türkiye'nin Karadeniz'deki derin deniz sondaj gemisi sayısı 5'e çıktı. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han'ın ardından göreve başlayan Yıldırım, Türkiye'nin Karadeniz'deki arama ve üretim kabiliyetini güçlendirecek. 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan gemi 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Helikopter pisti ve 200 personellik yaşam alanına sahip Yıldırım, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefinde kritik rol üstlenecek.
1: Avrupa'nın en değerli 5. şirketi konumuna yükselen Aselsan son 1,5 yılda yurt dışından 194 mühendisi bünyesine katarak tersine beyin göçünde tarihi bir başarıya imza attı. Öte yandan şirketin Olbey'de inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi olma özelliğine sahip olan yeni teknoloji üssünün Temmuz ayında ilk etabının tamamlanması bekleniyor.

0: Türkiye'de en çok mühendis çalıştıran şirketlerin başında geliyoruz.
1: Aselsan tersine beyin göçünü hızlandırdı. 1,5 yılda tam 194 mühendis Türkiye'ye geri dönerek Aselsan'da göreve başladı.
0: Son dönemde yurt dışından da yoğun bir başvuru alıyoruz. Türkiye'ye geri dönmek isteyen mühendisler çok yoğun başvuruyorlar. 1,5 yılda 194 arkadaşımız işte bugün itibariyle Aselsan'a gelip tekrar Aselsan'da işe başladılar. Türk mühendisleri, daha önce yurt dışına gitmiş mühendislerimiz.
1: Üstelik pozitif beyin göçündeki bu sayı Aselsan'dan ayrılanların 3 katına denk geliyor. 1975 yılındaki ambargolara yanıt olarak kurulan Aselsan'ın bugün 14 bin kişilik teknoloji ordusu bulunuyor. Öte yandan Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi Ankara'da yükseliyor. Geçtiğimiz sene temeli atılan ve Aselsan'ın Ankara'daki mevcut 6 yerleşkesine ek olarak yapılan Oğul Bey Teknoloji Üssü devasa bir yatırım olma yolunda ilerliyor.
2: Oğul Bey Teknoloji Üssü hiç şüphesiz Türkiye'nin geleceğine bıraktığımız çok değerli miraslardandır.
0: Geldiğimiz aşamada hızla ilerliyoruz. Bu yılın ikinci yarısında İlk fazını devreye alıyoruz. Gerçekten 6800 dönüm alanda 710 bin metrekare bir kapı alana sahip Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin yatırımından bahsediyoruz. Adeta bir Aselsan daha doğuyor Oğul Bey'de.
1: Aselsan'ın 6 kampüsünün tamamından daha büyük olan Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün ilk etabının Temmuz ayında açılması bekleniyor.
3: Sarsılmaz'ın Sar 109T modeli AB

0: Biden'in Florida'daki Doral Miami Dade Polis Departmanı envanterine girerek bir tür hafif makineli silahının ilk kez bir ABD polisince kullanılması sağlandı.
1: SAR 109T yerli ve milli üretim hafif makineli silahlar kategorisinde ABD polisi envanterine giren ilk silah oldu. Sarsılmaz'ın SAR 109T modeli ABD'nin Florida'daki Doral Miami Dade Polis Departmanı envanterine girerek bir Türk hafif makineli silahının ilk kez bir ABD polisince kullanılmasını sağladı. Şirket bu adımla dünyanın en rekabetçi güvenlik ve savunma pazarlarından biri kabul edilen ABD'de önemli bir eşiği geride bıraktı. SAR 109T 9 mm kalibrede kompakt bir AR platformu olarak tasarlandı. Sistem, operasyonel kullanım, eğitim ve değerlendirme süreçlerinde kullanılmak üzere polis teşkilatının envanterine dahil edildi. SAR 109T'ye ek olarak departman SAR 9 Socam Compact, SAR 9 Full Size ve SAR 9 Geniş Frontline serisini de test etmeye başladı. SAR 9 ailesinin üzerine inşa edilen Frontline serisi trityum gece nişangahları, optik uyumlu sürgü yapısı, genişletilmiş şarjör ağzı ve arttırılmış şarjör kapasitesi gibi özelliklerle kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre geliştirildi. Yerli savunma sanayinin geliştirdiği hafif makineli silah sahip olduğu teknik özelliklerle öne çıkıyor. Silahın ağırlığı şarjörsüz 2,4 kilogram. Toplam uzunluğu 705 mm, namlu uzunluğu SE 220 mm. 9x19 mm kalibre mühimmat kullanan silahın dolu şarjör ağırlığı 584 gram. Dakikada 900 ila 1000 mermi atış hızına ulaşabilen sistem saniyede 396 metre mermi çıkış hızına sahip. 10, 20 ve 30'luk şarjör seçenekleriyle kullanılan silah kompakt yapısı ve yüksek atış performansıyla dikkat çekiyor.
0: Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde etkili olan hortum köyü adeta savaş alanına çevirdi. Çok sayıda evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Hortum'da 5 kişi yaralanırken köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.

0: evlilikten çıkmış, yok evlerimiz.
1: Birden ne oldu onu da anlayamadık. Bir saniyelik oldu.
2: Çorum'da hortum yıktı geçti.
3: Hortumun en çok etkilediği noktalardan bir tanesi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyacak köyü. Köydeki evlerin birçoğunda hasar meydana gelmiş durumda. Hatta 15-20 yıllık ağaç köklerini bile yerinden söküp hortum başka bahçelere doğru fırlatmış.
4: Koy yanıyor zannettim. Tepedeydim. Koşarak geliyordum. Bir de yolda beni de çevirdi. Olduğum yere yattım. Bütün taşlar, ağaçlar kafama. Bu koyu bir kara duman sardı. Bu çatıları ben iyice gördüm. Çatıları havanın koyun yüzüne götürdü. Al götürdü yukarıya doğru.
2: Savaş alanına dönen Oyaca köyüne ekipler sevk edildi.
5: Evde yok, ahırda yok, samanlıkta yok. Köyümüz mahvoldu. Ama devletimiz yanımızda. Allah devletimize deval vermedi.
3: İşte arkamda bir ev görüyorsunuz. Çatısı tamamen uçmuş. Yatak odasındaki dolaplar devrilmiş. Mutfak ise artık yerinde değil.
2: Hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı.
6: Dün saat 3.30-4 civarında annem telefon açtı. Köy gitti, ev gitti diye. Ne olduğunu da anlayamadık. Sonra son dakikada baktık hortum vurmuş. Hı hı. Durum bu.
3: Hortumun etkisiyle ahırlar, evler hasar gördü. İşte iki katlı bir evdeki balkon demirleri hemen arka tarafında yere savruldu. Kapı ise yerinden söküldü.
2: Havadan kaydedilen görüntülerde çok sayıda evin çatısının uçtuğu, bazı binalarda ise ağır hasar oluştuğu görüldü.
7: TEM Esenyurt mevkiinde akaryakıt tankeri tır ve çekici çarpıştı. Kazada tanker şoförü yaralanırken yakıtsa yola döküldü. Ekipler risk oluşturmaması için kumlama çalışmaları yaptı.
8: Akaryakıt tankeri tır ve çekici çarpıştı. Korku dolu anlar yaşandı. Kaza TEM otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde.

0: meydana geldi. Tanker şoförü yaralandı, yola dökülen yakıtsa paniğe neden oldu. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle metrelerce uzanan araç kuyruğu da oluştu. Şoför hastaneye kaldırılırken ekipler risk oluşturmaması için yolda kumlama çalışması yaptı.
1: İzmir'de emekli polis memuru Ümran Mert Türk bir iş adamının korumalığını yapıyordu. Patronuna ait köpeği beslediği sırada köpeğin saldırısına uğradı. Ölümden dönen Mert Türk tedavi masrafları karşılamayan patronundansa şikayetçi oldu efendim.
2: Patronumun Amerikan Akita cinsi bir köpeği vardı. Mama kutusuna koydum. Direkt dönüp benim sağ ayağıma saldırdı. İtmeye çalıştığımda sol ayağıma saldırdı.
3: Patronuna ait köpeğin saldırısına uğradı, ölümden döndü. Söz verilmesine rağmen iddiasına göre tedavi masrafları karşılanmayınca patronundan şikayetçi oldu.
2: İlk başta bütün tedavimi karşılayacaklarını söylediler. Fakat sadece ayağımla ilgili tedavi karşılandı. Geri kalan hiçbir tedavim karşılanmadı.
3: Emekli trafik polisi Ümran Mert Türk, İzmir'de boya ve yalıtım teknolojileri firması sahibi iş adamının korumalığını yapıyordu. Patronu köpeğine mama vermesi için Bornova'daki evine gönderdi.
2: Görev tanımımın dışında bana bu köpeğin bakımı, mama ve su ihtiyacını gidermem konusunda talimat verildi. Köpek mamayı yemeye başladığı an direkt dönüp benim sağ ayağıma saldırdı. Yere düştüğümde karnımdan ısırdı. Ellerimi yüzüme kapattığımda kollarımdan da ısırdı. Yerden kalkmaya çalışırken başımdan aynı şekilde yüzümden çok kanlar akmaya başladı.
3: Kanlar içinde yerde kalan Mert Türk'ün yardımına çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırıldı.
2: Toplamda vücudumda 80 tane dikiş var. Kubilay Bey ve ailesi hastaneye beni ziyarete geldiler. Bütün tedavi masraflarımı karşılayacaklarını söylediler bana.
3: Tedavi masraflarının karşılanacağı sözü verilse de iddia o ki bu söz tutulmadı. Köpek saldırısıyla ölümden dönen koruma patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Ayak harici masraflarımın karşılanmayacağı. Fakat benim elimden tekrar ameliyat olmam gerekiyor. Yüklü miktarda ameliyat ücretleri çıkıyor. Yüce Türk adaletine güveniyorum ben.
1: Efendim, Türkiye'nin ne yazık ki bir kez daha akran tarafından katledilen bir çocuğu konuşuyor. Bu defa kurban 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel. Ailenin tek isteği evlatlarını öldüren canilerin cezasını çekmesi. Ancak onlar da tıpkı diğer aileler gibi tehdit mesajları almaya başladı.
4: Toplanmışlar. Bunlar sigara para istemişler. Burada bizim oğlan da diyor ben sigara içmiyorum. Param da yok. Bir tane bıçak sallamışsa bizimki kaçmaya çalışmış. Arkadan diğeri de kovalamış. Ondan sonra bıçaktan 17 tane darbe vurmuşlar. Bu canilik.
0: Bir çocuk daha 18'ini göremedi. Atlas Çağlayan cinayetinin üzerinden 4 ay geçmişti ki bu kez Büyükçekmece'den geldi kahreden haber. Akran zorbalığının son kurbanı Abdülbaki Demirel oldu.
5: Sese çıktım burada. Baktım bakkala çocuk sığmıştı. Yaralıydı. Yarasına tampon yaptık. Bilgin aşk gitmeye çalıştık. O anda zaten kendinden geçiyordu.
0: Sigara ve parası olmadığı için 17 kez bıçaklandı. Kasten canavarca hisle ve vahşice katledildi.
4: Bir arkadan vuruyor, bir önden vuruyor. 17 tane bıçak darbesiyle çocuk yıkılıyor. 16 sene ben bakıyorum çocuğu yetiştiriyorum. Kör kuşuna gidiyor.
6: 17 tane bıçak darbesi ne demek ya? Bu vahşice bir katliam demek ya.
0: Cevdet Demirel evladının katillerinin hak ettikleri cezayı alması için adalet arıyor. Ancak tıpkı diğer aileler gibi o da tehdit edildi.
4: Telefonda bizi tehdit ettiler. Dışarıya çıkmasını istemiyoruz hocam. Dışarıya çıkmasını çünkü başka canların yanmasını istemiyoruz.
0: 16 yaşındaki Abdülbaki 10 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte parktaydı. 16 ve 17 yaşındaki iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Demirel hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
6: Bugün benim kardeşim gitti, yarın başkasının kardeşi gidecek, başkasının çocuğu gidecek.
0: Katiller tutuklanarak cezaevine gönderilse de Demirel ailesi hak ettikleri cezayı almalarını istiyor.
6: En ağır ceza vermesin talep ediyoruz yani. Talep ediyoruz çünkü bizim canımızdan can gitti ya.

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu üniversite öğrencisi Rojin Kabeyş'in. Ölümüyle ilgili telefonunun Çin'e gönderileceği duyurulmuştu. Yeni bir gelişme yaşandı. Baz istasyonu analizi yapmak üzere görevlendirilen özel bir ekip de şimdi Van'a gidecek.

0: Rojin Kabay soruşturmasında özel ekip görevlendirildi. Van'da 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı sonrası hız kazandı. Kabayiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu açılması için İspanya'ya gönderilmiş, şifrenin kırılamamasının ardındansa Adalet Bakanı Akın Gürlek telefonun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı.
1: Rojin Kabayiş dosyasında da özellikle cep telefonunun biliyorsunuz çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz.
0: Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.
2: Rojin Kabayiş'in cep telefonunun açılması için Çin'e gönderilmek üzere hazırlıklar yapılırken öte yandan özel kurulan ekip ise önümüzdeki hafta içi Van'a gelerek baz istasyonu kayıtlarını yeniden inceleyecek.
0: Yapılacak çalışmaların şüpheli ölümdeki sır perdesini aralayıp aralamayacağı ise merak konusu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin 27 Eylül 2024'te üniversite kampüsünde kız öğrenci yurdundan çıktıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim'de ise cansız bedeni bulunmuştu.
3: Üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da sezonun son haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde Ramspark Stadyumunda şampiyonluk kutlaması yapıldı.
4: Galatasaray 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılılar, Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüse binerek stadyuma hareket etti. Futbolcular yolculuk boyunca taraftarın oluşturduğu kortejle karşılıklı tezahüratlar yaptı. Yunus Akgün ve Lucas Torreira üstü açık otobüste Mauro Icardi'ye "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Stadyuma ulaşan Galatasaray kafilesini Rams Park'ta bulunan coşkulu taraftar karşıladı. DJ Senfoni ve ışık performansıyla yükselen atmosfer sonrası drone show kısmına geçildi.

Sasha Boye sahneye Filistin bayrağıyla çıkarak desteğini gösterdi. Fransız futbolcuya sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla eşlik etti. Öte yandan Lucas Torreira platforma gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Üst üste 4. toplamda 26. Süper Lig kupasını kaldıran Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Tarihi şampiyonluk kupasını Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları hep birlikte kaldırdı.

0: İstanbul merkezde 35 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 110 kişi gözaltına alındı. Yapay zeka destekli çalışmalarla tespit edilen zanlıların 98'i tutuklandı.
1: Şehirde düğmeye basıldı. Yasa dışı bahis çetelerine yapay zekayla darbe vuruldu. İstanbul polisi yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yasa dışı bahis ve kumara yapay zeka destekli özel yazılım Avcı ile çökertildi. 12 Mayıs'ta İstanbul merkezi 35 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 110 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 5151 siteye ise erişim engeli getirildi. Ayrıca bahis sitelerine kullanıcı yönlendiren 111 adresi, ödeme trafiğine aracılık eden 40 adres de tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
0: Kapalı Çarşı'daki kaçak pırlanta soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri 349 milyon liralık pırlanta ile geçirildi.
2: Milyonlarca liralık kaçak pırlantayı piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı. Polis adım adım iz sürdü. Eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakaladı. Kaçak pırlanta soruşturmasının ilk ayağı geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Kapalı Çarşı'da yapılmıştı.
3: Başkan bir polis!
2: Yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda organize şekilde büyük vurgun yapan yeni şebekenin izine ulaşıldı. Polis ekipleri İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay'da belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. İkinci dalga operasyonda 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri tam 349 milyon liralık pırlanta ile geçirildi.
0: Pandemi sonrası büyümesini sürdüren hızlı ticaret modeli yalnızca market alışverişlerinde değil yemek sektöründe de büyük bir sıçramaya neden oldu. Bir dönem sipariş listelerinin vazgeçilmez lideri olan lahmacun bu kez zirveyi hamburger ve pizzaya bıraktı. Ticaret Bakanlığı verileri Türkiye'de tüketicilerin fast food ürünlerine yöneliminin giderek arttığını gösteriyor. Sizce en çok tercih edilen fast food ürünü hangisi?
4: Hamburger bence.
5: En çok tercih edilen hamburger.
4: Pizza. Pizza değilmiş ama hamburgermiş.
6: Hamburger miymiş?
4: Evet. Beğeniyor musunuz?
6: Beğeniyorum hamburgeri.
7: Türkiye'nin hızlı ticaret favorileri belli oldu. Zirvede hamburger ve atıştırmalıklar var.
8: Bence hamburger.
9: Hamburger.
4: Şimdi en çok hamburger yiyorlarmış.
9: Vallahi ben tercih etmiyorum.
7: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de hızlı ticaret hacmi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Hızlı ticaret hacmi 2025 yılında %55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı.
4: Gece acıkınca, maç keyfinde ve arkadaş buluşmalarında vazgeçilmez bir lezzet. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre tüketiciler yemek kategorisinde en çok hamburger sipariş ediyor.
7: Uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen hızlı yemekleri arasında bulunan tavuk dönerse 12,56 milyar lirayla 3. sırada kaldı.
5: Hamburger biliyorsunuz bize Avrupa ve Amerika'dan gelmiş bir yiyecek. Zamanla da kültürel etkileşimle bizim de artık menülerimizin arasına sıkça girer oldu.
10: Yeni yeni yerler açılıyor. Daha çok hamburgerci açılıyor. Eskiden her yer tavuk dönerciydi.
5: İkinci sıraya ne girmiş?
4: Pizza.
5: Pizza mı girmiş? Vallahi ben çok pizza yiyen görmüyorum ya. Genelde ya hamburger yiyorlar ya tavuk dürüm yiyorlar. Yani öğrenci olarak düşünüyorum.
7: Lahmacun 6,67 milyar liralık sipariş hacmiyle listede geriye düşerken ızgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar liralık hacme ulaştı. Ayrıca çiğ köfte, tost ve sandviç ürünleri de tüketicinin yoğun sipariş verdiği yiyecekler arasında yer alıyor. Market alışverişinde ise tüketiciler en çok çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalıkları tercih ediyor.
10: Ben genelde cips alırım. Bir de gazlı içecekleri alırım genelde.
7: E-ticaret sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm tüketicilerin beklentilerini de değiştirdi.
6: Hamburgerin biraz daha doyurucu olması olabilir. Gençler o yüzden bence daha çok seviyor hamburgeri.
8: Ben bilmiyorum, hamburger yemediğim için çok tercih etmiyorum da yani onun yerine haşlama tavuk yiyebilin ya da yumurta yiyebilin.
7: Özellikle motokuryeler aracılığıyla kısa sürede teslim edilen hızlı ticaret modeli son yıllarda Türkiye'de en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.
0: Efendim, şimdi Türkiye'nin yeni bir manda ırkından söz edeceğiz. İsmi Murana. Murana, Anadolu mandası ile Hindistan'ın süt verimi yüksek Murrah ırkı sütçü mandalarının melezlenmesinden elde edildi. 30 yıl önce başlanan projeyle süt üretimi de arttı. Muhabir arkadaşımız Vedat Sezer Balıkesir Bandırma'daki tesisi gezdi ve merak edilenleri sordu.
2: Anadolu mandası ve Hint murrah mandası melezlendi, Murana doğdu. Süt verimi 2,5 tonu buldu.
11: Amaç, manda varlığındaki süt veriminin artırılması, Anadolu mandalarındaki murrah ırkındaki yüksek verimin geçirilmesi ve aynı zamandaki sahip olduğumuz yağın da korunmasıydı.
12: Birisi Anadolu mandası, birisi murrah mandası. İki ırkın melezleştirme çalışmaları Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde başarıyla sonuçlandı. Yaklaşık 30 yıldan bu yana devam eden çalışma sonuçlarını verdi. Böylece 1000 ton olan laktasyon miktarı 2,5 tonun üzerine çıkartıldı.
2: Çalışma 30 yıl önce başladı. Hem süt üretimi arttı hem de sürdürülebilirlik sağlandı.
11: Mandalarımızdaki laktasyondaki süt verimi 1000 litre civarında. Biz burada laktasyondaki süt verimimizi 2500 litre seviyesine çıkarmış bulunmaktayız.
2: Melezleştirme projesi üreticiler tarafından heyecanla karşılandı. Sonuçlar yüzleri güldürdü. Bandırma Koyunculuk Enstitüsü Müdürü Kerim Kılıç projeye dair detayları paylaştı.
11: Ülkesel Anadolu Mandası'nı geliştirme projesindeyiz şu anda. Enstitümüz bünyesinde görmüş olduğunuz gibi Anadolu Mandası'nın Murrah ırkı ile melezlenmesi projesinin dahilinde Anadolu mandalarımızdaki sahip olunan süt verimini koruyarak hem verim miktarımız artırıldı, aynı zamanda da yağ oranımız korundu.
2: Projeyle azalmakta olan yetiştiriciliğin artması da bekleniyor.
11: TAGEM'in, bakanlığımız bünyesinde TAGEM'in halk elinde ıslah projeleri var. Belirli illerde ıslah projeksiyonu altında üreticiler bu ırkı hem koruduğu hem de verim kayıtlarını alarak geliştirdiği için bakanlığımız ayrıca destek ödemesi yapıyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Manda mevcudiyetinin azalan grafiğinin aşağıya doğru olan yönünün artık durdurulup yukarıya doğru yükseltilme eşiği geçilmiş bulunmakta.
12: Manda sütü oldukça sağlıklı ve şifa kaynağı, ancak manda yetiştiricilik Türkiye'de giderek azalmaktaydı. Tarım Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların en başında da TAGEM'in Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ndeki çalışmaları yer aldı.
11: Aynı zamanda hastalıklara direnci, beslenme açısından kullanmış olduğu yemi, rasyonu daha doğrusu inanılmaz derecede değerlendirebilen bir hayvan türü, hayvan ırkı. Buradaki en büyük sebeplerden birisi doğal yerli ırklara temelinin dayanması.

0: Bu çok önemli bir konu. Doğayı olabildiğince çok güzel bir şekilde yem materyallerine, kaynakları çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. Ve bunu çok değerli bir ürüne, çok değerli bir süte dönüştürebilme potansiyeli var. Bu da tabii ki hem insanlar için hem de sanayinin istediği kaliteli, nitelikli sütün üretilmesi açısından son derece önemli bir konu.
1: Efendim şimdi sizi Ankara'da Kadim Sanat Doğal Boyama Atölyesi'ne götüreceğiz. Atölye sahibi Semra Polat sıfır atıklardan boya üretip kumaş baskılarıyla farklı ürünler elde ediyor. El emeği, göz nuru o ürünler renkleriyle adeta görsel bir şölen de sunuyor.

0: atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum.
1: Emine Hanım çok önemli projeler yapıyor ve biz de bu projeleri önemsiyoruz ve destekliyoruz.
2: Ispanağın yeşili, soğanın kabuğunun turuncusu, narın kırmızısı. Onlar sadece mutfağımızın lezzetleri değil, artık sanatın ve geri dönüşümün vazgeçilmezi.
3: Görmüş olduğunuz bu renk cümbüşü ne bir boya fabrikasından çıkıyor ne tek damla kimyasal barındırıyor. Usta eller tarafından bir simyacı gibi işleniyor, kazanlar kaynıyor, doğanın gizli şifreleri adeta kumaşlara basılıyor.
2: Yıllarca sentetik boyaların gölgesinde kalan bu kadim sanat, çevre kirliliğine karşı adeta bir kalkan gibi yeniden yükseliyor. Ne petrol artığı var ne de sağlığa zararlı kimyasal. Sadece toprak, su ve güneşin mucizesi.
1: Doğal boyama, evladiyelik boyamalar dediğimiz, içinde hiçbir kimyasal madde, fabrika kimyasalı barındırmayan maddelerle, tamamen doğadan topladığımız ürünlerle elde ettiğimiz boyama çeşidi. Biz bu boyamaları yaparken özellikle tamamen doğal lifleri kullanıyoruz.
2: Ustaların ellerinde hayat bulan bu sanat, sadece gözlerimize değil, geleceğimize de hitap. Ediyor.
1: Burada kadife çiçekleri görüyorsunuz. Bunların işte birçok rengi var. Burada sarı ve turuncusunu görüyorsunuz. Burada sarı rengi elde ediyoruz. Bu ceviz kabukları, ceviz yaprakları. Bunları biz cevizler çıktığında sonbahara doğru işte cevizin içini çıkarıp hani sert kabuğundan ayırdığımız yeri burası. Yani etli. En dış katmanı dediğimiz yer burası. Biz bunları doğadan topluyoruz. Daha sonra getirip bunu kaynatıyoruz. Aslında iyice dövüyoruz. Daha sonra kaynatıyoruz. Kaynattığımız boyadan da bu kahverengi elde ediyoruz.
2: Tamamen yerli, tamamen milli imkanlarla üretilen kök boyalı iplikler geçmişimizin ihtişamını geleceğe taşımaya hazırlanıyor.
1: Biz kazanımıza kök boyamızı koyduk, suyla buluşturduk. Daha sonra kaynattık.
3: Peki müsaadeniz olursa biz deneyelim, bir de bakalım becerebilecek miyiz, yapabilecek miyiz?
2: Boya insanlık tarihinde ne kadar köklü bir geçmişe sahipse yün de en az onun kadar kadim bir yolculuğun temsilcisi.
1: Biz bunu işte yıkıyoruz, temizliyoruz. Daha sonra şöyle şu şekilde elimizle didiyoruz. Daha sonra işte sopalarla vura vura vura vura bunu böyle iyice kabartıyoruz, iyice yumuşatıyoruz. Onu yaptıktan sonra işte alıyoruz buradan iplik haline getirmek için. Yün taraklarımız var. Şöyle şu taraklara şöyle vura vura vura vura bunları şöyle iyice yumuşatıyoruz iplik haline getirebilmemiz için. Yünü artık biz eğireceğiz. Profesyonel ellerde işte günlük mesela işte 1 kilo 2 kilo kadar yün eğrilebiliyor.
2: İnsanlık tarihiyle yaşıt olan yün asırlardır farklı alanlarda hayat buluyor.
1: Şimdi burası bizim dikim atölyemiz. Daha sonra yünleri minderlere ya da yorganlara çevirdiğimiz atölyemiz. Burada da yine tamamen doğal ürünlerle yapıyoruz. İşte minderimizin içine koyacağımız yünü böyle elimizle güzelce didiyoruz. Daha sonra bunu böyle çok güzel bir şekilde örtümüze yerleştiriyoruz. Bu yine doğal boyamayla boyadığımız, üstüne de

0: desenler çizdiğimiz, motifler yaptığımız ve kendi atölyemizde yine diktiğimiz bir minder yüzümüz.
1: Son yılların en revaçta, en çevreci hamlesi ekolojik baskı. Ne kimyasal bir atık ne de doğaya zarar. Yapraklar kumaşla buluşuyor, buharın gücüyle desenler ilmek ilmek işleniyor.
0: Burada işte efelek yapraklarımız var. Bu efelek kökleriyle de biz yine sarı renk elde ediyoruz doğal boyamada, yün boyama iplerimizde. Dışındaki yapraklarıyla da hem yemeklerimizde kullanıyoruz hem de doğal baskıda, ekolojik baskıda desen veriyoruz. Bu aslında işte son yıllarda çok fazla revaçta olan bir boyama tekniği. Buharda kaynatarak boyayı elde ediyoruz. Bu işte bitkileri, yaprakları, çiçekleri üstüne koyuyoruz ve buharda kaynatma sistemiyle bütün renklerin kumaşa geçmesini sağlıyoruz.

0: Efendim Ajans hafta sonundayız. Devam ediyoruz. Artık saatlerimiz 6'ya yaklaştı. Geceden kalan önemli gelişmeler ve yeni günün ilk haberleriyle bültenimizi sürdürüyoruz. Başkan Erdoğan Kazakistan temaslarında Astana'nın ardından Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Türkistan'a geçti. Türk devletlerinin liderlerine seslenen Erdoğan birlik çağrısı yaptı.
1: Geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız.
2: Dijital birlik çağrısı yaptı, Türk dilinin önemine değindi.
1: Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
2: Astana'nın ardından Türkistan kentine geçti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Burada düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Türkistan Kongre Merkezi'nde Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler zirve öncesinde birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra yapay zeka ve dijital kalkınma başlıklı zirveye geçildi.
1: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız.
2: Erdoğan, dijitalleşme sürecinde Türk dilinin kullanılmasının önemine de dikkati çekti.
1: Ortak Türk alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
2: Türk dünyası olarak küresel krizlere birlikte göğüs gerilmesi gerektiğini de ifade etti Başkan Erdoğan.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
2: Siber güvenliğin hayati olduğunun da altını çizdi.
1: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
2: KKTC Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine gözlemci üye olarak katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı. Başkan Erdoğan teşkilatta KKTC'nin temsilinin önemini de vurguladı.
1: Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer husus da Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
2: Başkan Erdoğan daha sonra liderlerle birlikte kültürel bir gezi gerçekleştirdi. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti, dua etti. Türk dünyasına ait eserleri inceledi, Kazakistanlı rehberlerden bilgi aldı.
0: İşte Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında önemli anlaşmalar da vardı imzalanan ve bu 13 anlaşmadan biri de savunma sanayi alanında oldu. Yerli ve milli insansız hava aracı Anka'nın Kazakistan'da üretimi ve bakımı için iki ülke arasında ortak girişim kurulması kararlaştırıldı.
3: Anka sınırları aşıyor. Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor.
4: 13. Anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kazakistan Cumhuriyeti adına 406 numaralı uçak tamir fabrikası anonim şirketi başkanı Nurlan Kocaev, Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşmayı teati edeceklerdir.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan 13 anlaşmadan biri savunma sanayi alanında oldu. İki ülke arasında TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.
1: Askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük.
3: Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Kazakistan'da Anka platformuna yönelik üretim ve bakım merkezinin kurulması bekleniyor. Söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağı düşünülüyor. Anlaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Kazakistan arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin stratejik önemine dikkat çekti. Köklü dostluk bağlarına sahip iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmaları, stratejik ilişkilerimizin güçlenmesine, kurumsal temaslarımızın derinleşmesine ve ortak kabiliyetlerimizin gelişmesine katkı sunmaktadır, dedi.
0: Efendim, Türkiye'nin gururu Hürjet hedeflerini büyütüyor. Milli Jet'in deniz platformlarına inip kalkabilen özel bir versiyonu için çalışmalar başladı. Mavi Vatan'da görev yapmaya hazırlanan Hürjet, deniz ortamının zorlu şartlarına uygun olarak geliştirilecek.

0: Türkjet rotasını mavi vatana çevirdi. Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet. Gökyüzündeki manevralarıyla rüştünü ispatlayan milli jetin rotasında şimdi mavi vatan var. Edinilen bilgiye göre Hürjet'in deniz platformlarına iniş kalkış yapabilen versiyonu için çalışmalar resmen başladı.
1: Sadece TUSAŞ'ımız değil, TUSAŞ'ımızla birlikte bu başarılı ürünün ortaya çıkmasında emek sarf eden yaklaşık 200 şirketimiz var.
0: Milli Jet'in bu yeni konsepti standart kara konuşlu uçaklardan çok daha farklı bir mühendislikle tasarlanacak. Kısa pistlere sert açılarla inmek zorunda kalacak olan uçağın iniş takımları ve gövde iskeleti ekstra şok emici özellikle güçlendirilecek. Ayrıca uçağın güvertede kısa mesafede güvenli durabilmesi için gövde altına özel bir yakalama kancası sistemi entegre edilecek. Bu görevde Hürjet'in en büyük sınavı ise açık denizin zorlu şartları olacak. Yüksek nem ve tuzlu suyun yıpratıcı etkisine karşı uçak baştan aşağı marinize edilecek. Motor bileşenlerinden gövde alaşımlarına, hassas aviyonik sistemlerinden elektronik parçalarına kadar uçağın tamamı paslanma ve aşınmaya karşı ekstra dirençli hale getirilecek.
2: İlk milli jet eğitim ve de hafif taarruz uçağımız Hürjet'in şu anda kokpit kısmını görüyoruz. Hürjet'e 2

0: 2029 ve 2030 yıllarındaki eğitim kurslarında aktif olarak kullanılacak. 2030 ila 2035 yılları arasındaysa teslimatlar tamamlanarak toplam 30 adet Hürjet İspanya Hava Kuvvetleri envanterindeki yerini alacak.
1: Efendim, Türkiye bir mavi vatan yasası tasarısı hazırlıyor biliyorsunuz. Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas da Türkiye sınırında yer alan Meriç Nehri kıyısına gitti ve Türkiye'nin hazırladığı bu mavi vatan yasası tasarısına atıf yaparak provokatif açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye ile sınırlarımız tartışmaya kapalıdır.
0: Mavi Vatan Yasası Yunanistan'ı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Tasoulas Meriç kıyısında provokasyona imza attı.
2: Yunanistan, Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur.
0: Türkiye, Adalar Denizi'ndeki uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak üzere Mavi Vatan Yasa tasarısını hazırlıyor. Bu durum Atina yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Soluğu Batı Trakya'da alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas Meriç bölgesinde provokatif açıklamalar yaptı.
2: Yunanistan tarihi, uluslararası hukuku, zaferlerimizi, deniz hukukunu, her şeyi hiçe sayan provokasyonlardan veya tehditlerden yılmaz.
0: Meriç tümenini de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas tarihi atıflarla Ankara'ya yönelik kışkırtıcı ifadeler de kullandı.
2: Geçmişte fethedilen bu sınırlar bugün vatana hizmet etme konusunda kararlı genç Yunanlar, modern nesiller tarafından korunmaktadır. Bu sınırlar karada veya denizde müzakere edilemez.
0: Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu'yla Türkiye'nin karasuları Karadeniz ve Akdeniz'de 12 deniz mili olarak, Ege'de ise 6 deniz mili olarak yasa hükmüne bağlanacak. Böylece kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge alanlarına ilişkin çerçeve netleşecek.
1: Efendim, şimdi bir günün gazetelerine bakalım. Gazetelerin manşetlerinde hangi başlıklar, hangi haberler var? Bugün hangi haberler yansımış? Şimdi Sabah gazetesiyle başlayalım dilerseniz. Hemen sürmanşetlere bir göz atalım. Sürmanşetlerde spor haberleri var. Biliyorsunuz Galatasaray'dan bir haber var. Aslan tacını taktı diyor. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kupasına kavuştu. Sarı kırmızılı futbolcular Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüse bir şehir turu attı. Tezahüratlar eşliğinde stada girildi. Dinde ise yine coşkuyla kutlandı. Görsel şovların ardından oyuncular seçtikleri şarkılarla sahneye çıktı. Sonunda şampiyon kupasını kaldırdı diyor. Taraftarlar en büyük ilgi ise Icardi'ye gösterdi demiş Sabah gazetesi sürmanşetlerinde. Yine sürmanşetlerden bir haber. 15 milyon kişinin borcu yapılandırılacak diyor. Vergi, GSS primi ve trafik cezaları nedeniyle borcu olan 15 milyon vatandaş rahat nefes alacak. Kamu borçlarına 72 aya kadar taksitlendirme sağlanacak. Bu tasarının ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi diyor. Ve manşette ise küresel tehditlere karşı Türk Birliği başlığı atılmış. Türk dünyasının kalbi Türkistan'da konuşan Başkan Erdoğan güç birliği çağrısı yaptı. Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini ortaya koymuştu şeklinde bir açıklaması olmuştu. O açıklamada Sabah gazetesi manşetlerini süslemiş efendim. Aynı zamanda liderler Yesevi'nin türbesine gitti ve orada da dua ettiler. Bu da Sabah gazetesi manşetlerini süslemiş. Etna Spor'dan bir haber var. Dünya Etna Spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan 21-24 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Etna Spor Festivali'nin önemine dikkat çekti. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu mirası aslında sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Bizi birbirimize yakınlaştıran bir imkanı insanlık adına fırsat olarak görüyoruz. Dünyanın da barış için buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz demiş Etna Spor 21-24 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek. Ve bir şantaj haberi var. Kenan Doğulu'ya, ünlü popçu Kenan Doğulu'nun cep telefonunu otel videoların elimizde mesajı atan kimliği belirsiz kişiler 300 bin dolar para istemişler efendim. Doğulu'nun şikayetiyle soruşturma başlatıldı. Ancak şantajcılara henüz ulaşılamamış Sabah gazetesinin haberine göre. Şimdi devam edelim. Sıradaysa Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesine bakalım. Bugün hangi başlıklar yansımış Hürriyet gazetesine?

0: Yine sürmanşetlerde elbette Galatasaray'ın şampiyonluk haberi var. Bugün pek çok gazetenin sürmanşetlerini bu haber süslüyor. Manşette ise hokus pokus para temiz diyor. Bu da soruşturmaya ilişkin bir başlık. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre böyle bir yapıya ilk kez rastlanıyor. Yasa dışı bahis operasyonu her türlü kara parayı aklayan bir finans ağını da yönetiyordu. Milyarları böyle aklamışlar diyor. Rakam çok büyük. Herkes işin içinde demiş ve hesaplarında çok fazla giriş çıkış olduğu ifade ediliyor. Kütahyalı'nın hesapları incelenmiş ve çok büyük miktarda para giriş çıkış olduğu tespit edilmiş. Bu paralar çok sayıda farklı hesaba transfer yapılmış, yapılan araştırmalara göre. Uzaktan çalışma verimi uçurdu şeklinde ilginç bir başlık var. Uzaktan çalışma ile ilgili önemli araştırmalar yapan Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü bir açıklama yapmış ve o açıklamada tartışma yarattı diyor. Ülkelerde pek çok şirket yöneticisi pandemiyle birlikte artan uzaktan çalışmanın performansı düşürdüğünü öne sürerken bu kişinin çıkışı kafaları karıştırdı. Bloom, ABD'de son 5 yıldır istatistiklere yansıyan verimlilik patlamasının da öne sürerek ofisten çalışmaya göre kat be kat daha verimli şeklinde bir açıklaması olmuş. Özellikle pandemi döneminde evden çalışma, uzaktan çalışma modeli oldukça yaygınlaşmıştı ve verimi uçurdu şeklinde bir açıklama Hürriyet'te dikkat çekiyor. Şimdi devam edelim. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşam Gazetesi'ne bakalım. Hangi başlıklar var Akşam Gazetesi'nde? Türk dünyasında dayanışma güçlenmeli. Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar sürmanşetlerde yer almış. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuşma yapmıştı. Önemli liderlerle, Türk dünyası liderleriyle bir araya gelmişti. O açıklamalar pek çok gazetede olduğu gibi Akşam Gazetesi'nde de yer alıyor. Manşette ise Torpil'in genel başkanı başlığı dikkat çekiyor. Tutuklu CHP'li başkan Özgür Özel'in torpil listelerini savcılığa verdi diyor. CHP Genel Başkanı Özel belediyeleri eşe dosa iş için kazanmadık dedi. Sosyal medya fenomenlerini de bu yönde kullandı ama torpil talimatları ortaya çıktı diyor. Öncelik sırası da var. 12 Mart 2021 tarihli mesajda Özel... Özkan'ım işe alınmasını talep ettiğimiz 3 arkadaş için öncelik sırası dedi ve Aydın, Melahat, Berna isimlerini göndermiş mesajlarda. 1 Şubat 2023 tarihli mesajdaysa işe girişi yapılacak isimleri partiye de üye yaptım bilgisiyle şöyle bildiriyor. Egemen, Muhammed, Gökhan, yine Gökhan isimlerini vermiş o mesajlarda ve mesajların ortaya çıkmasının ardından da torpilin genel başlığı başkanı başlığı Akşam Gazetesi manşetlerini süslemiş. Ve son olarak Yeni Şafak'a bir göz gezdirelim efendim. Yeni Şafak'ta hangi haberler var? Yeni Şafak'ta dünyanın 100 akı 100 karası başlığı atılmış bir haber İspanya'dan, bir haber Almanya'dan. Gazze soykırımı hem dünyanın hem Avrupa'nın turnusolu oldu diyor. İspanya hükümeti baskılara rağmen Filistin halkının yanında yer aldı. Almanya yönetimi ise 70 binden fazla kişiyi katleden İsrail'in hamisi haline geldi. İspanya Başbakanı Sanchez, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı sallayan Yamal'ı dün İspanya'nın gururu olarak niteledi. Almanya ise Filistin'i hatırlatıyor diye karpuz dilimini tehlikeli saydı. Dünyanın 100 akı 100 karası başlığı da işte buradan gelmiş. Almanya ve İspanya karşılaştırması Yeni Şafak'ta manşetleri süslemiş efendim. Şimdi Manavgat'tan bir haberimiz var. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davadan karar çıktı. Tutuklu CHP'li eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefikara 46 yıl 10 ay baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanan yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: Baklava kutusunda rüşvet davasından karar çıktı. CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 sanık son kez hakim karşısına çıktı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, örgüt kurma ve yönetme, zincirleme, rüşvet alma, irtikap, zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından toplam 46 yıl 10 ay 13 gün hapis ve 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldı. Makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan eski başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e de aynı suçlardan 40 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası verildi.
2: Baklava olarak bunu aldınız. Nedir bunlar?
1: Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş adamlarının bulunduğu diğer sanıklar da değişen oranlarda cezaya çarptırıldı. Mahkeme heyeti suçtan elde edildiği belirlenen gayrimenkul, döviz, Türk lirası ve altınlara el konulmasına da hükmetti.
0: Denizli'de ise Merkez Efendi Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
3: Bir rüşvet operasyonu da CHP'li Merkez Efendi Belediyesi'ne yapıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Efendi Belediyesi'ndeki ihale işlemleri üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, toplanan delillerle yapılan incelemelerin ardından rüşvet ağına karıştığı iddia edilen isimler hakkında gözaltı kararı verdi.
4: Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor. Operasyonun bir adresi de Denizli'deki Merkez Efendi Belediyesi'ydi. Başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye personeli sabah saatlerinde yapılan bir operasyonla gözaltına alındı.
3: Polis, belediyeye ait bazı şirketlerle gözaltına alınanların odalarında arama yaptı. Aramalarda bazı evraklara el konulduğu öğrenilirken operasyona ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.
0: Tutuklu Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili savcıya yeni ifade vereceği öğrenildi. Ayrıca ikilinin irtibatı geçmişe dayanıyor. 15 Mart 2021'de Özel'in CHP Grup Başkan Vekilliği döneminde işe alınmak üzere Özkan Yalım'a 3 kişilik torpil listesini ilettiği ortaya çıktı.
1: Etkin pişmanlık kapsamında iki kez ifade veren tutuklu CHP Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'dan yeni bir hamle daha geldi. Ek ifadesinde CHP içindeki kirli ilişkiyi anlatan Yalım'ın Özgür Özel'e ödediği para miktarı ile ilgili yeni ifadeler vermek istediği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan ve 31 Mart'ta tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirmiş ve iki kez ifade vermişti. Öte yandan Özkan Yalım'ın Özgür Özel'le ortaya çıkan mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Dosyaya giren iddialara göre dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 15 Mart 2021'de Yalım'a bir mesaj gönderdi. Mesajda işe alınması talep edilen 3 kişinin öncelik sırasının belirtildiği görüldü. Listede yer alan isimlerin önce parti üyesi yapıldığı, ertesi günse işe başlatıldıklarına dair Yalım tarafından ses kaydı gönderildiği öne sürüldü. Özkan Yalım ek ifadesinde kurultay sürecinde Özgür Özel'e para verildiğini belirterek yaşanan rüşvet pazarlığını anlatmıştı.
0: CHP her fırsatta sadece bizim belediyelere operasyon yapılıyor açıklamasıyla bir algı oluşturuyor. Oysa İçişleri Bakanlığı'nın verileri gerçeği net bir biçimde ortaya koydu. Yolsuzluk ve rüşvetin üzerine siyasi ayrım gözetmeden giden Adalet Bakanlığı CHP'nin algı operasyonunu boşa çıkardı.
5: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adayımızdan, başkanlarımızdan, bürokratlarımızdan, partimizin kurumsal kimliğine döndü.
3: Sadece CHP'ye operasyon yapılıyor diyorlar. Israrla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çetelerini görmezden geliyorlar.
6: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ya her gün yolsuzluk iddialarının üstünü örtmeye ya da savunmaya çalışan bir parti haline geldi.
3: Türkiye'de yolsuzluğa ve rüşvete bulaşan kim varsa hesabı tek tek soruluyor. Hiçbir siyasi kimlik, makam ve kişilere ayrıcalık sağlanmıyor. Fakat CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta algı oluşturarak operasyonların sadece CHP'ye yapıldığını iddia ediyor.
5: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adayımızdan, başkanlarımızdan, bürokratlarımızdan, partimizin kurumsal kimliğine döndü.
3: İçişleri Bakanlığı'nın verileri operasyonların sadece CHP'ye değil, siyasi ayrım olmaksızın tüm partilere yapıldığını net bir biçimde ortaya koyuyor. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden bu yana belediyelere yönelik 3309 araştırma ve inceleme yürütüldü. Bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildi. Soruşturma izni verilen belediyelerin dağılımına bakıldığında 677 belediye ile en çok soruşturma açılan parti AK Parti olarak öne çıkıyor. AK Parti'yi 371 belediye ile CHP takip ediyor. MHP 128 belediye, DEM Parti 18 belediye, İYİ Parti 9 belediye ile soruşturma açılan partiler arasında yer alırken diğer partilere mensup belediyelerle ilgili de 332 soruşturma izni verildi. CHP'nin algı operasyonu işte bu gerçek verilerle çürütülüyor. Suç ve suçlulara yönelik bu uygulama sadece CHP'ye özel değil, milletin hakkını ve hukukunu hiçe sayan herkes için uygulanıyor.
5: Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
0: Efendim tekrar bir gazetelere dönelim. Türkiye Türk Gün Takvim ve Yeni Asır var sırada. Türkiye Gazetesi'ne hemen bir göz gezdirelim. Türkiye Gazetesi manşetlerde afetin şiddeti artıyor diyor. Biliyorsunuz Samsun'da bir sel felaketi yaşanmıştı. Ardından Çorum'da bir köyü hortum yuttu. Uzmanlar tabii afetlerin sayısı da şiddeti de artacak diye uyarılarda bulundu. Nisan'da 148 sıra dışı hava olayı yaşanmış. Sadece 10 dakikalık yağış Samsun'un Havza ilçesini göle çevirdi. Evler, iş yerleri suya gömüldü. Yüzlerce araç selde sürüklenip hurdaya döndü. Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum kabusunu yaşadı. Binalar kağıt parçası gibi savruldu. Oyaca köyündeki evlerin %80'i ağır hasar gördü. Nisan ayında sel, hortum, dolu gibi 148 çok şiddetli meteorolojik olay yaşandı diyor. Olağanüstü sürecin parçası İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tekin Altuğ. Her hortumlar Ege kıyılarını vuran fırtınalar ve Doğu Anadolu'daki heyelanlar olağanüstü sürecin bir parçası şeklinde açıklamalar yapmış. Yine meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Kadıoğlu da ilkbahar ve yaza geçişlerde hızlı hava değişiklikleri normal. Şehirleşme, altyapı ve afet yönetimi boyutları da ele alınmalı tespitinde bulunmuş. Afet bölgesine devlet desteği de sürüyor. Yaralar sarılacak diyor Türkiye Gazetesi. Samsun'un Havza ilçesinde sel mağduru olan vatandaşlarla Çorum'un Sungurlu'daki hortumda evi yıkılanlara devlet yardım edecek. Hasar tespit çalışmaları başladı. Çorum valisi yaraları en kısa sürede saracağız şeklinde açıklama yapmış ve bu da Türkiye Gazetesi'nin manşetlerini süslemiş. Sırada Türk Gün Gazetesi var. Türk Gün Gazetesi'ne bakalım, orada hangi başlıklar yer alıyor? Komşuda Mavi Vatan Paniği başlığı manşeti atılmış Türk Gün Gazetesi'nde. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanları hak ve çıkarlarını güvence altına almak amacıyla hazırladığı Mavi Vatan Yasa Tasarısı Yunanistan'ı korkuttu. Atina, Türkiye'nin bölgede gücüne güç katacak, etkisini arttıracak tasarıya karşı çıkış yolları arıyor diyor. Geçerli olamaz şeklinde açıklamalar yapmışlardı. Yine Savunma Bakanı'nın da açıklamaları vardı Yunanistan'da. Düzenlemenin özellikle gerilimi tırmandıracak revizyonist emeller olduğunu ileri sürdü ve hukuk sözleşmesine de

0: aykırı olduğunu savunan açıklamalar yaptı. Bu da komşuda mavi vatan paniği şeklinde Türk Gün gazetesi manşetlerinde yer almış. Hemen altında ise İsrail'den İran'a saldırı hazırlığı şeklinde bir başlık var. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı krizinde anahtar Çin'in elinde diyor. ABD İran'ın önerdiği son 14 maddelik ateşkes teklifini de reddetti. Başkan Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatmasını bekleyen İsrail ordusu yüksek alarma geçti diyor. ABD'nin İran'a olası saldırıları İsrail'le koordine edeceğini belirten Tel Aviv yönetimi Trump'a savaşı yeniden başlatması için de baskı uyguluyor diyor Türk Gün gazetesi. Ve devam edelim efendim. Sırada da Takvim Gazetesi var. Hemen Takvim Gazetesi'ne bakalım. Bugünün başlıkları nasıl yansımış? Orada manşetlerde Türk Birliği başlığı var. Başkan Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine bir katılımı vardı ve bu katılımla birlikte önemli açıklamalar yapmıştı. Türk dünyasına seslenip ortak alfabeden eğitime, savunma sanayinden dijital dönüşüme kadar her alanda bir olmalıyız şeklinde açıklaması Takvim Gazetesi manşetlerine yer almış. Aynı zamanda Başkan Erdoğan, Türkiye güvenli limandır. Hürmüz kriziyle birlikte orta koridorun önemi görüldü diye konuştu. Ve manşette yer alan fotoğrafta Başkan Erdoğan'la birlikte Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının el ele tutuştuğu o fotoğraf manşetleri süslemiş. Ve son olarak Yeni Asır gazetesine bakalım. Yeni Asır gazetesinde ise manşette Şükürer bombası başlığı dikkat çekiyor. İzmir'de yürütülen kooperatif yolsuzluğu soruşturması gittikçe derinleşiyor diyor. Yeni Asır gazetesi soruşturma kapsamında dün yapılan eş zamanlı operasyonlarda İzmir'in önde gelen iş insanları Sıtkı Şükürer'le Mustafa Saim Uysal, Ebu Bekir Yılmaz ve İsmail Atagün gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. İş dünyasını sarsan olay diyor ve denetçilerinde hesap verdiği yazıyor. Nitelikli dolandırıcılık ve zimmete yardım suçlarından bu isimler gözaltına alındı. Hemen altında ilginç bir başlık daha var. Kalp durduran arkadaşlık diyor Manisa'dan bir haber. Manisa'da sevilen iki esnafın 15 dakika arayla hayatını kaybetmesi Yeni Asır'a yansımış efendim. Yıllardır dostluklarıyla tanınan Coşkun Burlu ve yakın arkadaşı Bülent Şen. Geçirdikleri kalp krizleri sonucu yaklaşık 15 dakika arayla yaşamlarını yitirmişler. Kalp krizi geçiren Coşkun Burlu'ya kalp masajı yapan ve hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan Bülent Şen hastane bahçesinde iyi haber beklerken ne yazık ki o da fenalaşarak hayatını kaybetmiş. İki dostun hayatları aynı gün son bulmuş yaklaşık 15 dakika arayla. Şimdi efendim İsrail ve Lübnan arasındaki bir ateşkes vardı. O ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Taraflar müzakerelere 2-3 Haziran'da devam edecek.
1: İşgalci İsrail'in tüm ihlallerine rağmen Orta Doğu'da kalıcı ateşkes için çabalar sürüyor. İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı. Açıklamalar ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İsrail ve Lübnan'ın görüşmelerde daha fazla ilerleme sağlayabilmesi için ateşkes sürecinin 45 gün uzatıldığı duyuruldu. Görüşmelerin verimli geçtiği ve Washington'da yapıldığının da altı çizildi. Tarafların müzakereleri 2 ve 3 Haziran'da devam edeceği belirtildi. Ateşkes Nisan ayında ilk etapta 10 gün için ilan edilmiş, daha sonra 3 hafta uzatılmıştı. Bu nedenle ateşkesin 17 Mayıs pazar günü sona ermesi bekleniyordu. Ancak Hizbullah ateşkes konusunda yüz yüze görüşmelere sert şekilde karşı çıkıyor. İşgalci İsrail'e güven olmayacağı ve saldırıların ateşkese rağmen süreceği ifade ediliyor.
0: İşte İşte o ateşkes uzatıldı ama işgalci İsrail ordusunun o ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları bir yandan devam ediyor. Son olarak Nebatiye'ye bağlı Haruf beldesindeki bir sağlık

0: merkezi o hava saldırılarının hedefi oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırının akşam saatlerinde gerçekleştiği bildirildi. Vurulan sağlık merkezinde büyük çapta bir yıkım meydana gelirken hayatını kaybedenlerden 3'ünün ise sağlık görevlisi olduğu aktarıldı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA ise saldırının ardından bölgede ciddi hasar oluştuğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Öte yandan İsrail ve Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen bölgedeki tansiyon bir türlü düşmek bilmiyor. ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkes kapsamında taraflar arasında görüşmeler devam ederken İsrail ordusunun Güney Lübnan'daki operasyonlarını sürdürdüğü belirtiliyor. Hizbullah da ateşkes ihlalleri nedeniyle İsrail birliklerine karşı saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2950'yi geçti. Çatışmalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ifade ediliyor. Ateşkes sürecine rağmen bölgede şiddetin devam etmesi Orta Doğu'daki kırılgan dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Sivillerin ve sağlık kuruluşlarının hedef alınması uluslararası kamuoyunda endişeyi artırırken gözler Haziran ayında yapılması planlanan yeni müzakerelere çevrildi. Efendim şimdi Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan yıldız futbolcu Yamal Tel Aviv'in hedefi oldu. İsrail Savunma Bakanı Kas genç yıldıza tepki gösterdi. Nefreti körüklemekle suçladı. Yamal ise inancının gereğini yaptığını söyleyerek İsrail'den çekinmediğini duyurdu.
1: Kutlamalarda Filistin bayrağı açtı, İsrail'in hedefi oldu. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'a destek peş peşe geldi. Barcelona La Liga şampiyonluğunu ilan etti. 11 Mayıs'ta kutlama düzenlendi. Kutlamalar sırasında Fas asıllı İspanyol yıldız Lamine Yamal otobüsün üzerinde Filistin bayrağı açtı. Ancak Filistin bayrağı Tel Aviv'i rahatsız etti. Eli kanlı İsrail'in savunma bakanı Katz açıklama yaptı, Yamal'ı hedef aldı. Lamine Yamal, İsrail'e karşı kışkırtıcılık yapmayı ve nefreti körüklemeyi seçti dedi. Barcelona kulübüne çağrıda bulundu. Bunların kulüpte yeri yok ifadesini kullandı. Ancak İsrail kulüpten beklediği yanıtı alamadı. Barcelona teknik direktörü Flick bu onun kararı dedi.
2: Onunla konuştum. Onun kararı olduğunu söyledim. Yeterince büyük. 18 yaşında.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den de Yamal'a destek geldi. İsrail'e tepki gösterdi Sanchez. Yamal'la gurur duymalıyız dedi.
2: Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir. Lamin yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha.
1: Lamine Yamal da Filistin eleştirilerine yanıt verdi. The Athletic'e konuştu. Benim bir inancım var ve bu inancımı ifade etmek için herhangi bir şeyden çekinmem ifadesini kullandı. Yamal'ın Filistin'e destek mesajı Gazze'de de yankı buldu. Filistinli sanatçılar genç futbolcunun portresini Gazze'de yıkılmış bir binanın duvarına resmetti.
2: Bir futbolcu olarak sadece futbolun peşinde olmadığını veya maçtan fayda sağlamadığını bize kanıtladı. Dürüstçe yanımızda durarak dünyanın dikkatini bu davaya çekti.
0: Bir yandan Sumut filosunun özellikle ablukayı kırmak için çalışmaları devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan global Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye doğru hareket etti. 54 tekne ve 500'ü aşkın aktivist Filistin'e özgürlük sloganları atarak kıyıdan ayrıldı.
3: Hey, Lubay Sumut filosu 54 tekneyle Gazze'deki ablukayı kırmak için Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı. 15 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden hareket eden filo, seyir halindeyken İsrail ablukası ve bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Marmaris Limanı'na sığınmıştı. Teknik hazırlıklarını ve organizasyon sürecini sürdüren filo, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden Gazze rotasına yöneldi. İspanya, İtalya, Fransa, Endonezya ve Türkiye başta olmak üzere 70 farklı ülkeden 500 yakın aktivistin katıldığı filoda insani yardım ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.
4: Ateşin sönmesine, zulmün bitmesine bir damla da olsun katkımız olur.
5: İman ve vicdan sahibi her insan gibi biz de bu küresel olarak bu olaya tepki vermek adına bir araya toplandık. Tamamen insani niyetlerle, vicdani niyetlerle bir hareket oluştu ve Filistin'deki Müslümanlara yardım etmek için, bu ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz.
3: Seyir öncesinde kaptanlarla yapılan teknik toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan demir alarak seyrine başladı. 500 aşkın aktivist Filistin'e özgürlük sloganları atarak Gazze'ye doğru yola çıktı.
0: Türk Kızılayı Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Yasayla Kızılay'ın yardımda bulunacağı ihtiyaç sahiplerinin tanımı da genişletiliyor efendim. Yoksullar, engelliler, yaşlılar ve göç gibi sebeplerle ihtiyaçlarını karşılayamayan tüm kişileri kapsayacak bir şekle getiriliyor.
6: Herhangi bir afet, çatışma, savaş durumlarında önemli görev üstlenen Türk Kızılay'ı yasal çerçeveye kavuşuyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifiyle bugüne kadar tüzükle yönetilen Türk Kızılayı'nın görev ve yetkileri uluslararası hukuka uygun şekilde yasal çerçeveye oturtuluyor. İhtiyaç sahipleri tanımı genişletiliyor. Yoksul, engelliler, yaşlılar ve göç gibi nedenlerle ihtiyaçlarını karşılayamayan tüm kişileri kapsayacak şekilde düzenleniyor. Kızılay'ın görev ve yetkileri de yeniden belirleniyor. Afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesinde, insanların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışma yapacağı hükme bağlanıyor. Teklifle Türk Kızılayı milli cemiyet statüsüne alınıyor ve bunun gibi başka bir tüzel kişiliğin kurulamayacağı hükme bağlanıyor. Kurumun adı, bayrağı ve amblemi uluslararası tarafsızlık işareti olarak belirleniyor. Savaş esirlerini ziyaret etme, aile birleşimi ve kayıp gibi insani aracılık görevleri yürütebileceği de yasada yer aldı. Türk Kızılay'ı uluslararası Kızılay Kızıl Haç Ağı'ndan Türkiye'ye gelecek yardımları alma konusunda tek yetkili kuruluş olarak tanımlandı. Teklifle kurumun operasyon kabiliyetini arttıracak hak ve muafiyetler tanınıyor. Müdahale süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Kızılay'ın çadır, konteyner gibi afet kapsamında ihtiyaç duyulan ürünleri ihale kanunu kapsamı dışında doğrudan kendi iştiraklerinden temin edebileceği de hükme bağlanıyor. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi imkanı da getiriliyor.
0: Efendim, Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı malum. Tatilinde 9 güne çıkarılmasıyla birlikte memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler ikinci el araç piyasasında bir hareketliliğe neden oldu. Peki ikinci el araç almak isteyenler neye dikkat etmeli? Sizler için sorduk, izleyelim.
7: Yaz mevsimi yaklaşıyor. Bayramda özellikle yaklaşık Türkiye'nin dörtte biri yer değiştiriyor.
8: Bayram geliyor. Sonuçta araba sahibi olmak lazım. İkinci el düşünüyorum. Yani uzun zamandır araba bakıyorum ama bütçeme yeten şu an için bu. İkinci ele bakıyorum.
1: Araba alma planları yapanlar yazın ve bayramın yaklaşmasıyla planını erkene çekti.
7: İnsanların araba ihtiyacı oluyor. Araba ihtiyacı olduğu zaman da bizim tabii ikinci el piyasası olsun, sıfır olsun daha hareketleniyor.
9: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve milyonlarca vatandaş alışveriş telaşına düştü. İkinci el ve sıfır otomobillerde son durum nasıl? Peki vatandaşlar araç alırken hangi kurallara dikkat etmeliler?
7: Özellikle firmanın yetki belgesi var mı? Yani yetki belgesi olduğu zaman devletimizin belirlediği, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bazı hususlar var. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle ekspertiz yaptırması gerekiyor. Aldığı yerin kurumsal olması, yani ayaküstü dediğimiz firmalardan almaması gerekiyor. Aldığı arabada işte hasar var mı? Kazası, boyası nedir? İşte airbaglerinde işlem var mı? Bunların hepsine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Vatandaş sıfır araca mı yoksa ikinci ele mi yöneliyor?
7: Bu tamamen bütçeyle alakalı aslında. Yani bütçeniz yani sıfıra yakınsa tabii sıfır da alınabilir ama ikinci ele yakınsa, yani arada fazla fiyat farkı yoksa tabii ki sıfırı tercih ediyorlar. Ama aradaki fiyat farkı ve bütçeniz ikinci el veriyorsa ikinci el almak daha mantıklı.
0: Doğu Karadeniz'in en büyük kurban pazarı Trabzon'da kuruldu efendim. Kurban Bayramı öncesi pazarda da bir yoğunluk var.

0: Hazırlıklar tamamlandı. Çadırlar kuruldu. Kurbanlıklar pazarda yerini aldı. Sıkı pazarlıklar başladı.
1: 490 lira, hadi hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun, hayırlı olsun.
3: Henüz daha yeni geldik. Hayvanlar dahi dinlenemedi. Ama talep var, satılıyor çatpat. Cumartesi pazar daha yoğun olur.
4: Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük kurban pazarı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuruldu. Yaklaşık 2500 hayvan var. 150 kilogramdan başlayıp 1 tona doğru gidebiliyor. Ve pazarın en büyük hayvanı 1 tonluk paşanın yanındayız. Gördüğünüz gibi o devasa cüssesiyle ve kurban pazarının en pahalı hayvanı olarak göze çarpıyor.
5: İşte fiyatı.
4: Pazarda pazarlıklar en üst seviyede devam ediyor. Paşayı görüyorsunuz.
5: Aşağı.
4: Pazarın en kilolu hayvanı.
5: Aşağı. Bu sene Allah nasip ederse paşayı ben alacağım.
6: İnşallah.
5: Bu sene ben alacağım.
6: İnşallah.
5: Bu sene kendimi yaktım.
6: Yaktı.
5: Allah nasip ederse bu sene kendimi yakıyorum.
4: Kaç kilo paşa?
5: Bir tonu.
6: Bir ton canlı.
5: Canlı bir ton.
4: Fiyatı ne?
6: 500.
4: 500 milyon. Ya. Sen ne veriyorsun abi?
5: Ben de 350'den kapı açtım ona.
6: Ola ben çok yukarıdan istedim ama sen de çok aşağıdan verdin ya.
5: Yukarı. Ha bu 400 lira hayırlı olsun.
6: Yok. Olayım mı? Onu da almayayım.
5: 400 lira.
6: Yok. Korutmaz.
5: 420 lira daha da yeter. Hayırlı olsun.
6: Yok olmaz.
4: 450'ye bağlayalım.
6: Yok.
4: O tam ortası.
5: Lan 40 lira sana. 40 lira hayırlı olsun.
4: 400
5: lira olsun. Evet.
6: Tamam hayırlar. Allah niyetini kabul et.
5: Maşallah subhanallah.
0: Peki kurban pazarlarında hangi denetimler yapılıyor?
7: Burada şu anda 94 çadırda 1920 büyükbaş hayvanımız, 30 çadırda ise 1500 küçükbaş hayvanımız bulunuyor. Kurban satış yerlerinde ve kurban bayramında kurulacak olan kurban kesim yerlerinde veteriner hekimlerimiz 24 saat esasına göre görev yapacaklar. Kurban pazar yerlerine gelen tüm hayvanlarımız çıktıkları noktalarda sağlık kontrollerinden geçiriliyorlar. Ayrıca gelene kadar da kurban pazar yerlerine gelene kadar da bakanlığımızın yol kontrol ve denetim istasyonları var. Ayrıca il içerisinde de kolluk kuvvetleriyle birlikte yapmış olduğumuz yol kontrol noktalarımız var. Buralarda da aynı zamanda sağlık taramalarından geçiriliyorlar.
0: Bayram yaklaşırken kurban pazarında yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
8: Şimdi Kurban Bayramı öncesi elbette otogarlarda da bir hareketlilik var. Bazen fırsatçılık da yaşanabiliyor ama Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler işte Kurban Bayramı öncesinde o otogarlarda fahiş bilet fiyatı denetimine çıktı. Seyahat şirketlerindeki bilet satış fiyatları tek tek kontrol edildi.
0: Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda bilet fiyatları mercek altına alındı. Burası Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için düğmeye bastı.
9: Biz bugün ve bugünden sonra bayrama kadar farklı sektörler de var ama önemli olanlarından birisi de otogarlar. İstanbul Esenler Otogarı'nda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir fiyat tarifesinin olması gerekiyor. Yani vatandaşların gelip şehirlerine gideceği zaman tercihte bulunabilmesi.

0: için o fiyat tarifesini görmesi gerekiyor. Biz o açıdan bir kontrol yaptık.
1: Ekipler otobüs firmalarının bilet satış süreçleri, fiyat listeleri ve yolculara sunulan bilgilendirmelerini kontrol etti. Kurallara aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.
0: Bilet başına 180 bin liradan başlar. Haksız fiyat kurulunda ceza işlem tutarımız 1 milyon 860 bin liraya kadar gider. Şeyimiz bu, ölçümüz bu efendim haksız fiyat konusunda. O tarife vatandaşın göreceği şekilde yoksa 4393 TL bir şey yapıyoruz. Etiket cezası kesiyoruz onları da.
1: Denetimler bayram süresi boyunca farklı noktalarda devam edecek.
2: Efendim, Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti olarak nitelendirilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Bu sezon ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçmesi hedefleniyor.
3: Yıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri.
4: Güneydoğu'nun saklı cenneti, Bozkır'ın ortasındaki sahil kenti Halfeti ziyaretçi rekoruna koşuyor.
5: An itibariyle turizm sezonu başladı. Geçen yıl güzel bir turizm sezonuyla kapatmıştık.
4: Şanlıurfa'da Birecik Barajı'nın inşasıyla bir bölümü su altında kalan sakin şehir, eşsiz görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Fırat'ın serin suyunda tekne turuna çıkanlar batık şehri ve tarihi Rum Kale'yi hayranlıkla izliyor. Sadece minaresinin bir bölümü su üzerinde kalan tarihi Ulu Cami'yi zamana karşı direnişiyle ilgi çekiyor. Ziyaretçiler dünyada sadece ilçede yetişen karagülü görme fırsatı da buluyor. Turizmdeki hareketlilik bölge esnafının da yüzünü güldürüyor.
3: 950 bine aşkın misafiri ağırladık Halfeti'de. Bu yıl inşallah Teknofest'in de Urfa'da olması sebebiyle onun da etkisini olacağını düşünüyorum. 1 milyon 200, 1 milyon 250 bin gibi bir misafir beklentimiz var.
4: Zamana ve suya direnen şehir Halfeti, sahil turizminde altın yılını yaşamaya hazırlanıyor.
2: Devlet Su İşleri 150 yeni iş makinesini daha envanterine katarak saha gücünü arttırdı efendim. Teslim edilen yerli iş makineleriyle özellikle taşkın, altyapı ve afet çalışmalarının daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

0: sel, taşkın ve heyelan afetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz.
1: Devlet Su İşleri envanterimize 150 yeni makina ekipman ilave ettik. Bunlar bölgelerine gönderilecekler.
2: Seller, taşkınlar, orman yangınları. Türkiye doğal afetlere karşı sahadaki gücünü her geçen gün artırıyor. Devlet Su İşleri güçlenen makine ekipmanıyla afetlere daha hızlı ve daha etkin müdahaleye hazırlanıyor. Bu kapsamda 150 yeni iş makinesi Devlet Su İşleri'nin envanterine girdi. Yeni takviyelerle kurumun makine sayısı 5776'ya ulaştı.
0: Sel ve taşkın risklerini azaltma yolunda kritik bir adım daha atıyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarının sel, taşkın afeti öncesi, anı ve sonrasına müdahale noktasında lojistik ve teknik kapasitesini güçlendiriyoruz.
2: Ankara'daki Devlet Su İşleri Etlik tesislerinde teslim töreni düzenlendi. Yeni teknoloji iş makineleri pek çok alanda görev yapacak.
3: Teslim edilen iş makinalarından biri de işte bu paletli dozer. Özellikle baraj, gölet, taşkın koruma ve altyapı çalışmalarında kullanılacak.
1: Bizim kendi işlerimiz için, yani Devlet Su İşleri'nin işte bazı tesislerinin yapılması için hem de taşkın ve benzeri hususlarda önleme faaliyetleri için bu makine ve ekipmanlarımızı kullanıyoruz.
2: Bu makineler sadece afet anında değil, afetler yaşanmadan önce de riskleri azaltmak için sahada olacaklar.
4: Taşkın hadiseleri öncesi risk azaltmaya yönelik işte dere yataklarındaki temizlik çalışmaları, taşkın koruma tesislerinin bir kısmını bu makinelerle yapıyoruz. Yangınlarda, sellerde, taşkınlarda yine bu makinelerimizi sevk ediyoruz.
2: Envantere katılan makinelerin önemli bir bölümü yerli üretim.
3: Teslim edilen iş makinalarının göz bebeği diyebileceğimiz o makinalarının yanındayız. İşte tam 20 adet karotlu temel sondaj iş makinesi. Bu makinalar hem özelliğiyle hem de yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor.
4: Teslim aldığımız 3 kategoride dozerlerimiz var, akaryakıt tankerlerimiz var ve de temel sondaj makinelerimiz var. Bu 3 grup makinenin 2 grubu tamamen yerli olarak üretilmekte.
3: Teslim edilen iş makinalarının göz bebeği diyebileceğimiz o makinalarının yanındayız. İşte tam 20 adet karotlu temel sondaj iş makinesi. Bu makinalar hem özelliğiyle hem de yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor.
4: Temel sondaj makinesi grubunda bugün 20 adet makine aldık ve bunun tamamı yerli üretim. 750 metre derinliğe kadar temel sondajı yapabiliyor. Sondaj çapını biraz daha düşürdüğümüzde 1000 metreleri geçebiliyor bu makinenin sondaj derinliği.
2: Yeni iş makineleri 81 ile dağıtılacak. Teslim töreninin ardından yeni nesil iş makineleri simülatörlerle test edildi.
5: Burada birçok işlem yapılabiliyor. Burası mesela bu DSI'nin kendi yerleşkesi. Dozer, ekskavatör, dragline, kamyon, diğer araçlar hep beraber işlem yapabilecek.
3: Tesiste tam 6 tane simülatör var. Bizler de şu an dozeri deneyimleyeceğiz. Kolu istediğim yere hareket ettirdiğim zaman dönüş sağlayabiliyorum. Şu anda sağa doğru gidiyorum. Ağaç çıktı hemen karşıma. Geri gitmem gerekiyor bu noktada.
2: Simülatör sistemi de diğer birçok sistem gibi yerli üretim.
5: Orijinal yedek parçalar dışında yazılımından, görüntüsünden, modellemesinden her şey yerli bir şekilde üretilmiş durumda.

0: Efendim, Öz Orman İş Sendikası tarafından basın emekçileri hatıra ormanı oluşturuldu. Turkuaz Medya Grubu adına da fidanları A Haber muhabiri Burcu Özü Duru Toprak'la buluşturdu.
1: Dumanın içinde kaldık. Onlar o dumanın içinden hakikati taşıdılar. Biz yangına koştuk. Onlar milletin vicdanını harekete geçirdiler. O yol arkadaşlığını bir nişanesi olarak bir hatıra ormanı oluşturuyoruz.
2: Basın emekçileri hatıra ormanı oluşturuldu. 300 fidan toprakla buluştu. Öz Orman İş Sendikası tarafından Atatürk Orman Çiftliği'nde basın emekçileri için hatıra ormanı oluşturuldu. Her basın kuruluşu adına fidanlar toprağa dikildi.
0: Basın emekçileri için 300 fidan dikildi. Bizler de bugün A Haber ailesi olarak fidanımızı toprakla buluşturacağız. Fidanımızı toprakla buluşturduktan sonra can suyunu da verelim. Kulaklığı aldınız mı? ATV adına da fidanımızı toprakla buluşturacağız. Doğaya nefes olsun.
3: Basın mensubu arkadaşlarımız da bizimle beraber ortak paydada buluşuyoruz. Ortak payda yeşil vatanı korumak, ormanı korumak, doğayı korumak.
1: Kadro sürecimizde sesimiz oldunuz. Yangınlarda kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısını ekranlara taşıdınız. Sahadaki emeği görünür kıldınız. İstedik ki bu topraklarda her basın kuruluşunun bir ağacı olsun. Her medya emekçisinin bu ülkede nefes veren bir izi bulunsun.
0: Şimdi yaşı küçük ama yüreği kocaman olan bir çocuğun hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Dilara Davuti henüz 12 yaşında. O bir gün Eminönü'nde bir hamala yardım ediyor. Diğer bir günse yaptığı kekleri sokakta dağıtıyor. İşte yaptıklarıyla herkese yardımlaşmayı ve sevgiyi hatırlatan minik kızın hikayesi geliyor.
4: Kimi zaman bir yaşlıya yardım ediyor, kimi zaman tarihi çeşmeyi temizliyor. Onun ismi Dilara Davuti. Henüz 12 yaşında. Yaşı küçük olsa da kalbi kocaman.
5: Yetim çocuklara ve yaşlılara yardım etmeyi çok istiyor. Hamallık yapan kişilere karşı çok hassas. Gidip onlara yardım ediyor.
4: Minik kız Avusturya'da doğup büyüdü. Kısa süre önce Arnavut kökenli olan ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Şimdi İstanbul sokaklarını karış karış geziyor. Heybesindeki iyilikleri dağıtıyor.
5: Buraya tatile geldiğinde ezan sesi duyduğunda ağlıyordu ve çok etkileniyordu. Hep inşallah bir gün İslami bir yerde yaşarız diyordu. Buraya gelince de kendini huzurlu hissetti.
4: Dilara ailesinin deyimiyle küçüklüğünden beri hep farklı bir çocuktu. Türkçe bilmeyen küçük kızın hislerine ise annesi tercüman oldu.
5: Ben diyor iyiliklerin içinde büyümüşüm, öyle gördüm, öyle öğrendim. Küçükken yaşlı bir amcayı pazarda gördü ve o bir şeyler satıyordu ve ihtiyacı olmadığı şeyi satın aldım diyor ondan.
4: Dilara o küçük bedenine sığdırdığı güzel yüreğiyle hem yaşıtlarına hem de büyüklerine örnek.

0: Efendim, ajans hafta sonunda yeni saate geçiyoruz. Saatlerimiz 7'ye gelirken dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle de devam ediyoruz. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında 5 tutuklu 41 sanığın yargılandığı davadan karar çıktı. Tutuklu CHP'li eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara 46 yıl 10 ay, baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanan yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: Baklava kutusunda rüşvet davasından karar çıktı. CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 sanık son kez hakim karşısına çıktı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, örgüt kurma ve yönetme, zincirleme, rüşvet alma, irtikap, zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından toplam 46 yıl 10 ay 13 gün hapis ve 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldı. Makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan eski başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e de aynı suçlardan 40 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası verildi.
2: Baklava olarak bunu aldınız. Nedir bunlar?
1: Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş adamlarının bulunduğu diğer sanıklar da değişen oranlarda cezaya çarptırıldı. Mahkeme heyeti suçtan elde edildiği belirlenen gayrimenkul, döviz, Türk lirası ve altınlara el konulmasına da hükmetti.
0: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla da yeni bir operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasında da yine gözaltına alınanlar oldu.
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nde ihalelere kurgusal bir düzenekle fesat karıştırıldığını belirledi. Soruşturma dosyasına göre aynı yöntemle 6 ayrı ihalede usulsüzlük yapıldı.
4: 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
3: Bir diğer operasyon Üsküdar Belediyesi'neydi. İddiaya göre bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvuruları sırasında projeye aykırılık gerekçesiyle müteahhitlerden ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildi. Taleplerin üst düzey yöneticilerin katıldığı görüşmelerle şekillendirildiği, usule aykırı yapılara onay verildiği tespit edildi. Savcılık maddi menfaatin

0: Üzerinden şirket hesapları ve farklı para trafikleri üzerinden sağlandığını değerlendirdi. Düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de yaptığı konuşmada AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ı hedef alınca yanıt da gecikmedi. İnan, Özel'i CHP'deki rüşvet çarkı üzerinden eleştirdi. CHP tarihinde rüşvet toplayan genel başkan olarak geçtin ifadesini kullandı.
2: Gencecik belediye başkanlarımızla, kadın belediye başkanlarımızdan, İzmir'in seçtiği büyükşehir belediye başkanımızdan polemik yapmaya, kavga etmeye çalışmasın, gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in tehdit ve iftiralarına çok sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaptığı konuşmada AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ı hedef aldı. Asılsız iddialarla algı çalışması başlattı.
3: Senin sicilin de bozuk, ahlakın da bozuk.
0: İnan yaptığı yazılı açıklamada Özel'e sert sözlerle yanıt verdi. CHP'deki rüşvet ağına dikkat çekti.
4: Kendi ellerinle aday gösterdiğin belediye başkanları tarafından tehdit edilerek hizaya getirilmeye fazlasıyla alışmışsın. Her gün bir başkası tarafından şantaja uğruyorsun. Çünkü sırtındaki o kirli bagaj çok ağır. Kapalı kapılar ardında aldığın paraları ifşa etmekten bahsediyorlar. Sen şimdiden CHP tarihine rüşvet toplayan, besleme bir genel başkan olarak geçtin.
0: Eyüp Kadir İnan, Özgür Özel'e seslendi. Çık ve attığın o iftiraların tek birini ispatla, ispatlayamıyorsan müfterisin dedi.
4: O şantajlar, o pazarlıklar sana işleyebilir ama senin kameralar önünde bana savurduğun kof tehditler bize vız gelir. O kürsüde sen hamaset yaparken seni alkışlayan o belediye başkanlarına da sakın güvenme. Çok yakında onların da tehditleri başlar. Şimdi çık ve attığın o iftiraların tek birini ispatla. İspatlayamıyorsan müfterisin.
1: CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında mahkeme Gürsel Tekin'in başkanlığındaki geçici kurulun görevinin devamına hükmetti. Duruşma ise 10 Temmuz'a ertelendi.
0: Mahkeme kararını verdi. Gürsel Tekin, CHP'nin İstanbul İl Başkanı.
5: Şimdi danışmanlık bu binada ne işi olabilir?
0: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme tarafından CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin görevlendirildi. Parti yönetimi de Gürsel Tekin'i partiden ihraç etti. Söz konusu kongrede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme Gürsel Tekin başkanlığındaki geçici kurulun görevinin devamına hükmetti. İstanbul'daki dosyanın Ankara'daki CHP kurultay davalarıyla bağlantılı olup olmadığının değerlendirilmesi için duruşma 10 Temmuz'a ertelendi.
5: Arkadaşlar, bizim...
1: Efendim şimdi Hürriyet Gazetesi'ne bir bakalım. Bugün hangi başlıklar, hangi manşetler yer alıyor Hürriyet Gazetesi'nde? Manşete baktığımızda hukus pokus para temiz şeklinde bir başlık bizleri karşılıyor. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı o yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmış ve soruşturma dosyasına göre böyle bir yapıya da ilk kez rastlandığı belirtiliyor. Yasa dışı bahis organizasyonu her türlü kara para yaklayan bir finans ağını da yönetiyor diyor. Milyarları böyle aklamışlar şeklinde bir başlık var. Savcılığa göre organizasyon dikkat çekmemek için yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü veriyordu. Kara para önce sanal postlarla sisteme alınıyor, ardından paravan şirketler ve kiralık banka hesapları arasında dolaştırılıyordu. Son aşamada kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek kara para aklanıyordu. Bu yöntemle 100 milyar TL ile 2 milyar dolar aklanmış, herkes işin içinde diyor. Kimisi Yönetici kadın, kimisi bankacılar ve kuyumcular aklama ağında ve para transferlerinde görevliydi. Yorumcu Kütahyalı'nın banka hesaplarında çok sayıda giriş çıkışa rastlandı ve suç gelirinin izini kaybettirmede rol almış olmasından kuşkulanıyor diyor soru.

0: edecek gibi görünüyor. Benim mesajları birileri silmiş, geri isteyeceğiz başlığı var hemen altında. CHP lideri Özel, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 1 milyon TL aldığı iddiasına dayanarak gösterilen WhatsApp yazışmaları ile ilgili olarak gazeteciye konuşmuş İsmail Saymaz'a. Arada benim yazdığım ve Özkan'ın söylediği bir şeyleri kaldırmışlar. Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı da ya da fotoğrafı silmişler. Bunları isteyeceğiz şeklinde bir açıklama yapmış. Hemen bir diğer yanında tecavüz haberi kimyalarını bozdu diyor. İsrail askerlerinin Gazze'de yaptığı işkence ve tecavüzleri anlatan New York Times haberi Başbakan Netanyahu'yu çılgına çevirdi. Netanyahu gazeteye dava açılması için talimat verdi. Köşe yazarı ise işkence ve tecavüze uğrayan 14 Filistinli ile görüşmüş ve yaşadıkları tüyler ürpertici ayrıntılara haberinde yer vermişti. Konuyla ilgili Netanyahu'nun adeta çılgına döndüğü ifade ediliyor Hürriyet gazetesinin haberine göre. Efendim bir yandan teröristsiz Türkiye sürecinde de çalışmalar hızlandı. Hem sahada hem de yasada süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. PKK'nın elindeki silahların envanteri çıkarıldı. Türkiye'ye dönecek örgüt üyelerinin sayısı da tespit edilmeye çalışılıyor. Yasa için de Haziran ayı işaret ediliyor.
1: Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir. İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
2: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek. Her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
3: Hem yasa hem de saha çalışmaları hızlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde bayram sonrasında önemli adımlar atılacak. Başta MİT olmak üzere güvenlik mekanizmaları sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. PKK'nın elindeki ağır silahların envanterini çıkarıyor. Bu çalışmanın büyük ölçüde tamamlandığı ifade ediliyor. Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sayısı da bir taraftan tespit edilmeye çalışılıyor. Kandil'le yapılan görüşmeler çerçevesinde sayının 10 binin üzerinde olacağı ifade ediliyor. Dönüşlerin ve yargılamaların ne şekilde olacağı üzerinde de çalışma yürütülüyor. Silah bırakıp dönen örgüt mensuplarının yargılamalar sırasında nerede tutulacağı konusunda alternatifler değerlendiriliyor. Bir taraftan da yasaya odaklanılmış durumda. Bayram sonrası bu konuda hızlı adımların atılacağı, Haziran ayında çerçeve yasanın diğer partilere sunulma aşamasına geleceği ifade ediliyor. Yasada süreci yönetecek bir mekanizma olacağı söyleniyor. Mekanizmanın adının da Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu olması bekleniyor. Bu kurul süreç içinde atılması gereken adımları takip edecek. Takvimlendirilmiş adımların yerine getirilip getirilmediğini tespit ederek bunu raporlayacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürle Kayseri'de konuştu. Suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Yeni anayasaya ilişkinde mesajlar verdi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır.
5: Yeni anayasa vurgusu yaptı, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
4: Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri'de konuştu. Valilik binasını ziyareti sırasında konuşan Bakan Gürlek'in gündeminde yeni ve sivil anayasa vardı.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık

0: zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıkta işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde bir reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
1: Faili meçhul dosyalar için özel bir birim kurulduğunu da hatırlatan Gürlek, suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını söyledi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kayseri'de önemli mesajlar verdi. Suçla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurguladı.
0: Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir.
1: Bakan Gürlek, adalet anlayışının merkezinde vatandaşın olduğuna da vurgu yaptı.
0: Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlünün üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umutunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır.
3: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedeflerini %18'den %26'ya çıkardı. Haliyle milyonlarca emekli ve memurun zam beklentisi de yükseldi. Peki enflasyondaki yükseliş maaş zamlarını nasıl etkileyecek? İşte tahminler.
4: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
5: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %18'den %26'ya güncelledi. 8 puanlık artış memur ve emeklinin maaş hesaplarını değiştirdi. Yılın ilk 4 ayında enflasyon %14,64 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini güncellemesiyle SSK ve Bağkurluların emekli maaşlarının Temmuz ayında %18,5, 2027 Ocak ayında ise %7,6 oranında artması bekleniyor.
6: Şayet tahminler gerçekleşirse 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisinin hesabına Temmuz ayında 23.700 lira, 2027 Ocak ayındaysa 25.501 lira yatacak. Maaşı 25.000 lira olan SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz ayında 29.625 lira, Ocak ayındaysa 31.877 lirayı cebine koyacak. 30.000 lira olan SSK ve Bağkur emekli maaşı ise Temmuz'da 35.550 liraya, Ocak'taysa 38.252 liraya yükselecek. Memur ve memur emeklerinin zamları da güncellendi. Temmuz'da %14,2, 2027 Ocak'ta ise %5,6 oranında zam yapılması bekleniyor. Böylece 27.888 lira olan en düşük emekli memur aylığının Temmuz'da 31.849 liraya, Ocak ayında ise 33.633 liraya yükselmesi bekleniyor.
5: Şayet tahminler tutarsa en düşük 64.397 lira olan memur maaşı Temmuz'da 73.541 liraya, Ocak 2027'de ise 77.660 liraya çıkacak. Temmuz'da 83.786 lira olması beklenen öğretmen maaşı Ocak'ta 88.478 liraya, Temmuz'da 85.387 lira olması beklenen hemşire maaşı Ocak ayında 90.169 liraya çıkacak. 81.617 lira maaş alan polisin hesabına ise Temmuz'da 93.206 lira, Ocak'ta 98.426 lira yatacak.
3: Türkiye'nin güvenli liman olmasını perçinlemek için gündeme gelen teklif yasalaştı. Yabancı yatırımcıya vergi avantajı içeren varlık barışının da yer aldığı yasada kamu borçları için de taksit süresi arttırılıyor. İstanbul.

0: küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz.
1: Teklif yasalaştı. Türkiye'nin güvenli liman olmasını perçinleyen yasa pek çok önemli düzenleme içeriyor. Yasayla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiliyor. İmalatçı ihracatçıya 16 puanlık vergi avantajı sağlanıyor. İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının elde ettikleri kazanç indirimi %50'den %100'e çıkıyor. Transit ticaret kazançlarının %95'i vergi dışı kalıyor. En az 3 farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek nitelikli hizmet merkezleri kurulmasına imkan tanınıyor. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerine brüt asgari ücretin 3 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriliyor. Yasanın önemli başlıklarından biri varlık barışı.
0: Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz.
1: Yasayla sadece yatırımcıyı değil, vergi borcunu ödemek isteyen ancak zorluk yaşayan vatandaşlar da gözetiliyor. Anne borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süre 2 katına çıkarılarak 72 aya yükseltiliyor. Teminatsız tecil sınırı da artarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılıyor.
0: Böylece borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
1: Yasa Başkan Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bayrama sayılı günler kala kurbanlık arzında bir problem olmadığını söyledi. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız dedi ve Yumaklı bir kamyonda bulunan hayvanları da inceledi. Tarım cebimde uygulaması üzerinden küpe denetimi yaptı.
3: Bu süre içerisinde maalesef ki yine kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. O yüzden bunlara da buradan çok net bir şekilde cevap vereyim. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok.
1: Kurbanlık hayvan arzında bir problem yok dedi. Kurban bayramına sayılı günler kala arz talep noktasındaki son durumu anlattı.
3: Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. Bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.
3: Gelen bütün hayvanların, kamyonların artık hangi vasıtayla taşınıyorsa onların içerisindeki hayvanların küpelerinden genel sağlık durumlarına kadar, evraklarına, sertifikalarına kadar çok titiz bir inceleme ve denetim yapıyorlar.
1: Ekiplerin bayram öncesinde yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi.
3: Türkiye'nin dört bir tarafında Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde bakanlığımızdaki bütün veteriner hekim arkadaşlarım çok yoğun bir şekilde 7-24 görevlerinin başında.
1: Bakan İbrahim Yumaklı kurbanlık arzına ilişkin bilgi verdi.
3: Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde.
1: Bakan Yumaklı konuşmasının ardından istasyondaki bir kamyonda bulunan hayvanları inceledi. Tarım cebimde uygulaması üzerinden küpe denetimi yaptı.
4: Bu hayvanla ilgili bütün bilgileri, ne tür bir hayvandır, hangi tarihte doğmuş, cinsiyeti nedir, aşılama tarihleri nedir? Bütün bu bilgilerin hepsini buradan görmeleri mümkün. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla hayvanları alacakları zaman kontrolü mümkün.
2: Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda uzun bir seyahat trafiğine hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram süresince alınacak tüm tedbirleri açıkladı. Uraloğlu akıllı ulaşım sistemleri merkezinde bayram trafiğinin anlık olarak takip edileceğini söyledi.
5: Kurban Bayramı tatiliyle birlikte milyonlarca vatandaş yola çıkacak, bayram trafiği ise anlık olarak yakın takipte olur.

0: olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram döneminde karayollarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için geniş önlemler alındığını belirtti. Bayram trafiğinin akıllı ulaşım sistemleri merkezinde anlık olarak takip edileceğini açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde bayram süresince anlık izleme ve takip yapılacak. Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerinden elde edilen veriler Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek. Bakan Uraloğlu, zorunlu olmadıkça yol çalışmalarına ara verileceğini belirtti. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksikliklerin de giderildiğini aktardı. Karayolu ağında yapılan kontroller kapsamında trafik işaret levhaları, oto korkulukları, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklikler tamamlandı. Kirlenen levhaların temizliğini gerçekleştirdik, görünürlüğü azalan trafik işaretlerini yeniledik. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek su taşkınlarına karşı gerekli uyarı levhalarını yerleştirdik. Heyelan ve yol daralması gibi durumların yaşandığı kesimlerde ise sürücüleri yönlendirecek trafik işaretlemelerini tamamladık. Ulaştırma Bakanı, vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı, sürücülere kurallara uyma uyarısında da bulundu. Bakan Uraloğlu, vatandaşların yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki yol durumu bölümünden takip edebileceği bilgisini de paylaştı.
1: Meslek liselerinde köklü dönüşüm başlıyor. Şehirlerin üretim kapasitesi, sanayi durumu ve iş gücü ihtiyacına göre yeni programlar açılacak. Detaylara birlikte bakalım.
0: Şehirlerin ihtiyaçlarına göre meslek liseleri yeniden yapılandırılıyor. Mesleki ve teknik eğitim kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde öğrencilerin yönelimleriyle sektörlerin dönüşümünü aynı zeminde buluşturan bir yaklaşım benimsendiğini açıkladı. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim, veri temelli analizler, sektör beklentileri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellenen dinamik bir yapı olarak ele alınıyor.
2: Meslek liselerinde tecrübeyle başlayan eğitim genç yaşta iş olanakları sağlıyor. Öğrenciler buralardan mezun olduktan sonra deneyimli olarak daha kolay iş buluyorlar. Aynı zamanda bu okullarda topluma yararlı projeler de üretiyorlar.
3: Adım Mert Duran, soyadım Göloğlu. 10. sınıf öğrencisiyim. Tesisat bölümünde okuyorum şu anda. Buradan mezun olup mühendis olmayı düşünüyorum.
4: Benim adım Hasan Kadir Sağlam. 11. sınıf öğrencisiyim. Tesisat ve iklimlendirme dalında okuyorum. Burada aldığım eğitim olmasa yani %50'm eksik olarak düşünebilirsiniz. Okul benim için çok önemli.
0: Mesleki ve teknik eğitimin planlanmasında bütün iller için tek tip model yerine her şehrin üretim kültürü, ekonomik potansiyeli ve sektörel yapısını dikkate alan ihtiyaca dayalı bir yaklaşım öne çıkıyor.
3: Eleman eksikliği oluyor firmaların. Bulamıyorlar. Her bölümde var bu. Her işte var.
0: Yalnızca bugünün değil, geleceğin üretim ve hizmet alanlarını da karşılayacak şekilde planlanıyor. Mesela Bilecik'te seramik sanayinin geliştirilmesi hedeflenirken ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için meslek liseleri bu doğrultuda revize ediliyor. İhtiyaç bulunmayan alanlar kapatılırken bölgesel üretim potansiyeline uygun yeni programlar açılıyor. Mesleki eğitimde temel yaklaşım değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilen nitelikli insan gücü yetiştirmek olarak tanımlanıyor. Bu çerçevede öğrencilerin yalnızca belirli bir mesleğe değin, teknik, dijital, tasarım ve üretim becerileriyle donatılması hedefleniyor.
5: Hocalarımızın verdiği çizimleri 3 boyutlu olarak projelerimizi ilk önce tasarlayıp 3 boyutlu olarak tasarlıyoruz.
6: Hayalin nedir?
5: Hayalim inşaat mühendisi olmak.
6: Öğretmenim verdiği projeyi tasarlamaya çalışıyorum ilerideki geleceğim için.
1: ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri başladı efendim. Törenlerin ilk adresi yine Anıtkabir oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak başkanlığındaki heyet atanın huzuruna çıktı.
7: Türkiye, huzurun, güvenin ve sarsılmaz bir istikrarın merkezi olarak köklü dediğimiz kardeşlik ürünümüzü

0: Dayanışma ruhumuzu yarınlara taşıyan, istikbaline en adım alabilen bir ülke olmayı sürdürmektedir.
1: Milli mücadelenin ilk adımı bundan tam 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir her yıl olduğu gibi resmi tören ve kutlamaların ilk adresi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve beraberindeki sporcu ve gençlerden oluşan heyet, önce Aslanlı Yol'dan ilerledi, mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı okundu. Bakan Bak ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gençlik ve Spor Bakanı burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.
0: Türkiye'nin sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve üretimin her alanında ortaya koydukları vizyon, azim ve başarılarıyla insanlığa değer veren gençlerimiz, albayrağımızın bugün dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyor. Cumhuriyetimizi aynı inanç ve kararlarında yarınlara taşıyor.
1: Bakan Bak daha sonra Anıtkabir'e gelen sporcu ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Efendim sırada Akşam Gazetesi var. Akşam Gazetesi'ne hemen bir göz gezdirelim. Sürmanşetlerde Hürjet denize inecek başlığı bizleri karşılıyor. Hürjet'in deniz platformlarına inip kalkabilen özel versiyonu için çalışmalar başlamış ve Milli Jet deniz ortamının zorlu şartlarına uygun olarak geliştirilecek diyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hürjet'in yeni versiyonları için çalışmalar başlamış. Hemen altında ise Türk dünyasında dayanışma güçlenmeli başlığı dikkat çekiyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetleri Başkanlarının verdikleri o pozda yine dikkat çekiyor. Akşam Gazetesi'nde Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde Türk dünyasının daha fazla dayanışma göstermesi gerektiği mesajını verdi. Krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin değerini bir kez daha ortaya koymuştur. İstişare mekanizmaları ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz dedi. Hürmüz merkezli krizin de gösterdiği üzere orta koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri yine önceliğimiz olacaktır şeklinde açıklamaları Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. Ve İsrail'den bir haber var. Katil ateşkesi resmen bozdu. Soykırımcı İsrail ateşkesi bozdu ve Gazze'ye yine bomba yağdırdı. 7 Filistinli hayatını kaybetti. En az 30 yaralı olduğu düşünülüyor. Hemen yanında ise Trump'tan bir haber var. Tayvan için bir savaş istemiyorum dedi Trump. Çin Devlet Başkanı Xi'nin Tayvan için savaşırız diyerek tehdit ettiği ABD Başkanı Trump Pekin'den dönerken bu konuyu detaylıca konuştuk. Savaş peşinde değilim şeklinde bir açıklama yapmış. O açıklamada bugün kendine yer bulmuş. Biliyorsunuz bayram yaklaşıyor. Bayram yaklaşırken otogarlar da mercek altında. Otogara bayram akını diyor. 9 güne çıkarılan bayram tatili nedeniyle otobüs biletlerine yoğun talep olduğu dün 12 bin ek bilet satışa çıkarılmış. Otogarlarda yoğunluk bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Maliye Bakanı Şimşek'in bir açıklaması var. Vergi gelirlerinin %55,6 arttığını, hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışının bulunmadığını söylemiş. Hemen altında ise Antalya'dan bir haber var. Cinsiyet ayrımcısı otele ceza yağmış. Antalya'da tek bay kontenjanı dolu diyerek erkek müşteriyi almayan otele cinsiyet ayrımcılığından 256.357 TL ceza kesilmiş. Cinsiyet ayrımcısı otele ceza başlığı da dikkat çekiyor. Hemen yanında ise 1193 günlük firar bitti. Asrın felaketinden bir gün sonra yurt dışına kaçan müteahhit Türkiye'ye getirildi. Adana'da yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidi Abdullah Aybaba kırmızı bültenle aranırken Tayland'da yakalanmış ve Türkiye'ye iade edilmiş. 24 Nisan'da Pattaya'da yakalanmıştı ve Türkiye'ye iadesi de gerçekleştirilmiş. Yozgat'tan ne yazık ki acı bir haber var. Yozgat'ta öğrenci servisi şarampole uçtu. 2 öğrenci ve sürücü hayatını kaybetti. 7 öğrenci ise yaralandı.

0: servis minibüsü iki öğrenciye mezar oldu. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde okuldan eve dönen öğrencileri taşıyan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
1: Baksana! Arayı sana vereyim şunu.
0: Kazada 2. sınıf öğrencisi Çınar Şahin, 4. sınıf öğrencisi Zennure Özdemir ve servisin şoförü Şeref Şahin hayatını kaybetti.
2: Okulumuzdan aldığı öğrencileri Söğütlü köyüne bıraktıktan sonrasında yukarı Çiçekli biliyorsun. Köyüne geri kalan öğrencilerimizi götürürken kaza yaptı. Kazada 2 öğrencimiz de bir servis şoförümüz vefat ederken 7 öğrencimiz de yaralandı. Öğrencilerimizin genel durumları iyi.
0: Kazanın sebebi araştırılıyor.
3: İzmir'de emekli polis memuru Ümran Merttürk bir iş adamının korumalığını yapıyordu. Patronuna ait beslediği köpeği beslediği sırada o köpeğin saldırısına uğradı. Ölümden dönen Merttürk tedavi masraflarını karşılamayan patronundansa şikayetçi oldu.
4: Patronumun Amerikan Akita cinsi bir köpeği vardı. Mama kutusuna koydum. Direkt dönüp benim sağ ayağıma saldırdı. İtmeye çalıştığımda sol ayağıma saldırdı.
5: Patronuna ait köpeğin saldırısına uğradı, ölümden döndü. Söz verilmesine rağmen iddiasına göre tedavi masrafları karşılanmayınca patronundan şikayetçi oldu.
4: İlk başta bütün tedavimi karşılayacaklarını söylediler. Fakat sadece ayağımla ilgili tedavi karşılandı. Geri kalan hiçbir tedavim karşılanmadı.
5: Emekli trafik polisi Ümran Merttürk, İzmir'de boya ve yalıtım teknolojileri firması sahibi iş adamının korumalığını yapıyordu. Patronu köpeğine mama vermesi için Bornova'daki evine gönderdi.
4: Görev tanımım dışında bana bu köpeğin bakımı, mama ve su ihtiyacını gidermem konusunda talimat verildi. Köpek mamayı yemeye başladığı an direkt dönüp benim sağ ayağıma saldırdı. Yere düştüğümde karnımdan ısırdı. Ellerimi yüzüme kapattığımda kollarımdan da ısırdı. Yerden kalkmaya çalışırken başımdan aynı şekilde yüzümden çok kanlar akmaya başladı.
5: Kanlar içinde yerde kalan Merttürk'ün yardımına çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırıldı.
4: Toplamda vücudumda 80 tane dikiş var. Kubilay Bey ve ailesi hastaneye beni ziyarete geldiler. Bütün tedavi masraflarımı karşılayacaklarını söylediler bana.
5: Tedavi masraflarının karşılanacağı sözü verilse de İddia o ki bu söz tutulmadı. Köpek saldırısıyla ölümden dönen koruma patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.
4: Ayak harici masraflarımın karşılanmayacağı. Fakat benim elimden tekrar ameliyat olmam gerekiyor. Yüklü miktarda ameliyat ücretleri çıkıyor. Yüce Türk adaletine güveniyorum ben.
3: İstanbul Başakşehir'de annesinin yanından ayrılarak İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk şoförün dikkati sayesinde bulundu. Anne oğlun hasreti 16 durak sonra bitti.
0: Kaşla göz arasında ortadan kayboldu. Hasret 16 durak sonra bitti. İstanbul Başakşehir'de oturan Seda Coşkun 7 yaşındaki oğluyla alışverişe çıktı. Bir marketi dolaşırken küçük çocuk annesinin dalgınlığından faydalanarak dışarı çıktı. Otobüsleri olan merakı küçük çocuğu kapı önündeki durağa yönlendirdi. Yolcularla birlikte o da İETT otobüsüne bindi. Bir süre sonra durumu fark eden şoför Veysi Karataş otobüsü güvenli bir alana çekti. Küçük yolcusunun kolundaki akıllı saat sayesinde oğlunu kaybetmenin paniğini yaşayan anne Seda Coşkun'a ulaşan Karataş müjdeli haberi verdi.
6: Allah sen anasın çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizlerle sizdedir. Ha bak sen söyleyeyim.
0: Küçük çocuk otobüse bindiği noktadan 16 durak sonra ailesine kavuştu. Anne Seda Coşkun, şoför Veysi Karataş'a dikkati ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
7: Duyarlı davranıp bu konuda bize yardımcı oldukları için, özellikle şoför beye, bulan hanımlara, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
3: İş adamı Alp Göbeklioğlu eşiyle boşanma aşamasındaydı. Büyük kızı bir şeylerden şüphelenmiş olacak ki ısrarla

0: Babasına DNA testi yaptırmasını söyledi. Göbekli oğlu bir süre bu teklife yanaşmadı. Ancak sonrasında ısrara daha fazla dayanamadı ve o testi yaptırdı. Ve baba 31 yıl sonra o acı gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. DNA raporlarıyla öz kısa olmadığı ortaya çıktı. İş adamı kendisinden gerçeği gizleyen eşine 30 milyonluk bir tazminat davası açtı.
1: İş adamı Alp Göbeklioğlu hayatının şokunu yaşadı. 31 yıldır başını okşadığı kızının biyolojik babası olmadığını öğrendi. DNA testi sonucuyla dünyası başına yıkıldı.
2: Acı gerçek çiftin boşanma aşamasında ortaya çıktı. Öyle ki 31 yaşındaki kızı babasına DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi ve bu konuda da ısrarcı oldu. Bunun üzerine baba gidip o DNA testini yaptırdı.
1: Kızının ısrarıyla DNA testi yaptırsa da böyle bir sonuç beklemiyordu. Bu yalnızca bir laboratuvar raporu değil, bir babanın da yıkılışı oldu. 31 yıllık eşi Göbeklioğlu'na zina nedeniyle boşanma davası açtı.
2: Alp Göbeklioğlu'yla telefonda konuştum. Yaşadıkları karşısında şaşkındı. Ancak özellikle vurgulamak istediği tek şey bu DNA testinin kendisi için, evladı için bir anlam ifade etmediği, kızının her zaman yanında olacağını söyledi.
1: İş adamı boşanma dilekçesinde evlenmeden önceki döneme işaret etti. Aysel Göbeklioğlu oğlunun kendisine hamile olduğunu söylediği, bu yüzden evlendiklerini ve yıllarca kandırıldığını anlattı.
2: Çiftin iki çocuğu var. 31 yaşındaki kızının DNA testi sonucuyla biyolojik babası olmadığını öğrendi Alp Göbeklioğlu. Bir de erkek evladı var. Onun için de benzer şüpheler taşıyor.
1: Anneye, yani Aysel Göbeklioğlu'na gelince, iki çocuğu ve damadı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 31 yıl sonra acı gerçekle yüzleşen iş adamı Alp Göbeklioğlu, Aysel Göbeklioğlu'na 10 milyon lira maddi, 20 milyon lira manevi olmak üzere toplam 30 milyon lira tazminat davası açtı. Aylık 30 bin lira da nafaka talep etti.
0: Kapalı Çarşı'daki kaçak pırlanta soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 81 şüpheli gözaltına alındı ve piyasa değeri 349 milyon liralık pırlanta ile geçirildi.
3: Milyonlarca liralık kaçak pırlantayı piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı. Polis adım adım iz sürdü. Eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakaladı. Kaçak pırlanta soruşturmasının ilk ayağı geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Kapalı Çarşı'da yapılmıştı. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda organize şekilde büyük vurgun yapan yeni şebekenin izine ulaşıldı. Polis ekipleri İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay'da belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. İkinci dalga operasyonda 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri tam 349 milyon liralık pırlanta ile geçirildi.
0: Efendim Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta hangi haberler bizleri karşılıyor? Hemen bir göz gezdirelim. 15 yaşındaki Abdülbaki bıçaklanarak öldürüldü diyor. İstanbul'da yaşandı bu olay. Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, kendinden biri 1 yaş, diğeri 2 yaş küçük, akranları tarafından bıçaklanarak ne yazık ki hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise dehşete düşürdü. Tehdit mesajları alan acılı baba Cevdet Demirel, anne ve babaları da yargılanmalı şeklinde açıklama yapmış. O açıklamada Yeni Şafak'ta yer alıyor. Sağlık Bakanı'ndan bir haber var. Esenlik merkezleri geliyor diyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel sektörün de sağlıklı yaşam alanında hizmet vermesinin önünü açacak esenlik ve sağlıklı yaşam mevzuatı hazırlıklarını açıkladı ve Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı. Kurulacak merkezlerle ilgili şu bilgileri verdi. Başında hekim olacak, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenler görev alacak. Tedavi amaçlı olmayacak sağlayacak, insanların yaşam kalitesini arttıracak, sağlıklı kalmalarına destek olacak. Bu merkezler konaklama tesislerinde, huzur evlerinde ve spor kulüpleri bünyesinde açılabilecek. Otellerde açılacak merkezler sağlık turizmine de önemli katkılar verecek şeklindeki açıklaması Esenlik Merkezleri Geliyor başlığıyla Yeni Şafak'ta yer almış efendim. Ve sıradaki haberimizde devam edelim. Van'dan bir haber gelecek ekranlarımıza. Güvenlik güçlerinin en önemli yardımcılarından biri elbette bomba arama köpekleri. Onlar eğitimli burunları sayesinde patlayıcı maddeleri kısa sürede fark edebiliyor. Operasyonların vazgeçilmezi haline gelen arama köpekleri özellikle kalabalık alanlarda aldıkları görevlerle adeta hayati bir önem taşıyor.

0: Hassas burunlu sessiz kahramanlar görev başında. Kalabalığın arasında sessizce ilerliyor, dakikalarca tarama yaparak patlayıcıyı tespit ediyorlar. Onlar bomba arama köpekleri.
1: Bir köpeğin bomba arama köpeği olabilmesi için üstün oynama güdüsü, arama güdüsü, avlanma güdüsü ve bununla beraber yüksek derecede sosyal olması gerekiyor.
0: İnsandan yaklaşık 40 kat daha hassas koku alma duyusuna sahip bu köpekler en küçük şüpheli izi bile fark edebiliyor.
1: Pasif alarm işareti dediğimiz işareti verirler. Koku çıkan bölümde oturur ve kokunun geldiği yere fokuslanır. Kazmazlar, havlamazlar ya da bombayı harekete geçirecek herhangi bir temasta bulunmazlar.
0: Eğitim süreçleri aylar sürüyor. Köpekler ödül sistemiyle eğitiliyor ve farklı senaryolarda düzenli tatbikatlara katılıyor.
2: Van'da bomba arama köpekleri almış oldukları özel eğitimlerle kritik görevlerde önemli rol oynuyor.
0: Özellikle havalimanları, stadyumlar, miting alanları ve resmi törenlerde aktif olarak görev yapıyorlar.
1: Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nce uzman eğitmenler eşliğinde 3,5 ay boyunca bomba arama köpeklerinin görev süresince karşılaşabilecekleri her ortam simüle edilerek düzenlenen temel eğitim kursunun başarıyla tamamlayan köpekler bağlı bulundukları illerde göreve başlar.
0: Hassas burunlarıyla birçok görevde kullanılan köpekler görevlerini tamamladıktan sonra emekliye ayrılıyor.
1: Bomba arama görev köpekleri 7 ile 8 sene arasında görev yaparlar. Bu sürede dektör köpeğin sağlık sorunları, genetik hastalıkları ve görev sırasında oluşabilecek sakatlıklara bağlı olarak azalabileceği gibi beslenmesine, barınağına, görev sevkine ve görev esnasındaki bakımına dikkat edildiği takdirde bu süre uzayabilir.
2: Hemen yanımızda da emekli kahramanımız var. Tanıyalım. Nerelerde görev aldı?
1: Patlayıcı madde arama köpeğimiz Dark. Kendisi 2018 yılında kurs aldıktan sonra sırasıyla Şanlıurfa, Suriye, İstanbul, Katar Dünya Kupası ve Van ilinde görev aldı. Şu an kendisi 10 yaşında ve emekli oldu. Emekliliğin tadını çıkarıyor.
3: Türkiye'nin bereketli topraklarında üretim ve hasat tüm hızıyla devam ediyor. Peki Çukurova'da özenle toplanan yaban mersini hasadı nasıl geçiyor? Şimdi bakalım.

0: Türkiye'nin bereketli topraklarında tarım mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz'den Akdeniz'e, Anadolu'dan Ege'ye, Türkiye'nin birçok noktasında tatlı bir telaş var. Mersin ve Adana'da blueberry yani yaban mersini hasadı sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Hassas yapısı sebebiyle meyveler tek tek büyük bir özenle toplanıyor.
1: Her takvim yaprağında Mersin ve Adana Ovası'nda sabah saatlerinde birçok ürünün hasatları yapılıyor. O hasatlardan bir tanesi de yaban mersini bu örtü altı serada büyük bir itina özenle tarım işçileri tarafından toplanıyor.
2: Bayağı zahmetli, işçiliğe özen gösterilmesi gereken bir ürün. Ürünlerimiz her gün hasatları sabah erkenden 6.30 gibi başlıyor sabah serinliğinde. Tarım işçileri tarafından günlük tek tek meyvesi, rengi dönen ürünler tek tek ağaçlardan toplanıyor. Özenli bir şekilde kasalanıp siparişlerimize göre ambalajlanıp sevkiyatı gerçekleştiriyor günlük olarak. Bölgemizde Adana Mersin Çukurova bölgesinde rekoltemiz yıllık olarak 300-400 ton civarında.
0: Yaban mersini iç piyasa

0: Piyasada yoğun talep görüyor. Artan talep sebebiyle üretimin genişletilmesi hedefleniyor.
1: Artış oluyor yeni arazilerin kurulumuyla birlikte. Her yıl meyvenin ağacın yaşının geçmesiyle birlikte tam verimini sağladığında bu artışlar 2 katına 3 katına çıkacak mevcut arazilerde. Şu an Türkiye'nin üretimi, Türkiye'nin tüketimine göre iç piyasada biraz eksik kalıyor. Bununla birlikte yeni arazi kurulumları var. Talebin karşılanması için.
2: Tam 40 dönüm örtü altı serada yaklaşık 75 kişi çalışarak geçimini sağlıyor.
3: Tabii ki de zahmetli ama işimizi çok seviyoruz. Yani severek yapıyoruz, severek yaptığımız için de sıkılmıyoruz. Yani mesela sabah biz 6'da başlıyoruz işimize. 1.30 en geç 2 gibi gidiyoruz.
0: Her işçi günlük ortalama 30-40 kilo arasında hasat yapıyor.
4: Emek vermeden yemek yenmiyor abi. İşimizi gerçekten çok severek yapıyoruz. Çeşit çeşit mahsullere sahibiz. Birçok hastalığa da şifa, başta kanser ve şeker hastalarına birebir.
0: Akdeniz'in yaban mersini üretim sezonunda hem çiftçinin yüzünü güldürüyor hem de sofraları renklendiriyor.
5: Üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da sezonun son haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde Ramspark Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması yapıldı. O kutlamaları izleyeceğiz. Ardından da dünyadan diğer spor haberleri gelecek ekranlara.
6: Galatasaray 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılılar, Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüse binerek stadyuma hareket etti. Futbolcular yolculuk boyunca taraftarın oluşturduğu kortejle karşılıklı tezahüratlar yaptı. Yunus Akgün ve Lucas Torreira üstü açık otobüste Mauro Icardi'ye "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Stadyuma ulaşan Galatasaray kafilesini Rams Park'ta bulunan coşkulu taraftar karşıladı. DJ, senfoni ve ışık performansıyla yükselen atmosfer sonrası drone show kısmına geçildi.

Sasha Boye sahneye Filistin bayrağıyla çıkarak desteğini gösterdi. Fransız futbolcuya sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla eşlik etti. Öte yandan Lucas Torreira platforma gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Üst üste 4. toplamda 26. Süper Lig kupasını kaldıran Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Tarihi şampiyonluk kupasını Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları hep birlikte kaldırdı.

Fransa Lig 1'de en yakın takipçisiyle puan farkını 9'a çıkaran Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti. Oh. 29. hafta erteleme maçında takipçisi Lens'a konuk olan başkent ekibi karşılaşmayı Kvaratskhelia ve Mbaye'nin golleriyle 2-0 kazandı. Puanını 76'ya çıkaran Paris Saint-Germain ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.

0: Başkent ekibi böylece tarihinde üst üste 5. toplamda ise 14. şampiyonluğuna ulaştı. Luis Enrique yönetiminde geçtiğimiz sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazanan ekip 30 Mayıs Cumartesi akşamı üst üste 2. zafer için Arsenal'la Budapeşte de karşılaşacak. Paris Saint-Germain'in son 14 yılda aralıksız şampiyon olma serisine sadece Monaco ve Lille ket vurabilmişti. Lille 2020-21 sezonunda milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la şampiyonluğa ulaşmıştı.
1: Inter sezonu çifte kupayla kapattı. Bu sezon Serie A'da şampiyonluğa uzanan Milano ekibi Coppa Italia finalinde Lazio ile karşı karşıya geldi. Inter, Adam Marušić'in kendi kalesine attığı golün ardından Lautaro Martinez'in attığı golle mücadele eden 2-0'lık galibiyette ayrıldı. İtalya Kupası'nı 3 yıl aradan sonra kazanan Mavi Siyahlılar, kupayı toplamda 10. kez müzesine götürdü. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla 3. kez İtalya Kupası zaferi yaşarken, Inter formasıyla da toplam 8. kupasını kazandı. 32 yaşındaki futbolcunun Inter kariyerinde ayrıca 2 Serie A şampiyonluğu ve 3 İtalya Süper Kupası bulunuyor.

0: La Liga'da Real Madrid adına zor bir sezonun veda turları Bernabeu'da ilk düdük geliyor.
1: Değişti Arbeloa.
0: Paslaşarak kullanıldı geriye. Kaleye mi? Alexander-Arnold! Dışarıya gidiyor top. Uzaktan çok güzel deneme. Güzel yokladı Trent Alexander-Arnold. Direkten dışarıya gibi gözüktü ama hiç yan ağlara. O kadar sert ki. Diego yaptı ortasını arka tarafa. Çayra kontrol. Çayra bıraktı. Vinyas top sekti. Şut dışarıya. Büyük fırsat. Bir de penaltı beklentisi var. Oviedo cephesinin. Gelmeyin diyor maçın hakemi. Böyle çıkıyor Oviedo. Çok eksik yakalandı Real Madrid. Diego Fernandez. Bekir oynamadı. İçeriye doğru çekti. Ortası çok güzel Çayra'ya. Çayra.
2: Ortaktan kaçmış sanki.
0: Vinyas. Vidal dışarıya ama bakalım VAR'dan bir uyarı gelecek mi? Geçmedi top. Şimdi Gonzalo döndü. Gonzalo! Golü buluyor Real Madrid. Ön alan baskısı. Kazanılan top. Gol Gonzalo. İlk yarı sonunda Madrid'de gol geliyor. Bellingham'la geliyor Real Madrid. Önünde Mbappe var. En sağda Maslan. Onu geçmedi top. Aldı Mbappe. Müthiş bir ultu var Bernabeu'da. Mbappe dışarıya gönderdi. Mbappe tekte. Bellingham. Bellingham attı çalımını. Açı aradı Jude Bellingham. İkinci gol. Jude Bellingham ikinci yarıda oyuna girdi. Mbappe'nin asistinde golü atıyor. Son 10 dakikalık bölüme girilirken

0: 0-0 önde. Şimdi Vinicius önünde hareket alanı var. Eric Bailly onu karşılıyor. Aradan Mbappe'ye. Kaleci biraz önde yakalandı. Mbappe açığa arayacak. Mbappe bulamadı çerçeveyi. Girdikten sonra hayli hareketli Mbappe ama ve bitirdi. Değişikliklere rağmen uzatmadı. Double goals. Madrid'de Real Madrid 2, Real Oviedo 0.
1: Saat 5'te başlayan bültenimizde artık son saatimize girdik. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Terör örgütü DAEŞ'in küresel yapılanmasındaki ikinci adamı Abu Bilal el-Muniki etkisiz hale getirildi. DAEŞ'in ikinci ismine yapılan operasyonu ise ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. ABD güçleriyle Nijerya Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyon düzenlediğini belirten Trump, dünyadaki en aktif teröristlerden biri olan ve DAEŞ'in küresel yapılanmasında ikinci adam olduğu belirtilen Abu Bilal el-Muniki ortadan kaldırıldı ifadesini kullandı. Trump, operasyonun titizlikle planlandığını ve başarıyla tamamlandığını belirterek Amerikan istihbaratının teröristin tüm hareketlerini yakından takip ettiğini dile getirdi. Onun ortadan kaldırılmasıyla DAEŞ'in küresel operasyonu büyük ölçüde zayıfladığı ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Çin'den ülkesine dönüşte gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Gündeminde ise İran Savaşı ve Tayvan gerilimi vardı. Trump'tan kısa bir süre önce ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı kameralar karşısındaydı. ABD'ye güvenmiyoruz ancak diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz dedi.
2: Bir yanda Trump, İran savaşı hakkında övündü.
3: İran'a karşı tam bir askeri zafer elde ettik.
2: Diğer yanda Arakçı, ABD ile tıkanan müzakerelerle ilgili demeç verdi.
4: Şu anda ateşkes halindeyiz. Bu ateşkes çok kırılgan olsa da diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz.
2: Washington-Tahran hattında görüşmeler tıkandı ancak müzakere umutları hala sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyareti dönüşünde Air Force One uçağında gazetecilere konuştu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping de İran konusunda mutabık olduklarını söyledi.
3: İran'ın füze kapasitesinin %80'ini koruduğuna dair haberler doğru değil. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Çin devlet başkanı da bu konuda benimle aynı fikirde.
2: Trump'tan binlerce kilometre ötede Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki BRICS toplantısında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı kameralar karşısına geçti. ABD'nin tehditleri bizi yıldıramaz dedi.
4: Bizi birçok kez sınadılar ancak biz asla baskıya veya tehditlere boyun eğmedik. Bu nedenle şu anda en önemli konu güven meselesidir. Amerikalılara hiçbir şekilde güvenemeyiz.
2: Trump konuşmasında İran'ın nükleer zenginleştirme ile ilgili teklifine de değindi.
3: İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almasına karşı çıkmıyorum. Ancak bu gerçek bir taahhüt olmalı. Şii'den İran'la ilgili hiçbir şey talep etmedim.
2: İran Dışişleri Bakanı da diplomasiye yeşil ışık yaktı.
4: Müzakerelerle ilgileniyoruz. Ancak yalnızca karşı taraf ciddiyse. İran savaşa geri dönmeye de diplomatik çözümlere de hazır.
2: Tarafların değindiği bir diğer konuysa Hürmüz Boğazı'nın durumuydu. Arakçı Tahran'ın Boğaz'daki statüsünü ön plana çıkardı.
4: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni isteyen gemiler İran donanmasıyla koordinasyon sağlamalı. Orada durum şu an çok karmaşık ve gemilerin güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
2: İran'dan petrol alan Çinli şirketlere yaptırımları kaldırabileceğini söyleyen Trump, Hürmüz konusunda topu Çin'e attı.
3: Hürmüz Boğazı'nın açılması için Çin'in İran'a baskı yapmasını istemedim. Çin'in deniz ticaretinin %40'ı buradan geçtiği için Hürmüz Boğazı'nı açmak Çin'in yararına. Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrolünü satın alan Çin petrol şirketlerine yaptırımların kaldırılması konusunda karar vereceğim.
2: Trump'ın gündeminin bir diğer başlığı ise Tayvan konusuydu.
3: Tayvan konusunda

0: karşı karşıya gelip savaşmak istemiyoruz. Bu konuda bir çatışma olduğunu da düşünmüyorum. Tayvan konusunda hiçbir söz vermedim. Tayvan'a silah satışı için onay vermedim. Bunu yapabilirim, yapmayabilirim.
1: Efendim, ABD ile İran arasında yaşanan o sıcak çatışmaların ardından şimdi de ortaya bir casusluk krizi çıktı. FBI 2013'te İran'a kaçan ve ABD'nin gizli istihbarat programlarını ifşa eden eski subay Monica Witt'in başına $200,000 ödül koydu. Witt, ABD'nin ulusal savunmasına ağır zarar vermek ve meslektaşlarını tehlikeye atmakla suçlanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sular durulmuyor. İki ülke şimdi de casusluk soruşturmasında karşı karşıya geldi. CNN'in haberine göre FBI, İran'a sığındığı iddia edilen eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat uzmanı Monica Witt'in izini sürmeye devam ediyor. Yapılan değerlendirmelerde Witt'in 2013'te İran'a kaçtığı, o tarihten bu yana da Tahran yönetimiyle işbirliği yaptığı ileri sürülüyor. Soruşturma dosyasına göre görev yaptığı dönemde Pentagon'a ait kritik askeri programlara erişen Witt, elde ettiği gizli savunma bilgilerini İran'a aktardı. İddialar arasında ABD'li bir karşı istihbarat görevlisinin kimliğinin Witt tarafından ifşa edildiği de yer alıyor. FBI halen İran'da olduğu ve devrim muhafızlarıyla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen eski askeri istihbarat uzmanı Monica Witt'in başına $200,000 ödül koydu. Soruşturma uluslararası boyutta devam ediyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaretin yankıları bir yandan devam ederken bir yandan da Pekin'de yeni bir zirve için hazırlıklar başladı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftaya Çin'e gideceğini duyurdu.
3: Trump-Xi görüşmesine ev sahipliği yapan Pekin'de diplomasi trafiği dinmiyor. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin de Çin'e gitmeye hazırlanıyor. Dikkat çeken gelişmeyi South China Morning Post gazetesi duyurdu. Putin'in önümüzdeki hafta Çin'e gideceği belirtilen haberde ziyaretin 20 Mayıs'ta gerçekleşebileceği aktarıldı. Gazeteye konuşan kaynaklar ziyaretin Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası olduğunu söyledi. Büyük bir tören ya da gösterişi karşılama beklenmediği ifade edildi. Zamanlaması dikkat çeken zirveyi doğrulayan Kremlin'de Putin'in çok yakında Çin'e gideceğini açıkladı. Çin basınındaki haberlere ilişkin soruları yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, hazırlıklar tamamlandı dedi. Ancak kesin bir tarih vermekten kaçındı. Peskov, Putin ve Xi'nin bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiğini de hatırlattı. Son görüşmenin ise Eylül ayında Pekin'de yapıldığını söyledi. Putin'in ziyareti gerçekleşirse Çin, bir yıldan kısa sürede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık ayında Çin'i ziyaret ederken İngiltere Başbakanı Starmer ise Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu.
1: Başkan Erdoğan, Kazakistan temaslarında Astana'nın ardından Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Türkistan'a geçti. Türk devletlerinin liderlerine seslenen Erdoğan, birlik çağrısı yaptı.
4: Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi vesilesiyle Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şehri Türkistan'da sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu kadim şehir Orhun abidelerinden Divan-ı Lugati Türk'e, Kutadgu Bilik'ten Dede Korkut'a uzanan ortak hafızamızın adeta canlı abidesidir. Anadolu erenlerinin feyiz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir. Türkistan zirvemizin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olsun.

0: Cumhurbaşkanımız toplantılarda ajandasını açar, kalemini eline alır. İlk başta gündemi yazarak başlar ve sonrasında çok iyi not tutar.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da görüp kendi hayatında uygulamaya çalıştığı alışkanlık not tutmak.
0: Tabiri caizse yazısı da çok güzel, böyle inci gibi yazarak.
2: İmzası da çok güzel.
0: Evet, imzası da çok güzel, yazısı da çok güzel. İnci gibi yazarak o toplantının notlarını alır ve sonrasında ajandasını kapatır ve yanında götürür.
1: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş A Haber'in konuğu oldu. Başkent Millet Bahçesi'ni ekibimize gezdiren İbiş kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
3: Ben Ankara'ya bir öğrenci olarak gelmiştim. Öncesinde Yozgat'ta, ben aslen Yozgatlıyım. Yozgat'ta yaşarken 18 yaşımda orada kendi yaşadığım Şefaat ilçesinde ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyesiydim. Sonrasında hukuk fakültesini kazanmamızla beraber Ankara serüvenimiz başladı. Ailemizde hiç siyasetçi olmamasına rağmen başladığımız bu serüvenin gençlik kolları başkanı olarak devam ediyoruz yaklaşık bir yıldır.
2: Yusuf İbiş, gençlerin taleplerini dinleyen sosyal projelerden siyasi organizasyonlara kadar pek çok farklı alanda görev alan bir isim. Evli ve bir çocuk babası olan Yusuf İbiş aynı zamanda avukatlık mesleğini de icra etmeye devam ediyor. Peki Yusuf İbiş bu enerjisini neye borçlu?
3: Evet, bu enerjimizi tabii ki en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraber çalıştığımız gençlere borçluyuz. Cumhurbaşkanımız bize hep bunu söyledi, bana da hep bunu söylüyor. Ve ailemizi ihmal etmeden, işlerimizi ihmal etmeden ve işimizde de AK Partili bir gence yakışır bir şekilde en iyisi olmaya gayret etmeye çalışıyor. O yüzden ben avukatlık mesleğini çok severek yapıyorum.
2: Çocuğunuzla peki nasıl vakit geçirmeyi seviyorsunuz siz?
3: Mesela çocuğumla ben en çok parkta vakit geçirmeyi seviyorum.
2: Gençliğin dinamizmini siyasetin sahasına taşıyan bir isim. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, teşkilat çalışmaları, saha programları ve gençlerle kurduğu güçlü iletişimle dikkat çekiyor.
3: İşte burada da oturuyoruz.
2: Burada da gençler var.
3: Burada da gençler var. Selam verelim. Evet. Evet, afiyet olsun arkadaşlar.
0: Biz bu yönden çok şanslı bir ekibiz. Çünkü liderimiz Türk siyasi tarihinde şu anki liderlerin arasında gençlik kollarında siyaset yapan tek lider. Ve o yüzden de gençlikle siyaset yapmak, gençliğin ne düşündüğü, gençlerle beraber olmak en iyi anlayan lider diyebiliriz. Ve bunu da her ortamda gösteriyor. Bir şeyi söylediğimiz zaman, bir şeyi anlattığımız zaman, bir şeyi aktardığımız zaman bizi en iyi şekilde anlıyor ve ona göre bizlere o minvalde çözüm üretiyor.
1: Başkan Erdoğan'dan aldığı iki öğüdü ise unutamıyor.
0: Gençlerin aile kurması lazım. Gençlerin aileyle beraber ailelerini kurarak hayatına devam etmesi lazım. En önemli şeylerden bir tanesi de bir genç ne yaparsa yapsın kendini yetiştirsin diyor.
1: İbiş boş zamanlarında en çok basketbol oynamayı seviyor. Voleybolsa onu lise yıllarına götürüyor.
2: Siz de mi voleybol oynayacaksınız?
3: Voleybol oynayacağız. Voleybol da benim sevdiğim sporlardan. Lisede bizim kulübümüz vardı, okul takımımız vardı ve bölge şampiyonasına gitmiştik. Orada da voleybol oynamıştık.
2: Turnuvayı kazanmış mıydınız o dönem? Merak ettim şimdi.
3: İlimizde kazanmıştık. O zaman ben Kırşehir'de okumuştum, Anadolu Öğretmen Lisesi'nde. İl birincisi olduk. Bölgeye gittik ama çok büyük takımlar geldi. Biz bir lise takımı olarak maalesef orada bölgeyi kazanamadık ama il birincisi olmuştuk. O da bizim için çok büyük bir başarıydı. Evet, biraz da tramvayla o zaman tur atalım.
2: Tamam, olur.
0: Selamünaleyküm. Sıfır Atık Müzesi.
2: Evet.
0: Cumhurbaşkanımız ve
2: Erdoğan
0: Hanımefendi'nin destekleriyle yapılmıştı. Burada da Çevre Bakanlığımızla beraber yapıldı. Sıfır Atık Müzesi, tavsiye ederim. Burada çok güzel sözümüzü böldüm.

0: yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davadan karar çıktı efendim. Tutuklu CHP'li eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara 46 yıl 10 ay baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanan yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: Baklava kutusunda rüşvet davasından karar çıktı. CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 sanık son kez hakim karşısına çıktı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, örgüt kurma ve yönetme, zincirleme, rüşvet alma, irtikap, zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından toplam 46 yıl 10 ay 13 gün hapis ve 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldı. Makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan eski başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e de aynı suçlardan 40 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası verildi.
2: Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?
1: Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş adamlarının bulunduğu diğer sanıklar da değişen oranlarda cezaya çarptırıldı. Mahkeme heyeti suçtan elde edildiği belirlenen gayrimenkul, döviz, Türk lirası ve altınlara el konulmasına da hükmetti.
0: CHP her fırsatta sadece bizim belediyelere operasyon yapılıyor açıklamasıyla algı oluşturuyor. Oysa İçişleri Bakanlığı'nın verileri gerçeği net bir biçimde ortaya koydu. Yolsuzluk ve rüşvetin üzerine siyasi ayrım gözetmeden giden Adalet Bakanlığı, CHP'nin algı operasyonunu da boşa çıkardı.
3: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adayımızdan, başkanlarımızdan, bürokratlarımızdan, partimizin kurumsal kimliğine döndü.
4: Sadece CHP'ye operasyon yapılıyor diyorlar. Israrla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çetelerini görmezden geliyorlar.
5: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ya her gün yolsuzluk iddialarının üstünü örtmeye ya da savunmaya çalışan bir parti haline geldi.
4: Türkiye'de yolsuzluğa ve rüşvete bulaşan kim varsa hesabı tek tek soruluyor. Hiçbir siyasi kimlik, makam ve kişilere ayrıcalık sağlanmıyor. Fakat CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta algı oluşturarak operasyonların sadece CHP'ye yapıldığını iddia ediyor.
3: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adayımızdan, başkanlarımızdan, bürokratlarımızdan, partimizin kurumsal kimliğine döndü.
4: İçişleri Bakanlığı'nın verileri operasyonların sadece CHP'ye değil, siyasi ayrım olmaksızın tüm partilere yapıldığını net bir biçimde ortaya koyuyor. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden bu yana belediyelere yönelik 3309 araştırma ve inceleme yürütüldü. Bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildi. Soruşturma izni verilen belediyelerin dağılımına bakıldığında 677 belediye ile en çok soruşturma açılan parti AK Parti olarak öne çıkıyor. AK Parti'yi 371 belediye ile CHP takip ediyor. MHP 128 belediye, DEM Parti 18 belediye, İYİ Parti 9 belediye ile soruşturma açılan partiler arasında yer alırken diğer partilere mensup belediyelerle ilgili de 332 soruşturma izni verildi. CHP'nin algı operasyonu işte bu gerçek verilerle çürütülüyor. Suç ve suçlulara yönelik bu uygulama sadece CHP'ye özel değil, milletin hakkını ve hukukunu hiçe sayan herkes için uygulanıyor.
3: Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
0: Efendim bu saatimizde Sabah gazetesine bir göz gezdirelim bakalım hangi haberler yer alıyor. Sabah gazetesine sürmanşetlere baktığımızda 15 milyon kişinin borcu yapılandırılacak diyor. Vergi, GSS primi ve trafik cezaları nedeniyle borcu olan 15 milyon

0: milyon vatandaş rahat bir nefes alacak. Kamu borçlarına 72 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlayan tasarının ilk 5 maddesi de mecliste kabul edilmiş. Sabah gazetesi sürmanşetlerinde yer alıyor. Manşette ise küresel tehditlere karşı Türk Birliği diyor. Türk dünyasının kalbi Türkistan'da konuşan Başkan Erdoğan güç birliği çağrısı yaptı. Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini ortaya koymuştur dedi. Zirve öncesi Başkan Erdoğan 12. yüzyılda Orta Asya'da yaşamış Türk tasavvuf geleneğinin öncüsü mutasavvuf ve şair Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine ziyarette bulundu. Erdoğan'a eşlik eden liderler Yesevi'nin mezarı başında dua etti diyor. Dua ederken ki fotoğrafta manşetleri süslemiş Sabah gazetesinin. Hemen yanında ise Etnospor'dan bir haber var. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın açıklaması var ve 21-24 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek o Etno Festivali'nin önemine dikkati çekti. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Bizi birbirimize yaklaştıran her imkanı insanlık adına fırsat olarak görüyoruz. Dünyanın da barış için buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz şeklindeki açıklaması Sabah gazetesinde yer almış. İzmir'den bir haberde yer alıyor. En sonunda İzmir'de iş adamı Kubilay Kurt'a korumalık ve şoförlük yapan emekli polis Ümran Merttürk patronuna ait Amerikan Akita cinsi köpeğin saldırısı uğradı. Kafa derisi yüzülen ve vücuduna 80 dikiş atılan Merttürk söz vermesine rağmen tedavi masraflarını ödemeyen kurttansa şikayetçi olmuş efendim. Şikayet sonrası konuyla ilgili de bir soruşturma süreci başlayacak. Ve şimdi devam edeceğiz haberlerimizle. A Haber İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır bizlerle birlikte. Son günlerde üzerine gidilen o faili meçhul dosyaların aydınlatılma süreçlerini ve diğer asayiş haberlerini konuşacağız ama önce bir ilk haberimizi izleyelim efendim. Ve 26 yıllık o faili meçhul cinayette yeni gelişme var. Çağla Tuğaltay dosyasıyla ilgili ekipler genç kızın öldürüldüğü evde 8 saatlik bir keşif yaptı. İncelemede görünmeyen kan ve biyolojik izleri ortaya çıkaran luminol tekniği kullanıldı. Peki nedir bu luminol tekniği? Uzun yıllar önce yaşanan kriminal olaylarda delil bulunabilir mi? Arkadaşlarımız sizler için araştırdı. Şimdi o haberi bir izleyelim.
1: ...26 yıldır cevapsız kalan dosya için o evde yeniden inceleme yapıldı. Gözler şimdi luminol testinden çıkacak sonuçta.
2: Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü evde ve çevresinde geniş kapsamlı 8 saat süren bir keşif yapıldı. O keşifte luminol tekniği uygulandı. Tabii akıllardaki soru bu. Bu teknikle 26 yıl önce bulunamayan iz bugün bulunabilir mi? Uzmanlar diyor ki 50 yılda geçse, 60 yılda geçse evet bulunabilir.
3: Çünkü adli bilimler ve adli tıp alanları teknolojiden oldukça yoğun bir şekilde faydalanıyor. Gün be gün artan teknolojik metotlar sayesinde de delillere ulaşmak mümkün olabiliyor.
1: Evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı Çağla Tuğaltay. O cinayet Türkiye'yi sarsan dosyalardan biri oldu ve şimdi 26 yıl sonra yeniden açıldı. Tüm imkanlar katilin bulunması için seferber edildi.
3: Söz konusu deliller bunca yıl olay yerinde kalır mı? Evet kalabilir. Çünkü bazı deliller ne kadar temizlik yapılırsa yapılsın yine de tam bir arınma sağlamıyor olay yerinden.
1: Luminol testi olay yeri incelemelerinde çıplak gözle görülmeyen ya da temizlenmiş kan izlerini ortaya çıkarmak için kullanılan özel bir kimyasal yöntem.
2: Luminol tekniğini uygulamak için öncelikle kimyasallarla bir sıvı hazırlanıyor. Ardından bu sıvı etrafı püskürtülüyor ve anında da fotoğraflanıyor.
3: Ve karanlık ortamda burada herhangi bir sıvı söz konusuysa ya da doku parçası söz konusuysa bu tükürük olabilir, kan olabilir. Bunlar gibi dokular görünür hale geliyor. O esnada fotoğraflama yapılıyor. Sonra o

0: bölgeden delil elde edilir. Bu da DNA incelemeleri metoduyla kime aittir bu ortaya konabilir.
1: Temizlenmiş, yıkanmış, hatta defalarca silinmiş bir yüzeyde bile milyonda bir oranında kan kalıntısı varsa luminol testi pozitif sonuç verebiliyor.
0: Ülke kamuoyunda merak edilen, yıllardır da cevabını bulamadığımız, cevabı bulunmayan konu aydınlatılabilir.
2: Efendim, Ramazan Almaçay'ı stüdyomuzda demiştik. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk. Faili
2: meçhullerle ilgili son dönemde sıkı bir çalışma devam ediyor. İşte o son çalışmada Çağla Tuğaltay dosyası ile ilgili. Peki nedir bu çalışma? Öncelikle ondan başlayalım, sonrasında devam edeceğiz.
3: Şimdi burada aileyi de bütün kamuoyunu da en fazla heyecanlandıran nokta 26 yıl geçmiş bir sürenin ardından, bir faili meçhul cinayetinin ardından katil ya da katillerle ilgili bir ipucu bulunabilir mi? Özellikle Çağla'nın ailesinde çok heyecanlanmış durumda. Burada haberde de söylenilen bir teknik çok önemli. Özellikle cinayet büro dedektiflerinin işlerini kolaylaştırması açısından artık teknolojinin gelişmesiyle kullanılan tekniklerden birisi luminol inceleme. Aslında biz bunu haberlerde, daha önceki dosyalarda mavi ışık olarak gördüğümüz bir uygulama tekniği. Bir kimyasalın delil aranılan bölgedeki yansıması ve mavi ışık olarak yansıması tarzında. Hı hı. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bu luminol inceleme yapılan yerde, bunu bir olay yeri olarak düşünürsek, bir duvar ya da zemin olarak düşünelim. Bu bir dairenin duvarı olabilir. Yerler döşenmiş parkeler olabilir. Herhangi bir nokta olabilir. Orada eğer cinayetle ilgili bir iz var ise, özellikle kan izlerinin tespitinde, duvara bir kan izi sıçramış olması durumunda, yerdeki halılara, yerdeki zemine bir kan izi sıçraması durumunda, bunu temizlik malzemeleriyle o kan izleri silinebilir. Duvarlar badana yapınıp boyanabilir. Ancak işte ilk girdiğiniz zaman olay yeri inceleme ekipleri çok hassas bir şekilde inceleme yaparken, bu luminol inceleme yapılmadan önce zeminin üzeri, kan izi olan bir zeminin üzeri boyanmış, temizlenmiş olabilir ve doğal olarak ilk bakışta orada herhangi bir iz görme imkanı olmuyor çıplak gözle bakıldığında. İşte luminol inceleme burada devreye giriyor. O bileşim, o kimyasal bileşim o zemine yansıtıldığında mavi ışık olarak görünüyor zaten bu çalışmalar sırasında da. Duvara bir boyama, badana yapılmış olsa bile, bir temizlik yapılmış olsa bile, birkaç yıl öncesinden bile kalabilecek izleri tespit etmeye sağlıyor. Şimdi oradaki o luminol incelemede teknoloji çok gelişmiş bir durumda. Bu paylaştığımız bilgiler herhangi bir polis ekiplerinin soruşturmasını zorlaştıracak gizli bilgiler olmadığı için rahat konuşabiliyorum. Çünkü basına da yansıdığı için o luminol incelemede duvarda kan izi varsa onlar rahat bir şekilde tespit edilebiliyor. Hatta duvarda yansıyan o izlerin duvara sıçraması, açı olarak dikey, yatay ya da direkt sıçrayan bir kan izi bile tespit edilebiliyor. Ve burada o cinayet mahalli sonrası o kan izlerinin açısından, duvara sıçramasından, yapışmasından kullanılan silahın türü bile belli oluyor. Yani bir bıçak darbesiyle mi vurulup öldürülüp kan izi yukarıya doğru mu sıçradı, yoksa bir ateşli silahla, tabancayla mı öldürüldü, direkt duvara bir kan izi sıçrayıp sıçramadığı bile luminol incelemede ortaya çıkabiliyor. Bu şimdi çok kıymetli bu çalışma.
2: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık faili meçhullerde ciddi bir çözülme oranı artıyor.
3: Kesinlikle, zaten özel ekip kuruluyor bu tür faili meçhul dosyalarda. Şimdi Çağla Tuğaltay dosyasında da keşif yapılan noktadaki çalışma da çok değerli. Şimdi bunun altını çizmek gerekiyor. Orada yapılan keşifte yan taraftaki ses binaların, dairelerin ses analizi bile yapılmış. Ne demek oluyor Esra bu? Yani oraya anladığım kadarıyla giden ekip yan tarafta birisinin ekipten, keşif ekibinden birisi orada durmuş. Diğer ekip de olayın gerçekleştiği iddia edilen yerde. Oradaki normal konuşmalar. Duyuyor musun? Duyuyorum ya da duymuyorum. Yani bir tanıklık var mı yok mu, o tespit edilmeye çalışmış. Maalesef vahşi bir cinayete kurban gitti. Muhtemelen çok arbede yaşanmış olabilir. Çığlıklar yükselmiş olabilir orada. sadece bitişik dairedeki ya da apartmandaki değil, dışarıdaki binalardan bile duyan var mı yok mu, onun ses analizleri de yapılmış. Yani ses analizinden kasıt, burada herhangi bir gürültü, arbede, çığlık sesinin duyulup duyulmadığı da kontrol edilmiş. Ayrıca ailenin bazı bilgiler, röportajları vardı. Bir metruk binadan bahsediliyordu. Oraya giren çıkan kişilerle ilgili o bölgede tamamen inceleme altına alınmış durumda. Herkesin beklentisi 15 yaşında vahşice katledilen Çağla Tuğaltay'ın katil ya da katil zanlılarının ortaya çıkarılması. Bu luminol incelemeli ve bölgedeki bütün en ince ayrıntıya kadar keşfin yapılması çok değerli. Muhtemelen orada deliller toplanıldı. O deliller kimi işaret edecek? Çünkü orada apartmandakilerin DNA örnekleri alınmıştı. Hı hı. Katil ya da katiller apartmandan ya da dışarıdan birileri mi?
2: Tanıdık birisi mi?
3: Tanıdık biri mi? Bunlar araştırılıyor. Tabii ki 4 kişi normal doğal yollarla vefat etmişti. Ailenin bir talebi vardı o konuyla ilgili olarak. Bir fethi kabir işlemi yapılacaktı. O fethi kabir işlemi de yapılması halinde oradaki vefat eden kişilerden de DNA örnekleri alınacak ve dairedeki İlk soruşturma dosyasında elde edilen delillerle şimdi tekrar yeni keşif yapılan deliller karşılaştırılacak. Burada tabii ki DNA örneklerinin eşleşmesi için daha önce bir sabıkası varsa, bir veri bankasında parmak izi var mı yok mu, sabıka kaydı var mı yok mu, bunlar olması durumunda çok rahat bulunabiliyor. Ama eğer hiçbir sabıkası yok ise ve veri tabanında DNA örneğinde bir kaydı yoksa, o da olay yerinde o gün telefon kullandı mı, baz verdi mi ya da görgü tanıklarının tespit etmesiyle birlikte şüpheli ya da şüpheliler ortaya çıkabilir. Biz de merakla bekliyoruz bu
2: en
3: süreci.
2: En son sevindirici olarak Hande Çinkitaş'ın 25 yıl sonra önce işlenen bir cinayetti o da. Babasının ceza aldığını duymuştuk.
3: Evet.
2: Ve bıçakta babasının DNA'larının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Sevindirici bir haber olarak o cinayetin, o faili meçhul cinayetin çözülmesi gündemdeydi.
3: Yani burada biraz önce de altını çizmeye çalıştığımız nokta, DNA örnekleri, olay yerinde bir kırıntı, bir ufak delil, saç teli, herhangi bir tüklük salgısı vesaire, o bölgede şüpheli ya da şüphelilerin tüketmiş olduğu bir kuru gıda ya da sıvı içecek kalıntılarından bile DNA'larına ulaşma artık imkanı çok fazla. Bu açıdan da Hande Çinkitaş örneği çok önemli, vermiş olduğun o örnek. Herkesin beklentisi de Çağla'nın kim ya da kimler tarafından katledildiğinin biraz önce bulunup adli makamlarda en ağır cezayla cezalandırılması.
2: Evet, bir de Van'da kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş dosyası vardı. Onun da ölümüyle ilgili telefonunun Çin'e gönderileceği duyurulmuştu. Yeni bir gelişme var o konuyla da ilgili. Baz istasyonu analizi yapılmak üzere görevlendirilen özel bir ekip de şimdi Van'a gidecek. O haberimizi bir izleyelim, sonrasında konuşalım.

0: Rojin Kabay soruşturmasında özel ekip görevlendirildi. Van'da 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı sonrası hız kazandı. Kabayiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu açılması için İspanya'ya gönderilmiş, şifrenin kırılamamasının ardındansa Adalet Bakanı Akın Gürlek telefonun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı.
1: Rojin Kabayiş dosyasında da özellikle cep telefonunun biliyorsunuz çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz.
0: Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.
2: Rojin Kabayiş'in cep telefonunun açılması için Çin'e gönderilmek üzere hazırlıklar yapılırken öte yandan özel kurulan ekip ise önümüzdeki hafta içi Van'a gelerek baz istasyonu kayıtlarını yeniden inceleyecek.
0: Yapılacak çalışmaların şüpheli ölümdeki sır perdesini aralayıp aralamayacağı ise merak konusu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin 27 Eylül 2024'te üniversite kampüsünde kız öğrenci yurdundan çıktıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim'de ise cansız bedeni bulunmuştu.
3: İşte bir yandan da Rojin'i konuşmaya devam ediyoruz. Konuyla ilgili ekiplerin çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.

0: ediyor. Bu konu aydınlatılabilecek mi? Bu da oldukça önemli. Genç kızın özellikle ailesi elbette ki çok zor durumdaydı.
1: Babası çok perişan oldu. Sürekli nöbet hem Van Gölü'nün kızının kaybolduğu yerde hem daha sonra ilgili makamlarla ilgili sürekli diyalog halinde olması... bu da araştırılan konulardan birisi Esra. Sorun yarım kaldıysa.
0: Evet yok. Şimdi telefonunun Çin'e gönderileceği duyurulmuştu. Telefonla ilgili bir analiz yapılacak. Ama yeni gelişme olarak da baz istasyonu analizi yapmak üzere görevlendirilen bir ekip de Van'a doğru gidecek ve oradaki çalışmalarını gerçekleştirecekler. Çünkü nereden en son sinyal alındı? O bölgede araştırmalar yoğunlaştırılmıştı. Bu konuda devam ediyor evet. Bir yandan.
1: Şimdi Rojin dosyası da çok kamuoyunun merakla beklediği dosyalardan birisi. Rojin Kabayış maalesef hayalleri vardı. Üniversite öğrencisiydi. Bir cinayete mi kurban gitti sorusu hali hazırda kamuoyunun önünde duruyor. Baba ise kızının intihar etmiş olamayacağını, birileri tarafından öldürülmüş olduğunu iddia ediyor. Tabii ki bu da babanın, kamuoyunun, vicdanının rahatlaması için çözülmesi açısından önemli adımların atıldığı dosyalardan birisi. Şimdi hali hazırda Rojin Kabayış dosyasını aydınlatmak için özel bir birim vardı Van'da. Yani cinayet masası ekiplerinin tarafından oluşturulan özel bir ekip vardı. Yanılmıyorsam 300 kişilik bir ekip tarafından o faaliyet yürütülüyordu. Hem oradaki jandarma hem polis, kolluk kuvvetleri, bütün güvenlik ekipleri tarafından, AFAD ekipleri o bölgede tarama yapmıştı. Balık adımlar, dalgıçlar vesaire. Ancak maalesef cansız bedeni bulunmuştu Rojin'in. Şimdi bu özel ekip cinayet dosyasını araştıran ekibin dışında bir de teknik olarak bir özel ekip görevlendirildiğini anlıyoruz. Bu özel ekipte teknik açıdan o gün Rojin'in telefonunun sinyal verdiği noktalarda sadece Rojin'in telefonun en son nerede sinyal verdi? Telefonunda daha önce görüşme yaptığı lokasyonlar nereler bunlar araştırılırken bir de Rojin'in telefonunun sinyal verdiği alanda ona yakın olabilecek başka telefon numaraları var mı? Orada sinyal veren. Tabii ki Rojin'in telefonunun sinyal verdiği alana yakın bulunan yerdeki telefon sinyallerinin sahiplerinin şüpheli olarak burada addetmiyoruz ama bu dosyanın aydınlanması açısından tespit edilmesi durumunda o telefon hatlarının sahiplerinden önce bilgi başvurusu, bilgilendirme, bilgi formu istenir. Doğal olarak prosedür bu. Eğer ki o bilgi alma işlemlerinde şüpheli görülen bir durum olursa o isimler dosyaya şüpheli olarak girebilir. Yani bu açıdan teknik açıdan da telefon sinyallerinin cep telefonunun sinyal verdiği noktadaki o sinyallerin soruşturma dosyasında inceleniyor olması da oldukça dosyanın ilerlemesi açısından önemli. Peki böylesine bir olayın ardından hep şu soru işaretleri vardı. Rojin'in en son görüldüğü yer ile cansız bedenin bulunduğu alanda bir burun vardı yani. Bir cansız bedenin bu burunu aşıp öbür tarafa gitmesinin imkansız olduğu şeklinde bilgilendirme iddialar vardı. Bunların hepsi soru işareti olarak duruyordu. Şimdi telefonun açılması durumunda Rojin'in kimlerle o gün irtibat kurduğu, mesajlaşmaları, konuşmaları ortaya çıkarılacak tabii ki. Teknik ekip açısından da özel ekibinde inceleyeceği dosyalar oradaki sinyaller önemli. Şunu da belirtmek gerekiyor. Bulunan DNA örnekleri vardı iki kişiye ait ama tespit edilememişti. Sadece bu iki kişiyle kısıtlı değil, onlarca kişiden DNA örneği alındı. Yine ailenin talep ettiği çok sayıda kişiden DNA örneği alınması talebi vardı. Bunların tamamı dosya içerisinde inceleniyor. Yani şunu belirtmek gerekiyor, biraz önce Çağla Tuğalta ile ilgili konuştuk. Şimdi Rojin Kabayış ile eğer bir cinayet vakası varsa olayda, ben hep şunu söylüyorum. Çünkü 20-25 yıldır bu dosyalarla ilgili takip ettiğimiz dosyalarda kusursuz cinayet yoktur. Eğer bu bir cinayet olayı ise evet. Eğer bu da kesinlikle
0: mutlaka
1: suçlular
0: arkada bir iz
1: bırakılır. Teknolojinin bu derece gelişmiş olduğu, teknolojinin nimetlerinden de faydalanıldığı bir dönemde kesinlikle bir ipucu yakalanması yeterli. Burada ailenin de vicdanının rahatlaması açısından devletin bütün kurumları, savcılık makamı, bakanlık, hükümet yetkilileri, herkes... Ailenin kafasında bir soru işareti kalmaması için cinayet olayı ise bu Rojin Kabayış bir cinayete kurban gittiyse aydınlatılması ve sorumlusu kim ya da kimlerse cezalandırılması için teyakkuz halinde olunmuş durumda. Cep

0: Mikrofonun açılması bu şu anda kilit nokta. Oradan açılması durumunda bu olayın daha da netleşeceği, sis perdesinin ortaya çıkacağı.
1: En son kimlerle konuştu, kimlerle mesajlaştı? Bunlar da önemli bilgiler.
0: Çok önemli. Belki de kilit noktası oralar. Bunlar da süreçte ilerledikçe biz de paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Rojin Kabeş dosyası bir yandan devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça onları da aktaracağız elbette ama bir İstanbul... Öncelikle bir Narin Günan cinayetine de bir bakalım istiyorum. Diyarbakır'da Narin Günan cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına savcılık itiraz etti. Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapiste cezalandırılması talep edildi.

0: Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.
1: Buraya bıraktım. He? Sonra bir tane taş bıraktım.
0: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
1: Üstüne bir taş bıraktım.
2: 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına itiraz edildi. Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuş, anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almış, Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yapılan yeniden yargılamada kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasını da yetersiz bularak kararı Yargıtay'a taşıdı. Savcılık Bahtiyar'ın kasten öldürmeye yardım değil, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.
0: Anlat bize orada, detay ver.
1: Buraya bıraktım. He? Bir tane taş bıraktım.
0: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
1: Üstüne bir taş bıraktım.
2: Savcılık Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma ve yargılama sürecinde birçok kez çelişkili ifade verdiğini hatırlattı. Olayın başından itibaren diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği ve suç üzerinde ortak hakimiyet kurduğu savunuldu.
3: ...17 yıl cezaya itiraz ardından müebbet hapis isteme talebi geldi Nevzat Bahtiyar için. Belki de son dönemlerde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bu olay olmuştu. Şimdi de hala süreci konuşmaya devam ediyoruz ama Nevzat Bahtiyar'a istenen ceza az bulundu.
4: Şimdi bu dosyada da ilk etapta 4,5 yıl sanırım bir ceza verilmişti.
3: Evet.
4: O dönem hep şu konuşuldu. Ya bu konuyla ilgili olarak kamu vicdanı açısından acaba bu ceza yeterli mi diye söylenilmişti. O dönem yayınlarımızda da ben hep şunu söyledim. Şimdi bu konuyla ilgili Güran ailesinin bu suçu işlemedikleriyle ilgili ifadeleri var. Şu anda anne, Nari'nin kardeşi ve amcaya müebbet hapis cezası verildi. Güran ailesi ısrarla bu cinayetin, vahşi cinayetin
3: kabul etmiyor
4: ve Nevzat Bahtiyar tarafından bunun işlendiğini söylüyorlardı. Bir yargılama süreci oldu. O yargılama sürecinde aileye, 3 ferdine müebbet hapis cezası verildi. Şimdi o dönemde tartışmalar neydi Esra? Hep şu konuşuluyordu. Bazı delillerin zedelendiğini, bazı delillerin ortadan kaybolduğunu vesaire, bunlar konuşulmuştu. Şimdi Narin yaklaşık 19 gün sonra bulunmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o süre zarfında itirafçı olan Nevzat Bahtiyar eğer ilk günden ya da ikinci günden gidip bu cinayet konusuyla ilgili bir itirafta bulunsaydı o delillerin karartılma durumu da olmayacaktı. Yani gerçek suçlu şu anda Güran ailesinin fertleri de kabul etmiyor, Nevzat da kabul etmiyor. Eğer bu itiraf erken gelmiş olsaydı kimsenin sunulan delillere doğal olarak karşı çıkma durumu gibi durum söz konusu olmayacaktı.
3: Evet.
4: Yani 19 ya da 17 gün 19 gün yanlış söylemeyeyim arkadaşlarım, sen de uyarabilir ne zaman bulunduysa. Yani daha öncesinden gidip yargı makamlarına bu konuyla ilgili bilgilendirme yapması gerekiyordu. Şimdi 4,5 yıl bir hapis cezası.

0: ortaya verilmişti kendisine. Daha sonra buna itiraz geldi. 17 yıla çıkartıldı. Şu anda savcılıkta bu 17 yılı da yetersiz buluyor. Minik Nari'nin
1: 19 gün sonra
0: Minik Nari'nin ortadan kaldırılması, vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak Nevzat'ın iştirak halinde olduğunu, yani bu cinayet birileri tarafından işlendiyse sen de bu cinayete ortaklık ettin şeklinde bir
1: aslında tek itiraz da Nevzat Bahtiyar'dan gelmişti. Yani evet. Aileden herhangi bir şekilde kabullenme, itiraf durumu söz konusu değilken Nevzat Bahtiyar küçük çocuğu götürdüğünü ve suya bıraktığını itiraf etmişti.
0: Evet, işte bu itiraf konusu, işte o dönem şuydu yani hep kamuoyundaki rahatsızlık şuydu. Neden daha önce gidip itiraf etmedin? Evet. En azından hem Nari'nin cansız bedenine daha erken ulaşılırdı. Oradaki herhangi bir delilin yok olmasının önüne geçilmiş olurdu. Hep bu rahatsızlık vardı. Şu anda gelinen süreçte 17 yıl ceza verilmiş ama savcılık anladığımız kadarıyla bunu da yetersiz buluyor. Yani bu cinayet konusunda yardımdan ziyade senin haberde okuduğuna göre anladığımız kadarıyla müşterek halinde, yani ortak hareket ederek bu cinayeti işleyenlerden birisi olduğu iddiası var Nevzat hakkında da. Hı hı. Bakalım savcılığın bu talebine mahkeme nasıl bir karşılık verecek. Süreç Nevzat Bahtiyar açısından da hala devam ediyor gibi görünüyor Esra.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay'ı bizlerle birlikteydi. Ve son dönemde yaşanan özellikle faili meçhuller konusunu beraber konuştuk. Dileriz ki elbette ki en büyük temennimiz bütün bu faili meçhullerin bir an önce çözüme kavuşması. Kesinlikle. Ailelerin içinin biraz da olsun rahatlayabilmesi.
0: Kesinlikle Esra. Umarız kısa sürede de bahsettiğin gibi sonuca ulaşılır diyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sekizinci Etno Spor Kültür Festivali İstanbul'da başlıyor efendim. Festival 21-24 Mayıs arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor olacak. Dünya Etno Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 24 ülkeden katılımcının yer alacağı festivalde 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacaklarını söyledi. Şimdi haberimizi izleyeceğiz ve bültenimizi noktalayacağız ama bizden ayrılmayın. Yeni saatte sizlerle olmayı sürdüreceğiz diyelim ve haberimizi izleyelim efendim.
2: Geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi, bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz.
3: Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali başlıyor. Festivalde geleneksel okçuluktan mas güreşine, at binmeden, parkur oyunlarına kadar birçok eğlenceli aktivite gerçekleştirilecek.
2: Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu paha biçilemez mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz.
3: Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 8. kez gerçekleştirilecek festivalle ilgili bilgi verdi.
2: Etnospor Kültür Festivali ailece katılımın teşvik edildiği, her yaştan insanın kendine göre etkinlikler bulabildiği, nesiller arasında da güçlü köprülerin kurulmasına hizmet eden bir festival olarak hafızalara kazındı.
3: Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Tüm etkinlikler ise ücretsiz.
2: Bu senenin misafir ülkeleri ve sporları Azerbaycan, Litvanya ve Rusya'dan gelen sporlar. Ayrıca bu yıl Japonya'dan, Japonya'nın güzel sahne gösterisi olan Taiko gösterilerinde sahnemizde ağırlamış olacağız. Kazakistan'dan çok genç, çok şöhretli bir ses olan Dımaş'ı da bu sene inşallah Etnospor Kültür Festivali sahnemizde ağırlayacağız.
3: Festivale 24 ülkeden katılım olacak. Ziyaretçi sayısının da 1 milyonu geçmesi bekleniyor.
2: Yöresel tanıtım alanlarımızda Anadolu'nun farklı kültürlerinden izler bulacağız. Ayrıca evrensel tatlar alanımızda katılımcılarımız dünya mutfağının lezzetlerini tadımlama imkanı bulacaklar. 24 ülkeden sporcu, kültür, sanat ve gastronomi insanının katılacağı festivalimizde yine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz.
3: Bilal Erdoğan.

0: festivalde Gazze'deki zulmü, soykırımı da gündem yapıyoruz dedi.
1: Her festivalimizde Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz. Orada çocukların neler yaşadığını bizim çocuklarımız da bilsinler, aileler de farkında olsunlar. Çocukların da gün yüzü görmesi için, o çocukların da aileleriyle mutlu bir şekilde eğlenebilmesi için dirayetli olalım, dua edelim. İnşallah kavli dualarımızı fiili dualara da çevirmek nasip olur.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye ile Çin arasında konut ve şehircilik alanında yeni bir işbirliği süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Pekin temaslarında Çin Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Nihong'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasında konut ve şehircilik ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Kapsamda kentsel dönüşüm, sosyal konut üretimi, akıllı şehir uygulamaları ve afetlere dayanıklı yapılaşma başlıkları öne çıktı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Sizce en çok tercih edilen fast food ürünü hangisi?
11: Hamburger bence.
12: En çok tercih edilen hamburger.
10: Pizza. Pizza değilmiş ama hamburgermiş.
11: Hamburger miymiş?
10: Evet. Beğeniyor musunuz?
11: Beğeniyorum hamburgeri.
13: Türkiye'nin hızlı ticaret favorileri belli oldu. Zirvede hamburger ve atıştırmalıklar var.
11: Bence hamburger.
14: Hamburger.
10: Şimdi en çok hamburger yiyorlarmış.
14: Vallahi ben tercih etmiyorum.
13: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de hızlı ticaret hacmi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Hızlı ticaret hacmi 2025 yılında %55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı.
10: Gece acıkınca, maç keyfinde ve arkadaş buluşmalarında vazgeçilmez bir lezzet. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre tüketiciler yemek kategorisinde en çok hamburger sipariş ediyor.
13: Uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen hızlı yemekleri arasında bulunan tavuk dönerse 12,56 milyar lirayla 3. sırada kaldı.
12: Hamburger biliyorsunuz bize Avrupa ve Amerika'dan gelmiş bir yiyecek. Zamanla da kültürel etkileşimle bizim de artık

0: menülerimizin arasına sıkça girer oldu.
1: Yeni yeni yerler açılıyor. Daha çok hamburgerci açılıyor. Eskiden her yer tavuk dönerciydi.
2: İkinci sıraya ne girmiş?
3: Pizza.
2: Pizza mı girmiş? Vallahi ben çok pizza yiyen görmüyorum ya. Genelde ya hamburger yiyorlar ya tavuk dürüm yiyorlar. Yani öğrenci olarak düşünüyorum.
4: Lahmacun 6,67 milyar liralık sipariş hacmiyle listede geriye düşerken ızgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar liralık hacme ulaştı. Ayrıca çiğ köfte, tost ve sandviç ürünleri de tüketicinin yoğun sipariş verdiği yiyecekler arasında yer alıyor. Market alışverişinde ise tüketiciler en çok çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalıkları tercih ediyor.
1: Ben genelde cips alırım. Bir de gazlı içecekleri alırım genelde.
4: E-ticaret sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm tüketicilerin beklentilerini de değiştirdi.
3: Hamburgerin biraz daha doyurucu olması olabilir. Gençler o yüzden bence daha çok seviyor hamburgeri.
5: Ben bilmiyorum, hamburger yemediğim için çok tercih etmiyorum da yani onun yerine haşlama tavuk yiyebilirim ya da yumurta yiyebilirim.
4: Özellikle motokuryeler aracılığıyla kısa sürede teslim edilen hızlı ticaret modeli son yıllarda Türkiye'de en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Sizin bu projedeki amacımız işitme engelli bireylerin deyimleri daha kolay öğrenmesini sağlayıp işiten ve işitme engelli bireyler arasındaki fırsat eşitliliğini sağlamak.
8: Bu projede işitme engelli bireylerin deyimleri daha kolay anlamasını sağlamaktı. Bu projeyle bir derece kazanmamız beni hem çok mutlu hissettiriyor hem de gururlu hissettiriyor.
4: İşitme engelli bireylerle işitenler arasındaki duvarlar yavaş yavaş kalkıyor. Başkent'te özel bir okulun öğrencileri büyük başarı elde etti. İşitme engelli bireylerin anlamakta zorlandığı deyimler sözlük haline getirildi.
9: Öğrencilerimin bu süreçteki gelişimleri benim için çok kıymetliydi. Bu başarı sadece bizim için dereceden ibaret değil. Biz Türkçe ile işaret dili arasında bir köprü kurma denemesi yaptık.
4: Günlük hayatta en çok kullanılan deyimler konuşan eller sözlüğünde işaret diline çevrildi. Bu proje sayesinde işitme engelliler günlük dili daha rahat anlayacak.
9: İşaret dilinin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda dilin aktif öğreniminde de kullanılabileceğini göstermiş olduk.
4: Proje, TÜBİTAK Ortaokulu Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Ankara Bölge Birincisi ve Türkiye Üçüncüsü oldu.
9: Projeye sahip çıkışları ve verdikleri emek takdire şayandı.
10: Bu projeyi sadece bir sözlük olarak görmeyip işitme engelli bireylerin deyimleri daha kolay anlamasını sağlayan bir proje olarak düşündüm. Ben projenin Türkiye üçüncüsü olduğunu öğrendiğimde mutluluk ve gurur hissettim.
4: Bu anlamlı projeyle birlikte engeller tek tek kalkacak, işitme engelliler kendilerini daha iyi ifade edecek.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Herhangi bir afet, çatışma, savaş durumlarında önemli görev üstlenen Türk Kızılay'ı yasal çerçeveye kavuşuyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifiyle bugüne kadar tüzükle yönetilen Türk Kızılayı'nın görev ve yetkileri uluslararası hukuka uygun şekilde yasal çerçeveye oturtuluyor. İhtiyaç sahipleri tanımı genişletiliyor. Yoksul, engelliler, yaşlılar ve göç gibi nedenlerle ihtiyaçlarını karşılayamayan tüm kişileri kapsayacak şekilde düzenleniyor. Kızılay'ın görev ve yetkileri de yeniden belirleniyor. Afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesinde insanların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışma yapacağı hükme bağlanıyor. Teklifle Türk Kızılay'ı milli cemiyet statüsüne alınıyor ve bunun gibi başka bir tüzel kişiliğin kurulamayacağı hükme bağlanıyor. Kurumun adı, bayrağı ve amblemi uluslararası tarafsızlık işareti olarak belirleniyor. Savaş esirlerini ziyaret etme, aile birleşimi ve kayıp gibi insani aracılık görevleri yürütebileceği de yasada yer aldı. Türk Kızılay'ı uluslararası Kızılay Kızıl Haç Ağı'ndan Türkiye'ye gelecek yardımları alma konusunda tek yetkili kuruluş olarak tanımlandı. Teklifle kurumun operasyon kabiliyetini arttıracak hak ve muafiyetler tanınıyor. Müdahale süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Kızılay'ın çadır, konteyner gibi afet kapsamında ihtiyaç duyulan ürünleri ihale kanunu kapsamı dışında doğrudan kendi iştiraklerinden temin edebileceği de hükme bağlanıyor. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi imkanı da getiriliyor.

0: hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim, öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasıyla başlayacağız bültenimize. Üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da sezonun son haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde Rams Park Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması yapıldı.
1: Galatasaray 26. şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılılar, Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüse binerek stadyuma hareket etti. Futbolcular yolculuk boyunca taraftarın oluşturduğu kortejle karşılıklı tezahüratlar yaptı. Yunus Akgün ve Lucas Torreira üstü açık otobüste Mauro Icardi'ye "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Stadyuma ulaşan Galatasaray kafilesini Rams Park'ta bulunan coşkulu taraftar karşıladı. DJ, senfoni ve ışık performansıyla yükselen atmosfer sonrası drone show kısmına geçildi.

Sasha Boye sahneye Filistin bayrağıyla çıkarak desteğini gösterdi. Fransız futbolcuya sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla eşlik etti. Öte yandan Lucas Torreira platforma gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Üst üste 4. toplamda 26. Süper Lig kupasını kaldıran Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarla birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Tarihi şampiyonluk kupasını Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları hep birlikte kaldırdı.

0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan temaslarında Astana'nın ardından Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Türkistan'a geçti. Türk devletlerinin liderlerine seslenen Erdoğan birlik çağrısı yaptı.
1: Geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki

0: sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız.
1: Dijital birlik çağrısı yaptı, Türk dilinin önemine değindi.
0: Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
1: Astana'nın ardından Türkistan kentine geçti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Burada düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Türkistan Kongre Merkezi'nde Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler zirve öncesinde birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra yapay zeka ve dijital kalkınma başlıklı zirveye geçildi.
0: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız.
1: Erdoğan, dijitalleşme sürecinde Türk dilinin kullanılmasının önemine de dikkati çekti.
0: Ortak Türk alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
1: Türk dünyası olarak küresel krizlere birlikte göğüs gerilmesi gerektiğini de ifade etti Başkan Erdoğan.
0: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
1: Siber güvenliğin hayati olduğunun da altını çizdi.
0: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: KKTC Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine gözlemci üye olarak katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı. Başkan Erdoğan teşkilatta KKTC'nin temsilinin önemini de vurguladı.
0: Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer husus da Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
1: Başkan Erdoğan daha sonra liderlerle birlikte kültürel bir gezi gerçekleştirdi. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti, dua etti. Türk dünyasına ait eserleri inceledi, Kazakistanlı rehberlerden bilgi aldı.
2: Efendim, Macron'un bir itirafıyla devam edeceğiz şimdi. Türkiye'nin son dönemde Afrika'da attığı adımlar dünyanın gündeminde biliyorsunuz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron itiraf etti. Türkler geldi, bize her kapı açılır, devri bitti diye konuştu.
1: Macron Afrika'daki hezimeti itiraf etti. Fransa gitti, yerine Türkiye geldi dedi.
3: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
1: Ankara son dönemde Afrika politikasıyla öne çıktı. Başkan Erdoğan 2005'i Afrika yılı ilan etti. O tarihten sonra kıtada işler değişmeye başladı. Ancak Batı'nın yaptığı gibi değil. Sömürmek yerine kazan kazan politikasıyla her iki tarafında gelişmesini sağlayacak hamleler yaptı Türkiye. Büyükelçilik sayıları arttı, askeri yatırımlar yapıldı. İnsani yardımların yanı sıra ticaret hacmi de büyüdü.
3: Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal.
1: Somali bunun en net örneklerinden biri. Türkiye'nin son 10 yılda Somali'ye yaptığı yardımlar 1 milyar doları aştı. Ardından askeri anlaşmalar beraberinde geldi. Somali askerleri eğitildi, bölgedeki terör unsurlarıyla mücadele arttı. Müzik. TCG Sancaktar, TCG

0: ziyaret gerçekleştirdi. Ancak Amerika'ya dönüş yolculuğunda Çin'in verdiği tüm hediyeler çöpe atıldı. Casusluk tehlikesine karşı Amerika Birleşik Devletleri heyeti ziyarette özellikleri kısıtlanmış, kullanat telefonlar kullanmıştı.
1: ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde verilen tüm hediyeler çöpe atıldı. Hiçbir Çin malının Air Force One'a girmesine izin verilmedi. Trump'ın Çin ziyareti diplomatik temasların yanı sıra alınan olağanüstü güvenlik önlemleriyle de gündem oldu. Pekin'deki görüşmelerin ardından Trump ve beraberindeki heyet başkanlık uçağı Air Force One'a geçmeden önce Çin tarafının verdiği tüm hediyeleri çöpe attı. Rozetlerden hatıra eşyalara, yaka kartlarından elektronik cihazlara kadar tüm ürünler uçağın merdivenlerindeki çöp kutularına bırakıldı. ABD güvenlik birimlerinin Trump ve heyetine uyarıda bulunduğu, Çin menşeli eşyaların içine dinleme cihazı ya da takip sistemi yerleştirilmiş olabileceği belirtildi. Güvenlik tedbirleri sadece hediyelerle sınırlı kalmadı. Heyette bulunan kişiler kişisel telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktı. Çin'deki temaslar boyunca özellikleri kısıtlanmış kullanat telefonlar kullanıldı. Trump her ne kadar Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için dostum ifadesini kullansa da yaşananlar Washington'la Pekin arasındaki ilişkilerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaretin yankıları devam ederken Pekin'den yeni bir zirve için hazırlıklar başladı bile. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftaya Çin'e gideceğini duyurdu.
1: Trump-Xi görüşmesine ev sahipliği yapan Pekin'de diplomasi trafiği dinmiyor. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin de Çin'e gitmeye hazırlanıyor. Dikkat çeken gelişmeyi South China Morning Post gazetesi duyurdu. Putin'in önümüzdeki hafta Çin'e gideceği belirtilen haberde ziyaretin 20 Mayıs'ta gerçekleşebileceği aktarıldı. Gazeteye konuşan kaynaklar ziyaretin Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası olduğunu söyledi. Büyük bir tören ya da gösterişi karşılama beklenmediği ifade edildi. Zamanlaması dikkat çeken zirveyi doğrulayan Kremlin'de Putin'in çok yakında Çin'e gideceğini açıkladı. Çin basınındaki haberlere ilişkin soruları yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, hazırlıklar tamamlandı dedi. Ancak kesin bir tarih vermekten kaçındı. Peskov, Putin ve Xi'nin bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiğini de hatırlattı. Son görüşmenin ise Eylül ayında Pekin'de yapıldığını söyledi. Putin'in ziyareti gerçekleşirse Çin, bir yıldan kısa sürede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık ayında Çin'i ziyaret ederken İngiltere Başbakanı Starmer ise Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu.

0: Ve yurda dönelim şimdi. Ne yazık ki üzücü bir haberle devam edeceğiz. Yozgat'ta öğrenci servisi şarampole uçtu. İki öğrenci ve sürücü hayatını kaybetti. Yedi öğrenci ise yaralandı.
1: Servis minibüsü iki öğrenciye mezar oldu. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde okuldan eve dönen öğrencileri taşıyan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
2: Baksana! Arayı sana vereyim şunu.
1: Kazada 2. sınıf öğrencisi Çınar Şahin, 4. sınıf öğrencisi Zennure Özdemir ve servisin şoförü Şeref Şahin hayatını kaybetti.
3: Okulumuzdan aldığı öğrencileri Söğütlü köyüne bıraktıktan sonrasında yukarı Çiçekli
4: biliyorsun.
3: Köyüne öğrencilerimizi, geri kalan öğrencilerimizi götürürken kaza yaptı. Kazada iki öğrencimiz de bir servis şoförümüz vefat ederken 7 öğrencimiz de yaralandı. Öğrencilerimizin genel durumları iyi.
1: Kazanın sebebi araştırılıyor.
0: Efendim, burada ekranlarınıza yansıyan görüntüler de Ankara'da kayda geçti. Bir otomobildeki iki kişi kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri servis şoförünün önünü kesti. Servis şoförüne tehditler yağdırdıkları sürücüyü aracından indirerek darp etmeye çalıştı. O anlar

0: da cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Bırakmıyoruz abicim, bırakmıyoruz.
2: Bırakmıyoruz.
3: Servis sürücüsüne tehditler yağdırıp darp etmeye çalıştılar. Görüntüler Ankara'dan.
2: Sopayı bırak.
3: Olay Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otomobildeki iki kişi yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları ve kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri servis şoförünün önünü kesti.
2: Sopa mı verin?
4: Kapatmayın.
2: Sopayı mı?
4: Acil polis.
3: Servis sürücüsünü araçtan indirerek darp etmeye çalışan şahıslara müdahale eden diğer vatandaşlar olayın büyümesine engel oldu.
4: Kendi küfür etti ya.
2: Ya bekle bekle abi.
1: Hayır abi.
2: Bekle.
4: Açacağım. Polis geliyor polis.
5: 69 abi 580.
3: Korku dolu o anlarsa minibüsteki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
2: Abi pardon mu? Ya bırak.
0: Efendim şimdi kameralarımızı Çin'in Hunan eyaletine çevireceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Seyrek Kung Fu'nun doğduğu topraklara, efsanevi ustaların evine gitti ve Çin'in devasa eğitim merkezinde usta ve çıraklarla buluştu. Özel haberimizi taşıyalım şimdi ekrana.

0: Kung Fu dediğimizde hepimizin aklına uçan tekmeler, aksiyon filmleri ve dağ başında inzivaya çekilmiş gizemli rahipler geliyor değil mi? Ama Çin'in Hunan eyaletine işin sıfır noktasına geldiğinizde gerçeğin çok daha derin, çok daha sistematik olduğunu görüyorsunuz. Burası sadece bir dövüş sanatının değil, insanın kendi sınırlarını aşma felsefesinin doğduğu yer. Peki, efsanelerle dolu bu tapınak geçmişte nasıl bir yerdi ve bugün dünyanın dört bir yanından insanları buraya çeken o görünmez güç ne? Gelin işin kaynağına inelim. Hafta sonu değil veya bugünün herhangi bir anlamı da yok. Hafta içi olmasına rağmen muazzam bir izdiham var ve insanlar içerideki Kung Fu gösterisini izlemek için adeta birbiriyle yarışıyor. Her şey milattan sonra 495 yılında Shaoxi Dağı'nın eteklerinde başladı. Yüzyıllar boyunca bu duvarların arasında sadece bir dövüş tekniği değil, sabır ve irade üzerine kurulu bir felsefe inşa edildi. Burası dünyaca ünlü Shaolin Kung Fu'sunun merkezi. Dövüş sanatlarının felsefeyle sistemleştirildiği ilk merkez. Manevi değerinden ötürü birçok Çin İmparatorluğu'nun da başkenti olarak sayılmış. Hemen arkamda tapınağa girişte taştan oyma bir yer görüyoruz ve üstünde imparatorun gücü ve kudretini simgeleyen iki ejderha alevli inciyi kovalıyor. Mutluluğa giden yolun kenarlarını böyle asırlık ağaçlar süslemiş ve okulda öğrenciler kung fu yaparken işte bu şekilde izler bırakmışlar. En az 2 santim böyle parmak izlerini görmek mümkün. Ancak mesele sadece estetik bir şov veya hayranlık değil. Bu öğreti insanı doğayla bütünleştiren evrensel bir barış dili. İşte bu yüzden dünyanın öbür ucundan bambaşka inançlardan insanları iç huzuru bulmaları için bu topraklara çekiyor.
1: Bulgaristan'dan geliyorum. Budizme ilgi duyduğum için Çin'e ve Shaolin'e geldim. Hristiyan olarak büyümüş olsam da Budist felsefe bana daha çok hitap ediyor. Sizi doğayla bütünleştirip iç huzurunuzu bulmanızı sağlıyor. Buradaki temel amaç sizin daha iyi bir insan olmanızı sağlamak.
2: Burası 500 yıllık tarihiyle Shaolin eğitim salonu. Yerdeki bu çukurlar yüzyıllar önceki keşişlerin antrenmanlarından kalan izler. Dikkat ederseniz hepsi bir çizgi üzerinde. Bu da Shaolin Kung Fu'sunun düz bir çizgide icra edildiğini gösteriyor. Duvardaki bu eşsiz resimlerde yine 500 yıllık bir geçmişe sahip.

0: Sahip çok değerli ve eşsiz bir eser. Shaolin Tapınağı'nı ilk kez Jet Li'nin filminde görmüştüm. O günden beri buraya gelmenin hayalini kuruyordum. Tapınak gerçekten çok görkemli ve huzur verici. Sonunda hayalim gerçek olduğu için çok mutluyum. Umarım herkes bir gün burayı ziyaret eder ve dövüş sanatları kültürümüzün derinliğini hisseder.
1: Tapınağın hareketli avlularından çıkıp batıya doğru ilerlediğimizde karşımıza Çin'in taşa kazınmış tarihi çıkıyor. Pagoda Ormanı. Peki geçmişin o sessiz pagodalarında yankılanan bu felsefe bugün nasıl yaşıyor? Dağdan inip Dingfeng şehrine karıştığınızda o devasa vizyonla karşılaşıyorsunuz. Çin, kendi medeniyetinden süzülen bu mirası müzelerde bırakmamış. On binlerce gencin ter döktüğü, akıl almaz bir eğitim ekosistemine dönüştürmüş. Üstelik bu felsefenin yolu çok da yabancı olmadığımız coğrafyalardan, Türkiye'den de geçmiş.
2: ...1978'de kurulan okulumuzda şu an 35 binden fazla öğrencimiz var. Amacımız sadece dövüş sanatları öğretmek değil, aynı zamanda karakter gelişimi sağlamak. Bu sayede gençlerimiz hem fiziksel hem zihinsel olarak güçleniyor. Bir antrenör olarak en büyük sorumluluğumuz bu sanatı dünyaya yaymak. Bu amaçla 2013'te bir ekiple Türkiye'ye de gittik. 7 ay boyunca oradaydık ve Türk dostlarımızın dövüş sanatlarına duyduğu büyük sevgiyi görmek beni gerçekten çok gururlandırdı.
1: Bu devasa kampüste hayat dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. 35 bin öğrenci güne devletin belirlediği standart eğitim müfredatıyla başlıyor. Ardından kelimenin tam anlamıyla çelik gibi bir disiplinle tanışıyorlar. Sahnede izlediğimiz o kusursuz senkronizasyonun arkasında yıllar süren bir dayanıklılık testi var. Baş döndüren hareketler, akrobasi şovları. Onlar Çin'in gururu ve ülke çapında nam salmış öğrenciler.
3: 20 yaşındayım. 7 yaşından beri buradayım ve dövüş sanatlarını çok seviyorum. Bu eğitim benim için harika bir dayanıklılık testi oldu. Hem fiziksel olarak güçleniyorum hem de iradem gelişiyor. Sahnede performans sergilemek bana büyük bir gurur veriyor.
1: Kung Fu sadece bir dövüş sanatı değil. Önce kendinle mücadele etmeyi öğretiyorlar ve burada böyle farklı egzersizler, hareketlerle önce kendilerini tanıyorlar ve doğayla bütünleşiyorlar.
2: Az önce maymun stili çalıştık. Bu stil çok fazla çeviklik gerektirir. Tıpkı yiyecek arayan bir maymun gibi etrafı kollar, meyve bulmaya çalışırsınız. Beğenmezseniz de fırlatıp atarsınız. Maymun stili çalışırken işin içine biraz da oyunculuk katmalısınız.
1: Dünyanın en büyük kung fu okulundayız ve daha 7 yaşından 20 yaşına kadar herkes burada çok zorlu bir eğitim alıyor.
3: 7 yaşındayım. 3 yıldır buradayım ve dövüş sanatlarını çok seviyorum. Sahnedeki abilerimi görünce onlara özendim ve bu okula geldim. Antrenman yapmak bana hiç zor gelmiyor.
0: ...14 yaşındayım. 4 yıldır burada dövüş sanatları eğitimi alıyorum. Hedefim ise üniversiteye gidip dövüş sanatları antrenörü olmak.
2: 8 yıldır bu okulda eğitim alıyorum. Geleneksel dövüş sanatlarına bayılıyorum. İleride Shaolin dövüş sanatları geleneğini en iyi şekilde yaşatmak ve sürdürmek istiyorum.
1: Buradan mezun olanların kimi olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında o güne kadar kazanılan 10 binin üzerindeki altın madalyaya yenilerini ekliyor, kimi prestijli spor üniversitelerine yerleşiyor. Hatta birçoğu Pekin olimpiyatları gibi devasa uluslararası şovların aranan yüzleri, Çin'in dünyadaki kültür elçileri oluyor. Geçmişte bir mağarada başlayan, pagodalarda korunan o sessiz öğreti, bugün bir ülkenin dünyaya sunduğu en aydınlık ve dinamik kültürel gücü haline gelmiş.
4: Sevgili izleyenler, şimdi içimizi ısıtan bir haberle devam edeceğiz. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda yaşanan dayanışma örneği takdir topladı. Asansörün arızalanması sebebiyle katta bekleyen bedensel engelli öğrenciyi öğretmeni sırtında taşıdı.

0: Bak Yapı Hacı Ali Bak Gör Ortaokulu'nda eğitim gören bedensel engelli öğrenci asansörün arızalanması nedeniyle sınıf katında beklemek zorunda kaldı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Abdullah Akgüneş öğrenciyi tekerlekli sandalyesinden alarak sırtında merdivenlerden aşağı indirdi. O sırada öğrencinin tekerlekli sandalyesi de öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla alt kata taşındı. Okuldaki bu örnek dayanışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öğrencisini bir an olsun yalnız bırakmayan öğretmenlerin ve arkadaşlarının davranışı da sosyal medyada takdir topladı. Sevgili izleyenler, Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %18'den %26'ya çıkardı. Haliyle milyonlarca emekli ve memurun zam beklentisi de yükseldi. Peki enflasyondaki yükseliş maaş zamlarını nasıl etkileyecek? Detaylar ve tahminler haberimizde.
1: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
2: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %18'den %26'ya güncelledi. 8 puanlık artış memur ve emeklinin maaş hesaplarını değiştirdi. Yılın ilk 4 ayında enflasyon %14,64 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini güncellemesiyle SSK ve Bağkurluların emekli maaşlarının Temmuz ayında %18,5, 2027 Ocak ayında ise %7,6 oranında artması bekleniyor.
3: Şayet tahminler gerçekleşirse 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisinin hesabına Temmuz ayında 23.700 lira, 2027 Ocak ayında ise 25.501 lira yatacak. Maaşı 25.000 lira olan SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz ayında 29.625 lira, Ocak ayında ise 31.877 lirayı cebine koyacak. 30.000 lira olan SSK ve Bağkur emekli maaşı ise Temmuz'da 35.550 liraya, Ocak'ta ise 38.252 liraya yükselecek. Memur ve memur emeklerinin zamları da güncellendi. Temmuz'da %14,2, 2027 Ocak'ta ise %5,6 oranında zam yapılması bekleniyor. Böylece 27.888 lira olan en düşük emekli memur aylığının Temmuz'da 31.849 liraya, Ocak ayında ise 33.633 liraya yükselmesi bekleniyor.
2: Şayet tahminler tutarsa en düşük 64.397 lira olan memur maaşı Temmuz'da 73.541 liraya, Ocak 2027'de ise 77.660 liraya çıkacak. Temmuz'da 83.786 lira olması beklenen öğretmen maaşı, Ocak'ta 88.478 liraya, Temmuz'da 85.387 lira olması beklenen hemşire maaşı, Ocak ayında 90.169 liraya çıkacak. 81.617 lira maaş alan polisin hesabına ise Temmuz'da 93.206 lira, Ocak'ta 98.426 lira yatacak.
0: Sevgili izleyenler, Türkiye en çok hamburger yiyormuş. Haberimizin başlığı bu şekilde. Pandemi sonrası büyümesini sürdüren hızlı ticaret modeli yalnızca market alışverişlerinde değil, yemek sektöründe de büyük bir sıçramaya sebep oldu. Bir dönem siparişlerin vazgeçilmezi, değişmez lideri lahmacun bu kez zirveyi hamburger ve pizzaya bırakmış durumda. Ticaret Bakanlığı verileri Türkiye'de tüketicilerin fast food ürünlerine yöneliminin giderek arttığını gösteriyor.
4: Sizce en çok tercih edilen fast food ürünü hangisi?
5: Hamburger bence.
6: En çok tercih edilen hamburger.
4: Pizza. Pizza değilmiş ama hamburgermiş.
7: Hamburger miymiş?
4: Evet. Beğeniyor musunuz?
7: Beğeniyorum hamburgeri.
8: Türkiye'nin hızlı ticaret favorileri belli oldu. Zirvede hamburger ve atıştırmalıklar var.
9: Bence hamburger.
10: Hamburger.
4: Şimdi en çok hamburger yiyorlarmış.
10: Vallahi ben tercih etmiyorum.
8: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de hızlı ticaret hacmi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Hızlı ticaret hacmi 2025 yılında %55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı.
4: Gece acıkınca maç keyfinde.

0: Ve arkadaş buluşmalarında vazgeçilmez bir lezzet. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre tüketiciler yemek kategorisinde en çok hamburger sipariş ediyor.
1: Uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen hızlı yemekleri arasında bulunan tavuk dönerse 12,56 milyar lirayla 3. sırada kaldı.
2: Hamburger biliyorsunuz bize Avrupa ve Amerika'dan gelmiş bir yiyecek. Zamanla da kültürel etkileşimle bizim de artık menülerimizin arasına sıkça girer oldu.
3: Yeni yeni yerler açılıyor. Daha çok hamburgerci açılıyor. Eskiden her yer tavuk dönerciydi.
4: İkinci sıraya ne girmiş?
0: Pizza.
4: Pizza mı girmiş? Valla ben çok pizza yiyen görmüyorum ya. Genelde ya hamburger yiyorlar ya tavuk dürüm yiyorlar. Yani öğrenci olarak düşünüyorum.
1: Lahmacun 6,67 milyar liralık sipariş hacmiyle listede geriye düşerken ızgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar liralık hacme ulaştı. Ayrıca çiğ köfte, tost ve sandviç ürünleri de tüketicinin yoğun sipariş verdiği yiyecekler arasında yer alıyor. Market alışverişinde ise tüketiciler en çok çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalıkları tercih ediyor.
3: Ben genelde cips alırım. Bir de gazlı içecekleri alırım genelde.
1: E-ticaret sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm tüketicilerin beklentilerini de değiştirdi.
5: Hamburgerin biraz daha doyurucu olması olabilir. Gençler o yüzden bence daha çok seviyor hamburgeri.
6: Ben bilmiyorum, hamburger yemediğim için çok tercih etmiyorum da yani onun yerine haşlama tavuk yiyebilirim ya da yumurta yiyebilirim.
1: Özellikle motokuryeler aracılığıyla kısa sürede teslim edilen hızlı ticaret modeli son yıllarda Türkiye'de en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.
7: Ve Anadolu Diyarı ile devam edeceğiz şimdi. Anadolu Diyarı programımızın bu bölümünde Anadolu'nun eşsiz köşelerinden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesini ekranlarınıza taşıyacağız. Ege'nin incisi olarak bilinen bölge her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Akdeniz ve Ege bölgesinin kesişme noktasında Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Anadolu Diyarı ekibi olarak bu hafta Muğla'nın kadim tatil bölgesi Marmaris ilçesindeyiz. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Hazırsanız haydi başlıyoruz.

Marmaris Kalesi ve Marmaris Müzesi'ne giden yol üzerindeyiz ve burada bizi işte bu şekilde sokaklar karşılıyor. Hatta öyle ki bazı yerlerine de tek kişilik sokak deniliyor. Şu anda benim geldiğim sokak gibi. Bir tarafta evler, bir tarafta butik oteller. İnanılmaz bir tarih kokuyor bu sokaklar.

0: Gerçekten şu sokakların içerisinde dolaşırken kendinizden geçiyorsunuz. Mis gibi çiçeklerin kokuları geliyor ve aynı zamanda adeta bir açık hava müzesi gibi bu dar sokaklar.
1: Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya.
0: Ünlü tarihçi Herodot, Marmaris'te ilk surların yapımının milattan önce 3000 yılı olduğunu yazmış. Yani şu anda tam 5000 yıllık bir yapının üzerindeyiz. Marmaris Kalesi burası ve bin yıllardır ayakta duran bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii çok hasar gördü, çok onarımlar geçirdi. Hatta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de adı geçen bir yer burası. Muğla ve çevresini ziyaret etti Evliya Çelebi ve şu satırları kullandı. Birinci Süleyman Rodos seferi sırasında bu kalenin onarılması talimatını verdi. Yani 17. yüzyıldan bugüne kadar da Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız topçuları tarafından zarar verildi bu kalenin etrafına ve surlarına. Hatta 1979 yılına kadar Marmarisliler işte burada iskan edildi. Yani barındırıldı. 1990'lı yıllarda da son restorasyon çalışması yapıldı ve o günden bugüne de ziyarete açık Marmaris Kalesi.

Marmaris Kalesi Türkiye'de içerisinde aynı zamanda bir müzeyi de barındıran birkaç kaleden bir tanesi ve toplamda 5 oda var bu kalenin içerisinde, daha doğrusu müzenin içerisinde. Ve bu müzelerde Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eserler sergileniyor. Müzenin yeni misafiri ise işte bu bronzdan yapılan başsız kadın heykeli. Denizin derinliklerinden çıkarıldı ve Marmaris Kalesi'ndeki bu müzede ziyaretçilerini bekliyor.

Marmaris Kalesi Osmanlı döneminde de savunma amaçlı kullanıldı. Hemen arkamda gülleleri görüyorsunuz ve onun arkasında ise çıpalar var. Ve işte bunlar da bunun en somut göstergesi olarak günümüze kadar ulaşmış durumda.

Marmaris'e gelenlerin yapmadan gitmediği bir etkinlik bu. Tekne turu. Bakalım bizi bu tekne turunda neler bekliyor. Şimdi kameraman arkadaşım Köksal'la birlikte sizi Marmaris'in o güzel koylarına götüreceğiz.

Tekneye binerken söylemiştik ya, Marmaris'e gelip de tekneyle tur atmamak büyük kayıp olur. Çünkü Marmaris'in en güzel yerleri aslında karadan gidilen değil, denizden gidilen yerler. Yani koylar ve aynı zamanda adalar. Kleopatra Adası, Cennet Adası, Turunç Koyu, Akvaryum Koyu, Kumlubük ve Dişlice Adası bunlardan sadece bazıları. İşte tekne turuna katılanlar bu koyları ve adaları yakından görme imkanına sahip oluyor.

0: kaptanı Emrah abimizle birlikteyiz. Abi nerelere getirdin sen bizi?
1: Abicim öncelikle hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan çok büyük keyif, onur duyuyoruz. Burası karşıda, Marmaris'in karşısında bulunan Cennet Adası. Cennet Adası'nın Aslan Kara koyu. Ama halk dilinde biz böyle söylüyoruz. Ama artık şu an bilinen ismi Palmiye, 3 Palmiye koyu.
0: 3 Palmiye, 3 tane de palmiye ağacı var zaten orada.
1: Zamanında burada yaşayan insanların diktiği palmiyeler.
0: Ben az önce dedim ki abi Marmaris'in en güzel yerleri karadan değil denizden gidilen yerler. Evet, doğru mu söyledin?
1: Evet, evet, ulaşımın olmadığı yerler daha böyle temiz, berrak suları olan, işte ne bileyim doğayla baş başa kalabileceğiniz, daha böyle dinlence turizmi için gelenler için vazgeçilmez.
0: Peki ilgi nasıl tekne turlarına?
1: Çok şükür memnunuz, yani bir şeyimiz yok ama... Daha iyi olabilir.
0: Daha iyi olabilir.
1: Çok daha iyi olabilir.
0: Şunu soracağım bir de son olarak abi. Genellikle bu turlar kaç saat oluyor?
1: Genelde bizim çıkış saatimiz 9.30. Dönüş saatimiz 4.30-5 arası. Yani biz 5 durak yapıyoruz. Durduğumuz noktalardan bir tanesi burası. Daha ileride gidebileceğimiz mesela Akvaryum Koyu var, Kumlubük var, işte Amos Koyu var, Yeşildeniz var, Kadırga Koyu var. Çok daha ileride, yani o farklı bir paket tur olarak... Gebe Kilise var, Çiftlik var, Ilımar var.
0: 7-8 saat sürüyor.
1: Tabii tabii, rahat rahat. Yemekli, yemeğimiz dahil mangal yakıyoruz. Normal yani böyle tüp değil. Bildiğimiz
0: mangalımızı
1: böyle,
0: yakıyoruz yani diyorsunuz.
1: İnsanlar bu senede bir kere geliyor, bir kere yapıyor bunu. O adama maksimumunu vermek zorundasınız.
0: Yani ona mutlu ayrılsın değil mi?
1: Ayrılsın. O bir günü ömründe unutamayacak bir yer sahip etsin ki insanlara yani en iyi hizmeti verelim.
0: Koylarda yüzme imkanına sahip oluyor mu?
1: Tabii 45, yani... her durduğumuz durakta 45'er dakika duruyoruz.
0: 45 dakika.
1: 45 dakika yüzme molası, bir tanesi 2 saat yüzme ve yemek molası. Misafirlerimiz yüzerken biz yemeği hazırlıyoruz, işte servisi açıyoruz. Hazır olunca onları çağırıyoruz, duşlarını alıyorlar, oturup keyifle yemeklerini yiyorlar. Sonra tekrar seyir yapıp onların o sindirim şeyini biraz hani vakit geçirerek, hemen yüzdürmüyoruz. Bir dahaki koya geçip orada tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: O zaman Marmaris'e gelecek olan tatilcilere bir çağrıda bulunacak olursak ne dersiniz?
1: Mutlaka ama mutlaka tekne turuna çıkın.

0: Marmaris'in coğrafi işaret tescilli ürünlerinden bir tanesi de çam balı. Peki bu bal nasıl üretiliyor? Kıymetli konuğumuz yanımızda. Ondan öğreneceğiz. Ceyhun abimiz yanımızda. Ceyhun abi, nedir bu balın özelliği?
1: Çam balımız sadece dünyada Muğla bölgesinde üretiliyor. Bu bal Kızılçam ormanlarındaki basra böceğinin bir ürünü ağacın üstte bırakmasıyla sonrasında da Türkiye'de arıcılarımız Marmaris'imize geliyor. Buradan yer kapıyorlar. Ağustos'la Ekim ayı arasında çam balı üretimi yapıyorlar. Bu basra böceğinin ürettiği özü bal arılarımız alıyor ve çam balına dönüştürüyor. Çok şifalı bir ürün. Hem de endemik olarak sadece buraya özgü. Çok keyifli ve şifalı bir ürün olduğunu söyleyebilirim.
0: Yoğunluğu nasıl bunun? Şöyle bir boşaltalım mı?
1: Diğer ballarla karşılaştırdığımızda çam balı hem koyu renkli hem de çok yoğun.
0: Koyu renkli.
1: Akışkanlığı diğer ballara göre daha fazladır. Kolay kolay donmaz. Çünkü içerisinde polen içermediği için.
0: Değil mi? Ama, önemli olan o.
1: Evet. Pinosemrin denilen bir etken madde içeriyor. Bu astım, bronşit, nefes darlığı gibi hastalıklara faydalı, çok şifalı bir ürün. Çam balının sayısız farklı özelliği var. Fenolik asit açısından, onun dışında içerdiği pinosemrin maddesi dolayısıyla çok şifalı. Özellikle astım, bronşit, nefes yollarında çok iyi geliyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Yeni afiyet olsun diyelim.
1: Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim.

0: Marmaris'te ağırlıklı olarak hanımefendilerin adeta arı gibi çalıştığı rengarenk bir ortamdayız. Çünkü kaymakamlık öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede bitkisel örücülük ve aynı zamanda da ahşap boyama kursları düzenleniyor. Gülay hocamız yanımızda. Gülay ablacığım, neler yapıyorsunuz başka, sizden dinleyelim.
1: Bu yıl bitkisel örgülük ve dekoratif ahşap süsleme adı altında kurslarımızı açtık. Toplumumuzdaki yaşayan kadınlarımız bu kurslara her zaman güzel ilgi gösteriyorlar. Bunun yanı sıra hem güzel dostluklar kuruyorlar hem de bu dostlukları ileriye dönük de geliştirebiliyorlar. Uygulamalarımız gayet başarılı geçiyor. Müfredat programına uygun olarak çalışmalarımızı devam etmekteyiz. Verimli çalışmalarından dolayı kursiyerlerimi kutluyorum. İlgi ve alakaları için de çok teşekkür ediyorum.
0: Kolay değil değil mi? Böyle ilmik ilmik görülüyor herhalde.
1: Tek tek işlem basamaklarını burada veriyoruz. Tabii olumlu olarak bize dönüşümünü yapmaları da bizim için büyük bir ödül.
0: Şimdi bu

0: aslında sepetler örülüyor ama bunun ismi değişti herhalde. Bitkisel örücülük oldu. Bu tarafta da ahşap boyama yapılıyor değil mi?
1: Temelinde aslında sepet örücülüğünün daha sonradan bitkisel örücülüktü. Bunlar üçlü, beşli, yedili, dokuzlu, on birli olarak normal bizim ilk yani anneannelerimizin, babaannelerimizin ördüğü örgülerle başlamıştır. Geçmiş tarihe bakarsak daha sonra bu rattan diğer kağıt pipetler 21. yüzyılda gündem olmuştur. Önceden tamamen bitkisel örücülüktür adı.
0: Şu anda kameraman arkadaşımız o Köksal'ın gösterdiği iş biraz daha incelik mi istiyor bu ahşap boyama işi?
1: Ahşap boyamada teknikleri veriyoruz öncelikle. Teknikleri aldıktan sonra ürüne geçiyoruz. Teknikleri almadan ürün yapması mümkün değil.
0: Kolay gelsin. Siz ne yapıyorsunuz?
2: Teşekkür ederim. Yakında bir sergimiz var. Güzel bir hazırlık aşamasındayız. Şu anda dekoratif ayaklarımızı boyuyoruz. Tepsilerim işte sunum amaçlı. Eskitme yapacağım biraz sonra.
0: Biraz sonra eskitme yap.
2: Evet.
0: O zaman kolay gelsin.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Zor mu bu ahşap boyama işi?
3: Yani el sanatı sonuçta. El sanatıyla uğraşan hiçbir arkadaşımız bu işler kolay çıkmıyor gerçekten. Uğraşmalı ama uğraşmalı olduğu kadar da çok zevkli. Hocamızın vermiş olduğu teknikleri çok iyi kavradıktan sonra hepsi bir araya geldiğinde birbirinden güzel eserler çıkıyor. Bu da bizi en çok manevi anlamda tatmin eden nokta.
0: Bir şey soracağım. Şimdi elinizde bir resim var.
3: Evet.
0: Bunu mu işleyeceksiniz?
3: Evet. Bu transfer dediğimiz bir malzeme. Sulu transferi var. İşte ütüyle transferler var. Bu resmi buraya dekupe ediyoruz. Sonra birlikte eskitme vesaire diğer tamamlamalarla çok şık, güzel bir obje haline getiriyoruz.
0: Teşekkürler. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Siz mi yaptınız bunu?
4: Evet. Bu vintage bir kitap kutusu.
0: Tamamlanmadı. Ama dışı tamamlanmış gibi sanki.
4: Evet,
0: çok güzel.
4: Tamamlayacağız. Seramik hamurlarımız.
0: Seramik hamurlar. Bunlar ahşap.
4: Ahşap.
0: Bu şekilde. Ama çok güzel olmuş bu.
4: Yapıyoruz.
0: Çok güzel olmuş.
4: Varacağız inşallah.
0: Finale varacağız.
4: Teşekkür ederiz.
0: Sanki böyle bitmiş gibi duruyor ama dışarıdan.
4: Gerçekten çok teknik bilgileri sayesinde biz de epey iyi işler hallediyoruz.
0: Kolaylıklar. Teşekkürler.

0: Marmaris'te sayısız plaj var. Ancak en dikkat çekeni, en ravaçta olanı Kızkumu plajı. Çünkü denizin ortasında yürüme imkanına sahip oluyorsunuz. Rivayet şu: genç bir kız sevdiğine kavuşmak için denizin ortasına kum döktürmüş. İşte bu rivayetle birlikte bölgeye gelen on binlerce, yüz binlerce tatilci denizin ortasında yürüme imkanına ve o anları ölümsüzleştirme imkanına sahip oluyor.
1: Çok farklı bir deneyim mi? Güzel bir deneyim de.
2: Hikayesi de güzel buranın.
3: Neymiş hikayesi?
2: Hikayesi... Şurada prenses, eşim daha iyi biliyor.
1: Prensin kızı aşık oluyor fakir bir tane balıkçıya. İşte kaçmak için dolduruyor. Hani denizi artık doldurayım diyor. Eteğine dolduruyor kumu. Öyle gidiyor. En sonunda işte artık...
4: Kavuşuyorlar mı?
1: Kavuşamıyorlar.
2: Kavuşamıyorlarmış.
1: Askerler peşine takıldığında kız en son suya gömülüp gidiyor.
0: Yani gerçekten çok farklı bir deneyim. Tabii sadece kum yok, biraz da taşlar var. Böyle ayaklarımızı da ayaklarımızı da acıtıyor biraz. Ama çok farklı bir deneyim. Gördüğünüz gibi suyun boyu en fazla diz hizasına kadar geliyor. Onun haricinde herhangi bir alçalma ya da yükselme yok Kızkumu kumu plajında. Anadolu Diyarı ekibi olarak bu hafta yeşilin ve mavinin

birbiriyle bütünleştiği kadim tatil bölgelerinden birinde. Muğla'nın Marmaris ilçesindeydik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bir 1,5 milyar nüfusta Hindistan'da hükümet altın almayın dedi. İthalat vergisini artırdı. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin en az bir yıl altın almayın çağrısının ardından hükümet altın ithalat vergilerini iki katından fazla artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve dış finansman baskısı kararın temel nedeni olarak görülüyor. Hindistan altın ihtiyacını neredeyse tamamen ithalatta karşılıyor ve her ons altın için dolar ödüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Türksel gücünde 5G.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Atatürk'ünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir Türk'ünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, Anadolu'da bir söz vardır. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar belirler. Sevdiğinden, ailesinden kopanın da öyle. Ayrılık acısı çeken bir insan kayıp bir yolcudur adeta. Varlığın eksikliğini hissetmek tarifi zor bir ızdıraptır. Dünyadaki renkler solar, neşe yerini hüzne bırakır ve her şey anlamsızdır. Geçmişte yaşanan güzel anılar gün gelir sadece acıyı besler. Tıpkı Diyarbakır yöresine ait Suzan Suzi türküsünün hikayesinde olduğu gibi. Ayrılık acısını iliklerine kadar hissettirir.

Uzun yıllar önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde zengin bir Süryani ailesi yaşar. Suzan ailenin tek kız çocuğudur. Ailesi Suzan Suzi'yi çok sever ve bir dediğini iki etmez. Suzan da güzelliği ve nezaketiyle dinlere destandır. Her yıl Suzan'ın ailesi Kırklar Dağı'na gidip dua eder ve kurban keser. O yıl Suzan da onlara katılır. Dağda yakışıklı bir Türk delikanlısı Adil'le tanışır. Suzan Suzi ile Adil ilk kez göz göze geldikleri an hayatlarının birbirine bağlandığını hissederler. Suzan'ın sıcak gülümsemesi ve Adil'in derin bakışları onları birbirine saran güçlü bir bağın başlangıcı olur. Ancak Suzan ve Adil'in farklı dinlerden olmaları nedeniyle aşkları hoş karşılanmaz. Bu farklılık kalplerde yara, içeride sızı olur. Birlikte iyileşmek için bir şansları olsa da nafile. Aileleri bu ilişkiye karşı çıkar ve onları ayırmaya çalışırlar. Suzan'la Adil'in aşkı kısa sürede şehre yayılır ve Suzan'ın adı çıkar. Ailelerin baskısı ve toplumun kınaması karşısında Suzan ve Adil çaresiz kalır. Buna dayanamayan Suzan, Diyarbakır'daki on gözlü köprüden kendini Dicle Nehri'nin sularına bırakır. Her kelime eksik, her cümle yetersizdir artık. Sevdiğinin ölüm haberini alan Adil, tarifi imkansız bir acıyla sarsılır. Yüreğine kor ateşi düşer. Bu ateş söner mi, bu yara iyileşir mi? Bu soruların tek bir cevabı yoktur. Aklını oynatır Adil ve sevdiğinin ardından bu ağdı yakar.

0: Suzan'ın hikayesi sevdanın ne denli güçlü olabileceğini, toplumun baskısının da insan hayatında nasıl trajedilere yol açabileceğini gözler önüne serer. Ve türkü yüzyıllardır acının, ayrılığın ve çaresizliğin simgesi haline gelir. Suzan Suzi sadece bir türkü değil, aynı zamanda sevdanın ve ayrılığın evrensel hikayesidir.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, dezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 10 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ne yazık ki bir kaza haberi var ilk haberimizde. İstanbul Küçükçekmece D100 karayolunda otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Görüntüler Küçükçekmece D100 karayolundan. Seyir halindeki bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ekranlarınıza o görüntüleri taşıyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletin. Havanın notlarına bakacağız şimdi. Yurtta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi sevgili izleyenler. Bazı kentlerde derelerin taşması sonucu yollar göle döndü. Evleri ise su bastı.
1: Meteorolojinin uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Tokat'ın Zine ilçesinde sağanak sebebiyle göle dönen cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Kelkit Çayı'nda taşkın oluşmaması için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.
2: Yoğun yağışlardan dolayı Kılıçkaya Barajı'ndan bir su yoğunluğu geliyor ilimize, ilçemize. Reşadiye'den Niksar, Kelkit Çayı boyunca Erbaa'ya takip edecek şekilde. Vatandaşlarımızı, güvenlik teşkilatlarımız, kaymakamlıklarımız uyarıyorlar. Biz de çalışmalarımıza yerinde refakat ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın AFAD ve Tarım Müdürlüğümüz tarafından yapılan uyarılara duyarlı olmasını diliyoruz.
1: Amasya'nın Gümüşacı köy ve Taşova ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. 7 köyde ev, ahır ve tarım arazilerini su bastı. Benzer görüntüler Çorum'da da vardı. Dolu yağışı sonrası ekili araziler beyaz örtüyle kaplandı. Dodurga ilçesinde ise gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
3: Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım.
1: Bursa ve Antalya'daki dolu yağışında da tarım arazileri ve meyve bahçeleri zarar gördü.
0: Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmeye başladı. İstanbul ve İzmir'de hava ısınıyor. Sıcaklık 25 dereceyi aşacak ama öğleden sonraya dikkat. Havanın notlarını A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve konuğu aktaracak.
4: Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da adeta yaz havası etkili oldu. Bu durumu fırsat bilen İstanbullular da parklarda, bahçelerde ve sahillerde vakit geçirdi. Peki bu tablo hafta sonunda devam edecek mi? Değerli konuğum meteoroloji mühendisi Adil Tek'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hafta sonu bizleri nasıl bir hava bekliyor?
5: Evet, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Aslında bugünden başlayalım. Bugün İstanbul'da güzel, yüksek basıncın olduğu, güneşin bol olduğu bir hava var ve sıcaklıklarda şu saatler itibariyle artık 20-21 derecelere kadar çıkmış vaziyette. Gün içerisinde sıcaklık değerleri özellikle güneye bakan ilçelerde biraz daha açık, hatta 26-27 dereceleri görecek. Ama böyle sahillerde İstanbul'daki sıcaklık değerlerini 23-24 derecelerde görüyoruz. Bugün İstanbul çok güzel ama İstanbul akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmeye başlayacak. Marmara ile birlikte. İstanbul'da akşam ve gece saatlerinde olan başlayacak yağış gece devam edecek. Yarın sabah saatleri yine yağmurlu. Yarın yine pazar günü özellikle gün içerisinde ara ara geçişler şeklinde zaman zaman güneş yüzünü gösterecek ve İstanbul'da yarın sıcaklık 23 ile 15 derece arasında ve gün içerisinde aralıklarla süren yağış var. Yani İstanbul bu gece yağışlı havanın etkisine giriyor. İstanbullular bugün günün tadını çıkarsınlar. Önümüzdeki günlerde de özellikle pazartesi ve salı günleri de yine yağış geçişlerini göreceğiz. Hatta pazartesi sıcaklıklar biraz daha düşecek. 19 ile 15 derece arasında olurken salıdan itibaren de sıcaklıkların İstanbul'da tekrar yükseldiğini görüyor olacağız ve İstanbul'da sıcaklıklar önümüzdeki haftada 23-25 dereceler arasında olurken hafta sonuna doğru da yağış geçişlerini yine görüyor olacağız ama

0: yakında bayram var. Bayram haftasına da biraz yağışlı girer. Özellikle Arife günü yağışları görüyor olacağız ama bayramın ilk günü İstanbul'da yağış gözükmüyor. Daha sonraki günlerde de ya o yağışlı sistemler doğuya kayacak gözüküyorlar.
1: Peki hocam, yurdun genelinde birçok yerde yağış etkili oldu. Bu yağış devam edecek mi?
0: Bugün şu saat itibariyle özellikle Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlar var. Dün öncelikle Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli meydana gelen dolu ve kuvvetli yağışlar oluştu. Bugün için o yağışlar çok etkin gözükmüyor ama bugün akşam saatleri için özellikle yine Akdeniz'in doğusuna dikkat etmek gerekiyor. Düzeltiyorum. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Batman çevrelerinde gece saat, akşam ve gece saatleri için riskler var. Oralara dikkat etmek gerekiyor. Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla da yine akşam gelecek olan yağışlı sistem Marmara genelini, Kuzey Ege'yi ve gece yarın sabah saatlerine itibaren de Batı ve Orta Karadeniz'i, İç Anadolu'nun kuzeyini etkisi altına alacak. Yani bugün gece saatlerinde gelecek olan yağış sistem Trakya, Kuzey Ege ve Marmara etkisini aldıktan sonra gece ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve kuzeybatısında yağmur şeklinde yağışlar bırakacağız. Ama Batı Karadeniz'de dikkat, özellikle yarın Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar yine risk oluşturacak gözüküyor.
1: Türkiye'nin birçok ilinde bu güzel havanın tadını çıkarmak isteyen ve tatil olarak değerlendirmek isteyen insanlar olacaktır. Peki hangi bölgelerde insanlar dikkatli olmalı?
0: Yarın için özellikle Batı Karadeniz'de yağışlar var. Yani dışarı çıkılır tabii de oradaki yağışlar zaman zaman özellikle Kastamonu, Çankırı, Ilgaz, yani o bölgede, Karabük'te buralarda kuvvetli yağış oluşturma olasılığı bulunuyor. Beraberinde de tabii ki Oraj, Fırtına, o Hortum, bunlar bu arada sıklıkla meydana gelmeye başladı. Yüksek enerjiler bunları oluşturuyor. Ama örneğin Akdeniz, Ege, buralarda artık havalar düzelmiş vaziyette. Oradaki bu bölgelere de önümüzdeki haftalarda yine yağış geçeceğini görüyor olacağız. Sıcaklıkları tam manasıyla artmış olmasını Haziran'ın başından sonra artık hissetmeye başlayacağız. Hatta bayram haftasında da yine yurdun orta ve doğu kesimlerinde serin ve yağışlı havaları görüyor olacağız gözüküyor.
1: Peki bu yağışlar sağanak şeklinde mi yoksa hafif bir şekilde mi seyredecek?
0: Bu gece örneğin Trakya'dan gelecek olan yağış çok kuvvetli değil ama Çanakkale, Edirne çevrelerinde evet sağanaklar yapma olasılığı bulunuyor. Ve bu yağışlı sistem bu gece etkisini sürdürüp yarın sabah saatlerinde yurdun orta ve doğu kesimlerine doğru kayacak gözüküyor.
1: Hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim. Meteoroloji uzmanı Adil Tek havanın notlarını aktardı diyelim. Bu noktadan sözü tekrar sizlere bırakalım.
2: Evet, havanın notları böyleydi sevgili izleyenler. Dünyadan gelişmelerle devam edelim bültenimize şimdi. Çin ziyaretinin yansımaları devam eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda İran'ı yine tehdit etti. Ve Donald Trump, Tahran'ın direncini hafife almadığını ancak isterse İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini iddia etti.
3: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek iki gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
2: Evet, Trump'ın sözleri böyleydi sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında şimdi de casusluk krizi çıktı. FBI 2013'te İran'a kaçan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli istihbarat programlarını ifşa eden eski subay Monica Witt'in başına $200,000 ödül koydu. Witt, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal savunmasına ağır zarar vermek ve meslektaşlarını tehlikeye atmakla suçlanıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sular durulmuyor. İki ülke şimdi de casusluk soruşturmasında karşı karşıya geldi. CNN'in haberine göre FBI, İran'a sığındığı iddia edilen eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat uzmanı Monica Witt'in izini sürmeye devam ediyor. Yapılan değerlendirmelerde Witt'in 2013'te İran'a kaçtığı, o tarihten bu yana da Tahran yönetimiyle işbirliği yaptığı ileri sürülüyor. Soruşturma dosyasına göre görev yaptığı dönemde Pentagon'a ait kritik askeri programlara erişen Witt, elde ettiği gizli savunma bilgilerini İran'a aktardı. İddialar arasında ABD'li bir karşı istihbarat görevlisinin kimliğinin Witt tarafından ifşa edildiği de yer alıyor. FBI halen İran'da olduğu ve devrim muhafızlarıyla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen eski

0: Açıklamayı da Beyaz Saray dile getirmişti hatırlarsanız. İran'ın nükleer konusunda anlaştıklarını söylemişlerdi. Yani nükleerini geliştirmemesi konusunda anlaştıklarını söylediler. Peki Tahran'da bu nasıl konuşuluyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ şimdi notlarıyla yayına hazır. Günaydın Ekber, hoş geldin yayına. Şimdi Trump ve Xi Jinping'in özellikle bazı anlaşmaları vardı. Bu konuda da İran'da neler konuşuluyor? İşte nükleer konusunda her iki tarafta aynı görüşteydi. Nasıl yansıdı? Basında neler konuşuluyor? Liderlerden herhangi bir açıklama geldi mi? Söz sende.
1: Teşekkür ederim Merve. Evet, Donald Trump'ın Çin ziyareti bitti. Amerikan medyası ve İsrail medyası bu ziyaretten sonra Donald Trump'ın İran konusunda yeni bir karar alacağına ilişkin haberler yayınlanmaktadır. Bu yeni Donald Trump'ın kararı ne olabilir? Uluslararası piyasaya baktığımızda sanki İran'a karşı askeri seçeneğe baş vurulacağı gibi bir hava söz konusu. Dün uluslararası piyasalara bakıldığında borsaların çöktüğünü, petrol fiyatlarının arttığını ve altının düştüğünü ve aynı zamanda dolar endeksinde yükseldiğini gördük ve bunu da uzmanlar yeni bir savaşa hazırlık olarak değerlendirdi. Tabii diplomasi kapısı tamamıyla kapanmış değil. Tam ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyaretini sürdürürken Hindistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ABD'den aldıkları mesajın diplomasi yönünde olduğunu ve ABD'nin hala müzakereleri sürdürmek istediğini ifade etti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin niyetini sorgulayan İranlı bakan biz tam olarak işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapmak istediğini bilemiyoruz. Tavırları oldukça çelişkili. Eğer ciddi olsalar biz de ciddi bir şekilde adil bir müzakere için masaya geri dönürüz yönünde ifadeler kullandı. Tabii Donald Trump Çin ziyareti sırasında İran'ın nükleer programı konusunda bir geri adım attı şeklinde de bir yorum da yapabiliriz. Donald Trump daha önce İran'ın nükleer faaliyetlerinin tamamıyla kaldırılmasını istemişti. Ancak Çin ziyareti sırasında bunun 20 yılla sınırlandırılmasına yeşil ışık yaktığını bildirdi. İran'dan gelen açıklamada ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı an itibariyle İran'ın nükleer faaliyetlerinin tartışılması ve uranyum zenginleştirmenin yurt dışına gönderilmesinin tartışma konusu olmayacağını ifade etti. Bu oldukça karmaşık bir mesele. Biz önce diğer konuları çözelim. Ondan sonra bu meseleye gelelim. Yönünde İranlı bakanın ifadesi söz konusu oldu. Bu konuyla ilgili Rusya'dan da bir açıklama geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda Rusya'nın temsilcisi neden 20 yıl, neden 15 yıl olmasın, 25 yıl olmasın da 20 yıl olsun yönünde Donald Trump'ın bu çıkışını işte eleştirmiş oldu. Bir çıkmaz söz konusu. Bu çıkmaz nasıl aşılacaktır? Müzakere konusunda bugün taraflar bir ilerleme sağlamadı. Acaba savaş şeklinde mi bu çözüm? Dediğim üzere bir beklenti söz konusu. Bu beklenti hayata mı geçecek yoksa taraflar yine var olan bu süreci değerlendirip değerlendirmeyeceğini işte önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz bunu.
0: Ekber Karabağ, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Hala belirsizlik yerini koruyor Orta Doğu'da sevgili izleyenler. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Şimdi önemli bir görüşme daha var. Trump'ın Pekin ziyaretinin ardından gözler şimdi de Moskova ve Pekin hattına çevrildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek. A Haber muhabiri Akşin Kişi'ye Moskova'da şimdi notlarıyla karşımızda, hemen dönelim. Akşin günaydın, hoş geldin yayınımıza. Neler konuşuluyor Moskova'da? Bu ziyaret için en önemli kritik mesajlar ne yönde? Senden dinleyelim.
2: Günaydın Merve Özkan. Kremlin Sarayı az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin ziyaretinin 19-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ziyaret sırasında Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ikili ilişkileri görüşeceğini, liderlerin ortak bildiri kabul edip bazı işbirliği anlaşmalarını imzalayacaklarını söyledi. Putin'in ayrıca Xi Jinping ile birlikte Çin'deki Rus eğitim, Çin'de bu yıl düzenlenecek Rus eğitim yılı törenine de katılması katacaklarını ifade eden Peskov, Rus liderin Çin Devlet Başkanı, Çin Devlet Sekreteri ile de bir araya geleceği bilgisini paylaştı. Kremlin sözcüsü dün yaptığı açıklamada da Moskova ile Pekin arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğine, toplam ticaret hacminin artık 200 milyar doları bulduğuna dikkat çekmiş. Putin'in Xi Jinping ile iki ülke ilişkilerini tüm boyutlarıyla detaylı bir şekilde ele alacaklarını ve ayrıca Ukrayna dahil uluslararası konuları da görüşeceklerini ifade etmişti. Peskov ayrıca AB

0: ABD Başkanı Trump'ın Pekin ziyaretinin sonuçlarını da Moskova'nın yakından takip ettiğini ve Putin'in bu konuda doğrudan Xi Jinping'den bilgi alma fırsatı olacağını kaydetmişti. Çin basını Putin'in Pekin ziyaretinin rutin bir çalışma ziyareti niteliğinde olmasından dolayı Putin'in onuruna herhangi bir törenin planlanmadığını yazıyor. Putin'in Pekin ziyaretinin ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşecek olması ise Rus basınında bu ziyaretin Çin'in talebiyle yapıldığı yorumlarına neden oldu. Uzmanlara göre kısa süre içinde iki lideri ağırlayan Çin böylece kendi gücünü de sergilemiş olacak. Ukrayna savaşı dolayısıyla Pekin'e bağımlılığı her geçen yıl daha da artan Moskova açısından Ukrayna savaşının devamı için Çin'in desteği kritik önem taşıyor. Trump'ın Pekin ziyareti sırasında Xi Jinping'e Moskova'ya Ukrayna savaşındaki desteğini kesmesi için baskı yapacağı söyleniyordu ki bu baskının sonuç vermediği de Putin'in Pekin ziyareti sırasında anlaşılmış olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Akşin Kişiye'ye teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı tarihi ziyarette Elon Musk'ın resmi akşam yemeğindeki garip hareketleri gündem oldu. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Teknoloji devlerinin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği Musk'ın poz verdiği esnada takındığı garip surat ifadeleri çok konuşuldu.
2: Göz kırptı, ofladı, yüzünü şekilden şekile soktu. ABD Başkanı Donald Trump'a Çin ziyaretini değişik eden SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, resmi akşam yemeğindeki ilginç surat ifadeleriyle gündem oldu. Yemek masasında başta Xiaomi'nin CEO'su Lei Zhang, iş adamları ve katılımcılar olmak üzere birçok isim Musk'la fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. O kişiler arasında Apple CEO'su Tim Cook da vardı. Ancak o anlara damgasını vuran detaysa Musk'ın poz verirken takındığı ilginç surat ifadeleri oldu. Göz kırpan, oflayan ve değişik mimikler yapan ABD'li milyarderin halleri yemeğe katılanlar tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada viral olurken Musk'ın hareketleri tartışmalarında fitilini ateşledi. Bazı kullanıcılar ABD'li milyarderin fotoğraf çektirmekten bunaldığını savunurken bazıları ise bunun eğlence amaçlı olduğu iddiasında bulundu.
1: Sevgili izleyenler, şimdi yaşı küçük ama yüreği kocaman olan bir çocuğun hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Dilara Dauti. Henüz 12 yaşında o. Bir gün Eminönü'nde bir hamala yardım ediyor. Bir diğer gün yaptığı kekleri sokakta dağıtıyor. İşte yaptıklarıyla herkese yardımlaşmayı ve sevgiyi hatırlatan o minik kızın hikayesine bakacağız.
3: Kimi zaman bir yaşlıya yardım ediyor, kimi zaman tarihi çeşmeyi temizliyor. Onun ismi Dilara Dauti. Henüz 12 yaşında. Yaşı küçük olsa da kalbi kocaman.
4: Yetim çocuklara ve yaşlılara yardım etmeyi çok istiyor. Hamallık yapan kişilere karşı çok hassas. Gidip onlara yardım ediyor.
3: Minik kız Avusturya'da doğup büyüdü. Kısa süre önce Arnavut kökenli olan ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Şimdi İstanbul sokaklarını karış karış geziyor. Heybesindeki iyilikleri dağıtıyor.
4: Buraya tatile geldiğinde ezan sesi duyduğunda ağlıyordu ve çok etkileniyordu. Hep inşallah bir gün İslami bir yerde yaşarız diyordu. Buraya gelince de kendini huzurlu hissetti.
3: Dilara ailesinin deyimiyle küçüklüğünden beri hep farklı bir çocuktu. Türkçe bilmeyen küçük kızın hislerine ise annesi tercüman oldu.
4: Ben diyor iyiliklerin içinde büyümüşüm, öyle gördüm, öyle öğrendim. Küçükken yaşlı bir amcayı pazarda gördü ve o bir şeyler satıyordu ve ihtiyacı olmadığı şeyi satın aldım diyor ondan.
3: Dilara o küçük bedenine sığdırdığı güzel yüreğiyle hem yaşıtlarına hem de büyüklerine örnek olacak.
1: Müzik Şimdi sırada Bir Türkünün Hikayesi programımız var. Çorum yöresine ait Gayrı Dayanamam Ben Bu Hasrete türküsü, yarım bırakılmış hayatların töre

vicdan arasında sıkışan bir aşkın ve kurtuluşu yanlış yerde aramanın hikayesini anlatır. Görkemli bir düğünle başlayan evlilik, gizli kalan bir sevda ve çocuk saflığında söylenen son söz. Ya beni de götür ya da sen de gitme. Ardından ölüm, vicdan azabı, cezaevi ve bir ailenin çöküşü gelir. Yarım kalan hayatların hikayesidir bu. İzleyelim.

Günün Hikayesi programından merhaba değerli izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Bazı türküler vardır. Söylendiğinde boğazda bir düğüm olur. Sanki sadece bir sevdayı değil, bir devrin ayıbını, bir toplumun suskunluğunu anlatır. Gayrı dayanamam ben bu hasrete, işte o türkülerimizden biri. Söylendikçe iç yakan bir ağıt, dinledikçe insanı kendisiyle yüzleştiren bir türkü. İşte bu türkünün ardında gizlenmiş ağır bir hikayeyi anlatacağız şimdi sizlere.

Hüseyin, Çorum'un köklü, varlıklı ailelerinden birinin tek oğluydu. Yakışıklıydı, güçlüydü. Ama her güçlü görünenin içinde bir kırılma noktası olurdu. Hüseyin'in kırılma noktası da adı hiçbir zaman yüksek sesle anılmayan bir kadındı. O kadın illegal bir hayatın içine sürüklenmişti. Seçimlerinden çok seçenlerin günahını taşıyordu. Kaçmak istiyordu bu hayattan. Bir çıkış yolu, bir başka hayat ihtimali arıyordu ve Hüseyin'i sevdi. Hüseyin de ona aşıktı. Ancak halk arasında yazılı olmayan yasalar vardı. Onunla evlenilmez dediler. Hüseyin de töreye karşı gelemezdi. Sonunda Çorum'un en güzel kadını Nermin'le evlendirildi. Düğün 40 gün, 40 gece sürdü.

Ama bazı evlilikler düğününe başlar, bazıları ise daha ilk günde suskunlukla. Hüseyin evlendi ama geçmişini, sevdiği kadını geride bırakamadı. Gizli gizli görüştüklerini öğrenen akrabaları kadına ve Hüseyin'e baskılarını arttırdı. Sonunda genç kadın şehir değiştirdi. Ama olmadı. Yalnızlık daha da büyüdü. Ve Hüseyin'e şunu söyledi. Ya benimle kal ya da gittiğin yere beni de götür. Bu bir tehdit değildi. Bir isyan hiç değildi. Bu çocuk saflığında bir kurtuluş isteğiydi. Ama Hüseyin olmaz ben evliyim artık dedi ve yanından ayrıldı. Ve kadın sözleri yıllar sonra bu Türkiye'ye dönüşecek bir şiir yazdı Hüseyin'e. Sonra da hayatla bağını kesti. Bu ölüm sadece onun ölümü değildi. Hüseyin'in de sonunun başlangıcıydı.

0: Hüseyin ölüme sebebiyetten cezaevine girdi. Çıktığında başka bir adamdı artık. Çünkü vicdan insanın içini kemiren en ağır cezaydı. Madde bağımlısı oldu. Tüm serveti eridi. Hayatı çözüldü. Ve gün geldi, kendi oğlu tarafından öldürüldü. Kocası ölen Nermin, oğlunun cezaevine girmesinden 3 gün sonra hayata veda etti. Oğlu yıllarca cezaevinde kaldı. Ölüm, ölüm üstüne ölüm. Bu bir türküye sığmayacak kadar ağır bir kaderdi. Bu türkü, yarım bırakılmış hayatların ve kurtuluşu yanlış yerde arayanların hikayesiydi. Çünkü kurtuluşu bir başkasında görmek, yıkılmanın en tehlikeli yoluydu.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Evet, bir türkünün hikayesini taşıdık ekranlarınıza. Sevgili izleyenler, şimdi de Burdur'a gideceğiz. Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyünde doğa ve su sporları festivali düzenleniyor. Hemen o noktaya çevireceğiz kameralarımızı. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun Burdur'dan o renkli görüntüleri bize aktaracak. Günaydın, hoş geldin yayına Ata. Harika bir manzara var arkanda bu arada. Oradaki atmosferi paylaşır mısın bizimle?
1: Merve, teşekkür ediyoruz. Hemen arkamda gürül gürül su akıyor. Karşı tarafımda da göremeyeceksiniz belki ama Karacaören Barajı var. Peki biz neredeyiz? Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Anadolu'nun 4 sığla ormanından bir tanesindeyiz.

0: gerçekten de siz de söylediniz, manzara muhteşem. Bu ormandan Türkiye'de sadece 4 tane var demiştik. Hatta 2 ilde var. Muğla'nın Köyceğiz, Fethiye ve aynı zamanda da Marmaris ilçesiyle birlikte Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Anadolu Sığla Ormanı'ndayız. Gerçekten de muhteşem manzara. Toplamda 885 dekar büyüklüğünde bir ormanlık alandan bahsediyoruz. Ve Çin ve Amerika'nın belirli bölgelerinde de var sadece. Nemli ve taban suyu yüksek bölgelerde çıkıyor bu ağaçlar. Ve doğal olarak yetişen bir endemik tür olarak biliniyor. Geniş yaprakları var ve boyları da 40 metreye kadar uzanabiliyor bu sığla ağaçlarının. Tabii bundan önceki yıllarda farklı amaçlar için kullanıldı bu ağaçlar. Ancak belli bir yıldan sonra da artık koruma altına alındı. Odun olarak kullanılıyordu ve aynı zamanda da ağacın gövdesinden çıkarılan yağları, dediğimiz gibi çok 40 metreye kadar uzanan ağaçlardan bahsediyoruz. Yaprakları oldukça geniş. Bu gövdeden çıkarılan yağların da sağlık sektöründe kullanıldığı belirtiliyor bundan önceki yıllarda. Ancak şu anda artık özellikle de 1990'lı yılların başından itibaren de bu ormanlar koruma altına alındı. Özel izinle giriş yapılıyor bu ormanların içerisinde, onu söyleyelim. Herhangi bir doğa tutkunlarını ağırlayamıyor ne yazık ki. Sadece eğitim amaçlı kullanılıyor ve bilim amaçlı kullanılıyor. Bugün de aslında kısmen de olsa ziyarete açıldı. Birazdan da burada bir yürüyüş düzenlenecek. Burdur Valiliği tarafından düzenlenen o Karacaören Doğa ve Su Sporları Etkinliği kapsamında Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan öncülüğünde çok sayıda kişi bu ormanların tanıtılması amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirecek ve bu bölgede turizme zaten kazandırılan bu bölge, koruma altında olan bu bölgede tüm Türkiye ve aynı zamanda da dünyaya tanıtılmış olacak. Evet, toparlayalım. Türkiye'nin 4 sığla ormanından bir tanesi olan Burdur'un Bucak ilçesindeki bu ormandan gerçekleştirdik yayınımızı diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun, teşekkür ederiz paylaştıkların için. Ve şehre yakın zamanı artık sevgili izleyenler. Şehre yakın programımızda Çorum'un yüksek rakımlı köylerinden Elicek'teyiz bugün. İmece kültürü, doğal yaşam, köy sofraları ve samimi insan hikayelerini ekranlarınıza taşıyacağız.

0: A Haber'in sevilen programı şehre yakında bu hafta Çorum'un Elicek köyüne konuk olacağız. Çorum merkeze bağlı bir köy, yaklaşık 40 kilometre mesafede Çorum'a. 80 hanesi var, nüfus ise yaklaşık 125-130 arasında, biraz yüksekte olan bir köylerimizden bir tanesi. Hadi hep birlikte Elicek'i gezelim. Elicek köyündeyiz. Köy muhtarımız Abdülbaki abimizle birlikteyiz. Köy geçimi ne? Şuraya.
1: Köyümüz geçimini tarım ve hayvancılıkla temin etmektedir. Ağırlıkla kurak tarım yaparız. Sulu tarımımız yok.
0: Ne? Kurak tarımda neler ekersiniz?
1: Mesela buğday ekeriz, arpa ekeriz. Ondan sonra nohut ekeriz, mercimek. Hı-hı. Bunlar yani. Bizde soğan, pancar, bu tür sulanmalı işleri yok. Kuru tarım genellikle.
0: Peki hayvancılık var mı? Büyükbaş mı, küçükbaş mı?
1: Büyükbaş da var, küçükbaş da var. Küçükbaşa arkadaşlar yeni başladı. Bir 250 baş falan aldılar küçükbaş. Büyükbaş da 50 tane falan anca çıkar. 4 tane de var.
0: 4 tane de
1: evet.
0: Var. Peki köy nasıl? Biraz yüksekte havadar bir köy.
1: Köyümüz Karadeniz bölgesinin iklimi şartlarını taşıyor. 1276 rakım.
0: Oo.
1: Rakımı.
0: Zira ben de diyorum ki yani buraya çıktım böyle... Mis gibi evet, oksijen
1: evet,
0: geliyor.
1: Çok güzel oksijenle temiz havası vardır köyümüzün. Çok güzel sularımız vardır.
0: Peki kışları nasıl oluyor?
1: Kışları genellikle bu seneye nazaran önceki senelerde bayağı güzel karımız yağıyordu. İki senedir kar yağmıyor.

0: Kar yağınca ne kadar oluyor? Böyle bir yarım metre oluyor mu?
1: Kar yağınca 50 santim 60 santime çıktığı yerler oluyor. Evet.
2: Peki muhtar işte Elice efendim gezeceğiz.
1: Evet.
2: Gerçekten evet. Havası yani şuraya geldim arabadan iner inmez böyle bir sanki ciğerlerim temizlenmiş gibi oldu. Tertemiz bir havası var. Elice'ye bakalım köylüler Elice'de neler yapıyor? Efendim köyün meydanındayız Elice. Köyün meydanında böyle bir imece usulüyle köydeki kadınlar toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar ve işte o yöresel lezzetleri, ekmeklerini, çökeklerini, katmerlerini, yufkalarını burada yapıyorlar. Fırına doğru ilerleyelim mi Halil İbrahim? Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ablalarımız burada bakın efendim özel fırın. Üzerinde tabii katmerler pişiyor, çökekler pişiyor. Yanış diyorlar burada. İşli, evet. Şu anda tabii bir taraftan da erkekler de yardım ediyor efendim. Kadınlara yakacakları odunları o yabalarla birlikte yardım ediyorlar. Hemen ablamıza selam verelim. Selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldiniz yavrum.
4: Hoş bulduk.
2: İsim ne teyze?
3: Neriman Çetin.
2: Neriman abla şimdi sen burada ocağın başındasın.
3: Evet pişiriyorum.
2: Sıcakta zor olmuyor mu?
3: İlla ki zor oluyor. Size de afiyet bal şeker olsun.
2: Peki şimdi böyle ara ara imece usulüyle toplanıp yapar mısınız?
3: Evet yaparız. Hep birbirlerimize yaparız. Ön düşleşirik. Hep yaparız birbirimize. Yuka yaparız. Yanıç yaparız. Katmer yaparız.
2: Peki ne yakıyorsun burada şimdi? Çalı çırpı mı? Odun var mı? Belli bir odun.
3: Çalı da var, odun da var. Meşe de var, kırıntı meşe. Onlarla yaparız.
2: Peki. Evet. Hemen şimdi görüyorsunuz burada hamarat ablalarımız burada çalışıyorlar efendim. Onların şöyle ben şu taraftan gireyim Halil İbrahim. Ablamızın yanına doğru gidelim. Bir selam verelim. Oklavalar ellerinde kolay gelsin.
5: Bakın, sağ ol. Allah razı olsun.
2: Abla isim ne?
5: Telli Kılıcı Kesen.
2: Abla şimdi bu yufkayı açmayı nerede öğrendin sen?
5: Çocukluktan beri öğrendim. Annem öğretmişti.
2: Yani, peki sen, sizin gençler, sizin çocuklar yapabiliyor mu?
5: Yapamıyorlar. Şimdi
2: yok
5: böyle
2: mu heveslisin?
5: Şey. Hayır. Yok öyle bir şey.
2: Şimdi artık hep hazıra konuyorlar.
5: Evet hazır yapıyorlar. Böyle yapıyor işte. Çocukluktan beri böyle.
2: İşte yufkalar bunlar bir tane hatta şöyle size göstereyim. Yufkalarımız bunlar efendim. Şöyle bir tane alayım. Efendim incecik nar gibi kızarmış yufkalar. Bunları saklıyorlar. Biraz kuruyor tabii. Kuruduğu zaman da ıslatıyorlar. Kışın veya işte yazın hafta içi böyle ıslatıp afiyetle tüketiyorlar.

0: Efendim pişiyor katmerler. Bu ne şimdi?
1: Bu ne için? Şimdi sizlere ikram edeceğiz.
0: İsmi ne?
1: Katmer. Burada çökelekli var. Ispanaklı var.
0: Gene misafirleriniz olduğu zaman yapar mısınız?
1: Genelde yapılır. Genelde evet yaparız.
0: Peki siz bu köyden misiniz?
1: Evet ben bu köydenim. Ama Ankara'da Çorum'da oturuyorum yani.
0: Ama geliyorsunuz köyünüze.
1: Geliyorum.
0: Peki evet. Köyde mi yaşamak güzel şehirde? Yani köyüm ben buraya geldim havası çok güzel.
1: Çok güzel. Köyde yaşamak güzel ama düzenin olursa. Öyle diyeyim. Şimdiki gençlere öyle.
0: Gençler çok durmuyor herhalde.
1: Durmuyorlar. Seven kalıyor ama gene. Evet. Biz sevdik mesela sevdim geri geliyorum geri gidiyorum yani şey yapamıyorum vazgeçemiyorum.
0: Elicek köyüne geldiğiniz zaman köy muhtarını arıyorsunuz efendim köy ahalisi toplanıyor. Böyle masalar kuruluyor mevlütler yapıldığı zaman düğünler olduğu zaman köy meydanında böyle masalar kuruluyor ve yemekler hazırlanıyor. Şimdi gidelim isterseniz. O karşılama yemekleri var. Onları soralım. Nelermiş? Abim hatta dayanamamış. Elinde kaşık bekliyor.
2: Milletine bir bakayım dedim böyle.
0: Nasıl olmuş ha?
2: Çok güzel olmuş.
0: Şimdi soralım peki ustamıza. Abi selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk abi. Şimdi bakıyorum kazanlarda nelerimiz var?
2: Pilav, menede, keşkek,
0: pilav,
2: helva.
0: Pilav, keşkek.
2: Helva, et.
0: Et.
2: Et yemeğimiz.
0: Bunlar genelde olur mu? Düğünlerde,
2: düğünlerde bizim ekseri olan yemeklerimiz bunlar.
0: Mevlütlerde.

0: Mevliplerde, sünnetlerde, şenliklerde. Çorum'un meşhur keşkek.
1: Keşkek olmazsa olmaz mı?
0: Yok. Keşkek olmadı mıyım? Çorbada yapıyorlar. Millet keşkek doyuruyor. Milleti doyuruyor.
1: Doyuruyor efendim. Ha. Keşkek doyurucu oluyor. Ha. Baksana et, şuna.
0: Etine koydum yiyor.
1: Helvamız da hazır. Un helvamız.
0: Un helvamız.
1: Sıcak sıcak dumanlar çıkıyor. Oh, lokum gibi oldu mu?
0: Şimdi yekene bilecek. Yekene. etik tuzunu azaltayım ki şeker olanlar var.
1: İhtiyarlar birazcık tuzu oluyor, tansiyonu çıkıyor.
0: Tabii.
1: Değil mi? Tuzsuz yesinler.
0: Tuzunu kendi ayarlasın.
1: Burada da çeşmemiz var. Arkadan akıyor böyle, köyün dağlarından gelen çeşmemiz bu. Muhtarım nereden geliyor bu su?
2: Tarlamızdan geliyor yukarıdan. Köyün üst başından tarladan getirdik. Geldi böyle akıyor kapının önünde.
1: Efendim şu suya bakar mısın? Halil İbrahim bak gel. Buz gibi olmuş bir su. Köyün dağlarından geliyor. Burada bir iç bakalım abi, sana soracağım. Gel dur yavaş kameraya doğru, şöyle kameraya doğru bir iç. Soğuk mu?
0: Nefis.

0: Köy meydanında geçmiş dönemde kullanılan işte o değirmen taşlarını görüyoruz. Abimiz yanımızda, abisim ne?
1: Mustafa Özcan.
0: Mustafa abi, şimdi bu taş ne işe yarıyor?
1: Bu taş eskiden yarma bulgur diyorlardı. Atlarla, sözüme, eşek merkeplerle, har har bile çevrede köyler geliyordu buraya hep.
0: Peki bundan yapılan veya fabrikada işlenen buğday arasında fark oluyor mu?
1: Olmaz mı tabi? O buğdaylar yok ki, çok fark var tabi. Olmaz mı? Onun lezzeti nere? Bu nere? Eskiden köyde ekmek oluyordu. Bir kilometre yerden ekmeğin kozu geliyordu tandırdan. Şimdi hiç ekmek ediliyor mu, edilmiyor mu? Kozu bile gelmiyor.

0: Şimdi Mustafa abi, hindi seni görünce konuşmaya mı başladı?
1: Ben de al yabancısını size diyor.
0: Ha bize mi sinirlen?
1: Size vurur o.
0: Öyle mi?
1: 3-5 tane olsun kapını ona yabancıyı koymaz. Enikten kötü bu.
0: Allah Allah.
1: La vurdu muyum taş gibi vuruyor.
0: Bize bir şey yapmaz değil mi? Ben şimdi korkuttun öyle
1: yok,
0: de.
1: Yok yok yok, yanaşma.
0: Ben yavaş yavaş kaçıyorum ben. Mustafa abiyle birlikte. Mustafa abi çünkü hindileri, tavukları var. Mustafa abi. Orası senin kümes.
1: Kümesler bu yanda. Şura hindilerin, şu öte yanlı gazların, bu yanlı tavukların.
0: Senin burada maşallah bir sürü kümes hayvanı var. Şöyle hatta gazların olduğu yere doğru bir gidelim. Gazları gösterelim.
1: Bir burk yatıyor içeride.
0: Ne şimdi bu verdiğin?
1: Bu verdiğim buğday.
0: Buğdayı yiyorlar.
1: Yiyorlar buğdayı.
0: Tavuklar da seviyor mu?
1: Tavuklar da sevmez mi?
0: Hadi gidelim oğlum, biraz tavuklara da verelim o zaman.
1: Tavuklar.
0: Şimdi efendim kazlar bir taraftan yemini yerken orada tabii tavuklar var. Mustafa abiyle birlikte tavukların olduğu. Gerçi hindi orada, gene ben korkuyorum o hindiden ama Mustafa abi Allah'tan yanımızda, bize bir şey yapmaz herhalde.
1: Misafire seslenmez o kadar da.

0: Elicek köyünün aslında gurbetçisi de çok fazla. Özellikle yurt dışında Fransa'da yaşıyor birçok Elicek köylü vatandaş. Şimdi Hüseyin abimiz de Fransa'da kaldın değil mi abi?
1: 16 sene kaldım.
0: Ne yaptın abi orada?
1: Orada inşaatçıydım. İnşaatlerde çalıştım. Geçim. Buraya babamın hastalığına geldim. 33 sene oldu gitmeyeli bıraktım. Gitmedim.
0: Abi şimdi sen Fransa'da da kaldın. Ama ülkemizin tadı bir başka değil mi?
1: Ülkemize uyar oğlum. Buranın toprağı kokuyor.
0: Mis gibi değil mi bizim ya buralar?
1: Ne diyorsun sen kardeşim?
0: Ya işte bakın şimdi gurbette çalışan birçok Türk var. Türk kardeşimiz var, Müslüman kardeşimiz var. Hepsi orada çalışıyorlar ama ülkelerine...
1: Gözleri burada.
0: Evet yani...
1: Kalpleri burada. Hep o kadar özlüyor ama...

0: Elicek köyünde evlerin önünde küçük küçük bahçeler oluşturulmuş durumda. Menekşe teyzemize rastladık. Şu anda küçük bir bahçesi var evinde. Selamünaleyküm, kolay gelsin.
1: Sağ ol, Allah razı olsun.
0: Teyze, şimdi oturmuşsun yere, ne yapıyorsun burada?
1: Ha, şuraları otunda yalıyorum.
0: Otları temizliyorsun. Ne dikiyorsun?
1: Soğan, sarımsak, marul bir şeyler atıyorum.
0: Peki ama bunlar şimdi senin sofranın eksiğini görüyor mu?
1: Görüyor.
0: Değil mi? Yazın bayağı
1: uç oluyor.
0: İşe yarıyor buradaki ektiklerin.
1: Oluyor.
0: Değil mi? Burada genelde bakliyat türü ekiliyormuş, doğru mu?
1: Bakla.
0: Bakla.
1: Ekiyor, o bahçelerimiz ayrı.
0: Onlar ayrı.
1: Hayır, koyunun önünde havası. Yazılar da o herkes.
0: Kaç dönüm ekiyorsunuz?
1: Ecicik şöyle küçük küçük 20. Küçük bunun yarı saatler bir şeyler işte.
0: Bak oradan bağırıyorlar 1-2 dönüm var diye.
1: Öyle çok değil. Çaya biliyor. Çok yok öyle. De, yeteyim size.
0: Elicek köyünde yaşayanların sofraları da zengin, gönülleri de zengin. Bakın, biz bir evin önüne geldik köyde. Burada bize çay ikram ediyorlar. Efendim, çayımızı içeceğiz. Şöyle abimiz de sehpa getirdi. Gerçekten çok misafirperver insanlar. Çorum'a gelirseniz muhakkak Elicek köyüne gelin. Burada köylülerle tanışın. Onların sofralarına misafir olun. Bir bardak çaylarını için ve sohbetlerine katılın.

0: Şimdi Elicek köyünde büyükbaş hayvancılık yapılıyor. İşte buzağlar şu anda daha yeni yavru, daha yeni yeni dışarıya çıkmaya başlamış. Bakın şu anda işte o havuzdan sularını içiyorlar. Şöyle Bayram amcamız yanımızda. Onu da alalım. Bayram amca selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam, hoş geldiniz, sefa geldiniz.
0: Bunlarla ilgilenmek nasıl?
1: Bunlarla ilgilenmek de torunlar yapıyor, muhtar ilgileniyor. Ben de böyle yardım murdum yapıyorum. Mütmeye yardımlarını yapıyorum ben de.
0: Ama şimdi dışarı çıkarttın, onlar hopluyorlar, oynuyorlar orada.
1: Hopla işte, bebek gibi oynuyorlar. Sütler. Süt alıyor, makine şeye koyuyorlar, satıyorlar sütünü de. Geliyor bu makinalıya gidiyor.
0: Süt sahamını yapıyor.
1: Evet, süt sahamını torun yapıyor. Onlar yapıyor, ben de yardımlarını yapıyorum. Getir götür işte, onlara bir yardımda bulunuyorum ben. Evet işte abim ben.
0: Peki Elicek nasıl bir yer? Elicek
1: çok öyle sakin bir yer. Öyle başka yerler gibi. Yani şöyle bir tuş evleri müleri yok. Sakin. Birbirlerine gelme gitme. Öyle yani yabancılık yok. Gördün orada oturduk. Aynı öyle her yerde öyle otururlar.
0: Birlik beraberlik.
1: Birlik beraberlik. Öyle bir ayrıntı şeyler yok öyle. Az bir yerde sen hadi öte git deme yok.
0: Peki günlük ne kadar ortalama süt alıyorsunuz?
1: Günlük bilmiyor işte o boya helkeleri var. 10 kilo mu onun? 16 mı? Onlarla 2 helke alıyorlar günlük.
0: Yani 30-40 kilo alıyor.
1: Öyle alıyorlar evet.
0: Bereketli olsun, kolay gelsin.
1: Vay sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun.

Bu hafta Çorum'a bağlı Elicek köyüne konuk olduk. Gerçekten çok misafirperver insanlar. Ben Murat Onur. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Konkordato'da suistimal dönemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte Konkordato

0: talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Daha önce bu süre 60 gündü. Ayrıca mahkeme yazı işleri müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
5: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
4: İnsan Vakfı.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
14: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 485

0: 1. Veni Vidi Göz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Reklam.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
12: Halkbank. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
13: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: Yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 11 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim ne yazık ki bir kaza haberiyle başlayacağız bu saatimize. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı haberi haber merkezimize ulaştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza Onbaşılar Köyü'nün Meşkan Tepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle güçlükle yürütülen kurtarma çalışmalarında ekipler ve vatandaşlar halatlarla uçuruma inerek yaralılara ulaştı. Sedye ile yukarı çıkarılan yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti ve yaralılardan da 7 kişinin bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu için zamanla yarış vardı. Kadın şoförün hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. 70 yaşındaki yolcunun baygınlık geçirdiğini fark eden şoför Yasemin Alıç, 112 ekipleriyle iletişime geçerek yolculardan yardım istedi. Ancak yolcunun uzun süre kendine gelmemesi üzerine güzergahını değiştiren Yasemin Alıç, otobüsü İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine sürdü. Hastanede sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar araç kamerasına da işte böyle yansıdı. Efendim, Ankara'da bir otomobildeki iki kişi kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri servis şoförünün önünü kesti. Servis şoförüne tehditler yağdırdıkları sürücüyü aracından indirerek darp etmeye çalıştı. O anlarda cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Bırakmıyoruz abicim, bırakmıyoruz.
2: Servis sürücüsüne tehditler yağdırıp darp etmeye çalıştılar. Görüntüler Ankara'dan.
3: Sopayı bırak.
2: Olay Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otomobildeki iki kişi yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları ve kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri servis şoförünün önünü kesti.
4: Sopa mı verin?
5: Kapatmayın.
4: Sopayı mı?
5: Acil polis.
2: Servis sürücüsünü araçtan indirerek darp etmeye çalışan şahıslara müdahale eden diğer vatandaşlar olayın büyümesine engel oldu.
5: Kendi küfür etti ya.
4: Ya bekle bekle abi. Hayır abi. Bekle.
5: Açacağım. Polis geliyor polis.
6: 69 abi 580.
2: Korku dolu o anlarsa minibüsteki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
4: Abi ya bırak ya bırak.
0: Değerli izleyenler, Diyarbakır'da Narin Gülhan cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına savcılık itiraz etti. Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapiste cezalandırılması talep edildi.

0: Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.
1: Buraya bıraktım. Sonra bir tane taş bıraktım.
0: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
1: Üstüne taşını.
2: 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına itiraz edildi. Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuş, anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almış. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yapılan yeniden yargılamada kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasını da yetersiz bularak kararı Yargıtay'a taşıdı. Savcılık Bahtiyar'ın kasten öldürmeye yardım değil, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.
1: Anlat bize orada detay ver.
2: Buraya bıraktım.
1: He?
2: Bir tane taş bıraktım.
1: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
2: Yani taşına.
0: Savcılık Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma ve yargılama sürecinde birçok kez çelişkili ifade verdiğini hatırlattı. Olayın başından itibaren diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği ve suç üzerinde ortak hakimiyet kurduğu savunuldu.
3: Van'da Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili telefonunun Çin'e gönderileceğinin duyurulması sonrası yeni bir gelişme yaşandı sevgili izleyenler. Çin'den ek bilgiler talep edildi. Baz istasyonu analizi yapmak üzere özel ekip görevlendirildi. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alalım biz de. A Haber muhabiri Nazlı Timur bizi bekliyor Van'da. Hemen dönelim. Nazlı, nedir yeni gelişmeler?
4: Evet, Van'a üniversite okumak için gelmişti ama ne yazık ki 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Rojin Kabayiş'in cansız bedeninin ölümünün aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Olay Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip ediliyor. Tabii konuyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla tabii Rojin Kabayiş'in cep telefonu Çin'e gönderilmek üzere çalışmalar başlatıldı. Ama şunu ifade edelim ki daha henüz Çin'e gönderilemedi. Tabii bununla birlikte yine özel ekip kuruldu. Özel baz ekibi kuruldu. Rojin Kabayiş'in cep telefonunun açılmasına yönelik. Tabii bu çalışmalar nasıl yapılacak? Baz ekibi neler yapacak? Onu da böyle kısaca anlatmak istiyorum. Baz ekibi öncelikle Rojin Kabayiş kaldığı üniversiteden ayrıldı ve sahilde yürüyordu. Sahilde yürürken bir cep telefonu görüşmesi yapıyordu. Bu cep telefonunda kimine görüştü, nasıl oldu ve Rojin Kabayiş daha önceki yayınlarımızda da ifade etmiştik. Rojin Kabayiş sahilde yürüdü ve bulunduğu noktada kameralar vardı. O kameralar belli bir noktaya kadar kamera açısındaydı ve daha sonra Rojin Kabayiş o açıdan kayboldu. Tabii orada da önemli noktalarda da yine çalışmalar devam edecek ve 18 günün ardından Rojin Kabayiş'in cansız bedeni ne yazık ki Mula Kasım sahilinde bulundu. Ekipler yine sahilde orada gerekli araştırmaları yapacak. Burada Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla bir komisyon kuruldu ve komisyon şu anda Van'da sabah itibariyle bu komisyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar, araştırmalar bittikten sonra komisyon bir rapor oluşturacak. Bu raporu da tabii biz takip ediyoruz. Bunları sizinle paylaşacağız. Tabii ne kadar sürecek bunu da bilmiyoruz. Tabii yine babanın da farklı şüpheleri var. Şüpheleri devam ediyor. Yine Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 400'den fazla şüpheliden DNA örneği alındı. Soruşturma geniş kapsamlı devam ediyor. Takip ediyoruz. Gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
3: Ve dünya gündemine bakacağız şimdi. Terör örgütü DAEŞ'in küresel yapılanmasındaki ikinci adamı Ebu Bilal el-Minuki etkisiz hale getirildi. DAEŞ'in ikinci ismine yapılan operasyonu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri güçleriyle Nijerya Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyon düzenlediğini belirten Trump, dünyadaki en aktif teröristlerden biri olan ve DAEŞ'in küresel yapılanmasında ikinci adam olduğu belirtilen Ebu Bilal el-Minuki ortadan kaldırıldı ifadesini kullandı. Trump, operasyonun titizlikle planlandığını ve başarıyla da tamamlandığını belirterek, Amerikan istihbaratının teröristin tüm hareketlerini yakından takip ettiğini dile getirdi. Onun ortadan kaldırılmasıyla DAEŞ'in küresel operasyonu büyük ölçüde zayıfladı ifadesini kullandı. Ve Gazze. Gazze'deki ateşkesi kanlı saldırılarla ihlal etmeyi sürdüren İsrail, El-Rimal mahallesindeki bir apartmanı havadan vurdu sevgili izleyenler. İsrail Savunma Bakanı saldırıda Kassam Tugayları Komutanı İzzettin El-Haddad'ı hedef aldığını iddia etti. En az 4 Filistinli hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Gazze'nin batısına şiddetli bir hava saldırısı daha düzenleyen İsrail jetleri bu kez 4 katlı bir apartmanı hedef aldı. vurulan binadan.

0: Yıkılan binaya giren bölge sakinleri uzun süre arama kurtarma çalışmaları yürüttü. Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan yıldız futbolcu Lamine Yamal, Tel Aviv'in hedefi oldu sevgili izleyenler. İsrail Savunma Bakanı Katz genç yıldıza tepki gösterdi, nefreti körüklemekle suçladı. Yamal ise inancının gereğini yaptığını söyleyerek İsrail'den çekinmediğini duyurdu.
1: Kutlamalarda Filistin bayrağı açtı, İsrail'in hedefi oldu. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'a destek peş peşe geldi. Barcelona, La Liga şampiyonluğunu ilan etti. 11 Mayıs'ta kutlama düzenlendi. Kutlamalar sırasında Fas asıllı İspanyol yıldız Lamine Yamal otobüsün üzerinde Filistin bayrağı açtı. Ancak Filistin bayrağı Tel Aviv'i rahatsız etti. Eli kanlı İsrail'in savunma bakanı Katz açıklama yaptı, Yamal'ı hedef aldı. Lamine Yamal, İsrail'e karşı kışkırtıcılık yapmayı ve nefreti körüklemeyi seçti dedi. Barcelona kulübüne çağrıda bulundu. Bunların kulüpte yeri yok ifadesini kullandı. Ancak İsrail kulüpten beklediği yanıtı alamadı. Barcelona teknik direktörü Flick bu onun kararı dedi.
2: Onunla konuştum. Onun kararı olduğunu söyledim. Yeterince büyük. 18 yaşında.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den de Yamal'a destek geldi. İsrail'e tepki gösterdi Sanchez. Yamal'la gurur duymalıyız dedi.
2: Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir. Lamine yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha.
1: Lamine Yamal da Filistin eleştirilerine yanıt verdi. The Athletic'e konuştu. Benim bir inancım var ve bu inancımı ifade etmek için herhangi bir şeyden çekinmem ifadesini kullandı. Yamal'ın Filistin'e destek mesajı Gazze'de de yankı buldu. Filistinli sanatçılar genç futbolcunun portresini Gazze'de yıkılmış bir binanın duvarına resmetti.
2: Bir futbolcu olarak sadece futbolun peşinde olmadığını veya maçtan fayda sağlamadığını bize kanıtladı. Dürüstçe yanımızda durarak dünyanın dikkatini bu davaya çekti.
0: Sevgili izleyenler, şimdi Fransa'ya gideceğiz. Çünkü Fransa'da Mart ayında düzenlenen yerel seçimlere İsrailli bir şirketin müdahale ettiği iddiası muhalefetin tepkisine neden oldu. Adayları karalamak için sahte haber kampanyaları yürütüldüğünü öne sürdüler. Bir bakalım neler konuşuluyor Fransa'da bu konuya dair. A Haber muhabiri Ömer Aydın ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Ömer Aydın, hoş geldin yayına. Nedir bu konunun detayları?
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Aslında Mart ayında yapılan seçim sürecinde de bu iddialar gündeme gelmişti. Fakat o dönem seçimlerin, seçim havasında pek kamuoyunda paylaşılmamış veya ses kesilmiş bir iddiaydı. Bugünlerde ise bu iddianın yeniden gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Liberasyon ve İsrail Haaretz gazetesinin ön plana çıkardığı ve detaylarını paylaştığı bir iddia bu. Bu iddiayla ilgili de Fransa'da bir soruşturma açıldığını belirtelim. Ülkenin önemli şehirleri Toulouse, Marsilya ve Roubaix gibi şehirlerde muhalefetteki İsrail'in soykırımına karşı çıkan, boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin adayları, ki bu adaylardan biri belediye başkanı Roubaix kentinde belediye başkanı seçilmeyi başardı. Bu adaylara karşı hem sosyal medyada hem de Fransız klasik medyada kampanyalar düzenlediği, karalama kampanyaları düzenlediği belirtiliyor. Fransa'da kurulu İsrail tarafından fonlanan, İsrail'e ait olan iki şirketin bu karalama kampanyalarını yürüttüğüne dair iddialar söz konusu. Bu şirketlerden BlackCore isimli şirketin seçimlerden hemen sonra Fransa'daki faaliyetlerine son verdiği ve şirketi kapattığı şeklinde bir bilgiyi de paylaşmış olalım. Fransa ve Avrupa Birliği son dönemlerde seçimlere dışarıdan müdahale veya

0: Genel olarak Avrupa ülkelerinin Fransa'ya dış müdahalelere karşı çeşitli yaptırımlar uygulamaya, kendini koruma noktasında adımlar atmaya çalışıyor. Yine Avrupa, hem Avrupa Parlamentosu'nda hem de Fransa Parlamentosu'nda bu konuyla ilgili yeni düzenlemeler söz konusu. Fransa bugünlerde Fransa'ya karşı dışarıdan müdahaleyi özellikle hem Afrika hem de Müslüman ülkelerden gelebilecek dış müdahalelere karşı hukuki koruma kalkanı devreye soktuğunu belirtiyor. Fakat seçimlerde, seçim zamanı gündeme gelen bugünlerde ise yeni açıklamalarla, yeni delillerle kesinleştiği ortaya çıkan bir durumla karşı karşıya İsrailli şirketler, İsrail'in doğrudan İsrail hükümetinin desteklediği şirketler Fransa'da seçimlere müdahale ettiği artık kesinleşmiş durumda. Bu konuyla ilgili Toulouse Belediye Başkanlığı çok az farkla kaybeden adayın da seçimlerin iptali ve yenilenmesi noktasında bir girişimde bulunduğu bilgisini de paylaşalım ve sözü merkeze bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Ömer Aydın, paylaştığım bilgiler için. Hakikaten ilginç bir başlıktı. Devam edelim şimdi. Efendim, Kurban Bayramı'na 10 gün kaldı artık. Hem kurban pazarlarında hem de turizm sektöründe hareketlilik de devam ediyor. Arkadaşlarımız da bizi bekliyor. Kim nerede? Gelin bakalım hemen. Merve Özmen İstanbul'daki o yoğunluğu gösterecek bizlere kurban pazarlarında. Oğuzhan Gültekin de Ankara'da bizi bekliyor. Bakalım hemen nasıl, neler yaşanıyor, hangi noktalarda? Önce Merve İzci Özmen'le başlayalım dilerseniz. Kurban Bayramın artık sayılı günler kaldı dedik. Kurban pazarlarında da yoğunluk her geçen gün daha da artıyor. Ümraniye'de kurulan dev kurban pazarının bu yılki tartışmasız lideri de belli oldu. Şimdi öğreneceğiz biz de. Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktaracak. Hoş geldin yayına Merve. Hemen sözü sana bırakalım. Nasıl bir atmosfer var orada?
2: Teşekkürler Merve. İyi yayınlar dileyelim. Bizler şu an Ümraniye'deki kurban pazarındayız ve aslında Kurban Bayramı'nın o tatlı heyecanı da başladı diyebiliriz. Şöyle gösterecek olursak aslında bu kurban pazarında birbirinden büyük hayvanların olduğunu söyleyelim. Öyle ki rekorda tabii ki bu noktada burada oluyor ki bir ton, hatta 1,5 ton diyelim, 1,5 tona yakın işte kurbanlıklar burada alıcılarını bekliyor. Hemen onları da bizler için meydana çıkarttılar. Sizlerle paylaşalım. Şöyle yanına gidelim. Gerçi diğer kurbanlıklara bakınca ihtişamıyla deyim yerindeyse aslında maşallah var diyebiliriz. Şöyle yaklaşalım. Kolay gelsin.
3: Sağ olun.
4: Hoş geldiniz.
2: Evet, rekor sizdeymiş. Kaç kilo?
3: 1 ton 300.
2: 1 ton 300 kilo. Az önce konuştuğumuz bir beyefendi de yine 1 ton 400 kilo demişti. Buradaki evet. Rekor kaçtır?
3: 1 ton 300, 1 ton 400 bütün hayvanlarımız öyle. 20 tane hayvan getirdik Muş'tan. Şu an Ümraniye Hekim başındayız. Şu an İstanbul'un şampiyonları hepsi bizde. Arzısını bekliyorlar. Şu an pazarlıktalar. Amcamla bir tane müşterimiz geldi. Pazarlık yapıyorlar. Hayırlısı da vereceğiz abiye.
2: Peki bu 1 ton 300 kilo dediniz değil mi? Evet. Doğru anladım. Fiyatı yani ne kadardır? Yani alıcılar ne kadar alabilir?
4: 100 kilo fire atabilir. Yani müşten buraya geldiği zaman 100 kilo fire atabilir.
2: Yani fiyat düşebilir mi?
3: Fiyat değil. Yani memleketten buraya geldi. Hayvan yorgun. Yani 100 kilo 200 kilo firesi olur diyor. Yani normalde hayvan 1,5 ton zaten. Yeni geldiği için 1 ton 300.
2: Evet, hani biraz alıcılar ne kadar alabilir?
3: Şu an ben fiyatın 700 bin lira istiyorum. Evet.
2: Bir alıcı var mıdır burada abi, hemen bir pazarlık yapsak? Siz ne kadar düşünüyorsunuz?
5: Ya bizim şu an bütçemiz 600 bin TL, bir aramızda biz bir fiyat verdik. Onlar da 700 bin TL arasında direniyorlar. Şimdi pazarlığımızı yapacağız inşallah.
2: Bir orta yolu bulacağız diye i̇nşallah düşünüyorum. Ne kadar diyorsunuz?
3: Ben 700 bin lira dedim.
2: Siz?
5: Ben 600 bin TL dedim.
2: Tamam, orta yolu bulmak için şimdi bir tane aracı gerekiyor.
6: Dur. Kemal amca.
4: Abi 20 senden almayayım. 680'e bırakam sana. Bak.
6: Sen ne diyorsun son. Abi? Sen
5: benim. Abicim bak, ben 30 daha veririm. 30 bin liraya bırak. 630 hayırlı olsun.
4: Olmaz.
5: Olmuyor. Ben tek bir şey söyleyeceğim sana. Bir tek bir şey. 660 hayırlı olsun. 660 hayırlı olsun.
6: İki tarafa
4: 70 lira.
5: Hayırlı olsun.
4: 80. Hayırlı olsun, hayırlı olsun.
2: Tamam, hayırlı olsun diyelim. Kaçta anlaştınız?
5: 600 bin, 660 bin liraya.
2: Hayırlı olsun.
7: Teşekkür ederim. Bu arada bunun lakabı Çakır'dır.
5: 70 olsun amca, seni bir gün de bağlamıyor da.

0: kabul ettim.
1: 670 anlaştınız. Hayırlı olsun.
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Allah kabul etsin diyelim şimdiden. İsmi ne demiştiniz?
3: Çakır. Çakır. Polat.
1: Az önce de Polat var.
3: Polat da burada.
1: Onu da gösterelim. O da 1,5 tona yakın galiba.
3: Aynen, bu da 1,5 tona yakın. Polat'ın da alıcısını bekliyoruz.
0: Muzla yediriyorum.
1: Evet, hem güzel besliyorlar burada sahipleri, hem de alıcılarını bekliyor. Ümraniye'deki aslında. Evet, çakır satıldı. Polat alıcılarını
3: bekliyoruz. Aynen öyle.
1: İsimleri de güzelmiş.
3: Aynen.
1: Kurban pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor ve öyle ki aslında yoğun bir kalabalık da var ve tırların biri gelip biri gidiyor. Ciddi şekilde kalabalığın olduğunu söyleyelim. Türkiye'nin birçok yerinden de işte hayvanlar bu noktaya gelmeye devam ediyorlar ve birbirinden büyük aslında. Çeşit çeşit de burada kurbanlıklar yine alıcılarını bekleyecekler ve son güne kadar da yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi sizde merak edilen bir soru da var. Son gün fiyatlar daha uygun olur diyorlar. O yüzden son güne bırakıyorlar. Bu doğru mudur?
4: Şu an hayvanlar eksik zaten. Geçen sene burada 283 çadır vardı. Bu sene burada 140-160 çadır var. Yani bu sene Karabursa'ya düşebilir. Yani alıcılar daha erken gelseler daha iyi olur onlar için.
1: Yani son gün indirim diye bir şey olmuyor mu?
4: İndirim diye bir şey değil de şu an hayvan zaten kısıtlı. Az. Geçen sene şaptan dolayı bütün hayvanlar kesildiği için bu sene hayvanlar az geldi buraya.
1: Evet, aslında bir 10 günlük bir süre var Kurban Bayramı'na ve hala bu yoğunluk da devam ediyor. Evet. Gün içinde pazarlıklar nasıl gidiyor? Şimdi diyelim ki müşteriler geldiler. Evet. İstedikleri fiyatta anlaşıyor musunuz?
4: Evet, anlaşıyor şu an. İyi gidiyor yani. Şu an satışlarımız iyi. Daha geçen geldim 5 tane sattık. 15 tane kaldı hayvanımız. Amcam da getirdi, o da 5 tane sattı. Yani satışlar iyi gidiyor şu an.
1: Evet, az önce de bir satış gerçekleştirdik zaten canlı yayında. Çakır şimdi 2,5 yaşında demiştiniz ve aslında 1,5 ton.
4: Evet.
1: Yaşına göre kilosu iyi mi? Şimdi alıcılarımız neye göre satın almalılar?
4: Tabii kilosu iyi, yaşına göre kilosu iyi. Bunlar
1: fazla yani bayağı maşallah.
4: Tabii bunlar simental cinsi olduğu için.
0: Bu arpayla beslendi. Muştan geldi, bunlar arpayla besledi.
1: Evet, az önce de muz yedirdiniz zaten, muzla sağlıklı besleniyor.
0: Muzla besliyoruz onları. Onları bebek gibi bakıyoruz. Vallahi bebek gibi bakıyoruz. Bak yani İstanbul'dan bu maldan daha gelmedi. Şimdiye kadar bu maldan gelmedi. Bir sefer abuni Cumhurbaşkanımız için hediye getirdik 2016'dan. Aynı buradan ona hediye ettirdik.
1: Hediye ettiniz mi?
0: Nasıl?
1: Hediye ettiniz mi?
0: Hediye ettik. Bunu da ona hediye etmek istiyorduk. Baktık kimse alıcı gelmedi. Ona hediye etmek istiyoruz. Biz bunu sattık. Bunu ona hediye etmek istiyoruz. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ederiz. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki kurban pazarlarında da yoğunluk tüm hızıyla ve heyecan da aynı zamanda devam ediyor diyelim ve bu noktadan söz size bırakalım.
5: Bir zaman.
6: Merve İzci Özmen ve Burak Keskinci, teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Oradaki herkese de kolaylıklar dileyelim. Şimdiden Allah kabul etsin, hayırlı olsun dileklerimizi de iletelim. Şimdiki durağımız da Ankara olacak. Oğuzhan'ın olduğu noktaya gideceğiz sevgili izleyenler. Bayram yaklaşıyor dedik. Tatile çıkacaklar. Dikkat, çünkü YHT biletleri tükeniyor. 9 günlük tatilde 10 milyon kişi yer değiştirecek. Oğuzhan Gültekin Ankara'da tren istasyonunda karşımızda. Hemen dönelim, ayrıntıları Oğuzhan'dan dinleyelim.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak ilan etmesiyle birlikte tabii ki şehirler arası yolculuk sayıları da artmaya başladı. Özellikle yüksek hızlı tren seferlerinde de tabii ki biletlerde oldukça yoğun bir rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Şu anda kameraman arkadaşım sizlere yüksek hızlı tren garındaki son durumu gösteriyor. Özellikle memleket ziyareti ve tatil planları ile birlikte 10 milyon kişinin seyahat etmesi beklenirken yüksek hızlı tren biletleri de hızla tükenmeye başladı. Hem hızlı hem de konforlu yolculuk etmek isteyen vatandaşlar yüksek hızlı tren biletlerine de talep gösteriyor. Özellikle bu konuyla alakalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kurban Bayramı tatilinde artacak yolcu talebine karşılık trenlerde toplamda 18.644 kişilik ek kapasite oluşturulacağını da açıklamış oldu. Bu kapsamda Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs günlerinde ek seferlerin düzenleneceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu ek seferler Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise saat 17.45'te hareket etmiş olacak. Yine İzmir Mavi ve Güney Van Gölü, Konya Mavi,

0: Ege 6 Eylül'de 6 Eylül 17 Eylül'de Pamukkale Ankara ve Doğu Ekspresi ile Uzun Köprü Halkalı ve Edirne Halkalı bölgesel trenlerine de vagon ilavelerinin yapılacağını ve özellikle yolculuk edecek vatandaşların mağdur olmaması için tren setlerine ek vagonların ekleneceğini söyleyebilir. Şu anda Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda da oldukça hareketli saatler yaşıyoruz. Tabii ki vatandaşlar özellikle önümüzdeki 19 Mayıs tatilinde aileleriyle beraber geçirmek için şehir dışlarına doğru hareket ediyorlar. Biz de şu anda görmüş olduğunuz gibi Yüksek Hızlı Tren Garı'nda bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Dediğimiz gibi özellikle 9 günlük bayram tatiliyle birlikte oldukça yoğun günler ulaştırma sektörünü bekliyor. Bu kapsamda tabii ki açıklanan verilere göre 10 milyondan fazla vatandaşın şehirler arası yolculuk yapacağını, özellikle tatil bölgelerine ve memleketlerine gitmek için yola çıkacaklarını söyleyebiliriz. Bu kapsamda da yüksek hızlı tren seferlerinin biletlerinin hızla tükendiğini, bayrama sayılı günler kala bilet arayan vatandaşların bilet bulmakta zorlanabileceklerini tekrar hatırlatalım. Tabii ki bayram gelmeden özellikle yüksek hızlı tren yolculuğunu tercih edecek vatandaşlarımızın da biletlerini bir an önce temin etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Tabii ki kameraman arkadaşımla birlikte şöyle alana doğru ilerleyecek olursak sizlere bir kez daha durumu da gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar şu anda yüksek hızlı trenle seyahat etmek için peronlara doğru hareket ediyorlar. Biz de görmüş olduğunuz gibi bu görüntüleri sizlere gösteriyoruz. Tabii ki oldukça öğrenciler burada yoğun bir şekilde yüksek hızlı trene rağbet gösteriyor. Çünkü 19 Mayıs tatilinde aileleriyle geçirmek istiyorlar. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Yolculuk ne tarafa?
1: Yolculuk değil, ben personelim aslında.
0: Personel misiniz?
1: Evet.
0: Peki. Peki şu anda buranın durumu nedir? Yoğunluk durumu nedir burada?
1: Bayram arefesi olduğu için özellikle şu anda normal şartlardan daha yoğun. Zaten yüksek hızlı tren otobüse göre daha mantıklı olduğu için hem ücret bakımından olsun hem yolculuk bakımından olsun daha çok tercih ediliyor. Yani bunun için şu anda yoğunluğumuz biraz daha fazla var bayram arefesi olduğundan dolayı. İşlerimiz iyi.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kolaylıklar diliyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda yüksek hızlı tren personelinin de bizlere aktardığı bilgiyle özellikle kapasitenin tam anlamıyla dolduğunu ve yolcularımıza biletlerinin erken temin edilmesi noktasında bilgileri aktardığını söyleyebiliriz. Tabii ki dediğimiz gibi bir kez daha hatırlatacak olursak özellikle yüksek hızlı trenle seyahat edecek yolcuların biletlerini erken temin etmelerini, bu sene bayramda 10 milyon vatandaşın ulaşım tercihini bayram için şehirler arası seyahat edeceğini aktaralım. Sözü bir kez daha Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan sizlere bırakalım.
2: Oğuzhan Gültekin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, şimdi kameralarımızı Erzincan'a çevireceğiz. Memleket Hikayeleri ekibi tarihi ve doğasıyla öne çıkan kentlerden biri olan Erzincan'a konuk oldu. Ekibimiz yörenin kültürünü, lezzetlerini, asırlara meydan okuyan geleneklerini sizin için görüntüledi.

Kentinde dağlarla çevrili, bereketli bir ovada kurulu, tarihiyle direnen, doğasıyla büyüleyen, samimi ve içten insanlarıyla sıcak bir şehirdeyiz. Memleket hikayeleri bu hafta sizler için Caner

0: sansür bir şehir ama çok seviyoruz. Çok güzel. Gezilecek çok da güzel yerleri de var.
1: Mesela nereler?
0: Öncelikle şelaleyi söylerim. Tabii ki de Girlevik Şelalesi'ni. Sonra Ekşi Su. Zaten doğal kaynak biliyorsunuzdur. O yüzden herkesin de gelip görmesini istiyorum. Bir de tulum peyniri ve et döner.
2: Şehir düzeni çok güzel. Özellikle Antep'ten geldiğim için çarpık kentleşme yok. Her şey düzenli. Yani burada bir söz var. Ne tarafa doğru gidersen git kendini sürahinin orada bulursun. Dört yola çıkıyorsun lafı var ve gerçekten öyle.

Erzincan kurulduğu yıldan itibaren aslında tarih boyunca birçok büyük depreme de ev sahipliği yapmış durumda. Depremlerle sınanan şehir bugün sağlam zeminde, düzenli ve estetik yapısıyla adeta yeniden hayat bulmuş durumda. Şehrin tam da göbeğindeyiz. Dört Yol Caddesi'ndeyiz. Bulunduğumuz alanda modern şehir anlayışıyla birlikte millet bahçeleri de inşa edilmiş durumda. İnsan odaklı yatırımlar, aynı zamanda beton blokların arasında yeşilin nasıl da korunabildiğinin en güzel örnekleri.

0: güvenli bir şehir. Zaten Türkiye sıralamasında da güvenliğiyle bilinen bir şehir. Onun yanı sıra yemekleriyle ünlü bir şehir aslında. Bayağı bir yöresel lezzetlerimiz var.
1: Bunun peynirimiz, Erzincan dönerimiz, sakı elmamız, ondan sonra cimin üzümümüz yine var. Hacı Hamza armudumuz.
2: Birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Erzincan geleceğini sağlam temeller üzerine kuruyor. 2025 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ve 500 yatak, 67 yoğun bakım ünitesi, 13 ameliyathane kapasitesine sahip olan Akıllı Devlet Hastanesi ile birlikte günlük binlerce hasta tedavi olma imkanına kavuştu.
3: Hizmetler son derece mükemmel. Benim de hastam var şu anda, kemoterapi görüyor onkolojide. Dört dörtlük hizmetler, biz çok memnunuz. Çok güzel oldu bizim açımızdan, hem merkezin içinde.
2: Erzincan'da tarımsal üretimi arttırmak amacıyla da yatırımlar da yine devam ediyor. Özellikle de bu yıl itibariyle Erzincan'da inşa edilen toplu sera bölgesindeyiz ve görmüş olduğunuz buna benzer toplamda 33 adet sera inşa edildi. Ve bu seralarda üretim 9 ay boyunca 3 sezon devam edecek. Buralarda yıllık 1000 kişi istihdam edilirken aynı zamanda yine ekonomiye katkısı da yaklaşık 400 milyon TL'yi bulacak. Görmüş olduğunuz seralarda şu an itibariyle artık fide dikimleri yapıldı ve Haziran sonunda ise yine ilk hasat da gerçekleşecek ve birçok ürün domatesten salatalığa, yine patlıcandan yeşilliğe kadar da buralarda üretilecek. Erzincan'da tarımsal üretimin arttırılması amacıyla hayata geçirilen toplu sera bölgesi hem ülke ekonomisine hem şehrin ekonomisine adeta can suyu oldu.

0: Onların eteklerindeki işte bu doğal meralar Erzincan'da hayvancılığın en büyük zenginliği. İşte bu doğal meralar üretiminde en büyük ortağı haline geliyor. Erzincan'da genellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Hayvanların sütünden, yağından ise yöresel lezzetler yıllardır yapılmaya devam ediliyor. Çalsın çünkü düz kalayı, coşturalım Erzincan'ı. Erzincan'ı yakından tanımaya devam ederken şehir merkezinden biraz uzaklaştık ve aslında Erzincan'ın Munzurdağ eteklerindeki verimli meralarda aylarca beslenen koyunlardan elde edilen ve başlı başına bir marka haline gelen Erzincan'ın meşhur tulum peynirinin yapılış hikayesini dinlemek istedik. Tabii şu an itibariyle önümüzde görebiliyorsunuz çeşit çeşit tulum peynirlerinin kimisi deriye, kimisi plastik bidonlarda, kimisi ise yine küçük deriler halinde hazırlanmış durumda. Tabii dinlendirme sürecinde şu an itibariyle bizler de soğuk hava deposundayız. Peki bu meşhur lezzet nasıl yapılıyor? O binbir emekle bu lezzet nasıl ortaya çıkıyor? Üretici Rafet Kılıçtürk'ten dinleyeceğiz. Efendim lezzet ortada. Başlı başına bir marka haline geldi dedim. Erzincan denince de akla meşhur tulum peyniri geliyor. Bu lezzet nasıl yapılıyor?
1: Tulum peynirimiz Nisan aylarında beyaz Karaman

0: Koyun sütünden en az 1000 rakımlı yaylalarda onlarca çeşit endemik bitkide meydana gelen koyun sütünden elde edilen tulum peyniri. Dediğiniz gibi Erzincan'ın asıl peyniri deri tulum peyniri. Yıllardır emekle, bin bir zahmetle doğal şartlarda meydana getirilen tulum peynirimiz. İlk önce normal dediğimiz şekilde endemik bitkilerden beyaz koyunun sütünden elde ettiğimiz tulum peyniri.
1: Annelerin sırrı burada mı?
0: En az hani biz diyoruz, insanlar diyor abartılıyor ama değil. En az onlarca çeşit endemik bitkide otlayan koyunların sütü. Isı belli bir oranda şırdan mayası kullanıyoruz. Şırdan dediğimiz doğal maya. Doğal mayanın lezzeti asıl burada. Hazır maya kullanmıyoruz, şırdan. Sütümüzü mayaladıktan sonra sabaha doğru süzeklerde, bez torbalarda süzüyoruz. Ve bunu bir sonraki güne bırakıyoruz ve bir sonraki günde çuvallarda bekletiyoruz. Çuvallardan sonra bez torbalara koyuyoruz. Asıl tadını yüksek rakımlarda alıyoruz. Erzincan merkez ya da başka şehirlerde bu tadı elde edemiyoruz.

0: Erzincan denildi mi akla tulum peyniri geliyor. Erzincan'da tulum peyniri tatmadan kimse dönmüyor. Biz de elimizden geldiği kadar tattırmaya çalışıyoruz.
1: Üretici Rafet Kılıçtürk'ten aslında bu meşhur lezzetin bütün aşamalarını, hikayesini dinledik. Kameraman arkadaşım da gösterebilirse bir tarafta deri tulumlara basılmış olan tulum peynirini görebiliyorsunuz. Aylarca işte bu şekilde dinlendirildikten sonra sofralarımızdaki yerini almaya devam ediyor. Can Erzincan'da da tabii ki geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka bu lezzetin tadına bakmanızı da tavsiye ediyoruz. Bu toprakların kokusu adeta sofralara sinmiş durumda ve o lezzetlerden en başlıcası da tabii ki meşhur tulum peyniri.

0: Erzincan'ın saklı cennetlerinden bir tanesi olan ve yıl boyunca yerli yabancı binlerce turist ağırlayan Girlevik Şelalesi'ndeyiz. Kayalardan dökülen her bir damla binlerce yıldır süregelen bir doğa hikayesini anlatıyor. Kış aylarında buzdan bir saraya dönüşen Girlevik Şelalesi, yaz aylarında ise şehrin stresinden, gürültüsünden uzaklaşıp suyun sesiyle baş başa kalmak isteyenler için adeta bulunmaz bir doğa harikası.
1: O kadar güzel bir manzara ki, hani böyle insanın gördüğü gibi gerçekten hemen gelip böyle bir mangal piknik yakası geliyor. Yani buradan izleyenlere, herkese söylüyorum. Gerçekten mükemmel bir doğası, muhteşem bir havası var.
2: Çok beğendik hocam. Manzara çok güzel. Arkadaşlarla çok güzel vakit geçirdik. Yani gelmeyenlere mutlaka gelmesini öneriyorum.
3: Erzincan'ı çok beğendik. Şehir yapılanması, kroki görünüşü olarak çok güzel bir şehir.
4: Nezih yani ferahtı. İnsanları çok cana yakın. Misafirperverdiler, bizi çok iyi ağırladılar. Genel olarak tarihi yerleri de güzeldi.

kıyısında sarp kayalıklar arasına kurulmuş bir masal kasabasındayız. Nerede miyiz? Erzincan'ın Kemali ilçesindeyiz. Memleket Hikayelerinin Erzincan bölümünde şimdiki durağımız ise Kemali ilçesi. Sizler için Kemali'yi yakından tanıyacağız.

0: tarihiyle, doğasıyla bizleri büyüleyen Kemalek ilçesinde gezerken kapı tokmakları dikkatimizi çekti. Yüzlerce yıllık gelenek olan kapı tokmakları günümüzde halen daha yaşatılıyor. Örnek bir kapı tokmağını görüyorsunuz. Yukarıdaki tokmak kalın ve tok bir ses çıkartıyor. Bu çalındığında eve erkek misafir geldiği anlaşılıyor. Hemen altında ise daha ince ses çıkaran bir kapı tokmağı bulunuyor. Bu çalındığında ise eve kadın misafir geldiği anlaşılıyor. Tabii bu tokmakları yüzlerce yıllık bu geleneği yaşatan ustalarımız da var. Onlardan birisi de tabii ki Ali Demirci.
1: Kapı tokmaklarını aslına uygun olarak yapıyoruz zaten. Hiç kaliteyi hiç bozmadan. Eskiden nasıl yapılmışsa aynı şekilde yapıyoruz. Kapıların üstünden motifleri alıyoruz. Önce bir sacın üzerine

üzerine çiziliyor motif. Keski ve çekiş yardımıyla vura vura kesildikten sonra yelerle tesviyesi yapılıyor. Tesviyesi yapıldıktan sonra tekrar pah aşamasına geçiliyor. Köşeleri tekrar kırılıyor. Ondan sonra delikleri deliniyor, parlatılıyor. Vernik sıkılıyor üstüne. Ondan sonra hazır hale geliyor.

Kemaliye'yi gezerken tarihi bir binanın içerisinden gelen işte bu sesi duyduk. Bu ses Kemaliye'de yüzyıllardır hiç susmadı. Gazenle kumaşı ilmek ilmek ahşap tezgahlarda dokunan adeta bir kültür mirası. Kemaliye'de bulunan kadınlar işte bu şekilde ahşap atölyede, ahşap tezgahlarda gazenli kumaşını geleceğe taşımaya devam ediyor. Her ilmekte sabır, her desende bir emek olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle dokunan kumaşları da yine görebiliyorsunuz. Tabii her desende, her ilmekte bir sabır olduğunu söylemiştik. Gazenle ustasının adeta parmak izini taşır. Pamuktan gelen doğallık el emeğiyle buluşuyor. Gazenle kumaşı hafifliği ve nefes alan yapısıyla da ün salmış durumda. Renkler ise rastgele değil, her biri Kemaliye'nin doğasından ve geçmişinden izler taşıyor. Bu tezgahlarda dokunan kumaşlar bugün gömlekten elbiseye, birçok üründe hayat buluyor. Gazenle sadece bir kumaş değil, Kemaliye'de nesilden nesile aktarılan bir zanaat haline dönüşmüş durumda. Ahşap tezgahların her birinde bir hanım ablamız oturuyor ve onlar da yine Kemaliye'nin bu kültür mirasını geleceğe aktarmak için hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

0: bu kültür mirasını geleceğe taşıyan ustalardan birisin. Bu kumaşı bize anlatır mısın? Nasıl yapılıyor? Hangi aşamalardan geçiyor ve ne kadar zamanda tamamlanıyor?
1: Şimdi bu atölyede 16 senedir çalışıyoruz. 16 sene önce kuruldu atölyemiz Kadınlar Derneği'nin katkısıyla birlikte. Aşamamız dokuduğumuz kumaşlar %100 pamuk olmak üzere. İpliklerimiz dışarıdan geliyor ama %100 pamuk. Aşamalarımız önce tezgahımıza kumaşımızı getirebilmemiz için önce sarma makinesinde iplerimizi sarıyoruz, leventlerimizi sonra getirip tezgahlarımıza takıyoruz. Sonra da bunları tek tek gücü ve taraklardan tek tek geçirerek kumaş haline dokumak için bu hale getiriyoruz. Bu hale getirdikten sonra da dokumaya başlıyoruz. Dostlar el ele.
2: Maliye Nimetoğlu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açtığımız kurslarla bu mirası aslında uygun şekilde yaşatıyoruz. Gazenle kumaşı tanıtım alanında büyük bir ilgi gördü. Özellikle son bir yılda bu tanıtım desteği bir yerel kalkınma modeline dönüşen projemiz için çok çok kıymetliydi.
0: İlçede gezmeye devam ediyoruz ancak bu dar sokakları gezerken de adeta geçmişin izlerini takip ediyoruz. Kemaliye'de tabii birçok noktada tarihi Kemaliye evlerini görüyoruz ve bir yandan da doğayla iç içe geçmiş adeta cennetten köşe bir ilçeyle de karşılaşıyoruz. Tabii ilçeyi en iyi bilenlerden, buranın yerlilerinden dinleyeceğiz.
3: Hem tarihi hem de doğasıyla bir bütün aslında, doğa sporlarıyla, tarihi evleriyle, yeşilliğiyle, ticaret yolu üzerinde kurulmasıyla kendine özgü bir ufak bir şehir. Eğin dedikleri küçük bir şehir aslında. Kemaliye tarihi evlerin kökenine inersek daha 1514 yılına kadar iner. Yavuz Sultan Selim buradan sarayına kasap kevdası götürüyor. Kasaplığı Eğinlere verdikten sonra Eğinler İstanbul'da saray kültürünü görüyorlar. O saray kültüründen etkilenerek gelip burada Eğin evleriyle inşa ediyorlar. Eğin evlerinden dolayı, yani Eğin diye bahsediyorum da Kemaliye'nin eski ismi Eğin. Eğin evlerinden dolayı UNESCO'ya da üç kentten bir tanesi. Midyat, Kemaliye, bir de Safranbolu. Tarihi Kentler Birliği'nin de kurucusu bir şehir. Bu evlerinden ve doğasından dolayı da Kemaliye

0: çok turist akınına uğramaya başladı son yıllarda. Hem kültür turizmi hem de doğa sporları turizmi bir anlamda gelişmeye başladı. Bir anlamda hızlı gelişmeye başladı.
1: Dar sokakları gezerken geçmişin izlerini takip ediyorsunuz ve tarihi Kemali evleri de Kemaliye'nin her sokağında sizleri karşılıyor ve adeta tarihin izlerini sizlere yeniden o geçmiş dönemi tekrar yaşatıyor diyebiliriz. Tarihi bir yolculuğa çıkmış oluyorsunuz. Tabii bizlerin de en çok dikkatini çeken hususlardan birisi evlerin yapılışıydı. Alt taraftaki işte görmüş olduğunuz gibi yine taş şeklinde, üst taraflar tamamen ahşap şeklinde dizayn edilmiş ve şu an itibariyle de Kemaliye'de bu evler vatandaşlar tarafından da korunmaya, gelecek nesillere taşınmaya devam ediyor. Tabii bu evlerin yapılışında da yine çok manidar anlamlarda yüklenmiş durumda. Kemaliye evlerinde hangi kapıya giderseniz gidin şu an itibariyle dijital zil bulunmuyor. Tamamen işte görmüş olduğunuz gibi el emeğiyle yapılan kapı tokmakları geleneği de devam ediyor. Bütün evlerde bu sistem mevcut. Üst tarafta görmüş olduğunuz gibi kalın ve tok ses çıkaran genellikle erkek misafir geldiğini anlaşılıyor. Alt tarafta ise ince, daha tiz ses çıkartan kadın misafir geldiğini anlatıyor ve evde bulunan ahali de kapıya gelirken de buna göre geliyor, buna göre hazırlık yapıyor diyebiliriz. Bizler Kemaliye'yi gezmeye devam ediyoruz. Memleket hikayelerinde Erzincan bölümünde Erzincan'ı ve ilçelerini yakından tanıyarak aslında sizlere de göstererek yaşamaya devam edeceğiz. Yaktın.

0: Kemaliye'nin sokaklarında yürüdüğünüz zaman taş cumbalı evler göreceksiniz. Kapı tokmaklarının kendi has olduğunu göreceksiniz. Pencerelerin ahşap oyma olduğunu göreceksiniz. Yolların rıhtım taşı olduğunu göreceksiniz. Hala duvarların olduğunu göreceksiniz. Ve aynı hala çocukluğumuzda gibi her yerden sular çıktığını göreceksiniz. Aslında insanlar birazcık da bunu bekliyor. Buna özlem duyuyor. Ve bu sebeple de Kemaliye'ye geldiği zaman çocukluğuna gitmiş oluyor. Ve Kemaliye'ye de ayrı bir bağ kuruyor diye düşünüyorum.
1: Şu an Türkiye'nin en etkileyici, en ürpertici ve en hayranlık uyandıran yollarından birindeyiz. Erzincan Kemaliye'de insanın doğayla inatlaşmasının eseri olan taş yolundayız. Bu yol tam 132 yılda tamamlandı. İş makinesi yoktu, dinamit yoktu. Sadece insan gücü, sabır ve aynı zamanda insanın doğaya karşı vermiş olduğu inatlaşmanın, mücadelenin eseri. Yaz aylarında özellikle de motokros hayranları ve yine adrenalin tutkunları işte Kemaliye'ye gelerek bu yolda adeta büyüleyici bir yolculuğa çıkıyor.

0: seyretmekle.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: alışılmadık alışveriş. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
0: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi?

0: boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Bence Türkçe kelime kullanması daha iyi. O yüzden birazcık daha mantıklı olmuş yani.
7: Biz Türk'üz. Yani bunu da bizden başka kimse yapamaz.
8: Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle ders kitaplarında köklü bir kavram değişikliği yapıldı. Yeni müfredatta coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları, Orta Asya yerine ise Türkistan kavramı getirildi.
9: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif modeli, ders kitaplarında kullanılan kavramlardan müfredatın genel yapısına kadar geniş çaplı bir dönüşümü beraberinde getirdi. Tarihten coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye kadar birçok derste kullanılan dil yenilendi.
8: Bizans yerine Doğu Roma, tehcir kanunu yerine sevk ve iskan kanunu ifadeleri kullanılmaya başlandı.
10: Doğu Roma zaten Bizans olarak adlandırılıyordu. Sömürgecilik zaten Britanya'nın kurduğu bir sömürge hattı vardı. Orada altınları alıp kendi ülkelerine getirmeleri, kaynakları sömürüp kendi ülkelerine getirip kendileri zengin olup.
8: Ege Denizi ifadesi de bazı bölümlerde Adalar Denizi olarak değiştirildi. Coğrafyada ise Mavi Vatan, Gök Vatan ve Yeşil Vatan kavramları programa girdi.
11: Bayağı değişmiş ama bence iyi bir şey ya, bir tık noktada iyi. Çünkü biliyorsunuz eski dönemde zordu. Şimdi kelimeler şu anki Türkiye'ye uygunlaştırılmış bir şekilde daha böyle iletişim kurma, daha hani geniş sosyal iletişim kurmak için belki yapılmış olabilir yani. Milli Eğitim Bakanlığı belki bunun için yapmış olabilir bu kelimeleri.
12: Yani evet, kelimeler daha Türkçeleştirilmiş gibi.
7: Milli Eğitim zaten doğrusunu yapıyor yani, başka şer odakları bazı şeyleri değiştirmeye kalkıyor. Onlara da pek fırsat vermemesi lazım. Yani biz ne biliyorsak onu uygulayacağız.
8: Ayrıca matematik dersinde algoritma ve bilişim programı eklenirken, sosyolojide ise yapay zeka, algoritmik ayrımcılık, dikkat ekonomisi ve akran nezaketi gibi kavramlara yer verildi.
13: Milli Eğitim Bakanlığı değiştirdiyse bir bildikleri vardır.

yapmaya devam ediyoruz. Yeni saatimizde de efendim İstanbul Arnavutköy'de bir kadın sürücü trafikte tartıştı. Başka bir kadın sürücüye kafa attı. O anlarda güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Tansiyon yükseldi. Araçtan inen Sönmez kadın sürücüye kafa attı. Saldırıya uğrayan sürücü şikayetçi oldu. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Sosyal medya fenomenine toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle de el konuldu. Ayrıca Sönmez'in aracı da trafikten men edildi.

0: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde küçük bir uçak kontrolünü kaybederek bir evin üzerine düştü. Yangının çıkmasıyla birlikte uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletine bağlı Akron kentinde uçak kazası meydana geldi. Küçük bir uçak pistte az bir mesafe kala kontrolden çıkarak eve çarptı. Uçağın düşme anı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Yetkililer küçük uçakta bulunan iki kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Kazanın yaşandığı sırada evde bulunan dört kişilik ailenin ise yara almadan kurtulduğu belirtildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre kazanın ardından evde yangın çıkarken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Dünya gündemiyle devam edelim yine. İsrail, Lübnan'la uzatılan 45 günlük ateşkesi hiçe sayıyor sevgili izleyenler. İsrail ordusu bir kez daha Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısını hedef alan geniş çaplı hava saldırıları düzenlendiğini ifade etti. Lübnan resmi ajansında yer alan habere göre de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde yer alan bazı beldeleri hedef aldı. İşgalci İsrail ordusu Sayda kentindeki Babiliye ve Gassaniye beldelerine de hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ise Sur kenti ve beldeleri üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'e önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yakından takip ettik, ekranlarınıza da taşıdık. Ancak Amerika'ya dönüş yolculuğunda Çin'in verdiği tüm hediyeleri çöpe attılar. Casusluk tehlikesine karşı da ABD heyeti ziyarete özellikleri kısıtlanmış kullan at telefonlar kullandı.
1: ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde verilen tüm hediyeler çöpe atıldı. Hiçbir Çin malının Air Force One'a girmesine izin verilmedi. Trump'ın Çin ziyareti diplomatik temasların yanı sıra alınan olağanüstü güvenlik önlemleriyle de gündem oldu. Pekin'deki görüşmelerin ardından Trump ve beraberindeki heyet başkanlık uçağı Air Force One'a geçmeden önce Çin tarafının verdiği tüm hediyeleri çöpe attı. Rozetlerden hatıra eşyalara, yaka kartlarından elektronik cihazlara kadar tüm ürünler uçağın merdivenlerindeki çöp kutularına bırakıldı. ABD güvenlik birimlerinin Trump ve heyetine uyarıda bulunduğu, Çin menşeli eşyaların içine dinleme cihazı ya da takip sistemi yerleştirilmiş olabileceği belirtildi. Güvenlik tedbirleri sadece hediyelerle sınırlı kalmadı. Heyette bulunan kişiler kişisel telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktı. Çin'deki temaslar boyunca özellikleri kısıtlanmış kullan at telefonlar kullanıldı. Trump her ne kadar Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için dostum ifadesini kullansa da yaşananlar Washington'la Pekin arasındaki ilişkilerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Efendim, Mavi Vatan Yasası Yunanistan'ı paniğe soktu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Kostandinos Tasoulas, Türkiye sınırında yer alan Meriç Nehri kıyısına gitti. Türkiye'nin hazırladığı Mavi Vatan Yasası tasarısına atıf yapan Yunan Tasoulas, provokatif açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye ile sınırlarımız tartışmaya kapalıdır.
3: Mavi Vatan Yasası Yunanistan'ı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Tasoulas Meriç kıyısında provokasyona imza attı.
2: Yunanistan, Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur.
3: Türkiye, Adalar Denizi'ndeki uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak üzere Mavi Vatan Yasa tasarısını hazırlıyor. Bu durum Atina yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Soluğu Batı Trakya'da alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas, Meriç bölgesinde provokatif açıklamalar yaptı.
2: Yunanistan tarihi, uluslararası hukuku, zaferlerimizi, deniz hukukunu, her şeyi hiçe sayan provokasyon.

0: provokasyonlardan veya tehditlerden yılmaz.
1: Meriç Tümeni'ni de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas tarihi atıflarla Ankara'ya yönelik kışkırtıcı ifadeler de kullandı.
0: Geçmişte fethedilen bu sınırlar bugün vatana hizmet etme konusunda kararlı genç Yunanlar modern nesiller tarafından korunmaktadır. Bu sınırlar karada veya denizde müzakere edilemez.
1: Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu'yla Türkiye'nin karasuları Karadeniz ve Akdeniz'de 12 deniz mili olarak, Ege'de ise 6 deniz mili olarak yasa hükmüne bağlanacak. Böylece kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge alanlarına ilişkin çerçeve netleşecek.
2: Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı. Filos limanından Türkali 16 kuyusuna hareket eden gemi sondaj faaliyeti yürütecek.
3: Yeni keşifler için rotasını Karadeniz'e çevirdi. Yıldırım ilk görevine çıktı. Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Türkiye'nin enerji filosuna katılımı için 4 Aralık 2025'te ilk adım atılmıştı. 21 Ocak'ta Mersin'den yola çıkan gemi, 27 Ocak'ta Zonguldak Filios'a ulaşmış, göreve hazır hale getirilmişti.
4: Türkiye'nin enerji filosunun en genç katılımı olan Yıldırım derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemide 200 personel yaşam alanında bulunuyor.
3: 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Filios limanından demir aldı.
4: Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filios limanından ayrıldı.
3: Sondaj gemisi ilk görevini Türkali 16 kuyusunda yapacak. Alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
2: Efendim son 24 saatte yurtta yaşananlara bakacağız. Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
3: Muş-Bitlis Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Savrulan araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Araçtaki 4 kız kardeşten biri hayatını kaybetti. Yaralı 3 kardeş ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu görüntüler Eskişehir'den. Odunpazarı ilçesinde ters yönden gelen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırımda bekleyen kadını ezdi. Sağlık ekipleri 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayseri'de Erciyes Dağı'na gezmeye giden 3 kişi botla Tekir Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra da mahsur kaldılar. Yardım isteyen 3 genç için ekipler seferber oldu. Kısa sürede AFAD, JAK ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaşları 17 olan gençler göle indirilen botla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Batman'ın Beşeri ilçesinde koyunlarını otlatmak için meraya çıkan çobana yıldırım çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Yaralanan çoban ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Giresun'da hafif ticari aracın freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra apartman boşluğuna düştü ve araç zemin kattaki bir dairenin duvarını yıktı. Kazada sürücü hafif yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu. Bu görüntüler de Zonguldak'ta kayda geçti. Karadeniz Ereğli ilçesinde hızla gelen araç viraja girdiği sırada kontrolden çıktı. Takla atarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada bankta bulunan 5 çocuk ve araç sürücüsü yaralandı. İki kardeşin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Düzce'nin Çilimli ilçesinde binadan kedi sesi duyan apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Apartmana giden ekipler kedinin yerini belirledi. İp sarkıtarak boşluğa giren itfaiye eri bir saatlik çalışma sonucunda kediyi kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan kedi Düzce Hayvan Barınağı'na götürüldü.
2: İş siyasetle devam edelim şimdi. CHP her fırsatta sadece bizim belediyelere operasyon yapılıyor açıklamasıyla

0: konuşuyorlar. Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çetelerini görmezden geliyorlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ya her gün yolsuzluk iddialarının üstünü örtmeye ya da savunmaya çalışan bir parti haline geldi.
0: Türkiye'de yolsuzluğa ve rüşvete bulaşan kim varsa hesabı tek tek soruluyor. Hiçbir siyasi kimlik, makam ve kişilere ayrıcalık sağlanmıyor. Fakat CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta algı oluşturarak operasyonların sadece CHP'ye yapıldığını iddia ediyor.
2: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adayımızdan, başkanlarımızdan, bürokratlarımızdan, partimizin kurumsal kimliğine döndü.
0: İçişleri Bakanlığı'nın verileri operasyonların sadece CHP'ye değil, siyasi ayrım olmaksızın tüm partilere yapıldığını net bir biçimde ortaya koyuyor. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden bu yana belediyelere yönelik 3309 araştırma ve inceleme yürütüldü. Bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildi. Soruşturma izni verilen belediyelerin dağılımına bakıldığında 677 belediye ile en çok soruşturma açılan parti AK Parti olarak öne çıkıyor. AK Parti'yi 371 belediye ile CHP takip ediyor. MHP 128 belediye, DEM Parti 18 belediye, İYİ Parti 9 belediye ile soruşturma açılan partiler arasında yer alırken diğer partilere mensup belediyelerle ilgili de 332 soruşturma izni verildi. CHP'nin algı operasyonu işte bu gerçek verilerle çürütülüyor. Suç ve suçlulara yönelik bu uygulama sadece CHP'ye özel değil, milletin hakkını ve hukukunu hiçe sayan herkes için uygulanıyor.
2: Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
3: Efendim, CHP bir haftayı daha iftiralar, itiraflar ve skandallarla geçirdi. Genel merkezde neler konuşuluyor? CHP'nin yeni yol haritası ne olacak? İşte bu soruların yanıtı için Ankara'ya uzanacağız. İlter Yeşiltaş notlarıyla karşımızda. İlter, hoş geldin yayına, söz sende.
4: Merve Özkan, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özkan Yalım'ın itirafları ve iddiaları geniş yankı uyandırmış bu durumda. Özkan Yalım'ın itiraflarıyla birlikte malum bir mutlak butlan davası devam ediyor, süreç devam ediyor, istinaftan çıkacak karar bekleniyor. Özkan Yalım'ın itiraflarının bu davanın sonucunu, seyrini etkileyebileceği parti kulislerinde konuşulmaya başlandı ve bu süreçte özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir yedek partiden söz etmesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yedek parti vardır dedi ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı'nın bu açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ki zaman zaman parti yönetimine yönelik eleştirileriyle öne çıkan bir isim, bu konuda şu açıklamayı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini, kültürünü ve kökenlerini bilmemektir dedi. CHP'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır ifadesini kullandı. Kimse boş hayaller kurmasın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın dedi. Yani bir bakıma isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti çıkışına yönelik eleştirilerde bulundu. Tabii yedek parti konusu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir konuşulan, parti kulislerinde dillendirilen bir olasılık. Eğer mutlak butlan yönünde bir karar verirse mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin yedek partiyle yoluna devam edebileceği, seçimlere yedek partiyle gidebileceği şeklinde bazı iddialar kulislerde dillendiriliyor. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde farklı değerlendirmeler de yapan isimler var yöneticiler arasında. Eğer mutlak butlan kararı verilirse biz partiyi kayyuma bırakmayız. Genel merkezde gerekirse etten duvar öreriz. Ancak partiyi dediğimiz gibi kayyuma bırakmayız. Bir direniş ortaya koyarız şeklinde değerlendirmeler de yapılıyor. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Konunun hem siyasi hem de hukuki boyutu var. Tüm boyutlarıyla süreci yakından izliyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Sevgili izleyenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Tokat-Niksar yolu çalışmaları ile ilgili konuşuyor.
5: Hayata geçirdik, hayata geçiriyoruz. Son 24 yılda bakanlık olarak

0: Biz Tokat'ımıza 73 milyar lira ulaşım ve haberleşme yatırımını hayata geçirdik. Bakın 16 kilometre olan bölünmüş yolumuza 295 kilometre daha ekleyerek 311 kilometreye çıkardık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu yine 16 kilometreden 330 kilometreye çıkardık. Hem bölünmüş yollarda hem de sıcak kaplamalarda Tokat Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Tokat Tural Amasya yolu, Tokat Çamlıbel yolu, Aybastı Reşadiye yolu, Tokat Havalimanı kavşağı ve bağlantı yolu ve son olarak da Tokat Çevre yolu gibi önemli projeleri bitirerek hayata geçirdik. Şu anda da bir araya geldiğimiz Tokat Niksar yolu ile birlikte Tural Zile 6. bölge hududu yolu, Korgan Çamiçi yolu, Amasya Tural arası ikmal işi gibi 7 ayrı projede çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Sayın Bakan'ın açıklamalarının bir kısmını ekranlara taşıdık. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Son günlerde CHP'li belediyelerle ilgili yaşanan istifalar ve parti içi krizler kamuoyunda da haliyle geniş yankı uyandırdı. Peki vatandaş bu konuda neler söylüyor? Söz millete diyelim şimdi.

0: şüpheli belediyelerle ilgili hem istifa haberleri hem de yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları gündeme geliyor. Bununla birlikte ise parti içi yaşanan kriz haberleri de yine medyada büyük bir yankı uyandırıyor. Peki belediyeler gerçek anlamda hakkıyla görevlerini yerine getiriyor mu? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz. Söz millette. Türkiye'nin birçok yerinde de CHP'li belediyeler istifa etmeye başladı. Bu konuda ne söylemek istersin?
1: Yani CHP'li belediyelerin istifa etmesinin sebebi kendi korkuları yüzünden, kendi yaptıkları korkuları yüzünden baktığımızda.
2: CHP sorun. Her yerde sorun. İzmir, her yeri seller sular götürüyor. Neden? Yani CHP. CHP'nin olduğu her yerde sorun var.
0: Bunu da sormak istiyorum. Vatandaş sizce sorabilir mi belediyeye işte bu paralar nereye gidiyor diye sorma hakkı var mıdır?
2: Var ama var mı? Öyle bir hak tanıyorlar mı vatandaşa?
0: Peki sizce vatandaş olarak bu paranın nereye gittiğini düşünüyorsunuz?
2: Komik bir soruydu. Nereye gidiyor? Belli değil mi ortalıkta, haberler söylüyor. Nereye gitti? Neden alınıyorlar içerilere şeylere?
0: Sizce neden istifalar arttı?
3: Valla CHP'nin durumundan dolayı. CHP kendisine güven vermiyor artık. Güven vermediğinden dolayı onlar da istifa edip AK Parti'ye geçiyorlar. İl başkanları biliyorsun atama yapıldı, onu kabul etmediler. Ya CHP'nin içinde kendi kendine zaten birbirini yiyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ni yönetemeyen İmamoğlu ne yaptı gördük işte.
4: Belediyeler kendi cebini dolduruyor. Hani bu belediyede kendi işlerindeki bu savaş, çekememezlik, istifalar. Tabii ki insanı hem ürkütüyor hem de onlar da birbirlerinin yüzünü anladı diyorum. Yani bunlara bir el atılması gerekiyor. Sadece bu seçime iki ay kala böyle vaatler verip de sonra herkes bir yerlere gelip bir yerlere oturup da daha artık herkes kendi halinde oluyor. Kimsenin yüzüne bakmıyorlar.
5: Para çalmalar. Bu köşe benim, bu köşe senin. Burayı ben kapayım, burayı ben kapayım. Ondan dolayı dağıldılar.
0: Vatandaş olarak bu paraları nerede kullandıklarını soracak olsanız ne derdiniz?
5: Ablacığım çünkü biz her akşam televizyon izliyoruz. Haberleri okuyoruz, gazeteleri okuyoruz. Nereye gittiğini herkes de biliyor. Yani. Şimdi bir 10 yaşındaki bir gence, 10 yaştaki bir çocuğa anlatsan çocuk aynısı söyler.
6: Belediyecilik demek hani birazcık daha farklı olması lazım. Gerçekten hizmet etmesi lazım. Hizmet için olması lazım. Hizmet değil de başka bir amaçta. Şu anda hırsızlıktan da içeride yargılanıyor. Yapılması gereken hizmet haricinde her şeyi yapmışlar ama hizmet yapmamışlar.
0: Evet. Bunu da sormak istiyorum. Sadece İstanbul'da değil de Türkiye genelinde baktığınız zaman CHP belediyeciliğinde şeffaflık görüyor musunuz?
6: Ya hiçbir zaman şeffaf olmadılar ki. CHP hiçbir zaman şeffaf bir parti de olmadı yani. Ya basit bir şey söyleyeyim size. Havaalanının 3. havaalanını yapacaktı. Niye yapıyorsunuz kardeşim? Ya o zaman aktif iş hayatındaydım. Haftada 3 defa uçuyordum. Bahçelievler'den Yeşilköy'e gidişim

0: 1,5 saatti. Her girdiğimde de yani 1 ile 2 saat arasında da muhakkak rötar oluyordu. Yani şimdi adam sanki hiç havaalanına gitmemiş gibi, hiç şey yapmamış gibi 3. havaalanına gerektiriyordu. Ben tamamen hani hizmet amaçlı bakıyorum. Hizmet amacı, bunlarda hiçbir zaman hizmet amacı olmadı yani.
1: Sadece İstanbul'da değil de Türkiye'nin birçok yerinde bu CHP'li belediyeler kendi içinde bir çatışma yaşamaya başladılar. İstifalar arttı. Sizce neden böyle oldu?
2: En son Uşak çıktı. Uşak'ta bu arkadaşın kendi yanlışı. Doğru mu? Kendi hevesine yenildi. O kişiyi bilmiyordum. Ve çıktı. Ne oldu? Öğrendik. Aslında oranın değil, en alt mevkide bir görev bile olmaması gereken bir adammış. Tamamen oradan kalkması gereken bir adam oldu. Çıkmayanlar da var mıdır? Belki vardır. Çıkınca bunun gibi ispatlı delilliyse zaten doğru hemen bulunur.
1: Yani bunlar aslında toplumun güvenini sarsdı.
2: Tabii ki. Örnekler üst üste gelince kafalar karıştı.
1: Son zamanlarda CHP'li belediyelerde özellikle bir istifa söz konusu. Sizce neden istifalar arttı?
3: AK Parti'nin yaptıklarını görmezden gelip gittiler CHP'ye oy verdiler. Ne oldu? Biz kendi kendimize etmiş olduk. Şimdi CHP'li belediyelerin hangisinde bir çalışma var? Hangisinde bir iş var? Şu an zaten televizyonlarda hani görüyoruz. Bütün CHP'li belediyelerde yolsuzluk derseniz var, hırsızlık derseniz var. Yani da diğer konulara da girmeyeyim. Ne derseniz o CHP'li belediyelerde var. Siz izliyor musunuz televizyonlarda acaba? İzliyor musunuz CHP'li belediyelerde neler olduğunu görüyor musunuz?
4: Peki onların kaçı doğru?
3: Kaçı mı doğru? Hangisi yanlış siz onu söyleyin. Hangisi ya? Bakın ben bir şey söyleyebilir miyim? Muhittin Böcek hangi parti?
4: Muhittin Böcek.
3: Evet.
4: Adamı zorluyorlar.
3: Zorluyorlar mı?
4: Evet.
3: Abi kendisi itiraf ediyor. Oğlu itiraf ediyor. Şu an bir yolsuzluk durumu var mı? Var mı? Nasıl yok abi? Abi bir dakika.
5: Görüntüler var mı ya hanımefendi?
1: Oteldeki görüntü.
5: Temcit pilavı gibi herkesin önüne bir video almışlar. Öyle bir şey yok.
1: Görüntüleri gördünüz, ne düşünüyorsunuz?
5: Görüntüleri gördüm. Öyle bir şey yok.
3: Yolsuzluktur, odur budur file. Şunlara girdiniz ama tamam mı? Bir dakika. Abi ben diyorum ki ben söylemiyorum ki. Ben söylemiyorum. Bakın ben söylemiyorum. Ben diyorum ki siz girin CHP'li kendiler söylüyor. Hayır onlar söylüyor diyorum. Ben söylemiyorum ya. Abi açın.
1: İtirafçı olanlar var mı?
5: Muhittin mi?
1: İtiraf.
5: Zorluyorlar.
3: Ben genel olarak bunların çözülmesi için konuşuyorum. Ben diyorum ki A partisi de B partisi de C partisi de. Bizim amacımız burada. Ben diyorum ya ben ilçe teşkilatın yerini bir yerini bilmiyorum. Demek istediğim şey benim bir partiden bir menfaatim yok. Siz nasılsa şu an aynı havayı teneffüs ediyoruz. Ben burası eğer çok iyi bir güzel güneşliyse şu an hepimiz birlikte yaralanıyoruz. Yağmurluysa hepimiz birlikte o yağmurdan yaralanıyoruz değil mi? Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu 2021'de mi 20'de işte bu pandemi geldi. Biliyorsunuz ki dünyada çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Ve şu an sadece Türkiye'de de değil. Bu 2020'den önce eğer bugün 2020 bu fiyatlar dediğimiz o 200 liranın o değerli olduğu dönemde olsaydı biz bugün konuşsaydık. Bir takım zihniyetler maalesef hep AK Parti'ye karşı önceden de eleştiriyorlardı. Her konuda. Anlatabiliyor muyum? Niye eleştiriyor? Ekonomi iyi, o iyiydi. Yine başka şeyde eleştiriyorlar. Yani biraz da ideolojik hep bakılıyor. Yani diyorsunuz ya CHP seçmeni değilim. Ben CHP seçmeni için bir şey söyleyeyim ama sonuçta herkesin gördüğü bir şey var. Sosyal medyada bir bakıyorsunuz orada diyor ki AK Parti'nin karşısına diyor tuvalet telli koyarsanız gideceğim oy vereceğim. Abi neden veriyorsun ya?

0: Ve sporla devam edelim şimdi. Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun bitimine bir hafta kala Galatasaray 26. kez lig şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan sarı kırmızılı futbolcular Ramspark Stadyumu'na gitti. Taraftarı önünde kupasını kaldırdı.
1: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray taraftarları da şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü. Her yer sarı kırmızıya boyandı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüse yola çıkan sarı kırmızı futbolcular yaklaşık 3 saatte Ramspark'a ulaşabildi.

0: Takım otobüsünü araçlarıyla eşlik eden taraftarlar sık sık marşlar söyleyip şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluk kutlamasında drone gösterisi büyük beğeni topladı. Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen'in de arasında olduğu futbolcuların suretleri drone'la gökyüzüne yansıtıldı. Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray taraftarı önünde kupasını kaldırdı. Abi atacağım.
1: Sevgili izleyenler, kurban pazarlarındaki hareketliliği ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Ankara olacak. Burcu Özüduru, kameramanımız Şükrücan Çankaya ile birlikte bizi bekliyorlar. Oradaki atmosferi gösterecekler bizlere. Nasıl gidiyor orada? Pazarlıklar devam ediyor mu? Yoğunluk ne durumda? Burcu, söz sende.
2: Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında da elbette hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayvan pazarlarında alıcılarını bekliyor elbette. Bu noktada Türkiye'nin dört bir yanından geldiklerini söyledik. Özellikle de heybetleriyle dikkat çekiyorlar. Tam bu noktadaki hayvan 1 ton 200 kilogram olduğunu söyleyelim. Hafta sonu olması itibariyle de aslında bir nebze olsun daha fazla yoğunluk olduğunu söyleyeyim. Hemen burada da Türkiye'nin dört bir yanından geldiklerini söyledik. Burada bir beyefendi var. Efendim, nereden geldiniz siz?
3: Öncelikle siz hoş geldiniz. Ben Diyarbakır Silvan'dan ben geldim.
2: Kaç hayvan getirdiniz buraya?
3: Ben buraya bir 51 tane hayvan getirdim.
2: Hı-hı. Özellikle bunların üzerinde ay yıldızı olanlar, satılmış olanlar.
3: Evet, doğrudur. Ben bunları satmışım. Benim hayvanlarım az kaldı. Şükürler olsun. Satışlar iyi halden gidiyor.
2: Teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Hemen bu noktada elbette büyük başlar, küçük başlar hayvan pazarlarında yerini aldı. Ancak bu noktada ilgi farklı. Burada develer de var. Özellikle satışı yapılması için develer de getirildi. Hemen buraya tam 10 tane deve geldi hayvan pazarına. Ama özellikle de tabii develer vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Burada da tam Bulut'un yanında duruyoruz. Bulut İzmir'den geldi. Ve satıcısı da yanımızda. Efendim, buraya develeri süsleyerek getirdiniz. Yoğun da bir ilgiyle karşılaşıldı.
4: Evet. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız, Bursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin Bey'e böyle bir organizasyonu, böyle bir pazar yerini bizlere hazırladığı için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. 10 adet deveyle İzmir ilçesinden geliyoruz. 7'sini verdik. 3 adetimiz duruyor. Değişik bir ilgi. Popülasyon çok güzel.
2: Kaç kilo deve?
4: Bu elimizde bulunan deve 1020 kilo canlı ağırlığa sahip. Hı hı. Bunu sattık. 540 bin lira fiyata verdik. Diğer 3 devimiz duruyor. İsteyenleri Pursaklar Pazarı'na bekliyoruz.
2: Evet. Pursaklar Hayvan Pazarı'ndayız. Aslında yoğun ilgi olduğunu da söyledik. Bu noktada küçük baş hayvanlar, büyük baş hayvanlar hayvan pazarında yerini aldı ve ayrıca 10 tane deve de alana süslenerek geldi. Bizler de şu an Bulut'un yanındayız. Aslında heybetiyle beraber de tam Bulut'un önünde duruyoruz diyelim ve sözü bu noktadan tekrar sizlere bırakalım.
1: Burcu, teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Ankara'da kurban pazarlarındaki son durumda böyleydi. Efendim, şimdi birçok kişi doktor tavsiyesi yerine kulaktan dolma bilgilerle takviye gıdalara yöneliyor. Peki masum gibi görünen o vitaminler vücudumuzda nasıl bir tahribata yol açıyor? Sizin için araştırdık.
5: Gıda takviyesi alıyor musunuz efendim?
6: Evet, alıyorum.
5: Bunların gerçekten vücuda bir faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
7: Yani tıpla ilgili değilim ama olduğunu düşünmüyorum.
6: Şimdi takviye gıdalar çok masummuş gibi görünebilir fakat hepsinin bir toksik dozu vardır. Dolayısıyla fazla kullanım yine vücutta sağlık problemlerine yol açabilir.
8: Şifa niyetine içiliyor, adeta avuç avuç tüketiliyor. Ancak masum görünen bu ilaçlar bilinçsiz kullanıldığında adeta birer zehre dönüşebiliyor.
5: Elimde görmüş olduğunuz bu gıda takviyesini bazen sindirim sistemimizi güçlendirmek, bazen de enerjimizi arttırmak için kullanıyoruz. Ancak eğer vücudumuzun bu takviyeye ihtiyacı yoksa ciddi riskleri de beraberinde getirebiliyor.
8: Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görülen takviye gıdalar doktor kontrolü dışında alındığında ciddi risklere neden olabiliyor.
9: Herhangi bir takviye edici gıda kullanmıyorum. Spor alanında kullanılanların hani belli bir etki gösterdiğini biliyoruz aslında ama hani yine doğal bir ürün olduğunu sanmıyorum.
10: Ben kullanmıyorum gıda takviyesi. Ya kullanan arkadaşlarım var, onlar faydalı olduğunu düşünüyorlar ama hani ben kullanmadım. Ben de

0: İyi beslenmeye, sağlıklı beslenmeye daha çok önem veriyorum.
1: Kan tahlili yapılmadan kullanılan vitaminler anlık zehirlenmelere ve ağır sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
2: Sağlık problemlerine yol açabileceği gibi anlık zehirlenmelere de yol açabilir. Dolayısıyla bilinçsizce özellikle kan testi yapılmadan kullanılmamasını öneriyoruz. Takviye gıdaların içeriği, takviyenin formu kesinlikle çok önemlidir. Hangi takviye gıdaların bir araya getirip multivitamin tarzı olarak kullanıldığı çok önemlidir. Dolayısıyla her takviye gıdayı güvenilir olarak kabul etmemek gerekiyor.
1: Diyetisyen Sümeyye Şerefli oğlu tahlil sonuçlarına bakılmadan ve doktor onayı alınmadan vitamin kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.
2: İçerik okumak çok önemli. Hangi vitamine sizin ihtiyacınızın olduğu çok önemli. Bir bireyin ihtiyacının olan vitamine benim ihtiyacım olmayabilir. Dolayısıyla doktor tavsiyesi olmadan kullanılıyorsa da mutlaka eczacınıza danışmalısınız.
1: Peki sentetik vitaminler mi daha faydalı yoksa doğal gıdalar mı?
2: Besinlerin içerisinden doğal olarak aldıklarımızın emilimi çok daha kuvvetli, vücuda faydaları çok daha kuvvetli. O yüzden bir eğer değer eksikliğiniz varsa değerin seviyesine göre tabii ki önce besinlerle tamamlamak gerekir, sonra takviye ile tamamlamak gerekir.
3: Doktor tavsiyesi dışında bu ürünü kullanma gibi bir durumun olabilir mi?
4: Hayır, kesinlikle. Önce bir doktor tavsiyesi alırım.
0: Doktor kontrolünde alınması gerektiğini düşünüyorum ben.
5: Efendim, Modern Şehirler programında bu hafta rota Karadeniz'de. Karadeniz'in verimli toprakları, doğal güzellikleri ve eşsiz lezzetleriyle öne çıkan Samsun'un Bafra ilçesine konuk olduk. Taşıyalım ekranı.

0: Hafta Bafra'dayız. Türkiye'nin en önemli ovalarından birine sahip olan Bafra, birçok kuş türünün gözlemlendiği Kızılırmak Deltası kuş cenneti, denizi, havası, güneşi ve kumuyla Bafra modern şehirler arasına adını yazdırmaya çoktan başardı bile. 1937 yılını gösterdiğinde Samsun ve Sinop arasında bulunan bu eski yoldaki bu Çetinkaya Köprüsü'nün açılışı gerçekleştiriliyor. Köprü bugünlerde ve o dönemlerden sonraki süreçte Gelin Köprüsü olarak da adlandırılıyor. Peki hem tarihi hem hikayesiyle onu konuşacağız. Kıymetli bir köprüdeyiz. Nedir bu köprünün tarihi ve hikayesi?
1: Köprümüz Çetinkaya Köprüsü olarak biliniyor. Daha öncesinde tahtadan yapılmış bir köprüydü. Köprünün yenilenmesine ihtiyacı vardı. 1937 yılında devrin Ulaştırma Bakanı Ali Çetinkaya tarafından onun öncülüğünde bu köprümüz bu hale gelmiştir. Betonarme halini almıştır.
0: Yaşam her ne kadar modernleşmeyi de beraberinde getirse geçmişi günümüze taşımak son derece kıymetli. Bafra'da bulunan bu köprüde düğünlerin hemen öncesinde gelin ve damat köprüye gelir. Köprü üzerindeki o yürüyüşlerini gerçekleştirdiklerinde tam köprünün ortasına gelir. Ellerindeki küçük taşlarla birlikte buraya ırmağa atarlar ve ardından bir ömür mutluluğa giden o adım işte tam da bu köprünün üzerinde başlamış.
1: Rivayete göre köprü tahtadan olduğu dönemde ya da ilk yapıldığı betonarme döneminde bir gelin alayı bu köprüden geçerken tabii ki gelin alayı atla oluyor haliyle. Yukarıda geçen bir kartaldan atın ürkmesi sonucu atın biri şaha kalkıyor. Diğer atlar da bir hengameye dönüşüyor ve köprü orada yıkılıyor. Gelin damat ve gelin alayı Kızılırmak sularına gömülüyor. Bu acı olaydan sonra bu köprü yapıldıktan sonra her düğünde gelin ve damat buraya gelir, bu köprüden geçer, ellerine küçük taşlar alırlar ve şu gördüğümüz şu bölümden küçük taşlarla o taşları Kızılırmak fırlatırlar. Bu acı olayı anmak için ve güzel dilekler de bulunulur, dualar edilir. Bu şekilde köprüden geçti gelin şeklinde gelin köprüsü adını da almıştır.
0: Başkan Erdoğan'ın millet bahçeleriyle ilgili projesinin startını vermesinin ardından Türkiye'de 81 ilde varlığını gösteren millet bahçeleri en büyük şehirlerden en modern ilçelere kadar yapımına devam ediliyor. Bafra'da da önemli bir alanda yapımına başlanan millet bahçesi artık tamamlanmak üzere. Peki millet bahçesi içerisinde neler var ve buraya gelen vatandaşlar millet bahçesinden nelerden faydalanacak?
2: Bu millet bahçemiz 3000 metrekare alanla Karadeniz'in en büyük millet bahçesi. 215 bin metrekare alanda peyzaj çalışmaları var. Şu an üzerinde bulunduğumuz gölet 6500 metrekare. Güzel bir sosyal donatı. Burada yaklaşık 1600 metre bisiklet yolları, 2000 metreye yakın yürüyüş yolları. İnsanlarımız için, vatandaşlarımız için dediğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 81 ile millet bahçesini yaygınlaştırmış program kapsamında yapıldı. Projenin 2022'de başlayan proje bugün son aşamasına artık gelmiş durumda.
0: Bafra Millet Bahçesi 300 dönüm bir alan içerisinde yapılan yemyeşilliklerle, çiçeklerle, oturma alanlarıyla birlikte Bafra'daki vatandaşların ve çevre bölgelerden gelip geçerken seyahat eden vatandaşların özellikle uğrayacakları ve bolca vakit geçirebilecekleri bol yeşillik bir alana dönüşmüş durumda. Görülen kuş türlerinin önemli bir çoğunluğunun görüldüğü Samsun'un Bafra Ovası'nda yer alan Kızılırmak Deltası kuş cenneti. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin adeta odağı olmaya devam. Kızılırmak Deltası kuş cennetinde bulunan Leylek kasabasında leylekler 7000 kilometreden Afrika'dan gelip buradaki leylek yuvalarında yerlerini buluyorlar. Bin leylek olarak gelen leylekler dönem sonunda toplamda 5000 leylek olarak yeniden 7000 kilometreden Afrika'ya göçlerini tamamlamış olur.
3: Evet, Samsun Kızılırmak Deltası kuş cenneti UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan 56 bin metrekarelik çok büyük bir alan, 56 bin hektarlık bir alan. Toplamda 365 kuş türünün görüldüğü büyük bir bölge. Türkiye'de görülen kuş türü sayımız 500 iken Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ise 365 kuş türünü gelen ziyaretçilerimiz görebilmekte. Yine Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 365 türünün 165 türü yaz kış bu bölgede üremektedirler.
0: Popülasyonunun yeniden arttırılması ve mandacılığın daha fazla yayılması için başlatılan çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Bafra, Türkiye'de manda yetiştiriciliği anlamında birinci sıradaki yerini korurken manda yoğurdu ve manda kaymağının ünü ise tüm Türkiye'ye yayılmış durumda.
3: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sadece kanatlara değil, yabani yılkatlarına, sığırlara, mandalara, yaban tavşanlarına, susamurlarına, çakal, tilki, yaban domuzu, yılan, kertenkele, develer olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapan bir bölge.
0: 560 bin dekar alana sahip olan Türkiye'nin en önemli ve verimli ovalarından birisidir Bafra Ovası. Alüvyonlu topraklarında yetişen kışlık ve yazlık meyve ve sebzelerle birlikte Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir ihtiyacını karşılıyor Bafra Ovası. Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeyiz. Türkiye'de şu anda faaliyette olan 3 bölgeden bir tanesi. Bafra'nın verimli ovasındaki Bafra Tarım Sera Organize Bölgeleri tahsisler gerçekleştirildi ve üretimler başladı.
4: Bafra Sera Organize Sanayi, Bafra için çok önemli bir yatırım. Tabii Türkiye'nin en önemli ovalarından bir tanesindeyiz. Biz Sera Organize Sanayi'ne sadece bir üretim noktası olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda ovadaki üreticilerimize de bir rol model olması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
5: Mahmut Bey, Karadeniz'in en bereketli ovası Bafra'da modern tarıma yönelik seralarımız, topraksız seralarımız kuruldu. Şu an burada Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle tüm altyapımızı tamamladık ve artık üretimdeyiz. Özellikle firmalarımız topraksız domates ve topraksız çilek yetiştiriciliği yapmakta. Yine bir firmamız gül yetiştiriciliği yapıyor, kesme çiçek. Fide yetiştiriciliği yapan firmalarımız var.
0: Seralarda yetişen sebze ve meyveler özellikle topraksız tarımda ülkenin ekonomisi için de son derece kıymetli. Yetiştirilen buradaki ürünler hem iç piyasada hem de dış piyasada önemli bir ekonomik girdiye de neden oluyor.
5: Mevcuttaki seralarımız tamamen otomasyona bağlı. Sulaması,

0: kullanılıyor. Gübrelemesi, işte ısıtması, iklimlendirmesi tamamen bilgisayarla yöntem. Son teknoloji modern seralar. Şu anda firmalarımız hasat çalışmalarına devam ediyor. Özellikle topraksız domates yapan firmamız şu an ihracata başladı. Rusya, Ukrayna, Almanya pazarına ürün göndermekte. Ayrıca tabii iç piyasaya da ürün tedariği sağlıyor.
1: Bir döneme damga vurmuştu tütün fabrikaları. Birçok insan o fabrikalardan emekli oldu ve bugün halen daha o emekliliklerle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. O dönemlerde fabrikada çalışan kadınların, yaş gruplarındaki çocuklar fabrikanın yanında açılan anaokullarında aynı kıyafetlerle birlikte eğitimlerini görmektelerdi.
2: Tütün müzesi bizim için çok önemli bir yere sahip. Bafra ve Bafra halkı için ve bölge halkı için. Bizler burada tütünün kronolojik olarak bütün tarihini anlatmaya gayret ediyoruz. Hem rençberlik sürecini hem de fabrikasyon aşamasını görmüş olduğunuz alanda kronolojik bir şekilde, net bir şekilde gelen ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.
1: Modern hayatta müzeler elbette ki çok büyük bir yer alıyor. Bafra'ya geldiğinizde Bafra'nın tarihini ve kültürünü daha yakından görmek için tütün müzesini mutlaka gezmelisiniz. Bafra pidesi nasıl yapılır?
0: Bafra pidesi kavrulmuş kıyma, çiğ soğandan hazırlanan harmanladığımız malzememizi ince açtığımız hamuru döşeyerek ince içini ilmik ilmik işleyerek hazırladığımız bir pide çeşidimizdir.
1: İçi bol.
0: İçi bol.
1: Kapatıyoruz.
0: Kapatıyoruz. İlmik ilmik işliyoruz bunu.
1: Şimdi bizim asıl bildiğimiz bafra pidesi bu kapalı kıymalı.
0: Kapalı
1: ama
0: kıymalı.
1: Farklı çeşitleri de var.
0: Farklı
1: ama kapalı
0: var.
1: Kıymalı nasıl bu kadar kıtır kıtır ve lezzetli oluyor?
0: Bunun özelliği kevrek olması, koltukta yavaş yavaş sade şekilde pişmesinden geliyor.
1: Bafra pidelerinin kapalı olan çeşitlerini fırına attık. Peki kaç derece ısıda ve kaç dakika boyunca kalacak?
0: Yaklaşık 180 derece ile 200 derece arasında bunun sıcaklığı. Bunun da azami sınırı 15-20 dakika.
1: Bafra pidesinin yalnızca kapalısını biliyoruz ve yemeği tercih ediyoruz. Oysa bafra pidesinin coğrafi şartı, bafra pidesinin birçok çeşidi var.
0: Kuşbaşımız dana bonfileden, pastırmamız Kayseri ve Karadeniz'in Trabzon kaşarlı pidesi var, kaşarı var. Bunu açık pidede kullanacağız şu anda.
1: Biz ne kadar kendimiz yapmak istesek de elbette ki o ustaların tecrübeli ellerinden çıkan pideler kadar aynı lezzeti veremiyoruz. Ancak sırrını sizler için araştırdık, ustalarımız anlattı. Bafra pidesinin sırrını. Ancak çeşitleri de bol. Yalnızca kapalı kıymalı değil. Bunun yanında açık çeşitleri de son derece önemli. Bafra'ya gelip de Bafra pidesinin lezzetine bakmadan Bafra'dan ayrılmayın. Şimdiden afiyet olsun. Meşhur manda kaymaklı lokumu, ünü sadece ülkemize değil dünyalara kadar ulaşmış Bafra manda kaymaklı lokumunun yapılışına bakacağız. Tadını da sizin için araştıracağız.
3: Şimdi şu hamurumuz, bunu açıyoruz oklavamızdan beraber. Bu şekilde açtıktan sonra kaymağımızı koyuyoruz.
1: Hepsi. Peki lezzeti veren ne?
3: Lezzeti mandanın kaynamış sütünün kaymağıdır içerisinde.
1: Bafra manda kaymaklı lokumun elbette ki hazırlanışı son derece kıymetli. Hele o ustaların deneyimli ellerinde hayat bulan lokumlar hazırlanan özel kutularla birlikte yaklaşık bir hafta boyunca saklanabiliyor. Ancak unutmayın, Bafra manda kaymaklı lokumu Mayıs ayı itibariyle artık tamamlanıyor. Çünkü yaz aylarında çok dayanamıyor. Kış aylarına doğru geldiğimizde yeniden başlıyor ve Türkiye ve dünyanın birçok noktasına ulaşıyor. Şimdi tadına bakamayanlar için bakacağız. Bize afiyet olsun. Sizlerin de yolu Bafra'ya düşerse mutlaka Bafra manda kaymaklı lokumun tadına bakın diyelim. Anlatılmaz, gerçekten yaşanır.

0: Bafra'nın en önemli lezzetlerinden birisidir Bafra'nın nokulu. Geçmiş dönemlerde tarlada çalışanları tok tutsun diye tercih edilen nokul artık günümüzün vazgeçilmez lezzetlerinden biri oldu. Coğrafi işaret dağılan nokul peki nasıl yapılıyor?
1: Evet, nokulumuz sizlerin dediği gibi her bayramlarda olurdu, arifeden hazırlanırdı. Artık her gün, her saat nokulumuz çıkıyor.
0: Hayatın en önemli kriterlerinden birisidir o yöreye özgü, geçmişten günümüze kadar yaşatılan lezzetler. Bafra nokulu da aslında o lezzetlerden yalnızca bir tanesi. Ancak tadı elbette ki doyumsuz. Elinize emeğinize sağlık. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz.
1: Teşekkür ederiz. Bafra nokulunu açtık, pişirdik, işte fırına verdik ve çıkardık. Nokulumuz herkese afiyet olsun.
0: Böyle bir program içerisinde nokulun yapılmasına tanıklık edip de onun tadına bakmadan, lezzetinin nasıl olduğunu sizlere aktarmadan elbette ki olmazdı. Şimdi tadına bakacağız, lezzetini de sizlerle paylaşacağız. Hakikaten çıtırtısıyla, kıtırtısıyla ve içinin bol malzemesiyle birlikte eşsiz bir lezzete sahip olduğunu söyleyelim. Bize afiyet olsun, sizi de bekliyoruz. Modern Şehirler programında bu hafta Samsun'un önemli ilçelerinden biri Bafra ilçesindeydik. Bafra'nın havasını, suyunu, ovasını, lezzetlerini sizlere yansıtmaya çalıştık. Bir başka Modern Şehirler programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye ile Çin arasında konut ve şehircilik alanında yeni bir işbirliği süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Pekin temaslarında Çin Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasında konut ve şehircilik ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Kapsamda kentsel dönüşüm, sosyal konut üretimi, akıllı şehir uygulamaları ve afetlere dayanıklı yapılaşma başlıkları öne çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
6: Garanti BBVA yatırım.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor.

0: kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
4: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Bir reklam.
9: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan

0: Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: Hoş geldiniz. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. A Haber ekranlarında gün boyu günün sıcak başlıklarını anlatacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a ve ardından da Türkistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi bu hafta içi ve dün yurda döndü. O geziyi de A Haber adına A Haber spikeri Banu El takip etti. Banu El ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüşte gazetecilerin sorularına ilişkin yanıtlarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş Banu. Bulduk Merve.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle tabii Türk dünyasının çok öne çıktığı bir zirveydi.
2: Tabii haliyle hem Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısı olunca ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi liderler zirvesi olunca haliyle gündem ağırlıklı olarak Türk dünyası ve Türk dünyası içerisindeki işbirliğinin ortak başlıkların güçlendirilmesi, kuvvetlendirilmesi noktasında atılabilecek adımlar oluyor. Haliyle gündemi de o şekillendiriyor tabii
1: evet.
2: ki.
1: Tabii Kıbrıs meselesi önemliydi. Orada Türkistan'a gitmek, Hoca Ahmet Yesevi'nin bu sene temasıyla birlikte Türkistan'ın tekrar ayaklanması ve ağırlıklı olarak Türk dünyasıyla böyle bir ortamda artık işbirliklerinin artması da büyük önem taşıyordu. Biraz isterseniz oradan
2: tabii
1: başlayalım.
2: Kazakistan çok önemli bir devlet. Önemli bir petrol üreticisi. Şimdi dünyada ciddi bir petrol krizi gündemdeyken Kazakistan'ın özellikle petrol başlığıyla öne çıkması şüphesiz ki son derece önemli ve kritik. Muhtelif alanlarda akdedilen 12 belgeye ilave olarak Sayın Tokayev ile birlikte ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortak bildirisine imza attık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konsey toplantısının başarılı geçtiğini söyledi. 6 Şubat depremleri sonrasında özellikle Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye'ye yönelik desteğinden vurgu yaptı ve Türkiye'de yine Kazakistan'ın girişimiyle ortaya çıkartılan, vücut bulan bir okulun açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından geldi Türkiye-Kazakistan ticaret hacmi başlığına. Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan var ifadesi önemliydi. 5500'e yakın şirketimizin inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımları mevcut. Müteahhitlerimizin üstlendikleri projelerin değeri 30 milyar dolara varıyor. 10 milyar dolar ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Enerji alanında da önemli bir işbirliğimiz söz konusu. Kazak petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden aktarımı konusunda Kazakistan'ın Azerbaycan'la vardığı mutabakatı önemli görüyoruz. Ziyaretimiz sırasında Türkiye petrolleri ile Kazak muadili arasında petrol ve gaz sahalarının işletilmesine dair de belgeler imzalandığını hatırlattı. Gelecekte enerji işbirliğimizin daha da güçleneceğine inanıyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi az önce sen Kıbrıs vurgusu yaptın. Çok önemli. Bizim için bu zirvenin bir diğer önemi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın zirveye katılımıydı. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatın faaliyetlerine katılımına büyük önem veriyoruz. Türk dünyası da üzerine düşeni yaparak Kıbrıs Türk halkını bağrına basıyor. İnşallah önümüzdeki sonbaharda ev sahipliği yapacağımız 13. zirveyle devralacağımız dönem başkanlığımız süresince teşkilatımızı daha ileri seviyelere taşıyacağız. İfadesi önemliydi. Bundan sonraki süreçte özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla alakalı olarak Türk devletleri arasında diplomasinin devam edeceği ve belki olumlu neticeler alınacağı bir süreci de yaşayabiliriz. Merakla, heyecanla bekliyoruz. Şimdi Türk devletleriyle ilişkilerdeki vizyonu merak ediliyor Cumhurbaşkanımızın. Bu bağlamda bir soru yöneltildi kendisine. Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesinin ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşeceğini hatırlattı önümüzdeki aylarda. Bir aile meclisi olarak gördüklerini ifade etti bu teşkilatı ve dönem başkanlığımızda teşkilatın içeride ve dışarıda güçlenmesi için büyük bir gayret içerisinde olacağız. İnşallah bunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum dedi Cumhurbaşkanımız. Evet. Geçelim Körfez krizine.
1: Savaş gündemi.
2: Savaş gündemi, evet. Yani barış olacak mı, olamayacak mı belli değil. Kriz çözülebilecek mi, sönümlenecek mi bu belli değil. Hala her türlü gelişmeyi takip ediyoruz. İşte Donald Trump'ın Çin ziyaretini de yine bu bağlamda takip ettik. Pek çok gelişme de yaşandı. Şimdi Cumhurbaşkanımız dedi ki, şimdi bu krizi doğuran ana etkenlerden biri her fırsatta vurguladığım gibi İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. Hı hı. Bunu bir kez daha vurguladı bu röportajında da. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmeyeceğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Biz bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz. Hep birlikte huzur, istikrar ve barış için gayretlerimizi artırarak kanlı oyunları bozmalıyız. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı. Ülkeler, uluslararası şirketlerin, bölge dışı aktörlerin değil, kendi ülkesinin, kendi vatandaşının hakkını savunmalıdır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Evet, önemli.
2: Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi Türkiye'de yapılacak dedik ya. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı çok önemli bir zirve daha var. Temmuz ayında malum
1: NATO zirvesi,
2: NATO Liderler evet. Zirvesi bu kez Ankara'da toplanacak. Daha önce İstanbul'da bir Liderler Zirvesi'ni takip etmiştik geçtiğimiz yıllarda. 7-8 Temmuz tarihleri arasında bu zirve. Şimdi NATO'nun geleceğinin tartışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında zaman zaman NATO başlığıyla takip ettiğimiz polemikler

0: neticesinde aslında NATO'nun geleceğiyle ilgili kuşkular oluşmaya başladı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımıza bir soru yöneltildi. Cumhurbaşkanımız Ankara'daki zirveye işaret ederek gerek bölgemizdeki gerek dünyadaki son gelişmeler Ankara zirvesinin önemini bir kez daha arttırmıştır. Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil, yeni bir dünya kuruldu ve bu yeni dünyada da NATO'nun konumu çok daha farklı. Tehditler karmaşıklaştı, riskler çeşitlendi, küresel sistem aşındı. Kısaca dünya çok değişti. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşmeyi yapmaya hazırız dedi Cumhurbaşkanımız. Bu da son derece önemli bir bakış açısı vurgu.
1: Evet. Şimdi Avrupa Birliği'ne gelelim isterseniz. Gelelim. Avrupa Birliği de çünkü bu toplantılarda özellikle Türk dünyasında konuşulmuşken zaman zaman gündem olabiliyor. Son zamanlarda yine savunma çerçevesinden bir birlik tartışması başladı biliyorsunuz. Buna dair neler konuşuldu?
0: Şimdi şöyle bir soru yöneltildi aslında Cumhurbaşkanımıza. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin sürüncemede kalmasının ve üyelik meselesinin Avrupa Birliği içerisinde bazı ülkelerin Türkiye'yi kendilerine rakip olarak görmesinden mi kaynaklanıyor sorusuna verdiği cevap çok önemli. Çünkü özellikle Türkiye'nin savunma sanayi noktasındaki gelişimi ve diplomatisi alanındaki yetkinliği ve etkisi bazı ülkelerin Türkiye'yi elbette bir rakip olarak görmesine sebep olmuş olabilir. Ya da geçmişteki bu rekabet hissi, tedirginliği son 20 yıldaki gelişmelerle birlikte biraz daha coşmuş olabilir. Cumhurbaşkanımız o da var dedi. Gülümseyerek. Ancak biz Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Biz samimi bir şekilde Avrupa Birliği'nin parçası olarak hem ülkemizi hem birliği kuvvetlendirmek istiyoruz. Fakat Avrupa Birliği maalesef bunun farkında değil. Avrupa Birliği bunun farkında değil diye biz ideallerimizden vazgeçemeyiz. Şunu çok açık ve net söyleyeyim. Yıllardır bu vizyonumuzu kararlılıkla savunuyoruz. Tutarlı adımlar atıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'ye karşı zaman zaman ikircikli, zaman zaman düz ayrımcı bir takım uygulamalara imza atılmış olmasına rağmen üyelik teklifimize yine sadık bir şekilde bağlıyız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli bir başlık F-35 programına dönüşü ihtimali işte zaman zaman malum işte Türkiye'deki Büyükelçisi'ne falan da soruluyor Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Milli Savaş Uçağımız Kaan var. Onunla ilgili bir soru yöneltildi. F-35 konusunda taleplerimiz ortada dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müsbet bir netice almayı umuyoruz dedi. Kaan başlığındaysa Kaan projemiz her geçen gün ilerliyor. Süreç tamamlandığında bu alanda artık yeni bir hikaye başlayacak. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini yaparız, yapacağız dedi. Sadece Kaan değil birçok ürüne vurgu yaptı. Saha 2026'ya atfı var. 150 binden fazla ziyaretçi, işte 200 binden fazla yeni ürün. Hakikaten hayranlıkla takip ettiğimiz bir fuar oldu bizler için de. İmzalanan pek çok ticari anlaşma da var Saha 2026 kapsamında. Anlaşılan devamı da gelecek. Cumhurbaşkanımız da zaten bunu vurguladı.
1: Evet, şimdi biraz iç meselelere ilişkin gündeme dönelim. Terörsüz Türkiye başlığı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde son günlerde yaşananlar var. Önce sanıyorum terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir soru sorulmuş Cumhurbaşkanı. Çünkü yasal düzenlemelerin hızlanması da biliyorsunuz bekleniyor.
0: Şimdi tabii süreci sabote edecek pek çok gelişme oldu. Olabilir, olmaya da devam edebilir. Cumhurbaşkanımızın bu bağlamda uyarıları oldu. Geride bıraktığımız 18 ayda hem kayda değer mesafe aldık hem de TUSAŞ saldırısı gibi gizli açık pek çok badire atlattık. Buna rağmen yolumuzdan dönmedik dedi Cumhurbaşkanımız. Bu vurgu önemli. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatının çalıştığını vurgu yaptı. Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi bundan rahatsız olanlar da var dedi. Terörsüz biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız vurgusu önemliydi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabii son günlerin çok enteresan bir gündem başlığı haline geldi. Aslında yıllarca ne olacak bu CHP'nin hali yayınları yaptığı.

0: Arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular diyor Cumhurbaşkanımız ve aramıza katıldılar diye de ekliyor. CHP yönetiminin partiyi ne hale getirdiğini özellikle en iyi o parti içinde bir dönem yer alanlar bilir. CHP'yi yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savunma merkezi haline getirenlerin içerideki çürümeyi derinleştirmesi siyasetin itibarı açısından da çok üzücü dedi. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz. Milletimiz hak ettiği hizmetleri vermiyor. Gayret gösteriyoruz. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları, biz hizmet etmek istiyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir. Tabii Cumhurbaşkanımız olabilir diyorsa AK Parti'ye katılmak için gün sayan ya da bunu canı gönülden isteyen, kulislere dalan ve bir takım görüşmeler ayarlamaya çalışan pek çok belediye başkanının varlığına dair de bilgiler geliyor.
1: O zaman bir yandan da bu haberlerin devamı noktasında bir kuliste olabilir diyorsunuz bakıldığında.
0: Evet, olabilir.
1: Şimdi siyasetten ziyade biraz gündelik hayata dair önemli başlıklar da sorulmuş Cumhurbaşkanı'na. Mesela ilginç bir soru. Gurbetçilerle ilgili son yıllarda yaşananlar, bu tartışmalar, zaman zaman yazın gördüğümüz bu saldırılar.
0: Evet, evet. Tabii şimdi bu konunun tekrar gündeme gelmesi malum Aile Bakanımızın, ki kendisi Belçika'da büyümüş bir insan. Orada esnaf ziyareti yapması ve bunun gündeme taşınıp adeta bakanımızın linç edilmesiyle başlayan bir gündem başlığı üzerinden hareketle Cumhurbaşkanımızın da bir değerlendirme yapması istendi. Ama bu arada tabii ki Avrupalı gurbetçilerin ağırlıklı olarak AK Parti'ye teveccüh etmeleri, sevgiyle yaklaşmaları, Cumhurbaşkanımızı her zaman bağırlarına basmaları bu da bir grubu rahatsız ediyor. Bu yüzden de gurbetçileri çok fazla hedefe koyduklarını da maalesef üzülerek takip ediyoruz. Evet. Cumhurbaşkanımız dedi ki bunu edep dışı bir şekilde yapıyorlar. Muhalefetin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan küçümseyici ifadeleri asla kabul edilemez. Kim küfür ve hakarette daha iyiyse mevcut CHP yönetiminin lütfuna mazhar oluyor. Ön plana çıkıyor. Dün arkasından ağladıklarına bugün utanmadan küfredebiliyorlar. Yıllarca beraber oldukları yol arkadaşlarına bunu meşru gören bir zihniyetin vatandaşa neler yapacağını varın siz hayal edin. Görünen o ki muhalefete karşı ne yaparsanız yapın bu testi su tutmuyor dedi. Cumhurbaşkanımız berbat dedi. Ama biz bütün bunlara rağmen partimiz ve bütün teşkilatıyla beraber bunların bu yanlışları karşısında çok daha dik durmak suretiyle yola devam ediyoruz, devam edeceğiz dedi.
1: Evet, bir de şimdi tabii sosyal medya sıkıntısı var. Sıkıntısı diyorum çünkü son zamanlarda bu yaşanan oyunlar, oradaki şiddet içerikli durumlar biraz artık meclisteki gündemle de birlikte yasalaştı. 15 yaş altına sosyal medyanın kısıtlanması. Bu tedbirlerle ilişkin tedbirlere dair ne söyledi Cumhurbaşkanı?
0: Evet, dijital dünya bugün hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve biz de bu gerçeği biliyor ve ona göre hareket ediyoruz diyerek başladı cevabına. Teknolojiyi reddeden değil, teknolojiyi insanlığın hayrına kullanan bir anlayışla düzenlemeler yapıyoruz dedi. Bu konuyu çok önemsediklerini vurguladı. Siber birimlerimiz sanal devriyeleriyle dijital suçlarla mücadele ediyor. Bu hatırlatmayı yaptı. Şiddeti özendiren ve bağımlılık oluşturan içeriklerden sapkın akımlara, sanal zorbalığa kadar bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Yaş doğrulama sistemiyle internet artık 15 yaş altı çocuklarımız için daha güvenli hale gelecek. Bunun kararlarını verdik, veriyoruz. Ailelerin, sosyal ağ sağlayıcıların ve devletin işbirliği sayesinde bu koruma sağlanacak dedi Cumhurbaşkanımız. Ek tedbirlerde planlayarak en kısa zamanda hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. Çocuklarımızı korumak için seferberlik ruhuyla hareket etmeye mecburuz dedi.
1: Çok önemli. Şimdi çocuklardan tabii aile, Mayıs'ın son haftası biliyorsunuz aile yılı kapsamında, aile 10 yılı, vizyon yılı kapsamında artık her sene Mayıs ayının son haftası aile haftası olarak kutlanacak. Tabii burada biz şunu anlamıştık bu 10 yıllık vizyon programında, artık ailenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için her yıl yeni adımlar göreceğiz. Evet. Cumhurbaşkanı neler söylüyor
0: tabii
1: buna dair?
0: Özellikle son dönemde doğum hızının düşmesiyle alakalı verilerin ortaya çıkması ve buna dair gelecek projeksiyonlarının yapılmasıyla birlikte hakikaten ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceğimizle alakalı bir gerçek işte burada masanın üstünde duruyor. Buna yönelik tedbirler alınması lazım. Hükümet bunun farkında ve bununla alakalı farkındalığı arttırmak ve insanların farkındalığını

0: pekiştirmek için ve bu noktada hareket edebilmelerini, bu sıkıntıyı aşabilmemiz için doğru adımlar atılabilmesini sağlayabilmek için de bazı adımlar atılmaya devam edilecek anladığımız kadarıyla. Diyor ki Cumhurbaşkanımız, üç çocuk ikazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Mevcut tabloda haklılığımız ortaya çıktı. Aile ve Gençlik Fonu bu amaçla kuruldu. Bugüne kadar 205 binin üzerinde gencimiz bundan yararlanmaya hak kazandı. Aile 111.6 milyar lira ödeme yapıldı, işte evlilikleri teşvik etmek vesaire. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır dedi. Şimdi belediye yerel yönetimlerin de bu bağlamda attığı yeni adımlar var. Zaman zaman gündemde oldu, işte şu kadar çocuğu olana sıfır araba, bu kadar çocuğu olana belediyede kadro gibi. Belli ki bu tip uygulamaların sayısı da artacak önümüzdeki
1: süreçte. Teşvik göreceğiz diyorsunuz yani evlenenlere ve çocuk yapanlara. Evet, şimdi anayasa meselesi bu hafta yine Cumhurbaşkanı'nın zannediyorum pazartesi günü bir Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde bir konuşması vardı. Orada yine anayasaya dair artık şart, millet bu ihtiyacı hissediyor demişti. Yine sorulmuş. Her fırsatta bunu vurguluyorsunuz diye. Nedir yeni anayasaya dair mesajı Cumhurbaşkanı'nın?
0: Yani şimdi Cumhurbaşkanımız bu konuyu her zaman da gündemde tutacağız diyor. Milletimize verdiğimiz bu sözü mutlaka yerine getireceğiz diyor. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık diyor. Yani AK Parti açısından bir mesele yok. Ciddi de bir hazırlık yapılmış. Milletimizin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği hususları belirledik. Sivil siyasetten bahsediyorsak, çağın gerekliliklerine uygun mevzuat düzenlemelerinden bahsediyorsak, bunu gerçekleştirmek için atılacak bütün adımları yeni anayasa ihtiyacıyla birlikte karşılamayı hedef olarak görürüz. Millet inşallah darbe lekesi taşıyan bir anayasadan kurtulup yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşmak istiyor. Siyaset milletin taleplerine kulak tıkayamaz. Bu hasreti sonlandırmak siyaset kurumunun elindedir. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki gelin her türlü siyasi ön yargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin işte benim anayasam diyebileceği bir metne birlikte inşa edelim dedi Cumhurbaşkanımız ve böylelikle de röportajı noktalamış olduk.
1: Banuel, ben son olarak size şunu sormak isterim. Tabii siz çok tecrübelisiniz ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın da çok fazla seyahatlerini takip ettiniz. Bugün baktığınızda Türk dünyası, hele ki Amerika-İran savaşını da gördükten sonra, bu süreci yaşadıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın orada karşılanması, yine Türkiye'nin Türk dünyasındaki duruşu ve vizyonu ve baktığınızda tabii orada bir Türkiye önderliğinde Türk dünyasının birleştirilmesi açısından son yıllarda önemli bir vizyon da çiziyor Türkiye. Biraz oradaki karşılama, oradaki buna bakış açısından gözlemlerinizi merak ederim.
0: Tabii yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın tesis edilmiş olması, teşkilatlaşması, bir kurumsallaşmanın gerçekleşmesi bir hayaldi. O hayal gerçek olunca özellikle bu noktada Orta Asya Türk Devletleri konusunda hassasiyeti daha fazla olan insanlar çok sevinmişlerdi. Yani bir rüyanın gerçek olması gibi bir şeydi. Şimdi sen tabii Kazakistan'daki karşılama törenindeki ihtimama vurgu yapıyorsun. O görüntüleri de zaten izleyicilerimizle paylaştık. İşte jetler tarafından bütün Kazakistan coğrafyasında Cumhurbaşkanımızı taşıyan uçağa eşlik edilmesi, Cumhurbaşkanımız uçaktan indikten sonraki o karşılama töreni, Kazaklar diyor ki Orta Asya Türk Cumhuriyetleri malum işte Sovyetlerden ayrılarak kuruldukları için ciddi bir Sovyet etkisi, ciddi bir Rus etkisi de söz konusu. Hatta yani Rus ekolünün çok etkili olduğu ülkeler bunlar. Ama bir Rus lidere gösterilmeyen ihtimam Cumhurbaşkanımıza gösterilmiş. Onlar onu konuşuyorlar. Evet. Tabii biz de memnun olduk. Onlar bizim kardeşlerimiz. Cumhurbaşkanımıza kıymet vermeleri çok güzel bir şey. Cumhurbaşkanımız da memnun olmuş. Zaten bunu ifade etti. Yine bütün toplantılarda aynı şekildeydi. Zaten birbirlerini kardeş gibi gördüklerini biliyoruz. Bunu ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza bundan aslında aylar önce kararı almış Ahmet Yesevi Nişanı'nın hazırlanması ve bunun zaman zaman bazı önemli şahsiyetlere tevcih edilmesiyle ilgili karar. Ama bekletmişler Cumhurbaşkanımız gelsin ki ona bu nişanı verelim diye. Bunu biliyoruz. Hakikaten Türkiye çok kıymetli onlar için. Onlar da bizim için çok kıymetli. İlişkilerimizde bu merkezde Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında sorunsuz bir şekilde bütün ülkelerin gelişimini de destekleyebilecek şekilde devam edecek inşallah.
1: Çok teşekkür ederim Banel. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ve Türkistan ziyaretini takip etti A Haber spikeri Banuel ve Cumhurbaşkanı'nın sonrasında dönüşte uçakta verdiği röportajın ayrıntılarını konuştuk. Devam edelim şimdi bir sıcak görüntüyle. Ateşkes var diyoruz ama Gazze'de maalesef saldırılar bir türlü bitmiyor. Errimal Mahallesi'ndeki bir apartman bu kez havadan vuruldu. İsrail Savunma Bakanı Katz da saldırıda Kassam Tugayları komutanı İzzettin El-Haddad'ı hedef aldıklarını iddia etti. En az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Onlarca kişi de yaralandı. İsrail jetleri bu kez 4 katlı bir apartmanı hedef aldı Gazze'de ve İsrail Savunma Bakanı Katz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının komutanı El-Haddad'ın öldürüldüğünü iddia etti. Ancak o iddiaya ilişkin Hamas'tan henüz bir doğrulama yok. Saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla Filistinlinin de yaralandığı bilgisi var. Trump'ın ardından bu kez Putin Çin'e gidiyor. Pekin'de yeni bir zirve için hazırlıklar başladı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e ziyaret edeceğini açıkladı.
2: Trump-Xi görüşmesine ev sahipliği yapan Pekin'de diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin de Çin'e gitmeye hazırlanıyor. Daha önce ziyaret için hazırlıkların tamamlandığını duyuran Kremlin bu kez tarihi açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Xi'nin bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiğini söyledi. Çin basınına göre bu ziyaret, Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası. Rus lider için büyük bir tören ya da gösterişli karşılama ise beklenmiyor. Putin'in ziyareti gerçekleşirse Çin, bir yıldan kısa sürede BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık, İngiltere Başbakanı Starmer ise Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu.
1: İran kanadına bakalım. İran bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken bir yandan da saldırı ihtimalini hala güçlü tutuyor. Trump'ın son açıklamaları ve Çin ziyareti nasıl yankılandı Tahran'da? Hemen gidelim Ekber Karabağ'dan son bilgileri alalım.
3: Merve, teşekkür ederim. ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti sırasında İran'ın nükleer faaliyetlerinin 20 yıl boyunca durdurulmasını istedi. Esasında bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir geri adım olarak değerlendirebiliriz. Çünkü daha önce ABD sürekli bir şekilde İran'ın nükleer faaliyetlerinin sonsuza kadar vazgeçmesini istemişti. İran'dan gelen açıklamada ise Hindistan'da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin, nükleer dosyasının oldukça karmaşık olduğunu, bunun çözülmesinin işte zaman alacağını, o yüzden şimdilik bu meseleyi tamamıyla gündemden kaldırdıklarını ifade etti. İran'ı bakalım önce ABD ile diğer meseleleri çözelim, daha sonra bu meseleye geliriz yönünde ifadeler kullandı. Diğer taraftan Rusya'nın da geçtiğimiz günlerde İran'a bir teklifi söz konusuydu. Rusya İran'a madem ki Amerika Birleşik Devletleri'ne İran zenginleştirilmiş uranyumunu vermek istemiyor, onu bize verebilir, biz stoklayabiliriz yönünde bir Rusya'nın teklifi söz konusu olmuştu. Bu meseleyi de değerlendiren İranlı bakan, bu mesele bizim işimize yarar mı, yaramaz mı, bu konuyu değerlendirmek için Rusya ile istişarelere devam edeceğiz yönünde bir ifade kullandı. İlk kez İran'dan bu meseleyle ilgili bir açıklama geliyor. Çünkü daha önce İranlı yetkililer sürekli bir şekilde İran'ın stoklanmış uranyumunu yurt dışına çıkarılmasına tamamıyla karşı çıkmıştı. Diğer taraftan Amerikan medyası ve İsrail medyası son bir iki gündür sürekli bir şekilde Donald Trump'ın İran'a yönelik yaşanan çıkmazın ardından bir savaş, yeniden savaşı başlatacağına ilişkin haberler yayınlamaktadır diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler. Ekber Karabağ Tahran'dan anlattığı ayrıntıları. Şimdi siber suçlarla mücadele için çalışmalar da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı son 5 günde 64 şehirde ayrı ayrı büyük operasyonlar

0: düzenledi. Operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı. Ayrıntıları alalım. Oğuzhan Gültekin son bilgileri paylaşıyor.
1: Evet, siz de söylediniz, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 1021 şüpheli yakalandı. Özellikle 64 il merkezli düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 319'u da tutuklandı. Yine 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geri kalanların işlemlerine ise devam edildiği bilgisi aktarıldı. Yine tabii ki yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin özellikle yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerine para nakillerine aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve hesaplarına erişim sağladıkları, haksız kazanç sağladıkları sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yasal bahis kuponu, araç kiralama, kapora bedeli, TOKİ sosyal konutları projeleri, akıllı telefon ev aletleri ve yatırım ortaklığı temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları bilgisi not düşüldü. Yine tabii ki suçtan elde edilen gelirleri elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmetleri sağlayıcıları aracılığıyla profesyonel aklama sistemi üzerinden paranın yönünü değiştirdikleri, gizledikleri ve akladıkları tespit edildi. Son olarak özellikle operasyonlar sonucunda yakalanan 48 milyar 16 milyon TL değerindeki para ve mal varlığına da el konulduğunu söyleyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
0: Evet, çok teşekkürler. Oğuzhan Gültekin anlattı ayrıntıları. Savunma sanayi şirketleri içinde Aselsan dünyanın sayılı şirketleri arasında Avrupa'nın da en değerli 5. şirketi konumunda. Son 1,5 yılda yurt dışından tam 194 mühendisi bünyesine kattı Aselsan ve tersine beyin göçünde de tarihi bir başarıya imza atmış oldu. Ayrıca şirketin Oğulbey'de inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi olma özelliğine sahip olan yeni teknoloji üssünün Temmuz ayında da ilk etabının tamamlanması bekleniyor.

0: Türkiye'de en çok mühendis çalıştıran şirketlerin başında geliyoruz.
1: Aselsan, tersine beyin göçünü hızlandırdı. 1,5 yılda tam 194 mühendis Türkiye'ye geri dönerek Aselsan'da göreve başladı.
0: Son dönemde yurt dışından da yoğun bir başvuru alıyoruz. Türkiye'ye geri dönmek isteyen mühendisler çok yoğun başvuruyorlar. 1,5 yılda 194 arkadaşımız işte bugün itibariyle Aselsan'a gelip tekrar Aselsan'da işe başladılar. Türk mühendisleri, daha önce yurt dışına gitmiş mühendislerimiz.
1: Üstelik pozitif beyin göçündeki bu sayı Aselsan'dan ayrılanların 3 katına denk geliyor. 1975 yılındaki ambargolara yanıt olarak kurulan Aselsan'ın bugün 14 bin kişilik teknoloji ordusu bulunuyor. Öte yandan Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi Ankara'da yükseliyor. Geçtiğimiz sene temeli atılan ve Aselsan'ın Ankara'daki mevcut 6 yerleşkesine ek olarak yapılan Oğul Bey Teknoloji Üssü devasa bir yatırım olma yolunda ilerliyor.
2: Oğul Bey Teknoloji Üssü hiç şüphesiz Türkiye'nin geleceğine bıraktığımız çok değerli miraslardandır.
0: Geldiğimiz aşamada hızla ilerliyoruz. Bu yılın ikinci yarısında ilk fazını devreye alıyoruz. Gerçekten 6800 dönüm alanda 710 bin metrekare bir kapı alana sahip Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin yatırımından bahsediyoruz. Adeta bir Aselsan daha doğuyor Oğul Bey'de.
1: Aselsan'ın 6 kampüsünün tamamından daha büyük olan Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün ilk etabının Temmuz ayında açılması bekleniyor.
3: Rojinka Beyş'e ilişkin yeni bir gelişme var. Van'da Rojinka Beyş'in ölümüne dair yeni bir gelişme var. Baz istasyonu analizi yapmak için özel bir ekip görevlendirildi. Bu ekibin de çok kısa bir sürede hemen göreve başlaması bekleniyor. Ayrıntıları alalım. Nazlı Timur son bilgileri paylaşacak.

0: Evet, Van'a geldikten 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaeşi'nin ölümünün aydınlatılması yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Tabii her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Yine Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle birlikte Rojin Kabaeşi'nin cep telefonunun çözülmesi için bir girişimde bulunuldu. Bu cep telefonu Çin'e gönderilmek üzere şu anda çalışmalar devam ediyor. Çin'e gönderilecek cep telefonunun açılması için. Tabii yine bugün yine bir gelişme oldu. Bu da yine Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle bir baz ekibi kuruldu. Bu baz ekibi de bugün itibariyle Van'da çalışmalara başladı. Tabii çalışmalara da değinecek olursak Rojin Kabaeş üniversitede kaldığı yurttan ayrıldı ve o yurtta da soruşturma devam edecek ve yurttan ayrılınca Rojin Kabaeş cep telefonuyla görüşüyordu ve cep telefonlarına ulaşılmak için çalışmalar sürecek. Rojin Kabaeş'in üniversiteden ayrıldıktan sonra sahil bandında yürüyordu ve bu sahil bandında bir telefon görüşmesi yapıyordu. Tabii o telefon sahil bandında belli bir noktada kamera vardı. Bu Rojin Kabaeş bu kameradan ayrıldı ne yazık ki ve soruşturma devam ediyor dedik. Rojin Kabaeş'in cansız bedeni 18 gün sonra Mola Kasım köyünde bulunmuştu. Az önce ifade ettiğimiz gibi baz ekibi şu anda o bölgede çalışmalarını sürdürüyor deyip sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Nazlı Timur anlattı ayrıntıları. İstanbul Küçükçekmece'de D100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Araçta mahsur kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
2: Önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Görüntüler Küçükçekmece D100 Karayolu'ndan. Sabah saatleriydi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi ulaştı. Araçta mahsur kalan sürücü kurtarılmayı bekledi. Talihsiz sürücü için zamanla yarış başladı. Sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araç yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası çekici yardımıyla kaldırıldı.
1: Kurban Bayramı'na artık geri sayıyoruz ve kurban pazarlarında da hareketlilik var. Kurban alırken nelere dikkat etmek gerekir? Bu sene fiyatlar da nasıl, hemen soralım. Merve İzci Özmen konuyla konuşacak ayrıntıları.
3: İyi yayınlar dileyelim Merve. Evet, aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi sayılı günler kaldı ve kurban pazarlarında da ciddi şekilde bir yoğunluk var. Peki izleyicilerimiz sağlıklı bir hayvanı, kurbanı nasıl anlayabilir? Hemen yanımda çok değerli bir konuğum var, Oğuz Bey, veteriner hekim. Sizle de konuşalım, hoş geldiniz.
4: Hoş buldum, merhabalar, hoş geldiniz siz de.
3: Evet, teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki ciddi şekilde bir yoğunluk var ve tırların da biri gidip biri geliyor. Bu konuda vatandaşlarımız, müşteriler sağlıklı bir hayvanı nasıl anlayabilir? Hemen örnekli bir tane gösterelim.
4: Tabii,
3: siz de
4: bilin. Buyurun. Öncelikle veteriner hekimler ve veteriner teknikerleri olarak belediyelerin bünyesinde biz hayvanların evraklarını, pasaportlarını kontrol ediyoruz. Denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında hayvanların genel olarak önce dış bakıdan kondisyonlarına bakıyoruz. Durumları nasıl? Nasıl bakıyorlar? Canlı bakıyorlar mı? Gözlerindeki, burnundaki, ağzındaki akıntılara bakıyoruz. Hatta. Şimdi kurbanlık olarak bizim öncelikle yaşını tayin etmemiz gerekiyor. Bu yaş tayininde bizim için öncelikli olarak göstermemiz gereken alt iki insisif diş dediğimiz kesici, aha, dişlerin büyük olması. Bu halk, evet, tabirinde kapak atmak da deniyor. Şöyle birazcık, evet, tosunumuz.
3: Çok zorlamayalım, aynen. Şey, siz anlatabilirsiniz.
4: Şuradaki iki dişin büyük olması, evet, bizim için bu hayvanın iki yaşını geçtiğini gösteriyor. Daha sonrasında sağlıklı bir hayvanın duruşu şey olarak önemlidir. Genel olarak ayak hastalıklarına bakıyoruz. Hayvanın dört ayağına birden basması gerekiyor. Genital organların muayenesi bizim için çok önemli. Kötü kokulu, kötü karakterli bir akıntının olmaması lazım. Daha sonra burun ucundan baktığımız üzere merme dediğimiz burun ucu kısmının nemli olması gerekiyor. Gayet nemli.
3: Evet, gayet bu zaten gayet sağlıklı görünüyor.
4: Evet, bu şekilde. Ya genel olarak açlık çukurunun çok çökük olmaması hayvanın kondisyonu hakkında bize ön fikir bilgisi verir. Baktığımız zaman kaliteli kıllarının parlaklığı, mat olmaması, kırışık olmaması bizim için dikkat ettiğimiz kriterler.
3: Evet.

0: Teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Veteriner hekimimizden de aslında önemli bilgileri aldık. Vatandaşlarımız kurban satışında burun ucuna dikkat etmeleri gerekiyor ve bununla birlikte de aslında satıcılarıyla da sağlığı hakkında konuşmaları gerekiyor. Hemen şöyle de gösterelim. Bizler şu an Ümraniye'deyiz ve sabahın erken saatlerinden itibaren ciddi şekilde bir yoğunluk başladı ve 7/24 açık olduğunu da bildirelim. Tabii sayılı günler kaldı. Bununla birlikte pazarlıklar devam ediyor. Satışlar devam ediyor. Yine Türkiye'nin birçok yerinden de hayvanlar tırlarla getirilmeye de devam ediyor. Tabii burada şöyle bir önemli nokta var. Bunu da belirtmek istiyorum izleyicilerimize. 1,5 tonluk İstanbul'un en büyük kurbanlarından bir tanesi de burada. Ve aslında 1 tonun üstünde birçok hayvan da var. Hatta bir tanesi bir önceki yayınımızda da yine müşterisiyle buluştu. Satışlar tüm hızıyla devam ediyor ve 7/24 artık sayılı günler kala devam ettiğini ve açık olduğunu da söyleyelim. Burada İstanbul'un birçok bölgesinde bayram hareketliliği, Kurban Bayramı'nın heyecanı devam ediyor ve gelen müşteriler aslında burada hem satıcılarıyla konuşup hem de aslında kendileri de kontrol ederek sağlıklı bir hayvanın nasıl olduğunu anlayabiliyorlar. Kolay gelsin.
1: Hoş geldin. Başımızdan geldiniz.
0: Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor satışlar? Hareketlilik var mı?
1: Çok iyi, çok iyi, çok şükür. Allah İstanbul başımızda eksik etmesin. İstanbul halkı adamdır. Yani her sene de buraya getiriyoruz kurban, her sene de kesip Allah razı olsun.
0: Evet, şunu da sormak istiyorum. Şu an fiyatlar ne durumda?
1: Çok güzel fiyatlar.
0: Ne kadardır?
1: Yani memlekete de zaten bu sene hayvan kıtlığı biraz eksik olduğu için memlekete de öyle. Muş'ta, Kars'ta şeyde biraz piyasa yüksek.
0: Evet, ne kadardan başlıyor tahmini?
1: Mesela buradan 600'den 250'ye kadar da var. Normal yani bir piyasa memlekete de en iyi fiyata veriyordu zaten.
0: 200'den başlıyor, 600'e kadar da devam ediyor.
1: Evet. Evet yani o
0: teşekkür ederiz.
1: Çıkan da 1 ton 200, 1 ton evet. 300 yani o müşterimiz de korkmasınlar. Yani
0: evet, İstanbul'da
1: ama İstanbul korkmaz yani bu kurbandan korkmaz. Her sene gelip alacak.
0: Kolay gelsin diyelim ama hayırlı işler. Kurban Bayramı'nın hareketliliği İstanbul'un birçok noktasında da hissediliyor diyelim ve bu noktadan sözü size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Merve İzci Özmen anlattı ayrıntıları. Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde koçerler her sene ilkbaharın gelişiyle birlikte Doğu Anadolu bölgesindeki yaylalara göç ediyorlar. Onların zorlu yolculuğu şimdi ekrana gelecek. Ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Evet, kolay gelsin.
1: Sağ olasın abi. Hoş geldiniz. Tabii abi, koyunları zaten ot yok. Ot olmadığı için yemliyoruz halen. Daha ondan sonra yaylaya çıkacağız Allah'ın izniyle bugün.
0: Şimdi yaylaya çıkmadan önce hayvanları yemliyorsunuz.
1: Abi canım, yemlemesek açtır zaten. Koyun mesela vitamine karşılanması için yani.
0: Saman veriyorsunuz.
1: Aynen, saman arpa bile veriyoruz. Ondan sonra şimdi sahamı da yapacağız. Kuzuları hem sileceğiz.

0: Şimdi büyük bir çiftlikteyiz. Berivanlar tarafından koyunlar teker teker sağlıyor. Yanımızda bir berivan anne var.
1: Hayat işte yağmur yağdı zordur. Çamur çoktur. Akış da işte zordur. Saman maman da veriyor, arpa da veriyor, zordur işte. Yeni yaylaya gidiyor. Yayla iyidir yani, ot var. Hava güzeldir. Orada güzeldir yani. Süt çoktur. Burada süt yoktu.
0: Peki günde kaç koyun sağıyorsunuz?
1: Vallahi günde koyun yani 400-300.
0: Peki zor değil mi? Parmaklarını yorulmuyor mu?
1: Bak bak parmağına bak. Ya bak parmağına bak. Çok zordur ha. Ya çok zordur ama mecburdur işte. Bizim mesleği buydur ha.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: Vallahi kaç günde, kaç senedir. Ben 45 sene ben buradayım. Babanın yanında da 4-5 sene sağıyor. 50 sene yana sağıyorum.
0: Maşallah 50 senedir koyun keçi sağıyorsunuz.
1: Aynen.

0: yolculuk öncesi iş bitmiyor aslında. Şimdi Besime teyzemiz koyunları sağdı ve mayasını yaptı, peynire dönüştü. Şimdi bundan sonraki işlemi hep birlikte göreceğiz. Örgü peynir mi olacak?
1: He.

0: getiriyor, getiriyor. İşte burada Gökova'da mayalanıyor. Ondan sonra mayalandıktan sonra şey yapıyor. Bu torbalara bırakıyor. Burada süzüyor. Ondan sonra su kaynatıyorlar. Suyu böyle büyük bir leğende o suyu üzerine boşaltıyor. O biraz şey oluyor. Tam yani basmak eritiyor yani eriyor.
1: Tezgahını çeviriyorsunuz. Şimdi değerli izleyicilerimiz, aslında bu peynir bir fabrikasyon değil. Organik bir peynir. Tabii. Görmüş olduğunuz gibi koyunlar sağıldı. Buraya getirildi sütü ve ablamız, teyzemiz mayasını yaptı ve peynir haline dönüştü. Çok lezzetli olduğunu şimdiden söyleyebilirim.

0: zorlu yolculuğu biraz sonra başlayacak, ancak yolculuk öncesi veteriner hekim tarafından bazı kontroller yapılıyor ve şu anda ekranlara taşıyoruz.
1: Yetiştiricimiz ilçe tarım gününe müracaat ederek göçer hayvancılık yapmak istediğini bildirdi. Biz de olay yerinde hayvanların sağlık yönünden taramasını yapıp kontrollerini yapıyoruz. En son yolculuk için veteriner sağlık raporu deneyeceğiz.

0: Şimdi gerçekten Koçerlerin zorlu bir mücadelesi var. Zorlu bir yaşam mücadelesi
1: doğrudur,
0: var.
1: Doğrudur. Çok doğru aslında. Yani dedim de öyle bir zahmet var ki yani.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Bu ta çoktandır yapıyoruz. Yani yaklaşık belki bir 30 sene falan vardır bu işi yapıyoruz.
0: 30 sene?
1: He.
0: He, çok güzel. Allah güç kuvvet versin inşallah aynen size. Size. Tabii hayvancılık bölgemizde en önemli mesleklerden biridir.
1: Ön sıradadır.
0: Ha, ön sıradadır ve neredeyse bu bölgede herkes hayvancılık yapıyor. Tabii ve ki hayvancılık yaparak da geçimini sağlıyor. Muhtarım sanırım o keçe. Sizin gece yorganınız değil mi?
1: Doğrudur.
0: Maşallah bu herhalde senin yorganındır.
2: Ha, bu yorganımdır. Bu su geçirmez. Bak bu laylondur, bu da çadır.
3: Üstünde şey branda çadır da var.
0: Bir gösterebilir miyiz? Nasıl yaptınız? Siz mi yapmışsınız?
3: Bunu tabii biz yapmışız. Bizim gittiğimiz yer bağırlıktır aslında. Biraz aşağıdır. Fazla soğuk değil yani.
2: Böyle bu kaç senedir koruyoruz da böyle. Bunun içinde abi. Yağmur yağıyor, dolu yağıyor, kar yağıyor.
0: Yani
2: halimiz budur.
0: Çobanların dışarıda giydiği kamuflaj keçe.
2: Keçe.
0: Kaç kilodur? Nasıl yani taşıyabiliyorsun?
2: 4 kilo falan. 4 var 4.
4: Başındaki evet.

0: ekmeğin bir özelliği var. Yani 100 yıl boyunca kalsa bir şey olmaz değil mi? Evet, şimdi bu bizim bölgemizde. Maşallah. Şimdi bunu ıslatıyoruz değil mi? Ha.
1: İşte
2: sofraya
1: getirdi ıslattı işte evet. Daha yiyor.
0: Peki bunu nasıl yaptın? Ne kadar böyle güzel güzel yapmışsın, ince ince yap. Peki bu burada ne var? Burayı da çekelim.
3: Burası da burada da size puzu kestim.
0: Bizde puzu kestim.
3: İşte çobanlar, çocuklar yapmış.

0: Ben Sıbrı'daydım. Mutlu Bey telefon açtı diye geleceğiz. Dedim o zaman zannet, evet telefon açtı diye hazırlığı yapıyor. Hiç olmazsa bir kuzumuzu yesinler yani.
1: Allah razı olsun. Valla biz de çok şanslıyız. Ha. Nereye gidiyorsak kuzu kesiyorlar. Geçtiğimiz haftada Karaca bölgesine gittik. Bize kuzu kesti.
0: Bir tadına bakarlar. Nasıl
1: kuzu mu, şey, kuzu mu keçi mi?
0: Kuzudur.
1: Kuzudur. Abla nasıl yaptın bize anlatabilir misin?
2: Heh.
1: Nasıl yaptın? Çok lezzetli.
2: İşte kesiyor, ufattı. Ateşte yani.
1: Odun ateşince, odun ateşinde pişince çok lezzetli olur.
2: Aynı.
1: Bir de senin tabii el lezzetin de var.
2: He tabii ya.
0: Var burada. Leğen biraz geniştir ya.
1: Evet.
0: Geniş olduğu işi daha rahat pişiriyor. Evet, rahat daha pişiriyor. Daha tadı lezzetli.
2: Başka bir şey karışma yani. Sadece ettir yani.
1: Sadece ettir doğal.
2: Domates, biber.

0: Şerlerin zorlu yolculuğu biraz önce başladı. Pick-up eşyaları alıp yola çıktı. Şimdi artık yaya olarak çobanlar ve hayvan sahipleri yola çıkmaya başladılar. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın abi.
0: Evet, sizin için artık başladı zorlu süreç.
1: Doğrudur abi. Zaten spor yapmaya gerek yok. Sürekli sahalardayız. 2 ayda bir ayakkabı zaten değiştiriyoruz. Aile her gün günde bir yerde oluyoruz. Yavaş yavaş yaylaya çıkmaya başladı.
0: Erzincan buraya çok uzak.
1: Doğru.
0: Siz şimdi yavaş yavaş yaya olarak yola çıktınız.
1: Doğru.
0: Çıkıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Nerede kalacaksınız, yeri belli ettiniz mi?
1: Tabii belirli yerler var mesela abim. Şu an mesela genellikle Erzurum, Bingöl, Elazığ, Bingöl tarafından, Erzurum tarafından dolaşıp o Erzincan'a da gideceğiz. Tunceli tarafından zaten dağlıkta sert kaya araziler olduğu için mecbur şeyden Erzurum tarafından ilerleyeceğiz.
0: Peki kaç saatte bir mola vereceksiniz?
1: Mola zaten öğlen, zaten akşam durduğumuz yerden, kaldığımız yerden zaten duracağız. Gece saat böyle 2:30-3 gibi tekrar harekete geçeceğiz. Ta da sabah güneş çıkana kadar harekete geçeceğiz. O saatlerde mola vereceğiz. Çay mı kahvaltımızı yapacağız. Tekrar yine hareket

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bir 1,5 milyar nüfusta Hindistan'da hükümet altın almayın dedi. İthalat vergisini artırdı. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin en az bir yıl altın almayın çağrısının ardından hükümet altın ithalat vergilerini iki katından fazla artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve dış finansman baskısı kararın temel nedeni olarak görülüyor. Hindistan altın ihtiyacını neredeyse tamamen ithalatta karşılıyor ve her ons altın için dolar ödüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına...

0: Idefix, Idefix.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
6: Türksel gücünde.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Yozgat'ta öğrenci servisi şarampole uçtu. 2 öğrenci ve sürücü hayatını kaybetti. 7 öğrenci yaralandı.
4: Servis minibüsü 2 öğrenciye mezar oldu. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde okuldan eve dönen öğrencileri taşıyan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
5: Baksana! Arayı sana vereyim istiyorsan.
4: Kazada 2. sınıf öğrencisi Çınar Şahin, 4. sınıf öğrencisi Zennure Özdemir ve servisin şoförü Şeref Şahin hayatını kaybetti.
6: Okulumuzdan aldığı öğrencileri Söğütlü köyüne bıraktıktan sonrasında yukarı Çiçekli
7: biliyorsun.
6: Köyüne öğrencilerimizi, geri kalan öğrencilerimizi götürürken kaza yaptı. Kazada 2 öğrencimiz de bir servis şoförümüz vefat ederken 7 öğrencimiz de yaralandı. Öğrencilerimizin genel durumları iyi.
4: Kazanın sebebi araştırılıyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yeni bir operasyon yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasında ise gözaltına alınanlar var.
8: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nde ihalelere kurgusal bir düzenekle fesat karıştırıldığını belirledi. Soruşturma dosyasına göre aynı yöntemle 6 ayrı ihalede usulsüzlük yapıldı.
9: 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
8: Bir diğer operasyon Üsküdar Belediyesi'neydi. İddiaya göre bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvuruları sırasında projeye aykırılık gerekçesiyle müteahhitlerden ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildi. Taleplerin üst düzey yöneticilerin katıldığı görüşmelerle şekillendirildiği, usule aykırı yapılara onay verildiği tespit edildi.

0: savcılık maddi menfaatin elden, şirket hesapları ve farklı para trafikleri üzerinden sağlandığını değerlendirdi. Düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.
1: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu ve Galatasaray 26. kez lig şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 4. kez şampiyon olan sarı kırmızılı futbolcular dün Ramspark Stadyumu'na gittiler ve taraftarın önünde kupasını kaldırdılar.
2: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray taraftarları da şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü. Her yer sarı kırmızıya boyandı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüse yola çıkan sarı kırmızı futbolcular yaklaşık 3 saatte Ramspark'a ulaşabildi. Takım otobüsünün araçlarıyla eşlik eden taraftarlar sık sık marşlar söyleyip şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluk kutlamasında drone gösterisi büyük beğeni topladı. Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen'in de arasında olduğu futbolcuların suretleri drone'la gökyüzüne yansıtıldı. Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray taraftarı önünde kupasını kaldırdı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri'deydi. Suç örgütleriyle mücadele noktasında önemli mesajlar paylaştı ve yeni anayasaya ilişkin de açıklamalar yaptı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır.
4: Yeni anayasa vurgusu yaptı, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri'de konuştu. Valilik binasını ziyareti sırasında konuşan Bakan Gürlek'in gündeminde yeni ve sivil anayasa vardı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde bir reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
4: Faili meçhul dosyalar için özel bir birim kurulduğunu da hatırlatan Gürlek, suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını söyledi.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kayseri'de önemli mesajlar verdi. Suçla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurguladı.
3: Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir.
4: Bakan Gürlek, adalet anlayışının merkezinde vatandaşın olduğuna da vurgu yaptı.
3: Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlünün üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umutunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır.
1: Ve Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyareti, Türkistan basınında da Türkiye'ye övgüsü geniş yer uyandırdı Türk dünyasında. Üst düzey ziyareti manşetlerine taşıyan gazeteler bölgede taşların yeniden dizildiğine ve Ankara'nın yükselen gücüne dikkat çektiler.
0: Başkan Erdoğan'ın

0: Kazakistan temasları Orta Asya medyasının gündemine oturdu. Ankara'nın Türk dünyasında artan stratejik rolüne dikkat çekildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey ziyareti Atayurdu'nda büyük ilgi gördü. Orta Asya'nın önde gelen gazetelerinden The Times of Central Asia, Erdoğan'ın diplomatik ziyaretini manşetlerine taşıdı. Orta Asya'da taşlar yeniden diziliyor başlığını kullandı. Bölgenin uzun yıllardır Çin ve Rus etkisinde olduğuna dikkat çekilen haberde, Türkiye için bölgenin manevra alanını genişleten 3. ve bağımsız güç vektörü ifadeleri kullanıldı. Ankara'nın büyüyen nüfuzu için Orta Asya'nın stratejik yönelimini etkileyen ve yükselen bir güç merkezi denildi. Erdoğan'ın temasları içinde Türk dünyasının jeopolitik ağırlığını perçinlediği belirtildi.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz.
0: Analizde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in Türkiye için kullandığı Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan altın köprü ifadesine de yer verildi. Ankara'nın Avrasya'daki merkez ülke konumunu pekiştirdiği vurgulandı. Haberde Türk devletleri arasındaki kültürel kardeşlik bağları da öne çıkarıldı. Türkiye, Orta Asya'yı tek eksenli bağımlılıktan kurtaran en etkili dengeleyici aktör oldu denildi. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde yapay zeka ve dijital kalkınma temasının öne çıkması da kardeş ülkeler arasında yeni dönemin işareti olarak yorumlandı.
2: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına da devam ediyor. Nebatiye'ye bağlı Haruf beldesindeki bir sağlık merkezi hava saldırısının hedefi oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail saldırısının dün akşam saatlerinde yaşandığını açıkladı. Sağlık merkezinin büyük bir bölümü bu saldırıyla birlikte yıkıldı. Üçü sağlık çalışanı, 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralı. Yaralılar tedavi altında, enkazda arama kurtarma çalışmaları da devam etti gece boyunca. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2950'yi aşmış durumda. Amerikan Başkanı Çin ziyareti sonrasında ülkesine dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İran savaşı ve Tayvan gerilimi vardı. Trump'tan kısa bir süre önce ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi kameralar karşısındaydı ve Amerika'ya güvenmiyoruz ancak diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz dedi.
3: Bir yanda Trump, İran savaşı hakkında övündü.
4: İran'a karşı tam bir askeri zafer elde ettik.
3: Diğer yanda Araghchi, ABD ile tıkanan müzakerelerle ilgili demeç verdi.
5: Şu anda ateşkes halindeyiz. Bu ateşkes çok kırılgan olsa da diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz.
3: Washington-Tahran hattında görüşmeler tıkandı ancak müzakere umutları hala sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyareti dönüşünde Air Force One uçağında gazetecilere konuştu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping de İran konusunda mutabık olduklarını söyledi.
4: İran'ın füze kapasitesinin %80'ini koruduğuna dair haberler doğru değil. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Çin devlet başkanı da bu konuda benimle aynı fikirde.
3: Trump'tan binlerce kilometre ötede Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki BRICS toplantısında İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi kameralar karşısına geçti. ABD'nin tehditleri bizi yıldıramaz dedi.
5: Bizi birçok kez sınadılar ancak biz asla baskıya veya tehditlere boyun eğmedik. Bu nedenle şu anda en önemli konu güven meselesidir. Amerikalılara hiçbir şekilde güvenemeyiz.
3: Trump konuşmasında İran'ın nükleer zenginleştirmeyle ilgili teklifine de değindi.

0: İran donanmasıyla koordinasyon sağlamalı. Orada durum şu an çok karmaşık ve gemilerin güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: İran'dan petrol alan Çinli şirketlere yaptırımları kaldırabileceğini söyleyen Trump, Hürmüz konusunda topu Çin'e attı.
2: Hürmüz Boğazı'nın açılması için Çin'in İran'a baskı yapmasını istemedim. Çin'in deniz ticaretinin %40'ı buradan geçtiği için Hürmüz Boğazı'nı açmak Çin'in yararına. Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrolünü satın alan Çin petrol şirketlerine yaptırımların kaldırılması konusunda karar vereceğim.
1: Trump'ın gündeminin bir diğer başlığı ise Tayvan konusuydu.
2: Tayvan konusunda karşı karşıya gelip savaşmak istemiyoruz. Bu konuda bir çatışma olduğunu da düşünmüyorum. Tayvan konusunda hiçbir söz vermedim. Tayvan'a silah satışı için onay vermedim. Bunu yapabilirim, yapmayabilirim.
3: Sıcak bir bilgi, bir son dakika gelişmesi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen uluslararası bir şebekeyi çökertti. Bir ajan ağı çökertildi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Tem Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında 4 şehirde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 7 kişi tutuklandı. Sıcak bir gelişme. Stratejik operasyon, ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler ve etnik gruplarla birlikte kamu görevlerine karşı hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servisine aktarıyordu ve bu şebeke çökertildi. 7 kişi tutuklandı. Son dakika bilgisi. Macron'a dair yine bir açıklama, yine bir haber. Bu hafta Afrikalılara yönelik çıkışıyla çok konuşulmuştu Macron. Türkiye'nin son dönemde Afrika'da attığı adımlar da yine Macron'un gündeminde. Fransa Cumhurbaşkanı bu kez Türkler geldi, bize her kapı açılır devri bitti diye konuştu Afrika'ya dair. O açıklamalara bir bakalım.
1: Macron Afrika'daki hezimeti itiraf etti. Fransa gitti, yerine Türkiye geldi dedi.
4: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır devri bitti.
1: Ankara son dönemde Afrika politikasıyla öne çıktı. Başkan Erdoğan 2005'i Afrika yılı ilan etti. O tarihten sonra kıtada işler değişmeye başladı. Ancak Batı'nın yaptığı gibi değil. Sömürmek yerine kazan kazan politikasıyla her iki tarafında gelişmesini sağlayacak hamleler yaptı Türkiye. Büyükelçilik sayıları arttı, askeri yatırımlar yapıldı. İnsani yardımların yanı sıra ticaret hacmi de büyüdü.
4: Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal.
1: Somali bunun en net örneklerinden biri. Türkiye'nin son 10 yılda Somali'ye yaptığı yardımlar 1 milyar doları aştı. Ardından askeri anlaşmalar beraberinde geldi. Somali askerleri eğitildi, bölgedeki terör unsurlarıyla mücadele arttı. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan görev unsurları güvenlik için bölgede. Yani Türkiye'nin hamlelerinde her iki tarafta kazanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Afrika'daki değişen bu durumu itiraf etti. Paris 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor dedi.
4: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır devri bitti.
3: İsrailli şirketler Starlink kullanıcılarının konumunu ve kimliğini ortaya çıkarabilen yeni bir yazılım geliştirdiler. Sistem uydulara sızmak yerine internetteki reklam verilerini analiz ederek kişisel bilgilere çok rahat ulaşabiliyor.
5: Elon Musk'ın uydu internet ağı Starlink uzun süredir savaş bölgelerinde, kriz anlarında ve sansür uygulanan ülkelerde özgür iletişimin simgesi olarak görülüyordu. Ancak İsrail merkezli şirketle ilgili ortaya çıkan yeni bir araştırma bu sistemin kullanıcıları için ciddi bir güvenlik tartışmasını gündeme taşıdı. Harika Haaretz gazetesinin araştırmasına göre İsrailli iki teknoloji firması Starlink terminallerini anlık takip edebilen ve kullanıcıların kimliklerini ortaya çıkarabilen bir yazılım geliştirdi. Sistemin adı Starget. İddiaya göre teknoloji Starlink altyapısını hacklemiyor, onun yerine reklam verileri

0: kimliklerini, dijital kimlik bilgilerini ve internet kullanım izlerini bir araya getiriyor. Böylece yalnızca cihazın bulunduğu nokta değil, internete bağlanan kişinin kim olduğu da belirlenebiliyor. Canlı gösterimlerde Orta Doğu, Rusya, Çin ve Hindistan'daki terminallerin harita üzerinde anlık izlendiği vurgulandı. Şirket belgelerine göre sistem dünya genelinde yaklaşık 1 milyon Starlink terminalini takip ediyor. Yani Apple ve Google'ın reklam amaçlı oluşturduğu dijital kimlikler kullanılıyor. Kullanıcıların bıraktığı çevrim içi izler konum verileriyle eşleştirilerek detaylı profil çıkarılıyor. Starlink şimdi yalnızca iletişim teknolojisiyle değil, küresel ölçekte büyüyen dijital gözetim tartışmasıyla da gündemde.
1: Şimdi tatil sezonu başlıyor ve tatil sezonu başlarken de hırsızların, dolandırıcıların maalesef en çok sevdiği dönem bu dönem. Çünkü özellikle internet sitelerinde çok farklı dolandırıcılık var bu otel satışlarında. Ve tatile çıkarken de mağdur olmamak için bu sene biraz daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Çünkü farklı sitelerde farklı fiyatlar var ve ucuza da aldanmamak gerekiyor. Nelere dikkat etmek lazım? Hemen konuşalım. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçer stüdyomuza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Merve.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi her sene yaşadığımız bir sıkıntı ama son birkaç yıldır daha çok arttı bu. Tabii fiyat farkı, yüksek fiyatların da burada biraz etkisi var. Nelere dikkat etmek lazım bir internet sitesinden bir ödeme yaparken tatil için?
2: Şimdi aslında biz 10 başlık çıkardık. Bu 10 başlık peyderpey başka bültenlerde, başka dönemlerde de tek tek işlediğimiz dolandırıcılık yöntemlerini, vatandaşların bunlara kanmaması için aslında bu dolandırıcılık başlıklarını topladık. Bunların içerisinde senin belirttiğin üzere sahte internet sitelerinden tatil rezervasyonları, araç kiralamadan ve evinizin, tatil yaptığınız lokasyonun konumunu paylaşmamaya kadar bir sürü başlık var. Kısaca özetleyelim çünkü uzun bir tatil süreci başlıyor. Bu tatil süreci içerisinde en dikkat çeken noktalardan birisi tabii ki vatandaşlar uzun bir tatil olunca hesaplı ve bir o kadar da konforlu tatil arayışına giriyorlar. Ancak birçoğu maalesef özellikle bungalovların kiralanmasında ya da otel rezervasyonlarında kayıtlı bakanlık tarafından ya da resmi kurumlar tarafından çalışma faaliyeti verilmeyen yani çalışma yetkisi olmayan sahte sitelerden ya da kaçak noktalardan bu şekilde mağduriyet yaşayabiliyorlar. Onun için internet bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın başlığını koyduk. Birincisi internete girdiğinizde herhangi bir arama ve rezervasyon yaptırmaya çalıştığınızda emin olun ki eğer teyit etmediğiniz bir site tatil rezervasyon lokasyonuysa kesinlikle orada bir düşünmeniz gerekiyor. Burada en önemli nokta kesinlikle gerek banka gerek kredi kartı şifrelerinin paylaşılmaması. Çünkü o şifreler paylaşıldıktan sonra ikinci adım isteniyor. O ikinci adımda size gönderdiğimiz, telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi kodlar mısınız, telefona yazar mısınız denildiği zaman sadece para olarak dolandırılma değil, burada kimlik bilgilerinizin alınıp başka dolandırıcılık olaylarında kullanma riski de var. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Yine rezervasyon adresini kontrol edinden kastımız şu, yapmış olduğunuz bir rezervasyonda İşte açık büfe ya da denize sıfır bir lokasyonu belki planladınız ama karşınızda hiç alakası olmayan bir lokasyona gidebilirsiniz ya da öyle bir adres olmadığını görebilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu nasıl teyit edilecek? Hem resmi kurumlardan, bakanlığın resmi kurumlarla ilgili sayfasından, tatil rezervasyonu yapılan resmi kurumlardan bu lokasyonun adresini ve numaradan arayarak böyle bir site olup olmadığını, lokasyon olup olmadığını teyit etmek faydalı olacaktır. Yine hızlı hızlı gidecek olursak bir ön ödeme, kapora ödemelerinde de bu çok yapılıyor son dönemde. Buna dikkat etmek gerekiyor. Örnek veriyorum. İşte 10 bin liralık bir paket ayarlıyorsunuz. Ancak ön ödeme kapora adı altında 1000 lira para isteyebiliyorlar sizden. Aslında bu 1000 lira para belki ya ne olur gitsin diye düşünebileceğiniz belki küçük bir rakam olarak görebilirsiniz ama dolandırıcılar bu dolandırdıkları kişinin sayısını fazla tutarak aslında 100 kişiyi dolandırırsa 100 bin lira bir para oluyor. O yüzden de hesaba para gönderme konusunda kapora adı altında yapılan işlemlere de dikkat etmek gerekiyor.
1: Neredeyse
2: Merve.
1: De yarısını alıyorlar ve sonra bir odayı da başka kişilere satıyorlar.
2: Maalesef hani bu yüzden de çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki aşırı ucuz tatil ilanlarına inanmamak gerekiyor. Çünkü sektör eğer 4-5 yıldızlı bir otelden bahsediyorsak kıyas yaptığınız diğer rezervasyonlardan çok düşük miktarda bir teklifse burada bir soru işareti koymanız gerekiyor. Yine sahte görsellerle karşı teyit alınması gerekiyor. Kendi rezervasyon sitelerinde aslında alakası olmayan çok lüks manzarasıyla ve fiziki ortamıyla, konumuyla alakalı olmayan görseller paylaşabiliyorlar. Bunlar rezervasyon konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar. Diğer bir sayfamız vardı. Şimdi tatilde konum paylaşmama konusu da çok önemli. Bu belki nasıl yapacağız diye düşünebilir vatandaşlarımız. Çünkü gidildiği yerde çocuklarıyla, eşiyle bir tatil ortamında olan birisinin sosyal medya hesaplarından herkes paylaşım yapıyor. Burada şuna dikkat edilmesini uyarıyor uzmanlar. Şimdi siz tatildeyken sizin tatile gittikten sonra terk ettiğiniz evinizle ilgili eğer konum bilgilerini bilen kötü niyetli birileri var ise o tatil süresi boyunca evinizden uzakta olduğunu bilerek evinizde bir hırsızlık ya da daha başka bir kötü niyetle ilgili bir girişimde bulunabilir. Yani sizin nasıl olsa evinizde olmadığınızı işte güney illerimizden bir noktada olduğunuzu İstanbul'daysanız buradaki ikametinizin boş olduğu anlamına geliyor. Yani bunun için tavsiye şu, tatilinizi yapın ama ikametinize döndükten sonra bu paylaşımları yapın.
1: Bizde çok zor biliyorsun. Bizde evet, buna 2 sene önce bir sosyal medyada Instagram kapanmıştı. Tatil rezervasyonları iptal edilmişti. Bizde artık iş paylaşım yapmak için tatile gitmeye geldi.
2: Maalesef.
1: Ama maalesef doğru olması gereken aslında değil mi? Güvenlik açısından da bulunduğunuz yeri ifşa etmek değil. Döndükten sonra istediğiniz kadar paylaşın.
2: Evet. Şimdi evde biri var izlenimini bırakından kastımız şu. Şimdi tatile giderken en azından uzmanların tavsiyesi şu. Bir hafta ya da 10 gün boyunca herhangi bir evin perdesinin sürekli kapalı olması, herhangi bir şekilde ışık yanmaması o evin boş olduğu izlenimini verebiliyor. Ne öneriliyor? En azından evdeki çift perdelerden birisini açık bırakın. Bu öneriliyor. Diğer bir öneri de en azından şunu yapabilir vatandaşlarımız. Tabii ki bunlar kendi halinde minimum alabilecekleri güvenlik tedbirleri. Evlerinin önünde ayakkabılar bırakılabilir kapının önünde. Evde birilerinin olduğuna dair. Ya da komşunuza posta kutunuzu bir gün boş bırakmasını, bir günde bir evrak bırakmasını tavsiye edebilirsiniz. Bu konuda en azından postacı geliyor, evraklar işte alınıyor. Bu ikamette birisi var izlenimi verilmesi açısından önemli. Bunlar basit ama çok önemli örnekler. Çünkü maalesef kötü niyetli insanlar da var. Herhangi bir hırsızlık girişiminde bulunmaması için evde birisinin olduğu izlenimini vermek önemli.
1: Bir de tabii şöyle bir şey var. Zaten bu hani güvenlikli sitelerde bu olaylar çok zor yaşanıyor. Ama hani hala mahallelerin yaşadığı çok fazla semtimiz olduğu için, ilçelerimiz olduğu için orada da zaten dışarıdan bir hırsız bilmeyen biri gelip değil mi bir eve gözüne kestirip girmiyor. Genelde çevreyi tanıyan bilen birileri olduğu için bunlara dikkat etmek gerekiyor.
2: Komşunuza da işte posta kutusu olsun. Bu konuda da o komşu yardımlaşma ruhuyla tedbirler alabilirsiniz. En çok baş ağrıtan konulardan birisi de kiralık araç bakımını. Çünkü eğer yolda kalmak istemiyorsanız kesinlikle bakımı yapılmış araçların olması gerekiyor. Merdiven altı diye tabir edilen yerlerden araç kiralamamak gerekiyor. Çünkü yolda kaldığınızda bunun çekicisinden tutun, tamir, bakımı yani astarı yüzünden pahalı diyebileceğimiz bir tatille karşılaşabilirsiniz. Kesinlikle sigorta ve sözleşmelerinin bakılması gerekiyor. Tabii ki en son uyarı da her zaman için sağlıklı bir tatil için trafik kurallarına uymak gerekiyor. Şu öneriyi de yapalım. Bazen HGS hızlı geçiş sistemi ya da oradan geçtim geçmedim tartışması çok yaşanıyor maalesef. Bu konuda sıkıntıları olduğunu belirten vatandaşlarımız oluyor. Kiralık araçlarda da kullandığınız aracın herhangi bir otoyoldan geçişte HGS borcu olup olmadığını da kesinlikle kontrol etmelerinde fayda var. Çünkü geçmediğiniz yolla ilgili bir ödemeyle karşı karşıya kalmamak için bunu da dikkat etmeleri gerekiyor Merve.
1: Peki çok teşekkür ederim. En azından sağlıklı bir tatil için buradan uyarılarımızı yapalım. Ramazan Almaçayır'la konuştuk ayrıntıları. Şimdi Londra'ya gideceğiz. Londra'da Filistin destekçileri Nekbe'nin yıl dönümüydü hatırlayacaksınız. Nekbe'yi anmak için bir araya geldiler. Alparslan Düven ayrıntıları anlatıyor. Alparslan.
3: Merve, İngiltere'nin başkenti tabii Londra'nın merkezinde özellikle bugün iki büyük protesto düzenlenecek. Londra Polis Teşkilatı bunun son yılların en yoğun günlerinden biri olabileceğini özellikle belirtiyor. Filistinlilere destek için her yıl düzenlenen Nakba günü yürüyüşü Waterloo'da son bulacak ve diğer yandan da ırkçı Tommy Robinson olarak bilinen İslam karşıtı aşırı sağcı aktivist onun düzenlemiş olduğu Birleşik Krallığı Birleştir adıyla ayrı bir protesto yürüyüşü olacak. Onlar da parlamento meydanında toplanacaklar. Her iki yürüyüşte kamu düzeni yasası kapsamında değerlendiriliyor. Tabi İngiltere'de polis bir protesto gösterisinin kamu düzeninde ciddi aksamalara ya da kamu malına zarara yol açabileceğine inanırsa etkinliğin yeri, zamanı, süresi veya düzergahı hakkında bu yasa kapsamında şartlar getirebiliyor. Tabi bugün özellikle Nakba yürüyüşüne de çok sayıda sivil toplum örgütlerinden her zaman olduğu gibi destek var. Son özellikle yılların en büyük protesto gösterisi olması bekleniyor. Filistin'e destek ve özellikle soykırımın son bulması ve soykırımla ilgili olarak bu suçu işleyenlerin derhal yargılanması için bir kez daha Londra'nın meydanlarında yüz binlerce kişi bir araya gelecekler ve şu an Londra'nın önemli caddelerinin görmüş olduğunuz bu caddede dahil olmak üzere kapatıldığını söyleyebilirim. Ayrıca protestolarda polis ilk kez canlı yüz tanıma teknolojisi de kullanacak. Operasyonun yaklaşık 4,5 milyon sterline mal olması da bekleniyor ve Wembley'deki FA Final futbol karşılaşmasıyla aynı zamana denk geliyor bu protestolar. Bu sırada ülkede terör tehdidi seviyesi de ciddi olarak kalmaya devam ediyor. Tabii özellikle protestolarda yaklaşık 4000 polis görevlendirilecek ve bunların 660'ı İngiltere ve Galler genelindeki diğer emniyet teşkilatlarından gelecek. Yüksek düzeyde bir acil durum tedbiri olarak uzman trafik birimleri, atlı polisler, köpekler, helikopterler, insansız hava araçları, dedektifler ve özel silahlı araçlar da hazır bulundurulacak bir terör eylemine karşı, bir terör saldırısına karşı. Canlı yüz tanıma teknolojisi protestoların bir parçası olarak ilk kez kullanılacak. Bunun altını çizelim. Ayrıca polislerin arama yapma ve yüz maskelerini çıkartma yetkisi de olacak. İlk kez konuşmacılara da çeşitli bazı şartlar getirildi. Bu da davetli konuşmacıların yasa dışı eylemlere veya nefret söylemine başvurması durumunda organizatörleri sorumlu kılıyor. Başbakan Keir Starmer 15 Temmuz'da paylaştığı bir mesajda Unite the Kingdom yürüyüşünün yani ırkçı yürüyüşünün organizatörlerinin nefret ve bölünmeyi körüklediğini ifade etmişti ve aşırı sağcı provokatörlerin buraya gelip aşırı görüşlerini yaymalarını engellemek için vize başvurularının da reddettiklerini ifade etmişti. Bu oldukça önemli bir protesto gibi görünüyor. Zira her iki grupta farklı amaçlarla sokaklarda olacaklar ve bir araya gelmemeleri için İngiliz polisi büyük bir çaba harcayacak gibi görünüyor. Şu saatlerde, şu sıralarda da yollarda çok sayıda polis olduğunu söyleyebilirim. Havadan da çok sayıda polis helikopterlerinin devriye gezdiğini söyleyebilirim. Tabii Arapça'da felaket anlamına gelen Nakba yürüyüş günü de İsrail'in kuruluşu sırasında 1948 yılında Filistinlilerin kitlesel yerinden edilmesini ifade ediyor. Bu yıl bunun 78. yıl dönümü diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Teşekkürler. Alparslan Döven anlattı ayrıntıları. İstanbul Eyüp Sultan'da Defterdar Mahallesi renkli evleri ve tarihi sokaklarıyla dikkat çekiyor. Geçmişte dar sokaklarından at arabalarının geçtiği bu mahalle bugün de aynı sıcak atmosferiyle İstanbul'un hızlı yaşamına adeta direniyor. Ekibimiz bu hafta bu tarihi mahallenin sokaklarını görüntüledi.

0: İstanbul'un birbirinden güzel mahallelerini gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Defterdar Mahallesi. Gelin bu güzel mahalleyi birlikte gezelim. Kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsunuz?
1: 82'den beri.
2: Bu semtte 3 yaşında geldim. Babam polis memuru olduğu için Van'dan tayin olduk.
3: 58'den beri Eyüp Sultan Akarçeşme'deyim.
0: Eskiler nasıldı? Alışverişler nasıldı? Mahalle kültürü nasıldı?
1: Yani zamanla her şey değişiyor.
3: Komşuluk ilişkilerimiz çok iyiydi o zamanlar. Ama şimdi bayağı değişti.

0: Buradaki gördüğünüz tarihi 3 tane bina cumbalı yer vardır. Bu cumbalı binaların zamanında çocukların babaları kızlarına eşit olsun diye üçünü de aynı şekilde yapıp hediye etmiş. Ve onlardan kalmış tarihi bir yer.
1: Şurada renkli binalar görüyorum. Onların bir hikayesi var mı?
0: Şu ilerideki Tula fabrikası olarak geçiyordu son zamanlarda. Daha evvel Türkiye'nin ilk çömlek fabrikasıymış. Tabii çömlek işi bittikten sonra soba tuğlası, ateş tuğlası yapmaya başlamış. Zamanla o da bitince, teknoloji tabii değişince o da bitti. Şu anda ileride bir otel olarak düşünülüyor.

0: burada sokakta o zaman o kadar hani araba vardı, ne ev vardı. O zamanlar çoğu ahşap evdi buraları. Çoğu tabii bostanlar, sebze hepsini buralardan. Mesela burada arkamızda bostan, 3 tane bostan deriz biz yani. Sebze yetişen yerlere.
1: Böyle çocukken gidip topluyor muydunuz?
0: Topluyorduk. Duvarlardan atlayıp gizli gizli.

0: oyunlar oynuyordunuz sokakta çocukken?
1: O zaman çelik çömlek derdim, uzun eşek derdik. O zaman hani kuka, yani kutularla kukalı atlama derdik. Bir sürü değişik oyunlar vardı. Şimdi hiç sokaklarda yok. Görmüyoruz onları.
0: Oynayan çocuk yok. Şimdi kalmadı.
1: Kalmadı. Şimdi hep eğlence yerlerinde, AVM'lerde, kapalı yerlerde gidiyorlar. Sokakta oyunları zor.
2: Şu ilerideki binalar da komple ahşap ve tarihiydi. Daha ilerideki çeşmedir. Ben çocukluğumdan beri su alırdık. O zaman su bağlanmamıştı. Arkası da evler vardı. Bakkal ve kömürcü vardı. Hatta kömürcünün üst katında da Nuri Sesi Güzel otururdu. Onun daha arkasında Türkençlerin babası.
0: Peki at arabası falan geçiyor muydu burada? Öyle şeyler var mıydı?
1: At arabasınızı bırakın. Evlere buradan arkada çeşme var. Otoban kenarında kaldı şimdi. Saka derdik. Eşekle atla bir tenekesi 5 kuruşa evlere su verirdi. Su yoktu evlerde.
0: Çeşmeden suları atla eşekle taşıyordunuz.
1: Taşıyorlardı. Onları 5 kuruşa tenekesi o zaman verirlerdi yani. Çünkü bu nişanca dediğimiz tepelere su çıkmıyordu. Orada çeşmelerden suyu taşıyorlardı buradan.

Burası Arpacı Hayrettin Hazretleri'nin türbesidir. Burası Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kurtuluşu zamanı. Motorize birlikte o zaman olmadığı için atları besliyormuş. O zat işte burada yatıyor şu anda. Burası ve Arpacı Hayrettin sokak olarak onun adını almıştır yani.

0: İnsanlarıyla, sokaklarıyla ve hatıralarıyla bugün İstanbul'un Defterdar Mahallesi'ni gezdik. İstanbul'un bir sonraki mahallesinde görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin farklı bölgelerinde tarım üreticileri hasat ve yeni sezon hazırlıklarında yoğun bir mesai yürütüyorlar. Bir yandan ekim yapılıyor, bir yandan da hasat yapılıyor. Bakımlar da devam ederken ürünler paketlenerek sofralarımıza kadar geliyor. İşte sofralarımıza uzanan o bereketli yolculuğu görüntüledi ekiplerimiz. O anları getireceğiz ekrana.

0: Türkiye'nin bereketli topraklarında üretim tüm hızıyla sürüyor. Mersin'deki örtü altı seralarda domates hasadı sürüyor.
1: Bereketli topraklarda üreticiler yetiştirdikleri ürünlerin hasatını yapmaya devam ediyor. Biz de Kazanlı'dayız. Kazanlı'nın hemen Adanalıoğlu bölgesindeyiz ve burada örtü altında yetişen domates hasatları yapılıyor.
2: Dört bölgede yetişiyor genellikle. Adanol köyü, Kazanlı, Homurlu ve Karacilas olmak üzere. Ortalama 12 bin hektarımız var. 12 bin hektarda yaklaşık 4 bin ton civarında domates elde ediliyor. Üretime katkı sağlıyor.
0: Kazanlı domatesinin organik olması için arılardan da faydalanılıyor.
2: Domatesin daha doğal ve organik olabilmesi için arıları da domatesin içine salmak şartıyla buradan aldığı balı, özü götürüp koğanlara aktarıyor. Bu aynı zamanda iki taraflı kazanç oluyor. Hem arılar bal yapıyor, bir taraftan da bitkinin doğal ve organik olmasını sağlıyor.
0: Domateslerse hem iç piyasaya hem de farklı illere gönderiliyor. Burası Manisa'nın Turgutlu ilçesi. Çampınar köyünde kadınlar coğrafi işaretli asma yaprağı topluyor.
3: Asma yapraklarının hasadı sabah erken saatlerde başlıyor, 2'ye kadar devam ediyor. Tabii Turgutlulu kadınların o becerikli elleriyle mayıs yaprakları şu anda toplanıyor. En makbul olanı da şu anda toplanan mayıs yaprakları. Tabii toplanan yaprakları ise kadınlar bohça adı verilen işte bu örtünün içerisine atıyor. Ardından da salamura yapılmak üzere tesise gidiyor.
0: Asma yaprakları tuzlanarak büyük bidonlara konuluyor ve fermente ediliyor.
3: Kaç çeşit salamura yapıyorsunuz? Nasıl bunu koruyorsunuz?
4: Yaprağı ilk önce salamura alarak tuza bastırıp bu hale getiriyoruz. Bunu kışın kullanabilmek için, muhafaza edebilmek için tuzla koruyoruz. Ben tuzla uğraşmak istemiyorum. Tuz bana dokunuyor ya da ben dalından kopmuş bu yeşil tadını almak istiyorum diyorsa
3: bunu bu şekilde.
4: Önce bakın bu şekilde basıyoruz. Bir gün sonra kendi asitiyle şu şekle geliyor yaprak.
3: Biz de evde bunu yapıyoruz.
4: Aynen. Bu şekle geliyor ama tat olarak aynı. 2 yıl bu şekilde serin yerde muhafaza ettiklerinde hiçbir sorun yaşamazlar.
3: Tuz, su, hiçbir şey yok.
4: Hiçbir şey yok.
3: Katlayıp
4: üstünü kapatıyoruz, bitiyor. Bu şekilde hiçbir şey yok. Tadı aynı yeşil yaprak gibi. Ya da ben bununla değil de difrisimde yer var, gene aynı şekilde istiyorum diyorsa yaprağı vakumlu poşetlere katıp vakumlatıyoruz. Difriste saklayıp 12 ay yeşil yaprak tadında yiyebiliyorlar.
0: İşlenen asma yaprakları iç piyasada değer buluyor. Karaman'da elma ağaçlarındaki yoğun çiçeklenme üreticinin yüzünü güldürüyor.
5: Geçtiğimiz yıl meydana gelen don olayı nedeniyle Karaman'da elma üretimi yapılamamıştı. Fakat bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor.
6: Allah'a şükür geçen sene yaşadığımız afetten sonra ağaçlar bir yıl dinlendi. Dinlenince bu sene ağaçlar çok güçlü bir şekilde çiçeklenme oldu. Şu gün itibariyle de don dönemini atlattık.
0: Türkiye'nin en fazla elma üretimi yapan ikinci şehri Karaman'da bu sezon rekoltenin geçen yıla göre yüksek olması bekleniyor.
6: Bu sene beklediğimiz artış aşağı yukarı 700 bin ton üzerinde rekolte bekliyoruz. Tabii bu geçtiğimiz yıllara baktığımızda, geçen sene hariç ondan önceki yıllarda aşağı yukarı elimizden 150 bin ton civarında ihracat yapıyoruz. 44 ülkeye ihracat yapıyorduk. Tabii geçtiğimiz yıl birazcık bunda düşüşler yaşandı. Ama bu sene ümit ediyoruz ki 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapacak potansiyelde ürünlerimiz var.
0: Samsun'un Bafra ilçesinde gül hasadı başladı.
7: Sevdiklerimize verebileceğimiz en güzel hediyelerden yalnızca bir tanesi.

0: Güller. Bafra'da 25 dönüm alan üzerine kurulu serada güllerin hasatı devam ediyor.
1: Şu an yoğun bir şekilde işletmemizde hasat çalışmaları devam ediyor. Şu an piyasanın ihtiyacını karşılayacak, gül ihtiyacını karşılayacak süreci yürütmek amacıyla hasat devam ediyor.
2: Modern seralarda özenle üretilen güller Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.
3: Dönümlük bir alanda kesme çiçekçilik gül işi yapıyoruz. Bu 25 dönümlük seramız tam otomatik modern bir sera. Burada kaliteyi en iyi şekilde yapabilmek için elimizden geleni yaptık. Bu bağlamda da bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.
4: Burada 25 dönümlük bir alanda kesme gül üretimi yapmaktayız. Ağırlıklı olarak kırmızı gül çeşidimiz ve renkli çeşitlerimizden pembe, beyaz ve mor çeşidimiz mevcut.
2: Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim hem bölge ekonomisine hem de kadın istihdamına önemli katkı sağlıyor.
1: Kadın istihdamının olduğu bir bölge, organize tarım bölgeleri. Tüm firmalarımız aktif olarak üretime geçtiğinde yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam alanı oluşacak.
2: Yaş çay sezonuna sayılı günler kaldı. Üreticinin yoğun mesaisi başladı ve çay bahçeleri şenlendi. Doğu Karadeniz'in geçim kaynağı olan çayda üreticiler yeni sezon için son hazırlıklarını tamamlıyor.
5: 200 binin üstünde üretici, dolaylı yoldan ise milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaş çay sezonuna kısa bir süre kaldı. Havaların soğuk gitmesiyle birlikte Rokölte şu anda tam olarak üst seviyeye ulaşmasa da 20 Mayıs civarında sezonun açılması bekleniyor.
2: 2026 yılı yaş çay sezonuna hazırlanan üreticiler çay bahçelerini önce temizledi, ardından gübreledi.
6: Ortalaması 70-80 kilo ve göründüğü gibi çayın dibine verilmesi gerekir.
7: Üste değil alta.
6: Evet.
7: Genelde kesinlikle. Böyle görüyoruz, serpiştiriyorlar ya.
6: Üstten atılan, üstten atılıyor, ondan sonra da bir sopayla
7: düşsün diye
6: vuruluyor ve filizler kesinlikle kırılıyor. Kırılan filizler de beyaz çay dediğimiz şu tepe tomurcuğu biliyorsunuz yok oluyor. Yok olunca köreliyor zaten. Önemli olan gübreyi ocağın köküne ve çevresine yayarak vermek gerekir. Ayrıca biz şunu da tavsiye ediyoruz. Görüyorsunuz çayın ne kadar güzel, kaliteli, sağlam, sağlıklı bir sürgü var, filiz var. Bu yapının şey olması için, devam etmesi için Mayıs'a verdiğimiz
7: Mayıs çayı miktar, çok önemli değil mi?
6: Evet, tabii Mayıs ayı. Topraktan ilk sürgün her şeysiyle farklı, lezzetiyle, aromasıyla, her şeyle farklı. Ama ikinci çayda da aynı bu kaliteyi yakalayabilmenin bir farklı şeysi var. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Birinci gübreyi ikiye en az ikiye bölmek lazım. Birinci bölümünü Mayıs ayının öncesinde, ikinci bölümünü de ikinci sürgünün öncesinde verip toprağı beslemek gerekir.
2: Çay üreticilerinin merakla beklediği haber de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. 2026 yılı yaş çay alım fiyatı 35 lira olarak açıklandı. Türkiye'nin sebze üretim merkezlerinden Antalya'da da biber hasadı sürüyor.
8: Seramız 7 dönüm. Yıllık ton olarak 35 ton hasatımızı alıyoruz.
9: Eylül sonu Ekim başlarında dikilen biber fideleri Ocak ayı gibi ilk mahsulünü vermeye başlıyor. İklim koşullarına göre yani sıcaklık ve neme göre 15 ila 25 gün arasında değişen periyotlarla hasat yapılıyor. Hasat işlemi Haziran ayının ortalarına doğru tamamlanıyor.
2: Seralarda alın teri döken üreticiler yetiştirdikleri biberleri hem yurt içi pazarda hem de yurt dışında satışa sunuyor.
8: Pazarımız genellikle Rusya'la Avrupa ülkelerine ihracatımız oluyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Konkordato'da suistimal dönemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte Konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Daha önce bu süre 60 gündü. Ayrıca mahkeme yazı işleri müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk,
2: haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
8: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir

0: SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Kur'an-ı Kerim'de birçok besinin ismi geçer. Bal, şifa yönüyle ön plana çıkar. Zeytin ve incir yemin edilen nimetler arasında yer alır. Hurma ve üzümse rızkın sembolüdür. Ayetlerde adı geçen bu gıdalar yüzyıllardır sofralarımızda yerini koruyor.
7: Allah bizlere hem kudretini göstermek için hem de bizlerin rızıklanıp bununla birlikte de şifa bulmamız için gökten su indirdiğini, yerden de bu besinleri bizlere verdiğini anlatmaktadır.
8: Kur'an-ı Kerim'de bazı besinler açıkça zikrediliyor. Bu besinler hem ayetlerde hem de sofralarımızda asırlardır bulunuyor. Peki bu besinler nelerdir? İşte uzmanından yanıtlar.
7: Bu dünyadaki besinlerin aslında bir nevi de cennetteki

0: isimlerin bir gölgesi olduğunu da söyleyebiliriz. Nitekim oradaki üzüm bağlarından, oradaki bal ırmaklarından, süt ırmaklarından, yeşilliklerden, tayyip ve temiz olan yiyeceklerden bahseder.
1: Üzüm, incir ve nar meyveleri aslında baktığımızda bizim için antioksidan açısından zengin besinler. Vücudumuzdaki de inflamasyon hücrelerinin baskılanmasına yardımcı oluyorlar.
2: Hurma dışarıdan alabileceğimiz doğal bir şeker kaynağı zaten.
3: Hurma da yiyorum, zeytin çok severim. Doğal gıda, doğal beslenmeye çalışıyoruz.
4: Hurma tüketiyoruz. Sadece Ramazan'da değil, sürekli tüketiyoruz. Sabah kahvaltılarında özellikle tüketiyoruz. Bal zaten köyden getirtiyoruz, organik.
1: Zeytin de bizim için çok yararlı bir besin aslında. Hem zeytin hem zeytinyağı kalp hastalıklarında, beyin ve sinir sistemi üzerinde çok etkileri var.
5: Yüzyıllar öncesinde bahsedilen bu besinler uzmanlara göre hem sindirim sisteminde hem de bağışıklık sisteminde önemli bir yere sahip.
1: Mor veya kırmızı meyve ve sebzelerin tüketimi, Kur'an'da da geçenlerden bahsederek aynı şekilde nar, incir veya işte üzüm. Bunlar antioksidan içeriği yüksek olduğu için anti-inflamatuar hastalıklarda kullanılabilir. Şifa kaynağı mümkün.
4: Sadece bu yiyecekler değil, bütün yiyeceklerin faydası çok önemli. Özellikle organik olursa.
2: Vallahi biz de uzmanları dinliyoruz ve yiyoruz. Zaten sadece Ramazan'da değil, hatta hayatımızın içerisine her alanda enjekte etmeye çalışıyoruz.
5: Günümüzde de sık tüketilen bu besinler yalnızca birer gıda değil, aynı zamanda insan sağlığı için önemli nimetler olarak görülüyor. Özellikle doğal ve katkısız olmaları insan sağlığında önemli bir yere sahip.
0: Bununla birlikte o dönemde bunlar günümüzdeki şekilde bilinmemesine rağmen Allah ayetinde bunları bizlere anlatmış ve tavsiye etmiştir.
3: İmanlı, inançlı insanlarız biz. Kesinlikle faydasının olduğuna inanıyorum.
6: Kur'an'da adı geçen bu besinlerin faydaları geçmişte anlatılırken, günümüzdeki bilimsel çalışmalar o besinlerin faydasını bir kez daha ortaya koyuyor. Asırlardır sofralarda yer alan bu nimetler, sağlıklı yaşamın önemli birer parçası olmaya devam ediyor.
7: Hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 15'i gösteriyor. Ajans hafta sonunda sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayacağız. Erdoğan Kazakistan ziyareti sonrasında yurda döndü ve bugün Kocaeli'de bir gençlik festivaline katılacak. Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hem o mesajların ayrıntılarını alalım hem de Cumhurbaşkanı'nın programını soralım. Kübra Kılıçtepeci takip ediyor. Ayrıntıları anlatacak Kübra.
8: Teşekkürler Merve. Öncelikle aslında bugün burada yaşanacak programdan bahsedelim. Gençlik buluştu bugün aslında burada. 100.000'den fazla kişinin bu noktaya gelmesi bekleniyor. Tabii saat 5 gibi program başlayacak ama şu anda yoğun bir katılım olduğunu belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt da şu anda stadyumdaki yoğunluğu ekranlara getiriyor. Bugün Kocaeli'nde AK Parti gençlik kolları tarafından bir gençlik şöleni programı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da

0: sahnedeki yerini alıyor. Mehter takımıyla birlikte etkinlikler başlayacak. 100 binden fazla kişinin bu etkinliğe, programa katılması bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından yollara çıkıldı bu etkinliğe katılmak. Gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmak için, bu etkinliğe gelmek için dediğimiz gibi Türkiye'nin dört bir yanından yola çıktılar. Şimdi Mehter takımımız sahnedeki yerini aldı. Mehter takımının ardından da yine konserler, etkinlikler olarak devam edecek. Saat 5-6 sıralarındaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık stadyumda olacak. Öncelikle bir gençlerle buluşma gerçekleşecek. Ardından da burada gençlere seslenmesi beklendiğini belirtmiş olalım. Oldukça büyük bir stadyumdan, Turta Kocaeli Stadyumu'ndan bahsediyoruz. Kurulan dev sahnenin Türkiye'nin en büyük sahnelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ve dediğimiz gibi şu anda baktığımda tamamen sahne stadyumun dolmaya başladığını görüyoruz. Tabii organizasyonda özel ışık ve görsel şovların da yapılacağını belirtmiş olalım. Tribünde ise pankartları görüyoruz. Yine balonlarla süslendiğini görüyoruz. Yukarıya doğru baktığımda ışıkların da olduğunu belirtmiş olalım. Etkinlik kapsamında tanınan sanatçılar da yer alacak. Yine gençlerin oldukça takip ettiği sanatçılar yer alıyor. Sefa Uğur Işılak gibi, Burak Yeter gibi, Ay Yola'nın sahne alacağı bir etkinlik alanından bahsediyoruz. Sanatçıların saat 5 sıralarında sahneye çıkmasının planlandığında, tabii konser öncesi saha içinde de sürpriz etkinliklerin gerçekleşeceğini belirtmiş olalım. Şu anda Eser Yener'lerin sunuculuğunu yaptığı stadyumdayız ve program yavaş yavaş başlıyor. Şu anda Mehteren takımı bu noktada sahnedeki yerini aldı. Birazdan etkinliğe başlayacaklar. Program akışına göre yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stadyumun ana giriş kapısında giriş yapması ve ilk olarak stat dışında bekleyen vatandaşlara sohbet edip ardından stadyumun içerisine geçerek dev platformda açıklama yapması beklendiğini belirtmiş olalım. 81 ilden gençler Kocaeli'ne akın akın geldi ve şöyle stadyuma baktığında tamamıyla dolan bir stadyum görüyoruz. 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyordu ki kapıdaki kalabalıktan bahsetmedik bile daha sizlere. Şu an biz içeriği gösteriyoruz. Saatlerimiz 3. Programsa 5-6 civarı artık tamamıyla başlayacak. Saatlerimiz 3'ü gösterirken dolmuş bir stadyumda saat 5-6'da artık düşünemiyorum ne kadar yoğun bir katılım olacağını. Tarihi bir gün olacağını belirtmiş olalım bizler. Şu an kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte dediğimiz gibi bugün burada yapılan etkinliği an be an canlı yayında ekranlara taşımaya devam edeceğiz diyelim ve Kocaeli'nden sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Kılıç anlattığı ayrıntıları. Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi 7. nesil Ultra Deniz Sondaj Gemisi Yıldırım Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı. Filos limanından Türkali 16 kuyusuna hareket etti gemi ve ilk sondaj faaliyetini burada gerçekleştirecek.
2: Yeni keşifler için rotasını Karadeniz'e çevirdi. Yıldırım ilk görevine çıktı. Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Türkiye'nin enerji filosuna katılımı için 4 Aralık 2025'te ilk adım atılmıştı. 21 Ocak'ta Mersin'den yola çıkan gemi, 27 Ocak'ta Zonguldak Filyos'a ulaşmış, göreve hazır hale getirilmişti.
3: Türkiye'nin enerji filosunun en genç katılımı olan Yıldırım derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemide 200 personel yaşam alanında bulunuyor.
2: 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Filyos limanından demir aldı.
3: Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrıldı.
2: Sondaj gemisi ilk görevini Türkali 16 kuyusunda yapacak. Alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci hem sahada hem de yasada süreç ilerliyor. PKK'nın elindeki silahların envanterinin çıkarıldığı bilgisi var ve Türkiye'ye dönecek örgüt üyelerinin sayısı tespit edilmeye çalışılıyor. Elbette yasal zemin ve yasal düzenlemeler önemli. Bunların ne zaman hayata geçeceği de bir başka soru. Hemen ayrıntıları alalım. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu konuşulanları anlatacak.
4: Merve Tepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık terörsüz Türkiye konusunda

0: mesajlar veriyor. Bugün de yine önemli mesajları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlıyız, istemeyenleri sevindirmeyeceğiz dedi. Niyetimiz hayır dedi. Hayırdır dedi. Hedefe mutlaka varılacağını, bu yoldan dönüş olmadığını ve sürecin de planlandığı gibi yürüdüğünü ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem yasa hem de saha çalışmaları hızlanmış durumda. Terörsüz Türkiye konusunda bayramdan sonra özellikle de Haziran ayında önemli adımların atılacağı ifade ediliyor. Aldığımız bilgilere göre başta MİT olmak üzere güvenlik birimleri sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Envanter çıkarma çalışması bir anlamda PKK'nın elindeki silahların envanteri çıkarılmaya çalışılıyor ki bu çalışmanın da büyük ölçüde tamamlandığı bilgisi bizlere ulaştı. Ayrıca Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sayısı konusunda da bir çalışma yapılıyor. Buna göre Kandil'le temasta kuşkusuz güvenlik birimleri 10 binin üzerinde bir sayıdan söz ediliyor Türkiye'ye dönecek olan. Dönüşlerin ve yargılamaların ne şekilde yapılacağı üzerinde de çalışma yapılıyor. Çünkü silah bırakıp dönen örgüt mensuplarının bir yargılama süreci olacak. Bu süreçte örgüt mensupları nerede tutulacaklar? İşte bu konu üzerinde duruluyor. Ayrıca etkin pişmanlık gibi olmayacak. Suça karışmayanlar için özellikle burada ne denileceği, ne söyleneceği de yine çalışmalar arasında. Bir taraftan da yasaya odaklanılmış durumda. Üç noktada çalışma yürütülüyor. Külliye'de, genel merkezde ve mecliste çalışma yürütülüyor. Bayram sonrası bu konuda hızlı adımların atılacağını ifade edelim. Haziran ayında çerçeve yasanın taslağının ortaya çıkacağı ve diğer partilere de bunun sunulacağı ifade ediliyor. Bir mekanizmadan söz edilecek çerçeve yasada ayrıca bu da ifade ediliyor. Yani takvimlendirilmiş adımların aşama aşama gündeme geldiği, süreçte herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade ediliyor diyelim. Sözü Merve Tepe'ye bırakalım.
1: Çok teşekkürler. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu son bilgileri paylaştı. Şimdi bir haber, bu kez yine savunma sanayide Anka'dan bir ortaklık haberi. Türkiye'nin geliştirdiği bu enstrümanlar ülkelerin yakın takibinde. Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyareti kapsamında 13 anlaşmadan biri, imzalanan 13 anlaşmadan biri de Anka ile ilgili. Yerli ve milli insansız hava aracı Anka'nın Kazakistan'da üretimi ve bakımı için iki ülke arasında ortak girişim kurulması kararlaştırıldı.
2: Anka sınırları aşıyor. Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor.
3: 13. anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kazakistan Cumhuriyeti adına 406 numaralı uçak tamir fabrikası anonim şirketi başkanı Nurlan Kocaev, Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşmayı teati edeceklerdir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan 13 anlaşmadan biri savunma sanayi alanında oldu. İki ülke arasında TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.
4: Askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük.
2: Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Kazakistan'da Anka platformuna yönelik üretim ve bakım merkezinin kurulması bekleniyor. Söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağı düşünülüyor. Anlaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Kazakistan arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin stratejik önemine dikkat çekti. Köklü dostluk bağlarına sahip iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmaları, stratejik ilişkilerimizin güçlenmesine, kurumsal temaslarımızın derinleşmesine ve ortak kabiliyetlerimizin gelişmesine katkı sunmaktadır, dedi.
1: Hakkari Yüksekova'da pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı. Kaza Onbaşılar Köyü'nün Meşkan Tepesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıktı ve yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Ekipler hemen bölgeye geldiler. Sarp arazi nedeniyle güçlükle yürütülen kurtarma çalışmalarında ekipler ve çevre sakinleri

0: Getiriyoruz. Akran zorbalığı haberleri getiriyoruz ekrana ama bu görüntülerde geri planda kalmasın. Burası Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu ve bu ortaokulda eğitim gören bedensel engelli bir öğrenci. Katta asansör de var ve asansör arızalanıyor ve sınıftan çıktıktan sonra katta beklemek zorunda kalıyor. Arkadaşları hemen onu fark ediyorlar. Müdür yardımcısı geliyor. Müdür yardımcısı Abdullah Akgüneş ve öğrenciyi tekerlekli sandalyeden alıyor ve sırtında merdivenlerden taşıyarak aşağı indiriyor. O sırada arkadaşları da öğrenci arkadaşları tekerlekli sandalyesini hemen öğretmenin arkasından aşağı taşıyarak yine yardım ediyorlar. Okuldaki bu örnek dayanışma anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sosyal medyada da çok paylaşıldı. Öğrencisini bir an olsun yalnız bırakmayan öğretmenlerin ve arkadaşlarının davranışı da büyük beğeni topladı. Hemen Londra'ya gidelim. Londra'da on binlerce Filistin destekçisi Nekbe'yi anmak için bir arada bugün sokaklarda yürüyüş yapıyorlar. İzlenimleri alalım A Haber ekibinden Alparslan Düven o noktada.
1: Teşekkür ederim. Büyük yürüyüş az önce başladı. Hemen arkamdan yaklaşık belki de 50 bin olduğunu düşündüğüm protestocu var. Ve onlar Kensington Caddesi'nden Londra'nın önemli noktalarından bir tanesi. Buradan başbakanlığa doğru şu an yürüyüş başlamış durumda. Biraz detay vermeye çalışayım size burayla ilgili olarak. Görmüş olduğunuz gibi çok sayıda kalabalık var ve katılımcılar gerçekten oldukça fazla. Londra Polis Teşkilatı, Metropolitan Polisi bunun son yılların en yoğun protesto gösterilerinden bir tanesi olduğunu, olabileceğini açıklamıştı. Filistinlilere destek için her yıl düzenlenen Nakba günü yürüyüşü Waterloo istasyonu önünde son bulacak. İşte pankartlardan bazılarını görüyorsunuz. Irkçılığa hayır pankartı var. Diğer yandan da tabii savaşı durdurun koalisyonu. Bunun yanı sıra Filistin'e destek koalisyonu gibi oldukça uzun süredir protesto gösterileri düzenleyen örgütlerin desteği devam ediyor. Bu Londra'da düzenlenen yüzden fazla protestolardan en büyüğü de olabilir. Katılımcı sayısının dediğim gibi bir hayli fazla olması bekleniyor. 100 bini bulması bekleniyor bugün de. Bu aynı zamanda Tommy Robinson olarak bilinen İslam karşıtı aşırı sağcı aktivist. Onların da Krallığı Birleşir adıyla ayrı bir yürüyüşe, protestoya bugün gerçekleştirecekler ve onlar da parlamento meydanına doğru bir yürüyüş gerçekleştirecek ve orada bu toplanacaklar. Polis bu iki protesto grubunun bir araya gelmemesi için tabii oldukça yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. Diğer yandan da tabii her iki yürüyüşte kamu düzeni yasası kapsamında değerlendiriliyor İngiltere polisi tarafından. İşte bugünkü yürüyüşte tabii oldukça kalabalık olacak ve operasyonun yaklaşık 4.5 milyon sterline mal olması bekleniyor. Ve bugün önemli bir karşılaşma da var. Futbol karşılaşması da olacak Wembley'de ve oradan da çok büyük bir katılım olması nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğunu hatırlatalım. Protestolarda yaklaşık 4000 polis görevlendirilmiş durumda. Bunların 660'ı İngiltere ve Galler genelindeki diğer emniyet teşkilatlarından geliyor. Diğer yandan da canlı yüz tanıma teknolojisi protestoların bir parçası olarak ilk kez kullanılacak bu protestolarda. İngiliz polisi son zamanlarda bu konuda oldukça önemli adımlar atmıştı ve protestoların engellenmesi için de büyük çabalar göstermişti. İşte yine burada Filistin'de Gazze'de öldürülen çocukları sembolü temsilen görmüş olduğunuz gibi bir bebek taşıma, ölmüş bir bebeği taşıyan bir protestocu görüyoruz sembolik olarak. Diğer yandan da engellileri de savaşta yaralanan, uzuvlarını kaybeden Filistinli, Gazze'li çocukların anısına ve onları temsilen de işte görmüş olduğunuz gibi engelli araçları da var. Gençler, katılımcılar arasında çok sayıda gençler var. Her zaman olduğu gibi gençler bu protestoda da ön saflarda yer alıyorlar. Diğer yandan da İlk kez konuşmacılar İngiliz polisi çeşitli şartlar getirmiş durumda. Bu da davetli konuşmacıların yasa dışı eylemlere veya nefret söylemine başvurması durumunda organizatörleri sorumlu kılan bir uyarı oluyor diyebiliriz. Ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da 15 Mayıs'ta paylaştığı bir mesajda

0: United the Kingdom, yani Birleşik Krallığı birleştir diyebileceğim yürüyüşün organizatörlerinin nefret ve bölünmeyi körüklediğini söylemişti ve bu kapsamda aşırı sağcı provokatörlerin buraya gelip aşırı görüşlerini yaymalarını engellemek için vize başvurularını da reddettiklerini ifade etmişti İngiltere Başbakanı. Bugün tabii özellikle operasyonun maliyeti 4,5 milyon sterlin olarak açıklandı. Emniyet Müdür Yardımcısı bu rakamı açıklamıştı ve diğer yandan da tabii Arapça'da felaket anlamına gelen Nakba günü yürüyüşü İsrail'in kuruluşu sırasında 1948 yılında Filistinlilerin kitlesel yerinden edilmesini ifade ediyor. Ve bu yıl bunun 78. yıl dönümü. Bu nedenle de protesto gösterilerine katılımının bir hayli fazla olması bekleniyor. Yürüyüş Kensington semtindeki Exhibition Road'da başladı ve şimdi de Cromwell Gardens, Brompton Road, Knightsbridge gibi ve Piccadilly gibi oldukça önemli noktalardan, Londra'nın önemli noktalarından buradan ilerleyerek Pall Mall'a doğru devam edecek. Burada tabii çok sayıda dediğim gibi katılımcılar var. Bunlar arasında protestoculardan görünen ve böyle bizi de görüntüleyen provokatörler de var. Onları da tabii her zaman olduğu gibi görebiliyoruz böyle protestolarda. Diğer yandan da tabii Waterloo Meydanı'nda toplanacak kalabalık ve burada konuşmalar gerçekleştirilecek. Müzik yerel saatle 17'ye kadar devam edecek. Toplanmanın 17.30 gibi sona ermesi planlanıyor. Buradaki protestoların, evet, dediğimiz gibi oldukça kalabalık bir katılımcı var protestoların gerçekleştirildiği noktada ve 50 bini aşması, belki de 100 bini bulması bekleniyor bugünkü protestocu sayısının. Biz de gelişmeleri buradan sizlere canlı olarak aktarmaya devam edeceğimizi hatırlatalım ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Çok teşekkürler Alparslan Düven, kolaylıklar diliyorum. Şimdi Dünya Atlası'nda bu hafta Çin'e biraz daha yakından bakacağız. Kadim medeniyetlerin beşiği ve çağlar boyunca yeniden inşa edilen bir imparatorluk Çin ve yıllardır da yükselen bir teknoloji gücü haline geldi. Zamanın başladığı topraklardan teknolojinin zirvesine uzanan bu ülke nasıl bu noktaya geldi? Dünya Atlası'nın bu bölümünde Çin'e biraz daha yakından bakacağız.

5000 yıllık bir uygarlık, İpek yolunun doğduğu, pusula ve kağıdın keşfiyle dünyayı değiştiren topraklar. Çin, binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en eski ülkelerinden biri. 19. yüzyıla kadar dünyaya kapalı bir ülke olarak kalan Çin, artık dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline geldi. Peki bir yanda geleneklerine sıkı sıkıya sahip çıkarken, diğer yanda dünyayı şekillendirmeye çalışan Çin nasıl bir ülke?

0: 1.4 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olabilmek için Hindistan'la yarışıyor. Küresel ekonomiye yön veriyor. Yüz ölçümü o kadar büyük ki birden fazla iklimi yaşayabilmek mümkün. Burası Asya Pasifik'in en gizemli ülkelerinden biri.
1: Çin 4000 yıllık yazılı bir tarihe de sahip. Ülkede ilk imparatorluklar M.Ö. 2000 yılında Sarı Nehir çevresinde doğdu. Yazılı kaynaklarla tam doğrulanamasa da ilk hanedan Şah Hanedanlı olarak kabul ediliyor. Çin tarihini araştıran pek çok bilim adamı, arkeolog yakın zamanda Şah Hanedanlı'nın varlığını destekliyor.

destekleyen kanıtlar buldu. Ancak bu hanedanlık kimilerine göre hala güçlü bir efsane olmaya devam ediyor. Çin Hanedanı. Bu hanedanlık Çin tarihinde bir dönüm noktasıydı. Milattan önce 221-206 yılları arasında İmparator Qin Shi Huang Çin'i ilk kez tek bir yönetim altında birleştirerek modern Çin devletini kurdu. Ayrıca ülkeye bugünkü Çin ismini veren de ülkenin imparatoru olarak kabul edilen Qin Shi Huang'dı. İmparator Qin Shi kendinden önceki kralların yaptırdığı duvarı birleştirerek Türk ve Moğolların akınlarına karşı Çin Seddi inşa eden isim oldu. Qin Shi Huang kimilerine göre çok zalim bir yöneticiydi. Her insan gibi onun da korkuları vardı. İmparator da ölümden çok korkuyordu. Öyle ki bir mezar kompleksi inşa ettiren Qin Shi Huang kendini koruması için yaklaşık 8000 heykelden oluşan bir ordu da yaptırmış. İmparatorla birlikte gömülen bu kil askerler 20. yüzyılın en büyük keşfi olarak kabul ediliyor.

kez birleşip parçalanan Çin'de sayısız hanedanlık kuruldu ve yıkıldı. Ancak bunlar kültürden ekonomiye, bugünkü Çin'in dünya sahnesindeki rolünü şekillendiren önemli miraslar bıraktı. Kağıt, barut, ipek, pusula, matbaa, porselen, bunlardan yalnızca bazıları.

hanedanlıksa Çink hanedanlığı oldu. 300 yıl kadar ülkeyi yöneten Çink hanedanlığı döneminde Batı'nın göz diktiği ülke adeta bir sömürge haline geldi. Tüm limanları Batılıların ve Rusların eline geçen Çink hanedanlığında Çinliler artık ikinci sınıf insan muamelesi görüyordu. Hanedanlık uzun yıllar süren halk isyanlarının ardından sonunda düştü. 2000 yıllık imparatorluk dönemi sona erdi ve 1911 yılında Çin Cumhuriyeti kuruldu. Bu ülke için yeni bir dönemin başlangıcıydı.

Ancak merkezi bir otorite sağlanamaması ülkeyi yeniden bir iç savaşa sürükledi. Ve 1949 yılında Mao Zedong Tiananmen Meydanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğunu duyurdu.

0: Batı'nın gelişmesine engel olmaya çalıştığı Çin için artık dünyaya açılma vakti gelmişti. Sovyetlerden uzaklaşan Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaştı. Amerikan başkanları ülkeye ard arda ziyaretler gerçekleştirdi.
1: The Chinese people are a great people. The American people are a great people. We have at times in the past been enemies. We have great differences today. What brings us together is that we have common interests which transcend those differences.

1976'da ama onun ölümü sonrasıysa Çin'de pek çok şey değişti. 1980'den sonra ekonomik ve küresel bir yükselişe geçti ülke. 100 yıl önce dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Çin artık bir süper güç olma yolunda hızla ilerliyor.

Çin'in yüzyıllardır başkenti olan Pekin ise hem tarihin hem de geleceğin izlerini taşıyor. İmparatorlukların ihtişamından modern dünyaya uzanan Pekin'e biraz daha yakından bakalım.

Yaklaşık 3000 yıllık bir tarihe sahip olan bu kentte görülecek pek çok yer var elbette. Ancak bizim ilk durağımız dünyanın en büyük yapılarından biri olan binlerce kilometrelik bir duvar olacak. Herkesin hayatında en az bir kez dahi olsa fotoğrafını gördüğü Çin Seddi'ne gidiyor.

Çinliler buraya sonsuzluğa uzanan duvar ismini vermişler. Gerçek uzunluğu yakın tarihte teknolojinin son imkanlarıyla ancak ölçülebilmiş ve 21 bin kilometreden fazla olduğu belirlenmiş.

Çin Seddi 16 bölümden oluşuyor. Bizler Pekin'in kuzeyindeki Badaling'deyiz. Burası 1505 yılında Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş. Deniz seviyesinden 15 metre yükseklikte ve dağların zirvesinde kilometrelerce uzayıp giden devasa bir yapı.

0: 土耳其的朋友们大家好，这里是中国的长城，古语有云，不到长城非好汉，欢迎土耳其的朋友们和世界各国的游客到我们中国来参观，中国的人民非常欢迎大家的到来。
1: 这里是中国的万里长城，然后这里有很美丽的风景，欢迎土耳其人民来这里玩。
2: 我是一名河南人，然后从小的时候就在课本上学到了很多关于长城的风景，然后今年是一名大二的学生，然后
3: Badaling'de kuzey kesimindeki zirveye ulaşmak bile yaklaşık 2 saatimizi aldı. Dimdik rampalardan düşe kalka nefes nefese çıktık. Yüzyıllar önce burayı hangi şartlarda ve zorluklarda yaptıklarını düşünerek kaleye vardığımızda biz de hatıra fotoğrafı çektik ve izdiham arasında bu atmosferi yaşıyoruz.

0: Tarihçiler yüzyıllardır Çin Seddi'nin gizemini araştırıyor. Bugün bile hala keşfedilmemiş sırları var.
1: Cennet Tapınağı. Bir zamanlar yalnızca imparatorların adım atabildiği bu yapı. Bugün ise yüz binlerce turisti ağırlıyor.
0: Burası Orta Çağ'dan kalma dini yapılar kompleksi. İmparatorlar buraya gelip bereket için dua ederlermiş. Burası mimarisiyle de Pekin'in yüzyıllardır simgesi.

0: Tapınakta iç içe halka şeklinde 3 sütun bulunuyor. Bunlardan biri yılın 4 mevsimini, ikincisi yılın 12 ayını ve üçüncüsü de 24 hasat zamanını simgeliyor.
1: Cennet Tapınağı ziyaretçileri adeta yüzlerce yıl öncesine de götürüyor.

Tapınağın etrafını yeryüzüyle cennetin birleşmesini simgeleyen 4000 çınar ağacı çevreliyor. Hemen arkamda yüzyıllardır günümüze ulaşan tarihi çınar ağaçları var. Tapınak 1998 yılından beri tüm bu özellikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde.

Pekin'in kalbinde yer alan Tiananmen Meydanı dünyanın en büyük meydanlarından biri olarak biliniyor. Çin'in modern tarihindeki önemli olaylara tanıklık eden meydan, mimarisi ve geniş alanıyla her yıl milyonlarca turist ağırlıyor.

Bugün hafta içi ve günün herhangi bir anlamı yok. Tiananmen Meydanı'nda her sabah güneş doğumunda bayrak göndere çekme töreni düzenlendiğini öğrenince buraya geldim. Ama arkamdaki bu sıra önündeki on binlerce kişiyi bekliyor ve metrodan inen Çinliler koşarak sıraya giriyor. Her sabah düzenlenen bu törene Çinlilerin ilgisi ve titizliği ise dikkatimi çekiyor.

0: Çin'in son imparatorluk hanedanı, Qing hanedanının ülkeye bıraktığı en önemli mimari yapılardan biri olan Prens Gong Sarayı da başkent Pekin'de bulunuyor.
1: Burası Prens Gong'un sarayı müzesi. Pekin'in en büyük ve en iyi korunan saraylarından birini geziyoruz. Aynı zamanda antik Çin dönemindeki feodal toplumda ayrıcalıklı sınıfın ihtişamlı yaşamını da yakından tanıyoruz. Sarayın en ihtişamlı yapısı hemen arkamdaki bu Budist tapınağı. Tapınakta Qing hanedanlığı döneminde yaşayan Prens Gong'un kişisel eşyaları, o dönemki önemli klasikler ve önünde ise Budist inancını taşıyan farklı ritüeller var. Saray birçok konak ve avludan oluşuyor. Her konaktan çıktığınızda hem karşınızda hem de sağınızda ve solunuzda ayrı konaklar var. Burası Dilek Köşesi. Kırmızı tahtalar üzerindeki yazılarda aşk, evlilik, sadakat, para, sağlık gibi dilekler yazılı ve Çinliler bunu alarak ağaca ve yanındaki duvara asıyorlar.

61 metrekarelik sarayı hafta içi bile günde on binlerce kişi ziyaret ediyor. ...1750 yılında Pekin'in kuzeybatısında inşa edilen bu yazlık saray... ...tıpkı diğerleri gibi kuzeyden güneye doğru çizgiler halinde inşa edilmiş. 1860 yılında İngiliz ve Fransız kuvvetleri burayı işgal ettiğinde... ...içerisindeki dini mabetleri yağmalamış. 1980'lerde aslına uygun şekilde yeniden restore edilmiş.

0: Burası Lama Tapınağı, Pekin'in en eski Budist tapınaklarından biri. Tibet Budizminin Geluk mezhebiyle ilişkili. İçeride tütsü yakarak dilek diliyorlar. Tapınak içerisinde birçok yapı var. Her birinin içinde farklı felsefeleri temsil eden budalar bulunuyor.
1: Pekin'in tarihi sokaklarının derinliklerinde geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir yer var. Şişahay. 10 tapınak denizi anlamına gelen Şişahay bir zamanlar önemli bir liman merkeziydi.

Shu Chahai Parkı ortasında uzayıp giden Houhai Gölü'ne ev sahipliği yapıyor. Burası aynı zamanda şehrin stresinin hemen yanı başında doğayla tarihin buluştuğu bir mekan. Etrafındaysa Çin'in mahalle kültürünü tanıyabileceğiniz bolca hutonglar var.

Putong, Pekin'de dar sokaklara verilen isim. Evler hep birleşik yapılmış, ortak havlular kullanılmış. Bu da Çinlilerin komşuluk kültürünün güzel bir örneği. Tek katlı evlerin Çin tarzı mimari süslemeleri ise göz kamaştırıyor.

Kuhay Gölü her kış mevsiminde tamamen buz tuttuğu için üzerinde kış sporları ve aktiviteler yapılırdı. Ancak bu yıl Pekin'de kışın ortasında bahar günleri yaşanıyor. Bu da küresel iklim değişikliğinin acı bir tablosu.

Bize ayrı bir yeri var. Adeta ülkeyle özdeşleşen pandalar, tarih boyunca Çin sanatında ve mitolojisinde yer almış, ülke için adeta bir gurur kaynağı haline gelmiş. Hatta Çin zaman zaman panda diplomasisiyle pandalarını başka ülkelere ödünç vererek dostane bağlarını da güçlendirmeye çalışıyor.

0: Bu sevimli pandalar günün önemli bir kısmını genelde yemek yiyerek ve uyuyarak geçiriyor. Panda günde yaklaşık 60 kilogram işte bu bambulardan yiyormuş. Hemen arkamdaki sıra daha büyük bir panda olan Menglan'ı görmek için bekliyor. Ama bu bekleyişin herhangi bir zamanı yok. Çünkü onların ziyaretini ancak Menglan isterse kabul ediyorlar. Çünkü uykusunda uyanınca biraz sinirli olabiliyor.
1: Binlerce yıllık bir medeniyet olan Çin'in mutfağı da bir hayli zengin. Dünyanın en ünlü mutfakları sıralamasında hep ilk sıralarda yer alan Çin mutfağı, tofu, soya fasulyesi, erişte ve olmazsa olmazı pirinçle binlerce tarifi barındırıyor.

0: Bugün Çin'in kuzey mutfağını deneyimleyeceğiz. Çetin iklim şartlarından dolayı buranın en meşhur yemekleri arasında kaz eti ve balık var. Ortaya konulan yemekler 15 dakika süre içerisinde pişecek ve paylaşımlı bir şekilde yiyeceğiz. Yemekler pişti, kaynayan kazan açıldı. Şimdi tadım vakti.
1: 这个玉米饼蘸上汁，你们看啊，这个锅里的内容非常丰富，有很多很多好吃的，比如说这个鹅的翅膀，就是鹅的这里 ，OK， 然后长时间炖煮了之后呢，它的肉已经离骨了，肉和骨头分开了，所以。
2: 肉里边是有非常好的调料的味道和汤汁的味道，那我们现在吃一口。北方主要以面食为主，特别像这个东北，你看刚刚那个陈老师也说了，有这个玉米面的，还有刚刚我们那个说的那个小花卷，就以面食为主。北方人可能喜欢吃面，然后呢，还有就是我最喜欢的是这个粉条。
3: Ben Türkiye biliyorum. İçimde Harbin şehrinde ve şimdi Tegodun yiyoruz. Harbin Rusya ile çok yakın bir yer ve burada çok Çinliler Rusya yemekleri de çok seviyor.
0: Uzak Doğu'da alışkın olmadığımız bu çubuklarla yemek yemek zorundayız. Bazen zorlansam da bunu belli etmemeye çalışıyorum ve lokmaları genelde kolay olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum.

Çin imparatorluklardan cumhuriyete bugüne kadar çok büyük değişimler geçirdi. Çin için Napolyon'a ithaf edilen bir söz var. Bir rivayete göre Napolyon, bırakın uyusun, Çin uyanırsa yer yerinden oynar demiş. Ekonomisi, tarımı, bilimi ve askeri

gücüyle bugün ülkelere adeta meydan okuyan Çin, dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri. Ancak pek çok krizle de karşı karşıya. Nüfusun azalması ekonomik büyüme için önemli bir tehdit olarak görülürken, diğer yandan Tayvan'la egemenlik sorunu da hala çözülebilmiş değil. Tüm bunların gölgesinde Çin büyümeye ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile her alanda rekabet etmeye devam ediyor. Dünya Atlası'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan

0: Fintex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Reklam. A Haber Radyo.
8: Bir reklam.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
9: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Bence Türkçe kelime kullanması daha iyi. O yüzden birazcık daha mantıklı olmuş yani.
6: Biz Türk'üz. Yani bunu da bizden başka kimse yapamaz.
7: Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle ders kitaplarında köklü bir kavram değişikliği yapıldı. Yeni müfredatta coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları

0: Orta Asya yerine ise Türkistan kavramı getirildi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, ders kitaplarında kullanılan kavramlardan müfredatın genel yapısına kadar geniş çaplı bir dönüşümü beraberinde getirdi. Tarihten coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye kadar birçok derste kullanılan dil yenilendi.
0: Bizans yerine Doğu Roma, tehcir kanunu yerine sevk ve iskan kanunu ifadeleri kullanılmaya başlandı.
2: Doğu Roma zaten Bizans olarak adlandırılıyordu. Sömürgecilik zaten Britanya'nın kurduğu bir sömürge hattı vardı. Orada altınları alıp kendi ülkelerine getirmeleri, kaynakları sömürüp kendi ülkelerine getirip kendileri zengin olup.
0: Ege Denizi ifadesi de bazı bölümlerde Adalar Denizi olarak değiştirildi. Coğrafyada ise Mavi Vatan, Gök Vatan ve Yeşil Vatan kavramları programa girdi.
3: Bayağı değişmiş ama bence iyi bir şey ya. Bir tık noktada iyi. Çünkü biliyorsunuz eski dönemde zordu. Şimdi kelimeler şu anki Türkçe'ye uygunlaştırılmış bir şekilde. Daha böyle iletişim kurma, daha hani geniş sosyal iletişim kurmak için belki yapılmış olabilir yani. Milli Eğitim Bakanlığı belki bunun için yapmış olabilir bu kelimeleri.
1: Yani evet, kelimeler daha Türkçeleştirilmiş gibi.
4: Milli Eğitim zaten doğrusunu yapıyor. Yani başka şer odakları bazı şeyleri değiştirmeye kalkıyor. Onlara da pek fırsat vermemesi lazım. Yani biz ne biliyorsak onu uygulayacağız.
0: Ayrıca matematik dersinde algoritma ve bilişim programı eklenirken, sosyolojide ise yapay zeka, algoritmik ayrımcılık, dikkat ekonomisi ve akran nezaketi gibi kavramlara yer verildi.
5: Hoş geldiniz. Ajans hafta sonunun son saatindeyiz artık. Sıcak başlıklara bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, dış gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Orta Doğu'da devam eden krize değindi ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni dönem ilişkilerine dair de önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları taşıyalım ekrana.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılımı sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş ve bölgede devam eden krizdi. İsrail'in tahriklerine dikkati çekti Erdoğan.
7: Bu krizin doğrudan ana etkenlerinden biri İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail, bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
6: Erdoğan Avrupa Birliği'ne de bir parantez açtı. Birliğe çağrı da yaptı, eleştirilerde de bulundu.
7: Biz Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Biz samimi bir şekilde Avrupa Birliği'nin parçası olarak hem ülkemizi hem birliği kuvvetlendirmek istiyoruz. Fakat Avrupa Birliği maalesef bunun farkında değil. Bugüne kadar Türkiye'ye karşı zaman zaman ikircikli, zaman zaman düpedüz ayrımcı bir takım uygulamalara imza atılmış olmasına rağmen üyelik teklifimize yine sadık bir şekilde bağlıyız. Zaman zaman birlik içinden ülkemize yönelik çok talihsiz ve sığ ifadeler duyuyoruz. Bu tutumun Avrupa Birliği'ne zarar verdiğini muhataplarımıza anlatıyoruz. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa daha önce de ifade ettiğim gibi bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
6: Türkiye 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirvede Erdoğan'ın gündemindeydi.
7: Gerek bölgemizdeki gerek dünyadaki son gelişmeler Ankara zirvesinin önemini bir kez daha artırmıştır. Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu ve bu yeni dünyada da NATO'nun konumu çok daha farklı. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok

0: Çok önemli. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
1: Ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi. Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülke olarak katılmıştı. Erdoğan hem Türk dünyasına hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değindi.
0: Herkes biliyor ki Türk dünyasının ekonomik, kültürel, stratejik açılardan potansiyeli çok yüksektir. Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın Liderler Zirvesi, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dönem başkanlığımızda teşkilatın içeride ve dışarıda güçlenmesi için büyük gayret içinde olacağız. Bizim için bu zirvenin bir diğer önemi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın zirveye katılımıydı. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatın faaliyetlerine katılımına büyük önem veriyoruz. Türk dünyası da üzerine düşeni yaparak Kıbrıs Türk halkı bağrına basıyor.
1: Erdoğan F-35 programına dönülüp dönülmeyeceği sorusunu da yanıtladı. Milli Muharip Uçağı Kaan'la ilgili mesaj da verdi.
0: F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Müspet bir netice almayı umuyoruz. Kaan projemiz ise her geçen gün ilerliyor. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Sadece Kaan değil, birçok savunma sanayi ürünümüz dünyanın ilgisini çekme başarısını gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026'da savunma sanayi alanındaki gücümüz ve etkinliğimiz ortaya konuldu. 150 binden fazla ziyaretçi orada ülkemizin bu alanda geldiği seviyeyi ve somut sonuçları gördü. 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı ve burada 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Rakamlar hem ulaştığımız seviyeyi ortaya koyuyor hem de hedeflerimiz konusunda bizleri daha çok gayretlendiriyor.
2: İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün on binlerce Filistin destekçisi Nekbe'yi anmak için sokaklara çıktı. Hemen gidelim. Orada saatlerdir devam eden bir yürüyüş var. A Haber muhabiri Alparslan Düven takip ediyor. Ayrıntıları anlatacak Alparslan.
3: Evet, yürüyüş yaklaşık 45 dakika önce başladı. Kensington bölgesinden Waterloo'ya doğru oldukça uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyor protestocular. Şu ana kadar yaklaşık 50 bin kişi olduğu söyleniyor. Fakat bu sayının daha da fazla olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan da tabii Londra Polis Teşkilatı bunun son yılların en yoğun günlerinden biri olabileceğini belirtmişti. Ve Filistinlilere destek için her yıl düzenlenen Nakba günü yürüyüşü Waterloo'da son bulacak. Fakat saatlerdir dediğim gibi yaklaşık bir saattir bu yürüyüş devam ediyor ve büyük bir kalabalık var. Tabii protestocular arasında Türk vatandaşları da var. Onlardan bir tanesi hemen yanımızda, efendim sizi tanıyabilir miyiz?
4: Merhabalar, ismim Ahmet Halit Demir.
3: Ahmet Bey, bu protesto oldukça büyük bir protesto. Bugüne kadar gördüğüm en yoğun katılım. Neden söyleyeceksiniz?
4: Şimdi şöyle, biliyorsunuz Nakba Arapça'da büyük felaket anlamına geliyor. 1948 yılında Filistinlilerin bölgeden kitlesel şekilde çıkarılmasını açıkçası sonucu oluşmuş bir isim. Yani İsrail'e göre bu iş 7 Ekim'de başladı ama Filistinlere göre ve bizlere göre 1948 yılından beri orada bir katliamdan, bir soykırımdan biz söz edebiliriz. Bu yürüyüş açıkçası gördüğünüz üzere burada ben buranın sakinlerindenim. Yani burada birçok yürüyüş gördük ama bunun boyutta eskili açıkçası daha önce görmemiştir. En büyüğü kesinlikle. On binlerce insandan bahsediyoruz. Ne bu tarafa baktığınızda ne bu tarafa baktığınızda bir sonu görünmeyen bir yürüyüş. Ve her kesimden insanın olduğu, her kesimden insanın Avrupalısı, Orta Doğulusu, her kesimden insanın sahip çıktığı bir yürüyüş. Aslında bu insanlığın içinde bu olaya ne kadar sahip çıktığı, bu soykırıma ne kadar karşı olduğunu göstergesi olan bir yürüyüş. O yüzden yani insanların gurur duyacağı bir yürüyüş. Waterloo'da son bulacak. Ciddi bir mesafeden bahsediyoruz. Bu soğuk adada gelen herkese teşekkür ediyoruz.
3: Londra'da bu protestolar sık sık yapılıyor. Bu seferki tabii daha büyük, fakat bir de karşı protestolar da düzenleniyor. Irkçılar da aynı anda sokağa indiler. İnşallah karşılaşmazlar. Yoğun bir güvenlik önlemi var. Bu arada hatırlatayım. Şu ana kadar 13 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Irkçı tarafın gerçekleştirdiği protestoculardan. Onlarla bir çatışma söz konusu olmaz inşallah.
4: Yani şöyle bir şey, açıkçası bu maalesef var, evet. karşı görüşte olan insanlar var ama şu topluluğu açıkçası 10 binlerce insanın bulunduğu bir noktada birebir ufak tefek olaylar dışında toplu bir hareket olacağını düşünemiyorum. Kimsenin buna cesaret edeceğini düşünemeyeceğim. Çünkü hakikaten burada sadece sayıdan değil kaliteden de bahsediyoruz. Samimiyet de var. Yani insanlar samimi bir şekilde sahip çıkıyor. O yüzden ufak tefek olaylar, müferit olaylar dışında ben bir tepki olacağını düşünmüyorum açıkçası.
3: Şöyle biraz çekelim. Biraz arkadaşlarımız da görsünler kalabalığı. Şöyle yapalım. İşte gördüğünüz gibi evet Tommy Robinson dediğimiz o ırkçı grubun da bir gösterisi olacak bugün. Fakat her iki yürüyüşün de kamu düzeni yasası kapsamında değerlendirildiğini de hatırlatalım. Polis özellikle bir protesto gösterisinin kamu düzenine ciddi aksamalar ya da kamu malına zarara yol açabileceğine inandığı noktada etkinliğin yeri, zamanı, süresi veya düzergahı hakkında bu yasa kapsamında şartlar getirebiliyor. Ayrıca protestolarda polis ilk kez dediğiniz gibi canlı tanıma, canlı yüz tanıma teknolojisi de kullanıyor. Diğer yandan tabii başka Türk vatandaşları da var. Efendim sizi de tanıyabilir miyiz?
5: Ali Vahit Hatice ben. Türkiye'den geliyorum. Ali Vahit
3: Hatice. Türkiye'den bu protesto
5: evet.
3: için mi geldiniz?
5: Protesto için.
3: Neler söyleyeceksiniz?
5: Filistin'in özgürlüğünü istiyoruz. Özgür Filistin için yürüyüşlerimize devam edeceğiz. Kahrolsun İsrail diyoruz. Kahrolsun İsrail düşüncesinde olan Siyonistler diyoruz. Her şeyi ülkemiz için, Filistin için, ayakta kalmak için, her şey için bu yürüyüşleri yapıyoruz. İnşallah özgürlük için yürüyeceğiz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
5: Sağ olun.
3: Çok sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi bugün Türkiye'den de katılımcılar var. Dünyanın farklı noktalarından gelen vatandaşlar da var. Oldukça hareketli bir protesto gösterisini izliyoruz Londra'da. Katılımın 50 binin üzerinde olması bekleniyor. Polisin yapmış olduğu açıklama böyleydi. Diğer yandan da tabii Nakba günü nedeniyle bunun biraz daha anlamlı bir protesto gösterisi olduğunu söyleyelim. 78. yıl dönümü. Bu nedenle de katılımcılar farklı gruplardan buradalar ve şu an bulunduğumuz nokta Kensington noktasından Waterloo'ya doğru 4-5 kilometrelik bir uzun yolculuk gerçekleştirecekler. Bu daha da uzayabilir. Çünkü protestocuların Amerikan Büyükelçiliği ve İsrail Büyükelçiliği gibi noktalara da uğrayabileceğini tahmin ediyorum. Diğer yandan da çok sayıda yaklaşık operasyonun yaklaşık 4,5 milyon sterline mal olması bekleniyor ve tabii bugün olağanüstü bir hal söz konusu İngiliz polisi için. Gördüğünüz gibi çok uzun bir kalabalık gruptan bahsediyorum. Diğer yandan da bir ucu bu tarafta ve Londra'nın en ünlü caddelerinin trafiğe kapatıldığını da söyleyelim. Protestolarda yaklaşık 4000 polis görevlendirilmiş durumda ve bunların 660'ı İngiltere, Galler genelindeki diğer emniyet gruplarından, emniyet teşkilatlarından buraya gönderildi. Yüksek düzeyde bir acil durum tedbiri olarak uzman trafik birimleri, atlı polisler, köpekler, helikopterler, insansız hava araçları, dedektifler ve özel silahlı araçlar da hazır bulunduruluyor bu protesto için. Tabii ilk kez konuşmacılara da şartlar getirdi İngiliz polisi. Bu da davetli konuşmacıların yasa dışı eylemlere veya nefret söylemine başvurması durumunda organizatörlerin sorumlu olması anlamına geliyor. 7'den 70'e bakın, küçük çocuklar da bugün protestocular arasında. Evet, gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir katılım var. Evet, bugün dediğimiz gibi yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Bugünkü protesto gösterileri ve yağmur da kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Fakat buna rağmen, soğuk havaya da rağmen katılımcı sayısının çok fazla olduğunu hatırlatalım ve ilerleyen saatlerde yeniden görüşeceğiz, yeniden buluşacağımızı hatırlatarak sizi tekrar size bırakalım.
2: Teşekkürler. Alparslan Düven Londra'dan anlattı ayrıntıları. Tekirdağ'da yeni evlendikleri öğrenilen bir çift sokak ortasında kavga etti. Eşinin yumruklayarak yerde sürüklediği kadını çevre sakinleri kurtardı. Öfkeden gözü dönen adam yakalandı ve gözaltına alındı.
6: Terbiz! Evde bir ton hazırlık yapmadık mı?
0: Yumruk attı, saçından tutup sürükledi. Sokak ortasında öldüresiye dövdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yeni evli oldukları öğrenilen bir çift tartışmaya başladı. Sokak ortasında öfkeden gözü dönen adam eşine yumruk attı, yere düşürüp sürükledi. Müzik aldığı darbeler yüzünden acı çeken genç kadın yerden aldığı taşla kendini korumaya çalıştı. Kadının yardımına mahalle sakinleri koştu.
6: Maniye ayak kaldırdınız.
0: Onlar sayesinde kadın adamın elinden kurtuldu. Olay yerinden ayrılan kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

0: cep telefonuyla gösteriler izliyorlar. Uçakların gösterisi 7'den 70'e herkes tarafından beğeni kazanmış durumda. Gel şimdi şöyle Halil İbrahim. Hemen arka tarafımızda görüyorsunuz bir millet bahçesinin içerisinde devasa bir havuz oluşturulmuş. Adeta binlerce kişi şu anda, kalabalığı da şöyle bir gösterebilirsem, ve işte gidiyorlar Türk yıldızlarını gösterelim. İşte o gökyüzünde yan yana akrobatik gösteriler yapan Türk yıldızları vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle izleniyor. Şu anda gösteriler yapıyor. Arkasından renkli dumanlar bırakıyor. Yan yana geçişler yapıyor. İşte o pilotlarımız, o kahraman pilotlarımız gökyüzündeki gösterileri de aile haftası etkinlikleri kapsamında Çorum'da büyük ilgi görüyor. Evet, bizler de Çorum'dayız. Çorum'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte başlatılan o 10 yıl sürecek olan aile haftası etkinlikleri coşkuyla kutlanıyor diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım Merve.
1: Çok teşekkürler. Murat Onur anlattı ayrıntıları. Lübnan, Orta Doğu'nun küçük ülkesi. Bugün İsrail'in saldırıları altında. İsrail Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'ın güneyini adım adım işgal ediyor. Peki Hizbullah nasıl kuruldu ve İsrail'le bu çatışmalar nasıl başladı? Dünya Atlası programının bugünkü bölümünde Lübnan'ın tarihine ve kültürüne doğru kısa bir yolculuğa çıkacağız.

Orta Doğu, uygarlıkların beşiği, dinlerin doğduğu topraklar ve binlerce yıllık bir geçmişin izlerini taşıyan bir coğrafya. Bu topraklar sadece petrol yatakları ya da sınır çatışmalarıyla değil, kurulan binlerce medeniyetin mirasıyla da şekillendi. Ancak bu coğrafyada öyle bir ülke var ki, burada yaşanan her hareket dünyanın dört bir yanına dalga dalga yayılıyor. Dünya Atlası bu bölümde dünyanın gözünü çevirdiği Lübnan'da.

Akdeniz'in doğusunda dağlarla çevrili küçük bir ülke. Tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuş, savaşların ve barışların izlerini taşıyan kadim topraklar. Burası yalnızca haritalarda yer alan bir sınırdan çok daha fazlası. Ah.

Lübnan. 5000 yıllık tarihi, farklı kültürlerin bir arada yaşam savaşı verdiği mozaik yapısı ve hiç sönmeyen enerjisiyle dünyanın en ilginç ülkelerinden biri. Bu ülke hem büyüleyici hem de bir o kadar karmaşık.

0: Yalnızca 10.450 kilometrekarelik bu ülkenin sokakları tarihin en büyük uygarlıklarının izlerini taşıyor. Ülke en eski denizci ve ticaret medeniyetlerinden biri olan Fenikelilerin yurdu. Fenikeliler Lübnan kıyılarından Akdeniz'in dört bir yanına yayıldı ve Akdeniz'de geniş bir ticaret ağı kurdu.
1: Akdeniz'in hemen yanı başında küçük, şirin bir ülke Lübnan. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildi. 400 yıl boyunca da Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Sonrasında ise Fransız sömürgesi, iç ve dış savaşlar, ekonomik krizler ve işgaller. Manzara oldukça güzel gibi görünebilir ama Lübnan savaş yorgunu bir ülke.

0: Peki tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olan Lübnan nasıl oldu da adeta kriz ihraç eden bir ülkeye dönüştü?
1: Al-Gadab-ı Sadi, Beziyadir Rahmeti, Al-Gadab-ı Sadi.

Lübnan'ın bugünkü krizlerine giden yol özellikle 20. yüzyıl başlarından itibaren şekillenmeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Lübnan Fransa'nın manda yönetimi altına girdi. Fransızlar ülkedeki farklı dini ve etnik gruplar arasında bir güç paylaşım modeli geliştirdi. Bu sistem gelecekteki siyasal kutuplaşmanın da temellerini attı.

0: Lübnan'da mezhep temsiline dayalı bir yönetim sistemi var. Yani Cumhurbaşkanı Hristiyanlardan, Başbakan Sünni Müslümanlardan, Meclis Başkanı ise Şii Müslümanlardan seçiliyor.
1: Beş yıl süren iç savaşsa Lübnan'ın toplumsal yapısındaki kırılmaları daha da derinleştirdi.
0: 1975 yılından 1990 yılına kadar süren iç savaş Lübnan'ı adeta kaosa sürükledi. O iç savaşta 200 bin kişi hayatını kaybetti, 350 bin kişi yaralandı. 1 milyon kişi de ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

iç savaş 1990 yılına gelindiğinde ise imzalanan Taif Anlaşması'yla resmi olarak bitti ama Lübnan'da sorunlar bitmedi. Çünkü hem bölge kaynamaya devam etti hem de iç savaşın sonuçlarından bazıları yeni çatışma ve savaşların yolunu açtı.

Lübnan için artık kötü yıllar başlamıştı. İç savaşın ortasında İsrail birlikleri sınırı aştı, Lübnan'a girdi. Başkent Beyrut'ta kuşatma altındaydı. Kanlı savaş tam 3 ay sürdü ama İsrail Lübnan'dan 2000 yılında çıktı. Geriye ise Hizbullah'ı bırakmıştı. Ama Lübnan halen daha Suriye'nin de işgali altındaydı. Several hundred Palestinian refugees have been massed.

0: massacred by Lebanese Christian militia forces in Beirut. Witnesses say Israeli troops stood by but didn't interfere. Palestinian men, women, children, and even babies were shot in cold blood in the massacre. It took place yesterday as right-wing militiamen moved into two refugee camps in the south of the city. It's not clear how many Palestinians were murdered, but one report says the final death toll could be well over 1,000.
1: İsrail bu işgal sırasında savaş uçaklarıyla çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Eski İsrail Başbakanı Ariel Sharon'un Beyrut kasabı olarak anılmasına yol açan Sabra ve Shatila katliamı da iç savaş sırasında bölgedeki İsrail vahşetinin öne çıkan örneklerinden biri olarak tarihteki yerini aldı.

0: Kampa akşam saatlerinde ağır bir bombardıman başladı. Sabah olduğunda kampa saldıranlara karşı bireysel olarak kendimizi savunmaya çalıştık. Teslim olmamızı istediler ve teslim olanları da öldürdüler. Biz kaçmayı başardık. Hatırladığım son şey sokakların cesetlerle dolu olduğuydu. Katliamdan sonra da çok kötü günler yaşadık. Çeşmelerimizden bir süre kanlı su aktı.
1: İç savaş ve İsrail vahşetinin ardından Suriye, Lübnan'daki işgalini 2005 yılına kadar sürdürdü. O dönem başbakan olan Refik Hariri'ye yönelik 14 Şubat 2005 tarihindeki suikast Suriye'nin de Lübnan'dan çıkışını getirdi.
2: The president was shocked and angered to learn of the terrorist attack in Beirut today that murdered former Prime Minister Hariri and killed and injured several others. Mr. Hariri was a fervent supporter of Lebanese independence and worked tirelessly to rebuild a free, independent, and prosperous Lebanon.
3: Secretary General condemns in the strongest terms those who instigated, planned, and executed this callous political assassination.
4: The charges all arise out of the explosion in Beirut on the 14th of February 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister, Mr. Rafik Hariri, and 21 others, and injured over 200 people.

Beyrut'un kalbinde meydana gelen Hariri suikastı yalnızca Lübnan'ı değil, tüm Orta Doğu'yu derinden sarstı. Hariri suikastı bir ülkenin liderini kaybetmesinden öte, bölgesel ve küresel güçlerin çarpıştığı, siyasi dengeleri alt üst eden bir dönüm noktası oldu. Suikastla birlikte Lübnan'daki mezhepsel bölünmeler daha da derinleşti.

12 Temmuz 2006 tarihinde Hizbullah'ın iki İsrail askerini kaçırmasıyla İsrail ve Lübnan yine karşı karşıya geldi. 33 gün sürdü o kanlı savaş ve Hizbullah bu savaşın ardından büyük bir prestij elde etti. İsrail ordusuysa başarısız oldu.

0: 2019 yılında Lübnan derin bir ekonomik krizle yüzleşmeye başladı. Ülke aşırı borçlanma, zayıf yönetim, yolsuzluk ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ekonomik olarak çökmeye yaklaştı.
1: ...2019 yılında 2 milyon Lübnanlı mezhepçi sistemin değişmesi, kötü yönetimin sona erdirilmesi ve ekonomik krizin bitirilmesi için meydanlara indi. Aylarca sürdü gösteriler. Lübnan güvenlik güçlerinin yanı sıra Hizbullah da müdahale etti o gösterilere ve aylar sonra o göstericiler dağıtıldı. Beyrut'taki bu şehitler meydanı da o dönem gösterilerin sembol noktalarından biriydi.

ve Beyrut limanı patlaması. Tarihinin en yıkıcı olaylarından birine tanıklık eden başkent adeta bir savaş alanına döndü.

andaki yöneticilerin yetersizliğine bir sebep de başkent Beyrut'taki liman patlamasıydı. Takvim yaprakları 4 Ağustos 2020'yi gösteriyordu ve hemen arkamdaki bu alanda uygun koşullarda saklanmayan binlerce tonluk amonyum nitrat patladı. Dünyanın nükleer olmayan en büyük patlamasıydı bu. 218 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, on binlerce kişi evsiz kaldı. Ancak gelinen süreçte yöneticiler yargılanmadı, soruşturma ilerlemedi.

Arap Baharı ile birlikte Suriye'de başlayan iç savaş Lübnan'daki mevcut mülteci krizini de tetikledi. Bugün Lübnan'da 1 milyon Suriyeli mülteci var. Filistinlerle birlikte ülke genelinde mülteci sayısı 1,5 milyona ulaşmış durumda. Bu da 6 milyonluk ülkenin %25'ine tekabül ediyor.

birkaç yıl öncesinde bankacılık sistemi çöktü, kur kontrolden çıktı. Hal böyle olunca da ekonomik kriz kaçınılmaz oldu. Bakın elimde tam 500 bin Lübnan lirası var. Bu sadece 5 dolara tekabül ediyor.

Beyrut merkezde Hizbullah'ın varlığı çok fazla hissedilmese de ülke genelindeki ekonomik ve siyasi kriz her yerde hissediliyor ve bu iş yerlerine de yansıyor. Bakın bir tane asma kilit vurulan bir iş yeri burada ve burası Hamra Caddesi. Birçok restoranın ve aynı zamanda da ünlü markalarının mağazalarının bulunduğu bir cadde ve oldukça tenha durumda ve birçok mağaza gördüğünüz gibi kapanmış durumda.

Politik ve siyasi krizleri bir yana bırakırsak Lübnan adeta bir Akdeniz ülkesi. Dağlık bölgeleri, muhteşem kıyı şeridi, antik şehirleri, tarihi camileri ve kiliseleriyle aslında hala keşfedilmeyi bekliyor.

Akdeniz'in yanı başı güvercin kayalıkları diye tabir edilen nokta. İşte onlarca ve belki de yüzlerce kişi akşam saatlerinde buraya geliyor ve eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Lübnan'da hayat onca krize ve kaosa rağmen bir şekilde devam ediyor. Başkent Beyrut'un sahil kesimi burası. İnsanlar biraz dinlenmek, biraz nefes almak, biraz da stresten uzaklaşmak için işte buralara akın ediyor. Ancak bu huzur zaman zaman İsrail savaş uçaklarının gökyüzünde gerçekleştirdiği sonik patlamalarla bozulabiliyor.

Savaşın gölgesindeki Lübnan'da vatandaşlar yemesini, içmesini de çok seviyor. Aslında bir Orta Doğu ülkesi olmasına rağmen bir taraftan Orta Doğu kültürü, bir taraftan da Akdeniz kültürüne yakın bir yemek çeşitleri var burada. Bakın hemen burada bir restoranta girdik. Bizi gördüğünüz gibi dönerler karşılıyor. Tavuk dönerin biraz daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Hemen yanı başında da et döner var. Burada usta şu anda kesiyor. Dediğim gibi ağırlıklı olarak tavuk döner burada. Bakın. Çok farklı sosları var Lübnanlıların. Hem soslar hem baharatlar eşliğinde burada bu yemekler servis ediliyor. Bakın.

Orada kesildikten sonra Aydın şimdi gösterecek. Sol tarafta işte bu şekilde dürüm yapılıyor. Ve o dürüm de gördüğünüz gibi adeta bir tost gibi bu şekilde bastırılıyor. Birkaç dakika o sıcak tavanın üzerinde bekletiliyor. Şimdi etrafı çevrildi. Yine birkaç dakikada diğer tarafı bekleyecek şimdi. Tabakta servis olarak çok fazla tüketilmiyor. İşte bu şekilde dürüm şeklinde. Bakın bu şekilde kesiliyor şimdi. Ve ardından servise hazır hale gelecek. Şöyle devam edelim. Bakın burada çok sayıda da müşteri var. Dediğimiz gibi yani böyle değişik soslar, baharatlar eşliğinde servis edilen bir dönerden bahsediyoruz. Tabii ki Türkiye gibi değil bu. Bizim damak tadımız gibi değil. Şöyle devam edelim. Bakın burada da yine tezgahta kebapları görüyoruz. Yine farklı farklı etler, yine tavuklar, yine soslu aşağı tarafta gördüğünüz gibi. Burada da yine haşlanmış olarak servis edilen tavuk var. Farklı farklı çeşitleri var. Yani etin ve tavuğun. Ama dediğim gibi ağırlıklı olarak tavuk döner tüketiliyor. Bakın burada birçok kişi şu anda bu tavuk dönerden almak için bekliyor. Herhalde servis hazır hale gelmiştir şimdi. Tekrar bakın adım atacak yer yok. Gördüğünüz gibi. Hummalı bir çalışma var şu anda. Lübnan'daki bir restoranda. Şu. Bakın işte o şu anda o paket servis gidecek. Ama içeride de yine masalara servisi yapıldığı zaman da sadece o şekilde servis oluyor ama tabakta yapılıyor bu servisler.

Lübnan'da çorba kültürü yok denilecek kadar az. Ağırlıklı olarak böyle ağır yiyecekler, katı yiyecekler müşterilere servis ediliyor. Bakın şimdi önümde humus var. Orta Doğu'nun aslında vazgeçilmez yiyeceklerinden bir tanesi bu. İşte burada humus ve az önceki o çektiğimiz döneri de humusun üzerinde servis ettiler bize. Şimdi humusun da nasıl yenildiğini göstereceğim. Bakın ekmek bu şekilde Lübnan'da. Normal bizim Türkiye'deki gibi beyaz ekmek yok burada. Bu şekilde Lübnan'ın yöresel ekmeği. Tabii bu yuvarlak daire şeklinde oluyor ama kesilip de servis ediliyor. İşte bu şekilde. Kimi müşteriler böyle kaşıkla bunu üzerine koyup yiyorlar. Humusu. Tabii zevke göre bu şekilde zeytinyağı veya değişik baharatlar eşliğinde de ben kaşıkla aldım ama birçoğu da işte bu şekilde o zeytinyağını bandırıp bu şekilde bu humusu tüketiyorlar. Dediğim gibi aslında çok ağır bir yiyecek. Nohut ağırlıklı humus zaten. Üzerine et döner de getirip konulabiliyor bu şekilde. Altında humus var. Hemen üst tarafta da gördüğünüz gibi et döner. Yine maydanozlar eşliğinde. Bakın burada da yine başka bir yiyecek. Böyle ekmek kurusu gibi. Yine vatandaşlara, burada müşterilere servis edilen. Bunda da baharat var. Çok fazla kullanılıyor baharat ve sos. Hemen hemen her yiyecekte gördüğünüz gibi o kurutulmuş ekmekte bile yağ ve baharat tadını alabiliyorsunuz Lübnan mutfağında.

Ve Lübnan'da yemeğin sonu neyle bitiyor? Bakın gördüğünüz gibi tıpkı Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olduğu gibi mırra ikram ediliyor. Burada yöresel kıyafetli personel tarafından. Aslında bu kadar da doldurmuyorlar bunu. Gördüğünüz gibi bize biraz böyle torpil yaptılar gibi. İnanılmaz acı tabii ki. Adı üzerinde mırra. Yine Lübnan mutfağında yemekten sonra servis edilen içeceklerden bir tanesi.

Sünni, Şii, Hristiyan ve Dürziler arasında ayrışan ülke bir türlü huzur ve istikrarı yakalayamıyor. Huzur ve istikrar ayak bastı basacak derken yeni bir krizle karşılaşıyor. Lübnan ve Lübnanlılar bu kaosla karmaşa ortamı katil İsrail'in gölgesinde kısa vadede bitecek gibi de görünmüyor.

küçük toprak parçası, kültürlerin, dinlerin ve tarihlerin iç içe geçtiği bir mozaik. Lübnan her şeye rağmen ayakta kalmayı başarmış bir ülke. Tarih boyunca savaşların, çatışmaların ve krizlerin ortasında hayatta kalan bu ülke, geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye ile Çin arasında konut ve şehircilik alanında yeni bir işbirliği süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Pekin temaslarında Çin Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong'ta kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasında konut ve şehircilik ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Kapsamda kentsel dönüşüm, sosyal konut üretimi, akıllı şehir uygulamaları ve afetlere dayanıklı yapılaşma başlıkları öne çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine

0: Elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım, yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerli.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.tur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Opet doldur gaza.

0: A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
0: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Hürjet rotasını mavi vatana çevirdi. Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet. Gökyüzündeki manevralarıyla rüştünü ispatlayan milli jetin rotasında şimdi mavi vatan var. Edinilen bilgiye göre Hürjet'in deniz platformlarına iniş kalkış yapabilen versiyonu için çalışmalar resmen başladı.
1: Sadece TUSAŞ'ımız değil, TUSAŞ'ımızla birlikte bu başarılı ürünün ortaya çıkmasında emek sarf eden yaklaşık 200 şirketimiz var.
0: Milli Jet'in bu yeni konsepti standart kara konuşlu uçaklardan çok daha farklı bir mühendislikle tasarlanacak. Kısa pistlere sert açılarla inmek zorunda kalacak olan uçağın iniş takımları ve gövde iskeleti ekstra şok emici özellikle güçlendirilecek. Ayrıca uçağın güvertede kısa mesafede güvenli durabilmesi için gövde altına özel bir yakalama kancası sistemi entegre edilecek. Bu görevde Hürjet'in en büyük sınavı ise açık denizin zorlu şartları olacak. Yüksek nem ve tuzlu suyun yıpratıcı etkisine karşı uçak baştan aşağı marinize edilecek. Motor bileşenlerinden gövde alaşımlarına, hassas aviyonik sistemlerinden elektronik parçalarına kadar uçağın tamamı paslanma ve aşınmaya karşı ekstra dirençli hale getirilecek.
2: İlk milli jet eğitim ve de hafif taarruz uçağımız Hürjet'in şu anda kokpit kısmını görüyoruz. Hürjet'e 2 mürettebat binebiliyor ve işte bu uçak 45 bin feet yüksekliğe kadar ulaşabiliyor.
0: Ses hızını aşan ve zorlu irtifa testlerini başarıyla geçen Hürjet, ihracat pazarının da en güçlü oyuncularından biri konumunda. İspanya ile varılan anlaşma kapsamında ilk Hürjetlerin 2028 yılı itibarıyla bu ülkeye teslimatına başlanacak.
1: 30 uçak üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Bunun bütçesel büyüklüğü 2.6 milyar avro seviyesinde. Süreç içinde İspanya'nın kendi ihtiyaçlarına göre güncellenecek İspanyollaştırılmış versiyonu da bu paketin içinde olacak.
0: Jetler 2029 ve 2030 yıllarındaki eğitim kurslarında aktif olarak kullanılacak. 2030 ila 2035 yılları arasındaysa teslimatlar tamamlanarak toplam 30 adet Hürjet İspanya Hava Kuvvetleri envanterindeki yerini alacak.
3: A Haber Radyo 24 saat haber.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz 17 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kararlılık mesajı verdi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor dedi. Erdoğan CHP'den AK Parti'ye geçen başkanlar ve yeni anayasa konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kararlılık mesajı verdi. Erdoğan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ivmelenmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalıştığını vurguladı.
2: Geride bıraktığımız 18 ayda hem kayda değer mesafe aldık hem de TUSAŞ saldırısı gibi gizli açık pek çok badire atlattık. Bunlara rağmen yolumuzdan dönmedik. Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır. Yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefine bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız.
1: Başkan Erdoğan CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili de konuştu. Yeni isimlerin AK Parti'ye katılabileceğinin sinyalini verdi.
2: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları, biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
1: Erdoğan muhalefetin gurbetçi vatandaşlara yönelik kullandığı dil ve onları rahatsız edecek tutumlarını değerlendirdi. Erdoğan bu davranış biçimini ve çirkin dile eleştirerek bunu edip dışı bir şekilde yapıyorlar ifadelerini kullandı. CHP'nin tutarsızlığına da değinen Erdoğan, dün öve öve bitiremediklerini bugün tükürük yağmuruna tutabiliyorlar yorumunu yaptı. AK Parti'nin bu yanlışlara karşı her daim dik duracağının altını çizen Erdoğan, görünen o ki ana muhalefete karşı ne yaparsanız yapın bu testi su tutmuyor sözlerini kullandı. Erdoğan yeni anayasayla ilgili de hazırlıklarımızı tamamladık dedi. Tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.
2: Millet inşallah darbe lekesi taşıyan bu anayasadan kurtulup yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşmak istiyor. Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç hatta zorunluluktur. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki gelin her türlü siyasi ön yargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin işte benim anayasam diyebileceği metni birlikte inşa edelim.
0: Sevgili izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün kritik kabulleri vardı. İstanbul'da ABD'nin NATO daimi temsilcisini kabul eden Fidan, daha sonra İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile görüştü. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bizi bekleyen isim. Öncelikle kolaylıklar dileyelim kendisine ve detayları aktarması için söz Ahmet'te.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İstanbul'da oldukça önemli kabullere imza attı. Öyle ki bu kabullerden ilk Amerika Birleşik Devletleri NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker oldu. Whitaker'la olan görüşmesinde takdir edersiniz ki Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail üçgeninde devam eden savaş ve bu savaşın devamında son zamanlarda oluşmuş olan çeşitli müzakere ortamları ile alakalı ilişkiler konuşuldu ve tabii ki bu savaş ortamında Türkiye'nin rolü her zaman ön plandaydı. Bunun yanı sıra Hakan Fidan'ın bir diğer kabulü ise yine İran'la ilgili. İran Milli Güvenlik Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakiri oldu. Her iki isimle de özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki süre gelen savaş ve ardından da planlanan çeşitli müzakereler üzerine görüşmeler yapıldığı tahmin ediliyor. Ve bu görüşmelerde Türkiye'nin rolü oldukça önemli. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Çok defa Türkiye'nin bu savaş üçgeninde, bu savaş ikliminde, Orta Doğu'daki bu savaş ikliminde her zaman barıştan yana olduklarının altını çizmişti ve Türkiye'nin barışın korunması için adım atmaktan çekinmeyeceğinin altı çizilmişti. Bu kapsamda da Hakan Fidan hem Amerika Birleşik Devletleri NATO daimi üyesi hem de aynı zamanda İran Milli Güvenlik Konseyi üyesiyle birlikte oldukça önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin her ikisi de İstanbul'da olduğu bilgisini aktaralım ve bu görüşmelerin ardından da Hakan Fidan'dan şu an için bir açıklama yok, ancak bu görüşmelerin yine ileriki günlerde ve haftalar içerisinde çeşitli farklı görüşmeleri de kapı aralayacağı tahmin ediliyor. Öyle ki Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ve İran savaşı başladığı andan bu yana çok ciddi kritik görüşmelere imza attı ve o görüşmelerin sonucu son ikisi ise bugün İstanbul'da gerçekleşti. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Ural'a çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında CHP'ye kapatma davası açılma olasılığından bahsetmiş. Hazırda bir yedek partinin tutulduğunu dile getirmişti, hatırlayacaksınız. İşte bu açıklamalar CHP'de tartışmalara neden oldu. Peki kim ne dedi? Kulislerde neler konuşuluyor? Cevapları sıradaki haberimizde.
4: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak mutlana karşı değil, kapatma davasına karşı.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedek parti dedi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ses yükseltti. Ana Muhalefet Partisi'nde yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
2: CHP'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak, CHP'nin tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır. Kimse boş hayaller kurmasın ve CHP'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın.
1: CHP'de yedek parti senaryosu uzun süredir dillendiriliyor. Mahkemenin buddan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder deniyor.
4: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
1: Özkan Yalım'ın itiraflarının buddan ihtimalini güçlendirebileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor kulislerde. Bazı partiler kayyuma karşı direniriz, partiyi teslim etmeyiz diyor. CHP'de tansiyon her geçen gün yükselirken Gözler İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararla çevrildi.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
4: Kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
0: Ve Milli İstihbarat Teşkilatı yabancı servislere kritik bilgileri aktaran bir ajan ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Tem Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekiplerle yürütülen ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı efendim. 7 kişi gözaltına alındı. Detaylara bakalım.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. MİT istihbari çalışmaları sonucunda iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde söz konusu kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktardığı da tespit edildi. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki kişi başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Bu operasyonda yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim

0: protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerde hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı 27 maddelik yeni kanun teklifi taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor sevgili izleyenler. Yeni tasarıya göre terör, cinsel saldırı ve uyuşturucudan hüküm giyenler aftan yararlanamayacak.
2: Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor. Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan binlerce öğrenci için yeniden üniversiteye dönüş yolu açılacak. Düzenleme hazırlık sınıfından lisansüstü programlara kadar geniş bir öğrenci grubunu kapsıyor. Taslağa göre hazırlık, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler yeniden kayıt hakkı elde edebilecek. Böylece akademik kariyeri yarıda kalanlara ikinci bir fırsat sunulacak. Yeni düzenlemede hangi suçların af kapsamı dışında tutulacağı da net şekilde sıralandı. Buna göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giyen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından öğrencilerin 4 ay içinde başvuru yapması gerekecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 akademik yılında yeniden üniversitelerine dönebilecek. Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş hakkı da tanınacak. Öğrenciler giriş yılı puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş başvurusu yapabilecek. Taslağa göre daha önce çıkarılan öğrenci aflarını kaçıranlar da yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler için de yeniden dönüş imkanı sağlanacak.
1: Sevgili izleyenler, şehirler arası otobüs yolculuklarında milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre sefer saatine 12 saat kalana kadar bilet iptal eden yolcular ücretin tamamını geri alabilecek. Yeni yönetmelik ayrıca açık bilet zorunluluğu ve kayıt dışı taşımacılığa ağır cezalar getiriyor.
0: Şehirler arası yolculuklarda otobüs sefer saatini 12 saat kalana kadar bilet iptal eden yolcular ücretin tamamını geri alabilecek. Şehirler arası ulaşım, otobüs bileti iadesi, açık bilet uygulaması ve yolcu hakları konusunda önemli değişiklikler resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik hem yolcuların haklarını hem de karayolu taşımacılığı sektöründeki uygulamaları doğrudan etkiliyor. Yeni düzenlemeye göre şehirler arası otobüs seferlerinde hareket saatini en az 12 saat kala yapılan iptallerde yolcuya ücretin tamamının iade edilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca yolculuk başlamadan önce biletin ileri tarihe aktarılmasını sağlayan açık bilet uygulaması da firmalar için zorunlu olacak. Otobüs firmaları artık ücret tarifelerini belirli sürelerle sisteme önceden bildirebilecek. Gerekli durumlarda ise fiyat güncellemeleri için yeniden başvuru yapılabilecek. Yönetmelikle birlikte korsan ve kuralsız taşımacılık faaliyetlerine yönelik kademeli ceza sistemi devreye alındı. İlk ihlalde on binlerce liralık idari para cezası uygulanırken tekrar edilen ihlallerde ceza miktarı artacak. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla tren seferlerinde kapasite artışına gidiyor sevgili izleyenler. Yüksek hızlı trenlerle, ana hat ve bölgesel trenlerde yapılacak düzenlemelerle toplam 18.664 kişilik ek yer sağlanacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili süresi

0: Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 23-24 Mayıs ve 30-31 Mayıs tarihlerinde karşılıklı ek seferler düzenlenecek. Her biri 483 yolcu kapasiteli tren setleriyle toplam 3864 kişilik ilave yer açılacak.
1: Yüksek hızlı tren biletini rahat bulabildiniz mi?
2: Daha önceden almıştım, belliydi benim planım, evet.
1: Yolculuk nereyeydi?
3: İstanbul.
1: İstanbul'a. Efendim rahat bilet bulabildiniz mi? Bilete ulaşım kolay oldu mu?
3: Bulabildim, evet.
0: İlave yüksek hızlı trenlerin hareket saatleri de yolcuların ulaşım kolaylığı göz önüne alınarak belirlendi. Buna göre ek YHT seferleri Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dansa saat 17.45'te hareket edecek. Düzenleme sadece yüksek hızlı trenlerle sınırlı kalmayacak. Ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon uygulamasına geçilecek. Bayram dönemi boyunca toplam 260 vagon takviyesi yapılacak. Ana hat ve bölgesel trenlerde 14.800 kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturulacak. Ayrıca Uzunköprü Halkalı ve Edirne Halkalı bölgesel trenleri de ilave kapasiteden yararlanabilecek.
1: Yüksek hızlı treni tercih etmenizdeki sebep nedir?
3: Ya, evime yakın olduğu için, bir de hızlı gittiği için otobüsten daha rahat, yorucu değil.
4: Efendim şimdi İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisi Nekbe'yi anmak üzere bir araya geldi. A Haber muhabiri Alparslan Düven de o noktada bizi bekliyor. Hemen dönelim. Detayları, notlarını aktarması için sözü Alparslan Düven'e bırakalım.
5: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yaklaşık bir saattir protestocularla birlikte yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Kensington bölgesinde başlamıştı yürüyüş ve Waterloo noktasına kadar yaklaşık 5-6 kilometrelik, hatta daha fazla da olabilir, bir yoldan bahsediyoruz. Bu yürüyüş şu an Piccadilly noktasında devam ediyor. Biraz size detayları vermeye başlayalım. Bakın burada Hasidik dediğimiz Yahudiler de var protestocular arasında ve hemen karşıda da provokatörler var. Onlar da İsrail taraftarı protestocular ve Filistinli protestocuları kışkırtmaya çalışıyorlar. Ama geniş polis güvenlik önlemleri altında protesto yapmak zorundalar. Çünkü burada bulunmalarının temel amacı provoke etmek ve çatışma ortamı yaratmak. Diğer yandan da barışçıl bir şekilde Filistin göstericileri, Filistin'e destek protestocuları yollarına devam ediyor. Yürüyüşlerini gerçekleştiriyor. Fakat dediğimiz gibi oldukça kritik bir noktada bu bulunduğumuz yer. Çünkü protestocular karşı protestocularla yan yana geçiyorlar. Yani yakın bir mesafede yürüyüş gerçekleştiriyorlar. İngiliz polisi de bu nedenle alarm durumuna geçmiş diyebiliriz. Çünkü 4000'den fazla polis bugün görev yapıyor. Diğer yandan da Londra Polis Teşkilatı bu protestoların son yılların en yoğun protestolarından bir tanesi olabileceğini belirtmişti ve Filistinlilere destek için her yıl düzenlenen Nakba yürüyüşü Waterloo semtinde, Londra'nın Waterloo semtinde son bulacak. Oldukça yoğun bir katılım var. Şu ana kadar 50 binden fazla kişi olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan da karşıt grupların, yani ırkçıların gerçekleştirdiği protestolarda da olaylar çıktı. 15 gibi çok sayıda kişinin de diyebilirim ama şu an için rakamın 15 olduğu açıklandı. 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bu rakam ilerleyen saatlerde daha da artabilir. Tommy Robinson olarak bilinen İslam karşıtı aşırı sağcının organize ettiği bir protesto gösterisinden bahsediyoruz. Şöyle size biraz daha detay vermeye çalışayım. Gerçekten yoğun bir katılım var. Oldukça kalabalık bir grup ve saatlerdir yürüyor. Londra sokaklarını neredeyse tamamen doldurmuş durumdalar. Diğer yandan dediğimiz gibi İngiliz polisi 4,5 milyon sterline mal olması beklenen bu protestolar için 4000 polisin görevlendirildiğini açıkladı. Yüksek düzeyde acil bir durum tedbiri olarak da uzman trafik birimleri, atlı polisler, köpekler, helikopterler, insansız hava araçları, dedektifler ve özel silahlı araçlar da hazır bulunduruluyor bu protesto için. Bunun yanı sıra da tabii ki yapay zeka teknolojisinden de faydalanılıyor ve yüz tanıma kameraları ilk kez kullanılıyor bu protesto gösterisinde. Olaylar çıkmasın, çıkarsa da bu olaylara neden olan kişilerin yüzleri tanınsın diye yapılıyor. Dediğim gibi bir saati aşkın bir süredir protestocular yürüyüş gerçekleştiriyor.

0: gerçekleştiriyorlar ve bu yürüyüş güzergah Waterloo'ya kadar gidecek ve yaklaşık bir 45 dakika sonra son bulması ve orada o noktada toparlanmalarını bekliyoruz. Burada çeşitli konuşmalar olacak. Gösteriler bu noktada devam edecek fakat karşı göstericilerde provokatörlerin de burada yer aldığını söyleyebiliriz. Sözü şimdilik tekrar size bırakalım.
1: Alparslan Düven'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii ilerleyen saatlerde yeni gelişmeler oldukça nasıl devam edecek biz de ekranlarınıza taşıyor olacağız. Efendim Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti malum tüm dünya takip etti. İki günlük Çin ziyaretinin ardından Washington'a dönerken gezisini harika bir başarı şeklinde nitelendirdi Amerikan Başkanı.
2: Söyleyebileceğim tek şey bunun büyük bir başarı olduğu. Harika anlaşmalar yaptık. Harika ticaret anlaşmaları gerçekleştirdik. Harika bir ilişkimiz var. Duyacağınız birçok şey oldu. Bu muazzam bir başarıydı. Bence gerçekten tarihi bir an oldu.
1: Evet, önemli bir ziyaret gerçekleştirdi Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'e. Ancak ABD dönüş yolculuğunda Çin'in verdiği tüm hediyeler çöpe atıldı. Casusluk tehlikesine karşı ABD heyeti ziyarette özellikle kısıtlanmış kullanat telefonları kullandı.
3: ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde verilen tüm hediyeler çöpe atıldı. Hiçbir Çin malının Air Force One'a girmesine izin verilmedi. Trump'ın Çin ziyareti diplomatik temasların yanı sıra alınan olağanüstü güvenlik önlemleriyle de gündem oldu. Pekin'deki görüşmelerin ardından Trump ve beraberindeki heyet başkanlık uçağı Air Force One'a geçmeden önce Çin tarafının verdiği tüm hediyeleri çöpe attı. Rozetlerden hatıra eşyalara, yaka kartlarından elektronik cihazlara kadar tüm ürünler uçağın merdivenlerindeki çöp kutularına bırakıldı. ABD güvenlik birimlerinin Trump ve heyetine uyarıda bulunduğu, Çin menşeli eşyaların içine dinleme cihazı ya da takip sistemi yerleştirilmiş olabileceği belirtildi. Güvenlik tedbirleri sadece hediyelerle sınırlı kalmadı. Heyette bulunan kişiler kişisel telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktı. Çin'deki temaslar boyunca özellikleri kısıtlanmış kullanat telefonlar kullanıldı. Trump her ne kadar Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için dostum ifadesini kullansa da yaşananlar Washington'la Pekin arasındaki ilişkilerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor sevgili izleyenler. Adalet Bakanlığı baz istasyon analizi yapmak için özel bir ekip kurdu. Ekip Van'da çalışmalarına başladı.
4: Adalet Bakanı çok büyük umutlar verdi bize. Yani gerçekten tarih konuşmalar yaptı.
5: Özel ekip Rojin Kabayeş'in ölümüyle ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışacak.
6: Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuzu size karşı böyle bir şey besliyor maalesef.
5: Van 100. Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayeş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, genç kızın cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Molla Kasım mahallesinde Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabayeş'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Bu kapsamda 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor.
4: 2500 kişinin DNA'sına bakılacak. Biz bunu çoktandır talep ediyoruz.
5: Adalet Bakanlığı genç kızın ölümüyle ilgili özel bir ekip de kurdu.
7: Rojin Kabayeş'in ölümünün aydınlatılması yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bakanlık tarafından özel kurulan baz ekibi Van'da çalışmalara başladı.
5: Baba Nizamettin Kabayeş kızının cep telefonundaki 15 dakikalık görüntünün silindiğini öne sürdü. Bu iddia ile ilgili incelemeler de sürüyor.
7: Adalet Bakanlığı'nın özel olarak kurmuş olduğu ekip Kabayeş'in kaldığı yurt, cep telefonu ve cansız bedeninin bulunduğu noktaya kadar araştırma yapacak.
5: Rojin Kabayeş'in cep telefonu teknik inceleme için yakın zamanda Çin'e gönderilecek.
1: Görüntüler Tekirdağ'da kayda geçti. Yeni evlendikleri öğrenilen bir çift sokak ortasında kavga etti. Eşini yumruklayarak yerde sürüklediği kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı. Öfkeden gözü dönen adamsa yakalanarak gözaltına alındı.
8: evde bir ton hazırlık yapmadık mı?
5: Yumruk attı, saçından tutup sürükledi. Sokak ortasında öldüresiye dövdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yeni evli oldukları öğrenilen bir çift tartışmaya başladı. Sokak ortasında öfkeden gözü dönen adam eşine yumruk attı, yere düşürüp sürükledi. Aldığı darbeler yüzünden acı çeken genç kadın yerden aldığı taşla kendini korumaya çalıştı. Kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Onlar sayesinde kadın adamın elinden kurtuldu. Olay yerinden ayrılan kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
1: Efendim, bu görüntülerde İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti. Sosyal medya fenomeni kadın trafikte tartıştığı bir sürücüye kafa attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Trafikte tartıştığı kadına kafa atıp saldırdı ama cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı, tansiyon yükseldi. Araçtan inen Sönmez kadın sürücüye kafa attı. Saldırıya uğrayan sürücü şikayetçi oldu. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Sosyal medya fenomenine toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca Sönmez'in aracı da trafikten men edildi.
1: İstanbul Küçükçekmece D100 karayolunda seyir halindeki otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Araçla mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.
5: Önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Görüntüler Küçükçekmece D100 karayolundan. Sabah saatleriydi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi ulaştı. Araçta mahsur kalan sürücü kurtarılmayı bekledi. Talihsiz sürücü için zamanla yarış başladı. Sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araç yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası çekici yardımıyla kaldırıldı.
1: Sevgili izleyenler, Ankara'nın simgelerinden Gençlik Parkı'nda baharın gelmesiyle sümbüller açtı. Parka başkentliler de yoğun ilgi gösterdiler. Şimdi görüntüler gelecek ekranlarınızı birlikte izleyelim.
9: Ankara'mıza güzel bir bahar geldi. Sümbüller açtı, sakuralar açtı. Bu Gençlik Parkı'nda da çok güzel gezilecek yerlerimiz var.
5: Bahar geldi, sümbüller başkentteki Gençlik Parkı'nı renklendirdi.
10: Maşallah çok güzel, havaları da güzel, yani mevsimleri de çok güzel. Devamlı böyle Ankara'da çok havası da çok güzel. Güzel çiçekleri var maşallah.
5: Görüntüler Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaydedildi.
9: Burada çok güzel sümbüller var. Gelsinler, buyursunlar, çıksın gelsinler.
5: Gençlik Parkı'nda baharın gelişiyle renkli görüntüler oluştu. Gri şehir imajını geride bırakan park özellikle mor sümbülleri ve sakuralarıyla baharı karşıladı.
9: Grisiyle güzel, mavisiyle güzel ama sümbülleriyle Gençlik Parkı'yla ayrı bir güzelliği var. Çok güzel, çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla eğlenmek için geldik buraya.
5: Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen başkentlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler temiz havanın tadını çıkarmak ve sümbüller arasında fotoğraf çektirmek için parkın yolunu tuttu.
10: Şu güzelliklere bakar mısın? Allah'ın güzellikleri her yerde, inşallah böyle devamlı güzellikler olsun. Sümbüller kendi bir alanı yarattığı bir çiçekler. Çok güzel, bir harika bir şey ya. Maşallah çok güzel açıklık çiçekler.

0: var.
1: Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Karacaören Baraj Gölü'nde Doğa ve Su Sporları Festivali düzenleniyor sevgili izleyenler. Detayları A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun aktarıyor.
2: A Haber ekibi olarak kameram arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Burdur'un Bucak ilçesindeyiz ve Karacaören Baraj Gölü'nün hemen yanı başındayız ve oldukça renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Şu an itibarıyla Karacaören Baraj Gölü bir taraftan kano yarışları, bir taraftan sörf yarışları, bir taraftan da yelken yarışları. Biz şu anda tam da bitiş noktasındayız. Sporcular gölün o serin sularında kıyasıya yarışlar ve bir taraftan da tabii ki tertemiz doğanın da tadını çıkarıyor. Dediğimiz gibi Burdur'un Bucak ilçesindeyiz. Karacaören Baraj Göleti'nde, gölünde göl Burdur Valiliği himayesinde düzenlenen Karacaören Doğa ve Su Sporları etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Bugün itibariyle dediğim gibi yelken kano ve sörf yarışmaları düzenlendi. Müzik dinletileri düzenlendi ve şu anda da yarışmacılar yavaş yavaş bitiş çizgisine doğru gelmeye devam ediyorlar. Karacaören Baraj Gölü'nün doğal konumu da gerçekten oldukça etkileyici. Şimdi kameram arkadaşım Köksal size gösterecek. Etrafı ormanlarla kaplı muhteşem bir manzara sunuyor bulunduğumuz bu nokta. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın da açıklamaları vardı. Dedi ki bir taraftan Sığla ormanları, ki Türkiye'de sadece 4 noktada var. Bir taraftan Sığla ormanları, bir taraftan da bu gölün güzelliğini bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi Burdur Valisi ve birazdan da yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Dediğimiz gibi Karacaören Doğa ve Su Sporları etkinlik alanındayız. Oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Halen daha yarışmacılar gelmeye devam ediyor. Dedik ya, bir taraftan o gölün eşsiz manzarası, yani yeşille mavi adeta bir araya gelmiş durumda. Mehmetçiklerimiz de dağın zirve noktalarına bir Türk bayrağı açtılar. Onu da kameram arkadaşım Köksal Kılıç şimdi sizlere gösteriyor. Aynı zamanda hem doğa yürüyüşü yapıldı hem de trekking yürüyüşü de yine yapılan etkinlikler arasında. Evet, toparlayalım. Karacaören'deki Baraj Gölü'nün hemen yanı başından gerçekleştirdik bu yayınımızı. Renkli görüntülere sahne oldu bulunduğumuz bu nokta diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, yoğurt ve baklava başta olmak üzere Türk mutfağına gözünü diken Yunanistan bu kez de zeybek oyununu sahiplenmeye çalışıyor. Yunanistan'ın Zeybkiko adını verdiği ve zeybek oyunuyla çok büyük benzerlikler gösteren dansla dünya rekoru hazırlığı yapması tartışmaları da beraberinde getirdi.

0: hırsızlık yapıyorlar yani. Öyle yani.
1: Bizim baklavadan sonra.
0: Oyunumuz baklavadan sonra onu aldı. Ondan sonra Efe'mizi şimdi oynuyorlar. Evet. Onlar da Efe nerede? Öyle değil mi? Efe bizim. Evet. Yıllardır yani. Evet. Biz oynuyoruz. Oyunlarını oynuyoruz. Doğdum duvalı 80 yaşındayım onu oynarım.
2: Yunanistan'ın Türk gelenekleri ve kültürünü taklit ettiği uygulamalara bir yenisi daha eklendi.
3: Türkiye'nin hemen hemen Batı Anadolu'nun yarısı zeybek oyunlarını oynar. Bütün Anadolu'da yayılmış bir dans tipidir. Geleneğimizin içinde hala çok canlı bir şekilde yaşatılmaktadır.
4: Zeybek oyunu Türklere mahsus bir oyun. Ege yöresinin bir milli oyunudur. Yanlış buluyorum yani. Kopyalama usulüyle yapılan bir işlem yani. Son derece yanlış.
1: Zeybek bizim.
4: Zeybek bizim. Zeybek sonuna kadar bizim yani.
2: Baklava, cacık, lokum derken şimdi de Türk yöresel danslarına gözünü dikti.
5: Ya öyle şey olur mu hiç? Evet. Yani yüzyıllardır şey olan bizim oyunumuzu nasıl alabilirler yani?
1: Zeybek ilk koymuşlar ismini.
6: Bize özgü olan hiçbir şeyi alamaz dışarısı. Evet. Türkiye'ye özgü olan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz dışarı almasını.
2: Türkiye'nin değerlerini kopyalayan Yunanistan bu kez de zeybek oyununu sahiplendi.
7: Bu zeybek kiko oyununun zeybek kökenli Türk kültüründen Yunan

0: kültürüne geçirilmeye çalışılması son derece sıkıntılı. Birçok şeyi ortak olabilir bu coğrafyada ama şeylerimize, kültürümüze, gelene göreneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. O noktada haklarımızı korumamız gerektiğine inanıyorum.
1: Sözde Yunan kültürünü korumak adına Zebekiko dansı etkinliği düzenlenmesine karar verildi. Yunanistan'ın bu kararına ise Türkiye'den tepki yağdı.
2: Bu bizi örnek aldıklarını gösterir aslında. Bizim kötü bir kopyamız Yunanistan. Olmadı onlara bunların eğitimini verelim diyorum ben. Buraya gelsinler, biz bunların halk oyunlarımızın, yemeklerimizin, örf adetlerimizin eğitimini verelim. Ondan sonra Yunanistan'da bunları uygulamaya devam etsinler.
3: Baklavadan sonra Yunanistan'da bu kez hedefte zeybek var. Zeybekiko adıyla sahnelenen gösteriler tepki topluyor. Anadolu'nun simge oyunu için şimdi Türk kültürü kopyalanıyor tartışması büyüyor.
4: Onlarda Zeybekiko diye bir dans stili var. Bizim dansımızın başka bir hızlı versiyon, dönüşmüş hali. Bizdeki ağır zeybek başka hiç kimsede yok. Bizim oynama stilimiz başka hiçbir şekilde görülmüyor. Başka bir yerde yani bunun benzeri gözükmüyor.
5: Ankara'da yaşayan 76 yaşındaki emekli hakim Kemal Turan, engellilerin umudu oldu sevgili izleyenler. Turan, 2015 yılında emekli olduktan sonra Altındağ Belediyesi'ne bağlı Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağı'nda resim atölyesi açtı. Yağlı boya tablolarını resim atölyesinde ve sergilerinde satışa sundu. Elde ettiği gelirlerle ise bugüne kadar onlarca engellinin yüzünü güldürdü.

0: yaptığım resimlerin geliriyle de bir engelliye tekerlekli sandalye aldığımda şuradan sevinerek çıktığını görünce benim mutluluğum ikiye katlanıyor. Allah'tan daha fazla ne isterim ki bu yaşta?
1: Kimileri için dekor, onun içinse bir iyilik hareketi. Kemal Turan'ın fırçasından çıkan bu resimler birçok engellinin hayatına dokunuyor.
0: Emekli devlet memuruyum. 10 senedir burada resimle ilgileniyorum. Yaptığım resimlerin gelirini bir sosyal sorumluluk projesi oluşturdum. O sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bağlı olduğum Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği kanalıyla sergi açıyorum. Sergi gelirlerinin tamamıyla da engellilere tekerlekli sandalye ve benzeri ihtiyaçlarını temin ediyoruz.
2: Her şey babasının tedavi sürecinde başladı ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.
0: Sosyal sorumluluk projem de emeklilikten önce aklımdaydı. Yıllar önce babam rehabilitasyonda tedavi olurken Türkiye'de tekerlekli sandalye ihtiyacının ne kadar çok olduğunu fark ettim. O nedenle zaman içinde bu projeyi geliştirdim.
2: Resim bilgisini geliştirmek için üniversite sınavına girdi.
0: Resim bilgim okul hayatından kalma bilgimdi. Tabir caizse alaylı olarak resim yapıyordum. 68 yaşında üniversite sınavlarına girdim. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünün yetenek sınavını da geçince 73 yaşında Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldum. Böylece tekniğimi daha geliştirerek resimlerimin daha iyi yapmaya gayret ettim.
2: Turan, İstanbul, Ankara ve Sivas'ta açtığı sergilerle engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
0: 10 senedir açtığım sergilerin gelirinin tamamıyla 78 tane manuel, 17 tane de akülü tekerlekli sandalye temin ettim. Onun dışında ayrıca engellilerin sandalyede oturdukları zaman yara olmaması için vücutları hava minderleri temin ettim. Sivas'ta açtığım sergide işitme cihazı ve beyaz baston temin ettim. Benim artık klasikleşmiş bazı tablolarım var. O tablolardan birisi de at tablosudur. Her sergide mutlaka bir at resmim bağışçı bulur.
1: Bu zamana kadar 400'den fazla resmi

0: nakış yoluyla sahiplerine ulaştı. Ayrıca bu resimleri yaparken konularını da özenle seçiyor.
1: Bir insan DNA'sının tuvale sanatsal olarak aktarmaya çalışıyorum. Daha bitiremedim. Bu bir DNA'yı temsil eden bir tablom. Kavramsal sanatlar da yapıyorum. Örneğin şu bir kavramsal sanattır. Burada hava, ateş, toprak ve suyu simgelemektedir bu. Ve böylece tasavvufta da hava, ateş, su, toprak ayrı bir anlam ifade eder.
2: Kemal Turan projesi kapsamında birçok kişiye umut oldu. Ama içlerinde biri var ki onu hiç unutmadı.
1: Ankara'nın Ücra bir köyünden bir genç kızımız 21 yaşında ve 21 senedir hep annesinin sırtında taşınmış. Bir şekilde benim tekerlekli sandalye temin ettiğimi öğrenince annesinin sırtında buraya geldiler. Ona tekerlekli sandalye temin ettik. Ben annesiyle babasıyla burada konuşurken o akülü sandalyeyle almış gitmişti kendisini. Diyor 21 yaşına kadar hiç hareket etmeyen, annesinin sırtından başka hiçbir şeyi olmayan kişi tekerlekli sandalyeyle kendi başına gidince annesiyle babası kapının önünde ağlamaya başladılar. Kızların o kadar özgürlüğüne kavuştuğunu görünce ben de onların yanında ağlamaya başladım.
2: İhtiyaç sahibi kişilere tekerlekli sandalye ulaştıran Kemal Turan'ın şimdiki hedefi ise Gazze'ye de tekerlekli sandalye gönderebilmek.
1: Devlet Hastanesi'nin acil servisine 9 tane tekerlekli sandalye gelirle temin ettim. Şimdi de bekliyorum ki refah kapısı açılsın. Kızılay'la da irtibatım devam ediyor. 10 tane Gazze'ye tekerlekli sandalye gönderme projem var. İnşallah onu da gerçekleştiririm.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi tarihi dokusu ve eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ekibimiz ilçeyi adım adım gezdi, birbirinden özel görüntüler kaydetti. Şimdi o görüntüleri hep birlikte izliyoruz.

0: Rumkale'nin taş duvarlı sokaklarında yürürken her köşede bir hikaye karşılıyor insanı. Her gölgede dinlenen bir hatıra. Bazen kapısı aralanmış bir evden yükselen ekmek kokusu. Gelin şimdi biz de bu buram buram mis gibi kokuya doğru yürüyelim. Koku buradan yükseliyor herhalde. Muhteşem kokuyor. Kolay gelsin. İşte görüyorsunuz, bakın. Rumkale'de Sac'da odun ateşinde pişen ekmekler. Ekmek mi yufka mı? Ne diyoruz?
1: Yufka ekmek.
0: Yufka ekmek diyoruz. Nasıl yapılıyor? Birlikte oturalım. Yapalım ekmeğimizi o zaman.
1: Yapalım.
0: Kolay gelsin abla.
1: Sağ olun. Hoş
0: İsmin geldiniz. Nedir?
1: Nuriye.
0: Nuriye.
1: Teşekkür
0: ederim. Senin adın ne abla?
1: Hanım.
0: Hanım abla. Nuriye abla, hanım abla. Ateşin başında da bir başka abla. Fatma abla.
1: Muhtarın eşi.
0: Muhtarın eşi, evet. En zorlu görevi üstlenmiş. Evet. Ateşin başında sıcakta çok zor olsa gerek.
1: Evet.
0: Evet. Sen şimdi burada açıyorsun.
1: Evet.
0: Orada da pişiriliyor. Bunu ne yapacağız sonra? İçine ne koyacağız bunu?
1: Bunu biz şimdi bu şekilde yufka olarak yiyoruz. Ama yapmak istersek de gözleme sıkma olarak da yapıyoruz.
0: Sıkma değil mi?
1: Evet.
0: Bir
1: evet.
0: Peynir koyuluyor içine, evet, böyle Antep mis peynir. Gibi.
1: Evet, Antep
0: buralarda
1: peynirimiz.
0: Buralarda yetişen doğal tereyağı, buralarda evet, üretilen evet. Doğal tereyağı.
1: Eve gömeci olarak, ıspanak olarak ben bahçemde yetiştiriyorum ıspanak aynı şekilde.
0: İşte Anadolu böyle bir yer. Anadolu'ya geldiğiniz zaman evlerden yükselen o anne eli değmiş mis gibi yemeklerin kokusunu, mis gibi ekmeğin kokusunu alabilirsiniz. Rumkale'ye geldik. Taş sokaklarda yürürken buram buram burnumuza ekmek kokusu geldi. İşte o koku buradan yükseliyor. Şimdi sen bunu bu şekilde açıyorsun.
1: Evet.
0: Açmak,

0: biraz zor aslında.
1: Tabii ki emek ister. Şimdi bu zaman açmak kolay. Niye biliyor musunuz? Bir şey söyleyeceğim. Kayınhane demiş ki ne? Kızım, yazın kızım açsın, kışın gelinim açsın demiş.
0: Öyle mi?
1: Ocağın başına.
0: Neden?
1: Çünkü yazın ocağın başı sıcak oluyor. Kışında daha güzel oluyor, ocağın sıcak oluyor yani.
0: Şimdi Fatma abla evet. Gelin mi oluyor?
1: Yok, Fatma da evet. Şu an o kayınhane olmuş oluyor.
0: Evet.
1: Hani kışın kızım pişirsin, yazın gelinim pişirsin. Yazın sıcak olur ya ocağın başı.
0: Evet. Kışın kızın pişir.
1: Kışın kızına bir
0: tane. Tamam, şimdi oldu. Evet. Doğru. Kışın kızın pişirsin, yazın gelinim. Yazın gelini atın ateşin başına.
1: Ateşin başına atın.
0: Yansın orada.
1: İlk kızı nasıl olsa. Bu gelin şimdi.
0: Hemen geline doğru yürüyelim bak. Taş Fatma ablaya doğru geldi. Fatma abla ne diyorsun bu konu hakkında?
1: Haklılar bence.
0: Haklılar mı? Seni de attılar mı hep ateşin başına yazın?
1: Attılar.
0: Şimdi de ateşin başındasın.
1: Çok üşüdüm.
0: Kaynana olmadın mı sen? Daha olmuşsundur herhalde.
1: Olmadım da.
0: Gelin almadın mı?
1: Nişanlı.
0: Oğlum, az kalmış. Senin bu son yazın herhalde.
1: İnşallah.
0: Bir dahaki yazı atarsın gelin ateşin başına. Öyle görünüyor.
1: İnşallah.
0: Çok da güzel kokuyor. Sıcak sıcak böyle mis gibi. Şimdi bu açılması zor diyorlar ama.
1: Tabii ki.
0: Erkek yapabilir mi?
2: Ya uğraşırsa yapar, niye yapamazsın? Emek verilirse yapılır yani.
0: Ben yapabilir miyim sizce?
1: Bence yaparsınız. Becerikli duruyorsunuz çünkü.
0: Becerikli duruyorum.
1: Evet.
0: Bir deneyelim bakalım yapabilecek miyiz? Efendim, elinin mikrofonuyla hamura karışma demişler. Buyur abla, ben sana oklavanı teslim edeyim. Ben şöyle mikrofonumu alayım.

0: Muhtarım sizi tanıyalım.
1: Ben Gaziantep Yavuzeli Kasaba Mahalle Muhtarı Hüseyin Kılınç.
0: Kasaba deyince ben bir kasaba anlamında kasabaya evet, geleceğim evet. diye düşündüm. Doğrudur. Ama buranın adı kasabaymış.
1: Doğru da anlamışsınız.
0: Öyle mi?
1: Bundan sene 80'lerde Helena Kasabası olarak geçiyor burası.
0: Helena Kasabası.
1: Evet. Göçoğlu ola küçülmüş köy haline gelmiş. O yüzden adı kasaba olarak kalmış yani.
0: Adı da kasaba evet, olarak kalmış.
1: Evet, evet.
0: Bu köyün adı kasaba evet. ama eskiden kasabaymış evet. gerçekten Helena Kasabası. Şimdi Fırat'ın kenarında eşsiz doğal güzelliğe sahip bir köyde muhtar olmak eminim çok güzel bir
1: evet,
0: duygudur.
1: Evet, evet.
0: Buralarda ne yetişiyor peki muhtarım?
1: Buralarda %80 fıstıktır.
0: Fıstık.
1: Evet, başka bir tarım arazimiz yok bizim. Yani arazilerimizin hepsi fıstık bahçesidir. Fıstık geçimimiz fıstık üzerine ve de turizm üzerine.
0: Zeytin ağaçları
1: evet,
0: falan da var.
1: Zeytin
0: böyle.
1: Ağaçları kendimize yetecek kadar.
0: Ha, siz kendiniz
1: evet,
0: kullanacak.
1: Kendimize yani. Yetecek kadar zeytin ağaçlarımız var. Yani genellikle fıstıktır.
0: Bu şekilde yeşil, kuş seslerinin cıvıl cıvıl öttüğü evet. köyler nadir aslında.
1: O da Fırat'ın kenarında olduğumuz için yeşillige,
0: değil mi?
1: Şeye alışkınız.
0: Siz suyun kenarında olduğunuz evet, için böyle evet, yeşilsiniz.
1: Evet. Fıstıklarımız şu anda
0: bunlar çıkmaya başlamış
1: evet,
0: da.
1: Evet. Çiçekten düşmüş şu anda.
0: Sizde erken oluyor o zaman.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Bölgemiz sıcak bölge olduğu için bir 20 gün bir ay erken geliyor.
0: Bunlar daha
1: evet,
0: erken oluyor.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Şu anda fıstık belli olmuş yani.
0: Evet.
1: Al 7. ay gibi işleri dolur bunların.
0: Sonra da
1: evet.
0: hem boz hem bel evet. olarak iki çeşit
1: 7. toplanıyor. 7. ayda işleri dolur.
0: İşleri dolar.
1: Evet.

Yavuz Elinde Türkiye'de eşine az rastlanır bir göl bulunuyor. Nilüfer Gölü. Nilüfer Gölü'nde çiçekler açtıktan sonra burası adeta çiçek cümbüşüne dönüyor. Sık sık ziyaretçiler Nilüfer Gölü'nü görmek için de bulunduğumuz bu noktaya geliyor.

Eşsiz Nilüfer Gölü'nü turizme kazandırmak için yanında hummalı bir de çalışma yürütülüyor. Kısa süre sonra burada bir mesire alanı, bir park oluşturulacak. Vatandaşlar buraya

0: gelip Nilüfer Gölü'nü daha rahat ziyaret edebilecek.
1: Ben burayı ilk defa gördüm. Burayı benim gibi bilmeyen, görmeyen bir sürü insan vardır. Ne söylersin onlara buradan?
2: Abi diyorum ki gelin, bakın, ziyaret edin ve görün doğal ortamı.

Burası da Gaziantep'in Balıklı Gölü. Yavuzeli ilçesinde bulunan Yarımca Balıklı Gölü'ne gelen insanlar burada kurban kesiyor, dileklerini ağaca asıyor. İnanç turizmi açısından büyük bir öneme sahip. Rivayete göre havuz içerisinde bulunan binlerce balık kendiliğinden ortaya çıkmış. Burayı da aslında birçok kişi bilmiyor ama bilenler sık sık ziyaret ediyor.

Yavuz elinde bulunan bu Antep fıstığı ağacı ise 800 yıllık bir geçmişe sahip. Gaziantep için de büyük bir önemi bulunuyor. Zira Antep fıstığının tescillenmesi için bu ağacın geçmişine bakıldı ve böylece Antep fıstığı tescillendi. Ağaçsa anıt ağaç olarak koruma altına alındı.

Değerli izleyenler, Rum Kale'nin her bir köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. Burası da Türkiye'nin en büyük cam terası. Rum Kale'ye geldiğinizde, özellikle Yavuz Eli'ne geldiğinizde önce Rum Kale'ye gelmenizi, buraya geldiğinizde de buranın güzelliklerini keşfetmenizi tavsiye ediyorum. Bir tarafta Fırat, bir tarafta Fırat'ın kenarında bulunan Sarp Kayalıklar. İşte o Rum Kale'de hemen karşımızda.

0: Nereden geldiniz?
1: Ben Malatyalıyım. Malatya'dan geldim ama burada okuyorum. Daha önce Rumkale'ye gelmemiştim. Gerçekten buralar çok güzel, görülmeye değer yerler.
0: Cam terastan korkuyor musun?
1: Biraz korktum açıkçası buraya gelmeye ama.
0: Aşağıya baktıkça.
1: Beni ikna etti. Sağ olsunlar.
0: Şöyle aşağıya baktıkça nasıl hissediyorsun?
1: Biraz korkuyorum. Şu an kalbim biraz hızlı atıyor. Evet, ama çok güzel yerler.
0: Doğası nasıl? Buranın havası nasıl?
1: Bence havası gerçekten çok güzel buranın. Nefes aldıkça o doğayı hissedebiliyorsunuz, doğanın güzelliklerini. Evet, gerçekten çok güzel.
0: Manzaranın güzel.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Peki buraya yazın gelmiş miydiniz?
1: Hayır, gelmedim. Umarım inşallah yazın da geleceğim.
0: Daha güzel.
1: Evet, muhtemelen. Çok güzel ama şu an.
0: Sonbaharda da bence güzel böyle. Kışın da güzel, sonbaharda da güzel oluyor. Ağaçlar böyle sararıyor. Kış da güzel. Her mevsim ayrı bir güzelliği var.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir tarafta Fırat, bir tarafta Rumkale. Beğendim.
1: Evet, kesinlikle çok güzel.
0: Burayı hiç görmediniz?
2: Hayır, görmedik.
0: İlk kez görüyoruz.
2: İlk kez görüyoruz.
0: Ne hissettiniz peki?
2: Vallahi etkilendim ben, büyülendim. Çok güzel, ferah, temiz hava. Çok güzel bence.
0: Bir tarafta Fırat, bir tarafta Cam.
2: Aynen öyle.
0: Siz nereden geldiniz? Antep'ten beraber.
3: Evet, biz de zaten üniversite öğrencisiyiz, son senemiz. Buraya hiç gelmemiştik, hani bir gelip görelim istedik.
0: Ama seneye kadar burayı hiç görmedin mi?
3: Hiç fırsatımız olmadı açıkçası, birazcık yani çok da uzak değil aslında ama pek fırsatımız olmadı, o yüzden gelmedik yani. Bugüne inmiş kısmet.
0: Hissettiniz görüntü?
3: Yani açıkçası çok beğendik yani, ben fotoğraflardan falan görüyordum ama böyle bu kadar büyük bir yer olduğunu bilmiyordum, gerçekten güzelmiş.
0: Yazında gelecek misin?
3: Yani aslında evet, hava güzelken daha iyi olur. Belki hani mezun olmadan önce havalar daha da ısınınca gelinebilir.
0: Teknelere biniyorsunuz. Buradan böyle Halfeti'ye kadar gidiyorsunuz. Böyle çok güzel oluyor.
3: Evet, öyleymiş. Bugün de onu niyet ettik.
0: Şimdi halaylar falan çekiyor.
3: Evet, öyleymiş. Artık sıcak bir zamanı inşallah.
0: Yaza da bekleriz.
3: İnşallah.

Ve yine muhteşem oksijeniyle Rumkale Yavuz Eli'ne 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Fırat ve Merzimen kıyılarından itibaren dimdik yükselen sarp kayalıklarla çevrili yüksek bir tepe üstüne kurulu. 1838'de Rumkale'yi ziyaret eden Moltke'ye kayalığın nerede bittiğini, insan eserinin nerede başladığını söyleyebilmek çok zor, dedirtecek kadar doğayla uyumlu mimari bir özelliğe sahip.

Rum Kale o dönemde iki beden halinde inşa edildi. Birinci beden doğu, kuzey ve batıda kayalığın dik olarak yontulmasıyla oluşturuldu. İkinci beden ise bu doğal surun üstüne sert kalker kesme taşlarla sur duvarı olarak yapıldı. Kuzey ve doğu surlarında dikdörtgen planlı 7 burç ile kuzeyde çok sayıda mazgal pencere yer alıyor. Rum Kale'ye gelen bir Gaziantep'li şu cümleyi kullanır. Özellikle yaz ayında. Aha burada kebap yapayım, karşıda Rum Kale'yi izleyeyim. Burası bir taraftan mesire alanlarıyla çevrili, diğer taraftan da Fırat'ın eşsiz güzelliği bulunuyor. Yaz aylarında ise cıvıl cıvıl kuş sesleri, bir taraftan da o doğanın muhteşem güzelliğini burada görebiliyorsunuz. Bu yüzden Yavuz eline gelen herkesi Rum Kale'ye de bekliyoruz. Gün batarken Yavuz elinde, ertesi gün başka bir hayat başlar. Bir araya gelen dostlar sazın teline dokunur, sözler kalpten dökülür. Bu sadece bir eğlence değil, birliğin, beraberliğin, aynı zamanda bir kültürün en saf halidir. Bu topraklardan yükselen türkülerle tezene, tele değil, adeta insanın yüreğine dokunur.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, ne yazık ki yeni saate bir kaza haberiyle başlayacağız. Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon 7 araca çarptı. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralanırken kamyon şoförü gözaltına alındı. Detayları paylaşacağız hemen. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Kaza Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde yaşandı. Kum yüklü kamyon frenlerinin devre dışı kalması üzerine geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan kamyon 3'ü trafikte seyreden, 4'ü yol kenarında park halinde bulunan toplam 7 araca çarparak ancak durabildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle bazı araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kez Hakkari'den bir kaza haberi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı haberi geldi efendim. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Kaza Onbaşılar Köyü'nün Meşkan Tepesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle güçlükle yürütülen kurtarma çalışmalarında ekipler ve vatandaşlar halatlarla uçuruma inerek yaralılara ulaştı. Sedye ile yukarı çıkarılan yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken yaralı 7 kişiden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir kaza haberi de Yozgat'tan. Yozgat'ta öğrenci servisi şarampole uçtu. 2 öğrenci ve sürücü hayatını kaybetti. 7 öğrenci ise yaralandı.
1: Servis minibüsü 2 öğrenciye mezar oldu. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde okuldan eve dönen öğrencileri taşıyan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
2: Baksana! Arayı sana vereyim istiyorsan.
1: Kazada 2. sınıf öğrencisi Çınar Şahin, 4. sınıf öğrencisi Zennure Özdemir ve servisin şoförü Şeref Şahin hayatını kaybetti.
3: Okulumuzdan aldığı öğrencileri Söğütlü Köyü'ne bıraktıktan sonrasında yukarı Çiçekli biliyorsun. Köyüne öğrencilerimizi, geri kalan öğrencilerimizi götürürken kaza yaptı. Kazada 2 öğrencimiz de bir servis şoförümüz vefat ederken 7 öğrencimiz de yaralandı. Öğrencilerimizin genel durumları iyi.
1: Kazanın sebebi araştırılıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde küçük bir uçak kontrolünü kaybederek bir evin üzerine düştü sevgili izleyenler. Yangının çıkmasıyla birlikte uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Akron kentinde uçak kazası meydana geldi. Küçük bir uçak pistte az bir mesafe kala kontrolden çıkarak eve çarptı. Uçağın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer küçük uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kazanın yaşandığı sırada evde bulunan 4 kişilik ailenin ise yara almadan kurtulduğu belirtildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre kazanın ardından evde yangın çıkarken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan toz fırtınası, şiddetli yağış ve yıldırım düşmeleri büyük bir felakete dönüştü sevgili izleyenler. 111 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ortasında kameralara yansıyan bir görüntü ise yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Uttar Pradesh eyaletinde bir adam rüzgarın şiddetiyle tutunduğu çatıyla birlikte metrelerce havaya fırladı. Yaklaşık 15 metreden yere çakılan adam o dehşet anından yaralı olarak kurtuldu.

0: Sevgili izleyenler, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Maracaibo Gölü'nde bulunan bir doğalgaz tesisinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan komplekste 2 kişi yaralandı.
1: Gölün üstündeki tesiste yangın çıktı. Suyun yüzeyini alevler sardı. Görüntülerin adresi Latin Amerika ülkesi Venezuela. Ülkenin kuzeydoğusundaki Maracaibo Gölü'nde bulunan devlete ait Lamargas doğalgaz tesisinde yangın çıktı. Kompleksin alevlere teslim olmasıyla yangından kaçan bazı çalışanlar suya atlayarak kurtuldu. Yakınlardaki bir tekneden kaydedilen bu görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ülkenin en eski üretim sahalarından birindeki sıkıştırma merkezinde bulunan boru hattında patlama meydana geldiği, yangının da bu patlamadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Özellikle ülkenin batısında bulunan ve Caracas hükümetine ait eskiyen petrol ve doğalgaz tesislerinde son yıllarda sık sık yangın ve elektrik kesintileri yaşanıyor.
0: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'dan dönüş yolunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, Orta Doğu'da devam eden krizden Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılımı sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş ve bölgede devam eden krizdi. İsrail'in tahriklerine dikkati çekti Erdoğan.
1: Bu krizin doğrudan ana etkenlerinden biri İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail, bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
2: Erdoğan Avrupa Birliği'ne de bir parantez açtı. Birliğe çağrı da yaptı, eleştirilerde de bulundu.
1: Biz Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Biz samimi bir şekilde Avrupa Birliği'nin parçası olarak hem ülkemizi hem birliği kuvvetlendirmek istiyoruz. Fakat Avrupa Birliği maalesef bunun farkında değil. Bugüne kadar Türkiye'ye karşı zaman zaman ikircikli, zaman zaman düpedüz ayrımcı bir takım uygulamalara imza atılmış olmasına rağmen üyelik teklifimize yine sadık bir şekilde bağlıyız. Zaman zaman birlik içinden ülkemize yönelik çok talihsiz ve sığ ifadeler duyuyoruz. Bu tutumun Avrupa Birliği'ne zarar verdiğini muhataplarımıza anlatıyoruz. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa daha önce de ifade ettiğim gibi bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
2: Türkiye 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirvede Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Gerek bölgemizdeki gerek dünyadaki son gelişmeler Ankara zirvesinin önemini bir kez daha artırmıştır. Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu ve bu yeni dünyada da NATO'nun konumu çok daha farklı. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok çok önemli. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
2: Ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi. Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülke olarak katılmıştı. Erdoğan hem Türk dünyasına hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değindi.

0: Herkes biliyor ki Türk dünyasının ekonomik, kültürel, stratejik açılardan potansiyeli çok yüksektir. Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın Liderler Zirvesi, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dönem başkanlığımızda teşkilatın içeride ve dışarıda güçlenmesi için büyük gayret içinde olacağız. Bizim için bu zirvenin bir diğer önemi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın zirveye katılımıydı. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatın faaliyetlerine katılımına büyük önem veriyoruz. Türk dünyası da üzerine düşeni yaparak Kıbrıs Türk halkını bağrına basıyor.
1: Erdoğan F-35 programına dönülüp dönülmeyeceği sorusunu da yanıtladı. Milli Muharip Uçağı Kaan'la ilgili mesaj da verdi.
0: F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Müspet bir netice almayı umuyoruz. Kaan projemiz ise her geçen gün ilerliyor. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Sadece Kaan değil, birçok savunma sanayi ürünümüz dünyanın ilgisini çekme başarısını gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026'da savunma sanayi alanındaki gücümüz ve etkinliğimiz ortaya konuldu. 150 binden fazla ziyaretçi orada ülkemizin bu alanda geldiği seviyeyi ve somut sonuçları gördü. 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı ve burada 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Rakamlar hem ulaştığımız seviyeyi ortaya koyuyor hem de hedeflerimiz konusunda bizleri daha çok gayretlendiriyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaretin yankıları sürerken Pekin'de yeni bir zirve için hazırlıklar başladı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.
0: Trump-Xi görüşmesine ev sahipliği yapan Pekin'de diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin de Çin'e gitmeye hazırlanıyor. Daha önce ziyaret için hazırlıkların tamamlandığını duyuran Kremlin bu kez tarihi açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Xi'nin bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiğini söyledi. Çin basınına göre bu ziyaret, Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası. Rus lider için büyük bir tören ya da gösterişli karşılama ise beklenmiyor. Putin'in ziyareti gerçekleşirse Çin, bir yıldan kısa sürede BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık, İngiltere Başbakanı Starmer ise Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu.
2: Türkiye'nin son dönemde Afrika'da attığı adımlar dünyanın gündeminde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron itiraf etti. Türkler geldi, bize her kapı açılır, devri bitti diye konuştu.
3: Macron Afrika'daki hezimeti itiraf etti. Fransa gitti, yerine Türkiye geldi dedi.
4: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
3: Ankara son dönemde Afrika politikasıyla öne çıktı. Başkan Erdoğan 2005'i Afrika yılı ilan etti. O tarihten sonra kıtada işler değişmeye başladı. Ancak Batı'nın yaptığı gibi değil. Sömürmek yerine kazan kazan politikasıyla her iki tarafında gelişmesini sağlayacak hamleler yaptı Türkiye. Büyükelçilik sayıları arttı, askeri yatırımlar yapıldı. İnsani yardımların yanı sıra ticaret hacmi de büyüdü.
4: Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal.
3: Somali bunun en net örneklerinden biri. Türkiye'nin son 10 yılda Somali'ye yaptığı yardımlar 1 milyar doları aştı. Ardından askeri anlaşmalar beraberinde geldi. Somali askerleri eğitildi, bölgedeki terör unsurlarıyla mücadele arttı. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan görev unsurları güvenlik için bölgede. Yani Türkiye'nin hamlelerinde her iki tarafta kazanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Afrika'daki değişen bu durumu itiraf etti. Paris 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor dedi.
4: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
2: Efendim, dünyanın deniz seviyesinden en yüksek noktası olan Everest Dağı'nda dev bir çığın geliş anları işte böyle.

0: Efendim, Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı. Filos limanından Türkali 16 kuyusuna hareket eden gemi sondaj faaliyeti yürütecek.
1: Yeni keşifler için rotasını Karadeniz'e çevirdi. Yıldırım ilk görevine çıktı. Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Türkiye'nin enerji filosuna katılımı için 4 Aralık 2025'te ilk adım atılmıştı. 21 Ocak'ta Mersin'den yola çıkan gemi, 27 Ocak'ta Zonguldak Filios'a ulaşmış, göreve hazır hale getirilmişti.
2: Türkiye'nin enerji filosunun en genç katılımı olan Yıldırım derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemide 200 personel yaşam alanında bulunuyor.
1: 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Filios limanından demir aldı.
2: Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'ndan ayrıldı.
1: Sondaj gemisi ilk görevini Türkali 16 kuyusunda yapacak. Alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
0: Kurban Bayramı tatiline çıkacaklar. Dikkat, otobüs biletleri tükenmek üzere. Peki ek seferler konulacak mı? Bilet fiyatlarında son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktarıyor.
3: 9 günlük bayram tatiline sayılı günler kaldı. Öyle ki kimi vatandaşımız memleketine gidecek, kimi ise bu 9 günlük tatili aslında bir tatil yerine giderek değerlendirecek. Tabii bununla birlikte de otogarlarda da ciddi şekilde bir yoğunluk da başladı. Ama bu yoğunluğun tabii özellikle ilerleyen günlerde daha da artacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yeni bir gelişme de var. Onu da hemen sizlerle birlikte paylaşalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan bir açıklama gelmişti. Özellikle şehirler arası otobüs biletlerinde sefer saatine 12 saat kalana kadar tam para iadesinin zorunlu olacağını bildirdi. Tabii bununla birlikte de yolcu isterse sefer başlayana kadar açık bilet de düzenleyebilecek. Bu yeni bilgiyi de izleyicilerimizle birlikte paylaşmış olalım. Şimdi yoğunluk nasıl gidiyor? Hemen konuşalım. Kolay gelsin.
4: Sağ olasın.
3: Yoğunluk nasıl gidiyor? Hareketlilik başladı mı sizde de?
4: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kıştan çıkıyoruz, yaza geliyoruz. İnşallah otobüsünün altın çağı olacak.
3: Evet.
4: Yoğunluk başladı. Şöyle diyelim, bugün itibariyle demeyelim de 19'u itibariyle, 20'si itibariyle 9 günlük tatil başladı. Evet. Şu anda herkes annesini babasını gönderiyor. Köydeki hazırlıklarını yapıyor memleketteki Anadolu'daki tabiriyle.
3: Teşekkürler. Kolay gelsin diyelim. Tabii bu yoğunluk aslında son günlere doğru daha da artacak. Öyle ki bayram yaklaştıkça aslında vatandaşlar da memleketlerine gitmek için hem otogarlara hem de havalimanlarına akın etmeye devam edecekler. Bununla birlikte tabii ciddi şekilde bir yoğunluğun olduğunu söylemiştik. Biliyorsunuz ki 9 günlük uzun bir bayram tatili var. Tabii aileler de birlikte memleketlerine dönecek. Burada güzel vakit geçirecekler ve 9 günlük bayram tatilini doyasıya çocuklarıyla ve aileleriyle birlikte yaşayacaklar. Bu noktada görmüş olduğunuz gibi aslında otogarlarda da az da olsa yoğunluk başladı. Tabii aslında 10 günlük yaklaşık 10 gün bir süre var. İlerleyen günlerde de bu yoğunluğun, otogardaki hareketliliğin de daha da artacağını söyleyelim. Bu konuda da tabii son günlere doğru aslında ciddi şekilde artışlar oluyor tabii, ama hem havalimanlarında hem de otogarlarda vatandaşlarımızın burada iyi yolculuklar etmesini dileyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
0: Ve Doğu Karadeniz'in en büyük kurban pazarı Trabzon'da kuruldu sevgili izleyenler. Kurban Bayramı öncesi pazarda yoğunluk var. Bir bakalım.

0: Hazırlıklar tamamlandı. Çadırlar kuruldu. Kurbanlıklar pazarda yerini aldı. Sıkı pazarlıklar başladı.
1: 490 lira. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı.
2: Henüz daha yeni geldik. Hayvanlar dahi dinlenemedi. Ama talep var. Satılıyor çatpat.

0: Cumartesi pazar daha yoğun olur.
1: Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük kurban pazarı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuruldu. Yaklaşık 2500 hayvan var. 150 kilogramdan başlayıp 1 tona doğru gidebiliyor ve pazarın en büyük hayvanı 1 tonluk paşanın yanındayız. Gördüğünüz gibi o devasa cüssesiyle ve kurban pazarının en pahalı hayvanı olarak göze çarpıyor.
2: İşte fiyatı.
1: Pazarda pazarlıklar en üst seviyede devam ediyor. Paşayı görüyorsunuz.
2: Aşağı.
1: Pazarın en kilolu hayvanı.
2: Aşağı. Bu sene Allah nasip ederse paşayı ben alacağım.
3: İnşallah.
2: Bu sene ben alacağım.
3: İnşallah.
2: Bu sene kendimi yaktım.
3: Yaktın.
2: Allah nasip ederse bu sene kendimi yakıyorum.
1: Kaç kilo paşa?
2: Bir ton
3: canlı.
2: Canlı bir ton.
1: Fiyatı ne?
3: 500.
1: 500 milyon. Ya. Sen ne veriyorsun abi?
2: Ben de 350'den kapı açtım ona.
3: Ola ben çok yukarıdan istedim ama sen de çok aşağıdan verdin ya.
2: Ha bu 400 lira hayırlı olsun.
3: Yok. Olayım mı? Onu da almayayım.
2: 400 lira.
3: Yok. Korutmaz.
2: 420 lira daha da yeter. Hayırlı olsun.
3: Olmaz.
1: 450'ye bağlayalım.
3: Yok.
1: O tam ortası.
2: La 40 lira sana. 40 lira hayırlı olsun.
1: 400
2: lira olsun. Evet.
3: Tamam hayırlı.
2: Allah niyetini kabul etsin. Maşallah subhanallah.
4: Peki kurban pazarlarında hangi denetimler yapılıyor?
5: Burada şu anda 94 çadırda 1920 büyükbaş hayvanımız, 30 çadırda ise 1500 küçükbaş hayvanımız bulunuyor. Kurban satış yerlerinde ve kurban bayramında kurulacak olan kurban kesim yerlerinde veteriner hekimlerimiz 24 saat esasına göre görev yapacaklar. Kurban pazar yerlerine gelen tüm hayvanlarımız çıktıkları noktalarda sağlık kontrollerinden geçiriliyorlar. Ayrıca gelene kadar da kurban pazar yerlerine gelene kadar da bakanlığımızın yol kontrol ve denetim istasyonları var. Ayrıca il içerisinde de kolluk kuvvetleriyle birlikte yapmış olduğumuz yol kontrol noktalarımız var. Buralarda da aynı zamanda sağlık taramalarından geçiriliyorlar.
4: Bayram yaklaşırken kurban pazarında yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
6: Efendim günlerdir Ankara'da diplomasi trafiği Belçika heyetinin ziyaretleriyle oldukça yoğundu. O yoğunluğu Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Erik Dalı oynayarak attı. O anları gören Fransa Büyükelçisi de Belçikalı elçiyi Erik Dalı düellosuna davet etti.
4: Diplomatik bir etkinlikte çalan Erik Dalı, oynayansa Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde savunma, havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Hendrik van de Velde'nin Ankara sanatçılarının yorumuyla ünlenen Burdur Halk Oyunu Erik Dalı eşliğinde oynadığı anlar kameralara böyle yansıdı. Büyükelçinin oyun havası görüntüleri Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin de dikkatini çekti. Büyükelçiliğin resmi sanal medya hesabından Belçikalı Büyükelçinin görüntülerini alıntılayarak esprili bir davet paylaşıldı. Paylaşımda önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Büyükelçi Van den Velde'yi Büyükelçimiz Isabel Dumont'la karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Bu daveti Fransa Büyükelçisi'nin yapmasının bir nedeni var. O da geçtiğimiz yılki resepsiyon. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin de geçen yıl düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda Erik Dalı şarkısı çalmıştı. Şimdi iki büyükelçinin ne zaman nerede Erik Dalı oynayacağı merak ediliyor.
6: Yıllarca Türk Hava Kuvvetleri'nde uçak teknisyeni olarak görev yapan Ali Bayram, emekli olduktan sonra ahşap oyma sanatına ilgi duymaya başladı. Ankara'da Ulucanlar Sanat Sokağı'ndaki atölyesinde geri dönüşüm malzemelerini hikayesi olan eserlere dönüştüren Ali Bayram, özel gereksinimli bireylere de gönüllü olarak eğitim veriyor.

0: Tüm çalışmalarımı ya bir gerçek hikayeden esinlenerek görsel oluşturuyorum ya da bir görsel bulduğumda ona kendimce hikayeler yazıyorum.
1: 25 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde uçakları tamir etti, ardından hayatına bambaşka bir yol çizdi. Yaklaşık 12 yıl önce tanıştığı ahşap oyma sanatını bugün ikinci mesleği haline getirdi.
0: İsmim Ali Bayram. Yaklaşık 12 yıl önce ahşapla tanıştım ve 10 yıldır da Ulucanlar Sanat Sokağı'nda ahşap oymacılığı yapıyorum. Öncesi neydi? Öncesinde 25 yıl Hava Kuvvetleri. Hava Kuvvetleri'nde Türk Yıldızları'nda uçak tamir ediyordum.
2: Ali Bayram geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturduğu eserlerinde ahşapa yeniden anlam kazandırıyor.
1: Ali Bayram Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken doğa sporları ve dağcılığa ilgi duymaya başladı. Arkadaşlarıyla çıktığı doğa yürüyüşleri sırasında ahşap oyma sanatıyla tanıştı.
0: Doğada gezerken büyük ihtimalle bir aşılanma oldu ve ahşapı en yakınlı olarak kendimi onu gördüm. İşte 12 yıl önce bir 3 aylık eğitimle macera başladı.
1: Yıllarca uçakların tamiratını yaptığı için ahşap oyma sanatı ona hiç zor gelmedi.
0: Zorlanma olmadı. Teknik personeldim. Uçak tamir ettim. Milyon dolarlık uçakları. Hani ellerime aşırı güveniyordum. Tabii sanat olarak hiç bakmadım. Bir marangozluk gibi işte küçük bir şeyler yaparım, keserim, biçerim anlamında başladı. Derken de sanata doğru bir dönüşüm başladı.
1: Ahşap babası sanatında farklı bir yolu istiyor. Özel ve pahalı ağaçlar yerine çoğu zaman geri dönüşüm malzemelerini kullanıyor.
0: Sitelere gittiğimde yanacak odun parçalarını mümkün mertebe seçiyorum. Elbette ekonomik değeri olanları da öğrencilerime veriyorum ama kendi sitelerimde genelde ekonomik değeri olmayan, artık ömrünü tamamlamış, yok olacak ahşapları seçerek onlara bir nebze de olsa tekrar bir hayat vermeye çalışıyorum.
1: Ali Bayram'ın eserleri kendi düşünce ve duygu dünyasını yansıtıyor.
0: İlk yaptığım işlerden bir tanesi insan olmak. Şu an dünyanın da ihtiyacı buna fazlasıyla var. Bir kütüğün içerisinde iki tane bebek cenin olarak bebek çalışması yapmıştım. Kütüğü dünyaya benzettim ve çocuklardan birini siyah birini beyaz olarak resmettim. Mevlana'ya sormuşlar, demişler ki cenneti cehennemi anlatır mısın hocam? O da demiş ki öbür tarafta aramayın, elbette var ama bu dünyada iyiseniz cenneti yaşarsınız. Kötüyseniz de kötülük sizi bir şekilde bulur ve cehennemi yaşarsınız. Ben de onun üzerine onu kurgulamıştım.
1: Ali Bayram'ın atölyesi aynı zamanda bir eğitim yuvası. Özel gereksinimli bireylere gönüllü olarak eğitim veriyor ve onların el becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor.
0: Ben bu işte başlarken 10 yıl önce özel gereksinimi olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize gönüllülük esasıyla motor becerilerini geliştirecekleri imkanı sunuyorum. Bu da beni ziyadesiyle diğer eğitimlerden daha fazla memnun ediyor.
2: Ahşap oyma sanatına ilgi oldukça da yoğun. Özellikle bu atölyede özel gereksinimli öğrencilere ahşap oyma sanatının inceliği öğretiliyor. İşte o isimlerden biri de Can Berk.
3: Ben Can Berk. 30 yaşındayım. Sanatla uğraşıyorum, ahşapla uğraşıyorum. Ahşapla uğraşırken tabii mutlu oluyorum.
2: Elbette Can Berk şimdiye kadar birçok da eser yaptı. İşte onlardan biri de şu anda üzerinde çalıştığı bir baykuş. Evet Can Berk, nasıl yaptın bu baykuşu?
3: Oyarak yaptım.
2: Nasıl oyuyorsun Can Berk? Bir bakalım hemen.
3: Oyarken böyle alıyorum. Böyle küçük böyle. Yani bu küçük normal oynamış haliyle birlikte.

Kahraman Mehmetçik hedefleri tam 12'den vurmak için İzmir Foça'da bir araya geldi sevgili izleyenler. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından her yıl düzenlenen piyade tüfeği veya tabanca atış yarışmasında nefes kesen anlar yaşandı.

0: Bu yarışma eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker ilkesini sahaya yansımış halidir.
1: İzmir Foça'da düzenlenen piyade tüfeği ve tabanca atış yarışması Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin jandarma komandolarını bir araya getirdi. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yarışmada personelin atış kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde tabanca ve tüfek atış yarışması düzenlendi. Toplam 90 birlikten 540 personel ön elemeleri geçti ve ardından da yapılan yine elemelerde 40 tabanca ve 40 tüfek atıcısı finale kaldı.
1: Titiz elemelerin ardından en başarılı 80 personel Foça'da düzenlenen final etabında mücadele etti. Yarışmada hem tabanca hem de piyade tüfeği kategorilerinde zorlu parkurlar ve atış etapları yer aldı.
0: Jandarma teşkilatı içerisinde düzenlenen bu yarışma sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda operasyonel kabiliyetin test edildiği profesyonel bir gelişim alanıdır.
1: Emekli jandarma albay Mehmet Remzi Kızılsu atış alanındaki finalde heyecan doruktaydı. Tabanca kategorisinde yarışmacılar 8, 15 ve 25 metre mesafelerdeki hedeflere ayakta çift el pozisyonunda atış yaptı.
2: Yarışmanın tabanca ve tüfek atışları bölümünde final aşamasına gelindi ve hem tüfek atışları hem de tabanca atışları şu anda devam ediyor. İşte tüfek atışlarında personel 50, 75 ve 100 metredeki hedeflere ikişer atış yaptılar.
3: Uzman Çavuş Şenol Korkmaz.
2: Yarışmacı atışlarını tamamladı ve atışların değerlendirilmesi hakem heyeti tarafından yapılıyor ve burada da hak geçmemesi için kılı kırk yarılıyor.
0: 100 metre, 1, 2 vuruş,
4: 30 puan.
1: Personelin fiziksel dayanıklılığını ve kondisyonunu en üst düzeyde test eden etaplarda askerler önce metrelerce koştu, ardından hedefe odaklanarak atış gerçekleştirdi.
2: 1000 metre koştuktan sonra 200 metrede mesafedeki hedefe yatarak desteksiz 3 atım yapacak.
0: Bu yarışma uzun vadede eğitim standartlarının yükseltilmesine, atış disiplininin gelişmesine ve daha nitelikli personel yetişmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.
2: Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda devam eden tüfek ve tabanca yarışmalarında atışların ardından 4 hakem atışları değerlendiriliyor ve işte o değerler şu anda bulunduğumuz merkeze geliyor ve ardından da bilgisayara kaydediliyor.
1: Zorlu müsabakaların ardından dereceye giren personele ödülleri verildi.
5: İkinci etap.
6: Jandarma personeli açısından atış yeteneği icra edilen her görevin başarısında da kritik bir öneme sahiptir. Teknoloji ne kadar gelirse gelişsin arkadaşlar, modern muharebe sahasında nihai sonucu belirleyen, her zaman tetiği çeken elinizin maharetidir ve o elin bağlı olduğu yüreğinizin de cesaretidir. Bunu unutmayın. Bugünkü final müsabakaları da personelimizin sahip olduğu yüksek eğitim seviyesini, operasyonel hazırlığını ve profesyonel gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Menzil ne kadar uzak, şartlar ne kadar zor olursa olsun, zafer sadece hedefe odaklananlarda olacaktır.
7: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bir 1,5 milyar nüfusta Hindistan'da hükümet altın almayın dedi. İthalat vergisini artırdı. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin en az bir yıl altın almayın çağrısının ardından hükümet altın ithalat vergilerini iki katından fazla artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve dış finansman baskısı kararın temel nedeni olarak görülüyor. Hindistan altın ihtiyacını neredeyse tamamen ithalatta karşılıyor ve her ons altın için dolar ödüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
6: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
5: İnsan Vakfı.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Sinir hızında hep edin, havada karada çekerim.
12: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Sinir hızında hep edin, havada karada çekerim.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
8: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Konkordato'da suistimal dönemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Daha önce bu süre 60 gündü. Ayrıca Mahkeme Yazı İşleri Müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
15: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
16: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, BinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
17: Garanti BBVA yatırım.
14: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
14: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
16: Türkcell gücünde
1: reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Hanımların beylerin dikkatine. Superbox 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
16: Türkcell gücünde 5G.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
18: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
19: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılımı sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş ve bölgede devam eden krizdi. İsrail'in tahriklerine dikkati çekti Erdoğan.
1: Bu krizin doğrudan ana etkenlerinden biri İsrail'in bitmek bilmeyen kışkırtmalarıdır. Bir takım hayaller ve ütopyalara kapılan İsrail, bu tahriklerle bölgemizi kendi hevesleri uğruna ateşe atmaktan çekinmediğini defalarca gösterdi. İsrail istiyor ki bu savaş bölge geneline yayılsın ve bölgemizdeki pus daha da artsın. Öncelikle İsrail'in kışkırtmalarının etkisiz kılınması, sonra da gerçek bir barışın inşa edilmesi şart. Türkiye olarak bu kaosun daha çetrefilli bir tabloya dönüşmeden ortadan kalkması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Eğer bölgede kalıcı bir istikrar isteniyorsa herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalıdır.
0: Erdoğan Avrupa Birliği'ne de bir parantez açtı. Birliğe çağrı da yaptı, eleştirilerde de bulundu.
1: Biz Avrupa Birliği'ne tam üyelik vizyonumuzu birilerine rakip olmak veya çelme takmak için ortaya koymadık. Biz samimi bir şekilde Avrupa Birliği'nin parçası olarak hem ülkemizi hem birliği kuvvetlendirmek istiyoruz. Fakat Avrupa Birliği maalesef bunun farkında değil. Bugüne kadar Türkiye'ye karşı zaman zaman ikircikli, zaman zaman düpedüz ayrımcı bir takım uygulamalara imza atılmış olmasına rağmen üyelik teklifimize yine sadık bir şekilde bağlıyız. Zaman zaman birlik içinden ülkemize yönelik çok talihsiz ve sığ ifadeler duyuyoruz. Bu tutumun Avrupa Birliği'ne zarar verdiğini muhataplarımıza anlatıyoruz. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa daha önce de ifade ettiğim gibi bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.
0: Türkiye 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirvede Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Gerek bölgemizdeki gerek dünyadaki son gelişmeler Ankara zirvesinin önemini bir kez daha artırmıştır. Ankara'da ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu ve bu yeni dünyada da NATO'nun konumu çok daha farklı. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı ittifakın geleceği için çok önemli. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
0: Ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi. Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülke olarak katılmıştı. Erdoğan hem Türk dünyasına hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değindi.
1: Herkes biliyor ki Türk dünyasının ekonomik, kültürel, stratejik açılardan potansiyeli çok yüksektir. Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın Liderler Zirvesi, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dönem başkanlığımızda teşkilatın içeride ve dışarıda güçlenmesi için büyük gayret içinde olacağız. Bizim için bu zirvenin bir diğer önemi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın zirveye katılımıydı. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatın faaliyetlerine katılımına büyük önem veriyoruz. Türk dünyası da üzerine düşeni yaparak Kıbrıs Türk halkını bağrına basıyor.
0: Erdoğan F-35 programına dönülüp dönülmeyeceği sorusunu da yanıtladı. Milli Muharip Uçak Kağan'la ilgili mesaj da verdi.
1: F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Müspet bir netice almayı umuyoruz. Kaan projemiz ise her geçen gün ilerliyor. Kaan bizim için bir ilk adımdır. Daha iyilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Sadece Kaan değil, birçok savunma sanayi ürünümüz dünyanın ilgisini çekme başarısını gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026'da savunma sanayi alanındaki gücümüz ve etkinliğimiz ortaya konuldu. 150 binden fazla ziyaretçi orada ülkemizin bu alanda geldiği seviyeyi ve somut sonuçları gördü. 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı ve burada 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Rakamlar hem ulaştığımız seviyeyi ortaya koyuyor hem de hedeflerimiz konusunda bizleri daha çok gayretlendiriyor.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Diplomatik bir etkinlikte çalan Erik Dalı. Oynayansa Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde.

0: Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde savunma, havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Hendrik van de Velde'nin Ankara sanatçılarının yorumuyla ünlenen Burdur Halk Oyunu Erik Dalı eşliğinde oynadığı anlar kameralara böyle yansıdı. Büyükelçinin oyun havası görüntüleri Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin de dikkatini çekti. Büyükelçiliğin resmi sanal medya hesabından Belçikalı Büyükelçinin görüntülerini alıntılayarak esprili bir davet paylaşıldı. Paylaşımda önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Büyükelçi Van de Velde'yi Büyükelçimiz Isabel Dumont'la karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Bu daveti Fransa Büyükelçisi'nin yapmasının bir nedeni var. O da geçtiğimiz yılki resepsiyon. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin de geçen yıl düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda erik dalı şarkısı çalmıştı. Şimdi iki büyükelçinin ne zaman nerede erik dalı oynayacağı merak ediliyor.
1: A Haber Radyo.
2: Ardından akşam ajansına devam ediyoruz sevgili izleyenler. İki eliyle aynı anda farklı resimler çizebilen Resulhan Kozan yeteneği ve sıra dışı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Herhangi bir eğitim almadan kendini geliştiren Kozan ileride sergi açmayı hedefliyor.
0: Bir eliyle kelebek çizerken aynı anda diğer eliyle bir portreyi resmedebiliyor. Sahip olduğu yeteneği sayesinde aynı anda iki farklı resmi kağıda aktarabiliyor.
3: Hataylıyım. Depremden sonra Antalya'ya taşındım. Bu fikir benim aklıma depremde ölen resim öğretmeni arkadaşımın fikriydi. Onun anısını yaşatmak için bu yola girdim. Onun anısını yaşatıyorum kelli iki farklı resim çizerek.
0: Resulhan Kozan eğitim almadı. Binlerce kez deneme yaparak iki elle resim çizmeyi başardı.
4: İki elle iki farklı resim çizen muhteşem yetenek Resulhan Kozan'a mikrofonu uzatıyoruz.
3: İlk başta basit resimlerden başladım. Deneme yanılma yoluyla kendimi geliştirdim.
4: 4 yıldır çizim yapıyorsun.
3: 4 yıldır çizim yapıyorum. Depremden sonra da iki elle iki farklı resim çizmeye denedim. Arkadaşımın fikrini hayata geçirdim depremde ölen.
5: Hiç eğitimi olmadığı halde resme merak duyup bunun üzerine gitmesi ki aynı anda iki taraf beynin iki tarafında kullanarak elini kullanarak çizim yapması ve portre özellikle zordur. Kelebek mesela simetrik bir çizimdir. Zaten ki başlı başına zordur. Aynı anda hem kelebek hem portre yapabiliyor olması da sanatsal açıdan zor bir şeyi başardığını düşünüyorum.
0: Şimdilik eserlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ama hayali ilerleyen yıllarda bir sergi açmak, yeteneğini daha fazla insanla paylaşmak.
2: Şehrin yoğun temposuna kısa bir mola veren ekip arkadaşlarımızın bu kez rotası Çatalca Gökçeali Köyü oldu sevgili izleyenler. Doğayla iç içe geçen keyifli anları ve köy hayatını şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.

0: Kapısını çaldığımız Şahin ailesi A Haber ekibini güler yüzle karşılıyor. Şimdi gelin dededen kalma hayvancılık mesleğini severek devam ettiren Şahin ailesini yakından tanıyalım.
1: Efendim nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Enver Şahin. Bunların babası, dedesi. Öyle devam yolumuza.
1: Nasıl geçiyor bir gününüz?
2: Günümüz çok iyi geçiyor. Onlar çalışıyor. Ben de daha işi bıraktım.
1: Eskiler nasıldı? Şu an nasıl?
2: Vallahi ben doğdum bittim çiftçilik. Öküzlerle sabanla tarla sürüyorduk. Oradan öyle derken İstanbul'a gelince ben orayı vazgeçmedim. Yani evim mevim var yani orada ev yaptık. Burayı aldık öyle geçinmeye devam ediyoruz abi. Buna şükür ya.
0: Yıllardır hayvancılıkla uğraşan Yaşar Şahin de şimdi bu mesleği oğlu Yunus Emre'ye devrettiğini ve oğluyla gurur duyduğunu belirtti.
3: Babamla 40 sene çalıştık. Beraber çalıştık hep.
1: Babayla çalışmak kolay mı, zor mu, neler?
3: Çalıştım. Hiçbir gün şeyimiz olmadı, böyle bir kırıcı bir konuşmamız, şeyimiz hiç olmadı. Sabah 6'da kalkıyorsun, akşam 8'de 9'da. Bu işin hiç saati yok. Hiç. Yoruluyorduk. Öyle traktörün üstünde bazen tarla sürerken istop ediyordum traktörü, yatıyordum. Yani o kadar yorucu iş. Ama seviyorsun yani 40 senedir, 45 senedir öyle.
2: Sen yine geç kalkıyor musun? Ben saat 3'te kalkıyordum elin kapısında. Gece 3'te kalkıyorsun, akşam 9'da 10'da yatıyordum.
0: 89 yaşındaki Enver Şahin ise yaşına rağmen hayvanlarından kopamıyor.
2: Vallahi ben hayvanların içinde yatsam ona razıyım. Bende o kadar merak var.
3: Geliyor, çalışmak istiyor. Birisi döner şöyle vurur, düşer, bir yere kırılır. Yaşlı adam olmaz daha.
1: Ondan müsaade etmiyorsunuz.
3: Gelip dolaşıyor yani, gelip dolaşıyor. Bakıyor, çalışmaya daha bırak. Çalışmaya bırak.
2: Çalışmıyor diyorum. Ama gideyim dolaşıp geleyim evime.
3: Çalışmak istiyor yani.
1: Bu yaşta hala çalışmak istiyor.
3: Yaşım bizde yani
2: 89.
1: Çok gençsiniz.
2: Gençim de.
1: Maşallah.
2: Canım istiyor yani hayvanlar benim canım ciğerim. Bunlar pek daha eskimedi. Eskisinler benim gibi ayrılsınlar. O hayvanlar isteyecekler.
1: Dededen gördünüz, babadan gördünüz. Hayvancılığı sürdürmeye devam ediyorsunuz. Neler söylemek istersin?
4: 26 yaşındayım. Lise bitti. Şey yapmadım, üniversiteye gitmedim. Yani gitmek de tercihim olmadı. Benim her zaman kendi işimi kurmak şeyimdi. Bir de hayvanları sevdiğim için yani bu işi yapmak istedim. Şimdi hayvanlarımızın yanına geçeriz. Buzağlarımıza bakarız. Yan tarafta tavuklarımız var, onlara bakarız. Böyle köy hayatı, günlük önümüze ne iş gelirse onları yaparak öyle günümüzü geçiriyoruz.
1: Şu anda hayvanların yanına geldik. Evet. Neler yapacağız? Biraz hayvancılık hakkında bize bilgi verir misiniz?
4: Hayvancılık dediğim gibi ilk başta sevmeniz lazım. Bu hayvancılık işi zor iş. Çünkü hepsi bir şey yani canlı hayvan olduğu için, bunlar hepsi canlı birey olduğu için bunlara hastası oluyor, şeyi oluyor, yemeyeni oluyor. Hepsini gözünüz önünde kontrol etmeniz lazım.
1: Şu an çok tatlı minik buzağların yanına geldik.
4: Bunlar da bizim çiftliğimizin yani üretim olan hayvanlarımız. Yani bunlar kendi ineklerimizin danası. Yanında da dediğim gibi üretim de yapıyoruz hayvanlarımızı. Böyle kendi üretim hayvanlarımız da oluyor.
1: Kaç aylık bunlar?
4: Bunlar şu anda 2,5, 4 aylık arası buradaki buzağlarımız.
1: Yeniler.
4: Aynen, şu anda zaten süt içiyorlar şey olarak. Buradan böyle büyüyerek gidiyor yani, en ufaktan buradan başlıyor. Öyle büyüdükçe diğer büyük ahırı alıyoruz. Bugünkü yaptığı yumurtalar bunlar. O kadar fazla sayı olarak tavuğumuz yok. Sadece günlük ihtiyacımı karşılayacak kadar yumurtamız çıkıyor. Bunlar farklı farklı. Bunlar yeşil yumurta. Bu da tavuğun cinsinden kaynaklanıyor. Ama içeriği aynı.

Hiçbir değişikliği yok. Sadece yumurtanın rengi farklı. Bunlar işte köy yumurtası. Köy yumurtası dediğimiz zaman bakın. Bu beyaz, bu yeşil, bu turuncuya dayanık. Her yumurta aynı renk olmaz yani. Köy yumurtası farklı olur.

0: Döndü teyze.
1: Efendim.
0: Şimdi bizi nereye götüreceksin?
1: Bahçeme götüreceğim.
0: Bahçende neler var?
1: Bakla var, bezelye var, soğan var, mısır var. Fasulye ektim. Bunlar daha çıkmadılar.
0: Ektikçe ektim diyorsun.
1: Aynen öyle. Daha çok şeyler ekeceğiz. Domates, karpuz, biber, patlıcan.

0: döndü teyze. Sonunda bahçeye geldik. Neler ektin, neler yapacağız?
1: Neler ektim? Bu kısma böyle mısır ektim. Mısırımız ata tohumu. Yılların tohumu. Şuraya bir sıra patates ektim. Mart'ın 15'inden sonra. Bunlar soğan.
0: Bolca soğan ekmişsin bu sene sanırım.
1: Soğanımız öyle oldu bu sene. Şurada iki sıra fıstık var. Fıstıklarımız da çıkmaya başlamış. Bak orada.
0: Minik minik çıkmaya başlamış.
1: Soğanlarımız kışlık olacak, baş tutacak. Bu da bakla. Bu mevsimde olan bir sebze bu da. Aynı fasulye.
0: Bunu ne zaman ekmiştin?
1: Bunu da bezelyeden ektim. Ekim-Kasım gibi. Evet. Bu da yemeğe oluyor. Evet. Öyle.
0: Eline sağlık.
1: Şimdi buraya da fasulye ekeceğim Allah izin ederse.
0: Şu an birlikte ekeceğiz değil mi?
1: Evet. Fasulye nasıl ekilir onu göstereceğim sana. Şöyle. Bu şekilde. İçine bir tane de mısır koyuyoruz.
0: Bu mısırı neden koyuyoruz?
1: O mısır büyüyor ya böyle sopa kalkmaya gerek kalmıyor. Mısırı sarıyor. Mısırı sardı mı fasulyeler güzel gözüküyor.
0: Şimdi toprağın içine koyduk. Üzerini kapattık.
1: Tamam. Bu kadar.
0: Ha, işlemimiz bu kadar. Aynen. Döndü teyze bir de ben yapabilir miyim?
1: Yap kızım.
0: Hadi. Dört tane fasulye alıyorum. Bir tane mısır alıyorum.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Bu şekilde koydu. Kapat.
0: Şimdi de kapatıyorum.
1: Evet. Nemli yerini alta getir. Tamam.

0: boş zamanda bile otları yoluyorsun. Zaman değerlendiriyorum diyorsun.
1: Aynen öyle. Boş durmaktansa bedava çalışmak iyidir. Köy hayatı güzel. Hava dar. Komşuluk var. İnsanlık var. Bir ne bir şey olsa öbürü duyuyor hemen, koşuyor.
0: Peki düğünleriniz nasıl geçiyor? Eğlenceli mi?
1: Güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Düğün yerimiz var köyün ilerisinde şurada. Herkes oraya toplanıyor. Düğün yerde güzel oluyor. Yani hep tanıdığın insanlar oluyor. Çevre güzel.
0: Bir yandan ekim telaşı, bir yandan hayvan bakımı devam ediyor. Gökçeali'nin köyünde hayat sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Bugün Şahin ailesine konuk olduk. İstanbul'un birbirinden güzel köylerini gezmeye devam ediyoruz diyelim. Bir sonraki köyümüzde görüşmek üzere.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kararlılık mesajı verdi.

0: Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor dedi. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye geçen başkanlar ve yeni anayasa konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ivmelenmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalıştığını vurguladı.
2: Geride bıraktığımız 18 ayda hem kayda değer mesafe aldık hem de TUSAŞ saldırısı gibi gizli açık pek çok badire atlattık. Bunlara rağmen yolumuzdan dönmedik. Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır. Yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefine bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız.
1: Başkan Erdoğan CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları ile ilgili de konuştu. Yeni isimlerin AK Parti'ye katılabileceğinin sinyalini verdi.
2: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları, biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
1: Erdoğan muhalefetin gurbetçi vatandaşlara yönelik kullandığı dil ve onları rahatsız edecek tutumlarını değerlendirdi. Erdoğan bu davranış biçimini ve çirkin dile eleştirerek bunu edip dışı bir şekilde yapıyorlar ifadelerini kullandı. CHP'nin tutarsızlığına da değinen Erdoğan, dün öve öve bitiremediklerini bugün tükürük yağmuruna tutabiliyorlar yorumunu yaptı. AK Parti'nin bu yanlışlara karşı her daim dik duracağının altını çizen Erdoğan, görünen o ki ana muhalefete karşı ne yaparsanız yapın bu testi su tutmuyor sözlerini kullandı. Erdoğan yeni anayasayla ilgili de hazırlıklarımızı tamamladık dedi. Tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.
2: Millet inşallah darbe lekesi taşıyan bu anayasadan kurtulup yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşmak istiyor. Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç hatta zorunluluktur. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki gelin her türlü siyasi ön yargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin işte benim anayasam diyebileceği metni birlikte inşa edelim.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı, yabancı servislere kritik bilgileri aktaran bir ajan ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi sevgili izleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekiplerle yürütülen ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 7 kişi gözaltına alındı. Detaylara bakalım.

İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. MİT istihbari çalışmaları sonucunda iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde söz konusu kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktardığı da tespit edildi. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki kişi başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Bu operasyonda yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim

0: protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerde hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
1: Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında 5'i tutuklu 45 sanığın yargılandığı davadan karar çıktı. Tutuklu CHP'li eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefik Ara, 46 yıl 10 ay baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanan yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Baklava kutusunda rüşvet davasından karar çıktı. CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Niyazi Nefik Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 sanık son kez hakim karşısına çıktı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada eski belediye başkanı Niyazi Nefik Kara, örgüt kurma ve yönetme, zincirleme, rüşvet alma, irtikap, zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından toplam 46 yıl 10 ay 13 gün hapis ve 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldı. Makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan eski başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e de aynı suçlardan 40 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası verildi.
3: Baklava olarak bulmadınız. Nedir bunlar?
2: Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş adamlarının bulunduğu diğer sanıklar da değişen oranlarda cezaya çarptırıldı. Mahkeme heyeti suçtan elde edildiği belirlenen gayrimenkul, döviz, Türk lirası ve altınlara el konulmasına da hükmetti.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında CHP'ye kapatma davası açılma olasılığından bahsetmiş. Hazırda bir yedek partinin tutulduğunu dile getirmişti. İşte bu açıklamalar CHP'de tartışmalara neden oldu sevgili izleyenler. Peki kim ne dedi? Kulislerde neler konuşuluyor? Cevapları sıradaki haberimizde.
4: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak mutlana karşı değil. Kapatma davasına karşı.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedek parti dedi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ses yükseltti. Ana Muhalefet Partisi'nde yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
5: CHP'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak, CHP'nin tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır. Kimse boş hayaller kurmasın ve CHP'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın.
0: CHP'de yedek parti senaryosu uzun süredir dillendiriliyor. Mahkemenin buttan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder deniyor.
4: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
0: Özkan Yalım'ın itiraflarının buttan ihtimalini güçlendirebileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor kulislerde. Bazı partiler kayyuma karşı direniriz, partiyi teslim etmeyiz diyor. CHP'de tansiyon her geçen gün yükselirken Gözler İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararla çevrildi.
6: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
4: Kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
1: Sevgili izleyenler, ABD Başkanı Donald Trump Çin'e önemli bir ziyaret gerçekleştirdi malum, ancak ABD dönüş yolculuğunda Çin'in verdiği tüm hediyeler çöpe atıldı. Casusluk tehlikesine karşı ABD heyeti ziyarette özellikleri kısıtlanmış kullanat telefonlar kullandı.
0: ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde verilen tüm hediyeler çöpe atıldı. Hiçbir Çin malının Air Force One'a girmesine izin verilmedi. Trump'ın Çin ziyareti diplomatik temasların yanı sıra alınan olağanüstü güvenlik önlemleriyle de gündem oldu. Pekin'deki görüşmelerin ardından Trump ve beraberindeki heyet başkanlık uçağı Air Force One'a geçmeden önce Çin tarafının verdiği tüm hediyeleri çöpe attı. Rozetlerden hatıra eşyalara, yaka kartlarından elektronik cihazlara kadar tüm ürünler uçağın merdivenlerindeki çöp kutularına bırakıldı. ABD güvenlik birimlerinin Trump ve heyetine uyarıda bulunduğu, Çin menşeli eşyaların içine dinleme cihazı ya da takip sistemi yerleştirilmiş olabileceği belirtildi. Güvenlik tedbirleri sadece hediyelerle sınırlı kalmadı. Heyette bulunan kişiler kişisel telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktı. Çin'deki temaslar boyunca özellikleri kısıtlanmış kullanat telefonlar kullanıldı. Trump her ne kadar Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için dostum ifadesini kullansa da yaşananlar Washington'la Pekin arasındaki ilişkilerin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Efendim, sarsılmazın SAR 109T modeli ABD'nin Florida'daki bir polis departmanı envanterine girerek bir Türk hafif makineli silahının ilk kez bir ABD polisince kullanılmasını sağladı.
2: SAR 109T yerli ve milli üretim hafif makineli silahlar kategorisinde ABD polisi envanterine giren ilk silah oldu. Sarsılmaz'ın SAR 109T modeli ABD'nin Florida'daki Doral Miami Dade Polis Departmanı envanterine girerek bir Türk hafif makineli silahının ilk kez bir ABD polisince kullanılmasını sağladı. Şirket bu adımla dünyanın en rekabetçi güvenlik ve savunma pazarlarından biri kabul edilen ABD'de önemli bir eşiği geride bıraktı. SAR 109T 9 mm kalibrede kompakt bir AR platformu olarak tasarlandı. Sistem, operasyonel kullanım, eğitim ve değerlendirme süreçlerinde kullanılmak üzere polis teşkilatının envanterine dahil edildi. SAR 109T'ye ek olarak departman SAR 9 Socam Compact, SAR 9 Full Size ve SAR 9 Geniş Frontline serisini de test etmeye başladı. SAR 9 ailesinin üzerine inşa edilen Frontline serisi, tritium gece nişangahları, optik uyumlu sürgü yapısı, genişletilmiş şarjör ağzı ve arttırılmış şarjör kapasitesi gibi özelliklerle kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre geliştirildi. Yerli savunma sanayinin geliştirdiği hafif makineli silah, sahip olduğu teknik özelliklerle öne çıkıyor. Silahın ağırlığı şarjörsüz 2,4 kilogram. Toplam uzunluğu 705 mm, namlu uzunluğu SE 220 mm. 9x19 mm kalibre mühimmat kullanan silahın dolu şarjör ağırlığı 584 gram. Dakikada 900 ila 1000 mermi atış hızına ulaşabilen sistem, saniyede 396 metre mermi çıkış hızına sahip. 10, 20 ve 30'luk şarjör seçenekleriyle kullanılan silah, kompakt yapısı ve yüksek atış performansıyla dikkat çekiyor.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor sevgili izleyenler. Adalet Bakanlığı bazı istasyonu analizi yapmak için özel bir ekip kurdu. Ekip Van'da çalışmalarına başladı.
7: Adalet Bakanı çok büyük umutlar verdi bize. Yani gerçekten tarih konuşmalar yaptı.
5: Özel ekip Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışacak.
8: Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam, gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuzu size karşı böyle bir şey besliyor maalesef.
5: Van 100. Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, genç kızın cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Molla Kasım mahallesinde Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabayiş'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Bu kapsamda 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor.
7: 2500 kişinin denasına bakılacak. Biz bunu çoktandır talep ediyoruz.
5: Adalet Bakanlığı genç kızın ölümüyle ilgili özel bir ekip de kurdu.
9: Rojin Kabayış'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bakanlık tarafından özel kurulan baz ekibi Van'da

0: Öfkeden gözü dönen adam yakalanarak gözaltına alındı.
1: Servis, evde bir ton hazırlık yapmadık mı?
2: Yumruk attı, saçından tutup sürükledi. Sokak ortasında ödüresiye dövdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yeni evli oldukları öğrenilen bir çift tartışmaya başladı. Sokak ortasında öfkeden gözü dönen adam eşine yumruk attı, yere düşürüp sürükledi. Aldığı darbeler yüzünden acı çeken genç kadın yerden aldığı taşla kendini korumaya çalıştı. Kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Onlar sayesinde kadın adamın elinden kurtuldu. Olay yerinden ayrılan kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
0: Sevgili izleyenler, şehirler arası otobüs yolculuklarında milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre sefer saatine 12 saat kalana kadar bilet iptal eden yolcular ücretin tamamını geri alabilecek. Yeni yönetmelik ayrıca açık bilet zorunluluğu ve kayıt dışı taşımacılığa ağır cezalar getiriyor.
3: Şehirler arası yolculuklarda otobüs sefer saatini 12 saat kalana kadar bilet iptal eden yolcular ücretin tamamını geri alabilecek. Şehirler arası ulaşım, otobüs bileti iadesi, açık bilet uygulaması ve yolcu hakları konusunda önemli değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik hem yolcuların haklarını hem de karayolu taşımacılığı sektöründeki uygulamaları doğrudan etkiliyor. Yeni düzenlemeye göre şehirler arası otobüs seferlerinde hareket saatini en az 12 saat kala yapılan iptallerde yolcuya ücretin tamamının iade edilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca yolculuk başlamadan önce biletin ileri tarihe aktarılmasını sağlayan açık bilet uygulaması da firmalar için zorunlu olacak. Otobüs firmaları artık ücret tarifelerini belirli sürelerle sisteme önceden bildirebilecek. Gerekli durumlarda ise fiyat güncellemeleri için yeniden başvuru yapılabilecek. Yönetmelikle birlikte korsan ve kuralsız taşımacılık faaliyetlerine yönelik kademeli ceza sistemi devreye alındı. İlk ihlalde on binlerce liralık idari para cezası uygulanırken tekrar edilen ihlallerde ceza miktarı artacak. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak.
0: Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı 27 maddelik yeni kanun teklifi taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor değerli izleyenler. Yeni tasarıya göre terör, cinsel saldırı ve uyuşturucudan hüküm giyenler aftan yararlanamayacak.
2: Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor. Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan binlerce öğrenci için yeniden üniversiteye dönüş yolu açılacak. Düzenleme hazırlık sınıfından lisansüstü programlara kadar geniş bir öğrenci grubunu kapsıyor. Taslağa göre hazırlık, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler yeniden kayıt hakkı elde edebilecek. Böylece akademik kariyeri yarıda kalanlara ikinci bir fırsat sunulacak. Yeni düzenlemede hangi suçların af kapsamı dışında tutulacağı da net şekilde sıralandı. Buna göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giyen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından öğrencilerin 4 ay içinde başvuru yapması gerekecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 akademik yılında yeniden üniversitelerine dönebilecek. Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş hakkı da tanınacak. Öğrenciler giriş yılı puanlarının yeterli

0: olması halinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş başvurusu yapabilecek. Taslağa göre daha önce çıkarılan öğrenci haftalarını kaçıranlar da yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler için de yeniden dönüş imkanı sağlanacak.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda binalarda yeni dönemi başlatıyor. Değerli izleyenler, 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda enerji kimlik belgesi ile bina yaşam döngüsü analizi belgesi zorunlu olacak. Detaylara bakalım.
0: Çevre dostu binalar için yeni dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina üretimini yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Güzel haberi Bakan Murat Kurum verdi. Buna göre 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analizi belgesi zorunlu olacak. Söz konusu belgeyle binaların üretimden kullanım sürecine kadar tüm aşamalardaki sera gazı emisyonları hesaplanacak. Belgeler yetkili enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak. Yönetmelikle ayrıca işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için düşük karbonlu bina belgesi uygulaması getirildi. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak. Söz konusu düzenleme 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu şekilde çevre dostu yapılaşmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.
1: Efendim, şimdi ekranlarınıza Megakent İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekiplerinin mesaisi ve yaşadıkları zorlukları getireceğiz. Bakın, ekipler hangi zorluklarla karşılaşıyor, nelerle mücadele ediyor? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Hüseyin Koçak hazırladılar. İzleyelim.
2: Arkadaşlar, sağını sol yanaşın lütfen.
0: Onlar gelen bir çağrı üzerine yola çıkıyor, bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışıyor. İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekipleri Megakent'te sayısız vakaya müdahale ediyor.
2: Araçlar sağını sol lütfen.
3: Bir telefon, bir siren sesi ve saniyeler içinde değişen hayatlar. Onlar zamanla yarışan bir mesleğin görünmeyen kahramanları.
4: Biz sabah 8'de nöbet teslim alıyoruz. Nöbet teslim aldıktan sonra araçlarımızı kontrol ediyoruz. Bunları kontrol ettikten sonra aslında hasta beklemeye başlıyoruz. Hasta ile ilgili çağrı geldikten sonra da tekrardan ufak bir kontrol yapıp çıkış yapıyoruz. Ve bu günün her saati hemen hemen böyle devam ediyor. Oldukça yoğun aslında.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, özellikle yoğun trafiğe rağmen vakalara ulaşım sürelerinin az olduğuna dikkat çekti.
2: Arkadaşlar sağa sola yanaşalım.
5: Acil sağlık hizmetleri İstanbul'un dört bir yanında. Fatih'ten Arnavutköy'e, Silivri'den Tuzla'ya şu anda 378 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla 384 ambulansla aktif hizmet veriyor. Şehir içinde 8 dakikada, kırsalda 14 dakikada biz vatandaşlarımıza ulaşmış oluyoruz.
0: Zaman zaman tansiyon yükselebiliyor. Ancak sağlık ekipleri soğukkanlılıklarını koruyor.
4: Aslında en önemli olan şey işinizi sevmek tabii ki. Sakin olmak önemli ve doğru iletişim kurmak önemli. Sonuçta onun da kendi hastası, yakını ya da işte annesi, babası, çocuğu, eşi, böyle görmek lazım. Biz de birazcık daha sakin olup olay yerini ve hasta yakınını kontrol edebilirsek çok çok daha makul oluyor.
0: Ekiplerin en zorlandığı konuysa ambulansa yol vermeyen sürücüler ve asılsız ihbarlar.
5: Ambulansa yol vermede sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece Emniyet şeridinde değil, sağa sola çekilerek, orta şeridine açılarak ambulansa yol vermeye vatandaşlarımız çağırıyor.
6: Trafikte insanların yol vermemesiyle karşılaşıyoruz. Yanlış park yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz.
4: Bizim aracımızda eğer hasta yoksa ve sirenler açıksa zaten biz mutlaka hastaya gidiyoruzdur. Yani dolayısıyla bizim sirenlerimiz açık olduğunda yol verebilirlerse tabii ki güvenliği de sağlayarak bizim için çok çok daha iyi olur.
7: Bize yol veriyorlar fakat peşimizden çok hızlı ve yakın takip yapıyorlar. Bu da büyük bir yanlış olabilecek, hani frenler sonrasında bir kazaya sebebiyet verebilirler. Oldukça yoğun gereksiz çağrılar olmakta. Bunun durumlarda olabilecek gerçekten acil durumlara hızlı bir şekilde ulaşmamızı engelliyor.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, eve nakil ambulans sisteminin detaylarını da paylaştı.

Eğer siz doktorunuz eve nakli ambulansla olması gerektiği düşünüyorsa sırf bu sistem için ayrılmış ambulanslarla biz hastalarımızı eve götürüyoruz. 2025 yılında 15 bine yakın biz sevk yaptık. Hastaneye gelirken de giderken de hasta olduğumuzda veya olmadığımızda biz dünyanın sağlık başkenti olarak vatandaşlarımızın yanındayız.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Bu yarışma eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker ilkesini sahaya yansımış halidir.
1: İzmir Foça'da düzenlenen piyade tüfeği ve tabanca atış yarışması Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin jandarma komandolarını bir araya getirdi. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yarışmada personelin atış kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde tabanca ve tüfek atış yarışması düzenlendi. Toplam 90 birlikten 540 personel ön elemeleri geçti ve ardından da yapılan yine elemelerde 40 tabanca ve 40 tüfek atıcısı finale kaldı.
1: Titiz elemelerin ardından en başarılı 80 personel Foça'da düzenlenen final etabında mücadele etti. Yarışmada hem tabanca hem de piyade tüfeği kategorilerinde zorlu parkurlar ve atış etapları yer aldı.
0: Jandarma teşkilatı içerisinde düzenlenen bu yarışma sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda operasyonel kabiliyetin test edildiği profesyonel bir gelişim alanıdır.
1: Emekli jandarma albay Mehmet Remzi Kızılsu atış alanındaki finalde heyecan doruktaydı. Tabanca kategorisinde yarışmacılar 8, 15 ve 25 metre mesafelerdeki hedeflere ayakta çift el pozisyonunda atış yaptı.
2: Yarışmanın tabanca ve tüfek atışları bölümünde final aşamasına gelindi ve hem tüfek atışları hem de tabanca atışları şu anda devam ediyor. İşte tüfek atışlarında personel 50, 75 ve 100 metredeki hedeflere ikişer atış yaptılar.
3: Uzman Çavuş Şenol Korkmaz.
2: Yarışmacı atışlarını tamamladı ve atışların değerlendirilmesi hakem heyeti tarafından yapılıyor ve burada da hak geçmemesi için kılı 40 yarılıyor.
0: 100 metre 1 2 vuruş 30 puan.
1: Personelin fiziksel dayanıklılığını ve kondisyonunu en üst düzeyde test eden etaplarda askerler önce metrelerce koştu, ardından hedefe odaklanarak atış gerçekleştirdi.
2: 1000 metre koştuktan sonra 200 metrede mesafedeki hedefe yatarak desteksiz

0: 3 atım yapacak.
1: Bu yarışma uzun vadede eğitim standartlarının yükseltmesine, atış disiplininin gelişmesine ve daha nitelikli personel yetişmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.
0: Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda devam eden tüfek ve tabanca yarışmalarında atışların ardından 4 hakem atışları değerlendiriliyor ve işte o değerler şu anda bulunduğumuz merkeze geliyor ve ardından da bilgisayara kaydediliyor.
2: Zorlu müsabakaların ardından dereceye giren personele ödülleri verildi.
3: İkinci etap.
4: Jandarma personeli açısından atış yeteneği icra edilen her görevin başarısında da kritik bir öneme sahiptir. Teknoloji ne kadar gelirse gelişsin arkadaşlar, modern muharebe sahasında nihai sonucu belirleyen, her zaman tetiği çeken elinizin maharetidir ve o elin bağlı olduğu yüreğinizin de cesaretidir. Bunu unutmayın. Bugünkü final müsabakaları da personelimizin sahip olduğu yüksek eğitim seviyesini, operasyonel hazırlığını ve profesyonel gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Menzil ne kadar uzak, şartlar ne kadar zor olursa olsun, zafer sadece hedefe odaklananlarda olacaktır.
5: Türkiye'nin Haber Radyosu.

0: 给那个人，那那是他呀，跟那个人来杀那也那一个人。啊，什么了呀？
1: Peki bale mi, buz pateni mi daha çok hoşuna gidiyor?
0: Benim kaynak da hoşuma gidiyor, yapmak da hoşuma gidiyor.
2: Ders çalışıyor, kitap okuyor, şarkı söylüyor. Hatta buz pateni yapıyor. Onun yaşam sevinci herkese örnek oluyor. Samsun'da yaşayan Aycan ailesinin kas hastası çocukları Duru Nisanur, engeline takılmadan hayatına devam ediyor. Küçük kızın en büyük desteği ise ailesi.
3: Ben çocuğumu sosyalleştirmek istiyorum. Yani kaderine bırakmak istemiyorum. Ben hep şunu söylüyorum. Cehalet görmemek, duymamak. Yani biz evet bu süreçte zorluklar çektik mi? Çektik. Ama anne baba olarak Allah'tan bize bir emanet olan çocuğu topluma karşılaştırmak isteriz.
4: Pozitif bir çocuk, o da biliyor artık neyin ne olduğunu. Hiçbir zaman bu zamana kadar işte ya o yürüyor da ben niye yürüyemiyorum dediğini duymadım.
2: Ailesi Duru Nisanur'un hayattan kopmaması için iki tane aparat yaptırdı.
5: Duru Nisanur Aycan, henüz 9 yaşında, doğuştan kas hastası. Ailesi morali motivasyonu yüksek olsun diye elinden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyor. Sanayide kendi çizdikleri projeyle ve Zıp Zıp ismini verdikleri bu cihazla birlikte ev içerisinde rahatça hareket edebiliyor.
4: Ben sanayide çalışıyorum. Arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Benim amcam yaptı bu Zıp Zıp'ı da. O da sanayide kendisi. Böyle bir proje söyledik biz ona. Dedi ben hallederim. Geldi sağ olsun kurdu yaptı. Daha sonrasından da dışarıda nasıl gezdirebiliriz anlamında bir çalışma yaptık. O da sağ olsun gene bir sanayici bir arkadaşımızın sayesinde oldu. Bir proje yaptık biz gene. O şekilde kızımız hiçbir yere tutunmadan bizim aracılığımızla gene tekerlekli olarak yürüyebildi.
5: Nisanur evde vakit geçirmeye devam ederken günde 2 saat ders çalışmayı ve okuluna da devam etmeyi ihmal etmiyor. Çünkü o 4. sınıf öğrencisi. Ailesi ise engelli bireylere destek olmak için yaptıkları bileklikler ve mumdan süs eşyaları satarak engelli ailelere de ekonomik olarak destek sağlıyor.
3: Bunun Allah'tan geldiğini biliyorum. Mükafatın Allah'tan olduğunu biliyorum.
2: 9 yaşındaki engelli çocuğun en sevdiği etkinliklerden biri de buz pateni yapmak.
5: Sosyalleşmesini arttırdı, hem de buz engelleri aradan tamamen kaldırdı. Çok zor bir spor olan buz pateni sporu Duru için artık çok daha kolay.
6: Bale yapıyormuş daha öncesi ve kendisinin de bu sporla ilgili hayali olduğunu görünce videoları görüp ben de davet ettim. Yaklaşık 2 aydır bu sporlarını gerçekten severek yaptığını da görüyoruz. İyi de gidiyor. Birçok kişiye de örnek olacak çalışma bir prensibi var. Gerçekten disiplin.

0: Ne buza da hayran olduğunu biz de gördük. Duru, buzda olmak nasıl bir duygu?
1: Çok eğlenceli kaynak.
0: Ne kadar zamandır yapıyorsun?
1: Yani daha yeni başlamış gibiyim.
0: Buzun üzerinde kendini biraz daha özgür hissediyor musun? Arkadaşlarına tavsiye eder misin?
2: Haber Radyo.
3: Gölün üstündeki tesiste yangın çıktı. Suyun yüzeyini alevler sardı. Görüntülerin adresi Latin Amerika ülkesi Venezuela. Ülkenin kuzeydoğusundaki Maracaibo Gölü'nde bulunan devlete ait Lamargas doğalgaz tesisinde yangın çıktı. Kompleksin alevlere teslim olmasıyla yangından kaçan bazı çalışanlar suya atlayarak kurtuldu. Yakınlardaki bir tekneden kaydedilen bu görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ülkenin en eski üretim sahalarından birindeki sıkıştırma merkezinde bulunan boru hattında patlama meydana geldiği, yangının da bu patlamadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Özellikle ülkenin batısında bulunan ve Caracas hükümetine ait eskiyen petrol ve doğalgaz tesislerinde son yıllarda sık sık yangın ve elektrik kesintileri yaşanıyor.
2: A Haber Radyo.
4: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz. Değerli izleyenler, yurtta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kentlerde derelerin taşması sonucu yollar adeta göle döndü. Ne yazık ki evleri su bastı.
5: Sağanak yağış sonrası baraj taştı, derelerin debisi arttı. Tokat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zile ilçesinde kuvvetli yağış sonrası Belpınar Barajı taştı, su baskınları yaşandı. Taşkının ardından yollar göle döndü. Bazı evlerde suyla doldu. Evlerini su basan vatandaşlar çamurlu suyu tahliye etmeye çalıştı. Son 30 yılın en fazla yağışını alan kentte tarım arazileri de su altında kaldı. Su seviyesinin artmasıyla Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı. Dereler taşarken Yeşilçam Köprüsü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Osmaniye'yi de sağanak yağış vurdu. Şiddetli yağış sonrası derenin taşmasıyla bazı yollar su altında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle evleri de su bastı. Tarım arazileri zarar gördü. Koçyurdu köyünde yaşlı bir kadının evini su basması üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yaşlı kadın evden çıkarılarak güvenli alana alındı. Su basan evde birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Sağanağın vurduğu bir diğer ilde Giresun'du. Taşan dereler nedeniyle köy yollarını su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar sağanak sırasında meralarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere ulaştırmak için yoğun çaba harcadı. Yağışın ardından yollarda oluşan hasarın giderilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlatıldı. Hatay'da da sağanak sonrası taşkınlar yaşandı. Erzin ilçesi Turunçlu mahallesindeki dereler taştı.
4: Değerli izleyicilerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nde bir gençlik şölenine katılmak üzere orada bulunuyor. Şu anda kürsüye doğru ilerliyor. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyenler. Pek çok şehirden gençlerin katıldığı bir gençlik şöleninde Başkan Erdoğan katılımlarını gerçekleştirdiler. Birazdan hitaplarını gerçekleştirmesini bekliyoruz sevgili izleyenler.

Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir buluşma için gelen genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde, ayrıca yurt dışında yaşayan gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sanayinin, teknolojinin, girişimcilik ruhunun, üretimin, emeğin merkezi Kocaeli'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akçakoca'ların, Orhan Gazi'lerin, Gazi Süleyman Paşa'ların gaza ruhunu mefkureye dönüştürdüğü Kocaeli'nde sizlerle buluşmaktan, sizlerle bir olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz için, coşkunuz için, teşrifleriniz için, bir ve bütün olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun.

Şunu hepinizin çok iyi bilmesini isterim. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek. Bu can bu tende olduğu müddetçe siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız, gönüldaşlığımız inşallah devam edecek. Sizlerin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye için diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz. Bakın, milletimiz yakın tarihimizde gençliğim eyvah diye çok hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti. Çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak. Çünkü hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı

dönemdedir başımızın tacıdır. Her bir gencimiz aileleriyle birlikte bu ülkeyi yaşatan ocağın en gür meşalesi, birlik bahçemizin en güzel fidanıdır. Varsın birileri size sürekli karamsarlık aşılasın. Varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkarları, şairleri, edipleri, ressamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasileri, bakanları, inşallah cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak.

0: Mazlumların gölgesinden medet umdu. Zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemedi. Hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Yeryüzünde iyiliğin, barışın, huzurun bayrağını dalgalandıracak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanına merhem olacak olan sizlersiniz. Yeryüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak sadece insanların değil, canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. İnsanın tüketim nesnesine dönüştürüldüğü bir çağda insana asli hüviyetini, özne olduğunu hatırlayacak olan yine sizlersiniz. Sevgili genç kardeşlerim, bugün artık avucunuzun içindeki telefonlara sığan bir dünya var. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye'de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Ve bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin alın teriniz var. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Kendimize inanıyoruz. Gücümüzü biliyoruz. Potansiyelimizin farkındayız. Nasıl savunma sanayinde dışa bağımlılığı kırdıysak, nasıl enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtıysak, nasıl terör örgütleriyle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek, ekonomide de, istihdamda da, teknolojide de daha güçlü bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Yeter ki heyecanımızın kırılmasına izin vermeyelim. Ne diyor bayrak şairimiz Arif Nihat Asya? Işığı önüne al yürü. Gölgen de arkandan ister gelsin, ister gelmesin. Bunun için ne diyoruz? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Kutlu yürüyüşümüz daim olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Kocaeli'ni gençliğin başkenti haline getiren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz 27-28 Haziran'da Türk Dünyası gençlik kampımızı yine Kocaeli'nde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle hem ülkemizin farklı illerinden hem de Türk dünyasının farklı köşelerinden gençlerimizi Kocaeli'nde misafir edeceğiz. Bu düşüncelerle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi stadın içine geçecek. İnşallah orada bizleyen, bekleyen gençlerimizle kucaklaşacağız. Hazır mıyız? Buyurun, stadın içine geçelim.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'nde bir gençlik şöleninde gençlere hitaplarını gerçekleştirdi ve stadyumun önünde gerçekleştirdi bu hitabını. Şimdi içeri doğru giriyorlar. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında, konuşmasından satır başlarını paylaşalım sizlerle. Hangi görüşten, hayat tarzından, inançtan, bölgeden, kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Devam ediyoruz Akşam Ajansı'na. Sevgili izleyenler, İstanbul Küçükçekmece'de D100 karayolunda seyir halindeki otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Araçta mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.
3: Önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Görüntüler Küçükçekmece D100 karayolundan. Sabah saatleriydi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi ulaştı. Araçta mahsur kalan sürücü kurtarılmayı bekledi. Talihsiz sürücü için zamanla yarış başladı. Sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araç yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası çekici yardımıyla kaldırıldı.
2: Yurttan kaza haberleriyle devam edeceğiz. Ne yazık ki Gaziantep'te aşırı hızla ilerleyen motosiklet sokaktaki kız çocuğuna çarptı. Hakkari'de ise tarım işçilerini taşıyan araç devrildi. Kazada bir işçi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta ise freni boşalan kamyon 7 araca çarparak ancak durabildi.
4: Hızla geldi, adamı teğet geçip küçük kıza çarptı. Kız çocuğu metrelerce sürüklendi. Görüntünün adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. Dar sokakta aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü sokakta arkadaşıyla oyun oynayan 8 yaşındaki Zeynep'e çarptı. Küçük kız çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Zeynep'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından kazazedelerin yakınları ve ekipler bölgeye gitti. Yaralılar araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon 7 araca çarparak durabildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı.

0: 7 yaralı ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
1: Efendim sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var. Ekranlarınıza getiriyoruz.
2: Görüntüler Hindistan'dan. Fırtınaya yakalanan bir adam çatıya tutundu. Ancak fırtına o kadar şiddetliydi ki o devasa çatıyı da yerinden savurdu. Çatıya tutunan adam yaklaşık 15 metre havaya uçtu. Neyse ki korkulan olmadı. Metrelerce yükseklikten düşen adam yaralı kurtuldu. O anlar böyle kayda geçti. Kazanın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaleti. Küçük bir uçak pistte az bir mesafe kala kontrolden çıkarak eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçak ve ev alev aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Evde bulunan dört kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Uçağın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tanker kontrolsüzce demir yoluna girdi. Feci kaza meydana geldi. Burası ABD'nin Virginia eyaleti. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tanker takla atarak yan yattı. Neyse ki paramparça olan tankerin sürücüsü yaralı kurtuldu. Çin'in Guangzhou kentinde şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Yolların nehre dönüştüğü kentte 5 yaşında bir çocuk selde sürüklendi. Durumu fark eden 5 kişi hemen yardıma koşarak çocuğu böyle kurtardı. ABD'nin New Jersey eyaletinde bir ayı evin bahçesindeki ağaca çıktı ve uyudu. Yaklaşık 12 metre ağaca tırmanan ayıyı indirmeye çalışan polis ekipleri, fıstık ezmesi, elma ve donut denilen şekerli çörek kullanarak ayının ilgisini çekmeye çalıştı. Ekipler yiyecekleri ayıyı yakalamak için kafesin içine koydu. Ayı bir süre sonra ağaçtan inerek yiyecek kokusunu takip etti ve kafese girdi. Yetkililer hayvana zarar vermeden güvenli bir şekilde yakaladı.

aslında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Yeni saate başlamadan önce günün öne çıkan başlıklarına bakacağız birlikte. İlk olarak Başkan Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Başkan Erdoğan F-35 meselesinden sivil anayasaya ve CHP'deki son duruma ilişkin pek çok başlıkta mesajlar verdi. Birazdan ayrıntıları paylaşıyor olacağız. Bir diğer başlığımız Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ajan ağına büyük bir operasyon gerçekleşti sevgili izleyenler. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de hassas bilgileri toplayıp yabancı servislere aktaran bir ajan ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Detayları paylaşacağız birazdan. Ve son başlığımız CHP'de delege pazarlığı ifşa oldu. Efendim CHP'den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı olarak adli emanetteki telefonunun şifresini verdi ve Yalım'ın dosyaya sunduğu delillerde Özgür Özel'in talimatıyla kurultay delegelerinin oylarını almak için ailelerinin işe alınma pazarlığı ortaya çıktı. Neler yaşandı paylaşacağız. Yeni saate başlıyoruz.

0: Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kararlılık mesajı verdi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor dedi. Erdoğan CHP'den AK Parti'ye geçen başkanlar ve yeni anayasa konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kararlılık mesajı verdi. Erdoğan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ivmelenmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalıştığını vurguladı.
2: Geride bıraktığımız 18 ayda hem kayda değer mesafe aldık hem de TUSAŞ saldırısı gibi gizli açık pek çok badire atlattık. Bunlara rağmen yolumuzdan dönmedik. Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır. Yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefine bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız.
1: Başkan Erdoğan CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları ile ilgili de konuştu. Yeni isimlerin AK Parti'ye katılabileceğinin sinyalini verdi.
2: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları, biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
1: Erdoğan muhalefetin gurbetçi vatandaşlara yönelik kullandığı dil ve onları rahatsız edecek tutumlarını değerlendirdi. Erdoğan bu davranış biçimini ve çirkin dile eleştirerek bunu edip dışı bir şekilde yapıyorlar ifadelerini kullandı. CHP'nin tutarsızlığına da değinen Erdoğan, dün öve öve bitiremediklerini bugün tükürük yağmuruna tutabiliyorlar yorumunu yaptı. AK Parti'nin bu yanlışlara karşı her daim dik duracağının altını çizen Erdoğan, görünen o ki ana muhalefete karşı ne yaparsanız yapın bu testi su tutmuyor sözlerini kullandı. Erdoğan yeni anayasayla ilgili de hazırlıklarımızı tamamladık dedi. Tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.
2: Millet inşallah darbe lekesi taşıyan bu anayasadan kurtulup yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşmak istiyor. Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç hatta zorunluluktur. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki gelin her türlü siyasi ön yargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin işte benim anayasam diyebileceği metni birlikte inşa edelim.
0: Efendim, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileriyle mesajlaşmalarını delil olarak savcılığa sundu. O mesajlarda milyonluk para transferlerinden kurultay sürecindeki delege pazarlıklarına kadar uzanan dikkat çeken ayrıntılar var.
3: Rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
4: CHP'de Yalım krizi büyüdü. Özgür Özel ile ilgili ek ifade vermek için savcılığın yolunu tutan Özkan Yalım, telefonunun şifresini emniyette açtı. Mesajlaşmalarını delil olarak sundu. Yazışmalarda mavi valizle yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.
5: Özkan Yalım geliyor Özgür Bey'e, diyor ki 200 bin TL verdim, 1 milyon da diyor gittim diyor Denizli'de, yanındaki bacana sayılır işte akrabasının uşak şeyde biliyorsun gözaltına alındı. Evet,
4: evet. Özkan Yalım önceki ifadesinde Özel'in sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy talimatı üzerine 1 milyon lirayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı Demirhan Göz açana teslim ettiğini iddia etmişti. BTK teknik incelemede ismi geçen kişilerin telefonlarının aynı saatte aynı konumda olduklarını raporladı.
6: Özkan Yalım'ın üzerindeki havlu gerçeği ne kadar kapatıyorsa Özgür Özel'in savunmaları da yolsuzlukları ancak o kadar kapatabilir.
4: Söz konusu yazışmalarda Özel'in grup başkan vekilliği yaptığı dönemde 3 kişilik işe alım listesi gönderdiği de ortaya çıktı. Yalım'ın birinci sıradakini işe aldırdım yanıtını verdiği, sonrasında attığı ses kaydında da bunu teyit ettiği görüldü.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ni fabrika ayarlarına, yani geleneklerine uygun hale getirmek için hiç kimse görevde kaçınamaz.
8: Kemal Bey de dahil.
7: Elbette yani can çekişiyor parti.
4: Özgür Özel'in yalıma, birazcık da Mansur'u övün, Mansur'u zarar görmeyeceği korumalı bir alanda tutuyoruz, sorun yok mesajı da soruşturma dosyasına girdi.
9: Ama Mansur Bey kuvvetli bir seçenektir.

0: günü geldiğinde her şey böyleyse, kendi de isterse...
1: İBB meclisinde ise bağış tartışması vardı. İBB CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnallı, Fatih Belediyesi İmamoğlu Suç Örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'ndan 5 milyon lira bağış aldığı iddiasında bulunmuştu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan kürsüden belgelerle o iddiaları yalanladı.
2: 2023 yılında ve 2025 yılında Fatih Belediyesi'ne bir bağış yapılmamış. Müfettiş raporunda gelen hanesinde gözüken rakamları giden hanesinde gören rakam olarak burada gelip bunlara bağış yapılmış dediniz.
1: Ortaya çıkan belgelerin ardından CHP'li İnanlı hatasını kabul etti.
3: Orada bir sehven hata yapılmış ama ben hata yaptığım zaman da söylerim.
1: CHP'de altılı masa döneminde yapılan pazarlıklarla ilgili ise dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
4: MYK toplantısında Özgür Özel 39 vekil verileceği söylenince Kemal Bey'e efendim gerekirse 60 milletvekili verin diyor. Yani %10.
5: Değerli izleyenler, Kocaeli'nde bir gençlik şöleni gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da o programa katılımını gerçekleştirdi. Ve bir koreografi gösterimi gerçekleşiyor şu anda. İyi ki Erdoğan şarkısı eşliğinde gerçekleştiriliyor. Ekranlarınıza da yansıyor. Biraz kulak verelim.

0: değerli izleyicilerimiz, koreografi
1: gösterimi
0: gerçekleşti. İlke Erdoğan şarkısı eşliğinde Kocaeli'nde bir gençlik şöleninde renkli görüntüler ekranlarınıza yansıdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılımlarını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dakikalarda stadyumun önünde gençlere hitaplarını gerçekleştirdiler. İlerleyen dakikalarda stadyumdan da hitaplarını gerçekleştirmesi bekleniyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Turkuay Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşiyor efendim bir gençlik şöleni.
2: Annemle babamın hikayesi Türkiye'nin Ankara'da.
0: Şu anda da bir kısa film gösterimi gerçekleşiyor değerli izleyiciler. Pek çok şehrimizden gençlerin katılımıyla ilerliyor program. İlerleyen dakikalarda Başkan Erdoğan hitapları olduğunda canlı olarak da ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı. Filios limanından Türk Ali 16 kuyusuna hareket eden gemi sondaj faaliyeti yürütecek.
3: Yeni keşifler için rotasını Karadeniz'e çevirdi. Yıldırım ilk görevine çıktı. Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Türkiye'nin enerji filosuna katılımı için 4 Aralık 2025'te ilk adım atılmıştı. 21 Ocak'ta Mersin'den yola çıkan gemi, 27 Ocak'ta Zonguldak Filios'a ulaşmış, göreve hazır hale getirilmişti.
4: Türkiye'nin enerji filosunun en genç katılımı olan Yıldırım derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemide 200

0: personel yaşam alanında bulunuyor.
1: 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Filios Limanı'ndan demir aldı.
0: Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'ndan ayrıldı.
1: Sondaj gemisi ilk görevini Türk Ali 16 kuyusunda yapacak. Alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
2: Efendim, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilen son yılların en büyük kara para operasyonunda yeni detaylar çıktı ortaya. Paranın dolaşıma nasıl dahil edildiği ve hangi hesaplarla aktarıldığı MASAK raporlarına yansıdı. İşte o kirli çark.
3: Bugünkü operasyon oynatanlardan, oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor.
4: Sadece yasa dışı bahis değil, dolandırıcılıktan elde edilen dev gelir, rüşvet ve katmanlı aklama. Son yılların en büyük kara para operasyonunda kirli tezgahın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 21 ilde 200 kişiye yapılan ve aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu pek çok kişi hakkında raporlara geçenler şaşkına çevirdi.
5: Soruşturmaya göre savcılık bu bahis sitelerinden elde edilen kara parayı sisteme aktarırken ticari bir ödemeymiş gibi gösterildiğini aktardı. Yani kullanıcılar parayı atarken oyun kodu, hizmet bedeli ve dijital ürün gibi açıklamalar yazdı. Böylece savcılık da paranın sanki bir ticari ödemeymiş süsü verildiğini aktardı.
4: İşte bu sayede uzun süre bu sistemi yürüttü örgüt üyeleri. Çünkü gözaltı kararı verilen isimler arasında banka yöneticileri dahi vardı. Yani finans kuruluşları dahi sisteme dahil edilmişti.
3: Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde, eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu bu.
4: Peki o kirli çark nasıl işliyor? Para 3 aşamada aklanıyor. İlk aşamada yasa dışı bahis veya dolandırıcılıktan elde edilen para dijital ürünmüş gibi finansal sisteme sokuluyor. Sonrasında da katmanlandırma gerçekleştiriliyor. Yani meblağ, farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları ve üçüncü kişilerin hesaplarında dolaştırılarak transfer izinin kaybettirilmesi amaçlanıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı Rasim Ozan Kütahyalı da burada devreye giriyor. Kütahyalı'nın hesabında örgütün kullandığı yoğun para trafiği tespit edildiği soruşturma dosyasında açıkça yer alıyor. İncelemede katmanlama amacıyla kullanılan hesaplara yaklaşık 38 milyon lira transfer yapıldığı, yine aynı hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 16 milyon lira giriş yapıldığı belirlendi. Savcılık bu para hareketinin örgütün para dolaşım sistemindeki aktif geçiş noktası gibi kullanıldığı iddiası üzerinde duruyor.
5: Ve son aşama, paranın cinsinin değiştirilmesi. Suçlanaklanan gelirin bir kısmı dövize, altına ve kriptoya çevriliyordu. Bir kısmıyla da taşınmaz satın alınıyordu. Zaten operasyonda da yüzlerce taşınmaza el konuldu.
4: Bu sistemin hacmi ise toplamda 100 milyar lira ve 2 milyar doları kapsıyor. Şüphelilerin gözaltı süresi dolmadı. Pazar günü ek süre talebi olmazsa hakim karşısına çıkacaklar.
2: Dünya gündemiyle devam edelim. ABD Başkanı İran'a yönelik tehditkar açıklamalarına devam ediyor sevgili izleyenler. Bu kez de Çin'den seslendi Tahran yönetimine. İki günde yok edebiliriz dedi. Amerikan ve İsrail basını da Washington yönetiminin yeni saldırı hazırlığında olduğunu öne sürüyor.
6: İsteklerinden taviz vermiyor, tehditlerine her gün bir yenisini ekliyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'ı bu kez dünyanın farklı bir noktasından, Çin'den tehdit etti.
7: Onları hiçbir zaman hafife almadık ve İran'ı inanılmaz bir güçle vurduk. Henüz altyapılarının tümüne zarar vermedik. Ama istersek her şeyi iki günde yok edebiliriz.
6: Pekin'de ülkesinin Fox News kanalına konuşan Amerikan Başkanı İran gündemini değerlendirdi. Ülkeyi iki günde yok etme tehdidinin ardından da Tahran yönetiminin çıkmaza giren müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez davrandığını savundu.
7: Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi.

0: zarar vereceği iddia ediliyor. Ez cümle, savaş an meselesi mesajı veren Amerikan ve İsrail basınının iddialarının ne derece gerçek taşıdığı Trump'tan gelecek açıklamalarla netlik kazanacak.
1: Sevgili izleyenler, Kocaeli'nden yeni görüntüler gelecek ekranlarınıza bir gençlik şöleni programından. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz saate katılımlarını gerçekleştirdiler ve koreografi gösterimleri yapılıyor. Şu anda da Başkan Erdoğan'ın görselinin olduğu bir tasarım görüyoruz değerli izleyenler. Ve sağında solundaysa bir İstanbul resmi, aynı zamanda da Ayasofya'nın resminin bulunduğunu görüyoruz değerli izleyenler.

0: Tabii şölene oldukça yoğun bir katılım var. Ara ara da görüntüleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. İlerleyen dakikalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitaplarını gerçekleştirmesi de bekleniyor. Canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Devam edelim akşam ajansına. Dünya gündemiyle devam ediyorduk. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor malum. O yankılar sürerken Pekin'de yeni bir zirve için hazırlıklar başladı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.
1: Trump-Xi görüşmesine ev sahipliği yapan Pekin'de diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin de Çin'e gitmeye hazırlanıyor. Daha önce ziyaret için hazırlıkların tamamlandığını duyuran Kremlin bu kez tarihi açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Xi'nin bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiğini söyledi. Çin basınına göre bu ziyaret, Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası. Rus lider için büyük bir tören ya da gösterişli karşılama ise beklenmiyor. Putin'in ziyareti gerçekleşirse Çin, bir yıldan kısa sürede BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık, İngiltere Başbakanı Starmer ise Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu.
0: Peki dünyada başka neler yaşanıyor? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
2: Küçük uçak evin üzerine çakıldı. Feci kaza Ohio'da yaşandı. Harabeye dönen evde kaza esnasında 4 kişi vardı. 4'ü de mucize eseri yara almadı. Ama uçaktakiler onlar kadar şanslı değildi. İkisi de hayatını kaybetti. Adresi yine Amerika. Bu kazada hemzemin geçitte meydana geldi. Virginia'da bir yük treni vidanjöre çarptı. Araç çarpmanın şiddetiyle taklalar atarak yola savruldu. Vidanjörün sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Dikkatsizlik ve aşırı hız Kolombiya'da faciaya neden oldu. Ters yöne giren motosiklet karşıdan gelen diğer motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de ağır yaralandı. Dünyanın zirvesi Everest'te her yıl yaklaşık 1000 kişi tırmanmaya çalışıyor. Macera perestleri yolda bekleyen en büyük tehlikelerden biri ise çığ. Bu tırmanışçılar dönüş yolunda yakalandı çığa. Hızla gelen kar kütlesinden kaçmak mümkün değildi. Hepsi çadırlara saklandı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.

0: Galatasaray'ın bahçesine arılar istila etti. Trump'ın ofisinin kuzey girişi yakınlarında binlerce arı peyda oldu. Manzara görenleri hayrete düşürdü. Florida için sıradan, dünyanın geri kalanı içinse inanması güç bir görüntü var sırada. 1 milyon aşkın timsahın yaşadığı eyalette bu dev hayvanlar her yerde karşınıza çıkabilir. Golf oynamaya giden bir çifte iki timsahla karşılaştı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir süre sahayı gezen timsahlar kısa süre sonra gözden kayboldu.
1: Sevgili izleyenler, Kocaeli'de gerçekleşen bir gençlik şöleninden görüntüler gelmeye devam ediyor. Şu anda drone gösterimi gerçekleşiyor. Canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz sevgili izleyenler.
2: Milletin değerinden doğan, milletle birlikte yürüyen,
1: yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyelim. Stadyumun içinde gençler var. Pek çok şehrimizden gençlerin katılımıyla gerçekleşiyor bu şölen. Drone gösteriminde de farklı simgelerin yansıtıldığını görüyoruz. Şu anda da değerli izleyicilerimiz coşkulu bir müzik eşliğinde

0: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023, 2024. Her seçimde millet aynı iradeyi yeniden ortaya koydu. Durmak yok, yola devam. Çünkü bu yürüyüş milletle başladı, milletle büyüdü, milletle güç kazandı. Gençler inandı, millet inandı, Türkiye yoluna daha güçlü devam etti. Ve bu yürüyüş sadece sözle değil, eserlerle büyüdü. Yollar yapıldı, köprüler kuruldu, havalimanları yükseldi, hızlı trenler şehirleri birbirine bağladı. Türkiye büyüdü, Türkiye hızlandı ve sonra kendi teknolojisini geliştiren bir Türkiye doğdu. Uydular, uzay çalışmaları, milli otomobil, insansız hava araçları. Artık Türkiye sadece izleyen değil, üreten bir ülke.
1: Evet, gençlik şöleninden drone görüntülerini ekranlarınıza taşıdık. Devam edeceğiz efendim. Ne yazık ki üzücü bir haberle devam edeceğiz. Kadir İnanır'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi sevgili izleyenler. Usta oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı. Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tıbbi değerlendirme sonucunda İnanır'ın zatürre olduğu tespit edildi. Hastane yetkilileri yoğun bakıma alınan İnanır'a solunum desteği sağlandığını açıkladı. Klinik durumunda kısmi iyileşme gözlenen İnanır bir süre daha yoğun bakım servisinde tedavi görecek. Bu arada ünlü oyuncu 2024 yılında da inme nedeniyle operasyon geçirmiş, ardından taburcu olmuştu. Bizler de bu ekranlardan acil şifalar dileyelim. Efendim, 26 yıldır çözülemeyen Türkiye'nin en karanlık faili meçhul dosyalarından biri Çağla Tuğaltay cinayeti dosyası raftan indi. Çok titiz bir inceleme yürütülüyor bu hususta. Ailenin o dönemki komşularından biri de ilk kez ifade verdi. Şükran Uslu ve Tunahan Sağdıç ulaştı o komşuya. Cinayet günü nelere tanık olduklarını anlattılar.
2: Buyrun bağırıyordu, Çağla'yı kesmişler diye. Oradan çıktık biz dışarıya, zaten paldır küldür. Kanları anlattım, kan vardı apartmanda.
3: 26 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik tanık ilk kez ifade verdi. O gün apartmanda olan, çığlıkları duyan, kan izlerini gören o komşu ATV Haber'e konuştu.
2: Geldiler, yeminli ifademi aldılar. Gittim orada kan yerini de gösterdim.
3: Evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı Çağla Tuğaltay. 26 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Katilin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi. Ailenin karşı komşusu o korkunç günü tüm detaylarıyla anlattı.
4: 26 yıl sonra ilk kez ifade veren tanık

0: komşu öncelikle olay günü Çağla'nın sesini duymadığını söyledi. Ardından Çağla'nın annesinin sesini duyunca bizler dışarıya çıktık ve dışarıya çıktığımızda da Çağla'nın babasını gördük dedi.
1: Evin içinde polisler varken adamı kapıya oturtmuşlar. Adam öyle oturuyordu, üzüldü. Karamsar, düşünceli, elleri başında oturuyordu. Annesi alt katta komşuya alındı.
2: Tanığın anlattıklarına göre apartmanda büyük bir panik vardı. Herkes şok içindeydi.
0: Bir tanığın ifadesi vardı. Hani babayı balkonda elinde bıçakla ve kanlı bir şekilde gördüm diye. Siz peki elinde kan gördünüz mü babanın?
1: Babayı gördüm, evet. Elinde falan kan da görmedim. Karşı apartmandan biri de görmüş eli kanlı. Ama sonra içeri girdim diyor. Ellerimi yıkadım diyor adam.
0: Tanık komşu olay günü kan lekeleri gördüğünü, hatta merdivenlerde, yerlerde ve kapıda kan lekeleri vardı dedi.
1: Otomatikte vardı, altta vardı, bir de kapı çıkışında vardı. Yani yapan kişi zaten kaçmış tahmin ediyorum. Çünkü kan damlaları vardı. Dışarıya kadar vardı.
2: Çağla'nın öldürüldüğü apartmanın yanı başındaki evde de ilk kez keşif yapıldı. Ekipler saatler süren incelemenin ardından 7 delil torbasıyla çıktı. İfade veren komşunun o evle ilgili de çok çarpıcı bir iddiası var.
1: Yani ne çıkacak bilmiyorum. İyi bir şeyler çıkar. Şey yandı yani, o ev yandı. Çağla olayından sonra o ev yandı. Tekrar yapıldı.
2: O evde yaşayan komşu da dahil 4 kişiden daha DNA örneği alınması talep edilmişti. İstenen örnekler alındı, rapor bekleniyor.
3: Değerli izleyenler, arkamdaki bu görüntüler İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti. Sosyal medya fenomeni kadın trafikte tartıştığı bir sürücüye kafa attı. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.
4: Trafikte tartıştığı kadına kafa atıp saldırdı ama cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı, tansiyon yükseldi. Araçtan inen Sönmez kadın sürücüye kafa attı. Saldırıya uğrayan sürücü şikayetçi oldu. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Sosyal medya fenomenine toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca Sönmez'in aracı da trafikten men edildi.
3: Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankara'nın Fursaklar ilçesinde açılan Kurban Pazarı'nda büyükbaş hayvanlar görücüye çıktı. Pazarda en dikkat çeken kurbanlıklarsa ağırlığı 1 ton aşan develer oldu. Develer üzerindeki rengarenk boncuklar ve hasırlarla hayvan pazarının gözdesi olmayı başardı.
4: Üzerindeki rengarenk boncukları, hasırları, zili ve Türk bayrağıyla bütün heybetiyle salınıyor hayvan pazarında.
3: Kurban pazarındayız şu an ve yanında da bir deve var.
5: Evet, çok heyecanlıyım. Garip hissediyorum.
3: Şaşırdın mı deveyi görünce?
5: Çok şaşırdım, çok büyük.
3: Daha önce görmüş müydün?
5: Hayır.
4: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankara'nın Pursaklar ilçesinde açılan Gümüşoluk Kurban Pazarı'nda Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa sunuldu.
6: Ben Diyarbakır Silvan'dan ben geldim.
3: Kaç hayvan getirdiniz buraya?
6: Ben buraya bir 51 tane hayvan getirdim.
3: Hı. Özellikle bunların üzerinde ay yıldızı olanlar satılmış olanlar.
6: Evet, doğrudur. Ben bunları satmışım. Benim hayvanlarım az kaldı. Şükürler olsun. Satışlar İyi halden gidiyor.
4: Pazarda en dikkat çeken kurbanlıklarsa ağırlığı 1 tonu aşan develer oldu.
3: Büyük başlar, küçük başlar hayvan pazarlarında yerini aldı. Ancak bu noktada ilgi farklı. Burada develer de var. Özellikle satışı yapılması için develer de getirildi. Hemen buraya tam 10 tane deve geldi hayvan pazarına. Ama özellikle de tabii develer vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Burada da tam Bulut'un yanında duruyoruz. Bulut İzmir'den geldi ve satıcısı da yanımızda. Efendim, buraya develeri süsleyerek getirdiniz. Yoğun da bir ilgiyle karşılaşıldı.
7: 10 adet deveyle İzmir ilçesinden geliyoruz. 7'sini verdik. 3 adetimiz duruyor. Değişik bir ilgi. Popülasyon çok güzel.
3: Kaç kilo deve?
7: Bu elimizde bulunan deve 1020 kilo canlı ağırlığa sahip.
4: Develere ilgi o kadar yoğundu ki bazı vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Tonluk develer ve danalar Kurban Bayramı süresince Gümüşoluk Kurban Pazarı

0: alıcılarını bekliyor.
1: Efendim, yoğurt ve baklava başta olmak üzere Türk mutfağına gözünü diken Yunanistan bu kez de zeybek oyununu sahiplenmeye çalışıyor. Yunanistan'ın Zeybekiko adını verdiği ve zeybek oyunuyla çok büyük benzerlik gösteren dansla dünya rekoru hazırlığı yapması tartışmaları da beraberinde getirdi.

0: hırsızlık yapıyorlar yani. Öyle yani.
1: Bizim baklavadan sonra.
0: Oyunumuz, baklavadan sonra onu aldı. Ondan sonra Efe'mizi şimdi oynuyorlar. Evet. Onlar da Efe nerede? Öyle değil mi? Efe bizim. Evet. Yıllardır yani. Evet. Biz oynuyoruz. Oyunlarını oynuyoruz. Doğdum duvalı 80 yaşındayım onu oynarım.
2: Yunanistan'ın Türk gelenekleri ve kültürünü taklit ettiği uygulamalara bir yenisi daha eklendi.
3: Türkiye'nin hemen hemen Batı Anadolu'nun yarısı zeybek oyunlarını oynar. Bütün Anadolu'da yayılmış bir dans tipidir. Geleneğimizin içinde hala çok canlı bir şekilde yaşatılmaktadır.
4: Zeybek oyunu Türklere mahsus bir oyun. Ege yöresinin bir milli oyunudur. Yanlış buluyorum yani. Kopyalama usulüyle yapılan bir işlem yani. Son derece yanlış.
1: Zeybek bizim.
4: Zeybek bizim. Zeybek sonuna kadar bizim yani.
2: Baklava, cacık, lokum derken şimdi de Türk yöresel danslarına gözünü dikti.
5: Ya öyle şey olur mu hiç? Evet. Yani yüzyıllardır şey olan bizim oyunumuzu nasıl alabilirler yani?
1: Zeybek ilk koymuşlar ismi.
6: Bize özgü olan hiçbir şeyi alamaz dışarısı. Evet. Türkiye'ye özgü olan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz dışarı almasını.
2: Türkiye'nin değerlerini kopyalayan Yunanistan bu kez de zeybek oyununu sahiplendi.
7: Bu zeybek kiko oyununun zeybek kökenli Türk kültüründen Yunan kültürüne geçirilmeye çalışılması son derece sıkıntılı. Birçok şeyi ortak olabilir bu coğrafyada ama şeylerimize, kültürümüze, gelene göreneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. O noktada haklarımızı korumamız gerektiğine inanıyorum.
2: Sözde Yunan kültürünü korumak adına Zeybekiko dansı etkinliği düzenlenmesine karar verildi. Yunanistan'ın bu kararına ise Türkiye'den tepki yağdı.
8: Bu bizi örnek aldıklarını gösterir aslında. Bizim kötü bir kopyamız Yunanistan. Olmadı onlara bunların eğitimini verelim diyorum ben. Buraya gelsinler, biz bunların halk oyunlarımızın, yemeklerimizin, örf adetlerimizin eğitimini verelim. Ondan sonra Yunanistan'da bunları uygulamaya devam etsinler.
9: Baklavadan sonra Yunanistan'da bu kez hedefte zeybek var. Zeybekiko adıyla sahnelenen gösteriler tepki topluyor. Anadolu'nun simge oyunu için şimdi Türk kültürü kopyalanıyor tartışması büyüyor.
3: Onlarda Zeybekiko diye bir dans stili var. Bizim dansımızın başka bir hızlı versiyon dönüşmüş hali. Bizdeki ağır zeybek başka hiç kimsede yok. Bizim oynama stilimiz başka hiçbir şekilde görülmüyor. Başka bir yerde yani bunun benzeri gözükmüyor.
10: Değerli izleyenler, Sinan Akçıl, A Milli Futbol Takımı için hazırladığı Türkler Geliyor adlı taraftar marşını yayınladı. Marş yayınlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sinan Akçıl'ın A Milli Takım için hazırladığı Türkler Geliyor marşıyla akşam ajansına veda ediyoruz. Hoşçakalın.
11: Ladies and gentlemen, the Turks are

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye ile Çin arasında konut ve şehircilik alanında yeni bir işbirliği süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Pekin temaslarında Çin Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Nihong'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasında konut ve şehircilik ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Kapsamda kentsel dönüşüm, sosyal konut üretimi, akıllı şehir uygulamaları ve afetlere dayanıklı yapılaşma başlıkları öne çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: hırsızlık yapıyorlar yani. Öyle yani.
1: Bizim baklavadan sonra.
0: Oyunumuz, baklavadan sonra onu aldı. Ondan sonra Efe'mizi şimdi oynuyorlar. Evet. Onlar da Efe nerede? Öyle değil mi? Efe bizim. Evet. Yıllardır yani. Evet. Biz oynuyoruz. Oyunlarını oynuyoruz. Doğdum doğalı 80 yaşındayım, onu oynarım.
2: Yunanistan'ın Türk gelenekleri ve kültürünü taklit ettiği uygulamalara bir yenisi daha eklendi.
3: Türkiye'nin hemen hemen Batı Anadolu'nun yarısı zeybek oyunlarını oynar. Bütün Anadolu'da yayılmış bir dans tipidir. Geleneğimizin içinde hala çok canlı bir şekilde yaşatılmaktadır.
4: Zeybek oyunu Türklere mahsus oyun. Ege yöresinin bir milli oyunudur. Yanlış buluyorum yani. Kopyalama usulüyle yapılan bir işlem yani. Son derece yanlış.
1: Zeybek bizim.
4: Zeybek bizim. Zeybek sonuna kadar bizim yani.
2: Baklava, cacık, lokum derken şimdi de Türk yöresel danslarına gözünü dikti.
5: Ya öyle şey olur mu hiç? Evet. Yani yüzyıllardır şey olan bizim oyunumuzu nasıl alabilirler yani?
1: Zeybek ilk koymuşlar ismini.
6: Bize özgü olan hiçbir şeyi alamaz dışarısı. Evet. Türkiye'ye özgü olan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz dışarı almasını.
2: Türkiye'nin değerlerini kopyalayan Yunanistan bu kez de zeybek oyununu sahiplendi.
7: Bu zeybek kiko oyununun zeybek kökenli Türk kültüründen Yunan kültürüne geçirilmeye çalışılması son derece sıkıntılı. Birçok şeyi ortak olabilir bu coğrafyada ama şeylerimize, kültürümüze, gelene göreneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. O noktada haklarımızı korumamız gerektiğine inanıyorum.
2: Sözde Yunan kültürünü korumak adına zeybek kiko dansı etkinliği düzenlenmesine karar verildi. Yunanistan'ın bu kararına ise Türkiye'den tepki yağdı.
8: Bu bizi örnek aldıklarını gösterir aslında. Bizim kötü bir kopyamız Yunanistan. Olmadı onlara bunların eğitimini verelim diyorum ben. Buraya gelsinler, biz bunların halk oyunlarımızın, yemeklerimizin, örf adetlerimizin eğitimi verelim. Ondan sonra Yunanistan'da bunları uygulamaya devam etsinler.
9: Baklavadan sonra Yunanistan'da bu kez hedefte zeybek var. Zeybekiko adıyla sahnelenen gösteriler tepki topluyor. Anadolu'nun simge oyunu için şimdi Türk kültürü kopyalanıyor tartışması büyüyor.
3: Mübadele ile yapılan değişimlerle buranın yerli halkları, Rum halkları gidip orada oyunları icra etmişlerdir. Biz de oradan Selanik'ten kendi oyunlarımızı getirip burada icra etmeye başlamışızdır. O yüzden buna böyle senin benim demek çok doğru değil. Onlarda zeybek kiko diye bir dans stili var. Bizim dansımızın başka bir hızlı versiyon dönüşmüş hali. Bizdeki ağır zeybek başka hiç kimsede yok. Bizim oynama stilimiz başka hiçbir şekilde görülmüyor. Başka bir yerde yani bunun benzeri gözükmüyor.
10: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kararlılık mesajı verdi. Erdoğan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ivmelenmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalıştığını vurguladı.
2: Geride bıraktığımız 18 ayda hem kayda değer mesafe aldık hem de TUSAŞ saldırısı gibi gizli açık pek çok badire atlattık. Bunlara rağmen yolumuzdan dönmedik. Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır. Yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefine bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız.
11: Başkan Erdoğan CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları ile ilgili de konuştu. Yeni isimlerin AK Parti'ye katılabileceğinin sinyalini verdi.
2: CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. Bizi CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları, biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir.
11: Erdoğan muhalefetin gurbetçi vatandaşlara yönelik kullandığı dil ve onları rahatsız edecek tutumlarını değerlendirdi. Erdoğan bu davranış biçimini ve çirkin dile eleştirerek bunu edip dışı bir şekilde yapıyorlar ifadelerini kullandı. CHP'nin tutarsızlığına da değinen Erdoğan, dün öve öve bitiremediklerini, bugün tükürük yağmuruna tutabiliyorlar yorumunu yaptı. AK Parti'nin bu yanlışlara karşı her daim dik duracağının altını çizen Erdoğan, görünen o ki ana muhalefete karşı ne yaparsanız yapın bu testi su tutmuyor sözlerini kullandı. Erdoğan yeni anayasayla ilgili de hazırlıklarımızı tamamladık dedi. Tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.
2: Millet inşallah darbe lekesi taşıyan bu anayasadan kurtulup yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşmak istiyor. Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç hatta zorunluluktur. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki gelin her türlü siyasi ön yargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin işte benim anayasam diyebileceği metni birlikte inşa edelim.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır.
13: Yeni anayasa vurgusu yaptı, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
12: Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
13: Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri'de konuştu. Valilik binasını ziyareti sırasında konuşan Bakan Gürlek'in gündeminde yeni ve sivil anayasa vardı.
12: Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir.

0: demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde bir reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
1: Faili meçhul dosyalar için özel bir birim kurulduğunu da hatırlatan Gürlek, suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını söyledi.
2: Adalet.
3: A Haber Radyo, canlı yayın.

sadece bir siyasi hareket değil, bir milletin yeniden ayağa kalkış hikayesidir. Bu dava gençliğe güvenenlerin, gençlikle yürüyenlerin, gençliği yarının sahibi görenlerin davasıdır. Bu dava hayal kurup bekleyenlerin değil, hayalini alın teriyle gerçeğe dönüştürenlerin davasıdır. Çünkü bu dava gençliğine güvenenlerin davasıdır. Bu dava hayallerini gerçekleştirenlerin. Çünkü AK Parti'nin merkezinde inanç vardır, emek vardır, vatan millet sevdası vardır. Bir milletin kaderine yön verir. Çünkü bu davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan.

köklü tarihimizden aldığımız ilham, diğer yanda Türkiye yüzyılını omuzlarında yükseltecek olan Teknofest gençliği. Gençliği sadece geleceğin teminatı değil, bugünün de ortağı gören, her adımında gençlerin önünü açan, onlara özgüven aşılayan Teknofest kuşağının mimarı, Türkiye yüzyılının lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.

bir tokun heyecanını gençlerle paylaşan lider geliyor. Eğitimde fırsat eşitliğini getiren, üniversite kapılarını ardına kadar açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.

Edirne'ye karşı dünya beşten büyüktür diyerek adaletin sesi olan birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Cep telefonlarımızın ışıklarını yakalım lütfen gençler.

hayatıyla yanan, ömrünü bu aziz vatana vakfeden lider geliyor. Gençlerin hayallerini gerçeğe, Türkiye'nin hedeflerini zafere dönüştüren lider geliyor. Durmak nedir bilmeyen, yorulmak nedir tanımayan, ecdadın emanetini yere düşürmeyen, mazlumların sığınağı, zalimlerin korkulu rüyası geliyor.

yüzündeki her çizgide memleketin yükü var. Biz senin o yorgun ama vakur duruşla sevdalıyız Cumhurbaşkanım.

tüm dünyanın hür sesi geliyor. Adaletin ve hizmetin simgesi, sessiz yılların sesi geliyor. Hakkıyla bir, davasıyla biri, hak yolunda cesaretle yürüyen ülkemizin yarınlarını inşa eden lider geliyor. İşte gökyüzünde kartal, karada aslan, milletin gönlünde Recep Tayyip Erdoğan. İşte Anadolu'nun yiğit evladı, ömrünü ülkesine ve milletine adayan, millet ve memleket sevdalısı lider, Cumhurbaşkanımız.

Sevgili gençler, yarınlarımızın mimarı, kıymetli genç kardeşlerim, Türkiye'nin pırıl pırıl yüzü delikanlıları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Böylesine coşkulu, heyecanlı, maşallah her yönüyle dolu dolu bir gençlik şöleninde sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim. Öncelikle şölenimizin düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti gençlik kollarımızı, Yusuf İbiş kardeşimi ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Kocaeli Spor'un evinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşmaya katkı veren tüm yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından şölenimize renk katan gençlerimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin aydınlık yüzlerini, bu büyük milletin yüz akı, göz bebeği olan tüm gençlerini, Türkiye yüzyılının mimarları olacak genç yürekleri sevgiyle selamlıyorum. Aynı şekilde Avrupa'da, Amerika'da, Asya ve Afrika'da yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızı nakış nakış işleyen, duası, desteği, kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.

şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan sevgi ve muhabbete, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan, işte bugün burada olduğu gibi stadyumlardan taşan şu coşkunuz için, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferde umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada atıyor. Tam 1000 yıldır ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin Alparslan'dan Kılıç Arslan'a, Fatih'ten Yavuz'a, Selahaddin Eyyubi'den Abdülhamit Han'a, cümle ecdadımızın aziz ruhları, sizlerin dik duruşuyla, ümit saçan aydınlığıyla şu anda inşallah şad oluyor, yad oluyor. Sevgili genç kardeşlerim, Sezai Karakoç diriliş nesli derken sizleri işaret ediyordu. Nurettin Topçu hareket nesli derken sizleri kastediyordu. Üstad Necip Fazıl büyük doğu nesli derken sizlerden bahsediyordu. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyen merhum Mehmet Akif bu ülkenin siz genç yüreklerini müjdeliyordu. Teknofest kuşağının öncü neferleri olarak rahmetli Nurettin Topçu hocamızın şu müjdesine bugün sizler nail oluyorsunuz. Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada. Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada. Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın diyorum. Bir gerçeği burada çok net ifade etmek istiyorum. Şu an karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum.

Şu an karşımda dünyaya yeni sözler söyleyen, dikkatleri üzerine çeken, hakkı ve hakikati seslendiren ufuk sahibi bir gençlik görüyorum. Gazze'den Sudan'a, Somali'den Yemen'e mazlumun, mağdurun, gözü yaşlı kardeşlerinin hüznünü kalbinin en derinlerinde hisseden merhametli bir gençlik hissediyorum. Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum. Merhum Sezai Karakoç bu gençliği, yani sizleri yıllarca şu sözlerle bekledi. O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, diriltecek o çocuğu. O çocuğu ki görüntüye değil, öze, dışa değil, içe baksın. Ön planı değil, arka planı görsün. Reklam ve propaganda edilenleri değil, edilmeyenleri bilsin. Bu çocuk elbet gelecek. İnsanlık beklenmedik her vakitte olduğu gibi yeni bir atılım yapacak. Diriliş gerçekleşecek. Kutlu şehirlerin ruhları uyanacak. Bursa'nın, İstanbul'un, Konya'nın, Diyarbakır'ın, Erzurum'un, Şam'ın, Bağdat'ın, Semerkant'ın ve Vassaf'ta Mekke'nin, Medine'nin ve hepsiyle birlikte Kahire'nin, Kuala Lumpur'un, Bingazi'nin, İslamabad'ın ruhları dirilecek. Elinde bir meşale, o çocuğun ulaştığı her kent dirilişe erecek. Bu şehirler mahşerinin önünde soruyorum, kim durabilir? Şehirleri ayağa kaldıracak, yaralara merhem olacak, dirilişi şahlandıracak, uyuyanları uyandıracak o çocukları şu anda karşımda görüyorum. Bizlere alnı ak, yüzü ak, sevdası ak bu gençlikle yol yürümeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Rabbim sizlerle birlikte tüm gençlerimizi korusun. Yolunuzu, bahtınızı daima açık etsin. Kıymetli gençler, gençlik yüreğin bentleri yıkıp atmasıdır. Gençlik hayaldir, heyecandır, dinamizmdir. Bir milletin lokomotifi gençlerdir. Toplum enerjisini gençlerden alır. Bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin en kritik halkası gençlerdir. Asırların birikiminden süzülüp gelen değerler, kurumlar ve prensipler gençlerin eliyle geleceğe aktarılır. Tarihimize şöyle bir göz attığımızda bu hakikati çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu milletin sinesinde yetişen gençler ne zaman

İşte bunu görürsünüz. Tuğrul Bey'de, Tarık Bin Ziyad'da, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'da, Süleyman Gazi'de bu saf hakikati görürsünüz. En keskin dönemeçlerde, en zorlu mesuliyetleri yüklenerek istikbalin taşlarını döşeyen, istiklalin sancağını yücelten hep gençlerdir. Malazgirt'te, Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz ihanetinin çelikten bir iradeyle püskürtülmesinde bu ruhu görürsünüz. Gençler güçlüyse millet de, devlet de güçlüdür. Bununla birlikte ne zaman ki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa tarihimizin en sancılı dönemleri de o zaman yaşanmıştır. Sevgili genç kardeşlerim, bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman Alevi Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici gerici diyerek birbirlerine düşman ettiler. Anne babaların elleri yüreklerinde akşam olunca evlatlarının sağ salim eve dönebilmesi için pencere kenarlarında dua ettiği günler yaşadık. Sadece başörtüsünden, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı insanların eğitim ve çalışma hakkının elinden alındığı, istifaya zorlandığı, geleceğinin karartıldığı günler yaşadık. Şimdi o günleri esefle, acıyla hatırlıyoruz. AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı. Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık. Unutmayın gençler, önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. Biz bunu 2026 itibariyle 651 milyar liraya çıkardık. Aynı dönemde üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselttik. Yüksek öğrenim yurt sayımızı 190'dan 873'e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde tüm burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık, başvuran her üniversite öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle bilim ve kültür merkezi

Benzeriyle spor salonları, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzlarıyla donattık. Hepsinden önemlisi gençlerimize cesaret ve özgüven kazandırdık. Bugün kendisini çok iyi yetiştirmiş, birkaç dil bilen, dünyayı tanıyan, sosyal zekası yüksek, deneyimli, donanımlı, yenilikçi, aynı zamanda ahlaklı ve imanlı bir neslin hamdolsun gümbür gümbür geldiğini görüyoruz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz, bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor. Genç yeteneklerimiz uluslararası turnuvalarda, olimpiyatlarda madalyalara her gün yenilerini ekliyor. İşte önceki gün tekvando milli takımımız engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bugünün ve yarının dünyasında sizlerin hak ettiğiniz yeri alabilmeniz için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kıymetli gençler, Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sadece ülkemizde değil, Türk dünyasında, İslam aleminde, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da sizi izleyen, Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip eden milyonlarca kardeşiniz var. Siyasi hayatının her aşamasında gençlerle yol yürümüş, çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğunda gençleri daima öncelemiş bir büyüğünüz olarak sizlere hep güvendim ve güveniyorum. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz. Üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz. Sizler geçmişi şanla, şerefle, başarılarla dolu bir milletin evlatlarısınız. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin. Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir surette kulak asmayın. Ne diyor merhum Abdurrahim Karakoç? İlmi azık eyle, sabrı silah. Gittiğin hak yoldur, yardımcın Allah. 40 geceden sonra 40 milyon sabah görecek güçtesin. Zayıfım sanma. Sevda kelep kelep,
kin deste deste.

0: Eller tetiktedir, kulaklar seste. En uzak menzile iki nefeste varacak güçtesin. Zayıfım sanma. Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun. Sevinciniz, huzurunuz baki olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gençlik şölenimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Hak Gençlik, bütün ışıkları yakabilir miyiz lütfen? Yakın ışıkları diyoruz. AK Parti aydınlığa açık, karanlığa kapalı. Bütün ışıkları yakmanızı rica ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takip etmek üzere Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Yusuf Bibiş'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

0: yaptığı hizmetlerden oluşan bir...
1: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: ThinkSat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
7: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğim dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse. Ben

0: çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırın.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Bir 1,5 milyar nüfuslu Hindistan'da hükümet altın almayın dedi. İthalat vergisini artırdı. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin en az bir yıl altın almayın çağrısının ardından hükümet altın ithalat vergilerini 2 katından fazla artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve dış finansman baskısı kararın temel nedeni olarak görülüyor. Hindistan altın ihtiyacını neredeyse tamamen ithalatta karşılıyor ve her ons altın için dolar ödüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Başkan Erdoğan'ın Kazakistan temasları Orta Asya medyasının gündemine oturdu. Ankara'nın Türk dünyasında artan stratejik rolüne dikkat çekildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey ziyareti Atayurdu'nda büyük ilgi gördü. Orta Asya'nın önde gelen gazetelerinden The Times of Central Asia, Erdoğan'ın diplomatik ziyaretini manşetlerine taşıdı. Orta Asya'da taşlar yeniden diziliyor başlığını kullandı. Bölgenin uzun yıllardır Çin ve Rus etkisinde olduğuna dikkat çekilen haberde, Türkiye için bölgenin manevra alanını genişleten 3. ve bağımsız güç vektörü ifadeleri kullanıldı. Ankara'nın büyüyen nüfuzu için Orta Asya'nın stratejik yönelimini etkileyen ve yükselen bir güç merkezi denildi. Erdoğan'ın temasları içinde Türk dünyasının jeopolitik ağırlığını perçinlediği belirtildi.
10: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz.
9: Analizde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in Türkiye için kullandığı Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan altın köprü ifadesine de yer verildi. Ankara'nın Avrasya'daki merkez ülke konumunu pekiştirdiği vurgulandı. Haberde Türk devletleri arasındaki kültürel kardeşlik bağları da öne çıkarıldı. Türkiye, Orta Asya'yı tek eksenli bağımlılıktan kurtaran en etkili dengeleyici aktör oldu denildi. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde yapay zeka ve dijital kalkınma temasının öne çıkması da kardeş ülkeler arasında yeni dönemin işareti olarak yorumlandı.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Görüntüler Küçükçekmece D100 karayolundan. Sabah saatleriydi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi ulaştı. Araçta mahsur kalan sürücü kurtarılmayı bekledi. Talihsiz sürücü için zamanla yarış başladı. Sürücü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araç yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası çekici yardımıyla kaldırıldı.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Türk tasavvuf geleneğinin öncülerinden Hoca Ahmet Yesevi.

0: Nevi'nin türbesini gezdi. Kabri başında dua etti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere Türkistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Emine Erdoğan burada Orta Asya'nın büyük İslam alimi Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Yesevi'nin yaşamını geçirdiği alanları da gezen Emine Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Ardından Hoca Ahmet Yesevi'nin kabri başında oturarak dua etti. Erdoğan ziyaretini en sosyal hesabından da paylaştı.
1: Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret ettik. Asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyor. Hikmet dolu mirasının nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Süt keçileri klonlandı, 6 yavru dünyaya geldi. Çin'de bilim insanları donör süt keçileri üzerinde toplu klonlama araştırması yaptı. Araştırmanın olumlu sonuçları deneye yansıdı ve klonlama başarıyla sonuçlandı. 4'ü erkek, ikisi dişi olmak üzere 6 oğlak dünyaya geldi. Klonlanan İsviçre kökenli Saanen keçileri dünyanın en yüksek süt verimine sahip keçi ırkları arasında gösteriliyor.
3: Toplu olarak klonlanan süper yüksek verimli süt keçileri 3 önemli avantaja sahip. İlk olarak donör dişi keçi yılda ortalama 2800 kilogramdan fazla süt veriyor. İkinci olarak süt yağı ve protein oranı gibi temel göstergeler ortalamaya kıyasla belirgin şekilde daha yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca keçilerin istikrarlı üreme performansı, güçlü çevresel uyum kabiliyeti ve yüksek hastalık direnci gösterdiği belirtiliyor.
0: Yeni nesil klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren klasik ıslah çalışmalarına alternatif olması bekleniyor.
2: A Haber Radyo.

0: akşamlar. Satır Arası'ndan hoş geldiniz. Saatlerimiz 21.38'i gösteriyor. Bu akşam biraz geç başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programının ayrıntılarını taşıdık ekrana. Satır Arası'nda bu akşam hafta boyunca yaşanan gelişmeleri enine boyuna tartışacağız, konuşacağız. Önce müsaadelerinizle hemen konuklarımı takdim edeyim. Emekli hava pilotu General Doktor Hüseyin Fazla. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Akademisyen ve İran uzmanı Sayın Oral Tavral Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu. Hoş geldiniz Mete Bey.
3: Hoş bulduk. Merhaba Hanım. Sağ
0: olun. Çok teşekkürler. Ve Sabah Gazetesi yazarı Sayın Mahmut Övür. Hoş geldiniz Mahmut Övür. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi önce tabii bugün konuşulanlara bir bakalım. Savaşta ne durumdayız? Savaş mı barış mı sorusunu son iki haftadır daha sık sormaya başladık. Çünkü ortada bir anlaşma yok. Yani evet bir müzakere süreci var ancak resmi bir anlaşma yok. Bu yüzden de tekrar bu savaşın başlayacağına dair emareler fazla. Bugün New York Times gazetesi bir haber yazdı ve Amerika-İsrail çok yakında İran'a karşı yeni bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı ve bu operasyonu başlatacak diyor New York Times gazetesi. Bir rapor, bu raporda hedefler arasında askeri altyapı, yani İran'ın askeri ve stratejik altyapıları, daha agresif saldırılar konuşuluyor burada. Tabii savaşın son cephesinde bu müzakere masası kurulmadan hemen önce de aynı senaryo konuşulmuştu. İran'da belli stratejik noktaların vurulması için. İsfahan'daki bombalanmış tünellerden İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu fiziksel olarak çıkarmak için yüksek riskli bir özel operasyon görevi. Bu da önemli çünkü daha önce hatırlayacaksınız bir pilot kurtarma operasyonu yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Sonra İran dedi ki aslında onlar pilot kurtarma operasyonu yapmadılar. Yaptıkları şey uranyumu yerinden bulup çıkarmak. Denediler ama olmadı dediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin hala buna dair bir planı olduğunu yazıyor New York Times gazetesi. Burası önemli. Doğrudan bir kara savaşı. Bunu da çok konuştuk. Kara savaşı seçeneklerini, olabilecek yerleri ama burada da Amerika Birleşik Devletleri kanadı çok fazla özellikle risk barındırdığı gerekçesiyle şu anlık tırnak içinde bunu geri çektiğini söylemişti. Neden tekrar savaşa yakınız diyoruz? Bunu da hemen biraz maddeleriyle, biraz daha belgeleriyle anlatalım. Neden yeniden saldırı ihtimali masada? Birincisi diplomatik temasların tıkanması. Yani şu an şöyle bir durum var. Evet bir müzakere masası dendi ama masaya gelen giden yok. Bu hafta için bir tekrar Pakistan'da görüşme olabilir denmişti. Ama bir konuşma olmadı. Dolayısıyla bir resmi imza ya da şu noktalarda anlaşıldı gibi bir anlaşma olmadığı için hala diplomatik temasların tıkandığına dair çok fazla veri var elimizde. Amerika ve İsrail'in komuta kademesinin hazırlıklarının artması, İran'dan gelen savaş çok yakın açıklamaları, bunu da enine boyuna konuşacağız. İran kanadı evet müzakereye yakınız ama savaşa da hala hazırız diyorlar. Çin'in Amerika'ya İran'a askeri teçhizat sağlamama sözü vermesi. Bu da bu hafta Donald Trump ve Xi Jinping'in görüşmesinde öne çıkan bir başlık. Donald Trump dedi ki Çin bana söz verdi. İran'a bu destekleri sağlamayacak. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın İran'ı gizlice vurduğuna dair bir takım raporların ortaya çıkması. Mete Bey sizi de böyle alayım. Oral Bey sizi de böyle alayım. Buyurun. Beraber başlayalım. Tabii. Savaş mı? Barış mı?
4: Askeri bir harekatta açıkçası belirgin bir seçenek. Burada benim dikkatinizi çekmek istediğim aslında bu mevsimsel şartlara ben işaret etmek istiyorum. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in ya da katılırsa Birleşik Arap Emirlikleri'nin pek bir şeyi yok, seçeneği yok. Çünkü burada Mayıs sonunda Haziran ortasına kadar olan bölüm Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İsrail'in İran'a saldırabilmesi için mevsimsel ortamın en elverişli olduğu dönem. Çünkü Haziran'ın ilk haftasından itibaren bölgede kuzeyden esen şamal rüzgarları var ve bu rüzgarlarla beraber hava sıcaklığının 45 derecenin üzerine çıkması demek. Yani 50-55 dereceleri bulacak bir hava sıcaklığı var. Şu anlama geliyor, yer ile gök arasındaki hava sıcaklığının azalması, aynı zamanda aşırı nem yapması bu anlamda kontrast olarak sensörlerin ya da optik cihazların görüşünde %10, %20, %30 gibi bir kayıp. Aynı zamanda nemden dolayı da tabii ki fırtınalarla beraber hem askerlerin hem de savaş gemilerinin bu anlamda görme kabiliyetinin azalacağı bir dönem. Ancak bir sonraki dönem Eylül-Ekim ayındaydı. Hı hı. Ama gelişmelere bağlı olarak Mayıs sonu ve Haziran başı Amerika'nın ilk etapta ben katılacağını düşünmüyorum. Ama İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri ya da belki, günahını almayayım ama, belki de Suudi Arabistan'ın da savaş uçaklarının belki katılacağı bir İsrail merkezli İran'ın hava savunma sistemlerinin, işte füze savunma sistemlerinin Hürmüz Boğazı'nda özellikle kapalı kalması konusunda, Keşme Adası Hürmüzgen bölgesindeki bataryaların tamamen vurulması gibi bir hava harekatı, çok dalgalı, onu da özellikle söyleyeyim, çok dalgalı bir hava harekatı olabilir. İki noktaya ben dikkatinizi çekmek isterim. Birincisi, İsrail artık kendi bulunduğu coğrafyadan değil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yani Hürmüz Boğazı'ndaki alandan da İran'a saldırabilmek kabiliyetinin olduğunun altını çizmek isterim. Hı hı. Son dönemde yakınlaşan Arap Emirlikleri ve İsrail ilişkilerine atıfta bulunuyorum. Bir de iletmek istediğim bir başka mesaj var. Onu da toplayayım. İsrail'in Begin doktrini var. 1980'li yıllardan itibaren eski İsrail Başbakanı Menahem Begin'in 81-82 Menahem Begin'in yazdırttığı bir doktrin var. Bu doktrin, İsrail'i komandoların Natanz ve Fordo bölgesine ilk önce şiddetli bir şekilde hava bombardımanının yapılmasını, arkasından İsrail'i komandoların yerin altına girerek hem siber felç etme, siber saldırıyla, arkasından da İsrail'i komandoların santrifüjleri çıkartılarak kurşun levhalı kolilerle çıkartması gibi bir askeri doktrini ve planlamasını olduğunu da hatırlatayım. Ama burada son not olarak şunu söyleyeyim. Burada hiç beklemediğimiz bir olasılık var. Amerika'nın siber komutanlığı, hı hı, bu daha önce gördüğümüz Stuxnet 2 versiyonunun bir üst versiyonu olan 3. versiyonunun aktif edildiğini duyurmuştu. Bu da şu demek: İran'ın nükleer tesisleri, bu biz göğe bakarken bu cihazlar, vanalar ya da bu ekipmanlar, İran'ın geneline yayılmış ekipmanlar, kendi kendilerini patlatabilecek bir siber saldırıya, imha edebilecek bir siber saldırıya, yani Stuxnet 3 versiyonu olabilir. Bu da çok ciddi bir ihtimal.
0: Bu da bir hazırlık aşaması. Oral Hocam, siz tabii İran'ı çok yakından da takip ettiğiniz için bir hazırlık var mı? Yani bir savaş saldırı beklentisi var hala İran'da. Çünkü tabii, zaten müzakerelerin tıkandığı yerde Amerika'nın saldırmazlık garantisi bir türlü vermemesi. İran o yüzden ısrarla biz Amerika'ya güvenmiyoruz ama müzakere masasından da kalkmıyoruz diyorlar. Bir saldırı ihtimali sizin için bitti mi, yoksa hala masada mı?
1: En başından beri ben bu ihtimali hiç ortadan kalmadım.

0: bırakmadığını düşünüyorum. Yani saldırı ihtimalinden öte hep söylemeye çalıştığım şey, sorunlar çok yapısal. Meseleler çok yapısal olduğu için çözüm de yapı sökümle ancak gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla buradaki yapı sökümde işte karşılıklı vuruşlar, artık rejim değişikliği tabii karşı tarafın stratejik hedefi bu. İsrail tarafında stratejik hedeflerinden bir tanesi rejim değişikliğinden önce belki bir harmanlayarak İran'ı tamamen ekonomik olarak, sosyal olarak, sosyal krizlerin, ekonomik krizin içine ittirerek, baştan başa siyasal krizin içine ittirerek bir hiçbir şeyle uğraşamayan, vekil güçle, füze kapasitesiyle, nükleer uğraşamayan bir fragile state yaratmak, bir kırılgan devlet yaratmak, fazlasıyla kırılgan bir devlet, belki fail state'e doğru eşikte duran bir devlet yaratmak üzerine bir şeyleri var. Dolayısıyla sorun çok yapısal olduğu için böyle bir haftalık konuşmalar, 24 saatlik konuşmalar çok çözüm getirebilecek bir şey yok. Çünkü her ne olursa olsun işte 12 günlük çatışma döneminde de şu anda da baktığımızda İran'ın verebileceği her türlü taahhüt, işte 20 yıl sonrasında tekrar sahaya dönmeyeceğinin garantisini vermiyor. Dolayısıyla İsrail'in güvenliğini siz, amiyane tabirle söylüyorum, onların perspektifi, yani hasımların, İran hasımların perspektifi söylüyorum, konjonktüre emanet etmiş oluyorsunuz. İsrail'in güvenliğini konjonktüre emanet etmemek için bu işi en sonuna kadar taşımak gerekiyor. En son denilen nokta ne? İşte az önce söylediğim o istikrarsızlığı sürekli olarak kendiliğinden yaratacak. Amiyane tabirle harmanlanacak sürekli olarak, her 6 ayda bir sorun çıkacak, protestolar patlayacak, işte siyasi kavgaların çok fazla şiddetleneceği bir İran yaratmak. Bu da ancak sistemik felçte var olabilir. Sistemik felcinde en önemli şeylerinden, aşamaların bir tanesi de elektrik altyapısının vurulmasıdır. Dolayısıyla bütün bu kadar masrafın, yani maliyet bağlamında, zamansal, işte askeri veya işte maddi manada bütün masrafın sonuca erdirmeden geri dönmek çok olası gözükmüyor benim nazarımda.
1: Şimdi tabii burada bir görüntü paylaşacağız. Bu görüntü bugün dünya basınında da çok konuşuldu. İran televizyonlarındaki silah eğitimi.
0: Evet.
1: Bu silah eğitiminin görüntülerini paylaşalım. Bunun tabii biraz psikolojik boyutunu sormak istiyorum. Bir izleyelim görüntüyü Mete Bey. Şöyle gelin isterseniz.
2: Tabii.
1: Şimdi olası bir kara savaşına hazırlık ve sivillerin de bir öz savunma yapabilmesi için aslında. Şimdi burada hepinizden değerlendirme isteyeceğim. Çünkü bu işin psikolojik boyutu var, işte askeri boyutu var, hocam birazdan anlatırsınız. Temel silah kullanımı eğitimi bir devlet televizyonunda. Oral Bey, önce hani bunu psikolojik harp açısından tabii da sormak isterim. İran'ın içeride hem devlet yapısını hem halk yapısını çok iyi biliyorsunuz. Neden böyle bir görüntü, neden böyle bir eğitim? Bu işin arka tarafında ne var aslında?
0: Ya bu işin arka tarafında İran İslam Cumhuriyeti'nin felsefi manası, kuruluş felsefesinde halka dayanma şeyi çok yüksek. Yani işte Besiç Teşkilatı'nın kurulması da bununla alakalı. Şu an bu eğitimler sadece canlı yayınlarda verilmiyor. Belli işte meydanlarda veriliyor. Venek Meydanı'nda az önce işte gördüm, verildiğine dair şeyler var, haberler var. Keza Besiçler şu an zaten
1: özel
0: kendi
1: böyle meydanlarda, billboardlarda,
0: tabii, yani
1: değil mi?
0: Billboardlarda LED ekranlarda artık böyle bir hazırlama şeyi var. Yani
1: LED
0: psikolojik olarak
1: açıyorlar.
0: Her şey olabileceği için. Yani elektrik altyapısı vuruldu diyelim. İletişim, haberleşme tamamen karartıldı diyelim. Ve tamamen artık hasımla karşı karşıya kaldığınız bir senaryoda doğrudan oradaki oranın köylüsü, kasabalısını örgütleyecek şekilde bir savunma şey var, harp planı var İranlıların, yani bir savunma planı var. Dolayısıyla bu onun bir parçası ve şu an işte Besiç Teşkilatları içerisinde bu eğitimler zaten veriliyor. Yani zaten belli bir çekirdek grupla eğitimler alıyordu ama bunu yaymış durumdalar. Hatta 12 günlük çatışmada da, şimdi yer belirtmeyeyim spekülasyon olması diye, ama belli yerlerde, belli köylerde ve anlaşmalı aşiretlerle diyeyim, silah dağıtımı yapılmaya başlanmıştı.
1: Onu soracaktım. Yani yerel halka silah dağıtımı mı yapılıyor?
0: Şu an yapılıyor mu bilmiyorum. Haber daha çıkmış değil. Ama 12 günlük çatışma sırasında, savaş sırasında belli bölgelerde kontrolün kaybedilme ihtimaline karşı İran'da silah dağıtımı gerçekleştirildi.
2: Zagros'ta yapılmıştı mesela.
0: Belli
2: Zagros bölgesi.
0: Zaten o bölge şimdi yani şeyden itibaren bizim İran sınırımızdan aşağı doğru indirdiğimizde haritayı, o bölgenin kültürel yapısında da böyle silah zaten çok merkezi olduğu için herkesin evine bir silah var aşağı yukarı. Yani çok silaha bigane, böyle silah bilmeyen bir işte şey değil, halk değil özellikle o bölgede.
2: Aşinalar, doğru.
0: Yani Amerika'nın olası tırnak içerisinde çıkartma yapacağı, vuracağı söylenen alandaki insanlar zaten silahla çok haşir neşir, kültürlerin çok merkezinde silah olan insanlar. Dolayısıyla silah böyle çok bilmedikleri bir konu değil. Ama işte buradaki hani bu hazırlık aşaması zaten bir seferberlikin bir parçası. Şu an İran her yönden bir seferberlik hali içerisinde. Yani iktisadi manada da, işte askeri manada da, siyasi bağlamda da bir seferberlik ruhu içerisinde şu an hareket ediyor.

0: Dolayısıyla hazırlıklar bu bağlamda okumalı.
1: Biraz farklı, buyurun.
2: Çok affedersiniz. Biraz buyurun. Farklı düşündüğüm bir mesele var. Ben şimdi BESİŞ tabii sadece bir askeri yapı değil, sivil toplum kuruluşu gibi sivillerin tabii, üye olduğu bir yapı Merve.
0: Sporcuların bile BESİŞ'i var.
2: Tabii. Yani böyle bir yapılanma. Ben biraz farklı düşündüğüm dediğim orolojiye değil. Ben burada rejimi destekleyen, Tahran yönetimi destekleyen insanların olası bir isyan, olası bir ayaklanmada çok şiddetli bir şekilde örneğin düzenli ordu Arteş'in halkın safına geçmesiyle beraber oluşabilecek Tahran'a karşı bir yapı, bir sessiz darbe gibi bir girişimde sivillerin hazırlanması manasında bir okuma yapıyorum açık söylemek gerekirse.
1: Ha, içeride birbirine muhalif gruplar
2: olabilir,
1: da mı?
2: Olursa bir şey eğer olabilir. Halk ayaklanmalarına karşı.
1: Mantövür bunu tabii bir hani gazeteci gözüyle nasıl yorumlarsınız devlet televizyonunda böyle bir eğitimin yayınlanmasını?
3: Şimdi psikolojik harp açısından da. Anlattılar zaten. Şimdi İran savaşta bir ülke. Yani şu anda iki tane birisi dünyanın en hegemon devleti Amerika'nın, diğeri bölgeyi bir biçimde kaosa sürüklemeye çalışan İsrail'in direktmen saldırdığı bir ülke. Yani burada normalde her ülkenin seferberlik, işte hoca söyledi, teknik dairesi vardır. Daha iyi bilir. Yani bütün toplumu bir olası iç ya da kara hareketine karşı, bir saldırıya, bir işgale karşı bir her devletin kendi hazırlığı vardır. İran'da bunu zaten savaşın içinde hazırlığı vardır. Tabii Mete Bey'in söylediği şey de mümkündür. Yani sonuçta Amerika'nın bazı grupları, İran muhalefet, rejime muhalif olan grupları harekete geçirmek istediği, silah verdik, para verdik ama karşını alamadık dediklerini de biliyoruz. Ona karşı da bir hazırlık yapılabilir. Ama ben tabii başta şunu söyleyeyim. Yani bu tabii Çin-ABD görüşmesi üzerinden buraya geliyoruz. Yani şimdi ne olacak da Amerika, İsrail tekrar buraya saldıracaklar. Yani İran'ın kapasitesini büyük oranda düşürdüğünü düşünüyorum Amerika'nın. Yani ben bir Çin görüşmesiyle beraber şunu düşündüm. Yani bir yalancı bahar havası esebilir bir süre. Yani bir önümüzdeki 4-5 ay içerisinde seçime giden bir Amerika'da bu savaşı daha derinleştirmek istemeyebilir diye düşünenlerdenim. Hı hı. Ama şimdi gazetelerin yazdığına falan bakınca herhalde bir hazırlık var ki istedikleri hedefe, yani istedikleri iç kargaşanın çıkmasını sağlayan bir perspektif var, bir strateji var Amerika'nın. Yani şu ana kadar istedikleri noktaya ulaşamadılar. Çünkü İran dik duruşuyla ya da işte en azından direnişiyle bir Amerika'ya teslim olmadığı gibi bir hava var ve olumlu da bir hava var ve oradan bölge açısından İran'ın kazandığı gibi bir hava var. Şimdi bunu biraz belki de karizmasını çizmeye çalışan bir Amerikan aklı var. Ben ama şunu da söyleyeyim. Amerika istemeden bence İsrail buraya saldırmaz. Çünkü bu proje aslında bir Amerikan projesidir. Yani İran'a yönelik saldırı, İran'a yönelik savaş, İsrail kışkırtması olabilir, İsrail'in çok işine geliyor olabilir, İsrail'in birinci hedefi olabilir. Ama bana göre Amerika'nın hedefidir aslında. Çünkü belki biraz tur ayrıntısını konuşuruz. Yani Çin'in yollarını kesmeye çalışan bir Amerika var.
1: Evet.
3: Burası da önemlidir. Yani
1: bu da yolun bir kısmı diyorsunuz.
3: Evet. Peki. Buna benzer başka hesaplar da vardı. Yani 2017'de bile Xi Jinping'in söylediği bir şey vardır. Biz Malaka Boğazı'nda risk bekliyorduk. Yani Malaka Boğazı'nda risk beklerken Hürmüz Körfezi'nde, Aden Körfezi'nde, şeyde Kızıldeniz'de böyle beklentileri zaten vardı. Hazırlık yapıyorlardı. Şimdi bu o yüzden Amerika-Çin görüşmesi başa baş bir görüşme oldu. Yani bir sonuç çıkan bir görüşme değildi. Muazzam bir zirve falan olmadı. Hiçbirinin kazanmadığı ama pozisyonlarını koruduğu bir görüşme oldu. Onun buraya yansıması olabilir diye düşünüyorum. Yani ben çok saldırı beklemiyorum.
1: Bekleyen
3: şimdi
1: tarafta
3: ama hazırlık yaparlar mı? Tabii yapacaklar.
1: Şu an yapıyorlar. Bir görüntü paylaşmak istiyorum. Şimdi bu saldırının, daha doğrusu bu silah eğitimi görüntüsünün bir Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı, bayrağı hedef alan bir saldırı görüntüsü var. O görüntüyü bir getirelim ekrana.
4: شکل خط نشانه
5: بله بذار پرچم امارات رو بگیرم
4: احسنت
5: خب
4: تشکیل خط نشانه رو بدین حبس نفس
5: آتش
4: با نام و یاد الله آتش
5: یا الله
4: عالی شکل خط نشانه
5: بله بذار پرچم امارات رو بگیرم
4: احسنت
5: خب
4: تشکیل خط نشانه رو بدین حبس نفس
5: آتش
4: با نام و یاد الله آتش
5: یا الله
1: عالی. Evet, orada diyor ki Şimdi bak diyor, Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını

0: hedef alıyorum. Nefesini tut Allah'ın adıyla diyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ateş bayrağı ateş ediyor Hüseyin Hocam.
1: Yani şaklabanlık yapıyorlar. Yani devlet televizyonunda şaklabanlıktan başka bir şey değil. Yani bir Kalaşnikov silahıyla ilgili tabi asker kimliğini gizlemeye çalışıyor da bir eğitim verilmesi televizyon ekranlarından mümkün değil. Yani bunlarla ilgili eğitim almak için sayısız YouTube videosu var. Gerekirse onu kullanırsın.
2: Mesela burada gösterebilir varsa miydiniz hocam getirseydik?
1: Yani.
2: Şimdi, ben yanınızda getirirsiniz diye düşünmüştüm ama.
1: Şimdi burada İran'ın asker sıkıntısı yok ki. Yani 600 bin civarında ateş düzenli ordunun var. 190 bin Cumhuriyet muhafızları var. Bunlar savaşmadılar ki şu ana kadar. Yani hazır bekliyorlar. Seferberlik ne demek? İlavesiz diyelim ki 400 binde asker olursanız onların bir maliyeti var. Bu maliyeti kim karşılayacak? Yani zaten ülkenin ekonomisi yerlerde. İlave askere şu anda İran ordusunun hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Zaten ilave bir kara harekatının çıkma olasılığı da çok zayıf. Şimdi bu ortamda bu görüntü sadece Birleşik Arap Emirlikleri'ne muhtemelen hani İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni özdeş gördüklerini ve namlunun ucunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğunu halka göstermek uğruna bir mizansen gibi duruyor. Onu sergilemişler. Ama burası ne eğitime hizmet eder, halkın dayanışmasına da hizmet etmez. Tabii ki burada şu da olabilir. Bu 5 Nisan'daki pilot kurtarma operasyonunda 200 civarında özel kuvvet mensubunu ABD 2 uçakla, onlarla beraber 2 adet de MH-6 helikopteriyle indirdi. Tamam, pilotu kurtardı ama aynı zamanda gerçekten de bir tatbikat yaptı. Yani İran'ın söylediği doğru. O tatbikatta bu işin ne kadar zor olduğunu gördüler. Oradaki 2 uçak yara aldı. Helikopterler zaten monte edilmişti. Hiç uğraşmadılar. Onları da bıraktılar. Gelen 3 DH-8 uçağıyla bütün personeli aldılar. Orada belki de ölenler de var. Bilmiyoruz. Hiç onlar açıklanmadı. Ve ABD oradan çekildi. Şimdi ABD mesela zenginleştirilmiş uranyum elde etmek için, yani onları bir şekilde bulup alabilmek için böyle bir operasyona ihtiyacı var mı? Var. Ama o dönemde şunlar görüldü. 5 Nisan'dan bahsediyorum. İran halkı, avcılar, eli silah tutanlar saldırılarda bulunduğu o zaman servis edildi. Haberlerini gördük. Dolayısıyla halkın silahlı olması, halkın herhangi bir şekilde bu tür herhangi bir noktaya ABD tarafından yapılacak operasyonlara yönelik hazır olması ve eli silahlı vaziyette beklemesine yönelik bir psikolojik harekat olabilir. Bir evet. İran'ın propagandası olabilir. Ona hizmet eder. Halka hazır bulunmuşluk adına güzel bir belki mesaj olmuş olabilir.
0: Şöyle bir değerlendirme yapmanızı istesem Rol Hocam. Şimdi bu tabii ne kadar radikal olduğunu da aslında şu an yönetimin bir bakış açısını da gösteriyor bize, değil mi? Bu kadar sert bir politika izlemesi, hem halka mesaj hem direkt Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının hedef alınması. Biraz yönetim açısından nasıl yorumlarsınız bu radikal bakış açısını?
3: Ya öncelikle savaştalar ve beka mücadelesi veriyorlar. Yani karşı taraf açıkça senin devletini yıkmak üzerine geldiğini zaten beyan ediyor, deklar ediyor. Medeniyeti sileceğiz diyor. İran medeniyetini yok edeceğiz diyor. Diğeri taş devrine döndüreceğiz diyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda sertleşme kaçınılmaz bir şey. Zaten güvenlik noktasında 2005'ten beri İran'ın hissettiği, yani bu 2003'teki işgal ve 2001'deki Afganistan işgali, Irak ve Afganistan işgali sonrasında 2005'ten beri İran'ın peyderpey zaten sertleştirdiği bir güvenlik mekanizması vardı. Hazırlıklar vardı. Bütün bu hazırlıklar 2005'ten bu yana getirilen hazırlıklar esasında. Dolayısıyla çok anlaşılabilir. Yani gerçekten çok anlaşılabilir şu anki İran'daki bu haleti ruhiye. Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri noktasında şunu söyleyeyim. Şimdi ben videoyu ilk izlediğimde dinlediğimde bana şey gibi geldi. Ben spontane o an işte Arap Emirlikleri bayrağını görünce sunucu oraya çevirmiş gibi geldi. Ama bunun arka planı var. Şöyle bir tarafı var. İran açık bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ni artık hasım sınıfına koydu. Bunu deklar etti. İsmini şu an hatırlayamayacağım. Parlamentodan sanırım güvenlik şeyindeydi. Konseyinde olan şey. Hatırlayamayacağım şu an ama bizzat kendisi demişti ki yani Birleşik Arap Emirlikleri artık bizim için Irak Kürt bölgesel yönetimi gibidir. Yani bu şu anlama geliyor. Nasıl ki biliyorsunuz süreç boyunca sürekli olarak Irak'ta vuruşlar yaptı. Kürt bölgesine, Erbil'de, işte Süleymaniye'de bazı suikastler, bazı drone vuruşları bütün bu 2023'te, 24'te, 25'te sürekli olarak gördük. Artık İran dönem dönem Birleşik Arap Emirlikleri'ne de bazı faaliyetler, saldırılar gerçekleştirebilir. Çünkü artık Kasım şeyine koydu ve bunu alenen deklar etti.
0: Ama Birleşik Arap Emirlikleri de zaten tabii, bunu artık destekleyecek şeyler de yaptı. Direkt olarak saldırdı baktığınızda iki hafta ya önceydi.
4: Hem Obama hem de İsrail'le çok iç içe bir Birleşik Arap Emirlikleri
0: hem İsrail'le
4: var.
0: Hem Amerika'yla.
4: Sadece İran'a yönelik değil de Afrika'ya yönelik eğilimlere baktığınız zaman da bütün İsrail'i İran bile bilinçli yapıyor onu bile.
0: Tabii.
4: Yani onu tabii kendi kitlesine göstererek hakikaten o ilişkiyi İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri ilişkisini de göstererek motivasyon kaynağı da yaratmaya çalışıyor.
3: Ya zaten orada bir Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının bulunması arkadaki görsele bakarsanız zaten fotoğrafı veriyor. Yani
0: tesadüf değil.
3: Şey yapması hani namluyu çevirmesinden öte orada zaten bir şey var ama İran için artık Birleşik Arap Emirlikleri bir hasım ülke. İsrail neyse Amerika neyse Birleşik Arap Emirlikleri o. Aynen. Dolayısıyla ona göre pozisyonlanma var şu an İran perspektifinde.
0: Siz nasıl yorumlarsınız Mete Bey?
5: Yani İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasında şöyle bir sorunlu alan var. Bütün Türkiye'yi de ilgilendiren bir bölüm var. Biz İsrail'in nükleer programıyla alakalı hiçbir bilgiye sahip değiliz dünya olarak. Ve bu maalesef Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Bereke nükleer santrali var. Sivil kullanımlı olarak gözüküyor ama muhtemelen İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede bir nükleer güç olabilmesi, belki de gizli bir nükleer silah başlığı edinebilmesi için o bilgisini ve teknolojisini Dubai'ye aktarması muhtemel. Çünkü özellikle nükleer tıp alanında ya da başka alanlarda ilginç işbirlikleri var Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le beraber. Ve bu işbirliği anladığımız kadarıyla Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten de ayrılmasıyla Körfez'den bağımsız bir politika güderek artık ikili anlaşmalarla, evet, örneğin Amerika ile ikili bir savunma paktı, İsrail ile savunma paktı gibi böyle bir farklı yol arayışına gidecek Arap Emirlikleri.
0: Peki bir virgül koyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Günü yürüyüşü için paylaştığı bir video mesaj var. Hemen o mesajı paylaşalım.
6: Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen siz kıymetli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını iletiyorum. Aziz kardeşlerim, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor. Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını, hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki Bizler mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağ sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket

0: ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu düşüncelerle 43. Türk Günü yürüyüşünün hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Günü yürüyüşü vesilesiyle bir video mesaj paylaştı ve o mesajın ayrıntılarını taşıdık ekrana. Şimdi az önce İran televizyonlarındaki o silah eğitim görüntülerini ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrağının hedef alınması görüntülerini paylaşmıştık. Bir de bu eğitimi alan, yine daha doğrusu bunu ekranda yapan bir hanımefendi var, bir sunucu hanımefendi. Onu da bir getirelim ekrana, bir bakalım.
2: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده مثل همه شما مقابل دشمن بایستیم و از خاک مقدسمون، از سرزمین مادریمون، از موطنمون که همه عشقمون هست با جان و دل دفاع بکنیم. دشمن بدونه ما نه عقب میکشیم. از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده مثل همه شما مقابل دشمن بایستیم و از خاک مقدسمون، از سرزمین مادریمون، از موطنمون که همه عشقمون هست با جان و دل دفاع بکنیم. دشمن بدونه ما نه عقب میکشیم.
1: Evet, şimdi bu hanımefendinin, tabii benim de diyor bir sunucu olarak diyor, silah kullanmayı öğrenmem gerekiyor diyor.
3: Evet Merve Hanım, siz de haftaya bir AK-47 ile biz de değerli hocam F-16 savaş uçağıyla.
4: Bizim evet. Silahımız kalem.
1: Nasıl?
4: Bizim silahımız kalem dedim, şey değil.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet, kutsal toprağımızı, ana vatanımızı yürekten savunmaya hazırız. Düşman bilmelidir ki biz geri adım atmayacağız ve onlardan korkmuyoruz. Aslında evet, yani savaş halindeki bir ülke ve savaş halindeki insanlar ne olursa olsun biz vatanımızı koruyacağız diyorlar. Aslında bunların hepsi bir mesaj. Yani benim de bir sunucu olarak bu silahı kullanmayı öğrenmem gerekiyor diyor. Ki hatırlatalım, İran Devlet Televizyonu değil mi, İlk saldırının hedefinde olan da yerdi İsrail saldırılarında geçen sene. Önce bu burası vurulmuştu. Bu sene de vuruldu.
4: Bayağı da sert vuruldu. Yani bu bu görüntüler, dediğim gibi Hayati Rüya'yı anlamak çok şey değil, anlaşılmaz değil. Yani savaş var ve bu savaş 30 yıldır olacağı söylenen savaş. Amerika ile bir gün elbet karşılaşacağız.
1: Artık bu, o savaş bu savaş mı diyor İranlılar? Yani hatta şöyle şeyler de söyleniyor İran halkı. Bu arada İran'da röportaj yaptığımızda, Ekber'in röportajlarında bunları da söylüyor insanlar canlı yayında. Diyorlar ki biz düşmanla barışmak diye bir şey yok. Bu durumda gelip bizi deviremediler. Biz buradayız hala ve buradan geri dönmeyelim de diyor aslında İranlılar.
4: Asimetriyi zaten harekete geçirdiler. Yani mesela Hürmüz, birçok kriz yaşandı bugüne kadar. İran'da Şeriat Medarı diye bir adam vardır. Bu Keyhan Gazetesi'nin de genel yayın yönetmenidir falan. Önemli, etkili bir isimdir. Her vukuatta sürekli şey derdi, yani artık dalga geçilir hale gelmiş. Hürmüz'ü kapatın, Hürmüz'ü kapatın diye sürekli şey yapardı. Hürmüz Medarı diyorlardı ona da, yani böyle şeriat, Hürmüz Şeriat Medarı diyorlardı. O kadar şeydi. Hani bu Hürmüz meselesi 1980'lerden beri şeyin, İranlıların gündeme getirdi. Yani hazırlıklarını yaptıkları işte bir konuydu ve şu an aktif edildi bu konu. Artık harekete geçildi.
1: Son kozu da son
4: kartı. Bu koz kullanıldı artık ve 15 bin hedeften bahsedildi. 15 bin hedef vuruldu. Artık bu faaliyetlere geçildi. Bu kozlar kullanıldı. Masaya açıldı. Haliyle buradan İran'ın geri dönmesi için İran'ın sağlam bir şeyler alması gerekiyor. Ve ülkesinin özellikle İran'ın iki tane savaşı var. Bir tanesi bu konvansiyonel olan. Ve konvansiyonel olanla İran'ın hani istenilen stratejik hedeflere ulaşılamayacağı İran'da düşünülen ortada. Yani mesela rejimi değiştirmek bunlardan bir tanesi. Ama İran ikinci savaşı esas askeri kapasite, yani şeyler bittikten sonra, bütün bu hikaye bittikten sonra ülkenin yeniden inşası noktasında. Yani İranlılar da bunun farkındalar. Şimdi mesele bitti, gemiler çekildi, Amerikan gemileri gitti. İran tabii ki zaferini ilan edecek çünkü kale kuşatıldı, düşmedi. Bunu daha önce de konuşmuştuk burada. Ama ülkenin yeniden inşası meselesinde, yani nasıl ki 12 günlük çatışma 28 Aralık protestolarına engel olmadı ve büyük olaylar patladı, benzer şeylerin tekrar ve tekrar yaşanmaması ve yaşanmama esnasında da ülkenin kaybettiği kritik altyapıları yeniden ayağa kaldırması gibi bir savaş var önünde. Rafsanjani işte bu şey bitince, İran-Irak savaşı bitince buna inşa cihadı adını koymuşlardı. Yani bir cihat gibi mevzuyu şey yapmışlardı. Şimdi bunu anlattım. Şöyle, İran'ın ciddi bir maddi girdiye ihtiyacı var. Siyasi ambargoların bir şekilde kalkması, ekonomik ambargoların bir şekilde kalkması, dondurulmuş varlıkların tekrar serbest bırakılması, Hürmüz'den gelecek bir gelir kalemi, milyar dolarlardan bahsediliyor malum. Dolayısıyla bu paralarla ancak burası ayağa kaldırılabilir. Bu bir. İkincisi, bir serbestlik olacak ki girdiler de çıktılar da, istenilen kritik altyapıları ayağa kaldırırken ihtiyaç duyulan parçalar vesaire de girebilirsin ülkeye. Dolayısıyla İran bunları masadan almadan zaten bir masa olsun istemiyor. Yani bunları sürekli dayatmasının sebebi
1: buraya gelmişken
4: bu.
1: Bunu alayım artık.
4: İşte bütün kartları kullanmış durumda, yani mesele şu an bu.
3: Bir hatırlatma yapabilir miyim?
1: Buyurun.
3: İslamabad'dan geçtiğimiz haftalarda bu dondurulmuş fonlarla ilgili ben bir bilgi almıştım. Bir kez daha haberde söylemiştim, bir kez daha tekrarlayayım. Bu dondurulmuş fonlar meselesinde epey bir para var. 150-200 milyar dolardan bahsediliyor ama ilk etapta ne kadarlık bir rakam bırakılırsa bırakılsın serbest, bunun nakit olarak İran'a ödenmemesi yönünde bir kanaat var. Yani bunun yerine insani yardım altında yiyecek içecek bedeli olarak o paranın karşılığı malların teslim edilmesi, direkt İran'ın hesaplarına, işte Güney Kore üzerinden ya da Katar üzerinden bir örneğin bir 5 milyar doların geçmemesi gibi bir Amerika'nın duruşu var. Yani bu parayı verirsek gene çift kullanımlı askeri harcamalara bunlar harcar diye. Hayır, biz size 2-5 milyar dolarlık işte çay, yemek, gıda, zeytinyağı, pirinç vesaire, gidin işte Güney Kore'den ya da bir başka ülkeden bunu satın alın. Hatta Güney Kore'den çekilecekti bu para. Fakat Güney Kore ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı böyle bir miktarı ödeyemeyeceğini, onun karşılığında Güney Kore ürünü olan, örnek söylüyorum rakamı, 5 milyar dolarlık bir yemek, içme, insani ilaç, işte yardım vesaire, çocuk bakım ürünleri, kadın bakım ürünleri gibi bir paketi İran'a teslim edebileceğini söyledi. Sanıyorum düğüm noktalarından bir tanesi bu. Oral Hoca'nın söylediği, İran nakit para isterken Amerika Birleşik Devletleri tarafı hayır, bunu silah için kullanabilirsin.
4: Bir şey eklemem yani.
3: Git marketten istediğini al Güney Kore'den.
4: Şimdi burada önemli bir kısım şu var. Şimdi İran konvansiyon olarak bu savaşı kazandığında, tırnak içerisinde söylüyorum, yani amaçlar gerçekleşmediği için İran zaferini ilan etti. Zaten ideolojik olarak güçlenmiş bir İran göreceğimizi söyleyebiliriz rahatlıkla. Bir de buna ekonomik olarak bu şekilde besleyebilecek bir şeyi verirse eğer Amerika ve İsrail, bu sefer gerçekten 20 yıl sonra bambaşka bir İran, bambaşka bir maliyet yaratacağından dolayı bütün bunların gerçekleşmemesi için ne gerekiyorsa yapılacağını öngörmek çok da
1: Değil. Bir de şöyle bir şey, benim paramı bana veriyorsunuz, bunu nasıl harcayacağımı ben karar veririm diyor doğal olarak.
3: %176 şu an enflasyon var.
1: Evet.
3: İran'da bir doların 1.450.000 tümen olması bekleniyor. Şimdi yani o kadar
4: durum kötü İran'da.
1: Bir açıklaması peki, var Abbas Arakçı'nın, buyurun bir şey mi ekleyecektiniz?
5: Şimdi tabii burada öyle bir şey ki, yani İran'a bu kadar tahribat yapan, kapasitesini bu kadar aşağı çeken bir Amerika bu tür ilişkilere girmez diye düşünüyorum. Yani niçin girecek hocam, mesela Oral Hoca'yı merak ediyorum. Yani Hürmüz'ü aşmak için. Hürmüz zaten Amerika açılmasını zorlaştırmak için her şeyi yapıyor. Niye? Çünkü petrol fiyatları yükselsin. Şimdi bu işin arka planında bakıyorsun Çin'de. Çin ciddi şekilde etkilendi. Bakmayın şimdi etkilenmemiş gibi görünüyor ama dünya petrol fiyatları, sadece petrol de artmadı. Gübresinden memnesine kadar hepsi arttı. Bu Amerika bu hegemon yapısını sürdürmeye çalışıyor. İran başka bir formül bulmak zorunda. Yani ne formül bulacak? Amerika üzerinden değil, bölge ülkeleriyle belki bir ilişki. Çünkü Çin'e mesela hepimiz şöyle beklenti içindeydik. Ya Çin bu işi bir biçimde İran'ın arkasında durarak çözebilir gibi bir şey düşünüyorduk değil mi? Hiçbir şey olmadı. Tamamen Çin kendini geri çekti neredeyse. Evet. Bakıyorsun ki İran şu anda yalnız kaldı. Çünkü Amerikan stratejisi, yeni bir stratejisi, Çin'i Rusya'yı da yanına alarak, işte başka ülkeleri de yanına alarak Çin'i yalnızlaştırmak, yani Çin'in üzerine gitmek. Bu durumda İran'ı çok güçlü hale getirir mi? Getirmez. Bir, iki, İsrail zaten bunu hiç istemez. Burada İran'ın oturup başka bir şey düşünmesi gerekiyor.
1: Yeni bir çıkış yolu.
5: Ben bu işi nasıl aşarım?
4: Orada ben Amerikan derdinin Hürmüz olduğunu düşünmüyorum. Onu şey
5: nasıl?
1: Peki.
4: Amerikan derdi şu an Hürmüz olduğunu düşünmüyorum şu an.
1: Asıl dert Hürmüz değil diyor Altı. Tamam, onu da konuşalım.
3: Ben Kafkaslar Hazar'a
1: ama
3: kadar giden bir
1: şu mesajı bir paylaşayım. Arakçı'nın mesajı önemli. Şimdi az önce söylemiştim. İran her türlü senaryoya en başından beri hazırlıklı. Bu savaş başlamadan önce de, başladıktan sonra da zaten masaya varız demişti ama şimdi diyor ki Abbas Arakçı, biz her iki senaryoya da hazırlıklıyız. Savaşalım derlerse savaşırız. Masaya oturalım, müzakere yapalım derlerse ona da varız diyor. Bir o ayrıntıyı taşıyalım ekrana.
6: Şu anda ateşkes halindeyiz. Bu ateşkes çok kırılgan olsa da diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyor.

0: Savaşında bir farkı yok bu saatten sonra. Tamamen iki tarafa da hazırlıklıyız. Karşı tarafın neyi nasıl seçeceğine bağlı diyor. Şimdi bu Amerikan basının, New York Times'ın haberi üzerinden biraz daha gitmek istiyorum. Çünkü neden? Aslında hani belki şimdi izleyicilerimiz şunu da söyleyebilir. Yani New York Times bir haber yapıyor, siz de bunu anlatıyorsunuz gibi bir bakış açısı da olabiliyor bazen bu konuşmalarda. Ama şöyle bir şey var. Bu yazılanlar özellikle belli başlı kuruluşların içeriden sızdırdığı bilgiler olduğu için, mesela ben çok net hatırlıyorum, New York Times şöyle bir haber yapmıştı savaştan bir ay önce. Amerika, hatta biz bunu ekranda da vermiştik dün gibi hatırlıyorum. Amerika İran'a haftalarca vuracak. Hatta o zaman demiştik ya, olmaz böyle bir şey. Yani yaparsa da birkaç yeri hedef alır. Böyle haftalarca bir savaş olmasını Amerika da istemez gibi bir bakış açısı vardı, ama içeriden sızdırılan şeyler o kadar maalesef doğru çıkıyor ki sonrasında biz de bunu şu an konuşmak zorunda kalıyoruz. O yüzden İran'a saldırılar yakın ve bu saldırılarında belli başlı operasyonu kapsayan hedefleri var diyor. Hüseyin Hocam, isterseniz biraz harita üzerinde anlatalım istiyorum. Nereler hedef alınacak? Biz bunu daha önce de konuşmuştuk sizinle. Şimdi belli enerji tesisleri ilk hedeflerin başında gelen yerler baktığınızda, evet, değil mi? Zaten asıl istediği şey Amerika Birleşik Devletleri'nin.
1: Şimdi ondan önce isterseniz şunu yapalım.
0: Buyurun.
1: Şimdi bakın, burada ABD açısından kara savaşı dediğimiz, o Vietnam'da gördüğümüz gibi bir savaş şu anda öngörülmüyor.
0: Nedir bu kara savaşı denilen şey?
1: Kara
0: peki?
1: Savaşı işte, diyelim ki şuradan şu oklarla gösterdiğiniz gibi, yani şöyle yapalım. ABD kırmızı yapalım ki bunlar saldırıyor. Şuradan şeyi sokacaksınız. Diyelim ki şuradaki Basra Körfezi'nin oradaki boşluktan, şurada Zagros Dağları var. Evet. O bölgeye asker sokacaksınız.
0: Güney değil mi?
1: Ha, mesela buradan asker sokmak. Mesela bu tarihi olarak büyük bir hata. Mesela böyle bir şey ABD yapamaz. Niye yapamaz? Bunu zaten Irak-İran Savaşı'nda gördük. Hı hı. 1500 kilometre uzunluğundaki Zagros Dağları'nı bir ordunun eğer içeriden bir destek yoksa, yani içeride çeşitli muhalif gruplar olursa aşmak kolay, ama direnç varsa aşmak buradan mümkün değil. Şu bölgeyi de geçemezsiniz. Elburz Dağları var. Yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda. Oradan herhangi bir harekat yapamazsınız.
0: Zaten kuzey
1: bu bölgede
0: hiç yok,
1: çok zor. Tabii,
0: değil mi?
1: Burada kullanabileceğiniz tek bölge şu Mekran bölgesi. Şu bölgeyi kullanabilirsiniz. Burası nispen müsait. Yani şu bölgeler de dağlık, ama sonra da şurada o Lut Gölü var, hı hı, ve bir de Lut Gölü de Lut Çölü var, bir de Kebir Çölü var. Yani şimdi buraya, İran'a gelecek, tarihi olarak da baktığımızda hep akınlar nereden geliyor? Şu bölgeden geliyor bakın. Yani bizim Moğollar, Türkler İran'a hep doğudan gelerek fethetmişler.
0: Ama hocam şimdi o zamanla bu zaman bir mi?
1: Hayır. İskender mesela abi. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar ve İngilizler İran'ı işgal ediyorlar. Onlar yine buradan giriyorlar. Yani şu bölgelerden giriyorlar. Ama o zaman hem içeride destek var, hem de şahlık o dönemde bu kadar kuvvetli değil. Yani İran kuvvetli değil. İran şu anda neredeyse işte 47 yıldır bu savaşa hazırlanıyor. Hı hı. Çünkü büyük şeytan küçük şeytan. İşte şeytanlar bir araya gelmiş, İran'ı yok etmeye karar vermiş. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Mesela.
1: Evet.
0: Şimdi burada petrol tesisleri var İran'ın. Evet. Önemli değil mi? Özellikle buraların hedef alınacağına dair, yani İran'ın önemli petrol tesislerinin hedef
1: yani
0: alınacağına dair.
1: Başka bölgelere vuracaklar. Ahvaz bölgesine
0: vuracaklar. Ahvaz'da evet, daha fazla. İsfahan'ın tamamını kapattım, ama İsfahan'daki
1: Abadan rafinerisinin olduğu bölgeye vururlar.
0: Çünkü zaten galiba değil mi hocam, çoğunluğunun burada evet, olduğu mu tahmin
2: tabii, tabii,
0: ediliyor?
2: Sol bölgeleri Ahvaz tarafında yani, ekseriyette.
0: Evet.
1: Yani, şunları hepsini söylemek isterseniz.
2: Hazar Denizi tarafında var, ama esas şey Ahvaz. Petrol ve doğalgaz yatakları hep orada.
1: Yani bütün Abadan falan hepsi burada.
0: Peki burası nereden hedef alınabilir? Yani buraya bir saldırı yapmak istiyorsunuz.
1: Ya
0: diyelim,
1: uçak gemilerinden uçakları kaldırsanız çok rahat vurabilirsiniz.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii ki. Yani burada Ürdün'de zaten uçakları var. İsrail'de uçakları var. Çok rahat şekilde vurabilirler.
0: Ha, şimdi bir soru.
1: Tomahawk füzeleri var biliyorsunuz bir de.
0: Şimdi bir soru. Acaba burada bir Körfez ülkesindeki üs mü kullanılır, yoksa buradaki
1: yok,
0: gemilerden mi bu?
1: Körfez ülkelerindeki güce ihtiyaçları yok. Yani böyle cerrahi operasyon için noktasal bir yere vurmak için hem İsrail'in elindeki uçaklar fazlasıyla yeter, hem ABD'nin uçak gemilerindeki uçakları yeter. Yani burada herhangi bir şekilde Suudi Arabistan'daki uçakların veya Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki uçakların kullanılmasına ihtiyaç yok. Onlara ne zaman ihtiyaç var? Sadece şu bölgeye büyük bir

0: Hareket yapacaksanız o zaman ihtiyaç var. Pardon. Heh.
1: Şöyle yapalım.
0: Evet. Şu bölge benimki olmadı. Buradan yapalım.
1: Evet.
0: Tamam. Şöyle yaparsa bakın. Savaşın ağırlık merkezi ABD açısından aslında hiç Trump'ın telaffuz etmediği rejimin değişmesi. Bakın bu savaşlar yani hem Venezuela'da hem İran'da hem de Küba'da yıllardır ABD'nin başı belada olan rejimler var. Bu rejimlerin üçünü de Trump değiştirmek istiyor. Ama bu rejimleri değiştirmeye çalışırken gerekçelere ihtiyacı var. Birincisi zenginleştirilmiş uranyum.
1: Hocam burayı diyelim ki kara saldırısıyla hedef aldı Amerika Birleşik evet. Devletleri. Ne geçecek eline? Ne yapacak burada yani?
0: Şimdi bakın şuradaki şu bölge var ya yaklaşık 1800 kilometre uzunluğunda bir İran'ın sahili var. Şuradaki Körfez ülkelerinin bulunduğu Körfez'in çıkış noktası kapalı. Yani sizin 1945 yılında Roosevelt ile İbn Suud arasındaki bir anlaşma var. Sen bana diyor petrolünü ver, beraber işleyelim. Hı hı. Bunun karşılığında Suudi Arabistan'ın güvenliğini ABD olarak ben sağlayacağım diyor. Süveyş kanalındaki bir savaş gemisinde Roosevelt ile İbn Suud bir araya geliyor, el sıkışıyor. O günden bu yana ABD bu bölgenin hamisi. Körfez ülkeleri de Suudi Arabistan üzerinden aynı hamiliği almış durumdalar. Şimdi güvenlik diye bir şey kaldı mı? Yani Körfez ülkelerinin hepsini bombalayan bir İran var.
1: Evet.
0: ABD burada eğer ki gerçek manada bölgede tekrar kendi durumunu güçlendirmek istiyorsa bu ülkelerin güvenliğini yeniden tesis etmek durumunda. Veya diyecek ki ben çekiliyorum. Aynı yani Trump yaptı ya Rusya-Ukrayna savaşında. Zelenski'ye dedi hadi dedi toprakları ver dedi bu işi bitirelim dedi. Biden bizi kötü bir savaşa soktu dedi. Burada onu da söylemiyor. Bu savaşa kendisi soktu. Şimdi bu ülkelerin İran'a boyun eğmelerini mi istiyor ABD? Eğer istemiyorsa veya bu ülkelerin birleşerek İran'la savaşmasını mı istiyor? Yani onlar savaşsınlar biz kenara çekilelim. Biraz gidişat çünkü o yönde. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bütün o Körfez ülkelerini bir araya getirip Arap milliyetçiliğinde kullanmak suretiyle İran'a beraber saldıralım diyor. Suudi Arabistan falan akıllı durduğu için şu anda herhangi bir sorun yok. Yani Birleşik Arap Emirlikleri burada sistemi manipüle ediyor. Bu çok yani gidişat açısından kötü ama ABD Hürmüz Boğazı'nı açmak zorunda mı değil mi? Kocaman bir soru işareti.
1: Bunu konuşalım.
0: Evet.
1: Şimdi bir risk alıyorum ve Oral Hoca'yı buraya davet ediyorum. Hazır mısınız?
0: Sizin yanınızda dursun.
1: Hayır, sizin yanınızda duracak hocam.
0: Gel hocam ya gel.
1: Oral Hocam biz kısa değiliz. Oral Hoca biraz fazla.
0: Bari şurada dursun.
1: Şöyle yapalım Oral Hocam.
0: Gel hocam gel.
1: Hüseyin Hocam size de kıyamadım. Şöyle çekmeyin arkadaşlar.
0: Maşallah.
1: Şöyle yapalım. Evet. Şimdi İran'ı soracağım. Tamam, İran evet. Hazırız diyor ya. İran hazırız biz karşı saldırıya diyor. Burada İran'ın özel koruma kuvvetleri var. Şimdi siz de söylüyorsunuz 47 yıldır bu savaşı bekliyorlar diye. Burada evet. Ayrı bir donanması var devrim muhafızlarının. Burası için ayrı yetiştirirler. Burada İran ne yapabilir karşı bu saldırıya karşı koymak için?
2: Havadan gelenler için pasif savunma konseyinde bir konsey kuruldu 2005 yılında. Hava saldırılarına karşı işte tesislerin sertleştirilmesi ve işte gıda zincirinin bozulmaması kadar, gıda tedarik zincirinin bozulmaması kadar onlarca şey yaptılar. Zaten bu dağların altındaki tesislerin üstlenen gene bu konsey şey yaptı. Kara savaşı için zaten başından beri hep söylüyoruz işte mozaik savunma üzerine işte bu silah eğitimleri gibi konular üzerinden halkı silahlandırma, besici harekete geçirme, her devrim muhafızı birliğini kendi içinde daha özerk davranması gibi şeyler var. Deniz noktasında da eğer bir deniz harekatı gibi bir şey söz konusu olsa bu öldürülen Tank Siri vardı devrim muhafızları komutanı. Deniz kuvvetleri komutanı. Bender Abbas'ta öldürüldü hatta geçtiğimiz ay. Onun üzerine koydu. İşte kimdi ismini şu an hatırlayamayacağım ama yaklaşık bir 2-3 halefi boyunca devam eden bir silsilenin şeyi deniz besici gibi konseptler geliştirdiler. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Onlar da hem Çin'den aldıkları şimdi SİDA teknolojileri de var. Bu Keşm Adası'nın altında çeşitli tünellerde olduğu söyleniyor. Keza aynı şekilde ben şu hat üzerinde de sürekli şey, uçak koymuş oldum ama.
1: Yok yok şöyle mi? Şurası.
2: Şu hat boyunca evet. Yani oralar dağlık zaten. Zagros hattı yukarı doğru sürekli evet. Şey yapıyor. Dolayısıyla buralarda ciddi deniz denize açılan tüneller olduğu, yani buralardan da işte sidaların serbest bırakılabileceği gibi şeylerden bahsediliyor.
1: Hocam mesela şöyle

0: şöyle deniliyor ya, siz söylüyordunuz evet. hatta değil mi? Asker indirme.
1: Tabii.
0: Mesela buralara asker indirme gibi.
1: Oraya değil de şu tam
0: nereler?
1: Şu bölge.
0: Şu küçük adalar.
1: Bendarabbaşı'nın arka tarafı şu bölge.
0: Mesela bunlar evet. mümkün mü burada çok? Yani Amerika buraya asker indirirken İran ne yapar gibi.
2: Büyük kayıp yaşar. Yani çünkü değil mi? İranlılar hazır buna. Bir de dediğim gibi vatan savunması meselesi var. İranlılarda
0: tabii şuralarda
2: vatan...
0: hep çünkü burası arka taraflar hep asker dolu değil mi hocam? Bir ordu
2: asker birlik... olmasına gerek yok. Şöyle söyleyeyim yani az önce de söyledim. Vatan savunması şu an İranlıların perspektifinde yaşanıyor. Dolayısıyla bir vatan savunması olduğu için artık herkes asker gibi düşünebiliriz. Hı hı. Yani ilçesinden köyüne kasabasına bir de tabii ki hazırlıklar da ona göre. Bir kara operasyonu ben açıkçası çok yani bu indirme şeklinde olacak bir şey ben... Asker değilim ama çok bir sonuç yaratacağını da açıkçası öngöremiyorum. Yani aklıma yatmıyor. Ama şu adalar, yani şu Keşme Adası başta olmak üzere. En şey ada burası zaten. Kilit ada şu, Keşme Adası.
0: Evet.
2: Yani burada yerleşik bir nüfus da var.
1: Yaklaşık... Siz elini deyince uçak çıktı.
2: Ben...
0: Güzel oldum.
2: Yerleşik bir nüfus da var burada. Ve
1: 150 bin civarında insan yaşıyor.
3: Evet, Sünni nüfus var orada özellikle.
1: Efendim?
3: Sünni ağırlıklı bir nüfus var Keşme'de.
1: Evet.
2: Yani işte bu yerleşik nüfusun dışında iyi de silahlandırılmış bir yer burası. Yani insanın kilidi dikkat ederseniz bakın yani boğazın direkt kilit kısmı direkt burası karşılıyor. Gene buradaki diğer adalarda aynı şekilde Hürmüz Adası vesaire falan ve arkadaki işte Ebu Musa'lar bunlar ikinci kademe ve üçüncü kademe şeklinde gidiyor şu şekilde. Dolayısıyla kilit burası. Hikaye burada. Hı hı. Stratejik anlamda da en kritik yer Bendarabbas. Yani evet, üs olarak olsun işte dış ticaretin %70'i burada Şehit Recai Limanı'ndan dönüyor. Gene ikinci bir liman daha var. Hı hı. Aynı şekilde devrim muhafızların ana karargahı burası. Erteş'in ana karargahı burası. Denizli kuvvetleri bağlamında. Az önce de söyledim zaten Tenkisir'i de burada öldürüldü. Yani burası denizciliğin, İran denizciliğinin kilit şehri.
0: Siz Bendarabbas'ı vururlar mı diyorsunuz?
2: Zaten vuruyorlardı.
0: Yani daha... Tamamen o saldırı olursa Bendarabbas'a olur.
2: Yani deniz kuvvetlerine ise eğer hikaye ki öyle. Bendarabbas'ın vurulmaması çok anlamsız olur. Çünkü bütün zaten güç yığınağı burada yani şey olarak. Komuta kontrol vesaire noktasında da aynı şekilde. Keşme Adası, Bendarabbas karşılıklı zaten bunlar. Malum geçen de işte bir ses geldiğinden vesaire bahsedildi burada Behmen Limanı'nda yanlış hatırlamıyorsam Keşme Adası'nda. Hani buralar askeri anlamda en çok darbe alacak, en çok hikayenin gelişeceği yerler zaten. Ama zaten vardı. Yani bu çatışma sürecinde de 28 Şubat'ta da 12 günlük savaşta da ikisinde de buralar zaten yoğun vuruldu. Dolayısıyla bir operasyon olacaksa, Hürmüz merkezli bir operasyon gerçekleşecekse Bendarabbas da Keşme Adası'nın zaten birinci hedefi olduğunu haritaya bakmak göre söylüyorum.
0: Peki ne alır Amerika mesela Keşme Adası ve Bendarabbas'ı vurdu diyelim ve orayı aldı. Stratejik olarak tamam Bendarabbas limanının önemini biliyoruz ama hani bir de askeri olarak da baktığınızda korumak var ya burayı. Mesela burada ne kadar kalabilir? Kalabilir mi ya da ne yapar?
1: ABD mi diyorsunuz?
0: Evet, evet.
2: İşgal bağlamında düşünmüyorum ben. Buraya yapılırsa indirme, yani sığınak gelici bombalar nüfuz edemediği için buradaki dağın altındaki tünellere vesaire, buraların imhasına ve yok edilmesi yönelik olursa. Kapasite aşağı çekmek açısından. Yani indirme yapılır.
0: Tutmaya çalışmayacak elinde.
2: Tutamaz zaten. Yani çok uzun süre tutabilecek, dediğim gibi asker değilim ama yani baktığımda gördüğüm şey tutması çok zor. Çünkü bir kere coğrafyası bir kere İran'ın silah her şeyden öte. İkincisi zamansal baskı zaten İran'ın lehine çalışıyor. Hâlâ buraya bir indirme yapılacaksa tabii ki önce bir yumuşatma yapılır. Tabii, güzelce tabii. vuruşlar yapılır vesaire. Çok ağır bir hava saldırısının ardından indirildikten sonra da bu kişiler, askerler şeye giderler. Yani oradaki tünellere evet. hedeflerler diye düşünüyorum. Çünkü peki. başka bir stratejik anlamda bir çıktısı bana çok şey yapmıyor, peki. hitap etmiyor.
0: Bunu reklamdan sonra konuşalım Hüseyin tamam. Hocam. Size de askeri açıdan sorayım. Çok kısa bir reklam için izin isteyeyim izleyicilerimizden. Aranlardan devam edelim.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Konkordato'da suistimal dönemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte Konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Daha önce bu süre 60 gündü. Ayrıca Mahkeme Yazı İşleri Müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün

0: Öne çıkan haberleri.
1: Kutsal toprakların manevi havasını solumak isteyen Müslümanlar için güzel haber geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026-2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuru detayları ise netleşti. Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlar ilan edilen tura ait banka koduyla anlaşmalı bankalara ücretlerini peşin olarak yatıracak. Başvurularsa il ve ilçe müftülükleriyle e-devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru esnasında ilgili kayıt formu iki nüsha halinde doldurularak müftülüklere teslim edilecek. Pasaportların geçerlilik süresinin en az bir yıl olması şartı aranacak. Kutsal topraklara gidecek vatandaşların menenjit aşısı yaptırması da zorunlu olacak ve aşı kartlarını seyahat süresince yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Servis minibüsü iki öğrenciye mezar oldu. Yozgat'ın Saraykent ilçesinde okuldan eve dönen öğrencileri taşıyan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2. sınıf öğrencisi Çınar Şahin, 4. sınıf öğrencisi Zennure Özdemir ve servisin şoförü Şeref Şahin hayatını kaybetti.
3: Okulumuzdan aldığı öğrencileri Söğütlü Köyü'ne bıraktıktan sonrasında yukarı Çiçekli biliyorsun. Köyüne öğrencilerimizi, geri kalan öğrencilerimizi götürürken kaza yaptı. Kazada iki öğrencimiz de bir servis şoförümüz vefat ederken 7 öğrencimiz de yaralandı. Öğrencilerimizin genel durumları iyi.
2: Kazanın sebebi araştırılıyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Servis, evde bir ton hazırlık yapmadık mı?
1: Yumruk attı, saçından tutup sürükledi. Sokak ortasında öldüresiye dövdü. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yeni evli oldukları öğrenilen bir çift tartışmaya başladı. Sokak ortasında öfkeden gözü dönen adam eşine yumruk attı, yere düşürüp sürükledi. Aldığı darbeler yüzünden acı çeken genç kadın yerden aldığı taşla kendini korumaya çalıştı. Kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Onlar sayesinde kadın adamın elinden kurtuldu. Olay yerinden ayrılan kadın darp raporu alarak şikayetçi oldu. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Trump-Xi görüşmesine ev sahipliği yapan Pekin'de diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin de Çin'e gitmeye hazırlanıyor. Daha önce ziyaret için hazırlıkların tamamlandığını duyuran Kremlin bu kez tarihi açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Xi'nin bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiğini söyledi. Çin basınına göre bu ziyaret, Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası. Rus lider için büyük bir tören ya da gösterişli karşılama ise beklenmiyor. Putin'in ziyareti gerçekleşirse Çin, bir yıldan kısa sürede BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık, İngiltere Başbakanı Starmer ise Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yeni keşifler için rotasını Karadeniz'e çevirdi. Yıldırım ilk görevine çıktı. Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Türkiye'nin enerji filosuna katılımı için 4 Aralık 2025'te ilk adım atılmıştı. 21 Ocak'ta Mersin'den yola çıkan gemi, 27 Ocak'ta Zonguldak Filyos'a ulaşmış, göreve hazır hale getirilmişti.
5: Türkiye'nin enerji filosunun en genç katılımı olan Yıldırım derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemide 200 personel yaşam alanında bulunuyor.
1: 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Filios Limanı'ndan demir aldı.

0: Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'ndan ayrıldı.
1: Sondaj gemisi ilk görevini Türk Ali 16 kuyusunda yapacak. Alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Çevre dostu binalar için yeni dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina üretimini yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Güzel haberi Bakan Murat Kurum verdi. Buna göre 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analizi belgesi zorunlu olacak. Söz konusu belgeyle binaların üretimden kullanım sürecine kadar tüm aşamalardaki sera gazı emisyonları hesaplanacak. Belgeler yetkili enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından hazırlanacak. Yönetmelikle ayrıca işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için düşük karbonlu bina belgesi uygulaması getirildi. Buna göre enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B, enerji performans sınıfı ise en az C olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak. Söz konusu düzenleme 2053 net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu şekilde çevre dostu yapılaşmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sular durulmuyor. İki ülke şimdi de casusluk soruşturmasında karşı karşıya geldi. CNN'in haberine göre FBI, İran'a sığındığı iddia edilen eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat uzmanı Monica Witt'in izini sürmeye devam ediyor. Yapılan değerlendirmelerde Witt'in 2013'te İran'a kaçtığı, o tarihten bu yana da Tahran yönetimiyle işbirliği yaptığı ileri sürülüyor. Soruşturma dosyasına göre görev yaptığı dönemde Pentagon'a ait kritik askeri programlara erişen Witt, elde ettiği gizli savunma bilgilerini İran'a aktardı. İddialar arasında ABD'li bir karşı istihbarat görevlisinin kimliğinin Witt tarafından ifşa edildiği de yer alıyor. FBI halen İran'da olduğu ve devrim muhafızlarıyla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen eski askeri istihbarat uzmanı Monica Witt'in başına $200,000 ödül koydu. Soruşturma uluslararası boyutta devam ediyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Doğal kaynakların geleceği İstanbul'daki zirvede masaya yatırılacak. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zirvenin açılışını ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve, geçtiğimiz yıl uluslararası ölçekte geniş yankı uyandırmıştı. İlk zirveye 9 ülkeden 10 bakan katılım sağlamıştı. Zirve, enerji ve doğal kaynaklar alanında karar vericileri, yatırımcıları ve kamu temsilcilerini İstanbul'da buluşturacak. Avrupa, Asya ve Afrika'dan önemli isimlerin katılacağı bu zirvede ana gündem enerji güvenliği olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İNRES 2026'ya iştirak eden konuk bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Önemli zirvede bazı anlaşmalara da imza atılması bekleniyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ankara'mıza güzel bir bahar geldi. Sümbüller açtı, sakuralar açtı. Bu Gençlik Parkı'nda da çok güzel gezilecek yerlerimiz var.
1: Bahar geldi, sümbüller başkentteki Gençlik Parkı'nı renklendirdi.
5: Maşallah çok güzel, havaları da güzel, yani mevsimleri de çok güzel. Devamlı böyle Ankara'da çok havası da çok güzel. Güzel çiçekleri var maşallah.
1: Görüntüler Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaydedildi.
4: Burada çok güzel sümbüller var. Gelsinler, buyursunlar, çıksın gelsinler.
1: Gençlik Parkı'nda baharın gelişiyle renkli görüntüler oluştu. Gri şehir imajını geride bırakan park özellikle mor sümbüller.

0: Gri ve sakuralarıyla baharı karşıladı.
1: Grisiyle güzel, mavisiyle güzel ama sümbülleriyle, gençlik parkıyla ayrı bir güzelliği var. Çok güzel, çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla eğlenmek için geldik buraya.
0: Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen başkentlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler temiz havanın tadını çıkarmak...
2: A Haber Radyo.
3: Ediyoruz satır arasında kısa bir aranın ardından Amerika ve İran arasında tekrar savaş ihtimali artık daha fazla dillendirilirken İran kanadından da her iki ihtimale de yani müzakere masasına da hazırlıklıyız. Bundan sonra savaş devam ederse savaşa da hazırlıklıyız mesajı var. Bir gidelim Tahran'a. Tahran'da devlet televizyonlarında da yayınlanan bu görüntüleri konuştuk. Yeni açıklamalar var mı? Özellikle tabii ki bu Amerikan basında çıkan haberler sonrası nasıl bir hazırlık var? Hemen soralım. Ekber Karabağ Tahran'da hazır. Ekber hoş geldin yayına.
4: Teşekkür ederim Merve.
3: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu Trump-Xi Jinping görüşmesi sonrası da Tahran'dan gelen mesaj önemliydi. Hatta bu hafta sonu belki Pakistan'da bir görüşme olabilir deniliyordu. Şimdi tam tersi hafta sonu, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu işaret ederek de tekrar saldırıların başlama ihtimali var. Neler konuşuluyor Tahran'da? Evet.
4: Teşekkür ederim Merve. Sana, değerli konuklarımıza iyi yayınlar diliyorum. Evet, yani saldırı olasılığından bahsediliyor. Esasında bugün Tahran'da, İran'da yaşanan havanın 28 Şubat tarihi öncesi yaşanan havayla hemen hemen aynı olduğunu ifade edebilirim. O tarihlerde de biz ekranlara sürekli çıkıyorduk. İşte bu gece o gece midir? Yönünde soruları yanıtlamaya çalışıyorduk. Ve o zaman da o tarihte 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar söz konusu oldu. Şimdi de benzeri bir durumun söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü müzakerelerden bir sonuç çıkmadı. Ciddi anlamda bir sorun var. Bu sorunun işte çözülmesi gerekiyor. Ancak bir çıkmaz söz konusu. Müzakerelerden diplomasiyle bu taraflar bunu çözemedi. İran'ın verdiği son yanıtı Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump beğenmedi. Bu kabul edilebilir değildi. Fazla sabrımız yoktur yönünde ifadeler kullandı. Yine Çin ziyareti söz konusuydu. Esasında Çin ziyaretinden de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda tam olarak istediğini alabildiğini söyleyemeyiz. Bazı ifadeler söz konusu oldu. Donald Trump dedi. Onlar artık silah satmayacak, işte Hürmüz'le ilgili veya İran nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı ifadeler kullandı. Ancak bu ifadelere bakıldığında daha ziyade tek yönlü ifadeler olduğunu ifade edebiliriz. Yani Çin tarafından kesin bir şekilde onların altı çizilerek bir açıklama yapılmadı. Yani Çin ziyaretinden böyle elle tutulur somut bir sonuç Amerika Birleşik Devletleri için olmadı. Şimdi ise Amerikan medyası, işte İsrail medyası yeni bir savaş olasılığından bahsediyor. Siz ve değerli konuklarımız da az önce değerlendirdi. İran'da nereler vurulabilir? Yeni hedefler neresi olabiliyor? Tabii İran da yeni hedefler açıklıyor. Sadece söz konusu ülkeler için değil, aynı zamanda işte bölge ülkelerinin de ciddi şekilde bu sefer hedef alınacağı belirtiliyor. Mesela örnek vermem gerekiyorsa bugün ülke liderinin danışmanlarından Muhammed Muhbir'in bir açıklaması söz konusu oldu. Biz savaş boyunca, bu 40 günlük savaş boyunca İşte bölge ülkelerine karşı, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'e karşı işte bazı sebeplerden dolayı itidallı davrandık. Ancak bundan sonra aynı şekilde davranmayacağız. Özellikle son zamanlarda İran'ın hedefindeki ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söyleyebiliriz. Az önce bir görüntüyü yayınladınız. O görüntüde görüldüğü üzere oradaki sunucu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağını hedef alarak işte ateş açıyor. Geçtiğimiz günlerde bazı detay ortaya çıktı. Savaş boyunca esasında sadece İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri değil, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İran'ı bombaladığını, özellikle Lavan Adası'nı, Seyluya bölgesini, Güney Pars bölgesini bombaladığına ilişkin bilgiler ortaya çıkmıştı. Hatta savaş boyunca Benjamin Netanyahu bazı askeri yetkilerinde gizli bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğine ilişkin bazı detaylar geçtiğimiz günlerde masaya İşte gündeme gelmiş oldu. İran da buna tepki gösterdi. Bu affedilebilir bir İsrail'le işbirliği yapılması affedilebilir bir mesele değil yönünde İran'ın da açıklama geldi.
3: Ekber, Mete Sohtaoğlu'nun bir sorusu var. Buyurun Mete Bey.
5: Ekber, mevsimsel şartlar bize artan yüksek hava sıcaklıkları, işte şamal rüzgarları vesaire Mayıs sonunu, Haziran ilk haftasını işaret ediyor ama bu kısa zaman dilim içerisinde özellikle ABD ya da İsrail

0: Katar tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu denkleme sokulmak istendiğini ben anlıyorum. Burada benim anladığım direkt biraz sert bir soru olabilir ama bu devasa dalgalı İsrail saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıya katılmayıp İran'dan gelebilecek füzeleri önleme görevini üstlenip ama bu esnada Birleşik Arap Emirlikleri'nin biraz önce A Haber yayınında konuştuğumuz örneğin Sünni nüfusa sahip Keşm Adası'nı ele geçirme gibi küçük ya da büyük Tunç adalarını ya da Ebu Musa adası gibi bu adalardan bir tanesini ele geçirerek o 1971'deki statükoyu kalıcı olarak bozma gibi bir niyet anladığım kadarıyla Dubai yönetiminde var. Bu konuda İran yönetiminden yüksek sesle senin algıladığın bir tehdit algılaması var mı? Ya da bu konu Tahran sokaklarında yankılanıyor mu bu iddia?
1: Değerli hocam, katılıyorum size. Hatta gelen bazı iddialar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a kara indirmesi yapmak yerine bunun için kendileri asker indirmeyip Birleşik Arap Emirlikleri askerlerinden yararlanacak. Özellikle Lavan Adası'na ki az önce de bahsettiğim üzere geçtiğim bu 40 günlük savaş boyunca ise Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçakları tarafından da vurulduğu ortaya çıktı. Oraya yönelik Birleşik Arap Emirlikleri askerlerinin indirilmesi yönünde bir eylem yapılması olasılığı da bahsediyor. Yani ABD askerler yerine onların askerlerin kullanılması. Tabii böyle bir şey söz konusu olursa İran'da boş durmayacaktır. Yani onlar ciddi anlamda açık hedef haline gelmiş olur. Hatta bazı iddialar vardır. İşte 3 ada konusunda Büyük Tüm, Küçük Tüm ve Ebu Musa ile ilgili ki biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda onlarla ilgili hak iddiasında da bulunuyor. Onlar İran'ın değil benimdir diyor Birleşik Arap Emirlikleri. O bu adalara yönelik de bir saldırının kara saldırısının işte askerlerin indirilmesi söz konusu olabilir. Ancak dediğim üzere bu da çok kolay bir mesele olmayacaktır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri koskoca ordusuyla geldi orada özgürlük projesini başlattı. Ancak 36 saat sonra yani sadece 2 gemi 36 saat içinde oradan geçebildi ki bunun kendilerinin iddiasıydı. Yani İran'ın orada ciddi anlamda bir yığılması, tahkimatı söz konusu ve asker indirilmesi halinde de bu karşı taraf için ciddi kayıp söz konusu olacaktır. Şimdi Mete Hocam şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde İran devrim muhafızları Tahran'da bir tatbikat yaptı. 5 gün boyunca bu tatbikat sürdü. Ve o tatbikatta ben görüntülerini izledim. Birebir eğer asker indirilirse İran'a askerler ne yapacak? İran askerleri ne yapacak? Onu tatbik etti masada. Onu uyguladı. İşte mesela bir helikopter konu. Temsili bir helikopterin mesela fotoğrafı konuldu. İşte o helikopter inerse o helikopter nasıl imha edilecek? Ve diğer işte nasıl ona karşılık verilecek? Tamamıyla o birebir tatbik edildi. Görüntüleri de gördük az önce. İran Devlet Televizyonu'nda işte vatandaşlara işte bu şekilde açılır silah, bu şekilde kapatılır falan filan eğitim verildi ve sunucu da bilinçli olarak Birleşik Arap Emirlikler bayrağına işte ateş açtı. Hatta bir kadın spiker de aynı zamanda işte bizim eğer erkeklerimiz yetersiz kalırsa onlar savaşa gidip ölürlerse biz elimize bunu alıp götüreceğiz. Tahran'daki bazı meydanlarda da silah eğitimi de yapılıyor. Yani İran karadan savaş yapılma olasılığını gündemden kaldırmıyor. Daha önceki gün bir milletvekili, üst düzey milletvekili bazı adalarımızı da işgal edebilirler. Bu yönde de teşebbüsleri söz konusu olabilir yönünde ifadeleri söz konusu olmuştu. Ancak dediğim üzere bu ciddi anlamda yani eğer böyle bir şey yaşanırsa karşı taraf için belki kayıp da söz konusu olabilir.
2: Ekber, bireysel silahlanma yüksek mi? Yani bu savaştan sonra bir artış var mı? Buna dair bir bilgin var mı?
1: Merve şöyle söyleyeyim, bireysel silahlanma yok, o kadar yüksek değil ancak vardır. Yani herkese gel silah al savaş yönünde bir çağrı söz konusu değil. Ancak mesela ben bir İran vatandaşıyım, ben kontrol noktasına gideceğim, orada işte nöbet tutacağım desem kayıt altına alıp işte besic milisi olarak elime silah verip orada görev yapabiliyorum. Ben mesela bu kontrol noktalarında çok sayıda hatta küçük yaşlarda insanlar da görebiliyorum. Küçük yaş derken mesela 14 yaş, 15 yaş, 16 yaş yani 18 yaş altı insanları, erkekleri de oralarda görüyorum. Köylerin çıkışlarında benzeri bir durum söz konusu. Mesela o köylülerden katılanlar da söz konusu oluyor. Ancak böyle ciddi anlamda herkese silah dağıtılması falan söz konusu değildir. Az önce Ural Hocam iyi bir... Yok, öyle bir durum söz konusu değil. Zaten ihtiyacı da yok. Değerli hocalarım az önce de söylediler. İran ordusundan bahsetti değerli hocam az önce. Çok sayıda mensubu vardır. Yani oraya belki hiç gerek olmaz. Bu bir şekilde moral motivasyonu yüksek tutmak amacıyla. İşte vatandaşı da bu sürece dahil etmek için yapılan bir eylemdir. Az önce Ural Hocam söyledi. Yani İran'ın bazı bölgelerinde, özneyin mesela Kürtlerin yaşadığı bölgede veya Türkiye sınırına yakın Batı Azerbaycan bölgesinde Türkler değil de mesela Kürtlerin elinde ciddi anlamda, hatta sivillerin elinde silah vardır. Var yine aynı şekilde aynı şekilde Pakistan sınırının yakınındaki işte bölgelerde oradaki Belüçlerin elinde de, yani onlar bu silahı kullanma konusunda da aşinalar, yani yabancı da değiller.
2: Hanım, bir soru da Hüseyin hocamdan var. Buyurun.
0: Çok affedersiniz, çok kısa bir şey merak ediyorum. Herhalde can alıcı bir soru bu. Ekber, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Berekah nükleer santrali var. Sivil kullanımlı olarak gözüküyor. Son dönemde İsrail'le olan Arap Emirlikleri'nin işbirliğini düşündüğün zaman hiç sessiz sedasız İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Berekek nükleer santralini, santrifüjlerini vurmak için bir planlama yaptığına kanaatin olur mu? İnanır mısın böyle bir şeye? Ben vuracağını düşünüyorum çünkü.
1: Olabilir hocam, olabilir. Zaten İranlılar isim vermiyor. Mesela bu noktayı vuracağız. Ancak hedef işte noktalarımızı yeniledik. Hangi noktalar vurulacak? Diyor ki İranlı yetkililerden gelen açıklamada biz bu 40 günlük savaş dolayısıyla bazı nedenlerden dolayı bazı noktaları vurmadık. Örnek vermem gerekiyorsa mesela ben bugün gördüm. Nur News, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne bağlı Nur News haber sitesinde bu 40 günlük savaş boyunca bazı noktalar karşı tarafta bilinçli olarak işte bazı sebeplerden dolayı vurulmadı. Ancak yeniden bir savaş başlaması durumunda artık İran o 40 günlük savaştaki politikasını uygulamayacağını ve ciddi anlamda onlara zarar vereceğini ifade etti. Hatta mesela ilginç bir ifadeyi de İran eski Dışişleri Bakanı Menachem Muttaki kullandı. Ya öyle vuracağız ki konuşmayı bile unutsunlar. Tabii biraz amiyane tabir oluyor. Öyle yönünde de bir ifadeler söz konusu. Mesela bir başka İranlı yetkili, onları öyle vururuz ki bu balıkçılık devrine geri dönecekler. Biliyorsunuz bu 40 günlük savaş boyunca da en çok vurulan, hatta İsrail'den çok füze ve insansız hava aracı Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik atıldı. Ve dikkat eden husus, bu ateşkes sürecinde de yine vurulan noktaların başında Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Hem Fuzeyre vuruldu, hem başka noktalarına yönelik füzeli ve insansız hava araçları saldırı oldu. Gerçi İran diyor ben vurmadım, o benim işim değil dese de, yani ateşkeste de o nokta hedef alındı ve öyle görünüyor ki eğer yeniden bir savaş söz konusu olursa İran zaten bunun emarelerini de vermiş oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri bana saldırsa ben hiç dikkat etmeyeceğim kim bana saldırıyor. Ben o noktaları vuracağım diyor.
2: Son bir soru Hüseyin hocamdan. Buyurun hocam.
3: Ekber Bey, şimdi sanki İran'daki yansıtılan hava gerçek bir savaşın böyle biraz çok aşağı seviyelerde düşünüldüğü, yani ABD'nin elindeki güç yapısının biraz göz ardı edildiği. Şuna gelmek istiyorum. Ya bu savaşta ABD gelip kendi askerinin ölmesine izin vermez. Her ne kadar eli silahlı insanlar bekliyor da olsa İran halkına, özellikle Tahran merkezde muhtemelen bir yerlere halı bombardımanı yaparlar. O enerji altyapısını vurmak, enerji üretim tesislerini vurmanın yanında ve bu işler taktik nükleer silah kullanımına kadar gidecek gibi gözüküyor. Yani İran'daki o 1979'da yaşanan taştan sarığa ve şu anda da görebildiğimiz kadarıyla sarıktan miğfere geçen bir yönetim var. Ama yönetimin anlayışı biraz... sert durması, İran'ın kendini savunması gerekir. Bunların hepsine kimsenin itirazı olamaz ve öyle de olması lazım. Ama sanki savaşın gidişatını çok okunmayan ve böyle Vietnam tarzı ABD askeri girecek, biz onları dağlarda savunacağız gibi bir hava var. Öyle bir savaş olmayacak. Başka bir savaşa İran'ın hazırlanması lazım. Adamlar büyük çekiç ismini verdikleri bir savaşla geliyorlar. Yani önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak savaştaki kullanılacak silahların dozajı o 40 günden daha farklı olacak. Buna yönelik İran'daki hazırlık anlayış sanki biraz zayıf gibi geliyor. Ne dersiniz?
1: Hocam şimdi Amerika'nın gücünü İran küçümsüyor mu? Şimdi biz gerçeği söylemek gerekiyorsa biz 40 günlük savaş boyunca ABD'nin tabii İran'a önemli darbeler vurdu. Ancak o istediği tam hedeflere ulaşmadı. İsrail de ulaşmadı. Daha bugün İsrail'in eski savaş bakanının bir açıklaması, ismini unuttum. Bir açıklaması vardı diyor. İsrail hiçbir hedefine ulaşmadı. Gerçeğe bakılırsa Donald Trump her gün açıklama yapıyor. Biz bu kadar vurduk, o kadar vurduk falan filan yaptırım diyor. Ama gerçek anlamda istediklerini

0: elde edemedi. Şimdi İran bunu küçümsüyor mu, küçümsemiyor mu? Bunu bir kenara bırakalım. Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne bir soru yöneltildi. Karşınızda bir süper güç var. Siz nasıl bununla baş edeceksiniz? Verdiği cevap şuydu. Onlar süper güçse biz de süper güçüz dedi. İran'ın tabii elinde önemli kozlar var. Tabii karşı tarafın da elinde kozlar var. Tabii iki tarafta bu 40 günlük savaş boyunca birbirinin elini okumuş oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güçlü taraflarını biliyor. İşte zayıf taraflarını biliyor. Mesela İran'ın birkaç noktada zayıf tarafı var. Hava savunma sistemleri yeterince çalışamıyor. İşte uçaklara karşı ondan sonra işte bazı diğer mesele uçakları yoktur. Gemilerin çoğu Donald Trump sürekli diyor gemileri battı. Esasında doğru da söylüyor. Yani İran an itibariyle elinde pek bir gemi kalmış değil. Ancak İran o basit botlarla dahi karşı tarafa ciddi darbeler vurmayı da başarıyor. Ben ek olarak Hüseyin Hocam şunu da belirteyim. Esasında biz bu diplomasiden de biz savaştan bahsediyoruz da diplomasi de tam olarak tüken diyemeyiz. Bugün İran'a bir önemli bir işte ziyaret söz konusu oldu. Pakistan'dan Pakistan İçişleri Bakanı İran'a geldi ki gelen bilgilere göre işte Pakistan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden ve hem İran'dan biraz esneklik göstermelerini isteyecektir. Bu işte çağrı kapsamında bu mesajı getirmek için İran'a geldiği ifade ediliyor Pakistan İçişleri Bakanı. Esasında Donald Trump da Çin ziyareti sırasında sanki biraz İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili bir esneme göstermiş oldu. 20 yıllıktan bahsetti. Diyor ki İran nükleer faaliyetlerini 20 yıl dondursun. Halbuki daha önce ne diyordu? Tamamıyla ortadan kalkması gerekiyor. Biz herhangi bir şekilde buna müsaade etmeyeceğiz. Ancak İran tarafı diyor ki yok. Şimdilik benim nükleer meselemi görüşmeyelim. Başka konuları görüşelim. İşte Hürmüz'ün durumunu görüşelim. Savaşın durdurulmasını görüşelim. Bunları çözersek o konuya gelelim.
1: Evet. Çok teşekkürler Ekber. Çok sağ ol. Önemli bilgiler paylaştın. Verdiğin açıklamalar da önemliydi. Yani Ekber açık açık diyor ki şu an 28 Şubat öncesi savaştan önce nasıl bir durum varsa şu an öyle bir hazırlık var. Çok teşekkür ediyorum Ekber. İyi akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ ol. Kolaylıklar. Teşekkür ederim. Şimdi efendim Mossad başlığı açacağız. Çünkü Mossad'ın başkanı değişiyor. Bu beyefendiyi biraz anlatalım istedik. Kim olduğunu. Çünkü sanıyorum geçen senenin sonuydu. 2025 sonu gibi Mossad adaylığına Netanyahu bu beyefendinin geleceğini açıklamıştı. Yeni başkan Roman Goffman. İlginç bir isim çünkü istihbarat kökenli değil. Asker kökenli aslında. Hatta biraz biyografisine bakarsanız görürsünüz. Siyaset bilimi mezunu. Ve Aşdodlu. Gazze'de yaşananlarla ilgili önemli bir rolü var. Belarus doğumlu, istihbarat kökenli değil. Ordunun en şahin komutanlarından biri olarak görülüyor. Operasyonel geçmişi tartışmalarla dolu. Az önce söylediğim bu Gazze'de Hamas'la olan çatışmada bir ağır yaralandığına dair değil mi haberler doğru paylaşılmıştı. Sonrasında da asıl kritik nokta bu. Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak
2: danışmanıydı.
1: Görev yapıyor uzun zamandır. Yani zannediyorum 2 senedir bu doğru. 2024'te bu yaralanma olduktan sonra Netanyahu'nun general rütbesine terfi edip askeri sekreteri olarak görev almaya başladı ve zaten ona çok sadık bir isim. Yani Netanyahu mutlak sadakatiyle öne çıkan bir isim. Burası önemli. İran'a dair daha sert hamleler olduğu söyleniyor ajandasında. Hatta kaynaklarda şöyle geçiyor. Düşmana dair çok derin bilgileri var. Yani İran'ı kastederek bunu söylüyorlar ve işte az önce benim de söylediğim 7 Ekim 2023'te Hamas'la olan çatışmalarda dizinden vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Sonrasında işte 2 senedir Netanyahu'nun yanında görev yapıyordu ve geçen sene sonunda da zaten bu Mossad adaylığı, Mossad başkanlığı adaylığını açıklamıştı Netanyahu. Oral Hocam sizi böyle alayım. Bu isim tabii İran'a dair ne değiştirebilir ve neden bu isim? Neden hani istihbarat kökenli olmaması da çünkü bir tartışma konusu oldu şu an.
3: Netanyahu diğer yaptığı atamalar da bu profilde atamalar. Polis teşkilatına başta olmak üzere diğer kritik kurumlara da yaptığı atamalar da bu bağlamda. Sadece İran özelinde düşünmemek lazım. Netanyahu'nun bir de yolsuzluk dosyaları var. Hı. Ve olası seçim mağlubiyeti sonrası oluşabilecek şeylerde kendisine sadık bir ekip oluşturmaya çalıştığına dair tevatürler dönüyor İsrail iç kamuoyunda. Dolayısıyla hani Goffman'ın meselesi tabii ki İran dosyası önemli, oldukça önemli. Bazı skandalları da var Goffman'ın. Yani işte 17 yaşında bir çocuğu kullanma gibi, istihbarat faaliyetlerine gibi bir sürü skandalları da çıktı. Hı hı. Çok böyle tepkide karşılan bir isim olarak geldi. Ama dediğim gibi bu Netanyahu sadık halkayı oluşturmasının sebeplerinden bir tanesi en başta belki de kendi kişisel ikbaliyle alakalı oluşabilecek, gelecekteki sorunların da önüne geçebilecek bir yapı inşası var. İran perspektifinden bakarsak mesela, yani İran dosyası üzerinden bakarsak, kendisi özellikle bu meselenin İlk turda da konuştuğumuz üzere İran'ın sürekli olarak hani harmanlanması, sürekli istikrarsızlaşması konusunda kendisi de bu fikirde böyle olması gerektiğini söylüyor. Ve sürekli olarak suikast, sabotaj sarmalı içerisinde İran'ın bir istikrarsızlık sarmalında çıkamaması şeyi var, perspektif olduğu söyleniyor. Hı hı. İşte İngilizce bilmediği söylenir. İşte Rusça bildiği için
1: Rusça
3: daha çok şey
1: konuşuyor. Evet, doğru. Zaten Belarus doğumlu.
3: Gene İbranicesinin daha bir kırık olduğu vesaire söylüyor. Tabii uzmanları daha iyi bilir.
1: Hatta Esad'ın devrilmesi döneminde Rusya ile olan temasları da çok iyi Rusçası olduğu için
3: onun işlettiği söylenir.
1: Kendisi
3: evet.
1: Yapmış öyle.
3: Dolayısıyla İran konusundaki perspektifi uzun vadeye yayarak meseleyi, devrim yani İran'da oluşacak bir karşı devrimi oluşturmanın zaman alacağını söyleyen isimlerden bir tanesi ve dediği az önce de tekrar edeceğim. Bir sabotaj suikast dalgasının sürekli olarak İran'da işletilmesi. Yani bir döngüsel şekilde.
1: Bundan sonraki plan.
3: Tabii yani işte uçak gemileri çekildi, hı hı. Uçaklar gitti, kritik altyapılar vuruldu, her şey bitti. İran'da şu an diyelim ki bir işte siyasi istikrarsızlık durumu, kavga ortaya çıktı. Bir grup bir grupla kavgaya girişti diyelim. Bu siyasi dizayn nasıl ki zamanında Lübnan'a yapmaya çalıştılar, çeşitli ülkelere yapmaya çalıştılar. İran'da da düzenli olarak bunu sürdürülmesi gerektiğini söyleyen bir isim. Haliyle biz eğer görevde kalırsa ve konjonktür bu şekilde devam ederse İran'da biz belli başlı sabotajlar ve saldırıları, suikastleri devamını görme ihtimalimiz var. Yok değil.
1: Sadece İran özelinde mi diye sorayım o zaman.
3: Yani ben işin daha çok İran tarafına odaklı hı-hı. olduğum için İran kısmını şey yapıyorum. Hani bunun dışında diğer bölgelerle alakalı, Lübnan'la alakalı şeyler olduğu söyleniyor. Bunu da şey yapayım. Suriye faslı var tabii. Şimdi Suriye uzmanları bu konuyu çok daha fazla değerlendirecektir. Suriye, Lübnan ve İran şu anki zaten İsrail'in en yakın gördüğü 3 tehdit ama sıcak dosya, açık dosya şu an Lübnan ve İran özellikle şey için, İsrailliler için. Ana hatlarını bu şekilde söyleyebilirim.
1: O zaman kadar. Açık açık İran'da bir suikast dalgası tekrar.
3: Çatışmalardan sonra, bütün bu savaşlardan sonra istikrarsızlığı harmanlayacak her şey. Sadece suikast olarak görmeyin. Yani sabotaj da olabilir bu. Hı hı. Bir limanın patlaması mesela dış ticarette büyük zarar verebilir misal daha önce olduğu gibi. Yani tekrar inşaya giriştiklerinde yıkılan altyapıları, bu hı hı. Kritik altyapıların tekrar inşa edilemez hale gelmesi, sevkiyat zincirinin işte bozulması, sevkiyat zincirlerine sızılarak başka türlü işte çağrı cihazı gibi birçok operasyonun gerçekleştirilmesinin devam edebileceğini söyleyebiliriz İran için.
1: Buyurun Mete Bey.
2: Bu kişinin de ben de ilerleterek devam edeyim. Çağrı cihazları saldırısı gibi daha sofistike saldırıları beklemek gerekiyor. Hı hı. Hem Lübnan sahasında, hem Gazze sahasında, hem İran sahasında. Fakat burada ben ilk defa gündeme getirmek istediğim bir mesele var. Bu Roman Goffman'ın bu koltuğa geçmeden önce Gazze'de ilginç, İsrail ilk defa bir başka durumu uyguluyor. Bu da şu, daha önce Fransa'da gördüğümüz bir lejyon sistemini İsrail Gazze topraklarına, Filistin topraklarında uygulamaya başladı. Gazze'de ateşkesle çizilen sarı çizgi olarak bilinen hattın ilerisine İsrail ordusunun korunmasında sözde Filistinli olduğu söylenen ve Hamas ya da El-Kassam Tugayları karşıtı olduğu söylenen 5 tane silahlı grup sarı çizginin ilerisine geçirildi. Şimdi bu adamın gelişiyle beraber ben Filistinlilere sorduğum zaman bunların Filistinli olmadıkları, hatta ilginçtir bugün Maariv gazetesinde Shalomon Mauz'un bir makalesiyle bir İsrail yabancı lejyonunun kurulması meselesini gündeme getirmişti. Hı hı. Çünkü ultra ortodoks işte Haredi Yahudiler kabul etmiyor, bir 15 bin kişilik açık var. Öğlen saatlerine itibaren ben bu makalenin işin peşine düştüğüm zaman ortaya farklı bir tablo çıktı. Bakın burada 8-10 bin dolarlık bir yabancı milis gücü oluşturuyor. Hı hı. Afrika boynuzundan, Somaliland'den, Somali'nin ayrılıkçı bölgelerinden, Gürcistan'dan, Ukrayna, Rusya'dan, aynı zamanda özel asker şirket personeli denince akla ilk gelen yer olan Latin Amerika'da, Kolombiya, Peru, El Salvador'dan adam devşirmeye çalışıyor. Unutmayalım, Kolombiya'da emekli olan komandoların şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde güvenlik görevlisi olarak kadrolarda yer aldığını, evet. Eğitim danışmanlığı yaptığını altını çizeyim.
1: Peki.
2: Ve burada bu rakamları da ilk defa ben vermiş olayım. Burada İsrail'in askeri yapısında 15 bin tane açık var ve 9 bini doğrudan muharif, savaşçı sınıf. Daha da ilginci, bu 7 ülkeyi tehdit etmesi İsrail'in, aynı zamanda Yahudi yerleşimlerinin, sömürgeci yerleşimlerinin açılmasıyla 134 tane açılmış.
1: Evet.
2: Bunların ek güvenliğe ihtiyacı var. Şimdi geldik en önemli bölümüne. Burada İsrail 7365 asker olarak toplamış. Hı hı. Köken dağılımı da %52'si yurt dışında yaşayan Yahudi ailelerin çocukları, %48'i tam anlamıyla paralı asker. Vatandaşlık dağılımında da %30 ABD, %12 Fransa, %7 Ukrayna. Peki. Ve devam ediyor. 4000 dolar maaş alıyorlar. Ama burada İsrail bunu gizlemek için ne yapıyor biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Çifte vatandaşlar deyip, aynı zamanda İsrail vatandaşları deyip paramiliter güç konuşlandırıyor Filistin topraklarını.
1: Evet. Yani zaten İsrail vatandaşlarının ya da Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının orada çatışmayacağını biliyoruz. Böyle de bir gerçek var. Şimdi keskin bir geçişte aslında tüm bu İran meselesini konuştuktan sonra Tayvan meselesine artık şöyle bir başlık açalım istiyorum. Çünkü Donald Trump'ın bu ziyareti sonrası konuşulan, tartışılan şey şu dünya basınında da. Acaba Çin İran'dan vaz mı geçti? Amerika'nın Tayvan'dan vazgeçmesi karşılığında. Amerikan başkanı çıktı kameralar karşısında dönerken dedi ki Çin çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Orası ise çok küçük bir ada. Biz zaten düşünün çok uzaktayız Tayvan'dan. Bizim Tayvan'da bir işimiz yok. Burası biraz zor bir denklem dedi. Tayvan uzakta açıklaması ne anlama geliyor? Bir konuşalım, bir bakalım Donald Trump'ın açıklamalarına.
4: You know, when you look at the odds, China is a very, very powerful big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away, 59 miles. We're 9,500 miles away. That's a little bit of a difficult problem. With all of that being said, you know, if you look at the history of Taiwan, Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing, because if they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about Intel and everything was about our chip companies. They stole our chip industry. So I've said that for years. I said, you know, for years they stole our chip. If we would have had one of our presidents just say, we're going to say, we're going to put 100% chip. You can leave, you can build in Taiwan, but we're going to, you sell it back into the United States. We're going to put 100% or 200% tariff. We would have never lost a chip. We lost the chip industry. It's all coming back. And I do say this, Taiwan would be very smart to cool it a little bit. China would be very smart to cool it a little bit. They ought to both cool it.
1: Evet, en son ihtiyacımız olan şey şu an 9500 mil ötede bir savaş diyor Amerikan Başkanı Donald Trump. Mahmut Övür, İran çok mu yakın Amerika'ya?
5: Ya ilgisi yok diye düşünüyorum. Yani yakınlık, uzaklıkla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Şu anda görünen ya da açık kaynaklarda söyleyebileceği şeyleri söylüyor. Arka planda nasıl bir derin plan yaptıkları bambaşka bir şeydi. Yani aslında biz sadece söyledikleri kadarını biliyoruz. Arka planı bilmiyoruz. O yüzden hani şimdilik Tayvan'dan vazgeçiyor falan değil. Yani Trump'ın bu açıklamasına bakmayın. Çünkü çok temelde baştan beri de söylüyorum. Yani Hürmüz dahil, bütün o kuşak yol projeleri dahil, Amerika 2017'den sonra bu tek kutuplu sürecin bir biçimde bitmeye başladı. Kendilerini ilan ettiği için söylüyorum. Bittiği noktadan sonra 2016-2017 Trump'ın ilk iktidar döneminde sonra çok açık bir şekilde Amerika çok agresif bir şekilde Çin'i enerji yollarıyla, vergilerle, ticaret savaşlarıyla kuşatmaya çalışan bir strateji izliyor. Bunu yaparken de şöyle, bugün bizim Bercan da yazmış bunu, bence hem tarihsel geçmiş açısından da çok anlamlıdır. Çünkü 70'lerde mesela Nixon Çin'le ilişki kurmaya başladığında 2,5 savaş stratejisi diye bir şey uyguluyorlardı. Ne demekti? Bir Sovyetler vardı, Çin vardı ve diğerleri vardı. Yani 2,5 savaş diye bir konseptleri vardı. Fakat Çin'i kazanmak üzerinden Sovyetlerle Çin arasındaki gerilimi fırsata dönüştürüp 1,5 savaş stratejisini devreye soktular ve Çin'le ilişki kurdular. Yani ne yaptılar? Çin'i yalnızlaştı, Sovyetleri yalnızlaştılar. Ne oldu? Sovyetleri hakikaten 90'larda yıktılar yani, Sovyetler yıkılmış oldu. Şimdi aynı şeyi Çin için uyguluyorlar. Sovyetleri de yanına alır. Hatta Türkiye'yle de yakın ilişki kurarak Suriye

0: üzerinden son gelişmelere bakın. Bütün bu olaylara baktığımız zaman Çin'de Amerikan kavgası bence daha yeni başlıyor.
1: Daha yeni
0: asıl
1: başlıyor.
0: Mücadele yeni başlıyor. Yani Çin'i kuşatmak için başlıyor. Bakmayın şimdi Tayvan'dan söz etmiyorlar. Geçmişte de Tayvan meselesi bu sürecin bir başlangıcıydı. Yani Tayvan Çin'in temsilcisiydi. Amerika Çin'i BM'ye alarak bu işi devreye soktu. Çin'i güçlendirdi falan. Sonra 2010 sonrası, 2000 sonrası baktı ki çok güçlenmeye başladı. Şimdi onun önünü kesmeye çalışıyor. O yüzden hani Tayvan meseleleri ertelenmiş değil. Hem Pasifik'te hem Orta Kuşak sürecinde hem Hürmüz Körfezi üzerinden Çin'e yönelik enerji koridorlarını kesmek, zayıflatmak hem de vergi ticaret savaşlarını sürdürmekte bence çok daha sert bir sürece gireceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi burada bir konuşulan bir konu var. Aslında biraz bunu tabii Amerika-Çin savaşı üzerinden yani ekonomik olarak da sormak isterim. Çünkü mesela şöyle bir tarihte yaşanmış Tukidides tuzağı diye bir şey var biliyorsunuz. İşte evet. Zamanında Atina ile yükselen güç Amerika arasında bu siyaset biliminin tartıştığı bir kavram. Yükselen bir güçle mevcut hakim gücün eninde sonunda bir savaşa gireceğini söylüyor bu. Bunun tabii zamanında olanı var, olmayanı var. İşte tarihte Portekiz-İspanya çatışması vesaire.
0: Evet. Araştırmış 16 benzer ilişkide.
1: Evet.
0: 12'si savaşta.
1: Evet, şimdi bu savaşta. Hafta çok yazıldı, doğru. Çizildi bu siyaset bilimciler tarafından bu Tukidides tuzağı. Tekrar olur mu? Yani bir süper güçle yükselen güç çatışır mı diye. Böyle bir beklentiniz var mı? Yani bir de tabii bunu bugüne uyarlamak lazım. Çünkü bunlar hani milattan önce ortaya atılmış eski zaman savaş kavramları. Şimdi bugün bakıyorsunuz ülkeler arasında bir kere karşılıklı süper güçlerin bir çatışması yok. Hep üçüncü ülkeler üzerinden bir çatışması. Çatışmaya giriyorlar. Bir de Çin'le ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela bu tabii hani benim gözlemim biraz da. Mesela Türkiye'de yatırım yapan ve Türkiye'de dolan çok büyük Çinli markalar var. Geçen sene yine böyle Türkiye'de çok büyük bir markanın başındaki bir beyefendiyle bir yerde denk geldik. Tabii Amerika-Çin rekabetine orada böyle masada konu açıldı. Dedim ki siz ne düşünüyorsunuz? Dedi ki biz siyasete bakmıyoruz. Çünkü siyaset bizim işimiz değil. Biz ülke olarak şuna odaklandık. Tek bir amacımız var. Amerika'yı geçeceğiz. Biz bunun için çalışıyoruz gece gündüz. Bu yüzden bu teknolojiyi bu kadar geliştirdik dediler. Yani şimdi biz söylesem kim olduğunu herkes biliyor. Çok meşhur işte Türkiye'de de olan çok meşhur bir Çinli marka işte telefon, saat vesaire her şeyi yapan. Bizim tek amacımız bu dedi. Yani biz ülke olarak şu an sadece Amerika'yı geçmeye odaklandık ve göreceksiniz biz bir olacağız dedi.
2: Geçmek nedir peki?
1: Ekonomik güç yani dünyanın süper gücü olmak.
2: Zaten şu anda
1: olmak.
2: Geçti. Zaten
1: yani dünyanın
2: şu anda
1: süper
2: geçti.
1: Gücü olmak açısından tamam, her anlamda.
2: Çin'in yapmaya çalıştığı tek bir şey var bakın burada. Siz devam ediyorsanız şey yapalım.
1: Evet buyurun.
0: Yok,
1: buyurun hocam.
0: Buyurun. Siz devam edin.
1: Buyurun hocam.
2: Şimdi Çin'in burada yapmaya çalıştığı tek bir şey var. Üretimle, finansla böyle kılcal damarlarına kadar her ülkeye girip orayı ele geçirmek istiyor. Savaşarak değil. ABD'den farklı. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, Afrika'da tabii ki borçlandırma mekanizması falan var ama gidiyor liman satın alıyor. Gidiyor herhangi bir ülkedeki yerleşim alanları ile ilgili bütün mekanizma şeyi topluyor, arsa topluyor. Panama kanalını işletmeye kalkıyor. Yani ABD borsasını ele geçirmeye kalkıyor. Yani şimdi buradaki Çin klasik İngiliz veya ABD'nin yaptığı gibi son 200 yıldaki o küresel güç mantığı biraz daha farklı. Yani savaşmadan tüm dünyayı ele geçirmek istiyor. Sanki Çin bunu yapmaya çalışıyor. Öbür türlü zaten baktığımızda Çin'in şu andaki gidişatına askeri manada yani bir ABD'ye geçebilmesi için belki 50 yıla ihtiyaç var. Eğer ki gerçek manada savaşa hazırlanıyorsa. Yani buradaki Pasifik'teki hegemonyasını eğer ki tesis edemezse ABD'yi ve dünyayı işgal etmesi veya bir yerlere gelmesi Çin'in mümkün değil. Ama ABD'nin Çin'i bastırmadan yani dünyayı kontrol etmeden mevcut durumunu muhafaza ettirmesi de mümkün değil. Dolayısıyla her zaman için ABD'nin karşısında Çin bir tehdittir ve Çin'i çevrelemekten başka çaresi yok ABD'nin. Hem bunu kendi etrafında coğrafyasında yapacak hem uzaydan yapacak. Yani tek rakip yani bir ABD penceresine bakarsak tek rakip Çin. Onun haricinde başka birisi
1: buyurun,
2: yok.
1: Buyurun Mahmut Övür'ü konuşturamadım. Pardon. Buyurun Mahmut Övür.
0: Ya şimdi zaten iki farklı yürüyüş var. Yani bir yaklaşım var. Çin farklı yaklaşıyor, ABD farklı yaklaştı bugüne kadar.

0: hamle yaptı ki kuşak yol projesi dediğimiz sadece orta kuşak, bizim buradan geçen kuşak falan değil. Buz kuşak yolundan siber kuşak yola kadar. Yani bugün Körfez'den geçen fiber kabloların %60'ı Çin'e ait. Şimdi böylesine güçlü bir şey. Ya yani mesela şimdi pil teknolojisinde %70'lerde ilk sırada geliyor. Güneş panellerinde ilk sırada geliyor. Çin bu şekilde geliyor. Fakat dediğim gibi Çin ABD ile aynı yöntemi kullanmadığı için sadece ekonomik açıdan limanları alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor. Amerika da bunu gördü. Xi de zaten bunu söyledi. Amerika devlet başkanının yüzüne söyledi. O dediğin tuzak örneğini vermese budur. Yani biz yükseliyoruz, siz üçe geçtiniz. Bunu da söyledi yüzüne karşı. Ama bu işin henüz geçme aşamasına geldiğini göstermiyor. Daha çok yol alması
1: gerekiyor. Daha çok fazla yol
0: vardı. Çünkü Amerika hakikaten çok güçlü. Yani 2001'de yazılan bir strateji kitabını okuduğumda şunu gördüm. Yani o kadar çok askeri silah tesisat var ki sayma 4 sayfa evet. 5 sayfa silahı anlatmışlar. Amerikan silahını anlatmışlar.
1: Evet yani rasyonel olarak Çin Amerika'yı geçti demek evet, doğru değil şu an. Doğru.
0: Ama Amerika bunu gördüğü için evet. Çin'in yükselişini gördüğü geliyor. İçin Çin'i yalnızlaştırmaya çalışıyor. Önünü kesmeye çalışıyor. Panama'yı durduk yerde almadı. Venezuela'yı durduk yerde almadı. Bence Körfez'i de aynı şekilde. Dediğim gibi 2017'de Çin'in İşbirliği örgütündeki konuşmasında şunu söylüyor. Biz Malaka'daki kriz bekliyoruz. Malaka Boğazı'nda. Ama geldiler Körfez'den kriz çıktı. Ama sonuçta neye yol açtı? Yani bir defa petrol fiyatlarını şu anda Çin etkilenmemiş görünüyor ama en az %17-20 arasında ciddi bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. Hı hı. Enerji çok önemli. Bu çok ciddi bir durumdur. Yani imalat sayında Çin çok öndedir doğru. Evet. Ama Amerika'da başka alanlarda peki. öndedir. O yüzden bu yarış evet. devam edecek.
1: Peki. Şimdi bu Tayvan Cumhurbaşkanlığı ofisinden bir açıklama var. Diyor ki orada konuşan hanımefendi, Pekin'in Tayvan üzerinde herhangi bir hak iddia etme yetkisi yok. Tam da hemen sonrasında bu ziyaretin bu açıklamayı bir getirelim ekrana.
2: (Foreign language)
1: Evet yani böyle bir hak iddia etme yetkisi yok derken Tayvan ordusu da Çin kıyısı yakınlarında yeni bir tatbikat düzenledi. O tatbikatın görüntülerini de hemen getirelim ekrana. Sonra biraz tabii işin arka kısmında konuşulanlara bakalım. Evet, tam da Çin kıyılarına çok yakın bir noktada bu neyin mesajı sorusu da soruluyor tabii. Mete Bey buyurun isterseniz şöyle geçelim biraz.
3: Merve Hanım bakın bu görüşmelerden önce birincisi ABD Başkanı Trump'ın herhalde Çin'de yaptığı konuşma devlet adamı olarak ilk defa doğru düzgün yaptığı derli toplu konuşma oldu. Çin medeniyetine övgülerle beraber. Fakat şu hatırlatmayı da yapmam lazım. 2022 yılında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Çin'in tüm tehditlerine rağmen Tayvan'a inmiş. Vurmakla Çin tehdit etmişti. Eğer inerseniz vururuz demişti. Ve ABD savaş uçakları, ABD donanması, uçak gemisi, F-15'ler Nancy Pelosi'yi koruyarak indirmişti. Şimdi burada bir tezat var. Fakat burada şu mesele artık açığa çıktı. Çin İran'ı dizginleyecek ve muhtemelen biz önümüzdeki hafta artık Çin'in son arabuluculuk denemelerini göreceğiz. İran meselesinde karşılığında Çin dual use olarak bilinen yani bugüne kadar Beidou ilk defa haberde duyurmuştuk Çin navigasyon sistemi ya da yörüngede teslimat demiştim bir uyduyu yörüngeye Çin atarak kodlarını kullanım rehberini İran'a teslim edip yörüngede teslim ettiği sivil bir uyduyu İran askeri anlamda kullanıyordu. Yani çift kullanımlı hem sivil hem askeri olarak kullanabilecek hiçbir malzemeyi muhtemelen artık satmayacak. Bu 800 milyar dolarlık bir anlaşma var ABD ile Çin arasında. Bakın Çin'in 2025 rakamı 1,5 trilyon dolar ve bunun 800 milyar doları ABD ile 200-300 milyar doları da Çin lehine. Çin mi önemli, İran mı, ABD mi dediğiniz zaman Çin ABD'yi tercih eder. İşin acı gerçeği bu. Burada da önümüzdeki dönemde Tayvan meselesinde de Amerika Birleşik Devletleri eskisi kadar Tayvan'ı silahlandırmayacak. Ve gene

0: De açık söyleyeyim şimdiden. Daha önce Hong Kong'da gördüğümüz bir senaryoyu önümüzdeki kısa bir süre içerisinde, 1-2 yıl içerisinde Tayvan'ın Çin tarafından yutulduğunu, daha açık bir ifadeyle söyleyeyim, Çin'in ağzını açtığı, ABD Başkanı Trump ya da diğer ülkelerin Tayvan'ı Çin'in ağzının içine bu şekilde bıraktığı bir duruma geleceğiz. Tayvan'ın Çin için bir önemi kalmıyor. Çip meselesi vardı. Artık Çin'in bu ABD ile olan görüşmeleri süremiz kısıtlı. Ama artık Çin kısa bir süre içerisinde Tayvan'ın dünyaca meşhur mikroçiplerini üretebilecek bir sisteme kendini kavuşturdu. Yüksek katma değerli.
1: Kim, Çin mi?
0: Evet.
1: Ama Çin hala bağlı değil mi ya? Bu kadar çok yüksek bir kısmı Tayvan'da. Nasıl hemen Çin bunu çok kısa bir sürede yaptı? Bakın Tayvan'da 2-3 sene önce bir kriz oldu, hatırlayın. Evet. %60'ı 70'i orada yapılıyor şu an. Otomotiv üretiminde de Çin aslında bir yerde Tayvan'a bağlı.
0: Bağlı. Şu an bu teknoloji için kendi açısından bunu geliştirmekte. Burada Tayvan normal bir ada değil. Sürekli Çin ablukasında ve Çin'in istediği gemilerin yaklaştırıldığı, istemediği gemilerin yaklaştırılmadığı, İran'da gördüğümüz abluka diye Hüseyin Hoca'nın, Mahmut Bey'in, Oral Bey'in, sizin, benim, hepimizin konuştuğu ablukanın daha beteri şu an Tayvan'da var. Hava sahası kapalı, deniz sahası kapalı, gümrükleri kapalı, her tarafı kapalı. Ve Çin'in bunu donanmasıyla yapmıyor, milis güçleriyle yapıyor. Çin'in bu bölgede balıkçı teknesi görünümlü, sivil tekne olarak gözüken okyanus balıkçılığı görünümünde bine yakın teknesi var. Ve bunlar sürü halinde bir gemiyi çevirdikleri zaman, örneğin ABD donanması bir ticari gemiyi korumak için geldiğinde bu balıkçı tekneleri nedense oralarda avlanmaya başlıyor.
1: Peki bir şey sorabilir miyim?
0: Bu bir milis gücü şey. Yani burada bir abluka var. Gösterdiğiniz kırmızı işaret hiçbir gücün Çin'in izni olmadan giremeyeceği bir bölge. Bir de şunu özellikle vurgulayayım. Çin emperyalist bir ülkedir. Kimse de kusura bakmasın. Çin'in devlet doktrininde 9 kesik çizgi doktrini vardır. Çin bu gördüğünüz haritada masum bir ülke olarak gözükse de şu an haritanın büyüğüne bakın. Çin'in sınır problemi yaşamadığı bir tane ülke yoktur. Çünkü hak iddia ediyor. Karasular üzerinden, dağlık araziler üzerinden, Çin'in bütün komşularından toprak ve hak talebi var. Hem su bazlı, hem dağ bazlı, hem toprak bazlı, hem de o toprakların altındaki zenginliklerden. Merak eden bakabilir, 9 kesik çizgi doktrini. Çin aynı ABD gibi yöntemleri farklı olsa da ekonomi üzerinden dünyada koridorları şekillendirerek kendi, düşünsenize, 1,5 milyar kişiyi sabah, öğle, akşam doyuracaksınız. Onların arabasına benzin koyacaksınız. Onların gittiği, çalıştığı iş yerlere elektrik sağlayacaksınız, doğalgaz sağlayacaksınız, bilimsel araştırma yapacaksınız. Günde 100 binlerce öğün yemek yedirmek zorundasınız. Bir de 1,5 milyar kişiyi maaş ve çalıştırmak zorundasınız.
1: Şimdi Tayvan meselesinden çıkmayalım. Çünkü şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Tayvan benim bildiğim kadarıyla 2 sene önce, son rakam değişmiş olabilir ama %60-65 civarında bir çip üretimine sahip. Dünyanın bütün çip üretimini Tayvan karşılıyor. Bu yüzden çok kritik bir yer. Şimdi yıl başında sanıyorum Donald Trump dedi ki gelin bir kısmını buraya taşıyın. Onlar da sıcak bakmadılar. Yani bir yerde bir bağlama hamlesi kendine ekonomik anlamda da. Şimdi oradan sonra zaten Tayvan'ı tehdit etmeye başladı tekrar. Bu arada şimdi Trust Social'dan Donald Trump'ın bir görüntü paylaştığını söylüyor arkadaşlarım. Kendisini yapay zeka ile çizmiş ve "It was the calm before the storm."
0: Fırtına öncesi sessizlik. Evet. Ya muhtemelen önümüzdeki hafta, biraz önce hemen 2 dakika önce söylediğim, Çin'in bu arabuluculuk denemesi
1: artık social mı dedim, özür diliyorum, Trump social demişim, Trust social diyeceğim.
2: Aynı şey.
1: Özür diliyorum. Zaten, yani o da aynı şey zaten.
0: Elon Musk'ın ekibinden zaten aynı şeye gidiyor.
3: Evet.
0: Muhtemelen bu Çin'in denemesinden sonra ya navigasyon özgürlüğü diye, ya İngiltere merkezli başka bir operasyon, ya da birleşik, neticede seri sefer özgürlüğü adı altında ben Mayıs'ın son haftası maalesef bu fırtına öncesi sessizliğin kum saatinin başladığını söylemek durumundayım.
1: Bir konuşalım, bu ne anlama geliyor Oral Hocam?
2: Aslında bütün program konuştuğumuz şeyi bir yerde teyitliyor, işte Mete Bey'in de söylediği gibi. Yani çünkü hazırlıklar zaten tamamlanmış durumdaydı. 2 hafta öncesi Trump bir radyo yayınında kendisi söyledi. Biz bu süreçte hazırlıklarımızı yaptık. Belki İranlılar da yapmıştır diye bir şey söyledi açık açık. Bir radyo programları katılmayı sevdiği için Trump öyle bir cümle bir şey geçirdi orada. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla böyle bir hazırlanma, tekrar bir tahkimat durumu söz konusu. Komutanım da bahsetmişti, yani daha farklı mühimmatlarla vurulma durumu da olabilir. Dolayısıyla evet, bu mühimmatların tekrar işte yerine yerleştirilmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hazır hale getirilmesi.
1: Optimizasyon.
0: Tabii tabii. Bütün bu hazırlık süreci diyelim biz buna toplu bir şekilde.
1: Bitti tamam demek.
0: Çünkü yani İran'ın cevabı da sert olacağı söylendi. Malum yani kabloların kesilmesine kadar, bu internet kabloların kesilmesine kadar giden şeylerden bahsediliyor. Bütün bunların önüne geçebilecek bir önleyici bir vuruş gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla yani doğrudan bu nasıl diyeyim yani 12 günlük savaşta da bir anda ateşkes geldi ve bugüne kadar bir hazırlanma süreci oldu. Tatbikatlar oldu İsrail'de vesaire Ağustos ayında. Aslında bütün bu hengame içerisinde. Ve sonrasında da işte aynı şey tekrar oldu. İnisiyatif tekrar hasma bırakılmadı. Amerika kendini tutmaya devam ediyor saldırı inisiyatifini. Şu an tekrar Amerika'nın hamlesi bekleniyor. Ve bu hamleyi yapana kadar da belli hazırlıkları şu an tamamlamış durumdalar büyük ölçüde. Peki.
2: Ya ben burada bir şey söyleyebilir miyim?
3: Ben size bir şey sorabilir miyim? Siz kaç Amerikan başkanı görmüşsünüzdür? Hiç böyle yapay zeka.
1: Ya sen de abartma şimdi.
3: Hayır şöyle. Yapay zekayı bu kadar güzel kullanan. Nasıl?
2: O kadar da değil. Çünkü
3: o kadar değil ama biraz gördünüz şimdi. Yapay zekanın bu kadar kullanılması Amerikan başkanı tarafından biraz ilginç değil mi? Yani bu fotoğrafları muhtemelen birileri yapıyor. Bu arada bizim editörümüz Hüseyin Alemdar, kendisi çok iyi bir yapay zeka, fotoğraf üreticisi. Biz onu yaptıklarını ekrana yansıtmıyoruz. Genelde haber merkezine asıyoruz ama herhalde Hüseyin hazırlıyor bunları diye düşünüyorum ben. Yani. Evet, bu kadar iyi bir tek o yapabiliyor çünkü.
1: Trump'ın sinsi danışmanı.
3: Trump'ın ekibi de çok iyi.
0: Merve çok özür diliyorum.
3: Hüseyin Social.
0: Bir cümle bir şey söyleyeceğim. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu şey posterleri bana çok anımsatıyor Trump'ın bu tavrı.
3: Değil hani mi? Bir politika var burada aslında verdiği bir mesaj var bu.
0: Zaten orada şey İkinci Dünya Savaşı'ndan meşhur şey var ya Uncle Sam.
1: Evet. Şu bölge.
0: O görüntü.
2: Ya Amerika kendisini hep güç üzerinden tarif etti. Yani sinemasıyla, görüntüleriyle, şimdi bilgisayarıyla, sosyal medyasıyla sürekli böyle şeyler yapan bir Amerika var. Trump da buna çok uygun düşen bir devlet başkanı. O yüzden bunu kullanacaklar. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi hocam deminden beri konuştuğumuz şeylerde mesela Amerika'nın İran'a asker çıkarma gibi bir derdi olamaz diye düşünüyorum. Bu kadar bütün hesapları yapan küresel hesap yapmaz bunu. Vietnam Savaşı gibi bir yerden çıkmış bir Amerika, yenilgi yaşamış bir Amerika buna girmez. Şöyle bir şey olabilir. Yani işin belki son noktasını koymak için demin Hüseyin Hoca söyledi. İşte nükleer silah kullanmak gibi bir şey. Oraya o ne de öyle bir şey yapabilir şu aşamada. Çünkü diyelim ki altyapıyı vurmaya kalktı Amerika. Değil mi? Şimdi İran'ı daha da zayıflatmak, içeriği kargaşa yaratmak, toplumu ayaklandırmak için. Vurdu, birkaç yeri çökertti. İşte kapasitesini %90'larda çökertti. İran da boş durmayacak. İran da bütün körfezi ateşe verebilir. Onu göze alabilir mi? Ben alacağını sanmıyorum. Ya gerçekten çok vahim bir şey yapacaklar böyle tam anlamıyla hiç kıpırdamayacak, İran'ı kıpırdatmayacak bir hale getirecekler. Aksi halde bulunmazlar. Ben bir arka planda şöyle düşünüyorum. Amerika bugün şu haliyle istediğini elde etmiş zaten. Hangi istediğini? Çin'e yönelik istediğini, bence dünyaya yönelik istediğini elde etmiş. İran'ı zayıflatmış. İran mesela bundan sonra 20 yılda kendini toparlayamaz diye düşünüyorum. O yüzden demin dedim ki İran artık kendi bölgesinde orta bir yol bulması gerekir. Kendi bölgedeki ülkelerle, Pakistan'la, Türkiye'yle, Suudi evet. Arabistan'la, Amerika'yla devreye girip tekrar bir görüşme masasına oturması gerekir. Amerika'nın umurunda değil. Amerika vurup geçmek isteyen bir devlet. Bütün evet. bugüne kadar bütün her yere girdiğinde evet. askeri gücüyle giren bir Amerika. Ha Çin meselesinde hani emperyalist falan dedi de orada da henüz onu bilmiyoruz. Yani şundan bilmiyoruz. Yani Çin tamam hazırlık yapıyor ama şurada görüyoruz.
1: Hocam bütün sınır
2: yani,
1: ülkeleriyle kavgalı siz bilmiyoruz işte, diyorsunuz. Hindistan askerleri taşlı
4: onu
1: sopanı.
4: Sormaya çalıştım Mahmut Bey, siz doğru bir noktaya takıldınız. Yani İran'daki mevcut yönetim artık aklı selime gelmek durumunda. Evet. Yani gelemezse olan İranlılar oluyor. Yani bu evet. zaten rejimin değişmesine inatlaşmaya tamam devam ediyorlar ama yani buradaki büyük gücün kullanıldığında zarar görecek olan rejim değil, İran halkının kendisi.
3: Hocam Amerika, yani Çin İran'ı verdi, Tayvan'ı aldı diyor musunuz?
4: Hayır öyle bir şey demiyorum. Çin'in İran'ı verdiğine dair bir şey yok.
1: Ya hiçbir şey
4: yani İran'da. Çin bir şey vermek durumunda değil. Mevcut durumda Çin'in savaşı yok. Yani Çin...
3: Ben desteği kesiyorum.
4: Petrolü garanti edecek şekilde, akışı sağlayacak şekilde bir sürü anlaşmalar var. Dünyada 1 milyar 400 milyon...

0: varil stratejik rezerve olan başka ülke yok. ABD'nin 409 milyon varil. Yani Çin zaten mesela Türkiye'nin yani 4 katı yıllık üretim kullanım ihtiyacının 4 katını bir anlamda depolamış bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla ben buna katılmıyorum.
1: Tayvan başka konu.
2: Yani ben İran'ın çok irrasyonel bir devlet gibi okunmaması gerektiğini düşünüyorum en başta. Yani Amerika'nın niyetlerini kötü bir perspektiften okuyorlar. Yani kötüden kastım en kötü senaryoyu şekli okuyorlar. Bunu 2005'ten beri okuduğum, konuştuk zaten. Dolayısıyla İranlıların çatışma beklentisinden kaynaklı olarak gösterdiği bir tavır bu. Yoksa teslimiyet, aklı selimlik değil. Yani teslim olmayacaklardı.
1: Peki. Mahmut Övür, son cümlenizi alayım, buyurun.
3: Bence de İran teslim olur mu? Olmaz. Yok, yani mümkün değil. Ben evet. Kara savaşını İran'ın çok istediğini düşünüyorum. Ha, çünkü İran kara savaş olursa Amerika'yı rezil edeceğini düşünüyor. Ki doğru da düşünüyor. Çünkü kara savaşına girdiği anda İran'ın, Amerika'nın ilerleme şansı yoktu.
0: Tabii canım, Amerika'da kara savaşına girmez.
3: Büyük bir, eğer olacaksa büyük bir savaş. Ama ben tabii bir yalancı bahar havasının devam edeceğini düşünenlerden.
1: Evet, buyurun Mete Bey.
4: Ben son cümleye hiç değinilmeyen bir şey söyleyerek tamamlayayım. Çin devlet doktrininde İran çok önemlidir. Bakın, bu kötümser bir senaryo. İran'ın başına bir şey gelirse Çin devleti özellikle İran'daki başıbozukluktan dolayı kendilerinin Şincan Uygur Özerk Bölgesi olarak dediği Doğu Türkistan bölgesinin buradan İran üzerinden bazı grupların bu bölgeye sızarak bu bölgeyi karıştırmasını bir tehdit olarak algılıyor. O yüzden İran bariyerinin yıkılmasını Çin asla istemez. Ama bu hafta içerisinde Çin ne kadar izole edebilirse İran'ı bu meseleden artık sonucunu göreceğiz. Ama ben Çin'in gene de bir ağırlık koyacağını düşünüyorum. Kötümser değilim. Ama buna rağmen de Mayıs'ın son haftası İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldıracağını da öngörüyorum.
1: Hala saldırı var masada diyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ederim Mete Sohtaoğlu, geldiğiniz için, yayına katkı için. Sayın Mahmut Övür, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Oral Toğa, Oral Hocam, çok teşekkür ederim geldiğiniz için, bu akşam yayına katkı için. Ve Sayın Hüseyin Fazla Hocam, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Böylece satır arasını da bu akşam noktalıyoruz. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum bu saati kadar bizleri izlediğiniz için. Yeniden görüşmek üzere, iyi geceler, hoşçakalın.
5: Haber Radyo, 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor. Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan binlerce öğrenci için yeniden üniversiteye dönüş yolu açılacak. Düzenleme, hazırlık sınıfından lisansüstü programlara kadar geniş bir öğrenci grubunu kapsıyor. Taslağa göre hazırlık, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken, ilişiği kesilen öğrenciler yeniden kayıt hakkı elde edebilecek. Böylece akademik kariyeri yarıda kalanlara ikinci bir fırsat sunulacak. Yeni düzenlemede hangi suçların af kapsamı dışında tutulacağı da net şekilde sıralandı. Buna göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giyen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından öğrencilerin 4 ay içinde başvuru yapması gerekecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 akademik yılında yeniden üniversitelerine dönebilecek. Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş hakkı da tanınacak. Öğrenciler giriş yılı puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş başvurusu yapabilecek. Taslağa göre daha önce çıkarılan öğrenci aflarını kaçıranlar da yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler için de yeniden dönüş imkanı sağlanacak.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Şehirler arası yolculuklarda otobüs sefer saatini 12 saat kalana kadar bilet iptal eden yolcular ücretin tamamını geri alabilecek. Şehirler arası ulaşım, otobüs bileti iadesi, açık bilet uygulaması ve yolcu hakları konusunda önemli değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik hem yolcuların haklarını hem de karayolu taşımacılığı sektöründeki uygulamaları doğrudan etkiliyor. Yeni düzenlemeye göre şehirler arası otobüs seferlerinde hareket saatini en az 12 saat kala yapılan iptallerde yolcuya ücretin tamamının iade edilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca yolculuk başlamadan önce biletin ileri tarihe aktarılmasını sağlayan açık bilet uygulaması da firmalar için zorunlu olacak. Otobüs firmaları artık ücret tarifelerini belirli sürelerle sisteme önceden bildirebilecek. Gerekli durumlarda ise fiyat güncellemeleri için yeniden başvuru yapılabilecek. Yönetmelikle birlikte korsan ve kuralsız taşımacılık faaliyetlerine yönelik kademeli ceza sistemi devreye alındı. İlk ihlalde on binlerce liralık idari para cezası uygulanırken tekrar edilen ihlallerde ceza miktarı artacak. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak mutlana karşı değil, kapatma davasına karşı.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedek parti dedi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ses yükseltti. Ana Muhalefet Partisi'nde yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
10: CHP'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak, CHP'nin tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır. Kimse boş hayaller kurmasın ve CHP'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın.
8: CHP'de yedek parti senaryosu uzun süredir dillendiriliyor. Mahkemenin buttan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder deniyor.
9: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
8: Özkan Yalım'ın itiraflarının buttan ihtimalini güçlendirebileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor kulislerde. Bazı partiler kayyuma karşı direniriz, partiyi teslim etmeyiz diyor. CHP'de tansiyon her geçen gün yükselirken Gözler İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararı çevrildi.
11: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
9: Kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Baklava kutusunda rüşvet davasından karar çıktı. CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 sanık son kez hakim karşısına çıktı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, örgüt kurma ve yönetme, zincirleme, rüşvet alma, irtikap, zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından toplam 46 yıl 10 ay 13 gün hapis ve 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldı. Makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan eski başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e de aynı suçlardan 40 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası verildi.
13: Baklava olarak bunu aldınız. Nedir bunlar?
12: Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş adamlarının bulunduğu diğer sanıklar da değişen oranlarda cezaya çarptırıldı. Mahkeme heyeti suçtan elde edildiği belirlenen gayrimenkul, döviz, Türk lirası ve altınlara el konulmasına da hükmetti.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

Netanyahu, Filistinli esirlere işkence ve cinsel saldırıları okudu, İsrail çılgına döndü. Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan Filistinlilerin tecavüzüne karşı sessizlik başlıklı haber büyük ses getirdi. Amerikalı gazeteci Nicholas Kristof, Batı Şeria'ya giderek İsrailli askerlerin işkencelerine ve cinsel saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle görüştü. Haberin tüm dünyaya yayılması ise İsrail'i çılgına çevirdi. Her fırsatta İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışan soykırım hükümeti, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ard arda tehditler savurdu. İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, New York Times gazetesi ve gazeteci Nicholas Kristof'a dava açacağız dedi. Filistinlilerin ifadelerini yalanlayan Netanyahu, İsrail askerlerine iftira atıldığını öne sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise gazeteye karşı tazminat davası açmaya hazırlandıklarını açıkladı. New York Times'a gazeteci Kristof'u koruyarak haberin derinlemesine araştırılarak hazırlandığını açıkladı. Bu tehditler gazeteciliği susturmayı amaçlamaktadır dedi. ...12 Mayıs'ta yayınlanan New York Times araştırmasında İsrail tarafından gözaltına alınan veya saldırıya uğrayan 14 Filistinli kadın ve erkekle yapılan görüşmelere yer verildi. Habere göre İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinli tutuklulara yönelik tecavüz, cinsel saldırı, çıplak arama, işkence ve cinsel şiddet tehditleri sistematik şekilde uygulanıyor. Gazeteci Nicholas Kristof, mağdurların birbirinden bağımsız ifadelerinin büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek, İsrailli yetkililerin cinsel şiddeti standart uygulamalardan biri haline getirdiğini yazdı.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatlerimiz 23.45. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı yabancı servislere kritik bilgileri aktaran bir ajan ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekiplerle yürütülen ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 7 kişi gözaltına alındı, ayrıntılar geliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye lehine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. MİT istihbari çalışmaları sonucunda iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan iki kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde söz konusu kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktardığı da tespit edildi. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki kişi başta olmak üzere şebekenin örgütsel

0: yapısının tamamı deşifre edildi. Bu operasyonda yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MIT operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerde hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
1: Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilen son yılların en büyük kara para operasyonunda yeni detaylar çıktı ortaya. Paranın dolaşıma nasıl dahil edildiği ve hangi hesaplara aktarıldığı MASAK raporlarına yansıdı. İşte o kirli çark.
2: Bugünkü operasyon oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor.
3: Sadece yasa dışı bahis değil, dolandırıcılıktan elde edilen dev gelir, rüşvet ve katmanlı aklama. Son yılların en büyük kara para operasyonunda kirli tezgahın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 21 ilde 200 kişiye yapılan ve aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu pek çok kişi hakkında raporlara geçenler şaşkına çevirdi.
4: Soruşturmaya göre savcılık bu bahis sitelerinden elde edilen kara parayı sisteme aktarırken ticari bir ödemeymiş gibi gösterildiğini aktardı. Yani kullanıcılar parayı atarken oyun kodu, hizmet bedeli ve dijital ürün gibi açıklamalar yazdı. Böylece savcılıkta paranın sanki bir ticari ödemeymiş süsü verildiğini aktardı.
3: İşte bu sayede uzun süre bu sistemi yürüttü örgüt üyeleri. Çünkü gözaltı kararı verilen isimler arasında banka yöneticileri dahi vardı. Yani finans kuruluşları dahi sisteme dahil edilmişti.
2: Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu.
3: Peki o kirli çark nasıl işliyor? Para 3 aşamada aklanıyor. İlk aşamada yasa dışı bahis veya dolandırıcılıktan elde edilen para dijital ürünmüş gibi finansal sisteme sokuluyor. Sonrasında da katmanlandırma gerçekleştiriliyor. Yani meblağ, farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları ve üçüncü kişilerin hesaplarında dolaştırılarak transfer izinin kaybettirilmesi amaçlanıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı Rasim Ozan Kütahyalı da burada devreye giriyor. Kütahyalı'nın hesabında örgütün kullandığı yoğun para trafiği tespit edildiği soruşturma dosyasında açıkça yer alıyor. İncelemede katmanlama amacıyla kullanılan hesaplara yaklaşık 38 milyon lira transfer yapıldı. Yine aynı hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 16 milyon lira giriş yapıldığı belirlendi. Savcılık bu para hareketinin örgütün para dolaşım sistemindeki aktif geçiş noktası gibi kullanıldığı iddiası üzerinde duruyor.
4: Ve son aşama, paranın cinsinin değiştirilmesi. Suçlanaklanan gelirin bir kısmı dövize, altına ve kriptoya çevriliyordu. Bir kısmıyla da taşınmaz satın alınıyordu. Zaten operasyonda da yüzlerce taşınmaza el konuldu.
3: Bu sistemin hacmi ise toplamda 100 milyar lira ve 2 milyar doları kapsıyor. Şüphelilerin gözaltı süresi dolmadı. Pazar günü ek süre talebi olmazsa hakim karşısına çıkacaklar.
1: ...26 yıldır çözülemeyen Türkiye'nin en karanlık faili meçhul dosyalarından biri Çağla Tuğaltay cinayeti. Dosya raftan indi. Çok titiz bir inceleme yürütülüyor. Ailenin o dönemki komşularından biri de ilk kez ifade verdi. Arkadaşlarımız ulaştı o komşuya. Cinayet günü nelere tanık olduğunu anlattı.
5: Uydum bağırıyordu Çağla'yı kesmişler diye. Oradan çıktık biz dışarıya zaten paldır küldür. Kanları anlattım. Kan vardı apartmanda.
0: 26 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik tanık ilk kez ifade verdi. O gün apartmanda olan, çığlıkları duyan, kan izlerini gören o komşu ATV Haber'e konuştu.
5: Geldiler, yeminli ifademi aldılar. Gittim orada kan yerini de gösterdim.
0: Evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı Çağla Tuğaltay. 26 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Katilin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi. Ailenin karşı komşusu o korkunç günü tüm detaylarıyla anlattı.
6: 26 yıl sonra ilk kez ifade veren tanık komşu öncelikle olay günü Çağla'nın sesini duymadığını söyledi. Ardından Çağla'nın annesinin sesini duyunca bizler dışarıya çıktık ve dışarıya çıktığımızda da Çağla'nın babasını gördük dedi.
5: Evin içinde polisler varken adamı kapıya oturtmuşlar. Adam öyle oturuyordu. Üzüldüm. Karamsar, düşünceli, elleri başında oturuyordu. Annesi alt katta komşuya alındı.
0: Tanığın anlattıklarına göre apartmanda büyük bir panik vardı. Herkes şok içindeydi.
6: Bir tanığın ifadesi vardı. Hani babayı balkonda elinde bıçakla ve kanlı bir şekilde gördüm diye. Siz peki elinde kan gördünüz mü babanın?
5: Babayı gördüm evet. Elinde falan kan da görmedi. Karşı apartmandan biri de görmüş eli kanlı. Ama sonra içeri girdim diyor. Ellerimi yıkadım diyor adam.
6: Tanık komşu olay günü kan lekeleri gördüğünü, hatta merdivenlerde, yerlerde ve kapıda kan lekeleri vardı dedi.
5: Otomatikte vardı, altta vardı, bir de kapı çıkışında vardı kan. Yani yapan kişi zaten kaçmış tahmin ediyorum. Çünkü kan damlaları vardı. Dışarıya kadar vardı.
0: Çağla'nın öldürüldüğü apartmanın yanı başındaki evde de ilk kez keşif yapıldı. Ekipler saatler süren incelemenin ardından 7 delil torbasıyla çıktı. İfade veren komşunun o evle ilgili de çok çarpıcı bir iddiası var.
5: Yani ne çıkacak bilmiyorum. İyi bir şeyler çıkar. Yandı yani o ev, yandı. Çağla olayından sonra o ev yandı. Tekrar yapıldı.
0: O evde yaşayan komşu da dahil 4 kişiden daha DNA örneği alınması talep edilmişti. İstenen örnekler alındı, rapor bekleniyor.
1: Trafik cezalarındaki artış son dönemde kural tanımazlığı hala azalttı. Ancak hala umursamayanlar da var. Sosyal medyada çektiği görüntülerle adını duyuran fenomen Hülya Sönmez de onlardan biri. Sönmez sokak arasında hızla araç kullandığı yetmezmiş gibi bir de kendisine uyaran kadın sürücüye kafa attı. Ancak bu yaptığı yanına kalmadı.
0: Hızlı hem suçluydu ancak yaptığı yanına kalmadı. Kendisine yavaş git diyen sürücüye kafa atan sosyal medya fenomeni kıskıvrak yakalandı.
7: Bak böyle kafa atıyor bak. Bak sonra Zeynep burada yine çocuklarım var diyor.
0: Tepki çeken görüntü İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti. Sosyal medyada Kelebek Sarsılmaz ismiyle tanınan Hülya Sönmez otomobiliyle hızla ilerlerken park eden bir otomobile çarptı.
7: Fişek gibi geçiyor. Bak vurdu buradan. Araba bile sallandı.
0: Kazanın ardından otomobilinden inen kadın sürücü Hülya Sönmez'in arkasından seslendi. Nereye gidiyorsun dedi.
7: Abla diyor yavaş diyor vurdum dedi. Çocuklarım var diyor arabada burada.
8: Aynen.
7: Korktular aynen. Diyor. Bak direkt kafa atıyor bak.
8: Bak sonra Zeynep burada yine çocuklarım var diyor.
0: Taraflar arasındaki gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Darp edilen kadınsa karakola giderek Sönmez'den şikayetçi oldu.
9: Kadın ceza alır.
7: Alır. Ses olsa neler diyorum.
10: Sesli kameramız yok mu abi burada sokakta?
9: Yok abi yasal değil zaten.
0: Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler çok geçmeden görüntülerdeki kişinin Hülya Sönmez olduğunu tespit etti. Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca Sönmez'in kullandığı araçta 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Yurtta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kentlerde derelerin taşması sonucu yollar göle döndü, evleri su bastı.
11: Sağanak yağış sonrası baraj taştı, derelerin debisi arttı. Tokat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zile ilçesinde kuvvetli yağış sonrası Belpınar Barajı taştı, su baskınları yaşandı. Taşkının ardından yollar göle döndü. Bazı evlerde suyla doldu. Evlerini su basan vatandaşlar çamurlu suyu tahliye etmeye çalıştı. Son 30 yılın en fazla yağışını alan kentte tarım arazileri de su altında kaldı.

0: su seviyesinin artmasıyla Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı. Dereler taşarken Yeşilçam Köprüsü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Osmaniye'yi de sağanak yağış vurdu. Şiddetli yağış sonrası derenin taşmasıyla bazı yollar su altında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle evleri de su bastı. Tarım arazileri zarar gördü. Koçyurdu köyünde yaşlı bir kadının evini su basması üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yaşlı kadın evden çıkarılarak güvenli alana alındı. Su basan evde birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Sağanağın vurduğu bir diğer ilde Giresun'du. Taşan dereler nedeniyle köy yollarını su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar sağanak sırasında meralarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere ulaştırmak için yoğun çaba harcadı. Yağışın ardından yollarda oluşan hasarın giderilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlatıldı. Hatay'da da sağanak sonrası taşkınlar yaşandı. Erzin ilçesi Turunçlu mahallesindeki dereler taştı. Narenciye bahçeleri ve evler su altında kaldı. Öte yandan Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde suyun yükseldiğini fark eden vatandaşların güvenli bölgelere yöneldiği görüldü. Kısa süre sonra yağışın şiddetini arttırması ve su seviyesinin yükselmesiyle araçların sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son verilere göre İstanbul'da yağış bekleniyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural son durum için karşımızda. Sözü Ahmet'e bırakalım.
2: İstanbul'da güneşli bir günü geride bırakmış olsak da günün özellikle son saatlerinde yağmur kısa süreli etkili olmuştu ve bulunmuş olduğumuz bu saat diliminde de artık gece yarısına girmiş bulunmaktayız ve bu saat diliminde de yağmur İstanbul'un kuzey noktalarında ve yüksek noktalarında etkisini göstermeye başladı. Elbette beklenen kadar henüz şu an sağanak şeklinde değil, daha ince yağmur şeklinde kendisini gösteriyor İstanbul'da yağış. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta ortasında yayınlamış olduğu 5 günlük rapordan anladığımız şu ki İstanbul'a dahil olmuş olduğu toplamda 57 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarıda bulundu. Bu uyarı sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına şeklindeydi ve işte bu fırtınanın da bu gök gürültülü sağanak yağışın da başlayacağı gün olarak şu an içine bulunmuş olduğumuz gün olan pazar gününü işaret etmişti Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bu kapsamda da pazar günü özellikle İstanbul başta olmak üzere Batı, Marmara ve yine Karadeniz şehirlerinde ağırlıklı olmak üzere yağışların ciddi şekilde etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul'da oldukça sıcak bir haftayı geride bıraktık. Oldukça sıcak geçen bir haftaydı ve İstanbullular için şu uyarıyı verelim hemen. İstanbul pazar günü yağışlı olacak, sağanak yağış etkisi altında olacak ve devamında da hafta içerisinde de özellikle yine çarşamba gününü yine yağışı geçirecek İstanbullular. Bu noktada havanın değişkenliğini de dikkate alarak dışarıya çıkmak oldukça önemli. Çünkü olumsuz hava koşulları İstanbul'da etkisini gösterecek ama bir yandan da hava sıcaklıkları da düşecek ve hava sıcaklıklarının düşmesi de yine çeşitli hastalıkları da beraberinde getirebilir. Bu kapsamda dikkatli olunması uyarısı var Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Bir diğer uyarısı aslında ulaşabilecek herhangi bir su baskını, sel veya çeşitli taşkınlarla alakalı. İstanbul'un bu durumla alakalı geride bıraktığımız yıllar içerisinde çokça yaşamış olduğu farklı olay var ve bu sebeple de özellikle İstanbulluların dikkat etmesi gereken şey dükkan sahipleri, işletme sahipleri veya bodrum katta çalışılan işletmeleri sahipleri ve beraberinde yine birinci kat, giriş kat gibi noktalarda oturan kişiler için olası su baskınları riski söz konusu. Bu sebeple de dikkatli olunması, konuyla alakalı da tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor. Yaklaşık 4-5 dakika kadar öncesinde başlamış olan o ince ince yağan yağmur da an itibariyle dinmek üzere.

0: üzere tabii ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanları bu noktada da uyarılarını verdi. İstanbul'da pazar günü gün içerisinde ve akşam saatlerine doğru bu yağışın şiddetlenmesi bekleniyor. Gece saatleri içerisinde de tabii ki etkili olacak, ancak bu etkili olduğu süreç zarfında aynı bu şekilde olduğu gibi sürekli yağışın devam ettiği süre zarfı oldukça kısıtlı olacak. Ancak yine gün içerisinde aralıklarla sürekli biz bu sağanak yağışın etkisi altında olacağız İstanbul'da. Dönelim yurdun diğer bölgelerine. Doğu bölgelerinde yağışın yine etkili olacağını belirtebiliriz. Özellikle hafta içerisinde gireceğimiz hafta içerisinde yine bu yağışın etkili olacağını söylemek mümkün. İstanbul için az önce bahsettik. Özellikle çarşamba günü işaret ediyor meteoroloji uzmanları. Karadeniz ve Marmara bölgesi için de yine önümüzdeki hafta içerisinde yağışlı bir süreç olacak. Yağışlı bir süre içerisinde özellikle Karadeniz ve Marmara bölgesinin yağış maratonu içerisine gireceğini söylüyorlar meteoroloji uzmanları. Bunun yanı sıra batı şehirleri içinde, yine batı bölgesi için, yurdun batısı içinde buna benzer uyarılar var. Bu uyarıların altında yatan bir başka satır arası konu da az önce bahsetmiş olduğumuz gibi sel, su taşkınları konuları. Bu noktada batı şehirleri ve kuzey şehirleri, Karadeniz şehirlerinin dikkatli olması gerekiyor. Nitekim yakın zamanda Samsun'da da bununla alakalı oldukça ciddi bir afet yaşandı. Samsun'da ciddi sel ve su baskınları yaşandı. Buna benzer bir görüntünün ortaya çıkmaması için tabii ki önce bireysel, ardından da toplu bir şekilde bir tedbir alınması söz konusu. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını vermeye devam ediyor. İstanbul'da da şu an için yağışın dinmiş olduğunu, bizim bulunmuş olduğumuz noktada dinmiş olduğunu, ancak gece boyunca İstanbul'un kuzey ve yüksek noktalarında devam edeceğini belirtelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ederim aktardığı bilgiler için. Devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretini tamamladı. Yurda dönüş yolunda da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünya gündemine dair açıklamalar yaptı ve Orta Doğu'da yaşanan krizlerin ana sebebi İsrail dedi. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi ile ilgili bilgi veren Erdoğan'a son dönemde CHP'den AK Parti'ye geçen isimler de soruldu. O soruya manidar bir yanıt verdi ve devamının geleceği sinyalini verdi.
2: İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetmiştir. Orta Doğu'daki tüm ülkeler İsrail hükümetinin pervasız tehditlerine muhatap oluyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere Orta Doğu'da yaşanan gerilimleri hatırlattı. Krizin ana sebebi İsrail dedi, kanlı oyunu birlikte bozmalıyız diyerek dünyaya seslendi.
4: Dünya barışı ve istikrarına önem veren hiçbir ülke bundan böyle İsrail'in haksız yere bölgemizde yaktığı ateşe odun taşımamalıdır.
3: Bölgesel krizlerle ilgili yeni bir dünya kuruldu vurgusu yapan Erdoğan, sözü Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesine getirdi. Ankara'da ittifakın geleceğine yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz dedi ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız diye de ekledi.
4: Zirvede ittifakı güçlü şekilde geleceğe taşıyacak önemli kararlar almayı ümit ediyor. Bunun altyapısını şimdiden oluşturuyoruz.
3: Son yıllarda küresel krizlerin çözümünde Türkiye'nin başarılı arabulucu rolüne de dikkat çeken Erdoğan, mesajlarında Avrupa Birliği'ni es geçmedi. Türkiye yük olan değil, yük alan bir ülkedir vurgusu yaptı. Bizim içinde yer aldığımız her platform yükselen bir değerdir. Türkiye Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve birlik bunu değerlendirmek konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır dedi.
4: Bugün karşı karşıya olduğumuz müşterek sınamalar Avrupa ile ortaklığımızın stratejik değerini bir kere daha ortaya koymuştur.
3: Erdoğan açıklamalarının rotasını iç politikaya çevirdi. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceklerini dile getirip kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ivmelenmesi için de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalıştığını sözlerine ekledi.
4: Önce terörsüz Türkiye'yi, inşallah ardından da terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız.
3: Yeni anayasa için AK Parti'nin hazırlığını tamamladığını da açıklayan Erdoğan, siyasi partilere metni birlikte inşa edelim çağrısı yaptı. 15 yaş altında sosyal medya sınırı getiren düzenlemelerle ilgili de konuştu. Sanal dünya için getirilecek ek tedbirlerin sinyalini verdi. Ve CHP'den AK Parti'ye yapılan transferler. CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de buldular dedi Erdoğan. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları, biz hizmet etmek istiyoruz, bu CHP'de mümkün değil, CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu dedi. Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan transferleri CHP'den gelen eleştirileri ise dün arkasından ağladıklarına bugün utanmadan küfredebiliyorlar, dün öve öve bitiremediklerini bugün tükürük yağmuruna tutabiliyorlar diyerek tepki gösterdi. Yıllarca beraber oldukları yol arkadaşlarına bunu yapanların vatandaşa neler yapacağını varın siz hayal edin dedi.
1: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileriyle mesajlaşmalarını delil olarak savcılığa sundu. O mesajlarda milyonluk para transferlerinden kurultay sürecindeki delege pazarlıklarına kadar uzanan dikkat çeken ayrıntılar var.
5: Rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
3: CHP'de Yalım krizi büyüdü. Özgür Özel ile ilgili ek ifade vermek için savcılığın yolunu tutan Özkan Yalım, telefonunun şifresini emniyette açtı, mesajlaşmalarını delil olarak sundu. Yazışmalarda mavi valizle yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.
6: Özkan Yalım geliyor, Özgür Bey diyor ki 200 bin TL verdim, 1 milyon da diyor gittim diyor Denizli'de yanındaki bacanağı sayılır. İşte akrabasının Uşak şeyde biliyorsun gözaltına alındı. Evet, evet.
3: Özkan Yalım önceki ifadesinde Özel'in sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy talimatı üzerine 1 milyon lirayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini iddia etmişti. BTK teknik incelemede ismi geçen kişilerin telefonlarının aynı saatte aynı konumda olduklarını raporladı.
7: Özkan Yalım'ın üzerindeki havlu gerçeği ne kadar kapatıyorsa Özgür Özel'in savunmaları da yolsuzlukları ancak o kadar kapatabilir.
3: Söz konusu yazışmalarda Özel'in grup başkan vekilliği yaptığı dönemde 3 kişilik işe alım listesi gönderdiği de ortaya çıktı. Yalım'ın birinci sıradakini işe aldırdım yanıtını verdiği, sonrasında attığı ses kaydında da bunu teyit ettiği görüldü.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'ni fabrika ayarlarına, yani geleneklerine uygun hale getirmek için hiç kimse görevde kaçınamaz.
9: Kemal Bey de dahil.
8: Elbette, yani can çekişiyor parti.
3: Özgür Özel'in Yalım'a birazcık da Mansur'u övün, Mansur'u zarar görmeyeceği korumalı bir alanda tutuyoruz, sorun yok mesajı da soruşturma dosyasına girdi.
10: Ama Mansur Bey kuvvetli bir seçenektir. Günü geldiğinde her şey böyleyse, kendi de isterse.
3: İBB meclisinde ise bağış tartışması vardı. İBB CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnallı, Fatih Belediyesi İmamoğlu Suç Örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'ndan 5 milyon lira bağış aldığı iddiasında bulunmuştu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan kürsüden belgelerle o iddiaları yalanladı.
11: 2023 yılında ve 2025 yılında Fatih Belediyesi'ne bir bağış yapılmamış. Müfettiş raporunda gelen hanesinde gözüken rakamları giden hanesinde gören rakam olarak burada gelip bunlara bağış yapılmış dediniz.
3: Ortaya çıkan belgelerin ardından CHP'li İnanlı hatasını kabul etti.
12: Orada bir sehven hata yapılmış ama ben hata yaptığım zaman da söylerim.
3: CHP'de altılı masa döneminde yapılan pazarlıklarla ilgili ise dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
13: MYK toplantısında Özgür Özel 39 vekil verileceği söylenince Kemal Bey'e efendim gerekirse 60 milletvekili verin diyor. Yani %10.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında CHP'ye kapatma davası açılma olasılığından bahsetmiş, hazırda bir yedek partinin tutulduğunu dile getirmişti. İşte bu açıklamalar CHP'de tartışmalara neden oldu. Peki kim ne dedi? Kulislerde neler konuşuluyor? Cevapları sıradaki haberimizde.
10: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak mutlana karşı değil, kapatma davasına karşı.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

0: Yedek Parti dedi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ses yükseltti. Ana Muhalefet Partisi'nde yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
1: CHP'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak, CHP'nin tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır. Kimse boş hayaller kurmasın ve CHP'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın.
0: CHP'de yedek parti senaryosu uzun süredir dillendiriliyor. Mahkemenin buddan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder deniyor.
2: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
0: Özkan Yalım'ın itiraflarının buddan ihtimalini güçlendirebileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor kulislerde. Bazı partiler kayyuma karşı direniriz, partiyi teslim etmeyiz diyor. CHP'de tansiyon her geçen gün yükselirken Gözler İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararla çevrildi.
3: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: Kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
4: Türkiye enerji sahnesine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Filo'nun son üyesi Yıldırım, Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'ndan ayrıldı. Karadeniz'deki gaz sahalarının üretim kapasitesini artıracak geminin 20 Mayıs'ta operasyona başlaması planlanıyor.
5: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlı bir şekilde, sabırla, azimle, kararlılıkla ilerliyoruz.
6: Enerjide atılan adımlar meyvesini yıldırım hızıyla veriyor. Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki ilk görevi için Filios'tan yola çıktı. Türkali 16 kuyusunda görev yapacak olan Yıldırım, doğal gaz üretim süreçlerini desteklemek amacıyla alt tamamlama faaliyetleri yürütecek. Yıldırım'ın 20 Mayıs'ta operasyona başlaması planlanıyor. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından Yıldırım'ın da filoya katılmasıyla Karadeniz'de aktif görev yapan sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi. Mavi Vatan'ın yeni keşif gemisi Yıldırım 42 metre genişliğinde ve 228 metre uzunluğunda. Helikopter pisti bulunan Yıldırım ayrıca 200 kişilik personel kapasitesine sahip. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor çünkü sondaj kapasitesi derin denizde 12 bin metreye kadar uzanıyor. İnşası 2024 yılında tamamlanan Yıldırım, Mersin Taşucu Limanı'nda Ay Yıldız'la kaplandı. Görev yerine ulaşmak için sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nı aştı, ardından Filios'a ulaştı. Burada kule montajı tamamlanan dev gemi, sondaj ve sualtı testlerini de başarıyla geçti. Türkiye'nin tarihi enerji hamlesini dünya da yakından takip ediyor.
4: Orta Doğu'daki gerilim pek çok sektörü etkilediği gibi tarımı da etkiledi. Gübre stoklarının azalmasını fırsat bilen sahtekarlar Kayseri'de 2 milyon değerinde 24 ton sahte gübreyi piyasaya sürecekti ki jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdiler.
6: İran'daki savaşla birlikte tedarik zincirini sekteye uğratınca sahtekarlar krizi fırsata çevirmek için üreticiye tuzak kurdu.
7: Sahte gübre toprakla buluşsaydı toprağı öldürürdü. İyi ki de yakalanmış yani.
6: Tam 24 ton sahte gübre üreten çete çuvallar dolusu zehiri piyasaya sürmeye hazırlanırken yakayı ele verdi.
8: Bu toprağa zarar, bu üretime zarar, bu çiftçiye zarar. Bu mahsulün yok olması demektir.
9: Sahte gübre demek denetlenmeyen, sertifikasız, izlenebilirliği olmayan kontrolü olmayan, içerisinde ne olduğu belli olmayan gübrenin toprağa koyulması demek.
6: Sahte gübre tezgahı

0: itibar etmemek lazım. Bunlar aç gözlü insanlar. Köyünün çiftçinin ekmeğine göz diktiler.
1: Kimyasal gübre zehir. Bunu zehirlediği zaman arıyı da zehirler, insanı da zehirler, bizim sağlığımızı da zehirler.
2: Uzmanlar sahte gübrelerin içinde ağır metallerin olabileceğini de söylüyor. Yani sebze ve meyveler soframızda zehre dönüşebilirdi.
3: Dünya Sağlık Örgütü yüksek ağır metal maruziyetiyle birlikte nörolojik hasar, böbrek yetmezliği, kanserojen etki, kemik gelişimi, gelişim bozukluğu gibi hasarların olabileceğini ortaya koymuştur.
0: Akıllı olmamız lazım. Bu işi gerçek üreticilerden almak lazım. Gerçek bayilerden almak lazım. Bu tür kötü niyetli insanlara fırsat vermemek lazım.
3: Toprak yoksa üretim yok. Toprak yoksa gıda yok. Toprağı korumamız lazım.
4: Amerikalı bilim adamlarının yaptığı çalışma böbrek rahatsızlıklarıyla bazı kanser türleri arasında dikkat çeken bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Böbrek fonksiyonları bozulan kişilerin kansere yakalanma olasılığının arttığı görüldü. Aynı çalışmada bazı kanser türlerinin fazla kiloyla doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı.
5: Her 3 kanserden biri obeziteye bağlı. Fazla kiloya ve şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığınız varsa kanser riski maalesef artıyor.
6: Bilim insanları araştırdığı böbrek hastalığı olan kişilerde kanser riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
5: Bu çalışmada aslında görülmüş ki bu kişiler böbrek hastalığına yine zemininde ya şeker hastalığı ya da fazla kilo var.
6: 54 farklı çalışma incelendi. 1 milyon 300 binden fazla kişinin sağlık verileri analiz edildi. Sonuçlara göre böbrek fonksiyonları bozulan kişilerde bazı kanser türleri daha sık görülüyor. Özellikle böbrek, akciğer, pankreas, karaciğer ve bağırsak kanserlerinde dikkat çeken artışlar var.
7: Böbrek hastalığının yanı sıra başka faktörler de var. Onlarsa uzmanlara göre uzun süre iltihaplanma, diyabet ve obezite kanser riskini oldukça arttırıyor.
5: Fazla kiloya ve şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığınız varsa, insülin hormonunuz fazla salgılanıyorsa, insülin benzeri büyüme faktörünü arttırması nedeniyle kanser riski maalesef artıyor.
6: Uzmanlara göre tabloyu ağırlaştıran 3 ana faktör var. Uzun süreli iltihaplanma, diyabet ve obeziteye bağlı yağlanma.
5: Yağ dokunuz arttıkça insülin direnciniz artıyor. İnsülin direnci sonucunda ne oluyor? İnsülin hormonunuz artıyor. İnsülin hormonu tümör hücrelerini besleyebilen bir hormon. Bu da doğal olarak kanserin daha çabuk yayılmasına neden olabiliyor.
6: Hatta bazı kanser türlerinin önemli bir bölümü de doğrudan kiloyla ilişkili.
5: Örnek verecek olursak mesela rahim kanseri olan her iki kadından biri kiloya bağlı olarak rahim kanseri oluyor. Yani o kişiyi kilolu olmaktan çıkarırsanız rahim kanseri olma riski %50 azalacak demektir.
7: Peki kansere yakalanma riskini azaltabilir miyiz? Evet, azaltabiliriz. Öncelikle alkolden, sigaradan ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Egzersiz ve düzenli sağlıklı beslenme ise hayatınızın vazgeçilmezi olmalı.
5: Her iki kişiden biri kilo problemi yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki eğer böyle giderse 2060 yılına her 10 kişiden 9'unun obez olacağı söyleniyor. Obeziteyi eğer çözemezsek genç, yaşlı fark etmeksizin her yaş için kanser riskimiz maalesef artacak.
4: Bir sabah uyanıyorsunuz ve mahalledeki tüm sokakların sürücüsüz taksilerle dolu olduğunu görüyorsunuz. Eskiden bir distopya senaryosundan ibaret olan bu korkunç anı Amerikalılar yaşadı.
8: Teknoloji korkusu kapıya dayandı.
9: Dün sabah 50 sürücüsüz taksi saat 6-7 arası mahallemize geldi.
8: Onlarca sürücüsüz taksinin mahalleyi basması bir sürprizden fazlasıydı. Korku araçların sayılarına eşlik ederek arttı. Mahalleli onları durdurmak için bir çocuk maketi bile kullandı. Birkaç araç sıkışan yolda bir ileri bir geri turladı.
9: Burada aileler, küçük çocukları, evcil hayvanlarımız var. Çocuklar sabahları servise biniyor. Bu yoğunluk güvende hissettirmiyor.
8: Semtleri distopya senaryosuna ev sahipliği yapan Amerikalılar sadece şirkete değil, bölge yöneticilerine de ulaştı ve bizi bu kabustan kurtarın dedi.

0: Привет, ребята, это Дмитрий Камин.
1: Bir milyondan fazla Lübnanlı evlerinden edilmişti.
2: Yazı böyle gel, böyle gel. Karşıda tekrar.
0: Kaç kişi öldü bilmiyor. Kaç kişi yaralandı bilmiyor.
3: Bu kentte neredeyse artık sağlam bir bina ayakta kalmadı.
4: Biz dahi buraya girerken ciddi kısıtlamalarla karşılaştık.

0: Birazdan değerli konuklarımızla konuşacağımız konulara geldi sıra. Dünya gündemi. Amerikan Başkanı İran'a yönelik tehditkar açıklamalarına devam ediyor. Bu kez de Çin'den seslendi Tahran yönetimine. İki günde yok edebiliriz dedi. Amerikan ve İsrail basını da Washington yönetiminin yeni saldırı hazırlığında olduğunu öne sürüyor.
1: İsteklerinden taviz vermiyor, tehditlerine her gün bir yenisini ekliyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'ı bu kez dünyanın farklı bir noktasından, Çin'den tehdit etti.
2: Onları hiçbir zaman hafife almadık ve İran'ı inanılmaz bir güçle vurduk. Henüz altyapılarının tümüne zarar vermedik. Ama istersek her şeyi iki günde yok edebiliriz.
1: Pekin'de ülkesinin Fox News kanalına konuşan Amerikan Başkanı İran gündemini değerlendirdi. Ülkeyi iki günde yok etme tehdidinin ardından da Tahran yönetiminin çıkmaza giren müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez davrandığını savundu.
2: Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama ne zaman konuşup anlatsak ertesi gün kalkıp o konuşma hiç yaşanmamış, anlaşma olmamış gibi davranıyorlar. Bunu 5 kez yaptılar ve işte tam da bu sebepten asla nükleer silaha sahip olmamalılar.
1: Dünya tarafların bir an önce yeniden masaya oturmasını bekliyor ve istiyor ama savaş kulisleri de yine hareketli. Amerikan New York Times gazetesi Pentagon'un yeni saldırı hazırlıklarına başladığını öne sürdü. İsrail basınında da benzer haberler var. Amerikan Başkanı'nın İran'a askeri müdahale konusunda danışmanlarıyla acil bir toplantı yapıp 24 saat içinde karar vereceği iddia ediliyor. Ez cümle, savaş an meselesi mesajı veren Amerikan ve İsrail basınının iddialarının ne derece gerçek taşıdığı Trump'tan gelecek açıklamalarla netlik kazanacak.
0: İran'da savaşın ikinci perdesine yönelik gergin bekleyiş sürerken devlet televizyonlarında sıra dışı görüntüler kayda geçti. Canlı yayına ellerinde saldırı tüfekleriyle çıkan sunucular vatanımız için ölmeye hazırız mesajı verdi. O programlardan birinde Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alınarak ateş edilmesi de dikkat çekti.
3: Ali.
4: Canlı yayında saldırı tüfeği eğitimi verildi. Sunucu Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına ateş açtı.
3: Ali.
4: Sıra dışı görüntüler İran devlet televizyonlarında kayda geçti. Sunucuların ellerinde saldırı tüfeğiyle yayına çıktığı 3 ayrı programda silah kullanımı ve atış tekniklerine ilişkin kapsamlı bilgiler verildi.
5: Benim de bu silahı kullanmayı öğrenmem gerekiyor. Ülkem için, halkım için, vatanım için canımı vermeye hazırım. Erkeklerimiz gibi bu ülkenin kadınları da silahlanıp düşmana karşı gelmeye hazır.
4: Ancak bunlardan en dikkat çekici olansa sunuculardan birinin Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını hedef yaptığı program oldu. Abu Dhabi'nin alevler içerisinde olduğu bir görseldeki Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alan sunucu ardından da canlı yayında tetiğe bastı.
3: Ateş.
6: Bonomu ya da Allah, ateş.
3: Ya Allah.
6: Ali.
4: Sosyal medyada viral olan o görüntüler İran yönetiminin olası bir ABD işgaline karşı halkı silahlandırmaya hazırlandığı iddialarına yol açtı. Bazı uzmanlarsa bunun fiili bir silahlanma öncesi eğitimden çok ABD ve İsrail'e verilen bir gözdağı mesajı taşıdığı görüşünde.
5: Kutsal toprağımızı, ana vatanımızı yürekten savunmaya hazırız. Düşman bilmelidir ki biz geri adım atmayacağız. Onlardan korkmuyoruz.
0: Değerli konuklarımızla elbette bu görüntüleri de konuşacağız. Önce konukları takdim edeyim. Profesör Doktor İsmail Erman, Uluslararası İlişkiler Uzmanı. Hocam hoş geldiniz.
7: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Starsam Başkanı Emekli Pilot Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son 24 saatte neler oldu, neler yaşandı ekranlara getirelim. Tahran'la bir bağlantımız olacak az sonra. Amerikan Başkanı Trump İran savaşı konusunda 24 saat içinde karar verecek. O süreler hiç bitmiyor. Konuşacağız elbette. Amerikan basını Pentagon savaş hazırlıklarına başladı. Plan da hazır. İran, Hürmüz'den geçişler belirlenen güzergahtan ücretli yapılacak. Çok konuştuk bu konuyu. Yine masaya yatıracağız. İsrail ordusu Güney Lübnan'da 100 hedefi vurduklarını açıkladı. İsrail katliamlarına devam ediyor. Tabii Gazze'de de bir yandan öyle. İsrail savaş uçakları yine Gazze'ye saldırdı. 8 kişi öldü. 45 kişi de yaralandı. Değerli izleyenler, Tahran'a gideceğiz demiştik. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası gözler bir kez daha İran'a çevrilmiş durumda. Amerikan basında göre ABD ve İsrail'de yoğun bir savaş hazırlığı var. New York Times'a konuşan iki Beyaz Saray yetkilisi İran'a saldırıların önümüzdeki hafta gibi kısa bir süre içerisinde başlayabileceğini öne sürdü. Peki Tahran'daki son durum nasıl? Haber muhabiri Ekber Karabağ karşımızda, sözü Ekber'e bırakalım.
7: Sinan, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, fırtına öncesi sessizlik. Bu Donald Trump'ın yaptığı son paylaşımdır. İşte kendisi bir savaş gemisinde bir üst düzey bir generalle birlikte oturuyor ve arkasında İran gemileri görünüyor. Ve bu savaş öncesi sessizlik ifadesini kullandı. Gerçekten böyle midir? Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı yeni bir savaş hazırlığında mıdır? Genel havaya bakıldığında bunu söyleyebiliriz. İran'da da böyle bir manzara söz konusu. Esasında geçtiğimiz gün, yani uluslararası piyasalar kapanmadan da uluslararası piyasalar da bir savaşı ön satın almıştı. Hepsi kırmızıydı. Borsalarda bir çöküş söz konusuydu. Şimdi bir çıkma söz konusu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelerden bir sonuç çıkmadı ve Donald Trump da sabrımız bundan fazla değildir yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Bu yüzden acaba taraflar yeniden bir savaşa mı gidecektir? Amerika Birleşik Devletleri İran'a tekrardan vuracak mı sorusu gündeme geldi. Esasında bugün İran'da İran'la ilgili yaşanan gelişmelerin 28 Şubat öncesi gelişmelerle benzer olduğunu ifade edebiliriz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri 40 günlük savaş boyunca İran'a karşı ağır darbeler indirse de istedikleri hedeflere ulaşamadı. Sadece ABD yetkililer bu hedeflerimize ulaştık ifadelerini kullansa da Amerika Birleşik Devletleri'nde muhalifler, hatta İsrail'de muhalifler, örnek vermem gerekiyorsa İsrail eski savunma bakanı Galant'ın son açıklamasında hedeflerine ulaşamadıkları ifade edildi. Donald Trump savaşta hedeflerine ulaşamayınca malum biliyorsunuz İran'a karşı özgürlük projesini başlattı. Ancak 36 saat sonra onu da rafa kaldırmak zorunda kaldı. İran'a karşı deniz ablukası devam ediyor. Fakat oradan da istediklerini elde edebilmişti. Şimdi tekrardan savaş meselesi gündeme gelmektedir. Amerikan medyası, İsrail medyası sürekli bir şekilde adını açıklamadığı yetkililere atfen bu yönde haberler yapmaktadır. İşte farklı senaryolardan, iddialardan daha doğrusu bahsediyor. İşte İran'a yönelik, işte İran'ın altyapısına yönelik, enerji altyapısına yönelik saldırılar olabileceğine ilişkin veya İran'a asker indirilip işte İran'daki uranyumun işte götürüleceğine ilişkin veya İran'daki adalara yönelik saldırılar olduğu ve bunun Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte yapılacağına ilişkinde iddialar gündeme gelmektedir. Altını çizerek söylüyorum, bunların hepsi birer iddiadan ibarettir. Resmi olarak bu konularla ilgili açıklamalar yok. İran tarafı da tabii bu duruma hazırlıklıdır. Az önce 3 görseli gösterdik. 3 İran Devlet Televizyonu muhabirinin elinde silahlarla durduğu şeklinde. Geçtiğimiz günlerde de Tahran'da bir tatbikat yapıldı. Kapsamlı bir tatbikat. Yine o tatbikat sırasında eğer saldırı, işte kara saldırısı olursa İran devrim muhafızları buna nasıl karşılık verecek? Bunu sahada bizzat tatbik edilmiş oldu. Diğer taraftan işte bu Hürmüz'le ilgili İran'da

0: Devlet televizyonu yeni bir konu, tartışmalı meseleyi de gündeme getirdi. İşte Çin'den, Japonya'dan, Pakistan'dan sonra, yani Asya ülkelerinin İran'da buradan geçişlere izin almasından sonra Avrupa ülkelerinin de İran devrim muhafızları deniz kuvvetleriyle irtibata geçtiğine ilişkin devlet televizyonunun bir haberi söz konusu oldu. Tabii Avrupa'dan bu konuyla ilgili bir açıklama, bir doğrulama yapılmadı. Ancak bu da dikkat çekicidir. Eğer böyle bir şey doğruysa Avrupa Birliği terör örgütü olarak ilan ettiği bir kurumla irtibat içine girmiş oldu. Tabii daha fazla gelişmeler var. Örnek olarak Pakistan'dan gün içinde İran'a bir ziyaret yapıldı. Pakistan İçişleri Bakanı İran'a geldi ki İran medyasında yer alan haberlere göre işte bu ziyaret kapsamında tekrardan taraflardan, İran tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerelere dönülmesi için tarafları baskı altında tutacak ve esnek davranmaya işte tarafları ikna etmeye çalışacaktır. Tabii müzakereler ne aşamadadır? Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a sunduğu teklifle ilgili İran'ın da yanıtı Amerika Birleşik Devletleri tarafına iletildi. Ancak Donald Trump bizi memnun etmedi yönünde ifadeleri kullandı. Bu işte kabul edilebilir değil. Tabii Çin ziyareti sırasında biraz esnek davrandı. Geri adım olarak da ifade edebiliriz bunu. İşte İran'ın 20 yıl boyunca nükleer faaliyetlerini sürdürmemesini istedi. Halbuki daha önce tamamıyla işte süre vermiyordu. Yani her zaman işte bunu yapması gerekiyor yönünde ifadeler kullanmıştı. İran'dan gelen açıklamada ise İran tarafı şimdilik işte nükleer meselem gündemde değildir. Bu konuyu tartışmayacağım. Diğer meseleleri, Hürmüz meselesini tartışalım. Savaşın sonu bulmasını tartışalım. Ancak eğer bu konularda bir uzlaşıya varırsak diğer meseleyi de tartışırız yönünde bir açıklama söz konusu oldu. Özet olarak bunlar bu meseleler gün içinde İran cephesinde ön plana çıktı Sinan.
1: Ekber, teşekkür ediyorum. Tabii merak ettiklerimiz var. Değerli hocalarımın da merak ettikleri var. Hemen sorulara geçeceğim. Anar Hocam, buyurun.
2: Ekber Bey, kolay gelsin. Şimdi bazı haber sitelerinde şöyle haberler okudum bugün. İran'da enerji altyapısına ilişkin sorunların belirginleşmeye, ortaya çıkmaya başladığına dair, tabii ne kadar siz oradasınız, ne kadar bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Özellikle benzin fiyatlarında benzin konusunda ciddi bir sıkıntı yaşamaya başladığını, hükümet yetkililerinin de bunu dinlendirmeye başladığını, özellikle stoklama, fahiş fiyatlardaki oynama, bununla ilgili bu ne kadar doğru? Gerçekten İran'da şu an bununla ilgili tedarik edilmesinde, temin edilmesinde, yani benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor mu? Bununla ilgili bir sorun var mı?
0: Değerli hocam, siz tam konuşurken o ifadeyi bulmaya çalıştım. Birebir ifadeyi bulmaya çalıştım ancak bulamadım. Evet, geçtiğimiz gün, dündü daha doğrusu, önceki gün diyelim çünkü günü devirmiş olduk. Bir İranlı yetkilinin açıklaması söz konusu oldu. Günlük olarak İran'ın 20 milyon ile 30 milyon varil benzin konusunda açığının olduğunu ifade etti. İran takribi olarak 130 milyon varil günlük benzin kullanıyor. Bunun %100 ila %10'unu üretiyor. Bir açık söz konusu. Bunun önümüzdeki günlerde de daha da belirgin hale gelmesi gündemdedir. Tabii ülke yönetiminde aldığı bazı önlemler vardır. Örneğin hala başkent Tahran'da savaşın başladığı günden itibaren, daha doğrusu İran'daki o enerji tesisleri vurulduktan sonra toplu taşıma ücretsiz. Tahran'da otobüsler ücretsizdi, metro ücretsizdi. Devlet bir şekilde işte vatandaşların kendi kişisel araçlarını kullanmamak için böyle bir yönteme başvurmuş durumda. Ancak bu mesele tam olarak vatandaşa birebir yansımış değil. İnsanlar yani bir şekilde benzinini buluyor. Biraz sıra da olsa da, gerçi öyle de fazla da sıra söz konusu değil. Ancak devletin bu konuyla ilgili bir sıkıntısının olduğunu söyleyebiliriz. Esasında bu tamamıyla savaşla bağlantılı değil. Savaştan önce de İran'ın benzin konusunda bir açığı vardı. Bunun yurt dışından bu açığını temin ediyordu. Ancak biliyorsunuz ki an itibariyle İran'a karşı bir deniz ablukası, deniz kuşatması söz konusu. İran tam olarak yani bu konularda biraz sıkıntı yaşamaktadır. Fakat şunu da belirtmekte fayda vardır. Yavaş yavaş İran'da havalar da ısınıyor. Havalar ısınınca işte klimaların kullanmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllara benzer manzaraların olması gündeme gelebilir. Yani İran elektrik sıkıntısı yaşayabilir. Geçtiğimiz sene yaşamıştı, daha savaş da yokken bu yaşamıştı. Günlük 2 saat bazen 4 saate kadar elektrik kesintileri söz konusu oluyordu klimaların çalışmasıyla birlikte.
2: Peki şu an var mı Ekber Bey? Elektrik kesintileri şu an Tahran'da veya diğer büyük

0: eyaletlerde var mı?
1: Yoktur. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte önümüzdeki haftalardan itibaren bunun yaşanması öngörülmektedir. Çünkü geçtiğimiz senelerde de bu yaşandı ve bu süre zarfında da İran fazla bir elektrik üretimi konusunda yatırım yapamadı. Zaten savaş da vardı. Ve eğer bu aşamada İran savaşa girirse bu bir dezavantaj olabilir. Hatta ben geçtiğimiz günlerde bir İranlı yorumcusunun ifadesine bakıyordum. İran tamam saldırıya uğradı da yani bir uygun bir zamanda saldırıya uğradı. Öyle bir dönemdeydi ki İran doğalgaz sıkıntısı yaşamadı. Çünkü mevsim ona elverişliydi. Elektrik sıkıntısı yaşamadı. Ancak eğer bu yaz mevsimine yani havaların ısındığı bir mevsimde İran'a yönelik bir saldırı olursa İran zaten elektrik sıkıntısı geçtiğimiz yıllardan beri yaşıyordu. Bu daha belirgin bir hale gelir ki muhtemelen işte Donald Trump'ın da ifadelerine bakıldığında, Amerikan medyasına bakıldığında bu kez İran'ın enerji altyapısı da vurulabilir ve bu da İran'ın sıkıntısını daha da katlanarak devam ettirmesine neden olabilir.
2: İsmail Hocam'a döneceğim hemen. Şey. Buyurun İsmail Hocam.
3: Ekber Bey, merhaba. Trump,
1: merhaba Hocam.
3: Çin gezisi İran'da nasıl yankılandı? Medyadaki öne çıkan haberleri özetler misiniz?
1: Değerli hocam şöyle söyleyeyim, ben İran medyasına baktığımda genellikle şöyle ifadeler vardı. Trump Çin ziyaretinin istediğini elde edemedi. Böyle ifadeler vardı. Çoğusu dikkat ederseniz Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında İran meselesi fazla gündeme gelmedi. Diğer konular daha ziyade gündeme geldi. Donald Trump ve ABD'li bazı yetkililer, örneğin Dışişleri Bakanı Rubio'nun bazı ifadeleri vardı. İşte Çin bize söz verdi İran'a silah satmayacak diye. Halbuki biliyoruz Çin'in daha önce de İran'a silah eğer sattığı gizli bir meseleydi. Yani iddia düzeyindeydi, daha düzelteyim. İşte Amerikan medyası diyor ki işte Çin İran'a savaş boyunca silah sattı. Ancak bu hiçbir zaman o doğrulanmamıştı. İşte nükleer faaliyetleriyle ilgili işte biz de işte Çin'de İran nükleer bomba elde etmesine karşıyız veya Hürmüz'le ilgili bazı ifadeler kullanmıştı. Ancak bu ifadeler dikkat edilirse hepsi tek taraflıydı. Yani Çin tarafından bunu alta çizilmedi. Çin'den bir açıklama bu konularla ilgili gelmedi. Dediğim üzere İran'daki medyanın özeti şuydu ki Trump Çin konusunda elde istediklerini İran konusunda elde edemedi. Manşetler bu şekildeydi. Abbas Irakçı da tam bu ziyaret sırası ziyaret yapılırken Donald Trump Çin'deyken Hindistan'da işte oradaki BRICS zirvesine katılmıştı. Çin'le ilgili de ifadeler kullandı. İşte Çin'in bu konularla ilgili yani ABD İran arasında var olan bu sıkıntılarla ilgili katkılarını olumlu karşılayacağını ifade etti. İşte Abbas Irakçı Çin'le işte Donald Trump'tan önce de Çin'e gitmişti. Orada Çin'in 4 maddelik bir teklifi söz konusuydu. Sorunların çözümü konusunda İran tarafı bunu olumlu karşıladığını ifade etmişti.
2: Çok teşekkür ediyorum Ekber Karabağ. Son bir soru alacağım. O da Hüseyin Hocam. Buyurun.
4: Ekber Bey tekrar iyi akşamlar. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin durumu gittikçe nazik olmaya başladı. İsrail'le olan artık organik ilişkisini çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez ülkeleri arasında bir konsolidasyona giderek İran'a saldırma konusunda bir araç içerisinde olduğunu da biliyoruz. Her ne kadar gerçekleşmese de bu arada ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ni cesaretlendirip İran'a ait Lavan Adası'nı ele geçirmesini istediklerine dair yani oraya gidin ele geçirin diyor. 260 kilometre kadar uzaklıkta Birleşik Arap Emirlikleri'ne ama bu arada tabii ki 1971'den kalma Tunç Adaları var, Ebu Musa var. Kısmen Sri var. Şimdi Lavan'ın İran açısından önemi nedir? Birleşik Arap Emirlikleri niye gidip orayı vursun? Bir de İran'da şöyle bir hava var mı? Körfez ülkeleriyle topyekun bir savaşa girme olasılığı gündemde mi?
1: Hocam müsaadenizle bir genel çerçeve çizmek istiyorum. Biliyorsunuz bu 40 günlük savaş boyunca İran bölgedeki 5 Arap ülkesine yönelik saldırılar, Körfez ülkesine yönelik saldırıları söz konusu oldu. Ancak bu saldırılara rağmen İran, Suudi Arabistan ve Katar'la diplomatik ilişkilerini devam ettirdi. Hem savaş boyunca da birkaç kez İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ile işte az önce bahsettiğim iki ülkeye yetkililer arasında temaslar oldu. Savaş sonrasında ateşkes süresince de aynı temaslar devam etti. Ancak aynı şeyi işte Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt için söyleyemeyiz. Yani bu işte bunlar arasında ciddi bir husumet söz konusu oldu. Hatta gün içinde İran liderinin

0: danışmanlarından Muhammed Muhbir'in bir açıklaması söz konusu oldu. Biz bu savaş boyunca bazı nedenlerden dolayı biraz işte musamakâr davrandık, iktidarlı davrandık. Ancak yeniden savaş çıkarsa bu aynısını yapmayacağız ve özellikle Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ismini zikretti. Diğer ülke yetkililerinden de benzeri bir süreci görebiliriz. Özellikle burada hedef noktasına oturulan ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Az önce bir videomuzu izledik ki dikkat ederseniz oradaki devlet televizyonu sunucusu eline silah almıştı. Onu denemek istiyor. Sonra diyor ki madem orada Birleşik Arap Emirlikler bayrağı var ona sıkayım ve oradaki asker de bunu onaylıyor diyor. Aferin ona diyor. Yani İran içinde böyle Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili böyle bir tutum söz konusu. Dikkat ederseniz bu ateşkes süresince de vurulan tek ülkenin bu ülke olduğunu Birleşik Arap Emirlikleri işte oradaki liman oldu. Gerçi İran tarafı işte ısrarla ben yapmadım diyor bunu. Bu benim işim değildir diyor. Ancak bu ateşkes süresince dikkat ederseniz oraya yönelik bir saldırı söz konusu oldu. Dediğiniz üzere Amerika medyasının bazı iddiaları vardır ki eğer böyle bir savaş olursa ki öyle görünüyor ki Birleşik Arap Emirlikleri de bunda istekli davranıyor. İşte Lavan Adası'na yönelik ve hatta ihtilaflı üç adayla ilgili Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çalışabileceği hatta oraya asker indirileceğine ilişkin de iddialar söz konusu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Ekber Karabağ önemli bilgiler paylaştı. Tabii Hüseyin Hocam ben sizi böyle akıllı ekrana alsam tabii. Bir analiz paylaşsak. Ekber'e teşekkür edelim. Uğurlayalım Ekber'i. Hocam buyurun.
2: Teşekkür ederim.
1: Tabii Trump'ın bir planı var. New York Times yazdı. O arkadaşlarım şimdi onu ekrana getirecekler. Şuradan görüntü kısmına geleyim. ABD'nin ve İsrail'in savaş planı hazır manşetini taşıyor. İki sayfa olacaktı evet. Arkadaşlarım. Gelecek hafta İran'a yönelik saldırılar yeniden başlayabilir. Yoğun bir hazırlık var.
3: Evet.
1: Var mı böyle bir sinyal hocam?
3: Yani şöyle.
1: Şimdi masada uzlaşamadılar.
3: Masada uzlaşamadılar ama yani gemilerin hareketlerine baktığımızda şimdi...
1: Haritaya mı geçeyim?
3: Haritaya geçecek daha iyi olur.
1: Tamam geçeyim haritaya hocam.
3: Evet.
1: Buyurun.
3: Tamam. Şimdi burada şeyler var. İkon alayım şuradan. Abraham Lincoln şuralara kadar geldi. Yani bu bölgedeki yani George Bush da bekliyor. Şimdi Amerikan gemilerinde bir manevra bütünlüğü başladı. Yani saldırmak için gemilerin hani şeye gideceğini söylemiyorum. Herhangi bir şekilde buraya girecekler manasında söylemiyorum. ABD muhtemelen tekrar İran'ı bombalayacak ama bombalamak için stratejisi ne? Yani şimdi enerji altyapısına, petrol üretim, doğalgaz üretim tesislerine yoğun saldırılar olmasını bekleyebiliriz. Bunun karşılığında İran'ın da şüphesiz Körfez ülkelerindeki üretim tesislerini hatta bu su arıtma veya işte su elde etme deniz suyundan o tesislere yönelik saldırıları olabilir. Yani buralarda karşılıklı daha o Trump'ın ateşkes öncesindeki tehdit ettiği sisteme yeniden başlayabilir. Ama şu anda nasıl başlayacakları kocaman bir soru işareti. Çünkü 60 günlük o süre bitti. Başkanın yetkisi var mı savaş açmaya? ABD kanunlarına göre yok. Kongrede herhangi bir şekilde...
1: Onlar savaş demiyor zaten. Hayır. Operasyon diyorlar bu.
3: Şimdi işte buna bir şey bulacaklar. O tam Project mesela Freedom dediler. Yani özgürlük projesi gibi yani. Şimdi de belki de büyük çekiç projesi gibi bir şeyle
1: adını değiştirecekler.
3: Adını değiştirecekler.
2: Çok adı belli. Balyoz operasyonu.
3: İşte Balyoz büyük çekiç aynı şey diyor. Evet. Slash Hammer. Şimdi buradaki nokta ABD'nin saldırdığı zaman istediği etki ne? Şimdi esas sorun ne? Biz tabii ki Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz. Zenginleştirilmiş uranyumu konuşuyoruz. Balistik füzeleri veya işte saldırma kapasitesini konuşuyoruz ama ABD'deki rejim aslında nereye gitti? Yani 1979'da taştan sarığa gitti. Yani şey tabiriyle din adamlarının eline geçti. Şu anda bu savaşla beraber aslında 2009 yılında temeli atılan müşteba eliyle değişime uğrayan İran'daki askerlere demeyeyim de yani mihvere geçti. Şimdi bu İran'daki değişimin neticesinde yönetim olarak bu yönetim ne yapmak istiyor?

0: ABD'nin beklentileri İran'daki yönetimi değiştirmek değil gibi. Yani yönetimdeki davranış değiştirmek.
1: Onu yapamayacaklarını anladılar galiba.
0: Yok yani şöyle yapıp yapmama yani sonuçta bu tabii ki o ülkedeki bir kişi iki kişi öldürmekle değişecek bir şey olmadığını biliyorlar zaten. Onu zaten yaşayarak gördüler.
1: Şimdi bu haritaya geri geleceğim evet. Ama şu şeyi tamamlayayım.
0: Tamam.
1: Bu zaten iki sayfaydı çünkü.
0: Evet.
1: Savaş başlarsa öncelikle İran'ın askeri ve altyapı hedefleri havadan vurulacak. Bunu söylemiştiniz zaten.
0: Bu zaten çok klasik bir cümle yani.
1: Evet.
0: Mecburen.
1: İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel harekat birlikleri sahaya inebilir.
0: Evet.
1: Şimdi bunu konuşuruz biraz.
0: Tabii ki bunu açmamız lazım.
1: Bunu açmamız lazım. Evet. Diğer sayfa var mıydı? Bir sayfa daha geliyor. Bölgede 5000 deniz piyadesiyle 82. hava indirme tümenine bağlı 2 asker talimat 2000.
0: Bu da amfibi harekat ve hava indirme harekatı.
1: 2000 asker talimat bekliyor. Onu düzeltiriz.
0: Evet.
1: Trump emir verirse bu birlikler İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesislere girebilir. Şimdi bir kara operasyonundan söz ediliyor.
0: Evet.
1: New York Times'ın iddiası bu.
0: Doğru.
1: Böyle bir plan var mı bilmiyorum. İran'ın petrol ihracatının merkezi Hark Adası'na da bu birlikler çıkarma yapabilir.
0: Yani bunlar
1: şimdi
0: ne derece...
1: böyle.
0: Hepsi böyle de mesela ABD gerçekten bir harekat yapacaksa onun öncesinde söz gelimi Hürmüz Boğazı'ndan çıkıp Umman Denizi'ne giden her tankeri batırır. Batırmasına engel olabilecek bir kuvvet yok. Hem de açık denizde. Bunları batırmaya başlarsa ne olur? Dünyadaki mevcut petrolün varil fiyatı belki de 150 dolar 200 dolara çıkacak.
1: Çıkar.
0: Şimdi ABD bunu istemediği için bunu yapmıyor. Denizden bir ablukası var. Bu denizden ablukayı uyguluyor mu? Bu nedenle biraz gevşek. Yani anladığımız kadarıyla Çin'e, Hindistan'a, Pakistan'a
1: petrol
0: akışı var. O zaman bu deniz ablukası ne işe yarıyor? İşte gemiler geçiyor geçmiyor yani tarafların beyanatlarında da biraz farklılıklar var. Yani gerçeğin ne olduğunu bilmiyoruz biz.
1: Ablukayı İran'a yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama Çin'e petrol göndermesine de müsaade
0: İzin veriyorsunuz. Pakistan'a da gidiyor.
1: O zaman ablukanın ne anlamı kaldı?
0: İşte yani burada ablukadan Kuveyt daha çok herhalde zarar görüyor. Bahreyn görüyor.
1: Tabii.
0: Katar görüyor. Yani şu anda Basra, Körfez'i tıkaçla yani Hürmüz Boğazı'nda İran'ın tıkaçıyla istediği gibi kapattı. Koskocaman iç deniz haline getirdi ve kendisi bundan yararlanıyor. Yani şimdi herhangi bir Körfez ülkesi olsanız İran'a karşı herhangi bir şekilde iyi niyet besleyemezsiniz. Çünkü o insanların çıkarları zedelendi. Ha, şunu söylenebilir. Ya Kuveyt'te ABD'ye üs vermeseydi veya Katar ABD'ye üs vermeseydi tabii ki o da o ülkelerin başka tercihi ama bunun da hikayesi biliyorsunuz 1945'lere kadar gidiyor. Yani Suudi Arabistan güvenlik karşılığında petrol işleme haklarını ABD'ye verdi. Roosevelt'te bir gemide, savaş gemisinde imza altına aldılar. Şimdi Körfez ülkeleri de aynı trendi izledi. Bu sayede ABD'nin hem bölgede üsleri var hem de bir güvenlik şemsiyesi kurdu. Şimdi savaş oldu, güvenlik şemsiyesi yok. Bu adamlar petrolden, doğalgazdan para da kazanamıyorlar. Onların yan ürünlerinden de kazanamıyorlar. Bu durumda ABD'ye ihtiyaç var mı Körfez ülkeleri açısından bakarsak? İhtiyaç kalmadı gibi.
1: Kalmadı tabii.
0: ABD'nin Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacı var mı? ABD'nin de Orta Doğu'nun petrolüne ve doğalgazına o 1945'teki ABD penceresinden bakarsak ihtiyacı kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Yani ithal eden değil, ihraç eden ülke haline geldi. Yani bu Orta Doğu ile ilgili muhtemelen...
1: Elinde Venezuela'nın rezervi var zaten.
2: Yani hocam şöyle bir şey olabilir mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukası orada başladıktan sonra aslında tam tersine de Körfez'deki bazı ülkelerin tankerlerinde hareketlenme sağlandı. Bayen'in tankerleri, Katar'ın bazı LNG tankerleri, hatta Irak'ın ait petrollerin de Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi bir şekilde sağlandı. Yani o ABD ambargosu orada başladıktan sonra. Belki de ABD'nin bu anlamda İran'a Körfez'i tamamen İran'ın kitlemesine müsaade etmemek için de bu ablukayı başlatmış olabilir aslında.
0: Tamam ama yani şimdi ne kadar gemi geçti?
2: Tabii savaş yani
0: 1600 kadar
2: değil.
0: Geminin beklediği evet. Söyleniyor. Bunun içine girmesi
2: sayıda,
0: de engel.
2: Sınırlı evet. Sayıda.
0: Yani burada rakamlar o yüzden soru işareti.
2: Evet sınırlı sayıda.
0: Ne kadar geminin geçtiği, bundan kimin etkilendiği net değil. Ama
2: en karlısı Birleşik Arap Emirlikleri.
0: Ya bir şey, ama Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan zaten boru hatlarını daha önceden evet. Döşemişler. Evet. Oradan

0: kısmen diğerlerine nazaran avantajlı bir pozisyonlar ama
1: doğru.
0: Esas sorun şu. ABD burada niye savaşıyor? Yani gerçekten aslında biz 28 Şubat öncesinden de aynı soruyu sorduk. Şimdi ABD niye tekrar savaşa başlayacak? Bunun cevabını bulmamız lazım. Yani ben şuna bakıyorum.
2: Hocam,
0: Trump olarak.
2: Şimdi istediklerini alamadı.
0: Hayır, istedikleri değil, şöyle.
3: Yok yok, çok doğru bir soru. Ben yani oradan
0: gitmemiz lazım da şimdi bakın. Trump şunu istiyor, tarihe geçmek istiyor. ABD'nin yıllardır uğraştığı 1959'dan itibaren Küba'daki rejim, kişiler değişebilir bakın. ABD'nin beklendiği şekilde ABD'ye yanaşmayan, istediği çıkarlarını elde etmesine izin vermeyen yapılardan bahsediyoruz. Bir tanesi 1959'dan bu yana şeyler Küba, 79'dan itibaren İran, 99'dan sonra da Venezuela. Hepsi de yani 9'lu yıllar. Şimdi burada Venezuela problemi çözülmüş gibi gözüküyor. Küba'yı abluka altına aldılar. Yani onların yaşam damarlarının her şeyini boğazlarını sıkmış vaziyette. Bekliyorlar. Ama İran'da sonuç alamadılar. Yani şimdi esas sorun sanıyorum rejim değişikliği. Yani siyasi boyut. Çünkü bir ülkenin rejimi değiştiği zaman alalım 1953'teki rejim değişikliği gibi, yani Musaddık'a yapılan operasyon gibi, böyle bir şey İran'a olmuş olsaydı işte bir şah gelecekti. O ne yapacaktı? Bütün kapıları açacaktı. Uluslararası sisteme ve ABD'ye. İsrail'e de tehdit olmayacaktı. İşte bu savaş bunu yapacak mıydı? Görüşmeler yaptılar, yapamadılar. Bu savaş oldu, yine olmadı. Savaştan sonra ateşkes oldu. Yine diplomasi devam ediyor. Yine olmuyor. Şimdi ABD tekrar bombalamaya başladığında, enerji altyapısını vursa, elektriksiz bıraksa, suyla ilgili sıkıntılar olsa, bundan devrim muhafızları zarar görecek mi? %99 görmeyecek. Bundan zarar gören İran'ın halkı olacak. Yani hocam, sonuçta yani sokaktaki vatandaş olacak. Bu rejimi değiştirir mi? Biraz böyle kocaman bir soru işareti var benim kafamda.
2: Hocam çok sıcak bir gelişme. Yaklaşık bir saat oldu. O görüntüyü hemen paylaşayım. Arkadaşlarım hazırladılar.
0: Evet.
2: Trump'ın bir tweet'i.
0: Tamam.
2: Fırtına öncesi.
0: Sessiz. Ben de Trump olsam ben de bunu söylerim. Yani Trump bunu söylüyor zaten. Büyük bir iş yapacağı zaman diyor ki fırtına öncesi sessizlik. Bu artık bir gizem dolu, hepimiz söyleyebiliriz.
3: Dolar
0: ama
3: dolar ve altın fiyatları artmıştır.
0: Dolar ve altın mecburen artacak. Petrol yani artmaz. Düşer.
3: Yok, bunlar o yüzden yapılıyor.
0: Ha. Ama hayır, petrolü veya
2: ters orantılı çalışıyor.
0: Ters orantılı, evet.
2: Yani petrol yükseldiğinde altın kısmen düşüyor. Evet. Petrol düşmeye başlayınca da altın yükseliyor. En azından öyle görmüş oldum.
1: Sadece onu değil ama gibi. Bir de kripto borsasını da eklemek lazım. Tabii. Çünkü özel ilgi alanına giriyor. Bu bence en ciddi tartışması gereken konulardan biri. Bu piyasalarda ciddi şekilde bak bu manipülasyonların hepsi bir anlamda da o borsaya yönelik.
0: Şimdi ama buradaki geldiğimiz noktada şu bile, savaş tekrar başlayacak gibi. Zaten gittikçe oraya doğru gidişat var. Yani
2: hocam şimdi şu fotoğraf ne anlatıyor? Arkada bir amiral mi var?
1: Evet, amiral.
0: Amiral var. Yani donanma var aslında. Amiral değil de donanma diyelim.
1: Trump bir kendi fotoğrafını
0: Amerikan donanması
1: oraya
0: hazır bekliyor. Çünkü zaten bu savaşı yapacak olan Amerikan donanması.
3: Sinan
0: büyük
3: Bey,
0: oranda.
3: Hocanın sorduğu sorudan devam edeceğiz değil mi? Bizi de
2: tabii.
3: Şey acı zaman gelecek mi?
2: Tabii.
0: Yani burada savaşa şeyden itibaren 7 Nisan'da ateşkes oldu ya, ondan sonraki sürece göre tekrar en fazla oranda yaklaştık. Yani savaşın tekrar başlaması. Ha, savaş başlayınca ABD ne elde edecek, o başka bir soru. Ama şu an yine bir savaş olacak. Buradaki savaşta zenginleştirilmiş uranyum konusu biraz daha talih, yani rejime göre. Yani elde etmeleri. Bakın bunu 5 Nisan'da
2: hocam,
0: biliyorsunuz
2: şimdi
0: denediler.
2: Sürekli evet. Trump süre veriyor.
0: Evet.
2: Biz de bekliyoruz. 2 gün süre veriyor, 2 gün geçiyor. Bizim de yayınlarımız devam ediyor tabii o sırada. Konuşuyoruz. 2 gün sonra bir bakıyoruz ki bir daha süre veriyor. Sonra biraz daha zaman geçiyor.
0: Ama yine o süreler biraz farklıydı.
2: Hocam, bitmiyor.
0: Hayır, bitmiyordu ama bak şöyle. Trump'ın verdiği süreler 20 Mart'tan itibaren hep müşterek bir amfibi çıkarma harekatı için gemilerin toplanma zamanıydı. O da 23 Nisan'a göre. Ateşkes
2: toplandılar mi hocam? Hepsi
0: şimdi
2: hazır.
0: 23 Nisan'dan sonraki olay şu anda mesela baktılar ki ateşkesle ilgili, diplomasiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Deniz ablukasıyla bir şeyler olacak. Şeyler geri kaldı. Baksır görev grubu. Ama 30 Nisan'dan itibaren Umman Denizi'nde

0: artık bütün kuvvetler hazır bekliyor. Şimdi burada tabii ki İran'ın elindeki işte füze stoku falan bitti, onlar da hikaye. Çünkü %70'i aynen duruyor şu anda. O, yani İran'da da çok öyle büyük kayıp yok. Cevap verebilir. Hatta daha fazla da ürettiği de söyleniyor. Ama bu savaş 28 Şubat'tan önceki hale geldik neredeyse. Sadece ABD yığınaklanması daha iyi noktaya taşındı.
1: Hocam savaş çıkacak mı?
0: Çıkacak, çıkacak. Mecburen.
1: Şimdi bir virgül koyalım mı?
0: Yani ben, daha doğrusu şöyle bakın.
1: O savaşın stratejisini birlikte konuşacağız ama.
0: Tamam.
1: Değerli konuklarımıza evet, da
0: tabii
1: bu.
0: Ki.
2: Ya bu hocam manşeti verdi. Çıkacak dedi.
0: Evet.
2: Çıkacak, çıkacak dedi o.
1: Hocam şimdilik uğurlayayım. O savaş stratejisini birazdan konuşacağız. Yani İsmail hocam.
0: Asker şeyle olarak çıkacak diye baktım.
1: Sizi böyle almak istiyorum. Buyurun
3: farklı
1: hocam.
3: Farklı açıdan farklı şeyler söylemek istiyorum müsaadenizle. Daha doğrusu denklemi hocanın sorduğu sorudan ilerletmek
1: hocam,
3: istiyorum.
1: Hocam önce sıcağı konuşalım. Yani
3: tamam, bu sıcağı konuşalım oradan doğru.
1: Şimdi Hüseyin hocam dedi ki bir savaş çıkacak. Hı. Hazırlıklar da o yönde. Şimdi New York Times'ın açıklamaları, paylaşımları. Önce tabii en sıcak olanı konuşalım. Trump'ın bu tweetini nasıl yorumlayacaksınız hocam? Fırtına öncesi sessizlik diyor. Arkada
3: ben,
1: bir
3: ben savaş donan, çıkacak.
1: Bir daha göstereyim mi? Arkadaşlar varsa göstereceğim.
3: Heh. Yok, ben savaş çıkacak tezine şu an çok
1: uzak
3: çok,
1: mısınız?
3: Çok büyük yatırmıyorum. Yani maalesef böyle söylüyoruz ya. Neden? Çünkü yapsaydı, yani yapmayı şimdi sorduğu soru çok önemli. Bu savaşı niye başlattılar? Şimdi ben gelinen noktada şunu soruyorum. Hürmüz Boğazı kapalı. Şimdi orada bir jeopolitik oluşturulmaya çalışılıyor. Ben onu gördüm artık. Yani Trump yolu var yukarıda. Yani bizim için o orta koridor. Onun yukarısındaki Putin, işte ileride hani Trump'ın çengesi. Hürmüz kapalı oldu, kime yarıyor? Bir kere hani İran'ı komple altyapısını, suyunu vurma olayı hala ihtimal dahilinde. Eğer esas hedef nükleer ve İsrail'in güvenliği ise, yani o hedef oysa, ama gelinen noktada öyle bir şeyin olmadığını, yani işte nükleerin ötesinde Hürmüz'de benim bakış açıma göre şöyle bir şey oluyor. Şimdi Hürmüz kapalı ise Körfez'den, o emirliklerden kopan bir Birleşik Arap Emirlikleri var. İsrail Körfez'e geldi. Yani buradaki Akdeniz'deki İsrail Körfez'e geldi. Bae üzerinde. Önce demir kubbeydi. Şimdi orada askeri üst, her ne kadar yalansa da ziyaretler. Şimdi bir anlık onu düşünün. Yani oraya gelen organik...
1: Birleşik Arap Emirlikleri yalanlıyor.
3: Yalanlıyor fakat yani sonuçta Kuzey Afrika'da orada burada iç içe geçmiş bir şey var. Yalanlasa da günün sonunda 800 bin, 1 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Eğer yabancı yurttaşlarını çıkarırsak Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten de çıktı. Yani Suudi Arabistan kankasından ayrıldı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri BRICS'te İran'la tartıştı. Yani ABD'nin bir Truva atı. Hem ABD'nin hem İsrail'in Truva atı konumuna geldi. Şimdi çok fazla böyle iteleyerek tezlerimi ortaya dökmek istemiyorum. Ama yeni oluşacak ve oluşturulmak istenen jeopolitikte bence İran'da çok kullanışlı bir kumaş. Çünkü adam Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağına silah atarak şunu söylüyor, yani bölgede bir Arap-Fars savaşı, bir gerginliği üreterek İbrahim Anlaşması'nı imzalamamış Suudi Arabistan'ı mı, bunun üzerine mi oynanıyor esas olay? Çünkü orada bir başka aks de, eksen de Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır. Şimdi ve koparılamayan, yani bir Türkiye var bu anlamda İsrail tezlerine abanmayan, tersi tarafa giden. Suudi Arabistan diyor ki Filistin devleti kurulursa İbrahim Anlaşmaları imzalanır. Şimdi buradan koparılmış, Körfez İşbirliği Teşkilatı'ndan koparılmış bir Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'de ve Orta Doğu'da yeni bir jeopolitik oluşturabilir. Buranın kapalı olması ABD'yi şu an çok büyük etkiliyor mu? Hani birileri enflasyon, dünya ticareti falan diye tezler söylese de gözünü yumuyor, işte tankerler geçiyor. Sonuçta

0: Herkes bir danışıklı dövüş içerisinde gibi görünüyor. Ama burada yeni oluşacak jeopolitik bence Orta Doğulu ülkeler açısından sıkıntı. İran açısından nasıl ki Irak 2001-2003'te gidilirken Orta Doğu'yu ABD İran'a teslim etti. 2003-2023 buradaki vekaletler üzerinden İran'ın yıllarıdır yani Orta Doğu'da. Bunun üzerinden acaba bu sefer körfezli mi o jeopolitik oluşturuluyor? Ben burada ciddi şüphelerim var. Tabii ki bunlar az önceki yorumda bazı şeyleri biz tabii ki bilmiyoruz. Yani Putin, Xi Jinping ile Trump her şeyi açıkladılar mı? Açıklamazlar. Yani bu öngörüler üzerinden. Şimdi eğer 2025'te, 2026'da İran'ın pişini çekmek isteselerdi, su tesisleri, o altyapılar, elektrik tesisleri çok ciddi anlamda zarar alırdı. Bu oldu mu olmadı, kanımca da olmayacak. Çünkü yani bence hedeflenilen hedeflerine başkaları, yani mesela o hedefler nükleer rejim, bunlar aslında değilmiş. Hani bizim bir sürü tartıştığımız, çünkü oluşan jeopolitik bize bunu söylüyor.
1: Aslında hedef başka.
0: Hedef başkaymış. Hı-hı. Yani ben öyle okuyorum. Çünkü Afganistan'da da 2001'de girildiğinde, 2021'de çıkıldığında hani ne istediler, ne ürettiler, nasıl çıktılar? Orada bir jeopolitik oluşturulması gerekiyor ve burada şu an İsrail Yaman asker gibi roller çalıyor. Güney Lübnan'ı kendisine ve şimdi Körfez'e. Yani esas burada Çin ile ABD'nin arasındaki o fil itişip kakışması ve Putin'in de o işin içine girmesi tabii ki olayın bir başka boyutu.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım, devam tabii edeceğiz. Alın hocam, sizi böyle alayım lütfen. Tabii New York Times'ın ortaya attığı tezler çok konuşuluyor bugün. Gelecek hafta İran'a yönelik saldırılar yeniden başlayabilir. Yoğun bir hazırlık var diyor. Aslında sahadaki görüntü de onu gösteriyor. Savaş başlarsa öncelikle İran'ın askeri ve altyapı hedefleri havadan vurulacak. Şimdi birazdan simüle ederiz bu durumu. İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel harekat birlikleri sahaya inebilir. Bu yapılabilir mi hocam?
2: Yani bunun spesifik olarak o zenginleşmiş uranyum için oraya bir asker indirme, tabi hocam belki birazdan daha değinir ona Hüseyin hocam. Ben bunun teknik açıdan çok çok zor olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun aslında küçük bir denemesini...
1: Herhangi bir ülke değil çünkü.
2: Ya kara harekatına, kara harekatına böyle bir ortamda. Şimdi Trump diyor ki benim 60 günlük bir sürem vardı. 28 Şubat'ta savaş başladı. 8 Nisan'da aslında ateşkes sağlandığı için bu süreyi ben kullanmadan, doldurmadan bitirdim. Zaten kendileri Rubio'da açıkladı, bu operasyon bitti diye. Ondan sonra özgürlük projesini başlattılar, ablukayı. Şimdi yeni bir, eğer yapılacaksa yeni bir 60 güne ihtiyacı var. Yani başkanın yeniden yeni bir operasyon başlatarak 60 gün süreyi sıfırdan başlatmak istiyorlar. Onun için balyoz
1: ya
2: operasyonu.
1: Kongreye de ihtiyaçları yok mu?
2: 60 gün için yok. Ya ama kongreye ihtiyaç olsa bile bunu konuşmuştuk daha önceki programlarda. Bir şekilde Amerikan başkanları kongreyi bypass ederek o süreyi de aşabiliyorlar. Farklı argümanlarla. Bunu Obama zamanında Libya'da yaptı. 2000 Trump birinci döneminde Trump'a karşı böyle bir eylemde bulunmak istediler ama Trump yine bunu bypass etti.
1: Bir adım öne
2: alayım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kara harekatı meselesine gelince hatırlarsanız bu pilotu kurtarmak için İsfahan'ın derinliklerine böyle bir çıkarma yaptılar. Ama biz sonra onun farklı hem İran tarafından hem de Amerikan basından okuduğumuza göre bayağı zayiatlı bir operasyon oldu. Yani iki tane helikopterleri orada zarar gördü vesaire. Hatta onun şöyle de analizler yapıldı. Belki de o pilotu kurtarmak adı altında test operasyonu da, yani uranyumu kurtarmak için de yapıldığına dair de analizler yapıldı. Oysa şimdi onun nerede olduğu, yerin altında gömülü olduğu, bu çok çok şey bir bilgiler olduğu için böyle bir riski operasyona girerler mi onu bilmiyorum. Ama
1: yani Amerika'dan bazı haberler geliyor. Uydudan sizi izliyoruz, o uranyumun olduğu bölgeleri.
2: Uydudan izlemelerine şöyle gerek yok. Zaten hava sahasını 28 Şubat'tan 8 Nisan'a kadar İsrail ve ABD hava kuvvetlerine teslim etti İran. Ve açtı yani, ve bu hava kuvvetleri sadece savaş uçaklarıyla oraya girmediler. İstihbarat uçaklarıyla, keşif uçaklarıyla İran'ın tüm sahasını 40

0: 4 gün boyunca kontrolü altında tuttular. Dolayısıyla bu saha içerisinde İran'ın en mahrem bilgilerine hem İsrail istihbaratı sahip hem de Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı sahip. Çünkü böyle olmasa siz Ali Hamenei'nin saat 7.30'da evinde en yakın danışmanlarıyla, bakanlarıyla, ailesiyle birlikte oturduğu evi hedef alarak 7.30'da bir operasyon başlatıyorsun. Dolayısıyla buradaki en mahrem bilgilere bu iki ülkenin hepsi sahip. Ama Trump'ın o demin fotoğrafı vardı. Şöyle bakmak lazım. İranlıların onu ciddiye almıyorlar. Trump'ın hala ben bakıyorum İran resmi ajanslara, yarı resmi ajanslara Trump'la dalga geçecek videolar paylaşıyorlar. Hala Trump'ın burada askeri operasyon konusu ne kadar ciddi olduğunu anlamayan bir kesim var İran'da. Şimdi bunu daha önce de söylemiştik, tekrar edelim. Şimdi Trump ona işaret ediyor. Orada bir deliler var, bir de ılımlılar var. Biz Trump'ı çok eleştiriyoruz ama bu konuda haklı. Delilerden kastettiği şu, orada öyle bir şu an İran içerisinde bir cephe, bir blok var ki bunlar hatta o kadar şey ki Abbas Arakçı'nın müzakere heyetinden çıkarılmasını istiyorlar. Bu kanat, paydari cephesi bunlar. Hatta geçtiğimiz günlerde bir milletvekili Twitter'dan yazdı. Parlamentoda etkin bu grubun milletvekiline dedi ki 2015'te nükleer müzakereleri yapanlar bugün nükleer müzakere yapan heyetten çıkarılsın. Dışişleri Bakanlığı diyor ki bu adamı müzakere heyetinden çıkarın. Bu adamlar da antlaşma istiyorlar ama kendi şartlarını dikte etmek istiyorlar Amerika Birleşmiş Devletleri'ne. Birleşik Devletleri'ne. Ama diğer bir kanat, ılımlılar dediği kesim Trump'la antlaşmak istiyor. Ben de bunlara pragmatist generaller diyorum.
1: Onlar bazı tavizler vermeyi de kabul
0: kesinlikle
1: ediyor.
0: Kesinlikle. İran...
1: Şunun diğer sayfasını arkadaşlar paylaşabilir misiniz? Devam edin hocam.
0: Onlar tavizler vermek istiyorlar. Amerikan şirketlerinin gelip çünkü güven artırıcı önlemler. Şunun farkındalar. Eğer bu generaller, bu devrim muhafızlarını devasa bir anonim şirketi olarak düşünün. Ülke ekonomisinin %60'ını kontrol altında tutuyorlar. Parayı ve gücü kontrol ediyorlar. Para ve gücü de ellerinde tutmak için, bu gücü sürdürebilmesi için Amerika ile antlaşmanın zorunlu olduğunu görüyorlar, biliyorlar. Şimdi iki kesim var, ikisi de anlaşma istiyor ama her ikisi kendi şartlarını dayatmak istiyor. İşte burada maksimalist talepler şey yapanlar öne çıkıyor. Mesela Hürmüz Boğazı'nda ısrar ediyorlar.
1: Şu an kilitlenmiş durumda. Evet. Yani müzakerelerde pek bir işe yaramadı.
0: Sebebi ne kilitlenmenin?
1: Sebebi de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin aşırı talepleri diyor İran tarafı.
2: Acaba bu isteniyor olamaz mı?
0: Şimdi burada bir şey, demin bir harita vardı. Hemen bu harita. Şimdi bakın şu harita çok iyi bir harita. Burada şu an devrim muhafızları, daha doğrusu İran'daki bu radikal kanat diyor ki biz savaş önceden Hürmüz Boğazı denildiği zaman şurası küçük adalar. Yani şu kısım bizim için Hürmüz Boğazı'ydı.
1: Evet.
0: Ama diyor artık biz alanı genişlettik. Siri adasından başlattık. Geldik bak şurası Jask limanına kadar. Burası bizim için artık hepsi Hürmüz Boğazı alanı. Ve buradaki kontrol, denetim bizim alanımız.
1: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile ihtilaflı olan adalar da var burada.
0: Bu zaten o adaları, o Tump adaları, Küçük Musa, Büyük Musa yazıyor, adaları o zaten tartışmaya kapalı. Onu diyorlar ki o iyi değil. Ama bakın devasa bir alan artık diyor ki bizim için Hürmüz Boğazı. Ve bugün İran parlamentosunun güvenlik konseyi sözcüsü diyor ki biz bir güzergah belirledik. Gemiler oradan geçmek istiyorsa bunu tasarı haline getireceğiz. Bize belirli bir ödeme yapacak. Bu meseleyi kitleyen en önemli faktör. Bunu hiçbir ne Körfez'deki Baye bunu kabul eder. Ki Boğaz'a, Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan ülke. Umman da bunu kabul etmez. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabul etmez.
1: Hocam şöyle bir Birleşik Arap Emirlikleri'nden şöyle bir iddia geldi geçtiğimiz gün. Şuradan bir kanal açmak istiyorlar.
0: O biraz zor ama şöyle bir projesi var Birleşik Arap Emirlik. Şimdi kanal meselesini tartışanları var ama zaten Birleşik
1: Hocam,
0: Arap Emirlikleri'nin...
1: Doğu Batı kanalı.
0: Adına. Şöyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin zaten avantajı şu. Abu Dhabi'den başlayıp Fujairah'da biten 400 kilometre uzunluğunda bir boru hattı var. Hı hı. Bu boru hattı vasıtasıyla günde zaten 2 milyon varil petrol ihraç edebiliyor. Yeni bir karar aldılar. Alternatif bir tane de boru hattı buraya inşa edecekler. Yani kapasiteyi böylece 4 milyona çıkarmak istiyorlar. Aşıyorlar yani Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek kendi petrollerini satabiliyorlar. Böyle bir projeleri var. Ama İran'ın talep ettiği bu alandaki kontrolün kendisinde olup ne diyor? Israr ediyor şu.

0: bu. Yasal hak olarak bunu bana verin. Artık savaş önceki statüko söz konusu değil.
1: Anlar mesela, hocam orada bakın bir çizgi var ya güneydeki Boğaz'la ilgili. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Denizi, Arap Denizi'ne çıkışını bile, Füceyre'ye bile aslında gelecek için o çizdiği çizgiyle mübarek dağından aşağıya doğru gelen İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki alanını o kadar genişletti ki o şeyler bile döşense, boru hatları, yine de ben engel olurum diye bir duruşu var İran'ın.
0: Ve para istiyor. Peki bunu kabul edilebilir bir tarafı var mı bunun? Bunun hem uluslararası hukuk, ama uluslararası hukuk o kadar ihlal edildi ki şimdi İran'ın bu ihlalini biz görmezden geliyoruz. İşte şu böyle bir ortamda.
2: Çok güzel bir nokta Sinan Bey. Hani az önceki ikilinin üzerine bunu niye yapıyor İran? Yani mesela oradan bir milyar dolarlar diyorlar. Türk medyasında da bunu övenler var. Yani bunu niye yapıyor? İran bu hakkı zaten 1971'de Birleşik Arap Emirlikleri İngiltere'den bağımsız olurken Hüseyin Bey'in söylediği o adalara çöktü İran. Evet. Ve bu oraya da mayınladığını söyleniyor ve aslında fiili olarak bir rejim ürettiği söyleniyor. Şimdi İran'ın bunu biz niye savunalım ki? Demek ki burada bir danışıklı dövüş var. Yani ABD de bunu gizliden istedi. Bunun sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'ni İsrail'e iteliyorlar. Suudi Arabistan'ı ve diğerlerinde diğer hani ben öyle okuyorum en azından şimdi.
0: Şöyle de bir şey
2: İran
0: var hocam.
2: Sürekli bir şekilde Anor hocam bırakıyorum. O yani tam da anlattığınız noktada yani kendisini sürekli üste çıkaracak tezlere abanıyor.
0: Bu radikal kanat dediğim aslında onların tezi. Ya yani bunun aslında kendi şartlarını bir şekilde hocam dikte etmeye çalışıyorlar. Ve tezleri şu: biz savaşı kaybetmedik. Kaybetmediksek de kazanmış sayılırız. Bizim antlaşma imzalanacaksa da bizim şartlarımız da imzalanacak. Şimdi bu grup kendilerini süper devrimci olarak nitelendiriyorlar. Velayeti vakiye son derece bağlılar, reformlara karşılar, ideolojik saplantıları son derece güçlü ve şu an Hameni öldürüldükten sonra da etkinler gerçekten de. Etkinler. İçerideki de Trump'ın işaret ettiği deliler var, bir de ılımlılar.
2: Yayılmacılar. Bu, o zaman yayılmacılar.
0: Yayılmacı. Tabii ki bu bir revizyonist bir şey. Sen sadece değil ki Biden'in de burada haklarını ihlal ediyor. Şimdi Biden'in haklarını savunmuyoruz ama uluslararası hukuk anlamında da Biden'in de buraya kara suları var, Umman'ın da. Sen bu iki ülkeyi de devre dışı bırakıp bütün Körfez ülkelerinin, Katar'ın tek çıkışı burası. Irak'ın tek çıkışı burası.
3: Hocam bir böyle başka iddiayı da paylaşayım mı? Arkadaşlarım hazırlamış.
2: Böyle yaparak da bölgesel savaşı körüklüyor.
3: Hemen geliyor.
2: Bunu da söylemek
3: lazım. Hocam şurada bir ada var.
0: Şurası.
3: Evet.
0: Lavar Adası.
3: Diyor ki ABD Baye'ye İran'ın Lavar Adası'nı işgal et diyor.
0: Vurdu burayı. Bu hatta Reuters'ta çıktı. Savaş devam ederken Baye kendisine yönelik saldırılardan sonra buraya bir hava harekatı düzenliyor. Lavar Adası neden önemli? Çünkü İran Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerji tesislerini hedef aldıktan sonra Lavar'ın şurasında, civarlarında petrol tesisleri, doğalgaz tesisleri var. Bayen'de orayı saldırı düzenlediğine dair iddialar var. Tuhaf tarafı şu, işin tuhaf tarafı, şu an biz bunu şu an öğreniyoruz.
2: Evet.
0: Mart ayının sonlarında bu saldırı gerçekleştiriliyor.
1: Yok hocam, 8 Nisan diye söylüyorlar. 8.
0: Sorulduğunda da inkar etmiyor mesela. Evet. Ne İran tarafı bunu inkar ediyor, ne de Birleşik Arap Emirlikleri. Bir başka olay, Suudi Arabistan'ın da yine aynı tarihlerde kendisine yönelik İran tarafından saldırılar sonrası Tahran'a yönelik, İran derinliklerine yönelik bir hava harekatı gerçekleştiriyor. İki tane sır.
3: Misilleme.
0: Misilleme. Üçüncü bir tuhaf olay da bu savaş sırasında, onu da öğrenmiş olduk. İsrail'in Irak'ta bir askeri üs kurmuş olduğunu. Şimdi birçok aslında şey var, yeni yeni bunlar ortaya çıkmaya başlıyor.
3: Hocam oraya geleceğiz, o noktaya. İsrail'i ayrıca bir başlık halinde tabii konuşuruz. Peki bunun sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri İran savaşına doğru gidiyor mu bu süreç?
0: Birleşik Arap Emirlikleri bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Hocam da bahsetti. Kendisine çok farklı bir kulvar açtı burada. Alan açtı ve diğer Körfez ülkelerini de aslında konsolide etmek istedi İran'a karşı.
3: Olmuyorlar
0: topyekun. Olmuyorlar. Çünkü Suudiler, Katarlılar, Umman bu savaşın genişlemesini istemiyor. Hatta
3: ya, öyle olursa İsrail'in yanına geçmiş
0: oluyorlar. Tabii, çünkü Bayen'in ve Bahreyn'in, hatta Kuveyt'i de buraya dahil

0: Bu bir. İkinci husus, Birleşik Arap Emirlikleri şu an değil, 2000'lerin başlarından itibaren İsrail'le ilişkilerini stratejik düzeyde tutmaya başladı. İbrahim Anlaşmaları bunun bir safhası. İkinci safhası, inanılmaz bir savunma sanayi işbirlikleri var. Üç, Somaliland'in İsrail tarafından bağımsızlığının tanınması. Dört, savaş devam ederken Netanyahu'nun burayı ziyaret ettiği söyleniyor.
1: Yalanlandı
0: sadece,
1: ama.
0: Sadece Netanyahu
1: Birleşik Arap Emirlikleri yalanladı bunu.
0: Bilmiyorum, yalanlandı mı bunu?
1: Yalanladılar.
2: Yalanladığı bazı şeyler var.
0: İsrail Başbakanlık Ofisi ama bunu yalanlamıyor. Hatta Mossad direktörünün, Shin Bet direktörünün ve Genelkurmay Başkanı'nın da ziyarete katıldığını söylüyorlar. Artı 26 Nisan'da da İsrail'in buraya bir hava savunma sistemi transfer ettiğini, demir kubbeyi burada kurmaya ve kendi ülkesine benzer bir siren sisteminin, yani füze atıldığı zaman sirenlerin çalması ve insanların tünellere girmesi sistemini de burada inşa etmek istediği söyleniyor.
2: Hatta drone tespit etme, yeni geliştirdiği İsrail'in bazı silahlarının da...
0: Son olarak şunu söyleyeyim, bitireyim. Şöyle bir şey var. Körfez'de iki blok oluşmuş durumda. Ayrışma. Suudi Arabistan, Katar ve Umman. Bunlar İsrail'le yakın ilişkiler kurmak istemiyorlar. İsrail'in bölgedeki çatışma politikasına karşı bir tavır içerisindeler. Türkiye eksine daha yakınlar. Ama diğer grup, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, hatta Kuveyt'i de buraya dahil edebiliriz biz. Bunlar ama İsrail'le bu süreci götürme niyetindeler.
1: Şimdi İsrail, Sinan Bey, Birleşik Arap Emirlikleri...
2: Bir cümle sadece. Bu analizin sonuna benim az önce unuttuğum cümle. Aslında ABD bu tarz bir resimle, politik resimle, politik bir fütüristlikle belki de dünyada enerji hatlarının dağıtımının en başı tamamen uzun vadede olmak isteyebilir. Çünkü ayrıştırılan devletler mesela, tamam yalanladı ama OPEC'ten de çıktı mesela, evet. Baye ve diğerleri. Yani sanki bir okullardan gidiyor. Bizde de çok hani organik ilişki diye söyleyenler oldu geçen hafta. Yani ötelemek istemiyorum ben kendi analizimde ama sanki o yoldan çoktan yol almış gibi görünüyor. Yani öyle bir sıkıntı var. Ama bir örnekte BRICS'teki tartışma İran'la. Yani bir de sizin yorumunuz İran'da ona katkı yapıyor yani İsrail politikalarını ayrıştırmak için. Yani bayraklarına ateş açıyorlar.
1: Tabii tabii. O görüntüyü birazdan paylaşır arkadaşlar. Ekranlara getiririz. O stüdyodaki silahlı gösteri, Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına ateş edildi. Birazdan gösterirsiniz. Şimdi arkadaşlarım bunu daha önce hazırlamıştı. Öngörüp hazırlamışlardı. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakın ilişki İran Savaşı'nda daha görünür hale, evet, geldi. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'ne Iron Dome, yani demir kubbe, evet, SS ve personel gönderdiğini açıkladı. Netanyahu savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice ziyaret etti. Birleşik Arap Emirlikleri Netanyahu'nun ziyaretini ve İsrail askerlerinin geldiği iddialarını yalanladı. İsrail Süveyş kanalına alternatif Ben Gurion kanalını Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte yapmak istiyor.
0: Evet, yani bu aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le birlikte ayrı bir kulvarda ilerlediğini bize gösteriyor. Çok farklı sahalar var.
1: Bu sorunun yanıtına evet diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Yani ben başından beri bu görüşteyim. Özellikle farklı farklı konularda da artık Suudi Arabistan'la ciddi bir ayrışma, hatta çatışma içerisine girmeyi bile göz aldı. Örnek, biliyorsunuz Yemen, burada Husiler var. Burada Güney Geçiş Konseyi var. Bayi'nin desteklediği bir gruptu ki o kadar ki bir ara Birleşik Arap Emirlikleri'nin destek verdiği bu Güney Geçiş Konseyi Yemen'in şu bölgesinin tamamını ele geçirdi. Suudiler ultimatum verdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 24 saat içerisindeki güçlerinizi buradan çekin.
1: Çektiler.
0: Tereddüt ettiler, bombaladı. Güney Geçiş Konseyi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği bütün lojistik destek, silahlar vesaire bombaladı ve çekmek zorunda kaldı. Gerginlik şimdilik bu savaş sebebiyle burada durdu, bir virgül koyuldu.
1: Yani üstü örtüldü sadece.
0: Üstü örtüldü. Bu kadar ciddi bir, yani bu belirgin bir. Başka bir örnek, Sudan'da farklı grupları destekliyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri orada ayrılıkçı grupları destekliyor. Suudiler merkezi hükümeti. Libya'da ikisi de aynı Hafter güçlerini destekliyor ama kendi güdümüne sokmak istiyor. Ve dolayısıyla Körfez

0: içerisindeki bu ayrışma bu saydığım ülkeleri İsrail'e ciddi bir şekilde yaklaştırıyor. Çünkü en bence şey önemli benim gördüğüm kadarıyla İsrail üzerinden Amerika'yı etkilemeye çalışıyorlar aslında. Amerikan politikası kendi lehlerine etkilemeye çalışıyorlar. Burada belki Birleşik Arap Emirlikleri içerisindeki iç çatışmadan da bahsetmek lazım. Daha doğrusu ihtilaftan. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri 7 emirlikten oluşuyor. Burası Abu Dhabi, burası Dubai. Şimdi Dubai daha tüccar, pragmatist, ekonomi, finans merkezi bir kent. Böyle çatışma alanlarından, istikrarsızdan zarar görüyor ki böyle bir oradaki hanedanlığın da buna yönelik itirazı var. Ama Abu Dhabi şu an Nehyan ailesi ise daha güvenlikçi, daha böyle bölgesel çatışmalara dahil olabilen, nüfus mücadelesinde nüfuzunu genişletmeye çalışan bir politika izliyor.
1: Şimdi buraya yatırım yapanların şeyleri de tehlikeye girdi.
0: Dubai emirliğinin tereddütleri ve itirazı o. Yani içeride de aslında şu an ortaya çıkmıyor ama Abu Dhabi ve Dubai arasında da bir çekişme söz konusu bu anlamda.
1: Hocam şu görüntüyü de şimdi arkadaşları paylaşıyorum birazdan. Ben Sinan şu haritayı temizlemiş olayım. Buyurun hocam.
2: Bir soruyla katkı yapmak istiyorum müsaadenizle.
1: Buyurun.
2: Orada ilginç bir cümle var. Yani İsrail üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri ABD'yi etkilemek istiyor dedi Anar Bey. Gerçekten eğer Libya'da, Somaliland'da, işte Sudan'da, Körfez'de veya az önce arkadaşlar hazırlamış Ben Gurion kanalında, Mısır'da kiralanan Akabe Limanı'nda, bütün bunlar aslında çok ince işçilik. Yani Doğu Afrika'da, Kızıldeniz'de, bu Körfez'de çok ciddi bir kafa yormuşlar.
1: Her şey masaya yatırılıp planlanmış.
0: Plan şu hocam aslında, evet. Söyleyeyim siz eklemenizi yapın. Bu aslında 7 Ekim sonrası, öncesi hazırlanmış ama 7 Ekim sonrası artık bu hızlı bir şekilde düğmeye basıldı. Şöyle ki İran'ın vekil güçleri, paramiliter yapıları bölgeden tasfiye edilirken BAE destekli paramiliter yapılar onun yerine ikame edilmeye başlandı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ciddi bir alan açıldı. Yani bütün bu bahsettiğim failed state ülkelerdeki ayrılıkçı yapıların BAE tarafından desteklenip İsrail tarafından aynı şey desteklenmesinin bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. İran'dan boşalan güç boşluğunu BAE ile doldurma projesi olarak değerlendiriyorum ben.
1: Hocam yani, şu görüntüyü arkadaşlarım hazırsa paylaşalım.
2: Türkiye'de 2016'daki şey oldu ya, o darbe girişimi, o BAE'nin desteklediği söylendi. Yani bu analizde şu soru çok önemli nokta. Bunlar nasıl örtüştürüldü? Yani BAE ve İsrail. Yani çok ilginç bir olay. Suudi Arabistan o kadar hani ABD ile yakın bir ilişkisi var ama İbrahim Anlaşması'nı imzalamadı. Şu an Körfez'de biz gerçekten farklı bir jeopolitiğe geldik.
0: Evet.
2: Ve bütün hepsi Türkiye'ye çıkıyor ucu.
1: Hocam şimdi bu görüntüyü nasıl değerlendirmek lazım? Birleşik Arap Emirlikleri İran arasında bir savaşa doğru mu gidiyor derken
0: dolaylı bu görüntülerde İran'da dolaylı bir çatışma içerisindeler. Direkt birbirini şu an karşı karşıya gelmek istemeselerdi ama dolaylı bir çatışma sürecindeler. Ve bu çatışmanın ben büyüyebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir görüntüyle de aslında İran'da şu mesajı vermeye çalışıyorlar Sinan Bey. Paramiliter yapıların İran içerisinde hazırlıklara başladığını, muhtemelen bu Besiç güçlerini burada şey yapıyorlar, resmediyorlar. İran'da şu an 150-200 bine yakınlık bir Besiç güçleri paramiliter yapısı var ki bunun 1 milyona kadar çıkabileceği varsayılıyor. Yani bu aslında olası bir kara operasyonunda paramiliter yapıların da içeride çatışmaya hazır olduğunu göstermek için böyle bir propaganda yapıyorlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: hemen
0: teşekkür ederim.
1: Buraya harita paylaşayım. Trump'ın açıklamaları vardı. O açıklamaları rica edeceğim arkadaşlarımdan. Hüseyin hocamı davet edeceğim şimdi yeniden. İlk bölümde kaldığımız yer. Hocam artık analiz vakti. Savaş olursa nasıl olur konuşalım. Hocam o topu size bıraktı değerli konuklarımız.
3: Yok.
1: Tamam. Şimdi nasıl bir harita istersiniz hocam? Öyle
3: daha büyük bir İran haritası
1: daha
3: olursa.
1: Büyük bir İran haritası, evet. Bu olur mu?
3: Olur. Şimdi burada bir coğrafyaya bakalım isterseniz.
1: Hocam Trump'ın açıklamaları hazırsa o, evet, açıklamayı tamam, bir okuyalım, tamam, üzerine gelelim. Hemen okay, paylaşıyorum. Tamam. İran'ın direncinin farkındayız ve hafife almıyoruz. İstersek İran'daki her şeyi 2 günde yok edebiliriz. İstediklerimizi vereceklerdi ama Her anlaşmanın ertesi günü sanki o

0: Konuşmayı hiç yapmamışız gibi karşımıza çıktılar.
1: Evet.
0: Tahran güvenilmez ve öngörülemez. İran'a tutumumuz ya şiddetli olacak ya da şiddeti içermeyecek. Bu İran'a bağlı. Yine tehdit ediyor. Evet. Yani istediklerimizi vermezseniz savaşacağız.
2: Yani. Hüseyin Hocam bir cümle söyleyeyim çok pardon. Tabii. Siz devam edin. Bakın o ikinci söylediği var ya, ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi karşımıza çıkıyor. Bu konuda çok haklı. Bu tipik bir İran diplomasidir. Bilerek yapıyorlar bunu. Sürüncemde bırakma, zaman kazanma. Yani Trump aslında bu konuşmaları İran diplomasisi çözmüş. Yani İran'la siz strateji yaparak kazanamazsınız. Onların o kurnazlığını tırnak içerisinde çözüp kendi manevra alanınızı onlara dayatarak diplomatik bir başarı elde edemezsiniz. Aksi takdirde söylüyor ya 40 yıldır bizi oyalıyorlar. Evet. Gerçekten öyle ama.
1: Evet. Yoruyorlar yani sizi.
3: O da bir yetenek işte.
0: O harita iyi mi?
1: İyi evet. Şimdi bakın buradaki şuradaki şu büyük dağ silsilesini görüyor musunuz? Bakın şu. Hatta bakın şöyle gidiyor. Şu dağlara baktığınız zaman şöyle yaparsak değil mi? Buradaki şu dağların olduğu bir ülkeyi geçmeniz çok zor. Bir de bakın şuraya bakalım. Yine şöyle. Bu da aynı şekilde. Dolayısıyla şuraya bakarsak keza yine dolu. Dağlık bölgelerden bahsediyorum. Şuralarda
0: var hocam.
1: Mekran bölgesi var. Şöyle. Dağlık. Şu bölge var kısmen. Yine aynı şekilde. Dağlık. Şurası var. Şimdi.
0: Geriye de bir şey kalmadı. Hayır. Ortası kaldı.
1: Yani. Zagros Dağları, Elbrus Dağları, tamam mı? Mekran bölgesi, İran şu anda kale gibi. İran'a zaten saldıranlar, eğer ki içeriden destek alan bir yapı kuramadılarsa giremiyorlar kolay kolay. Biz girmişiz, Moğollar girmiş, nereden girmişiz? Bakın, doğudan girmişiz. Şimdi buraya doğudan gireceksiniz ama burada da iki tane sorun var. Onu da şöyle kırmızıyla yapalım. Bakın şurada kocaman Kebir çölü var. Şurada da şu bölgede de şöyle uzantılarla beraber Lut çölü var. Yani hem askerler yani savaşacaksanız kara harekatı diyoruz ya niye zor? Ya bu dağları geçeceksiniz ya da çölü geçeceksiniz. Ya da bir yere çıkarma yapacaksınız ada alacaksınız. Ama şimdi şuradaki başka bir şey yapalım.
0: Ya çöle indirme yapsanız ortada kalır.
1: Herhangi bir ülke olsanız bakın şunu aldınız diyelim. Ya buradaki Tahran'ın umurunda olmaz. Umurunda tabii ki de hani bundan savaş kaybedilmez. Diz çöktüremezsiniz Tahran'daki yönetime. Şuradaki 2-3 tane aday aldınız diye. Harkı alsalar da bir şey olmaz. Yani tabii ki olur da zarar verirsiniz. Veya enerji altyapısını vurdunuz. Yine çok fazla bir şey olmaz. Bundan zarar gören halk olur. Halk da zaten büyük oranda yani
0: yönetimi destekliyor.
1: Şey bir halt değil bu. Konfora alışkın aşina. Bir halt değil ki.
3: Olaya aşina.
1: Evet. Yani zaten buna alışkınlar. Bir şekilde beklentiler de bu yönde. Ve yani diğer ülkelere de benzemiyorlar. Yani bir göç olayı yok. Herhangi bir şey yok. Var mı İran'dan sağa sola giden?
0: Yok.
1: Yok. Yani ya bu ABD 13 bin tane hedefi vurdum diyor ya. Ya bunları vurmadı ABD. Ya da vururken de çok halka zarar vermedi. Yani 1500 kişi falan öldü. Şimdi böyle bir şeyde Trump'ın söylediklerine geri gelecek olursak 2 günde neyi bitirecek? Yani 2 günde hallederiz diyor ya. Buralarda çok büyük işte hocam balyoz dedi. Ben büyük çekiş diyorum. Her neyse ismi. Bir harekat geliyor. Bunun en erken pazartesi olabileceği söyleniyor.
0: Nereye yapacak hocam?
2: Hocam yanlış tahmininiz anlaşılmasın. O benim koyduğum bir isim değil. Bu şeyde NBC
1: yok, yok ben de oradan söylüyorum. Oradan. Tabii ben de şey demedim. Ya
2: benim yakıştırdığım bir operasyon.
1: Yok yok. Tamam. Şimdi bakın. Burada ABD açısından savaşın kilit noktası bana göre rejim. Yani Trump da ondan şikayetçi. Zaten rejimle anlaşsalar problem çözülecek. Rejim oyalıyor. Rejim kim peki? Rejim işte saydığımız gibi tamam mı? Miğferli insanlar var. Bu miğferlerin de kafalarında dini şeyler de var. Sahipler de var. Yani böyle bir ideolojik olarak en üst noktaya çıkmışlar. Ama aynı zamanda cepleri de dolu bu insanların yönetici olarak bakarsak. Yani İran'a hakim olan bir kitleden bahsediyoruz.

0: Diyorca bunun da uzantısı Müştebah Hamenei.
1: Evet.
0: Müştebah Hamenei devre dışı bırakılmadığı takdirde İran'da hiçbir şey olmaz. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Yani Ali Hamenei falan hikaye aslında. Yani öldü gitti, Allah rahmet eylesin, ama bu işte Müştebah Hamenei üzerinden dönüyor sistem. Müştebah Hamenei gider ise İran'da bir parçalanma olabilir, benim anladığım. Yani sistemi okuduğumuz zaman. Şimdi buraya baktığımızda, yine askeri olarak baktığımızda, rejimi sizin size getirebilmeniz için rejimin, yani o tepe yönetimini yok etmeniz lazım. Yani işte işaret ettiğimiz şey Müştebah Hamenei diyelim veya onunla bağlantılı şeyler. O biraz kolay bir iş değil.
1: Yani hocam bundan en sonra, kolayı hocam.
0: Efendim?
1: O en kolayı bence.
0: Hayır, Müştebah yani. Hamenei'yi öldürseler.
1: Yani o işte, çünkü yaptılar bunu daha. İki kere yap. Haziran'da da ciddi bir lider kadrosu.
0: Hayır, liderler demiyorum. Bakın burada 2009'dan itibaren sistemin anahtarı aslında Müştebah Hamenei'nin elinde. Diğer Ali Hamenei'nin kendisi dahil diyorum. Büyük oranda ikinci planda. Yani şeydeki gibi, Suudi Arabistan'daki şu anda...
1: Hocam bir soru sorayım o zaman.
0: Muhammed bin Selman gibi.
1: Ali Hamenei bu şekilde öldürülmeseydi,
0: evet,
1: yani bir normal bir şekilde bir dini lider seçselerdi, Müçtaba'nın seçilme ihtimali çok düşüktü. Normal. Eğer savaş ve saldırı olmasaydı. Yetkinlik, hayır, anlamda tartışılan bir,
0: tamam,
1: isimdi aslında.
0: Ama devrim muhafızları mantığı devam ettiği müddetçe İran'da Müştebah Hamenei haricinde birisinin gelmesi imkansız. Bakın yani sadece o uzmanlar meclisine falan bırakılsa, onlar seçse, yani gerçekten de onlar da hani tırnak içinde demokratik olsa, yani papalık sistemi gibi falan bir şeylerden konuşuyoruz ama adamların sistemi çok farklı.
1: Evet.
0: Ama Müştebah Hamenei ve devrim muhafızları, bu bir ekosistem. Ekosistem zaten İran'ı ele geçirmiş. Bu ekosistemin hani ABD baskısıyla, bombalarıyla dize gelmesi biraz zor. Onu söylemeye çalışıyorum.
2: Rejimi yok edemeyeceklerini bence anladım.
0: Şimdi rejimi yok edip etmeyecekleri, buradaki iki tane olay var o zaman ABD açısından.
2: Tamam.
0: Ya bu rejim biraz davranış değişikliğine gitsin, ne halleri varsa görsünler diyebilirler. Ama bizim için diğerler, birincisi zenginleştirilmiş uranyum konusunda bir şeyler yapacaksınız.
2: Tamam, şimdi diyor ki evet, İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel harekat birlikleri sahaya inebilir.
0: Tamam da bu İran'daki, bakın yani şurada ne var, onu da başka bir renk yapalım. Sarı yok değil mi? Tamam. Ya esas bölge şurası değil mi?
2: İspan.
0: Ha. Tahran'ın şurada da force falan var.
2: Hı hı.
0: Ondan sonra şurada diyelim. Şu üç bölge var, tamam mı? Haydi tespit ettiler, her şey burada. Şimdi buraya dağda denizler var bir sürü. Kapalı, çoğu yeri kapalı. Yani İran'daki ekip de herhalde kapılar açık vaziyette. Koymuşlar şeyleri. 440 kilogramlık zenginleşmiş uranyumu ABD gelsin alsın diye. Böyle bir dünya yok.
2: Belki oradan çıkarmışlardır bile hocam.
0: Hayır, belki de orada yok yani, başka bir yerdedir. Onu bilmiyoruz da. Hani şunu demek istiyorum. Buraya bir operasyon yaptınız. Diyelim ki burada yine her şeye rağmen. O zaman sizin şu bölgeye bir kere şuraların her tarafını, bunu şöyle daire çizelim. Şu bölgeyi bir kere emniyete almanız lazım. Yani şuraları durmadan bombalayacaksınız ve artık hiçbir birlik buraya gelemeyecek. İçeridekiler de dışarıya çıkamayacak. Ondan sonra buraya şey indireceksiniz. Asker indirmeniz lazım. Kaç tane asker indireceksiniz?
3: Hocam soru bu, yani ABD'nin İran şeyi ne yani?
0: Ne?
3: Bunlar niye yapacak ki? Gerçekten bu savaş niye çıktı? ABD açısından gelecekte 5 sene 10 sene sonra hani ABD ne tür bir İran'ı öngörüyor? O yerin derinliklerindekileri vuramayacağına göre öyle bir füze.
0: Hayır,
3: şu
0: konu
3: an
0: o
3: yok.
0: Değil bakın. Bakın konu, ben en baştan beri şunu savuruyorum. 3 tane rejim diyorum ya. Venezuela, Küba ve İran. Yani rejim ABD'nin istediği gibi olduktan sonra,
3: tabii,
0: yani zaten zenginleştirilmiş uranyumdan, kesinlikle, adamın nükleer silaha gitmesi mümkün değil ki. Çünkü elini kolunu rejimi bağlamış olacak. Yeni gelenlere.
3: Siz şunu söylüyorsunuz değil,
0: evet,
3: mi? Yani o yerin altındaki zenginleştirilmiş uranyumu vuramayacaklar. Doğru mu?
0: Şöyle yapabilirler sadece. Hani size yar etmeyiz noktasında, siz bu bölgeye taktik nükleer bomba atarsınız. Tamam mı? En az 10 kilometrelik alan, 10 kilometre yarı çapındaki alanı kirletmiş olursunuz. Hatta 50 kilometreye kadar bunun şeyini uzatmış olursunuz kirlilik alanını, ama 10 kilometrede çok etkili olur. Oraya da kimse giremez uzun bir süre.
1: Hocam o sızıntı da oluşmaz mı orada?
0: Efendim?
1: 400 40 kilogramlık bir zenginleşmiş
0: oraya bir uranyum şey olmaz. Orada bölgeye giriş ha, olmaz. Bölge. İçeridekiler de dışarı çıkamayabilir yani.
1: Riskli bir. Evet.
0: Bir sürü insan orada zarar görebilir. Böyle bir şey abi.

0: kahvede yapar mı? Kocaman bir soru işareti. Ama yapmayacağını kim garanti ediyor? Yani derler ki bu İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu hepsini bir arada yakaladık. Bizim bunu gidip almak için 1000 ABD askerini feda etmemize gerek yok. En optimum yöntem bu derler. Ve bunu dünyaya karşı çok rahat savunabilirler. Çünkü İran anlaşmaya yanaşmadı derler.
1: O zaman iki seçenek var Trump'ın karşısında. Evet. Bir, ya Trump kendi kırmızı çizgilerinden taviz verecek.
0: Evet.
1: Hürmüz'den ve İran'ın zenginleşmiş uranyum hakkını ve Hürmüz üzerindeki yasal hakkını tanıyacak. Taviz verecek ya, ya da
2: uranyum konusunda anlaşmaya çok yakın.
1: Ya da tekrar askeri operasyonları başlatacak. İki seçenek
0: evet, kalıyor. Evet. Yani, askeri operasyonları da işte masada bir şeyleri almak üzere. Yani öyle bir şey yapması lazım ki İran'daki mevcut yönetim el sıkışmaya razı olsun. Şimdi bu ne olabilir? Zenginleştirilmiş uranyum bile alsalar bence şu anki rejim el sıkışmaz. Niye sıkışsın? Çünkü zaten know-how onda. Bir daha yapar bu işi. Öyle değil mi?
2: Ne onda hocam?
0: Hani şey bu nükleer yani zenginleştirilmiş uranyumu zenginleştirme teknolojisi, o bilgi İran'da var zaten. Yani insanların beyinlerini alamazsınız ki.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani buradaki zenginleştirilmiş uranyum için ABD başkanı ben olsam kendi askerimi tehlikeye atmam. Zor bir operasyon. Sadece bunu ABD'nin gücünü göstermek istersem dünyaya yapabilirim.
2: E tamam, bu biraz ama vuracak dediniz hocam biraz önce.
0: Nereye? Hayır.
2: Savaş başlayacak dediniz.
0: Tamam, başlayacak, ben bir şey demiyorum. Yani şöyle, İran rejimini zorlayacak şekilde enerji altyapılarına saldırabilir. Yani söylediğimiz onlar zaten.
1: Koordinat
0: o zaten
1: verdi
0: söylendi.
1: Işte sarıyla işaretlenen yerler, koordinatları da belirledi hocam.
0: Evet yani o yani bu yani, zenginleşmiş uranyumun olduğu yerler zaten sunuyor. Tamam mı? Ama bir adayı falan ele geçirmekten bahsediyoruz ya. Buradan bir yere gidilmez diyorum. Şimdi bir başka şey söylüyorum. Hürmüz Boğazı ile ilgili ABD'nin bir de şeyi var. Dünyada seyir güvenliği, enerji güvenliği politikası var.
2: Açalım mı hocam Hürmüz Boğazı?
0: Tabii ki.
2: Tamam.
0: Daha hemen geniş bir, bir arazi var, bir şey vardır.
2: Şu var.
3: Tamam, hocam bu anlatının üzerine az önceki, eğer bu körfezdeki enerji akışını tamamıyla Çin'e veya o Asya Pasifik'e ben o şekilde değerlendiriyorum. ABD yeni dönemde kendisi kontrol edebilecekse, yani Rusya'yı, OPEC ülkelerini, bence esas hedefi o. Yani o ilk baştan hiç açıklanmadı. Venezuela'ya hani geldi çöktüğü gibi. Günün sonunda bambaşka bir sonuçla da karşılaşabiliriz burada. İlla böyle oraya ineceğim, oraya çıkacağım. O tesisleri kendisi kurmuştu İran'a.
0: Evet. Şimdi bakın, buradaki enerji hani altyapılarını falan vurduğu zaman burada gösterilen yerlere İran'ın saldırması falan etki tepki doğuracak ya, o başka bir boyut. Ama ABD'nin Hürmüz'e yönelik yani ağırlık merkezi diyoruz ya, mevcut İran'ın dayatmasına karşı yapabileceği tek şey oraya bir amfibi çıkarma harekatı yapması.
2: O da bir işe yaramaz dediniz az önce.
0: Yok, onu demedim. Buradaki adalardan birilerini ele geçirmekten bahsettim. Ama Hürmüz Boğazı'nı ele geçirdiği zaman bir kere Körfez ülkelerinin verdiği sözü yerine getirmiş oluyor. Burası açık oluyor ve ondan sonra zaten
2: Şu mu daha güzel hocam?
0: Ha, bu daha güzel. Yani her şeyi gösteriyor. Şimdi bakın, buraya bir amfibi harekat yapabilir. Amfibi harekat yapmak için zaten gemiler hazır.
1: Evet.
0: Kuvvet yığınaklanması yapıldı. O biraz önceki madde vardı ya.
2: 50 bin askerden söz ediyor.
0: 50 bin asker şey. Onlar hava üslerinde falan görev yapan insanlar. Onların çok önemi yok. Esas buradaki 6500 civarında deniz piyadesi var. Bu Buxer'la gelen, daha önce Tripoli'yle gelen, onlarla beraber gelenlerden bahsediyoruz. Bir 3500 civarında da ABD'nin bu 82. Tümen'e ait paraşütçüleri var. Onları getirebilirler. Bu aslında 21 bin kişilik bir kuvvet ABD'de. Oradan bir Tugay'ı getirecekler. İsrail'in de bir Tugay'la buna katılmak istediği söyleniyor. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de eğer ki bir amfibi çıkarma olacaksa destek vereceğini söyleniyor.
2: 2000 asker diyor hocam. Hava indirme.
0: Ya 2000 değil işte. O rakam 3500'lük bir Tugay'dan biliyoruz. Yani.
1: Ama Tugay'ın amfibi hazırlık grubu biri 31. hocam Tripoli.
0: Evet.
1: Bir de 22. USS Buxer. Bunlar evet, elit birlikler ki asli görevi de o zaten.
0: Tabii tabii. Amfibi çıkarma için yani deniz piyade kol ordusu var. Şeylerin, Marine Corps var. Bu hava kuvvetleri falan olmadan kendine ait uçakları olan, herhangi bir amfibi çıkarmayı rahatlıkla yapabilecek birilerinden
2: bahsediyor. Peki bu neyi değiştirir hocam? Bu amfibi evet, çıkarma, hava indirme, savaşın seyrini değiştirdi.

0: Hürmüz'ün kontrolünü ele geçirir.
1: Hürmüz'ün kontrolünü tamamen ABD ile geçirir. Ama ABD bunu ele geçirirken zayiat verme olasılığı var.
0: Yani fazla bu, mı?
1: Çok tabii
0: mu?
1: Ki. Yani sonuçta burada yıllardır tahkimat yapan bir şey var. Buralarda çeşitli korugonlar olacak. Şuralarda. Şu dağlar var ya. Ondan sonra buralarda şeyler var. Şöyle iki onlara bakalım. Mesela mayınlamalar var. Şimdi buralara siz çıkarma yapacağınız zaman.
0: Çanakkale'den örnek verdik hocam
1: evet,
0: buraya.
1: Evet yani Çanakkale var bir şeyler var burada. Yani bir hava var ama Çanakkale'ye göre çok uzun bir şeyden bahsediyoruz. Bizim Çanakkale'nin uzunluğu 61 kilometre. Buranın uzunluğu şöyle 400 kilometre. Yani farklı bir coğrafyadan evet, bahsediyoruz tabii. Ve daha da zor.
0: Daha zor.
1: Daha zor. Ve
2: o yüzden zor hocam.
1: Efendim?
2: O yüzden zor. Ben az önce müsaadenizle evet. O teze tamamıyla bombalaması lazım o 400, 500 hatta 1000 kilometre.
1: Hayır hayır zaten onu yapmadan o harekatın özelliği
2: o bombalamanın
1: zaten.
2: Üstüne hani bu az şey bombalama değil ya oraları yok etmesi lazım. Onu ister mi? Ve bence bu 10 tane ana arter elektriklerin de patlatması lazım İran halkını tamamıyla karanlığa. Pasifize etmesi lazım, karanlığa sokması lazım. ABD'nin gerçek amacının o olduğunu düşünmüyorum.
0: Hocam,
2: şu an bir oyun izliyoruz.
0: Hocam füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nden gönderiyorsunuz.
1: Çünkü orada zaten HIMARS'lar ve PR-Sandrik'leri Precision Strike Missile'lar var.
0: İran'da Birleşik Arap Emirlikleri vuracak.
1: O önemli değil. Yani tabii ki vuracak. Yani Birleşik Arap Emirlikleri zaten savaş hazır.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'ne orayı komple İran yuvarlansa alır o zaman oraları.
1: Nereleri? Ya İran bir şey almak durumda değil. Elinde şey yok ki çıkarma yapabilecek birliği yok herhangi bir şey yok. Şuraya nasıl gelecek?
2: Sivrisinekler dolu ortada hocam.
1: Hayır sivrisinekle bir ülkeyi işgal edemezsiniz. Sivrisinekle ancak bir başka gemi vurursunuz bir şey yaparsınız.
2: Ama
1: yani,
2: acayip bir çekimler var Türk medyasında.
1: Ya
2: yani.
1: Onların hepsi yap başka ya. Şeyler. Yani bakın.
3: Animasyon hani, hocam onlar.
2: Yani şey doğru, diyorum, doğru.
1: Ona şey deniyor karınca taktiği. Mesela karıncaya atın bir
2: yok,
1: tane
2: yani,
1: şey.
2: Yok yani sırf o başlıkta video yapıyorlar.
1: Ya, tabii
2: böyle
1: ki yapacaklar.
2: Şimdi İran.
1: İran'ın eli kolu bal değil. Asimetrik yeteneklerden bahsediyoruz ya. Nasıl balistik füzelerden bahsettik onu kullandılar. Kamikaze dronları kullandılar. Denizde de bu çok hızlı 200 kilometreye kadar çıktı söylüyor. Denizde biraz zor da 200 kilometre nasıl olacaksa ama öyle botlardan bahsediyor. Silahlı ve bunların yine kamikaze yani kendilerini bir şekilde gidip Amerikan savaş gemisine vuracak. Bunun insansız deniz araçları versiyonları var. Silahlı versiyonları.
3: Bu Ukraynalılar bunu çok
1: gemi savar füzeleri var. Evet. Akıllı mayınlar var. Yani şeyin yapabileceği bazı hazırlıklar olduğu için çok mümkün.
2: Hocam analizinize şeyi de eklemeniz lazım ama. Mesela Trump'ın Çin gezisini ve Putin'in acilen bir görüşme alışını. Yani bence onun da yansıması olmalı bu analiz.
1: İsmail hocam onu siz yapın. Ben bir savaşı şöyle bir tamam. Anlatayım. Tamam mı? Hayır. Şimdi bakın buraları bombalamadan, yumuşatma dediğimiz operasyonu şuraya yapmadan bu bölgeye, bu da muhtemelen en az 15 gün sürer eğer buraya bir şey yapacaksa. Burayı,
0: hocam o zaman Trump 2 günde alırız dediği ne?
1: Trump da yalan söylüyor. Yani herkes bakın işin propagandasında. Kolay bir şey değil o.
3: Onun kastettiği şu, istediğimizi alırız dediği yani İran'ın 2 gün içerisindeki bütün enerji tesislerini, altyapılarını
1: enerji altyapısını
3: vurup yok edebiliriz. O anlamda
0: sizin dediğinize de geliyor hocam. Nükleer de kullanırsa.
1: Gerekirse kullanır. Hayır halı bombası da bakın.
2: Hüseyin şimdi, hocam Rusya'nın Ukrayna'daki kıyılarda bombaladığı benzer bir şey mi? Hani Rusya'da sonuçta çok hızlı ilerledi o Azak Denizi'ne kadar o kıyılarda.
1: Ha yok yok o yani
2: o,
1: şeyin hani,
2: o da
1: ayrı.
2: Çok sert bombaladı.
1: Yok
2: onu
1: buradaki
2: diyorum.
1: Şey ABD havadan çok daha iyi gidiyor. Rusların bu yetenekleri çok limitli.
2: O zaman ABD bunu yapabilir sizin.
1: ABD anladın. Bunu yapabilir. ABD'nin bak elinde şey var. B2'ler var. B1B'ler var. Ondan sonra daha kaç B52'ler var. 1952'den bu yana uçmakta olan. Evet. Şimdi bunlara klasik bombalar yükleyebiliyor. Yani genel maksat bombası dediğimiz akıllı olmayan bombalar. Şu ana
0: şu
1: kadar
0: halı
1: hep,
0: bombası dediğiniz o mu?
1: Evet. Halı bombasında bu uçak bakın B2'ye bir kısmı dahil olmak üzere B1B'ye
0: hocam böyle peş peşe patlıyor.
1: Evet. Yani salva şeklinde atıyor bakın. B1B, B2, B52 bunlar 50 ile 84 bomba alıyorlar. Yani uçağa göre değişiyor. Yani bir uçağa siz 50 civarında bombalıyorsunuz veya bir tanesine 84 bomba yüklüyorsunuz. Bu uçaklardan ABD'nin elinde 140 civarında uçak

0: var. Hepsi katılmasa bile 100 uçakla gelse Tahran'a şöyle bir geçse Tahran'ın bir mahallesini mahveder, yok eder. Şimdi bunu birkaç kere tekrarlasa yani bunu nerede yaptılar? Daha önce Tokyo'da yaptılar. Japonlara karşı. Almanlara karşı Hamburg'da ve Dresden'de yaptılar. Yani 2. Dünya Savaşı'nda yaptıkları bir şeyden bahsediyoruz. Bu yoğun bombalamanın neticesinde İran'daki mevcut yönetim dize gelir mi? Vallahi gelmeyebilir. Yani sonuçta bir mahalleyi veya Tahran'ın bir kısmını yok etseler bile rejim dayanıklılık göstermek adına. Çünkü bütün ellerindeki her şey gitmiş olacak. Yani İran'daki şu anda yöneten insanlar için İran ne demek? Hani vatan severlikten başka bir şey konuşuyoruz bakın.
1: Yani hocam diyorsunuz ki yine ABD vursa bile başarılı olamayacak.
0: Olamayabilir diyorum. Tamam mı? Burada ama yani şimdi rejimin çökmesi isteniyorsa başka yöntemler bulmaları lazım. Kilit oyuncuları içeriden mi yok edecekler, ne yapacaklar bilmiyorum. Ama bu bombalamalarla bir ülkeyi dize getirmek zor günümüz şartlarında. Hele ki askeri çıkardınız ya buraya.
2: Hürmüz'ü açarlarsa hedefine ulaşırlar o zaman.
0: Hürmüz'ü açarlarsa dünyaya verdikleri sözü bu körfez ülkelerine karşı, bu en körfez azından ülkeleri daha cesaretlenir, İran'a karşı gider. ABD askeri ölmez, Suudi Arabistan askeri ölür falan. Yani bu savaşın çeyresi değişebilir. Çünkü körfez ülkeleri, bakın burası, ya şurada şey var, yani en az 550-600 kilometrelik bir kıyıdan bahsediyoruz, yani şu uzunluktan bahsediyoruz. Oraya iç denize, Basra körfezinin, yani Basra'ya ülkeleri hapsetti şu anda İran. Yani siz kuvvetin yerinde olsanız ne yaparsınız? Tamam güçsüz ufak bir ülkesin ama sonuçta bir hayat damarını kesiyor İran. İran'ın tek taraflı bu defakto aldığı karar dejür hale getirilmeye çalışılıyor ya.
1: Tepki de çekiyor artık.
0: Tepki de çekiyor. Dolayısıyla şimdi bunun nedeni İran'ın kendisi mi? Yani 28 Şubat'ta saldırı olmasaydı İran bu yola girer miydi? Girmezdi muhtemelen. O başka bir şey.
1: Hocam virgül koyalım,
0: evet,
1: artık.
0: Tamam. Burayı almadık.
1: Burayı almadık. Tamam.
0: Evet, tamam.
1: Şimdi İsmail Hocam size döneyim. Hocam zahmet etmeyin. Tamam. Böyle konuşabiliriz rahat rahat tabii. Bir yandan da Trump'ın o açıklamalarını değerlendirmenizi rica edeceğim. İran'ın direncinin farkındayız, hafife almıyoruz diyor. İstesek İran'daki her şeyi 2 günde yok edebiliriz. Biraz aslında detaylandırdık burada ama. Hocam bu mümkün mü 2 günde böyle bir şey?
2: Ya aslında Hüseyin Bey de Anar Bey de söyledi. Yani 2 günde olmayacağı gerçek de, fakat gerçekten kafalarının tası attı. Yani dünyada yıkılan bir ABD. Mesela 1990-2000 arası tek hegemon dönemi vardı. Soğuk Savaş yıkımıyla birlikte, bitimiyle birlikte. Ve ABD orada tarihin sonu diye tezler çıktı. Ama o tezler gerçekliği olmadığı anlaşıldı. ABD derin devleti. Yani biz burada saplandık kaldık benim az önceki okumalarımın dışında ve ABD İran yönetimi söylediklerini ertesi gün unutuyor deyip gerçekten bu bombalamalar yaparsa İran içerisinde o elektrik arterlerini yok ederse bunu yapabilme yeteneği var. Hani yok değil. Yani sonuçta İran'ın düşük yoğunluklu silahlarla zarar verme yeteneği de var. O sebeple zaten hani Birleşik, ben de senin müttefiklerine zarar veririm. İran da elindeki kozları oynamaya çalışıyor nihayetinde. Fakat ben yine de Çin ve İran'ın, düzeltiyorum, Rusya'nın bu kadar İran'ın diz çökmesine, tamamen yok olmasını istemeyeceklerini düşünüyorum. Ve ehvenişer bir çözümün oluşturulacağını düşünüyorum. Eğer kafalarında...
1: Nasıl olacak hocam?
2: İşte o da şu, işte az önceki soruyu sormuştum. Yani İran konusunda Çin'e Trump dedi, bize destek ol dedi. Çin'de önce Tayvan'ı ortaya koydu. Biz önce Tayvan'ı bir konuşalım dedi nihayetinde. Mesela Xi hiç şeyi de anmadı, yani Putin'i, Ukrayna'yı da anmadı. Orada da Putin aslında bir morali bozuldu ama nihayetinde ABD hala açık ara siyasi ve ekonomik olarak dünyanın devi. Yani biz, evet, çok askeri şey yapmasak da, evet, askeri olarak da, yani biz hani bu bir gerçek. Bu taraftan çıktığımızda hatta Çin bile olayı tam çözemedi ki hemen mesela Putin'i davet etti. Yani gel bunu bir tekrardan görüşelim diye. Bu sebeple Anar Bey'in söylediği oradaki sert generaller neye bu kadar güveniyor ki? Bizim hani

0: şey yapalım yani, mücadeleyi takdir edelim ama günün sonunda Hüseyin Hoca açıkçası korkunç şeyler anlatıyor. Yani belki çok fazla gerçekçi ve askeri bir analiz sunuyor. Ama ben bir Türkiye yurttaşı olarak onu istemem açıkçası.
1: Tabii ki.
0: Ama ABD son dönemde şöyle bir doktrin yapıyor Sinan Bey. Ben güçlüyüm, güçlü ile barış yapacaksın ve benim dediğimi yapacaksın. Yani Venezuela'da bunu çok kolay oynadı. Küba'da zaten ve o Grönland'da kuzeye, o Arktik bölgesine çok silahlanma yapacak, yerleştirecek o Monroe'ya, Donroe'ya doktrini olarak. Burada tabii ki yine Trump'ın içinde söylediği, biz aslında bu olaya İsrail üzerinden girdik söylemi. Orada en büyük hedefi bence kesinlikle bugünün sonunda dünya enerji hatlarına tamamıyla hakim olmak. Bunu yapmak istiyor diye düşünüyorum.
2: Planın içinde plan var.
0: Planın içinde plan var. Zaten küçük kardeşi ya da nesi oluyorsa İsrail Güney Lübnan artı Körfez'e geldi artık. Yani eğer bu gelişmeler tamamıyla doğruysa, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'de bir parçalanma ve yeni ortaya çıkacak bir jeopolitik. Ve önümüzdeki dönem bunları daha çok tartışacağız diye düşünüyorum.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Anar hocam, artık son sözü size bırakayım. Yaklaşık olarak 2,5-3 dakikam var. Ne olacak hocam? Bir savaş kapıda mı, çıkıyor mu tekrar?
3: Bu İran liderliğine bağlı. Yani bu demin bahsettiğim, eğer pragmatist generaller içerideki sertlik yanlılar üzerinde etkilerini kullanabilirlerse istedikleri gibi Trump'la antlaşabilirler. Şimdi bu İran'ın bu kararı vermesi lazım. İran şöyle bir politika istedi. Hem bu bir sürü ülkede direniş ekseni oluşturdu, vekil güçlerini destekledi. Bu çok masraflı bir politika, maliyetli bir dış politika. Aynı zamanda bunu da bir zenginleştirmiş uranyum geliştirerek caydırıcı bir güç olarak kendisini koruma altına alacağını düşündü. Bütün stratejisini bu yönde geliştirdi. Ben atom bombası yapmak istemiyorum ama zenginleşmiş uranyum oranı %60 oranında bende var. Peki ne yapacaksın bunu? Eğer Ar-Ge faaliyeti ise bu, %3 oranında da bu yetiyor. Ama sen %60'a kadar bunu getirdiysen ve bunu caydırıcı bir güç olarak kullanıyorsan, şimdiye kadar artık bombayı yapıp deklare edip bu saldırılardan da kendini koruman gerekiyordu.
2: Böyle bir açıklama yapsa, olmasa bile belki kendini kurtarabilirdi.
3: İşte bu sürüncem, bu gitgeller İran'ı bu hale soktu. Dolayısıyla buradaki tek çıkış yol, ve İran'a bunu yaptırmazlar. İran'ın bir nükleer bombaya sahip olması ve bu oranda zenginleştirilmiş uranyumu elinde tutmasına bu saatten sonra da maalesef ABD ve İsrail bloğu müsaade etmeyecek. Yani İran 2015'teki gibi bir antlaşma istiyor ama Trump o antlaşmayı kötü, kabul edilemez, yeni bir antlaşma istiyor. Ve bu sebeple dediğim gibi bu içerideki ılımlılar, Trump'ın da işaret ettiği ılımlılar eğer baskın olabilirse antlaşmaya doğru evrilebilir. Aksi takdirde ben Trump'ın bu paylaşımlarının İran tarafından ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum.
2: Blöf
3: maalesef
2: yapmıyor değil mi?
3: Yok, bu blöf değil. Yani çünkü karşısındaki başka bir şeyi var, siyasi profil. Son derece maksimalist söylemleri ve eylemleri o yönde ve takmış buraya.
0: Çoğunlukla da maalesef ciddiye almayacaklar.
3: Ve sıkışmış, içeride de sıkışmış, seçime gidiyor. Buradan olumsuz bir hikaye ona senatoda pahalıya mal olabileceği için onun için ciddiye almaları gerektiğini düşünüyorum.
2: Anar hocam çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. İsmail hocam keza siz de öyle, ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, çok teşekkürler.
1: Teşekkür
2: Hüseyin
1: ederiz.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
2: Artık yavaş yavaş gece ajansını bugün noktalayacağız. Yarın gece ajansına devam edeceğiz ama gündemde öne çıkan gelişmeler var. A Haber gecede birazdan sizlerle birlikte olacağım.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'nı noktaladık. Değerli konuklarımızı uğurladık. Gündemdeki gelişmeler için A Haber Gece'de karşınızdayız. Gazeteci Rasim Ozan, Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilen son yılların en büyük kara para operasyonunda yeni detaylar çıktı ortaya. Paranın dolaşıma nasıl dahil edildiği ve hangi hesaplarla aktarıldığı MASAK raporlarına yansıdığı işte o kirli çark.
1: Bugünkü operasyon oynatanlardan, oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor.
2: Sadece yasa dışı bahis değil, dolandırıcılıktan elde edilen dev gelir, rüşvet ve katmanlı aklama. Son yılların en büyük kara para operasyonunda kirli tezgahın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 21 ilde 200 kişiye yapılan ve aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu pek çok kişi hakkında raporlara geçenler şaşkına çevirdi.
3: Soruşturmaya göre savcılık bu bahis sitelerinden elde edilen kara parayı sisteme aktarırken ticari bir ödemeymiş gibi gösterildiğini aktardı. Yani kullanıcılar parayı atarken oyun kodu, hizmet bedeli ve dijital ürün gibi açıklamalar yazdı. Böylece savcılıkta paranın sanki bir ticari ödemeymiş süsü verildiğini aktardı.
2: İşte bu sayede uzun süre bu sistemi yürüttü örgüt üyeleri. Çünkü gözaltı kararı verilen isimler arasında banka yöneticileri dahi vardı. Yani finans kuruluşları dahi sisteme dahil edilmişti.
1: Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu.
2: Peki o kirli çark nasıl işliyor? Para 3 aşamada aklanıyor. İlk aşamada yasa dışı bahis veya dolandırıcılıktan elde edilen para dijital ürünmüş gibi finansal sisteme sokuluyor. Sonrasında da katmanlandırma gerçekleştiriliyor. Yani meblağ, farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları ve üçüncü kişilerin hesaplarında dolaştırılarak transfer izinin kaybettirilmesi amaçlanıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı Rasim Ozan Kütahyalı da burada devreye giriyor. Kütahyalı'nın hesabında örgütün kullandığı yoğun para trafiği tespit edildiği soruşturma dosyasında açıkça yer alıyor. İncelemede katmanlama amacıyla kullanılan hesaplara yaklaşık 38 milyon lira transfer yapıldığı, yine aynı hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 16 milyon lira giriş yapıldığı belirlendi. Savcılık bu para hareketinin örgütün para dolaşım sistemindeki aktif geçiş noktası gibi kullanıldığı iddiası üzerinde duruyor.
3: Ve son aşama, paranın cinsinin değiştirilmesi. Suçlanaklanan gelirin bir kısmı dövize, altına ve kriptoya çevriliyordu. Bir kısmıyla da taşınmaz satın alınıyordu. Zaten operasyonda da yüzlerce taşınmaza el konuldu.
2: Bu sistemin hacmi ise toplamda 100 milyar lira ve 2 milyar doları kapsıyor. Şüphelilerin gözaltı süresi dolmadı. Pazar günü ek süre talebi olmazsa hakim karşısına çıkacaklar.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı yabancı servislere kritik bilgileri aktaran bir ajan ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekiplerle yürütülen ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılarına bakalım.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. MİT istihbari çalışmaları sonucunda iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle yürüttüği ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki kişi dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde söz konusu kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlerine yönelik hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine aktardığı da tespit edildi. Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki

0: kişi başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Bu operasyonda yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerde hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de bir gençlik şöleni programına katıldı. Eğitimde ayrımcılığın dayatıldığı eski Türkiye'nin geride kaldığını söyleyen Erdoğan, toplumun her ferdi için fırsat eşitliğini biz sağladık dedi. Savunma sanayi ve teknolojide varılan noktaya değindi.
2: Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı.
3: Eski Türkiye'nin geride kaldığını hatırlattı, eğitim ve iş hayatında fırsat eşitliği vurgusu yaptı.
2: Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de katıldığı bir gençlik şöleni programında önemli mesajlar verdi. En önemli konu başlıklarından biri genç nesle yönelik yatırımlar oldu.
2: Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye'de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkartarak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık. 23 yıldır hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. 81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları, olimpik yüzme havuzlarıyla donattık.
3: Başkan Erdoğan savunma sanayi ve teknolojide varılan noktaya değindi.
2: Tüm dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette Teknofest kuşağının genç neferlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, genç öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor.
3: Uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcuları da tebrik etti.
2: Tekvando milli takımımız engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen e-spor branşlarında olsun, gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz.
4: O ömrün içinde bu millet var. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı 27 maddelik yeni kanun teklifi taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor. Yeni tasarıya göre terör, cinsel saldırı ve uyuşturucudan hüküm giyenler aftan yararlanamayacak.
5: Yükseköğretim Kurulu'nun hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor.

0: Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan binlerce öğrenci için yeniden üniversiteye dönüş yolu açılacak. Düzenleme hazırlık sınıfından lisansüstü programlara kadar geniş bir öğrenci grubunu kapsıyor. Taslağa göre hazırlık, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler yeniden kayıt hakkı elde edebilecek. Böylece akademik kariyeri yarıda kalanlara ikinci bir fırsat sunulacak. Yeni düzenlemede hangi suçların af kapsamı dışında tutulacağı da net şekilde sıralandı. Buna göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giyen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından öğrencilerin 4 ay içinde başvuru yapması gerekecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 akademik yılında yeniden üniversitelerine dönebilecek. Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş hakkı da tanınacak. Öğrenciler giriş yılı puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş başvurusu yapabilecek. Taslağa göre daha önce çıkarılan öğrenci aflarını kaçıranlar da yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler için de yeniden dönüş imkanı sağlanacak.
1: Şehirler arası otobüs yolculuklarında milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre sefer saatine 12 saat kalana kadar bilet iptal eden yolcular ücretin tamamını geri alabilecek. Yeni yönetmelik ayrıca açık bilet zorunluluğu ve kayıt dışı taşımacılığa ağır cezalar getiriyor.
2: Şehirler arası yolculuklarda otobüs sefer saatine 12 saat kalana kadar bilet iptal eden yolcular ücretin tamamını geri alabilecek. Şehirler arası ulaşım, otobüs bileti iadesi, açık bilet uygulaması ve yolcu hakları konusunda önemli değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik hem yolcuların haklarını hem de karayolu taşımacılığı sektöründeki uygulamaları doğrudan etkiliyor. Yeni düzenlemeye göre şehirler arası otobüs seferlerinde hareket saatine en az 12 saat kala yapılan iptallerde yolcuya ücretin tamamının iade edilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca yolculuk başlamadan önce biletin ileri tarihe aktarılmasını sağlayan açık bilet uygulaması da firmalar için zorunlu olacak. Otobüs firmaları artık ücret tarifelerini belirli sürelerle sisteme önceden bildirebilecek. Gerekli durumlarda ise fiyat güncellemeleri için yeniden başvuru yapılabilecek. Yönetmelikle birlikte korsan ve kuralsız taşımacılık faaliyetlerine yönelik kademeli ceza sistemi devreye alındı. İlk ihlalde on binlerce liralık idari para cezası uygulanırken tekrar edilen ihlallerde ceza miktarı artacak. Buna göre ilk ihlalde 21.333 lira, ikinci ihlalde 42.666 lira, üçüncü ihlalde 106.665 lira, dördüncü ihlalde ise 213.330 lira idari para cezası uygulanacak.
1: Gaziantep'te aşırı hızla ilerleyen motosiklet sokaktaki kız çocuğuna çarptı. Hakkari'de tarım işçilerini taşıyan araç devrildi. Kazada bir işçi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta ise freni boşalan kamyon 7 araca çarparak durabildi.
3: Hızla geldi, adamı teğet geçip küçük kıza çarptı. Kız çocuğu metrelerce sürüklendi. Görüntünün adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. Dar sokakta aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü sokakta arkadaşıyla oyun oynayan 8 yaşındaki Zeynep'e çarptı. Küçük kız çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Zeynep'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından kazazedelerin yakınları ve ekipler bölgeye gitti. Yaralılar araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon

0: 17 araca çarparak durabildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. 7 yaralı ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
1: Trafik cezalarındaki artış son dönemde kural tanımazlığı hayli azalttı. Ancak hala umursamayanlar da var. Sosyal medyada çektiği görüntülerle adını duyuran fenomen Hülya Sönmez de onlardan biri. Sönmez, sokak arasında hızla araç kullandığı yetmezmiş gibi bir de kendisine uyaran kadın sürücüye kafa attı. Ancak bu yaptığı yanına kalmadı.
2: Hızlı hem suçluydu ancak yaptığı yanına kalmadı. Kendisine yavaş git diyen sürücüye kafa atan sosyal medya fenomeni kıskıvrak yakalandı.
3: Bak böyle kafa atıyor bak. Bak sonra Zeynep orada yine çocuklarım var diyor.
2: Tepki çeken görüntü İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti. Sosyal medyada Kelebek Sarsılmaz ismiyle tanınan Hülya Sönmez otomobiliyle hızla ilerlerken park eden bir otomobile çarptı.
3: Fişek gibi geçiyor. Bak vurdu buradan. Araba bile sallandı.
2: Kazanın ardından otomobilinden inen kadın sürücü Hülya Sönmez'in arkasından seslendi. Nereye gidiyorsun dedi.
3: Abla diyor yavaş diyor vurdum dedi. Çocuklarım var bir arabada burada.
4: Aynen.
3: Korktular diyor. Bak direkt kafa atıyor bak.
4: Bak sonra Zeynep orada yine çocuklarım var diyor.
2: Taraflar arasındaki gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Darp edilen kadınsa karakola giderek Sönmez'den şikayetçi oldu.
5: Kadın ceza alır.
3: Alır. Ses olsa neler diyorum.
6: Sesli kameramız yok mu abi burada sokakta?
5: Yok abi yasal değil zaten.
2: Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler çok geçmeden görüntülerdeki kişinin Hülya Sönmez olduğunu tespit etti. Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca Sönmez'in kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Yurtta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı kentlerde derelerin taşması sonucu yollar göle döndü, evleri su bastı.
0: Sağanak yağış sonrası baraj taştı, derelerin debisi arttı. Tokat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zile ilçesinde kuvvetli yağış sonrası Belpınar Barajı taştı, su baskınları yaşandı. Taşkının ardından yollar göle döndü. Bazı evlerde suyla doldu. Evlerini su basan vatandaşlar çamurlu suyu tahliye etmeye çalıştı. Son 30 yılın en fazla yağışını alan kentte tarım arazileri de su altında kaldı. Su seviyesinin artmasıyla Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı. Dereler taşarken Yeşilçam Köprüsü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Osmaniye'yi de sağanak yağış vurdu. Şiddetli yağış sonrası derenin taşmasıyla bazı yollar su altında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle evleri de su bastı. Tarım arazileri zarar gördü. Koçyurdu köyünde yaşlı bir kadının evini su basması üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yaşlı kadın evden çıkarılarak güvenli alana alındı. Su basan evde birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Sağanağın vurduğu bir diğer ilde Giresun'du. Taşan dereler nedeniyle köy yollarını su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar sağanak sırasında meralarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere ulaştırmak için yoğun çaba harcadı. Yağışın ardından yollarda oluşan hasarın giderilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlatıldı. Hatay'da da sağanak sonrası taşkın.

0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası gözler bir kez daha İran'a çevrilmiş durumda. Amerikan basınına göre ABD ve İsrail'de yoğun bir savaş hazırlığı var. New York Times'a konuşan iki Beyaz Saray yetkilisi İran'a saldırıların önümüzdeki hafta gibi kısa bir süre içerisinde başlayabileceğini öne sürdü. Peki Pekin dönüşü İran'ı tehdit eden Trump'sa istersek onları iki günde elektriksiz bırakırız dedi.
1: ABD basını tarih verdi. İran'a saldırılar önümüzdeki hafta başlayabilir.
2: Biz istesek iki gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içerisinde. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaşın devamına ilişkin planları tamamladığını yazdı. Gazeteye konuşan iki yetkili ABD ve İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını söyledi. İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta gibi kısa bir sürede yeniden başlayabileceği öne sürüldü. Ancak haberde henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar verilmediğine de özellikle vurgu yapıldı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran'a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde ise İran'ın askeri ve sivil altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların gerçekleştirileceği öngörülüyor. Trump'ın Çin dönüşü İran'a savurduğu son tehditte bunu doğrulayan detaylar arasında.
2: Hiçbir şeyi hafife almadım. Biz onları inanılmaz güçlü bir şekilde vurduk. Köprülerini ve elektrik şebekelerini sağlam bıraktık. Biz istesek iki gün içinde onları devre dışı bırakabiliriz.
1: Diğer yandan İsrail basınında da benzer iddialar var. Valla haber sitesine göre İran'a saldırıların başlaması için ABD ile koordinasyonu sürdüren Netanyahu yönetimi savaş hazırlıklarına hız verdi. Şimdi ise gözler ellerin tetikte beklediği İran'a çevrilmiş durumda.
0: İran'da savaşın ikinci perdesine yönelik gergin bekleyiş sürerken devlet televizyonlarında sıra dışı görüntüler kayda geçti. Canlı yayına ellerinde saldırı tüfekleriyle çıkan sunucular vatanımız için ölmeye hazırız mesajı verdi. O programlardan birinde Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alınarak ateş edilmesi de dikkati çekti.
3: تشکیل خط نشانه رو بدین. حبس نفس.
4: آتش.
3: با نام و یاد الله آتش.
4: یا الله.
3: عالی.
1: Canlı yayında saldırı tüfeği eğitimi verildi. Sunucu Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına ateş açtı.
3: Ateş. Ya Allah. Ali.
1: Sıra dışı görüntüler İran devlet televizyonlarında kayda geçti. Sunucuların ellerinde saldırı tüfeğiyle yayına çıktığı 3 ayrı programda silah kullanımı ve atış tekniklerine ilişkin kapsamlı bilgiler verildi.
5: Benim de bu silahı kullanmayı öğrenmem gerekiyor. Ülkem için, halkım için, vatanım için canımı vermeye hazırım. Erkeklerimiz gibi bu ülkenin kadınları da silahlanıp düşmana karşı gelmeye hazır.
1: Ancak bunlardan en dikkat çekici olansa sunuculardan birinin Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını hedef yaptığı program oldu. Abu Dhabi'nin alevler içerisinde olduğu bir görseldeki Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alan sunucu ardından da canlı yayında tetiğe bastı.
4: Ateş.
3: Ya Allah. Ya Allah.
4: Ya Allah.
3: Ali.
1: Sosyal medyada viral olan o görüntüler İran yönetiminin olası bir ABD işgaline karşı halkı silahlandırmaya hazırlandığı iddialarına yol açtı. Bazı uzmanlarsa bunun fiili bir silahlanma öncesi eğitimden çok ABD ve İsrail'e verilen bir gözdağı mesajı taşıdığı görüşünde.
5: Kutsal

0: toprağımızı, ana vatanımızı yürekten savunmaya hazırız. Düşman bilmelidir ki biz geri adım atmayacağız. Onlardan korkmuyoruz.
1: Uluslararası basın, İsrail'in işgal ettiği Filistin'deki sistematik işkence ve soykırımına yönelik kanıtlı haberlerini bir bir yayınlamaya başladı. Onlardan biri de Amerikan New York Times gazetesi. Gazete, İsrail hapishanelerinde cinsel saldırıya uğrayan Filistinlilerle konuştu. Haberi dünyaya yaydı. O haber İsrail'i çılgına çevirdi. Haberi yazan gazeteciyi hedef gösteren soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, gazeteye dava açacağını söyledi.
2: Dünya Filistinli esirlere işkence ve cinsel saldırıları okudu, İsrail çılgına döndü. Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan Filistinlilerin tecavüzüne karşı sessizlik başlıklı haber büyük ses getirdi. Amerikalı gazeteci Nicholas Kristof, Batı Şeria'ya giderek İsrailli askerlerin işkencelerine ve cinsel saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle görüştü. Haberin tüm dünyaya yayılması ise İsrail'i çılgına çevirdi. Her fırsatta İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışan soykırım hükümeti, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ard arda tehditler savurdu. İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, New York Times gazetesi ve gazeteci Nicholas Kristof'a dava açacağız dedi. Filistinlilerin ifadelerini yalanlayan Netanyahu, İsrail askerlerine iftira atıldığını öne sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise gazeteye karşı tazminat davası açmaya hazırlandıklarını açıkladı. New York Times'a gazeteci Kristof'u koruyarak haberin derinlemesine araştırılarak hazırlandığını açıkladı. Bu tehditler gazeteciliği susturmayı amaçlamaktadır dedi. ...12 Mayıs'ta yayımlanan New York Times araştırmasında İsrail tarafından gözaltına alınan veya saldırıya uğrayan 14 Filistinli kadın ve erkekle yapılan görüşmelere yer verildi. Habere göre İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinli tutuklulara yönelik tecavüz, cinsel saldırı, çıplak arama, işkence ve cinsel şiddet tehditleri sistematik şekilde uygulanıyor. Gazeteci Nicholas Kristof, mağdurların birbirinden bağımsız ifadelerinin büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek, İsrailli yetkililerin cinsel şiddeti standart uygulamalardan biri haline getirdiğini yazdı.

0: Ve sırada dünyadan haber turu var.
1: Küçük uçak evin üzerine çakıldı. Feci kaza Ohio'da yaşandı. Harabeye dönen evde kaza esnasında 4 kişi vardı. 4'ü de mucize eseri yara almadı. Ama uçaktakiler onlar kadar şanslı değildi. İkisi de hayatını kaybetti. Adresi yine Amerika. Bu kazada hemzemin geçitte meydana geldi. Virginia'da bir yük treni vidanjöre çarptı. Araç çarpmanın şiddetiyle taklalar atarak yola savruldu. Vidanjörün sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Dikkatsizlik ve aşırı hız Kolombiya'da faciaya neden oldu. Ters yöne giren motosiklet karşıdan gelen diğer motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de ağır yaralandı. Dünyanın zirvesi Everest'te her yıl yaklaşık 1000 kişi tırmanmaya çalışıyor. Macera perestleri yolda bekleyen en büyük tehlikelerden biri ise çığ. Bu tırmanışçılar dönüş yolunda yakalandı çığa. Hızla gelen kar kütlesinden kaçmak mümkün değildi. Hepsi çadırlara saklandı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Beyaz Saray'ın bahçesine arılar istila etti. Trump'ın ofisinin kuzey girişi yakınlarında binlerce arı peyda

0: Olduğu manzara görenleri hayrete düşürdü. Florida için sıradan, dünyanın geri kalanı içinse inanması güç bir görüntü var sırada. 1 milyon aşkın timsahın yaşadığı eyalette bu dev hayvanlar her yerde karşınıza çıkabilir. Golf oynamaya giden bir çifte iki timsahla karşılaştı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir süre sahayı gezen timsahlar kısa süre sonra gözden kayboldu. Çin insansı robot üretiminde dünya birincisi ve bu robotları hayatın her alanına da entegre ediyorlar. Öyle ki robotlar artık trafik polisliği de yapıyor. Amerika'da da sokaklarda sık sık robot görmek mümkün. Bu minik robotlar kurye olarak çalışıyor. Teknik olarak duygulara sahip olmaları mümkün değil ama çok anlayışlı oldukları kesin. Zira bu robot yaya geçidinde kendisine çarpan arabaya gözlerinden kalpler çıkararak tepki verdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Binlerce kullanıcıdan robota sevgi mesajı yağdı.
1: İnsansız kara aracı Barkan, Efes 2026 tatbikatında boy gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan Barkan, tatbikatta yeteneklerini gösterdi.
2: Yerli ve milli silahlar Efes 2026 tatbikatına damga vurdu. En dikkat çeken silahlardan biri de Barkan oldu. Havelsan tarafından geliştirilen ve otonom sistemler alanında öncü platformlardan olan insansız kara aracı Barkan 3, Efes 2026 tatbikatında ilk kez boy gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan kara aracı Barkan, zorlu saha senaryoları kapsamında kabiliyetlerini sergiledi. Barkan 3'te ilk kez geniş katılımlı bir tatbikatta görev aldı. Arazi performansı ve manevra kabiliyeti iyileştirilen Barkan 3, diğer Barkan versiyonlarına göre daha da büyük. Yeni özellikler eklenen Barkan 3'ün sudan geçiş ve dik engel aşma kabiliyetleri yükseltildi. Sürüş ve çevre farkındalık kameraları da entegre edildi. Havelsan, Barkan 2'nin muayene ve kabul faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Barkan 3'ün ise muayene ve kabul faaliyetlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Efes 2026 tatbikatı kapsamındaki topçu ve havan atışlarına ilişkin görüntüler de paylaştı. Kahraman Mehmetçik bir kez daha dosta güven, düşmana korku verdi.
1: Türkiye enerji sahnesine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Filo'nun son üyesi Yıldırım, Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'ndan ayrıldı. Karadeniz'deki gaz sahalarının üretim kapasitesini artıracak geminin 20 Mayıs'ta operasyona başlaması planlanıyor.
3: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlı bir şekilde, sabırla, azimle, kararlılıkla ilerliyoruz.
0: Enerjide atılan adımlar meyvesini yıldırım hızıyla veriyor. Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki ilk görevi için Filios'tan yola çıktı. Türkali 16 kuyusunda görev yapacak olan Yıldırım, doğalgaz üretim süreçlerini desteklemek amacıyla alt tamamlama faaliyetleri yürütecek. Yıldırım'ın 20 Mayıs'ta operasyona başlaması planlanıyor. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından Yıldırım'ın da filoya katılmasıyla Karadeniz'de aktif görev yapan sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi. Mavi Vatan'ın yeni keşif gemisi Yıldırım 42 metre genişliğinde ve 228 metre uzunluğunda. Helikopter pisti bulunan Yıldırım ayrıca 200 kişilik personel kapasitesine sahip. 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor çünkü sondaj kapasitesi

0: Karadeniz'de 12 bin metreye kadar uzanıyor. İnşası 2024 yılında tamamlanan Yıldırım, Mersin Taşucu Limanı'nda Ay Yıldız'la kaplandı. Görev yerine ulaşmak için sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nı aştı, ardından Filyos'a ulaştı. Burada kule montajı tamamlanan dev gemi, sondaj ve sualtı testlerini de başarıyla geçti. Türkiye'nin tarihi enerji hamlesini dünya da yakından takip ediyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla tren seferlerinde kapasite artışına gidiyor. Yüksek hızlı trenlerle, ana hat ve bölgesel trenlerde yapılacak düzenlemelerle toplam 18.664 kişilik ek yer sağlanacak.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili süresince yaşanacak yoğunluk nedeniyle tren seferlerinde kapasiteyi artırdı.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yüksek hızlı tren biletleri hızla tükeniyor. Bayram tatili boyunca 10 milyon kişinin ise yer değiştirmesi bekleniyor.
2: Bakan Abdülkadir Uraloğlu vatandaşların rahat ve güvenli yolculuk yapabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Kapasite artışı kapsamında en yoğun güzergahlardan biri olan Ankara-İstanbul hattına ek YHT seferleri konuldu. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 23-24 Mayıs ve 30-31 Mayıs tarihlerinde karşılıklı ek seferler düzenlenecek. Her biri 483 yolcu kapasiteli tren setleriyle toplam 3864 kişilik ilave yer açılacak.
3: Yüksek hızlı tren biletini rahat bulabildiniz mi?
4: Daha önceden almıştım, belliydi benim planım, evet.
3: Yolculuk nereyeydi?
5: İstanbul.
3: İstanbul'a. Efendim rahat bilet bulabildiniz mi? Bilete ulaşım kolay oldu mu?
5: Bulabildim, evet.
2: İlave yüksek hızlı trenlerin hareket saatleri de yolcuların ulaşım kolaylığı göz önüne alınarak belirlendi. Buna göre ek YHT seferleri Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dansa saat 17.45'te hareket edecek. Düzenleme sadece yüksek hızlı trenlerle sınırlı kalmayacak. Ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon uygulamasına geçilecek. Bayram dönemi boyunca toplam 260 vagon takviyesi yapılacak. Ana hat ve bölgesel trenlerde 14.800 kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturulacak. Ayrıca Uzunköprü Halkalı ve Edirne Halkalı bölgesel trenleri de ilave kapasiteden yararlanabilecek.
3: Yüksek hızlı treni tercih etmenizdeki sebep nedir?
5: Ya, evime yakın olduğu için, bir de hızlı gittiği için otobüsten daha rahat, yorucu değil.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında da hareketlilik arttı. Sıkı pazarlıklar yapılıyor. Peki fiyatlar nasıl? Arkadaşlarımız Ankara'daki kurban pazarlarından birindeydi. İşte izlenimleri.
6: Kurbanlarımızın yarısını sattık, satışlar gayet güzel ilerliyor. Sıkı pazarlık dönüyor piyasada.
0: Kimi bilek kıran pazarlıkta orta yolu buluyor.
7: Danamı sana 375 bin lira.
8: 275.
7: Abi 275 bin lira danam var, yok.
8: 300. Kesim dahil 350.
7: Başkanım 350. Var, hayırın
8: emri. Hayırlı olsun.
7: Hayırlı olsun.
8: Allah kabul etsin.
0: Kimi ise istediği son fiyatı alamayınca eli boş dönüyor.
9: 21 lira sana.
10: 10 lira olsun. Ya, almam fazla.
9: Yapamayız o paraları.
11: Olmadı o zaman.
9: Olmadı.
7: Allah.
0: Kurban pazarlarında hareketlilik zirveye ulaştı. Keçiden koyuna, hatta sığırdan deveye kadar pek çok kurbanlık görücüye çıktı.
12: Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurban pazarlarındaki kurbanlıklar tek tek alıcılarını bulurken satıcılarla alıcılar arasındaki son pazarlıklar daha gerçekleşiyor. Siz kaç olsun istiyorsunuz?
13: 160 lira vereyim.
7: 10 lira daha almam şimdi.
13: İyi, hayırlı olsun.
12: Hayırlı olsun.
13: Sağ olun, sağ olun. Teşekkür.
12: Ne kadar aldınız?
13: 200 lira.
0: Kurbanlıkların fiyatları hayvanın ağırlığına göre belirleniyor. Kilo arttıkça fiyat da yükseliyor.
7: Büyükbaş hayvanlarımız 140 bin liradan başlıyor, 500 bin liraya kadar var. Küçükbaşlar da bu sene 20 ile 50 bin lira arasındadır.
12: Şimdi sizi kurban pazarının gözdesiyle tanıştıracağım. Paşa tam 1100 kilo ve 395 bin liraya sahibini günler öncesinden buldu.
14: Vallahi çok güzel.
9: Abinin eline koluna emeğine sağlık. Alana hayırlı olsun.
12: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra Ankara Pursaklar'da bulunan kurban pazarında develer de boy gösteriyor. İşte bu deve tam 1020 kilo ve görücüye çıkar çıkmaz 540 bin liradan alıcısını buldu.
11: Ege bölgesinden deve getirdik. Çok memnun olduklarını söylüyorlar.
14: Bunca senedir geliyorum kurban pazarına ama ilk defa deve getirmişler. İlginç yani. Şaşırdım daha doğrusu.
0: Pazara getirilen develeri görenler gözlerine inanamadığı dönüp bir daha baktı.
15: Deveyi görünce çok şaşırdım. Geçen yıllarda hiç görmemiştim.
16: Bir yakınımız Umre'ye gitmişti. Oradan deve eti getirmişti. Ekşili ve güzel mayhoş da bir eti var. Şaşırdım. Kurban bayramında deve kesilir mi?
17: Deve kesimi de dinen caizdir. Kurban kesilebilir. 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Birden 7 kişiye kadar ortak olabilir.
0: Satıcılar kurban alımının son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor.
18: Son güne bırakmasınlar. Herkes bir an önce kurbanını alsınlar.
19: Erkenden gelip almalarını tavsiye ediyoruz.
1: Deniz Feneri Derneği 2026 vekaletle kurban bağışı kampanyasını kurbanla gülümset sloganıyla başlattı. Dernek Gazze için hazırlanan organizasyon kapsamında kurban etlerinin konserve haline getirilerek bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
20: Deniz Feneri Derneği 2026 vekalette kurban bağışı kampanyasını kurbanla gülümset sloganıyla başlattı.
21: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tabii sizler de görüyorsunuz, çağrı merkezimizde hummalı bir çalışma var.
20: Dernek bu yıl özellikle Gazze için ayrı bir kurban organizasyonu hazırladı.
21: Farklı bir ülkede Gazze için bağışçılarımızın bizlere vermiş olduğu vekaletleri farklı bir ülkede kesip bunları konserve şekline sokup içeriye dahil edeceğiz.
20: Deniz Feneri gönüllüleri Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan kriz bölgelerine kadar birçok noktada dağıtım yapacak.
22: Elhamdülillah. First time you.
20: Dernek ayrıca 30 ülkede binlerce yetime bayramlık kıyafet ulaştırmayı hedefliyor.
1: Ankara'nın Haymana ilçesinde bir yılan koyun sürüsüne saldırdı. İşte o anlar.
23: Yılan koyun ve kuzulara böyle saldırdı. Çoban köpekleri müdahale etti. Görüntüler Ankara'nın Haymana ilçesinden. Bahçece köyü kırsalında açık arazide otlayan bir koyun sürüsü aniden ortaya çıkan bir yılanın hedefi oldu. Koyun sürüsüne saldıran bir yılan kısa süreli paniğe neden oldu. Dört çoban köpeği yılanın etrafını sararak koyunları korumaya aldı. Çobanın da müdahalesiyle yılan sürüden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Çin'de süt keçilerine yönelik toplu klonlama deneyi başarıyla sonuçlandı. Klonlama yöntemiyle dünyaya gelen 6 yavrunun yüksek süt verimine sahip olduğu belirtildi.
23: Süt keçileri klonlandı, 6 yavru dünyaya geldi. Çin'de bilim insanları donör süt keçileri üzerinde toplu klonlama araştırması yaptı. Araştırmanın olumlu sonuçları deneye yansıdı ve klonlama başarıyla sonuçlandı. 4'ü erkek, ikisi dişi olmak üzere 6 oğlak dünyaya geldi. Klonlanan İsviçre kökenli Saanen keçileri dünyanın en yüksek süt verimine sahip keçi ırkları arasında gösteriliyor.
24: Toplu olarak klonlanan süper yüksek verimli süt keçileri 3 önemli avantaja sahip. İlk olarak donör dişi keçi yılda ortalama 2800 kilogramdan fazla süt veriyor. İkinci olarak süt yağı ve protein oranı gibi temel göstergeler ortalamaya kıyasla belirgin şekilde daha yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca keçilerin istikrarlı üreme performansı, güçlü çevresel uyum kabiliyeti ve yüksek hastalık direnci gösterdiği belirtiliyor.
23: Yeni nesil klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren klasik ıslah çalışmalarına alternatif olması bekleniyor.
1: Amerikalı bilim adamlarının yaptığı çalışma böbrek rahatsızlıklarıyla bazı kanser türleri arasında dikkat çeken bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Böbrek fonksiyonları bozulan kişilerin kansere yakalanma olasılığının arttığı görüldü. Aynı çalışmada bazı kanser türlerinin fazla kiloyla doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı.
25: Her 3 kanserden biri obeziteye bağlı.
2: fazla kiloya ve şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığınız varsa kanser riski maalesef artıyor.
0: Bilim insanları araştırdığı böbrek hastalığı olan kişilerde kanser riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
2: Bu çalışmada aslında görülmüş ki bu kişiler böbrek hastalığına yine zemininde ya

0: Şeker hastalığı ya da fazla kilo var.
1: 54 farklı çalışma incelendi. 1 milyon 300 binden fazla kişinin sağlık verileri analiz edildi. Sonuçlara göre böbrek fonksiyonları bozulan kişilerde bazı kanser türleri daha sık görülüyor. Özellikle böbrek, akciğer, pankreas, karaciğer ve bağırsak kanserlerinde dikkat çeken artışlar var.
2: Böbrek hastalığının yanı sıra başka faktörler de var. Onlarsa uzmanlara göre uzun süre iltihaplanma, diyabet ve obezite kanser riskini oldukça artırıyor.
0: Fazla kiloya ve şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığınız varsa, insülin hormonunuz fazla salgılanıyorsa, insülin benzeri büyüme faktörünün arttırması nedeniyle kanser riski maalesef artıyor.
1: Uzmanlara göre tabloyu ağırlaştıran 3 ana faktör var. Uzun süreli iltihaplanma, diyabet ve obeziteye bağlı yağlanma.
0: Yağ dokunuz arttıkça insülin direnciniz artıyor. İnsülin direnci sonucunda ne oluyor? İnsülin hormonunuz artıyor. İnsülin hormonu tümör hücrelerini besleyebilen bir hormon. Bu da doğal olarak kanserin daha çabuk yayılmasına neden olabiliyor.
1: Hatta bazı kanser türlerinin önemli bir bölümü de doğrudan kiloyla ilişkili.
0: Örnek verecek olursak mesela rahim kanseri olan her iki kadından biri kiloya bağlı olarak rahim kanseri oluyor. Yani o kişiyi kilolu olmaktan çıkarırsanız rahim kanseri olma riski %50 azalacak demektir.
2: Peki kansere yakalanma riskini azaltabilir miyiz? Evet, azaltabiliriz. Öncelikle alkolden, sigaradan ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Egzersiz ve düzenli sağlıklı beslenme ise hayatınızın vazgeçilmezi olmalı.
0: Her iki kişiden biri kilo problemi yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki eğer böyle giderse 2060 yılına her 10 kişiden 9'unun obez olacağı söyleniyor. Obeziteyi eğer çözemezsek genç, yaşlı fark etmeksizin her yaş için kanser riskimiz maalesef artacak.
3: Şimdi ekranlarınıza Mega Kent İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekiplerinin mesaisi ve yaşadıkları zorlukları getireceğiz. Bakın ekipler hangi zorluklarla karşılaşıyor, nelerle mücadele ediyor? Haber muhabiri Merve Özmen İzci ve kameraman Hüseyin Koçan özel haberi geliyor.
4: Arkadaşlar sağını sol yanaşalım lütfen. Arkadaşlar sağını sol yanaşalım.
5: Onlar gelen bir çağrı üzerine yola çıkıyor. Bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışıyor. İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekipleri Megakent'te sayısız vakaya müdahale ediyor.
4: Arkadaşlar sağını sol lütfen.
2: Bir telefon, bir siren sesi ve saniyeler içinde değişen hayatlar. Onlar zamanla yarışan bir mesleğin görünmeyen kahramanları.
6: Biz sabah 8'de nöbet teslim alıyoruz. Nöbet teslim aldıktan sonra araçlarımızı kontrol ediyoruz. Bunları kontrol ettikten sonra aslında hasta beklemeye başlıyoruz. Hasta ile ilgili çağrı geldikten sonra da tekrardan ufak bir kontrol yapıp çıkış yapıyoruz. Ve bu günün her saati hemen hemen böyle devam ediyor. Oldukça yoğun aslında.
5: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, özellikle yoğun trafiğe rağmen vakalara ulaşım sürelerinin az olduğuna dikkat çekti.
4: Arkadaşlar sağa sola yanaşalım.
7: Acil sağlık hizmetleri İstanbul'un dört bir yanında. Fatih'ten Arnavutköy'e, Silivri'den Tuzla'ya şu anda 378 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla 384 ambulansla aktif hizmet veriyor. Şehir içinde 8 dakikada, kırsalda 14 dakikada biz vatandaşlarımıza ulaşmış oluyoruz.
5: Zaman zaman tansiyon yükselebiliyor. Ancak sağlık ekipleri soğukkanlılıklarını koruyor.
6: Aslında en önemli olan şey işinizi sevmek tabii ki. Sakin olmak önemli ve doğru iletişim kurmak önemli. Sonuçta onun da kendi hastası, yakını ya da işte annesi, babası, çocuğu, eşi böyle görmek lazım. Biz de birazcık daha sakin olup olay yerini ve hasta yakınını kontrol edebilirsek çok çok daha makul oluyor.
5: Ekiplerin en zorlandığı konuysa ambulansa yol vermeyen sürücüler ve asılsız ihbarlar.
7: Ambulansa yol vermede sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece emniyet şeridinde değil, sağa sola çekilerek, orta şeridine açılarak ambulansa yol vermeye vatandaşlarımız çağırıyor.
8: Trafikte insanların yol vermemesiyle karşılaşıyoruz. Yanlış park yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz.
6: Bizim aracımızda eğer hasta yoksa ve sirenler açıksa zaten biz mutlaka hastaya gidiyoruzdur. Yani dolayısıyla bizim sirenlerimiz açık olduğunda yol verebilirlerse tabii ki güvenliği de sağlayarak bizim için çok çok daha iyi olur.
9: Bize yol veriyorlar fakat peşimizden çok hızlı ve yakın takip yapıyorlar. Bu da büyük bir yanlış olabilecek, hani frenler sonrasında bir kazaya sebebiyet verebilirler. Oldukça yoğun gereksiz çağrılar olmakta ve bunlar da olabilecek gerçekten acil durumlara hızlı bir şekilde ulaşmamızı engelliyor.
5: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, eve nakil ambulans sisteminin detaylarını da paylaştı.
7: Eğer siz doktorunuz eve nakili ambulansla olması gerektiği düşünüyorsa sırf bu sistem için ayrılmış ambulanslarla biz hastalarımızı eve götürüyoruz. 2025

0: yılında 15 bine yakın biz sevk yaptık. Hastaneye gelirken de, giderken de, hasta olduğumuzda veya olmadığımızda biz dünyanın sağlık başkenti olarak vatandaşlarımızın yanındayız.
1: Dünyanın dört bir yanındaki okçuları bir araya getiren 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı organizasyonda dünya okçuluğundaki öneme ve Türkiye'nin spor başarılarına vurgu yapıldı.
2: 14. Uluslararası Fetih Kupası için geri sayım başladı. Okçular Vakfı tarafından 3-7 Haziran'da düzenlenecek 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.
3: Evet, Fetih Kupamız 2013 yılında kurulduğumuzdan beri devam eden bir organizasyon. Hakikaten dünya okçuluğunun merkezi olmuş, kalbi olmuş bir turnuva haline geldi.
2: Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul Valisi Davut Gül, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş da katıldı.
4: Sporda bu geleneksel hale gelen 14.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Fetih Kupası gerçekten önemli. 51 ülkeden 700'den fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik haline geldi. Bu yılki rakamlar bunu söylüyor. Sayın Bilal Erdoğan, yine Haydar Ali Yıldız arkadaşımız ve bayrağı devralan değerli Hüseyin Topbaş kardeşimizle beraber bir tarih ve bir proje, bir gerçek ortaya çıkartıldı ve yürütülüyor.
2: Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor organizasyonlarını en iyi şekilde yürüttüğünü vurguladı.
4: Önümüzdeki hafta oynanacak Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Yine 2027 Avrupa oyunları İstanbul'da gerçekleştirecek. 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 pistimiz İstanbul Park'ta gerçekleştirecek. Tabi bu hepsi spor turizminin, Türkiye'nin spordaki gücünün, organizasyon yeteneğinin ve güçlü devlet olmanın en önemli ilkesi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de okçuluk sporunu daha da güçlendirmek için okullara gereken desteğin verildiğine dikkat çekti.
5: Fetih ruhunun yaşatılması için Okçular Vakfımızın yıllardır yaptığı bu çalışma hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda çok önemli bir ses getiriyor. Çok önemli o ruhun yaşatılmasına katkı sağlıyor. Bizler de altyapıyı güçlendirmek için geçen sene 300 okulumuzda, bu sene ilave olarak 300 okulumuzda, inşallah gelecek senede 400 okulumuzda olmak üzere 1000 okulumuzda okçulukla ilgili altyapıya öğrenci, sporcu yetiştiriyoruz.
1: Adana'da havalandırma borusuna yumurtalarını bırakan kuş yuvadan ayrıldı. Geçen sürede borunun çıkışı kapanınca yumurtadan çıkan yavrular içeride mahsur kaldı. Neyse ki yavru kuşlar itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı.
6: Anneleri havalandırma borusuna yuva yapmış, yumurtalarını da içine bırakmıştı. Yumurtalarından çıkan yavrular boruda mahsur kalınca yardımlarına itfaiye koştu.
7: Binanın dışında tadilat vardı. Dışarıdaki kuşların çıkış yaptığı yer kapatıldı. Orada kapatıldıktan sonra işte bir iki gün içerisinde içeriden sesler geldiğini fark ettik.
6: Adana'da havalandırma boşluğundan kuş sesi geldiğini fark eden ev sahipleri kendi çabalarıyla kuşlara ulaşmaya çalıştı. Başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yuvaya ulaşabilmek için havalandırma borusunu söktü.
8: Burası komple kuşun yuvası değil mi?
9: Evet.
6: Boruda mahsur kalan 3 yavru kuş kurtarıldı, yuvada bir de yumurta bulundu. Yavru kuşlar sağlık kontrollerinin yapılması için belediyenin veterinerlik birimine teslim edildi.
1: Kahraman Mehmetçik hedefleri tam 12'den vurmak için İzmir Foça'da bir araya geldi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından her yıl düzenlenen piyade tüfeği ve tabanca atış yarışmasında nefes kesen anlar yaşandı. Ekranlara getireceğiz, bülteni noktalayacağız.

0: İzmir Foça'da düzenlenen piyade tüfeği ve tabanca atış yarışması Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin jandarma komandolarını bir araya getirdi. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yarışmada personelin atış kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.
1: Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde tabanca ve tüfek atış yarışması düzenlendi. Toplam 90 birlikten 540 personel ön elemeleri geçti ve ardından da yapılan yine elemelerde 40 tabanca ve 40 tüfek atıcısı finale kaldı.
0: Titiz elemelerin ardından en başarılı 80 personel Foça'da düzenlenen final etabında mücadele etti. Yarışmada hem tabanca hem de piyade tüfeği kategorilerinde zorlu parkurlar ve atış etapları yer aldı.
2: Jandarma teşkilatı içerisinde düzenlenen bu yarışma sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda operasyonel kabiliyetin test edildiği profesyonel bir gelişim alanıdır.
0: Emekli jandarma albay Mehmet Remzi Kızılsu atış alanındaki finalde heyecan doruktaydı. Tabanca kategorisinde yarışmacılar 8, 15 ve 25 metre mesafelerdeki hedeflere ayakta çift el pozisyonunda atış yaptı.
1: Yarışmanın tabanca ve tüfek atışları bölümünde final aşamasına gelindi ve hem tüfek atışları hem de tabanca atışları şu anda devam ediyor. İşte tüfek atışlarında personel 50, 75 ve 100 metredeki hedeflere ikişer atış yaptılar.
3: Uzman çavuş Şenol Korkmaz.
1: Yarışmacı atışlarını tamamladı ve atışların değerlendirilmesi hakem heyeti tarafından yapılıyor ve burada da hak geçmemesi için kılı kırk yarılıyor.
2: 100 metre, 1, 2 vuruş, 30 puan.
0: Personelin fiziksel dayanıklılığını ve kondisyonunu en üst düzeyde test eden etaplarda askerler önce metrelerce koştu, ardından hedefe odaklanarak atış gerçekleştirdi.
1: 1000 metre koştuktan sonra 200 metrede mesafedeki hedefe yatarak desteksiz 3 atım yapacak.
2: Bu yarışma uzun vadede eğitim standartlarının yükseltilmesine, atış disiplininin gelişmesine ve daha nitelikli personel yetişmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.
1: Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda devam eden tüfek ve tabanca yarışmalarında atışların ardından 4 hakem atışları değerlendiriliyor ve işte o değerler şu anda bulunduğumuz merkeze geliyor ve ardından da bilgisayara kaydediliyor.
0: Zorlu müsabakaların ardından dereceye giren personele ödülleri verildi.
4: İkinci etap.
5: Jandarma personeli açısından atış yeteneği icra edilen her görevin başarısında da kritik bir öneme sahiptir. Teknoloji ne kadar gelirse gelişsin arkadaşlar, modern muharebe sahasında nihai sonucu belirleyen, her zaman tetiği çeken elinizin maharetidir ve o elin bağlı olduğu yüreğinizin de cesaretidir. Bunu unutmayın. Bugünkü final müsabakaları da personelimizin sahip olduğu yüksek eğitim seviyesini, operasyonel hazırlığını ve profesyonel gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Menzil ne kadar uzak, şartlar ne kadar zor olursa olsun, zafer sadece hedefe odaklananlarda olacaktır.

0: İyi akşamlar. Satır Arası'ndan hoş geldiniz. Saatlerimiz 21.38'i gösteriyor. Bu akşam biraz geç başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programının ayrıntılarını taşıdık ekrana. Satır Arası'nda bu akşam hafta boyunca yaşanan gelişmeleri enine boyuna tartışacağız, konuşacağız. Önce müsaadelerinizle hemen konuklarımı takdim edeyim. Emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Akademisyen ve İran uzmanı Sayın Oral Tavral Hocam, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu. Hoş geldiniz Mete Bey.
3: Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Ve Sabah gazetesi yazarı Sayın Mahmut Övür. Hoş geldiniz Mahmut Övür.
4: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Şimdi önce tabii bugün konuşulanlara bir bakalım. Savaşta ne durumdayız? Savaş mı barış mı sorusunu son iki haftadır daha sık sormaya başladık. Çünkü ortada bir anlaşma yok. Yani evet bir müzakere süreci var ancak resmi bir anlaşma yok. Bu yüzden de tekrar bu savaşın başlayacağına dair emareler fazla. Bugün New York Times gazetesi bir haber yazdı ve Amerika-İsrail çok yakında İran'a karşı yeni bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı ve bu operasyonu başlatacak diyor New York Times gazetesi. Bir rapor, bu raporda hedefler arasında askeri altyapı, yani İran'ın askeri ve stratejik altyapıları, daha agresif saldırılar konuşuluyor burada tabii. İsfahan'daki bombalanmış tünellerden İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu fiziksel olarak çıkarmak için yüksek riskli bir özel operasyon görevi. Bu da önemli çünkü daha önce hatırlayacaksınız bir pilot kurtarma operasyonu yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Sonra İran dedi ki aslında onlar pilot kurtarma operasyonu yapmadılar. Yaptıkları şey uranyumu yerinden bulup çıkarmak. Denediler ama olmadı dediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin hala buna dair bir planı olduğunu yazıyor New York Times gazetesi. Burası önemli. Doğrudan bir kara savaşı. Bunu da çok konuştuk. Kara savaşı seçeneklerini, olabilecek yerleri ama burada da Amerika Birleşik Devletleri kanadı çok fazla özellikle risk barındırdığı gerekçesiyle şu anlık tırnak içinde bunu geri çektiğini söylemişti. Neden tekrar savaşa yakınız diyoruz? Bunu da hemen biraz maddeleriyle, biraz daha belgeleriyle anlatalım. Neden yeniden saldırı ihtimali masada? Birincisi diplomatik temasların tıkanması. Yani şu an şöyle bir durum var. Evet bir müzakere masası dendi ama masaya gelen giden yok. Bu hafta için bir tekrar Pakistan'da görüşme olabilir denmişti. Ama bir konuşma olmadı. Dolayısıyla bir resmi imza ya da şu noktalarda anlaşıldı gibi bir anlaşma olmadığı için hala diplomatik temasların tıkandığına dair çok fazla veri var elimizde. Amerika ve İsrail'in komuta kademesinin hazırlıklarının artması, İran'dan gelen savaş çok yakın açıklamaları. Bunu da enine boyuna konuşacağız. İran kanadı evet müzakereye yakınız ama savaşa da hala hazırız diyorlar. Çin'in Amerika'ya İran'a askeri teçhizat sağlamama sözü vermesi. Bu da bu hafta Donald Trump ve Xi Jinping'in görüşmesinde öne çıkan bir başlık. Donald Trump dedi ki Çin bana söz verdi. İran'a bu destekleri sağlamayacak. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın İran'ı gizlice vurduğuna dair bir takım raporların ortaya çıkması. Mete Bey sizi de böyle alayım. Oral Bey sizi de böyle alayım. Buyurun. Beraber başlayalım. Hadi. Savaş mı? Barış mı?
1: Askeri bir harekatta açıkçası belirgin bir seçenek. Burada benim dikkatinizi çekmek istediğim aslında bu mevsimsel şartlara ben işaret etmek istiyorum. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in ya da katılırsa Birleşik Arap Emirlikleri'nin pek bir şeyi yok, seçeneği yok. Çünkü burada Mayıs sonunda Haziran ortasına kadar olan bölüm Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İsrail'in İran'a saldırabilmesi için mevsimsel ortamın en elverişli olduğu dönem. Çünkü Haziran'ın ilk haftasından itibaren bölgede kuzeyden esen şamal rüzgarları var ve bu rüzgarlarla beraber hava sıcaklığının 45 derecenin üzerine çıkması demek. Yani 50-55 dereceleri bulacak bir hava sıcaklığı var. Şu anlama geliyor, yer ile gök arasındaki hava sıcaklığının azalması, aynı zamanda aşırı nem yapması bu anlamda kontrast olarak sensörlerin ya da optik cihazların görüşünde %10, %20, %30 gibi bir kayıp. Aynı zamanda nemden dolayı da tabii ki fırtınalarla beraber hem askerlerin hem de savaş gemilerinin bu anlamda görme kabiliyetinin azalacağı bir dönem. Ancak bir sonraki dönem Eylül-Ekim ayındaydı. Hı hı. Ama gelişmelere bağlı olarak Mayıs sonu ve Haziran başı Amerika'nın ilk etapta ben katılacağını düşünmüyorum. Ama İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri ya da belki günahını almayayım ama belki de Suudi Arabistan'ın da savaş uçaklarının belki katılacağı bir İsrail merkezli İran'ın hava savunma sistemlerinin, işte füze savunma sistemlerinin Hürmüz Boğazı'nda özellikle kapalı kalması konusunda Keşme Adası Hürmüzgen bölgesindeki bataryaların tamamen vurulması gibi bir hava harekatı çok dalgalı. Onu da özellikle söyleyeyim. Çok dalgalı bir hava harekatı olabilir. İki noktaya ben dikkatinizi çekmek isterim. Birincisi İsrail artık kendi bulunduğu coğrafyadan değil Birleşik Arap Emirlikleri'nin yani Hürmüz Boğazı'ndaki alandan da İran'a saldırabilmek kabiliyetinin olduğunun altını çizmek isterim. Hı hı. Son dönemde yakınlaşan Arap Emirlikleri ve İsrail ilişkilerini